0: Çocuklar çam sakızı çoban armağanı. Gelirken sizlere bir şeyler getirdik. Önce Mertcan'dan başlayalım. Al bakalım Mertcan.
1: Bana mı? Bakalım beğenecek misin?
2: Ya ne zahmet ettiniz abi?
0: Ya ne zahmeti? Sen ondan dayılarıysan biz de amcasız yani. Al bakalım Eda'cığım, bu senin.
3: Sağ ol.
0: Yiğit, al bakalım.
4: Sağ ol amca.
5: Scooter.
0: Beğendin mi?
5: Hem de çok.
1: İyi günlerde kullan.
2: Çok güzelmiş.
6: Abi, söylediğin yerdeyim. Ya ben Yaşar Kaptan'ın yakınıyım dersem yardımcı olur mu?
7: Abi işte geçen sefer gibi ufak bir balıkçı teknesi. Eyvallah abi, sağ olasın. Eyvallah.
6: Ya ben Sefer Bey'e bakmıştım. Bir dakika çağırayım. Sefer abi! Sefer Bey siz misiniz?
8: Benim.
6: Ya ben Yaşar Kaptan'ın yakınıyım. Bana ufak bir tekne lazım.
8: Ha tamam.
6: Bir dakika bekle.
9: Niye gelmiş? Bilmiyorum Melih abla.
10: Neredeymiş bunca zaman?
9: Almanya'da.
10: Canım tamam, Almanya'da da yani. Bunca zaman insan bir arar, bir sorar.
9: Ya vardır bir menfaat Melih abla. Durup dururken gelmez o.
10: Kız ne menfaati?
9: Ya bilmiyorum ama anlarız yakında. Fazla uzun sürmez yani.
6: Zeki abi, belki yaza gelirim diyordun.
0: Yok. Vallahi bir boş vakit bulduk. Hemen Hülya ile atladık geldik. Çocuklar kaldı ama.
2: Çocuklar nasıl?
1: İyiler, sağ olun.
2: Allah esmer.
6: Uzun mu kalacaksınız?
0: Yok Yiğit. Bir işimiz var. Halledip hemen gideceğiz.
6: Ne işi abi? Zeki abi.
0: Yok Samim. Şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz, olur mu?
11: Buyurun.
1: Zahmet ettiniz.
11: Yok zahmet değil ya. Kıyma börek yani. Öyle çok zahmet etmedim.
0: Sağ ol. Sağ olasın Eda'cığım.
1: Afiyet olsun.
12: Hazır mısın?
11: Ay.
13: Sahilde iskelenin önünde bekleyeceğim.
11: Ay ya ablam evde olsaydı.
13: Üstüne kalın bir şey al.
11: Ali.
13: Ya buluşacağız demedik mi?
11: Ya dedik.
13: Tamam 8'de bekliyorum. Seyhan.
11: Tamam.
12: Geç kalma.
11: Kalma.

0: bölgesi çocuklar.
1: Sağ ol usta.
2: Ustam çay veriyorum.
0: Değil ver.
3: Hoş geldin Halim.
0: Hoş bulduk anacığım.
3: Halim.
0: He.
3: Sana bir karar ver demiştim.
0: Ha dedi.
3: Ne oldu?
0: Karar verilmiştir anacığım. Karar verilmiştir.
2: Çayın ustam.

0: Bir ara uğrarım Samim.
1: Tamam Zeki abi.
2: Allah'a ısmarladık çocuklar.
3: Güle güle.
0: Mertcan, bekleyecek misin amcayı?
4: Evet.
0: Aferin sana.
2: Yiğit hadi oğlum.
1: Güle güle.
0: Eda, bir numara. Görüşürüz.
4: Hoşça kalın.

0: Dayı, bir şeyler çıkacak. Bu patırdı boşuna değil. Dur bakalım, anlayacağız.
1: Neden söylemedin Zeki?
2: Hülya, sen benim halini gördün. Bu haldeki adama nasıl söyleyeyim?
1: Bak, biz buraya bunun için geldik.
2: Tamam.
1: Konuşacaksın.
2: Konuşacağım, merak etme.

0: parası ödememiş abla.
1: Ya ödememiş işte Seyhan.
0: Sana ödedim demiş.
1: Dedi ama yapmamış.
0: Allah Allah. Ne yapacaksın?
1: Ne bileyim işte, konuşacağım bugün valla.
0: Nasıl konuşacaksın? Ablam da gelecek diyorsun.
1: Ya ne bileyim, artık ona duyurmadan konuşacağım bir şekilde Seyhan. Yani bunun icrası var, haczi var.
0: Ay.
1: Allah korusun. Ay ablam duyarsa öldürür beni ya.
0: Yok yok, duymaz.
2: Feride.
0: Abla.
2: Gülü. Bak ben bu yemeğe gelmesem olur mu?
1: Ya abla gel işte ya.
2: Ya anacığım bak, bu erkek güzeli tamam da bu anası sapır apır sapır konuşacak gene.
0: Aman konuşsun boş ver.
1: Allah Allah, sen olmasan bana saracak. En azından gel de beni yalnız bırakma hadi be.
0: Ablam ben de bir iki saat çıkacağım.
2: Seyhan.
0: Gidip geleceğim ablam, söz.
3: Ya ben sana ne dedim?
0: E tamam işte, senin söylediğini konuşacağım ya. Ablam bir iki saat lütfen.
2: Bak babam arada.
0: Ha, varmış mı?
2: Ha, varmış.
0: Aa, ne diyor?
2: Ne diyor? Bir saygısızlık, milletin ağzına düşürecek bir hareket, bir hal, bir tavır olmasın diyor.
0: Yok ablam, olmaz.
2: Hı. Artık konuşma, onu ne yapacaksan yap, hallet, bir daha böyle olay mola istemiyorum.
0: Tamam, tamam.
2: Ha. İyi, hadi.
1: Kaptın izli kız.
4: Sen biraz esmezsin herhalde. Bak ben de solaryuma girdim ama hiç senin gibi olmadım.
0: Benimkinde ayarı biraz fazla varmışlar Muazzez teyze.
4: Ayar mayar. Demek yanmak sana gitmiyor.
3: Olur, seni de bir saat yaksın. Bak nasıl marslık gibi çıkıyorsun Muazzez Hanım. Ne?
5: Feride haklı anacığım. Onunkini biraz uzun tuttuk.
6: Siparişimizi alabilir miyiz?
0: Ben bir tane çorba alacağım, o kadar.
3: Feride?
0: Ablam hiç iştahım yok valla.
5: Canım sen getir fındık lahmacunu. Önden humus, çiğ köfte, biraz acılı.
0: Şenan çok olmaz mı?
5: Yok hayatım, patron adamız. O kadar şanımız olsun.
6: Güzel ciğer kebabımız var.
2: Ah, ben ona bayılırım.
5: Buraya duble ciğer. Ha anacığım?
2: Aslanım.
6: Tabii efendim.
3: Bugün gittiğimizde konuşacaktın Zeki.
7: Hülya.
3: Canım bugünden yarına ne değişecek?
7: Ya dur, bir adam kendine gelsin. Böyle pat diye konuşulacak şey mi?
3: Ne fark eder? Zaten şüphelendiler. Söyle şunu bitsin.
7: Çocukların yanında.
3: Canım nasılsa öğrenmeyecekler mi? Ha bugün ha yarın. Ali.
8: Heh.
3: Nereye gidiyoruz?
8: Söylemem.
3: Kaçırıyor musun beni?
8: Bana kalsa kaçıracağım.
3: Ablama iki saat dedim.
8: Tamam, iki saat sonra edeyiz.
3: İpucu ver.
8: Ne ipucu?
3: Gideceğimiz yer hakkında.
8: Denizden gidiliyor.
3: Ali ya.
8: Ya ne Ali? İki dakika sabret ya.

0: Sen çok güzel hediye getirmiş değil mi?
1: Evet.
2: Dayı, siz yarın konuşacaksınız değil mi?
0: Ha, yarın konuşacağız.
1: Ne istiyormuş?
0: Göreceğiz. Artık bizim fakirhaneye mi geliyoruz, biz mi diğere gideriz bilmiyorum. Bakışını gördün, evi beğenmedin.
2: Kendi malikanede yaşıyor sanki.
0: Şşt, değil o.
1: Yiğit haklı dayı. Bizi senin başına bırakıp kaçtıktan sonra öyle kaldığımız evi beğenmemeye falan hakkı yok onun.
0: Ya tamam işte, yarın anlayacağız mevzu nedir.

0: Zeki abi.
1: Merhaba Samim. Yarın gelecektim biliyorum ama böyle gece gece rahatsız ettim, kusura bakma.
0: Ayıp ettin abim, gel ya. Buyur.
1: Ya çocuklar içeride mi?
0: İçerideler abi, buyur.
1: Yok, burada konuşalım o zaman.
0: Konuşalım abi, hayırdır?
1: Hayırdır, hayırlı bir iş için geldim sana.
0: Aman abi, güzel bir haber ver.

0: gördüğümü sevim.
1: Ya Hülya döndüğümüzden beri başımın etini yedi. Hem işe de girdim. Kızlar da büyüdü biliyorsun.
2: İzdivaç mı abi?
1: Ya kızlar. Yok canım. Ben buraya Mertcan'ı almaya geldim.
2: Mertcan'ım.
0: Mal dükkanına emanet, ben gidiyorum.
3: Geri gelmeyeceğim ustam.
0: Yok gelmeyeceğim, bir işim var. Hadi iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar ustam.
1: Ya bak şimdi Yiğit'le Eda büyüdüler biliyorsun. Ama Mertcan daha küçük, Sabi. Oraya gelse dil öğrenir. Hem sonra ileride bizi anne babası bilir falan yani.
2: Yapma Zeki abi.
1: Ya nasıl bakacaksın üç tane çocuğa Sabim?
2: Abim bakar mı? Benim işim var, gücüm var ya.
1: Ne işi?
2: Otel. Bizim burada otel var babam.
1: Sizin otel?
2: Yani bizim değil de ben ortak gibi bir şeyim yani. Böyle yiyecek içecek müdürüyüm ciğer.
1: Sabim.
2: Zeki abi benim gücüm yeter çocuk. Sakın senin gözüme kura kalmasın. Ben çocuklara bakıyorum ama.
1: Tamam. Tamam bak şimdi. Bir şey demek zorunda değilsin. Çocuk büyütmek meşakkatli bir iş. Şimdi sen bana hemen cevap verme olur mu? Sen iyi bir düşün. Ben yarın gene geleceğim.
2: Tamam abi.
1: İyi akşamlar.

0: Efendim?
1: Çok.
0: Kimse görmesin demiştin.
1: Ali ya.
0: Ben bir sürü yer gezdim. Ama en güzel yer burası. Bu şehir. Hiçbir şey düşünmüyorum.

0: Feride.
1: Duble ciğere.
0: Ne ciğeri Feride?
1: Durumun iyi bakıyorum Kenan.
0: Feride ne oldu şimdi durup dururken?
1: Ya ben masraf olmasın diye bir tane çorba istiyorum. Siz maşallah ana oğul homini gırtlak.
0: Feride ne oluyor güzelim ya?
1: Bankadan aradılar Kenan.
0: Hangi bankadan?
1: Kredi aldığım bankadan. Hani borcumu ödedim merak etme dediğim banka.
0: Ödediğim?
1: Uydurma.
0: Feride.
1: Vadesi dolmuş Kenan. Tahkikat yapılacakmış. İşin hacize kadar yolu varmış.
0: Hayatım hallederiz.
1: Nasıl?
0: Yarın gider yatırırım.
1: Kenan bak ablam bir de bunu duyarsa.
0: Duymaz. Duymayacak merak etme. Hadi gel. Burada biraz daha durursak ya ablan gelecek ya annem. Hadi gel.

0: Halim.
1: İyi akşamlar Sami abi.
0: Gel buyur Halim.
1: Yok gelmeyeyim abi. İki dakikan var mı?
0: Var tabii, olmaz olur mu?
1: Bir şey konuşacaktım abi. He.
0: Çocuklar ben kapının önündeyim.
2: Ne oldu Halim?
1: Abi ben bir karar aldım.
2: Ne karar?
1: Sanma abi, sen haklıydın ya. Delikanlı adam sevmeyi bildiği gibi çekip gitmeyi de bilecek.
2: Halim.
1: Abi bu saatten sonra benim tek düşündüğüm sensin. Sen arada olmasan.
2: Yok ben niye arada olacağım Halim?
1: Tamam abi. Ben bir konuşayım, ondan sonra sen de diyeceğini.
3: Nasıl olacak o iş? Halimize baksana.
2: Bir şey yok halimizde.
3: Ali.
2: Ya tamam. Nişanları üzdük, mutsuz ettik. İstemeden yaptık ama yaptık.
3: Ali ablam.
2: Melih ablayla da konuşuyorum. Feride ile de. Gerekiyorsa cappara Ali.
3: Nasıl yapacağım?
2: Yapacağım, konuşacağım. Yeter ki seni asma yüzünü. Ortada bize karşı kim varsa ikna edeceğim, tamam mı?
3: Tamam.
2: Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum.

Abi sen benim büyüğümsün. Bana babalık etti, senin hakkın ödenmez. Abi bu evlilik işi bitirdi. Beni memleketime dönemez hale getirdi. Benim gururum kırıldı. Başka çarem yoksa abi, ben bu gururumu kurtaracağım yani. Bak sen de işinden gücünden etmek istemem. Ama sabrım tükendi benim. Oteli kapatıyorum.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü A Para ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndeyiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımızı tanımaya. Atakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hemen sizi tanıyalım.
2: Merhaba, ben Murat Bora. 45 yaşındayım. Güvenlik görevlisiyim. Evliyim, bir oğlum var. Tamam. Umarım güzel bir yarışma çıkartırız.
0: Umarım. Var mıdır bulmaca ile ilginiz, kelimelerle nasıl? Sever
2: evet,
0: misiniz?
2: Evet, takip ediyorum. Bulmaca çözmeyi severim. Neyse. Kelime oyunları çözmeyi severim.
0: Hobileriniz arasında.
2: Evet.
0: Peki. Hemen dönüyorum. Atakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım.
1: Tanıyalım. 22 yaşındayım.

0: Kadir Has Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. 3. sınıfım.
1: Yönetim bilişim sistemleri.
0: Aynen. Bilgisayar ekonomi karışık diyebiliriz.
1: Harika.
0: Basketbol oynuyorum 10 yıldır. Üniversitemde takım kaptanıyım. Çok dışarıda iyi. Okulun yanında çalışıyorum. Üniversiteye destek olmak için.
1: Eğitiminize destek olsun diyor.
0: Aynen o tarz.
1: Harika.
0: Genelde bilgi yarışmalarıyla aram iyidir. Problem çözmeyi severim.
1: Çok iyi. Kelimeleri seviyorsunuz.
0: Aynen, aram iyidir.
1: Bulmaca da seviyorsunuz. Peki neyi yaptınız, geldiniz?
0: Teşekkür ederiz.
1: Destek oluyorsunuz okullarımıza. Hemen Türkiye haritasını açalım o zaman. Ve Türkiye haritasından birer il belirleyelim. Evet. Murat Bey, bir kere butona basmanızı rica ediyorum. Kırşehir, Bayburt dedi, Şanlıurfa, Bingöl, Van, Giresun. Giresun'da bir okulumuza gidiyoruz. Şebin Karahisar İmam Hatip'i Ortaokulu'na gidiyoruz. Hı hı. Giresun adına yarışıyor olacaksınız. Evet. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz ve Atakan Bey, butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Bakalım hangi il gelecek ve hangi okulu temsil edeceğiz. Evet, Sivas geldi. Sivas'ta Güneş Şehit Uzman Çavuş Sabitli Yazıcı ilk ortaokulunu temsil ediyoruz bu bölümde. Evet, o zaman sır küpünün hazırsak birinci etabını başlatalım mı?
0: Başlatalım.
1: Efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu birinci etaba geçiyoruz. Sır küpündeyiz, birinci etabı başlatıyoruz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1'den 25'e kadar ilk 25 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru, sorudan oluşan bir tablomuz var. 55 soru üstünden yarışacağız. Bütün çengel bulmaca süresince, fakat ilk etabı 1 ile 25 arasında tamamlayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Murat Bey, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açarak başlayalım?
2: 1'le başlayalım.
1: 1'le başlayalım. Direkt gelsin 1 numaralı sorumuz. Sorunuz geliyor, okuyorum. Bir durum veya olayın gerçekleşmesini ummak. Süreniz başladı.
2: İstemek, dilemek diyorum ama onlar sığmıyor galiba.
1: İstemek, dilemek de olabilir ama burada istemek, dilemek dışında bir durumdayız biz. Nasıl bir durumdayız? Bir harf açalım. B ile başlıyor. Süreyi Atakan Bey sizin için başlatıyoruz ve başlattık. Bir durum bu.
0: Beklenti.
1: Beklenti doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orada saydınız ama değil mi? Oturdun mu diye.
0: Ufak
1: beklenti.
0: Bir
1: küçük harfasınız. Çok iyi bir düzenleme sağlamasını yaptınız. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
0: 10 numarayı açalım.
1: 10 numarayı açalım bakalım. Güzel. Birazcık da destek alalım. İkinci harfini kullanalım. Devletin varlığını sürdürmesi, toprak bütünlüğünü koruması, tehditlere karşı ayakta kalmasını arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Devletin
0: varlığını sürdürmesi,
1: neyi denir?
0: Koruması. Beka mıdır?
1: Bekadır tabii ki. Devletin bekasını sürdürmesi bu dönemde de çok önemsediğimiz, çok önem verdiğimiz bir durum, devlet bekasıydı. Saklı olan kelimemiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 18.
1: 18'e gidiyoruz. Çok güzel bir 4 harfli sorumuz geliyor. Hemen açıyoruz. Bitkilerden sızan, hava ile temas edince yapıştırma özelliğine sahip olan bir maddeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süre başladı.
0: Ya sanki aklımda bir kelime var ama buraya uymuyor.
1: Biraz kırpalım.
0: Kırpalım mı? Vallahi buraya uyduramadık maalesef.
1: Zaten süremizi bitirdik.
0: Aynen.
1: Biz o zaman bir harf açalım. Murat Bey, sizin için süreyi başlatacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Harfimizi açtık, süreyi başlattık. Atakan Bey, yaklaştı mı aklınızdaki kelime?
2: Zamk diyeceğim.
1: Zamk doğru yanıttı.
0: Bravo.
1: Siz ne düşünmüştünüz?
0: Ben reçine ilk aklıma gelmişti.
1: Reçine.
0: Ağaçlar akan.
1: Bitkisel deyince reçine. Aynen, de daha doğru. Gittik. Çünkü zamk yapıştırıcı, çok bitki deyince akla biraz gelmiyor ama harikasınız. Çok doğru düşünmüşsünüz. Size devam edelim Murat Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: Kaç olsun? 12.
1: 12. Açılmış yerlerden destek alın. Peki. Geliyor 12 numaralı soru. Denizlerle çevrili, çevresindeki adalara göre asıl daha büyük olan kara kütlesi. Süre başladı. İpucu vereyim. Burası bir karaymış belli.
2: Ana kara.
1: Ana kara tabii ki.

0: doğru. Bir kara dedik, denizlerle çevrili, diğer bölgelere göre de asıl büyük olan kara parçası, ana karaydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç soru, soruyu açalım.
1: 4 olsun.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 4 numara. İlginç bir soru gelecek. Suratsız, çirkin, yüzünde nur olmayan, süreyi başlattık.
1: Aklıma bir şey gelmiyor ama.
0: Atakan Bey bakıyor oradan, ben buldum, bana gelin der gibi. Biz bir harf açalım. Atakan Bey rahat bulursunuz bunu. Hani ya bu çok yakışıklıdır biraz... Bir de süreyi başlatalım, öyle alalım yanıtınızı. Ne siz?
2: Biraz tipsiz bir soru
0: tipsiz
2: oldu bu ya.
0: Tipsiz değil mi? Doğru, evet. Sizin de tam tersi geldi galiba değil mi? Bir de dereceniz var.
2: Bir noktada ufak bir derece var.
0: Bir noktada. Hangi noktada bu derece?
2: 2025'te bir Türkiye ikinciliğim var.
0: Harika. Devam ettiriyor musunuz bunu? Bu modellikte mi? Bir tam detayını
2: evet,
0: alalım.
2: Evet, aslında modellik. 2025 Türkiye Top Model yarışmasında ikinci olduk. Şu anlık devam ettirmiyorum ama her an bir sürpriz olabilir yani.
0: Ve o tarafta da küçük bir açılım düşünüyorsunuz.
2: Bir sürpriz olabilir.
0: Peki. Güzel olsun diyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizin karşılığında bu detayı da aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3'ü açalım. Nasıl bir şey açacağız 3'te acaba?
0: 3'te nasıl bir şey açacağız? Çok kısa bir kelime. Hazırsa sorunuz geliyor. Bilekten parmak ucuna kadar olan kısım. Süreyi başlattık.
2: El.
0: El doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık. Bir de harf açtık. L harfini açtınız.
2: Süper.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım. Soldan sağa. 3, 4, 5. Bu bir foto soru. Çok tatlı bir keseli hayvanımız var. Görelim bakalım nasıl bir hayvan geliyor. Tüylü, ağaçlarda yaşayan ve okaliptus düşkünü
2: evet.
0: Bir hayvanımız var. Evet, o zaman ne yapalım? Süreyi başlatalım ve yanıtınızı alalım.
2: Koala.
0: Koala doğru yanıttı. Bu Avustralya'ya özgü ağaçta yaşayan okaliptus düşkünü keseli hayvanımızdan sonra. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
2: 11.
0: 11'e gidiyoruz. 11. İki şey arasındaki bağ, ilişki veya ilgi. Süre başladı.
2: Alaka.
0: Alaka göstermek, ilgilenmek, alakadar olmaktan geliyor alaka. Harika. İki şey arasındaki bağdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 23'ü açalım.
0: 23'e gidiyorum. Bakalım. Kişi, kimse anlamına gelir. Kebapçılarda döner ustalarına seslenirken de kullanılır demişiz. Sürenizi başlattık.
2: Ya sesli harf olabilir. Ben kas diyeyim.
0: Kas. Kas buraya çok uymadı işin açıkçası. Doğru düşündünüz. Bir sesli harf ama böyle lokantalarda filan da ustaya seslenirler ya. Usta çek bir süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir?
1: Kes.
0: Kes. Doğru. Özellikle döner isterken kes usta oradan bir porsiyon derlerdi. Size devam edelim. Aynı zamanda da tabii kişi kimse anlamına geliyor. Kes yanıtımız. Size devam ediyoruz.
1: 29.
0: 29 gelsin.
1: Olmuyor galiba.
0: Evet, onu açamıyoruz ama.
1: Pardon.
0: Başka sorularımız var. Tamam. Açılmış yerlerden destek alabilirsiniz.
1: Tamam, 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım hemen 22 geldi. Ortak bir özelliği, amacı veya mesleği olan kişilerin oluşturduğu topluluk. Sürenizi başlattık. Kutsal mekanlarımızda da adı içer diye bir ipucu vereyim dedim ama tam olmadı. Sizinle devam edeceğim. Atakan Bey, bir de harf açtık. Süreyi sizin için başlattık.
2: Bilemedim.
0: Gazetelerde çok fazla yazar, futbol kulüpleriyle ilgili, taraftarlarla ilgili böyle ca ile başlar. Süreyi sizin için başlatıyorum Murat Bey.
1: Camia.
0: Camia.

0: Evet, doğru. Bir ipucu vermeye çalıştım. Kutsal mekanlarımız diyerek belki adım satır diye ama
1: evet.
0: C'yi açtıktan sonra Murat Bey hemen kelimemizi yakaladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım. 5 sorumuz kaldı birinci etabın tamamlanmasına. Aramızdaki fark da çok yakın diyeyim. Bu ipucundan sonra kaç numaralı soruyla devam edelim? Efendim?
2: 2.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum hemen. Spor veya etkinliklerde bir sezon boyunca tüm etkinliklere girme hakkı sağlayan bilet diyeyim, sürenizi başlatayım.
2: Kombine.
0: Doğru yanıt, kombineyi de alalım. Bir de harf açalım. Bravo. Şifre kelimeden E harfini açtık. Siz de devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
2: 5 olsun.
0: 5 numaralı soru. Gidiyoruz hemen. Mücadele, savaş veya iş konusunda başarılı sonuç. Eski bir söz diyeyim, eski bir kelime, süreyi başlattım.
2: Çok mu eski? Yani zaferden eski.
0: Zafer değil, zaferden eski. Eski dilde savaş sonrası kazanan tarafa da söylenir diyeyim. Çok da ipucu vermeyeyim. Atakan Bey bilecek galiba. G harfini zaten arkadaşlarımız açtı. Süreyi sizin için başlattık.
1: Galip.
0: Galip de değil.
1: Şaka.
0: Evet. Ama çok doğru, güzel bir tahminde bulundunuz ama galip değil. Hatta böyle överler, derler ki Osmanlı'da da süreyi sizin için başlatayım Murat Bey, ne olabilir? G ile başlıyor. Hatta mübarek olsun denir. Da süreniz doldu. Bir harf daha açalım. Atakan Bey oradan baktı, bakalım bulabilecek mi? Süreyi sizin için başlattım.
1: Gazamız mübarek olsun.
0: Gaza.
1: Gaza.
0: Gaza. Bir de ne harfi koy? Hangi harfi koyuyorsunuz? Ne?
1: Gaza.
0: Gazaya bir harf daha koymanız gerekiyor. Süreyi Murat Bey sizin için başlatıyorum. Gaza kısmını doğru bildiniz. Tek harf ihtiyacımız var. Başladı süreniz.
2: Gazap.
0: Değil.
2: Gazan.
0: Gazan doğru. Evet, gazan. Burada aradığımız gazan mübarek olsun.
1: Gazan.
0: Gazanız mübarek olsun. Eski kelime geliyor. Önceden savaş döneminde kazanan tarafa söylenen kelimeydi. Gazanız mübarek olsun. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz Murat Bey. Siz açıyorsunuz.
2: 3 sorumuz kaldı. 25 var değil mi?
0: 25'imiz var. 25'imiz var. Çok da güzel bir foto soru seçtiniz. Önce bir fotoğrafımız var. Daha doğrusu bir videomuz var. Bir görselimiz var. Gelsin.

0: Gerçekten altındaki müzik kadar estetik ve güzel yüzüyor. Denizci ahtapotu olarak bilinen kağıtlı Nautilus türü diyorum. Ve acaba bu ahtapotun adını bulabilecek miyiz? Süremizi başlattık.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Böyle hani uzaya gidenlerde denir ya astronot diye. Bu da tam terse gidiyor. Acaba ne olabilir? Uzaya gitmiş, astronot olmuş. Acaba denizin altına gitmiş, ne olmuş bu ahtapotun adı? Sürenizi sizin için başlatalım. Atakan Bey, ne olabilir? Astronot değil. Ama astronot...
2: Algropot falan mı? Algropot.
0: Algropot da değil. Bakın. Astronot değil. Ne olabilir? Bir harf daha açtık. Murat Bey, sizin için süreyi başlattık. İki harf koyacağız. Astronot değil. G var. Bu...
1: Askorot.
0: Askorot değil. Astronot değil.
1: Anladım. Tamam, şimdi anladım.
0: Süreyi sizin için başlattım. Atakan Bey.
2: Argonot.
0: Argonot doğru yanıt.
1: Tamam.
0: Duymuş muydunuz bu sevimli hayvanın adını?
1: Hayır.
0: Duymadınız değil mi? Biz de araştırırken çok sevdik kendisini. Denizci ahtapotu olarak da geçiyormuş. Argonot. Diplerde yaşayan denizci bir ahtapot türü. Evet.

0: Üzerindeki zardan dolayı da kağıtlı Nautilus olarak geçiyor. O zaman son iki soru kaldı. Atakan Bey sizdeyiz. Kaç nolu soruya?
1: 19 olsun.
0: 19 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 19. Pamuktan üretilen içi yumuşak tüylü, dışı düz dokunmuş kumaş türü. Sürenizi başlattık.
1: Pezat. Pezat.
0: Pezat değil. Çok böyle bir kumaşla da ilginiz yok ama ben şöyle diyeyim, böyle alacalı, çiçekli falan da olur. Süreyi Murat Bey sizin için başlattım. Ne olabilir?
2: Pazen.
0: Pazen doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son sorumuz, siz açıyorsunuz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 6.
0: 6'ya gidiyoruz. Gelsin bakalım. 6. Kare, dikdörtgen, etrafı iplerle çevrili dövüş spor alanını soruyoruz size. Neresi olabilir? Süreyi başlattık.
2: Ring.
0: Ring doğru yanıttı. Ve sır küpünün birinci etabı burada bitti. Hemen kaçar doğru yanıt verdik. Onlara bir bakalım. Ve gelsin puan tablomuz. Atakan Bey çok güzel geldi. Son dakika iki soru da geriye düştü ve 7 doğru yanıt verdiniz birinci etapta. Murat Bey, Murat Bora artı bir fazlamız var. 8 doğru yanıtınız var ve birinci etabı 5 puan üstünden 40 puanla tamamladınız. 40'a 35. İkinci etapta ve üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Onun için bu farkı hiç önemsemeyin diyorum. Hazır mıyız ikinci etaba?
2: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: Hazır küpün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız da 10 puan değerinde. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz. Murat Bey bir soru fazlayla birinci etabı önde bitiren yarışmacımız oldu. Dolayısıyla da 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ilk bölüme siz başlayacaksınız. Hazır mısınız Murat Bey?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Soruları sorduktan, ben okuduktan sonra istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımız var. Orada sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar dediğim gibi pas deyip başa dönebiliriz. Hazırsanız 120 saniyeyi kuruyorum. Kurayım mı?
1: Tabii.
0: Peki, o zaman sürenizi başlattım. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında baba karakterinin adı nedir?
1: Kas.
0: Bir beydi. Kastamonu, Çorum, Samsun ve Karadeniz'de çevrili ilimiz neresidir?
1: Sinop.
0: Harikasınız Sinop. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra da yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk.

0: Dinlediğiniz Heal the World isimli şarkı. Pas mı diyoruz? Pas. Belki gençlik. Futbolda topun kaleye girmesi.
1: Gol.
0: Gol. Harika. İpsala sınır kapısı hangi ilimizde? İpsala.
1: Edirne.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz, sonra yanıt arayacağız.
2: İstediğin bu muydu? Sakallı mıydı?
3: Evet. Evet. Devam et.
2: Vuruyor.
3: Devam et.
2: Sen de bana bak.
3: Vur.
2: Ben de vuruyorum.
3: Kafama.
2: Çok iyi.
3: Kafana vuruyor.
2: Çok iyi.
3: Ha. Allah Allah. Emir.
2: Ben de vuruyorum. Sen de vur.
3: Sen vurma. Ben vuruyorum.
2: Oh. Dur.
3: Ha.
2: Ha. Kafama.
3: Kafama.
2: Kafana vuruyor.
3: Oh. Oh. Oh. Rahatladım.
0: Şark Bülbülü filminde Gazina Patronu'nun sayıkladığı isim.
1: Mazlum.
0: Mazlumu getirin bana dedik ve doğru bildik. Bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan edebiyat türü.
1: Biyografi.
0: Biyografi. Bir doğru yanıt daha. Hemen sesli sorumuz var, dinliyoruz.

0: dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Çok iyi biliyorum da şu an hatırlamıyorum. Pas.
0: Peki. Aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı.
1: Karanlık.
0: Karanlık. Taşları yere çizilen karelerden tek ayak üstünde geçirme oyunu.
1: Seksek.
0: Seksekti. Hemen başa dönüyorum. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında
1: Ali Rıza Bey.
0: Ali Rıza Bey, harikasınız. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim isterseniz. Süremiz de var. Çok bilindik bir isim.
1: Ya ben yabancı hiç bilmiyorum.

0: kesinlikle bileceksiniz. Dinlediğiniz türkünün adı nedir diyeyim.
1: Ya bunu da bilmiyorum.
0: Dinlediğiniz parça için, dinlediğiniz türkü için yanıtımıza geleceğiz ama önce Heal the World isimli şarkı size Michael Jackson desem Moonwalk ve tamam, Heal the World kesinlikle doğru biliyordunuz 120 saniyeden. Diğer dinlediğimiz Türkiye'de Hekimoğlu desem
1: şimdi aklıma geldi.
0: Değil mi? Hekimoğlu. Biraz ipucu verecektim ama güzel bir yarışma çıkarttınız. İki soru bilemediğiniz için çok ipucu vermek istemedim. Daha az bilseydiniz destek olurdum ama bu sefer Atakan Bey'e haksızlık olacak. Hazır mıyız Atakan
2: Hazırız.
0: Bey? Peki. Biraz fikrimiz oldu nasıl yarıştığımızla ilgili. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Süreyi durdururuz, dinleriz, tekrar başa döneriz. Verimi kullanabilirsiniz. Hazırsanız sürenizi kuruyorum.
2: Hadi kurun bakalım.
0: Kurduk. Peki o zaman sürenizi başlattık. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakteri kimdir?
2: Pas.
0: Ah demeseydiniz. Peki dinliyoruz bakalım. Bir sesli sorumuz var. Çok değişik sahne performanslarıyla da adından çok...

0: Balıkesir ve Ege Denizi bulunan ilimiz.
1: Aydın. Pas diyelim.
0: Manisa. Peki. Spor müsabakalarında maçı
1: hakem.
0: Yöneten
1: hakem.
0: Hakem doğru yanıt. Hemen bir videomuz var, izliyoruz.
2: Arkadaşlar, Almanya'ya hoş gelmişsiniz.
3: Şükür kavuşturanı.
1: Almanya'dayız.
3: Ben ilgiliyorum.
2: Aman estağfurullah, biz vazifemizi yaptık. Kardeşler, sabaha kadar bekleyip şehre öyle girin. Yalnız birer ikişer girin. Heh, adres kağıtlarınızı verin. Al oğlum.
3: Sağ ol.
2: Evet. Al bakayım.
0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
1: Ya vallahi buna biraz yaşım yetmedi sanki ama.
0: Ama kült olmuş bir film ama. Belki açıklayınca bileceksinizdir. Devam edeyim mi?
1: Pas diyelim ona şimdi.
0: Peki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir diyoruz? Sarp sınır kapısı.
1: Bu da pas.
0: Peki, pas dedik. Yazarın kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat.
1: Otobiyografi.
0: Otobiyografi, harikasınız. Doktor kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
1: Hekim.
0: Hekim. Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.

0: Kamil Sönmez'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Bir göreyim yüzünü.
0: Değil. Bir göreyim yüzünü diyor zaten. Onu da vermeyelim. Ama bir göreyim yüzünü dedikten sonra bir yerden diyor.
1: Karadenizli bir şeyler.
0: Değil. Geçeyim mi?
1: Bunu da paslayalım aynen.
0: Peki. Topla karşı takım oyuncusunu vurma amaçlı bir çocuk oyunu.
1: Yakar top.
0: Yakan top. Doğru. Hemen başa dönüyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakterini bir şey bey ne bey?
1: Ya ben Aşk-ı Memnu'yu hiç sevmem ya.
0: Aşk-ı Memnu'da ama bir çok da isim yapmıştır bu bey. Hatta dizisinde de bayağı bir sevgili Selçuk Yöntem'deyim. Peki devam edeyim
1: karakteri
0: mi?
1: Karakteri çok anladık da pas diyelim.
0: Evet, pas dedik zaten süremizde geçti. Peki geliyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakteri kimdi? Adnan Bey olacaktı. Çok da konuşulur Adnan Bey'di. Hemen gidiyorum. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan İzlimes. Çok yaklaştınız. İzmir.
1: Vallahi bu dilin ucundaydı.
0: Olacaktı. Ve izlediğimiz filmin adı Banker Bilo olacaktı. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir? Artvin doğru yanıtını arıyorduk. Ve Kamil Sönmez'den dinlediğimiz türkü de Çay Elinden Öteye olacaktı.
1: Hadi ya.
0: Harika bir 120

0: Saniyede siz çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan durumuna bakıyoruz. Bakalım ikinci etabın sonunda nasıl bir puan tablosuyla karşılaşacağız. Gelelim hemen. Murat Bora ve Atakan Aksu yarışıyorlar. Atakan Bey 85 puanda şu anda. Murat Bey 120 puanda. Bu yaklaşık 3 soruya denk gelir bu fark. Yani bir arada fark varmış gibi, büyük bir fark varmış gibi görünmesin. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz. Okay. Atakan Bey hazır mıyız? Geçelim mi 3. etaba?
2: Geçelim.
0: Peki Murat Bey. Hı hı. Efendim butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: kitabındayız. Çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan ve butonların devreye girdiği etaptayız. Seçen değil, butona en önce basan kazanacak bu bölümde. Hazırsanız sizinle başlıyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Seçtiğiniz soru değil, butonun karar verdiği kişi önemli burada. Kaç tane soruyla başlayalım? Buyurun.
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum ve okuyorum sorunuzu. Açtık. Şartlar ve koşullar yerine getirilmesi gereken temel kurallar nedir? Sürenizi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Şeyle başlayan bir kelime diyebiliriz buraya. Şeyle başlıyoruz.
2: Şarın.
0: Peki. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Kaçırmayın. Şer kısmını da bulduk. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey. Şer.
1: Şerkin diyeceğim ama yanlış
0: mı? Şerkin değil. Yine eller butonda. Kaybetmediniz. Şer kısmı çıktı. Şartlar ve koşullar. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
2: Şertin.
0: Şertin de değil. Bir sonunda bulmak var. Tek harf açıyoruz. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. 10 saniye başlattım. Kim? Buyurun Murat Bey. Tek harf.
1: Şerait.
0: Şerait. Şerait doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
1: 7 olsun.
0: 7 numaralı soru geliyor. 7 numara. Nakış el işlerinde kumaşı gergin tutmak için kullanılan ahşap süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Kasnak.
0: Kasnak doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Butonu iyi kullanan karar yakalıyor.
1: 8.
0: 8 nolu sorunuz geliyor. Bakalım ne var 8'de.

0: acaba neresi burası? Süreyi başlattım. Atakan Bey.
1: Rio.
0: Rio doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 27.
0: 27'yi açıyoruz. Bakalım bir de şifre harf buldunuz. Hemen onu hatırlatıyorum. 27'nin o sarıyı açıyoruz. Tarih konuşmalarda sık rastladığımız gelecek istikbal anlamına gelen kelimedir. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Atakan Bey zaten bilir. İyi de var.
1: Tayi.
0: Tayi değil. Bir harf açalım. Önce basan hak kazanacak. Süreyi başlattım. Bir harf. Buyurun Murat Bey.
2: Ben de harfleri değiştireyim. Ati.
0: Ati doğru yanıtımızdı. Tarih konuşmalarda sık rastladığımız.
1: Ati.
0: Şimdi Ati. Ati.
2: Yani, Ati biraz uzattım.
0: Buyurun sizle devam edelim.
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin. Açıkça belli bir şekilde gizlemeden anlamına gelen Farsça kökenli kelime

0: sizinle gidiyoruz. Bakın 21 öneriyorum, 24 öneriyorum.
1: Valla siz öneriyorsanız 21 olsun.
0: 21 olsun. Peki. Ama bana güvenmeyin.
1: Öneriye uyduk şimdi.
0: Peki. Açıyoruz o zaman sorumuzu. Geliyor 21 no'lu soru. Rahat bileceksiniz. Kim basacak? Hakkı kim kazanacak? Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için kullanılan sosyal terimdir. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Otistik.
0: Otistik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdığınız hanenize bir de harf buldunuz. Kaç nolu soruyla devam edelim? Tablomuzda nereye açalım?
2: 44.
0: 44 numaralı yanıta gidiyoruz. Bakalım. Gelsin sorumuz 44. Bir kültürün evreni, doğayı ve insanlığı anlattığı efsane öyküler diyoruz. Sürenizi de başlatıyoruz. Buyurun Atakan Bey. Mitoloji bu anlatıları inceleyen bir bilim diyelim. Mitolojiye çok yakın.
1: Destan.
0: Mitolojiye çok yakın. Süreyi tekrar bir harf açacağım. Ve sürenizi başlatacağım. Buyurun Atakan. Şey pardon Murat Bey.
2: Ben değil mi? Mitos.
0: Mitos doğru yanıt.
1: Evet. Allah Allah ya.
0: Pardon ben yanlış isim söyledim. Az kalsın yanıltıyordum. Buyurun.
2: 24.
0: 24 numaraya gidiyorum. Hemen 24 nolu soruyu açıyorum. Bir foto soru bu. Fotoğrafımız var. Önce görelim. Fotoğrafımız gelsin. Evet, gördüğünüz baharat. Maydanozgiller ailesinden. Bir baharatın tohumu. Otsu bir bitki. Ve sorumuzu okuyorum. Maydanozgiller ailesinden tohumları baharat olarak kullanılan otsu bir bitki. Buyurun Murat Bey.
2: Kimyon.
0: Kimyon Allah Allah. Doğru yanıt. Mutfakta da bol bol kullanırız. Bir de harf buldunuz. Y harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. 46'yı öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
2: 42 diyeceğim ben.
0: 42 diyeceksiniz. Peki önerinize uymayacağım diyeceksiniz. Ama güzel bir yer buldunuz yine. Tebrik ediyorum. Hemen gidiyorum 42'ye. Yoksullara, kimsesizlere ücretsiz sıcak yemek dağıtılan yer. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Aşevi.
0: Aşevi. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım. Biliyorsunuz hedefimiz aşağıdaki kelimeyi doğru harfleri bularak açığa çıkartmak. Dolayısıyla gizlediğimiz şifre harfler konusunda destek olmaya çalışıyorum.
2: 47.
0: Harf bulmanız gerekiyor. 47. Evet. Peki gelsin 47 nolu sorumuz. İki seçenekten birinin yeterli olduğunu belirten bir bağlaç. Süre başladı. Buyurun Atakan Bey.
1: Veya.
0: Veya doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyorum. Geliyor 43. Ekonomi ve ticaret dilinde sermaye. Süre başladı. Kim? Buyurun Murat Bey.
2: Ana mal.
0: Ana mal doğru. Sermaye ana maldı. Buranın gizli kelimesi. Bir yer daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım? Öneriyorum 49. Öneriyorum 26. Öneriyorum 46. Öneriyorum 9.
2: İlk önerdiğinizi söylüyorum. 49.
0: 49. Peki gelsin 49. Hop okuyoruz. Ağrıları dindirmek veya bir bölgeyi ısıtmak için cilde yapıştırılan bez diyelim. Sürenizi başlatalım. Kim basacak? Basacak. Buyurun Atakan Bey. Böyle delik delik olur. Hadi Atakan Bey.
1: Bant. Pansuman.
0: Bir şey olur, bir şey yapıştırırlar.
1: Bant.
0: Bant da o bandın bir adı var.
2: Ya.
0: Bir harf açalım. Önce butonu bırakmayın lütfen. Süreyi başlattım. I ile bitiyor. Buyurun Murat Bey.
2: Yakı.
0: Yakı olacaktı. Spor yapar mısınız Atakan Bey?
1: Vallahi.
0: Böyle ağrılar falan olur mu hiç? Kullanır mısınız Murat Bey?
1: Sıra.
2: Yok fazla kullanmadınız.
0: Ama böyle kronik ağrıları olanlar bilirler. Böyle
2: sanki eskiden mi kaldı sanki?
0: Hala var ve
2: eskiden daha şey tamam.
1: Daha kronikler başlamadı.

0: Allah'a şükür.
1: Ama başlamasın. Size devam ediyoruz Murat Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 31.
1: 31
2: olur.
1: 31. Tabii ki geliyor. Bir videomuz var. Önce videomuzu seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.

0: Kırmızı kazaklı grubun lideri, şarkı söyleyen sevimli sincabın adını soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Alvin.
0: Alvin. Evet. Harikasınız. Sever misiniz animasyonları bu tip?
1: Yok, fazla değil.
0: Ama sadece uzaktan takip ediyorsunuz.
1: Görmüştüm, evet, hatırlıyorum.
0: Peki, o zaman harika bir yanıt aldık sizden. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. Alınan bir şeyin geri verilmesi. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Allah Allah.
1: İade.
0: İade, doğru yanıt. Bir 10 puan daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 52.
0: 52. Evet. Önce butona basın, sonra düşünün. Önerim o yönde. 52 geliyor. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına gelen. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey.
2: İttifak.
0: İttifak değil. Ne olabilir? Biz bir harf açalım. Biz bir harf açalım. Bakalım içinde Z var mı? Harfimizi açtık. Varmış. Ne olabilir? Süremizi başlattık. İz. Buyurun.
1: Ya, emin değilim. İzafet diyeceğim.
0: İzafet tabii ki. Tamam. Doğru yanıt. İzafet olacaktı.
1: Artık emin.
0: Doğru bir kelimeydi. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına geliyordu. İzafet. Bir de teorisi de vardı diyecektim tam ki. Siz doğru yanıtı verdiniz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son
0: iki sorumuza geldik. 46'yı öneriyorum.
1: Peki 46.
0: Peki 46 geliyor. Hazırsak. Batı Anadolu'da haksızlıklara karşı duran kahramanlara verilen bir isim bu. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
1: Efe.
0: Efe, doğru yanıtını aldık. Ve son soruyu açıyoruz. 9 olabilir. 26 olabilir.
1: 9 olsun.
0: 9. Peki gelsin 9 numaralı sorumuzu açalım. Bakalım neymiş 9 son sorumuz.
2: Büyük ihtimalle.
0: Spor terimi olarak bilinen yardım etmek veya desteklemektir. Süre başladı. Ne yapar? Bir oyuncu diğer oyuncu ne yapar? Buyurun Murat Bey.
1: Ya, itici diyeceğim ama itici güç olmaz.
0: Biz bir harf açalım. Süreyi başlatalım. Atakan Bey, yok mu bir yorumunuz? Bir oyuncu diğer oyuncu ne yapar?
2: Asist.
0: Asist. Asist eder. Tabii ki doğru kelimemiz asistti. Evet, süremiz ve sorularımız doldu. Üçüncü etabı da burada tamamladık. Hemen gidiyoruz puan tablomuza bir bakalım. Kaç soruda tamamladık? Üçüncü etabı ve kaçar doğru yanıt bildik. Bu bölümde Atakan Bey biraz butonların azizliğine uğradı diyelim. Bir 4 soru buldu burada ve Murat Bey 14 soruyla bu etabı tamamladı ve birinci tahmin hakkı daha çok doğru yanıt verdiğiniz için size geldi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Kelimemize bir seferde doğru harfi bulmak durumundasınız. Tek hakkınız var. Doğru harfi bulamazsanız hak Atakan Bey'e geçecek. Onun için lütfen iyi düşünün. Var mı kelimeyle ilgili bir fikriniz?
1: Yani uyan kartezyenlik gibi geliyor bana ama kartezyen.
0: Hakkınızı kullanmak isterseniz, net bir şekilde telaffuz ederseniz. Hı
1: hı. Kartezyenlik diyorum.
0: Kartezyenlik. K harfini koyuyoruz. K harfiyle beraber. Kartezyenlik. Bakalım sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelimesi mi diyorum.

0: kelimeyle ilgili bir fikriniz var mı?
1: Hani kartezyen, yani net bilmiyorum ama duymuşluğum var ama anlamını şu an çıkartamadım.
0: Peki, o zaman biz diyelim ki kartezyenlik, tahmininiz tabii ki doğru, yanıtı verdiniz. Matematik, analitik ve geometri alanında kullanılan bir kelime saklamıştık. Kartezyenlikti. Bu bölümün şifre kelimesi. Tebrik ediyoruz ve kapanışa geçiyoruz.

0: Kitabı da bitirdik. Kartezyenlik bu bölümde sakladığımız şifre kelimemizdi. Çok güzel bir mücadele seyrettik. Birinci etapta Atakan Bey bayağı bir yaklaştı. Murat Bey'i geçti. Arkasından ikinci etapta ve üçüncü etapta Murat Bey butonu da iyi kullanarak ve şifre kelimemizi, gizlediğimiz kelimeyi bularak yarışmamızı finale taşıdı. Bakalım ödülümüz hangi okulumuza gidiyor? Giresun'dayız. Şebin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na ödüllerimiz ve hediyelerimiz gitti. Evet, tebrik ediyoruz. Birer değerlendirme alalım. Atakan Bey nasıl geçti?
1: Vallahi çok iyiydi. Murat Bey turbolu sonradan açıldı biraz. Sonlarda perişan etti ama vallahi tebrik ederim. Gerçekten çok iyiydi yani.
0: Murat Bey biraz ilgili olduğu için kelimelerle, değil mi?
2: Evet.
0: Butonu da iyi kullandı. Siz ısrarla birkaç soru da basmadınız ama ben gördüm, böyle bir tedirgin oldunuz.
1: Aynen.
0: Değil mi? Seçmediniz. Murat Bey, sizden bir değerlendirme alalım. Nasıldı yarışmamız?
2: Güzel yarışmaydı. Arkadaşım da iyi yarıştı. Kısmet banaymış. Çocukları sevindirebilirsek ne mutlu bize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına birer küçük hediyemiz var. Okuduğunuzda bizi hatırlamanız dilekleriyle Apara Kütüphanesi'nden iyi günlerde okuyun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun. Birer kitap
1: çok
0: hediyemiz.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizleri de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu bölümümüzde motivasyon, konsantrasyon ve doğru ders çalışma yöntemlerini konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte psikolog Doktor Bahar Akoğlu ve eğitimci Hayati Oktay bizlerle birlikte olacak.

0: Bahar Hocam, Hayati Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Bahar Hocam sizinle başlayalım. Şimdi başarılı olmak için motivasyon ve konsantrasyon aslında bu programımızda sık sık konuştuğumuz konular. Daha önce sizinle konuşmuştuk ve bu iki kavram çok önemli başarılı olmaları için öğrencilerin. Günümüz şartlarında çocuklarda motivasyon nasıl sağlanmalı? Motivasyonu sağlanmak ve konsantrasyonlarını sağlamak, daha doğrusu motive etmek demeliydim herhalde. Günümüzde daha da zorlaştı diyebilir miyiz?
1: Evet, diyebiliriz. Şöyle, son araştırmalar bize şunu gösteriyor. Aslında bir şeye odaklanma süremiz açısından baktığımız zaman birkaç yıl öncesinde hepimiz bir şeye en az 2,5 dakika odaklanabiliyormuşuz. Fakat şu anda 30 saniye odaklanabiliyoruz. Bu da konsantrasyonla ilgili ciddi bir düşüşü bize gösteriyor. Yani %75'lere kadar düştü bir kere. Motivasyon açısından ise birazcık daha anlam kaybını uğradı gençler. Birazcık daha amaçsızlar, biraz daha bulanık oldu zihinler. Burada bizler ne yapabiliriz? Etkileşim çok önemli çocukların kaybolmaması için. Desteklemek çok önemli. Bir şey başlama gücümüz evet motivasyon, onu sürdürme gücümüz de konsantrasyon. Evet. İkisi bir arada olduğu zaman başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Ama bir şey başladığımızda eğer zorsa onu yarıda bırakıyoruz aslında. O yüzden onu küçük adımlara görebilmemiz lazım. Konsantrasyon ise dediğim gibi süre çok azaldığı için gitgide azaldı. Madem buradan başladık, hemen başlangıçta tekniklerle başlamak isterim ben.
0: Tabii.
1: Şimdi bir şeye başlarken ilk etapta çok adapte olamıyoruz ve zorluyor bizi. Şöyle bir çalışma var, gelecek düşlemi diye. Nerede olmak istiyorsanız, neyi hayal ediyorsanız, onu kendi zihninizde bir 100 gün sonrasında yapacak şekilde bir imajine edin. 100 gün sonrasında ne hissetmek istiyorum, ne düşünmek istiyorum, ne yapmak istiyorum? Onun üzerinden bir skalada kendinizi orada bir yere koyun. Mesela şu anda hayalimdeki bana 5 puan var diyelim. Kendim 5 puanda olayım. %1 ilerleme kuralı diye bir şey vardır psikolojide. Her gün %1 ilerleyip 100 günün sonunda oraya varabilmek. Peki %1'i nasıl yapacağım? Yarın hayalimdeki bana ulaşmak için sadece 10 soru çözeceğim. Bir sonraki gün 12, bir sonraki gün 15 şeklinde arttıracağım. Arada gücüm kırılabilir, yorulabilirim. Motivasyonum biraz düşebilir elbette. Çevresel şartlar da çünkü burada etkili Ahmet Bey. Bir gün ara verebilirim, evet. Ama iki gün peş peşe vermeyeceğim. Şimdi motivasyondaki kırılmalardan en önemli sebeplerden biri aslında fazla ara verdiğimiz zaman ertelemeye ve hedeften, hayalden uzaklaşmaya başlıyoruz. İki gün peş peşe hayalinizden uzak kalmayın. 100 gün sonrası için %1'lik ilerleme kuralıyla bir plan program yapın. Ve konsantrasyonunuz düşükse mutlaka telefonu kapatın. Çünkü çalışmalar bize şunu da gösteriyor. Evet, odak süremiz azaldı belki bildirimlerin sesiyle ama aslında hala ilerleyebilmek mümkün. Yani bu geliştirilebilen bir şey. Peki ne yapacağız? Mesela şu anda burada telefonlarımızın bildirimleri kapalı olmasına rağmen yanımızda olması %10 dikkatimizi azaltıyor. Çantamızda olsaydı birazcık daha dikkatimiz artacaktı. Performans almak istiyorsak en yüksek performans telefonu tamamen kapatıp yan odada bırakmak. Bu bizim odaklanma, konsantrasyon sürecimizi artırıyor.
0: Motivasyonumuzu uzun vadeli hedeflerle, uzun vadeli hedefleri de kısa vadeli hedeflerle beslemeliyiz.
1: Evet,
0: özetle.
1: Kesinlikle.
0: Bunu söyleyebiliriz herhalde.
1: Evet, diyebiliriz.
0: Hocam siz neler söylersiniz? Odak süremizin kısaldığından bahsetti Bahar Hoca. Niçin
2: Bahar
0: kısaldı
2: hocam
0: diye sorayım size.
2: Çok doğru bir noktaya değindi. Aslında hedef koymak önemli.
0: Evet.
2: Dolayısıyla öncelikle motivasyonun bence temel kaynağı ne amaç diyorum ben, hedefim ne? Bir kere bunu netleştirmesi gerekiyor öğrencinin veya kişinin. Önce hedefi belirlemesi gerekiyor ki o hedef doğrultusunda kendisini motive edebilsin. Peki motivasyon nasıl sağlanıyor? Bir kere evet, hedef koyduğunda bir amaç gerçekleştirmek, bir ideal gerçekleştirmek için kendi içsel motivasyon ortaya çıkacak ve onu besleyecek. Buna ulaşmam lazım, bunu yapmam lazım ya da başarabilirim. İçsel motivasyon. Bir de tabii bunun karşılığında ne elde edecek? Dışsal motivasyon dediğimiz aslında bir kısımda orada devreye giriyor. Peki ben bunu başardığımda ne elde edeceğim? Kariyerim açısından, başarım açısından veya ailem, öğrenci, ailem bu konuda beni nasıl ödüllendirecek gibi dışsal bir motivasyonun da aslında öğrencinin başarısında önemli rol olduğunu görebiliyoruz. Çünkü motivasyon

0: Motivasyon tek taraflı değil. Yani önce kişi kendi gerçekleştirmek istediği bir sınav olabilir bu. Herhangi bir proje olabilir, herhangi bir ödev olabilir. Bunu başarmak için öncelikle kendine bir ideal hedef koymalı. Ama çok doğru bir noktaya değindi Bahar Hocam. O hedefe ulaşmak için de adım adım küçük hedeflerle önce küçük hedef koyup o hedefi başardığında bir sonraki adıma geçerek ilerlemesinde motivasyonun aslında korunmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Tabii temel olarak öğrenciler açısından şöyle düşünebiliriz. Evet, dikkat süreleri gerçekten çok kısaldı. Yani bugün 30 saniyeler daha aşağı, hatta anlık olarak video kaydırma, telefon ekranındaki ekran kaydırma meselesi 2 saniye 3 saniyeye kadar düştü. Bu 2-3 saniyelik geçişler hem motivasyonu bozduğu gibi hem de dikkat ve odaklanmayı minimum düzeye çekti. Araştırmalar şunu gösteriyor. Öğrencilerin telefon üzerindeki, özellikle ekran üzerindeki uygulamalar, Instagram'dan, TikTok'tan bir dünya sosyal medyaya kadar hepsini belirli bir zaman diliminde ellerinden bırakmadan sürekli bir dürtüsel olarak bakmak, ekrana dokunmak, ona alıp ne geldi, işte onunla ilgili ne bildirim var gibi sürekli kendini onun üzerinden engelleyen bir duruma gelmiş durumda. Dolayısıyla bu da hem dikkat süresini hem motivasyonu hem de başarıyı önemli ölçüde etkiliyor.
1: Peki hocam, hedefler ve motivasyon arasındaki ilişkiyi biraz daha detaylandıralım. Yani hedefi olmayan bir öğrenciyi motive etmek için ne yapmak gerekir sizce?
2: Etkileşim kurmak lazım, öğrenciyi iyi tanımak lazım, desteklemek lazım. Şimdi bazen biz kendimize inanmayabiliriz. O içsel motivasyon, o merak duygusu bizde olmayabilir. Özgüvenimiz düşük olabilir. Ama biri bize inanırsa, bize inanan biri zamanla bizim iç motivasyonumuz olur aslında, iç sesimiz olur. O manada da öğretmenlerin desteklemesi, özellikle daha donuk, daha soğuk, daha yavaş çocukları gözden kaçırmaması, mutlaka küçük sorumluluklar vermesi, pekiştirmesi gerekli ki öğrenci de ilerleyebilsin. Yani burada eğer dışarıdan bir destek gerekiyorsa önce güzel bir etkileşim gerekli, farkına varabilen bir hoca gerekli. O desteği öğrenci hissettiğinde biraz daha kendine güveni gelecek ve o da hocasının söylediklerini kendi kendine söylemeye başlayacak aslında.
1: Evet. Peki başarının şartlarına baktığımızda motivasyonu nerede konumlandırmak gerekir sizce?
2: Motivasyon en başlangıç aslında.
1: Yani motive olmadan başarıyı elde etmek mümkün mü?
2: Zor ama imkansız değil. Bazen de başarınca motive oluyoruz çünkü. Yani sadece bugün bu görevi motive olmadan tamamlayabilirsiniz. Üstünde Ökran hocamızın güzel bir sözü var. Yap, kurtul, özgür ol der. Mantıklı. Bugün motive olmadan başlarsın, sadece görev diye yaparsın. Ama bitirdiğinde, tamamladığında kendini iyi hissedersin. Bu da evet bize bir yoldur aslında. Ama ikisi birbiriyle yakından ilişkili. Yani biraz motiveysen, biraz da dikkatim artıyorsa başarı kaçınılmaz oluyor. Bazen de sadece görevi tamamlamak küçük bir başarı motive olmamı ve deneyimlememi sağlıyor aslında.
1: Evet, bunu size de sormak istiyorum. Yani bu birbirini besleyen iki kavram aslında, bir döngü. Yani başarılı olunca motive oluyorsunuz, motive olunca daha çok başarılı olmak istiyorsunuz, daha çok çalışmak istiyorsunuz. Öyle midir?
0: Evet, yani başarılı olunca tabii daha motive oluyorsun ama işte küçük hedefler dediğimiz, asıl varmak istediğin hedefe gitmek için koyduğun küçük hedefleri başardıkça aslında motive oluyorsun. O yüzden de küçük adımlarla aslında asıl hedefe varmak önemli. Burada tabii ki biz belki de en çok şunun üzerinde duruyoruz. Planlama çok önemli.
1: Evet.
0: Yani öğrenci sınava hazırlanacaksa mutlaka bir plan yapması gerekiyor. Plan olmadan doğru hedefe varmak zaten mümkün değil. Onun için belki de öğrencilere yapmamız gereken ya da öğretmemiz gereken en önemli aşamalardan bir tanesi
2: zaman yönetimi.
0: Zaman yönetimi ve planlama.
1: Evet.
0: Planlamayı iyi yaparsa, zaman yönetimine uyarsa başarıya mutlaka ulaşacaktır. Bir de tabii öğretmenlerin ya da ebeveynlerin öğrencilere hedef verirken kendi potansiyelini iyi tanıması gerekiyor. Yani öğrencinin potansiyelini tanımadan, onun yapabileceği ya da başarabileceği potansiyeli görmeden ona yüksek hedefler koymak başarısızlığı aslında getiriyor. Çünkü ya, yüksek evet. bir hedef koyduğunuzda onu onun altında evet. ezilmiş tabii oluyor öğrenci. Evet.
1: Gerçekçi olmak gerekiyor.
0: Gerçekçi olmak
1: yani
0: gerekiyor.
1: Çalışmak da motive getirir diye bir şey yok. Verimli olması gerekiyor. Verimsiz olduğu takdirde sonuç alamayacağı için motivasyonu etkileyecek.
0: Etkiliyor. Yani bir öğrenci var. Mesela bir öğrenciye siz günlük örnek veriyorum işte şu kadar soru çözerek, şu kadar kitap okuyarak günü tamamlayacaksınız evet. dersiniz. Bir başka öğrenciye bunun daha farklı bir versiyonu sunmanız gerekiyor. Yani öğrencinin yeteneği ve potansiyeline göre ona görev ve hedef vermelisiniz. Eğer bunu vermezsek her öğrenciye örneğin aynı hedefi verdiğimizde birçok öğrencinin başarısızlığa uğradığını görebiliriz. Onun için öğrencinin potansiyelini iyi bilmek gerekiyor ve mutlaka potansiyeline göre de bir hedef belirlemek ve o hedefe adım adım ilerlemesini sağlamak gerekiyor.
1: Evet. Peki öğrenciyi motive ederken ve konsantrasyonlarını sağlarken öğretmenlere düşen görevi de biraz konuşalım ve bu anlamda öğretmenin rolünü de sormak istiyorum size. Yani buraya da bir parantez açalım isterseniz. Yalnızca bilgi aktaran mıdır yoksa daha çok biraz daha rehber rolünde midir?
2: Şimdi adı öğretmen olunca sadece bilgiyi öğreten gibi geçiyor. Evet. Halbuki bir hocanın gizli bir müfredatı olmalıdır. Bu gizli müfredat dediğim şey normal milli eğitimimize verdiği müfredatın dışında o paketin içerisinde evet. rol model olmak, sosyal beceri, iletişim kurarak geliştirmek, güvenli bir ağ sistemi kurmak gerekli. Şimdi tabii çok fazla çeşit çeşit çocuk var hocamızın dediği gibi. Bizler ikinci figürüz aslında. Yani ebeveyn yerine ikame kişileriz orada. Dolayısıyla hem oradaki eksiklikleri tamamlamak için bu bize verilmiş bir fırsat. Hem de rol model olabiliriz. Evet. Öğretmen sadece bilgiyi öğretmiyor, değerleri öğretiyor, sosyal beceriyi öğretiyor, güveni öğretiyor. Belki kendi yaşamından bir zorlukla örnek vererek nasıl baş edilebildiğini de öğretiyor aslında. Birlikte öğrenmeyi sağlıyor, farkındalığı sağlıyor. Bu anlamda biz hocalara çok şey düşüyor. Öğretmenler günü mesajlarımızı bir hatırlayacak olursak, bakın orada akademik bilgilerin yanı sıra derler ya da onu en sona koyarlar. Evet. Sizden insan olmayı öğrendim. Sizden işte güçlük almayı öğrendim. Sizden değerlerimi öğrendim derler. Ben de ne mutlu bize diyorum. Demek ki daha çok yolumuz var, yapılacak çok şey var.
1: Evet. Siz hocam öğretmenin rolü hakkında neler söylersiniz? Özellikle günümüz şartlarında bilgiye ulaşmanın bu kadar çok kolay olduğu bir dönemde öğretmenin asıl misyonu acaba rehber olmak mı?
0: Rehber olmak mı? Şu anda öğretmenin aslında evet önemli derecede rehberlik rolü artmış durumda. Neden? Evet. Çünkü bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Öğrenci Google'dan bilgiyi teyit ediyordu. Şimdi çok daha ilerisine geçti. Yapay zekadan çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyor. Teyit edebiliyor. Dolayısıyla saniyeler içinde istediği bilgiye ulaşabiliyor ve çok da uzun metinlerle de rahatlıkla bunu okuyup analiz yapabiliyor. Bu konumdayken artık öğretmenin rolü tamamen rehberlik yapmak tarafına geçmiş durumda. O zaman öğretmen öğrenciyle yapay zekanın yapamadığı duygudaşlığı, o empati, gözlerin içine bakarak onun duygu durumunu anlama, ona göre davranma, öğrenciyi cesaretlendirme ya da işte varsa onun yaşadığı bir sorun onu çözüme kavuşturma gibi bu duygu tarafını iyi yönetmesi gerekiyor. Yani öğretmenin rolü aslında çok daha derinleşmiş durumda. Bunun için ben öğretmenlere hep şunu söylüyorum. Öğrenciler artık bilgiyi çok rahatlıkla ulaşıp öğrenebilir. Siz öğrencinin duygularına odaklanın. Duygularıyla ilgili yapabileceğiniz bir şey varsa onu o yönde destekleyin. Öğrenmeyi zaten başaracaktır. Çünkü ilgi gören çocuk öğrenmeye açık olur.
2: Evet, o merak zaman eder.
0: Merak eder, kendini açar. Dolayısıyla aslında öğrenmenin önünü açmak için öğrencilerin duygularını iyi anlamak, onları iyi takip etmek gerekiyor. Bunu da yapacak öğretmen.
1: Hocam hep bir tartışma konusu aslında yapay zeka meslekleri öldürecek mi yoksa dönüştürecek mi? Özellikle öğretmenlik mesleğinde. Evet. Dönüştürmüş gibi aslında günümüzde. Öyle mi?
0: Evet, aslında yapay zeka öğretmenlik mesleğini asla öldürmeyecek. Çünkü az önce söylediğim duygu tarafı, empati tarafı, öğrenciyi duygu tarafıyla anlama ve onu yorumlama tarafı yapay zekanın asla yapamayacağı şeyler olacak.
2: Bunun için yapay zeka bağlamı unutuyor. Öğretmen çocuğun bağlamını biliyor.
0: Bağlamını biliyor. Dolayısıyla bu yönden baktığımızda öğretmenin aslında elini kolaylaştıracak yeni bir enstrüman, yeni bir araç olarak yapay zeka gelmiş durumda. Yani biz şu anda hemen hemen eğitim içerisinde yer almaya ciddi şekilde, hızlı bir şekilde başladı yapay zeka. Dolayısıyla biz hibrit modelde ilerleyeceğiz. Öyle görünüyor. Bir müddet daha, epey müddet hibrit modelde ilerleyeceğiz. Yani hem yapay zeka olacak, araç olarak onu, enstrüman olarak iyi kullanacağız. Ama bir yandan da öğretmenin rolü her zaman aktif ve değerli olacak, olmaya da devam edecek. Öğretmenin rolü değişmedi. Sadece rolü olarak ya da içerik olarak öğrenciye sunacağı destek, öğrenciye yaklaşım olarak sunacağı rehberlik tarafı biraz daha farklılaştı diyebiliriz.
1: Evet, rolleri değişiyor ve derinleşiyor.
0: Derinleşiyor.
1: Peki hocam, öğretmen-öğrenci ilişkisinin başarı üzerindeki etkisini de biraz konuşalım. Nasıl olmalı öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki? İkame ebeveyn dediniz siz. Yani tabii ki ebeveyn yerine geçmez herhalde öğretmenler.
2: Yani rüyalarında böyle annem diyorlar bana. Ben ne yapabilirim?
1: Veya ne bileyim işte öğretmeniyle arkadaş gibi olmak. Yani bunlar doğru mu? Öğretmenin öğretmen gibi kalması gerekmiyor mu biraz da?
2: Öğretmeni nasıl anlamlandırdığı ve şemalandırdığı bence burada önemli.
1: Nasıl anlamlandırması gerekiyor?
2: Şimdi biz anne şemasındayız aslında.
1: Evet.
2: Bakım veren şemasının içerisindeyiz. Dolayısıyla ne kadar ciddi ya da katı olursak olalım, çocuk bizi annesiyle ilgili şemadan çağırıyor. Burada öğretmen sınırları da öğretmeli tabii ki çocuğa. Ama ben yani herkesin kendi kişiliği doğrultusunda mesleğini yerine getirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şefkati işin içine katmadan hocalık yapamam. Benim için çok zor. Bağ kurmam lazım. Evet. Kalbine, bedenine temas etmem lazım. Gözlerinin içine bakmam lazım. Yavrum diyebilmem lazım. Ben bu soruyu bir anne olarak cevaplamak istiyorum. Benim çocuğuma öğretmeni nasıl davranmak istiyorsa, ben de bir başkasının bana emanet ettiği çocuğa o şekilde davranıyorum. Sonuçta annesi yanında yok ama ben oradayım, hangi yaşta olursa olsun. O yüzden de öğrencilerime sonuna kadar sahip çıkarak, yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde hocası, yeri geldiğinde annesi olmaya hazırım. Bütün bu rolleri göğüslemeye hazırım. Evet. Bu bizim sorumluluk alabilme kapasitemizle ilgili. Sadece sınırları öğretmek önemli. Öğrencinin sonuçta üstündesin. Korumasız bir hale getirmemen lazım. Sen orada daha tüm güçlü otorite gibisin. Cezalandırmadan doğru yaklaşımla, ılımlı yaklaşımla, çok fazla koruyarak da değil ama
0: belli sınırları da olmalı.
2: Evet. Severek, bakarak, şefkatli bir tonda çok şeyin aşılacağına inanıyorum. O yüzden ben bunu anne tarafımla cevaplamak istiyorum. Hepsi benim yavrularım.
1: Evet. Peki. Güzel. Siz hocam bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
0: Ya tabii öğretmen nasıl yaklaşmalı?
1: Sizde babalık.
0: Nasıl? Bizde babalık rol yediyle.
2: Hocam ben oksitosinle cevapladım.
0: Yani tabii öğretmenin öğrenciyle olan ilişkisi mutlaka belli bir sınır ve çerçevede ilerliyor.
1: Evet.
0: Fakat ne olursa olsun günümüzde daha önce çekirdek aile olmayan geniş aile kavramından şimdi çekirdek aile kavramına dönmüş durumdayız. Dolayısıyla öğretmenin öğrenciyle olan ilişkisinde evet anne baba geri geliyor. Büyük anne baba rolünü de üstleneceği bir takım belki güncel hayatta kullanabileceği değerlerden tutun kültür aktarımına kadar birçok kodu ve kültürü öğretmen aktarıyor ve öğretiyor durumuna geçmiş durumda. Çünkü önceki yıllarda geniş aile kavramında çocuk büyük anneden, büyük babadan ya da geniş ailede işte bir sofra adabından genel kültür kurallarına, toplumumuzun genel kültür kurallarına kadar birçok kuralı orada yaşayarak öğreniyordu. Şimdi bu kalmadığı için aslında öğretmenin burada üstlendiği rol biraz daha genişlemiş oldu. Dolayısıyla okulun aslında yapısı ve şekli de değişmiş durumda. Onun için öğretmene daha farklı roller, daha farklı görevler düşmüş durumda. Onun için öğretmen bu gözle bakmalı ve öğrenciyi kültürümüze, değerlerimize ait kodları da aktararak bu yönde ele almalı ve duygularını anlayarak onu tıpkı Bahar Hocam'ın söylediği gibi, yani çocuk çünkü güvenebileceği alanlar olarak anne babayı seçtiği gibi aslında öğretmenin de olduğu alanı güvenilir alan olarak seçiyor. O alanda öğrenciyi iyi anlamak ve takip etmek öğretmenin büyük görevler arasında yer alıyor.
1: Yani eskiden çocuğun gelişmesinde, yetişmesinde sosyal hayatın daha büyük bir rolü vardı aslında, değil mi?
0: Tabii. Yani sosyal hayatın rolü ailenin içerisinde öğrenilen birçok kültür ve kavram, evet, kodlar artık çekirdek aileye döndüğü için, çekirdek ailede ve yoğun iş temposu içerisinde anne ve babanın zaman ayırma konusundaki zaman kıtlığı okulun rolünü, öğretmenin rolünü biraz daha genişletmiş, evet, durumda. O yüzden okula düşen sorumluluklar, öğrencinin okul içerisinde belki daha zengin öğrenme alanlarını oluşturduğu, özellikle hayata karşı nedir bunlar? İşte atölyelerle, yani müfredatın dışında zenginleştirilmiş ders içeriklerinin dışında atölye, evet, alanları, uygulamalı alanlar, belki öğrencinin sosyal hayatta kullanabileceği birçok aktiviteyi ve etkinliği yapabileceği alanlar ve artı öğretmenin de buna kaynaklık ve destek verici rolüyle de pekişmesi ve zenginleşmesi gereken noktadayız.
1: O halde yani öğretmenlerimizin her zaman çok önemli ve kritik bir rolü vardı ama günümüzde biraz daha önemli,
0: daha geniş, evet, alana yayılmış durumda. Onun için öğretmenler sınıfa girdiğinde bu öğrencileri hayata hazırlamak için ne yapmalıyım ya da kendimi bu konuda nasıl geliştirmeliyimi iyi analiz etmeli ve sürekli kendini güncel tutmalı. Çünkü günümüzde şöyle düşünün, öğrenciler şu anda yapay zeka araçlarının içerisinde doğmuş ve büyüyorlar. Biz aslında onu sonradan bulmuş kişileriz.
1: Evet.
0: Onun için öğretmenin de bu öğrencilere hem güncel hayatta rehberlik yapılması için kendisini de güncel tutması ve güncel kılması gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta.
1: Ailenin yetiştirdiği öğrencilere ama sonra ne yazık ki öğretmenler uğraşıyor. Çok kötü hadiseler de yaşanabiliyor ne yazık ki. Peki, yani buna bir parantez açmış olduk. Tekrar motivasyon konusuna dönecek olursak, çok genel bir soru olacak. Motivasyonu düşüren hususlar neler? Özellikle günümüzde gençlere baktığımızda hangi sebepler öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkiliyor sizce?
2: Şimdi sadece teknolojiye suçu atmayalım. Uykusuzluk, evet, motivasyonu gerçek manada düşürür. Yorgunluk düşürür. Peş peşe başarısız olduysanız, bir sınavdan düşük aldıysanız düşürür. Artı teknoloji de düşürür. Yani önce diğer kısımları, motivasyon dediğimiz şey aslında bir düzen, bir düzene, yaşam düzenine ihtiyacımız var. Dolayısıyla beslenme, uyku, yorgunluk, zihinsel yük. Şimdi burada diğer bildirimler, teknoloji bize bir zihinsel yük sağlıyor. Bu zihinsel yük nedeniyle de motivasyonda birazcık belli bir miktar kırılmalar olabiliyor. Ama bunu biz nasıl toparlayabiliriz? Her gün aynı saatte dersi çalışırsak sistemi aslında yeniden yerine koyabiliyoruz. Zihin rutini sever. Buna birazcık dikkat edebilmemiz lazım. Çocuklar eğer odaklanamıyorlarsa, motive olamıyorlarsa önce bedeni rahatlatmaya çalışsınlar. Beden çok uyaran altında çünkü telefon bildirimleriyle. Beden rahatlamadan zihin rahatlamaz. Bir dakika bir nefes egzersizi yapsınlar. 4 saniyede nefeslerini alsınlar. 2 saniyede tutsunlar. 8 saniyede versinler. 4-2-8 kuralı. Bir dakikanın sonunda gözlerini kapatıp sadece işittikleri ya da o anda gördükleri bir şeye, tek bir duyu organına odaklansınlar. Ondan sonra derslerinin başına otursunlar. Yani bazı küçük trikler vardır ki Ahmet Bey, bunları hep yapmamız ve arttırabilmemiz lazım. Bakın günde kaç kez telefona bakıyoruz biliyor musunuz? En az 100 kez.
1: Evet.
2: Bu çok ciddi bir oran. Ama bunsuz da yapamıyoruz.
1: Yapamıyoruz.
2: O da cebimizde.
1: Evet.
2: Otomatikleşmiş, baktığımızın farkında bile değiliz. Ama adamlar oturmuşlar saymışlar. En az 100 kez baktığımızı bulmuşlar. Peki ne yapacağım? Tam elim uzandı. Onsuz da duramıyorum. Motive de değilim. Canım da sıkılıyor, haz istiyorum ve oraya uzandım.
1: Evet.
2: 10 dakika sonra bakacağım diyeceğim. 10 dakika boyunca bedenimin şartlarını değiştireceğim. 10 dakika sonra döndüğümde sadece 1 dakika bakacağım diyeceğim. 1 dakika bakıp kapatacağım. Böyle aslında geliştirebiliriz. O yüzleri düşürebiliriz. Yani burada bildirimlerse bizim çeldiricilerimiz, evet, motivasyonumuzu, dikkatimizi azaltan şeyler. Bunlara belli bir mesafe koyabiliriz. Bahsettiğim şey bir tek internet bağımlılığı değil. Bütün bağımlılıklar için geçerli. Bir şeye uzanmak istiyorsan ve onsuz duramıyorsan bedenin koşullarını değiştir ve 10-15 dakika oradan uzaklaş. Sonra baktığında bu kez de onunla olan ilişki süreni kısaltmaya çalış. Bu takıntılarda da böyledir. Evet. Yani fişi çektin mi? Düşün ama yapma. 15 dakika uzaklaş. Sonrasında da sadece bir kez kontrol et. Ve içinde kaybolma. Çünkü insan zihni çok oyun oynar. Dolayısıyla böyle küçük şeyler, teknikler uygulayabilirler.
1: Peki hocam, siz hem yapay zeka hem teknoloji, dijitalleşme, aslında sizin alanlarınız bunlar. Siz bu konuda neler söylersiniz? Yani konsantrasyonu etkileyen faktörlere baktığımızda yapay zekayı ve teknolojiyi nerede konumlandırmak gerekir?
0: Motivasyonu etkileyen tabii temel olarak aslında baktığımızda öğrencilerin yoğun kullandığı sosyal medya platformları.
1: Evet.
0: Yani burada işte isimlerini hepimiz biliyoruz. 2000'li yıllarda sadece telefonda mesajlaşmayla konumunuzun nerede olduğunu söylediğiniz bir dönemden
2: kontürle
0: şimdi şu anda inanılmaz derecede sadece yüz profilinizle analiz yapan duruma gelmiş durumdayız. Evet. Ve ne zaman değişti bu? Telefonların ön yüzüne kamera yerleştirme fikri geldi.
2: Kimin hakkına geldi hocam?
0: Geldikten sonra başladı. Yani hatırlayın, ön yüze kamera geldiğinde selfie kavramı ortaya çıktı ve selfie kavramından sonra sosyal medya platformu Instagram çıktı ve Instagram'da artık insanlar fotoğraf paylaşmaya ve bunu kendiyle ilgili en iyi yönleri, en iyi yemekleri, en iyi giysileri, evet, paylaşmaya
1: en
0: başladı.
1: En çok da eşlerin işine yaradı.
0: Ve bu inanılmaz derecede de kişinin işte ne kadar like aldı, ne kadar beğenildim, bununla ilişkili olarak kimler beğendi, bütün motivasyon bunun üzerine kuruldu.
2: Etkileşim, aradaki etkileşim.
0: İyi bir etkileşim alıyor muyum, ona bakıyor. Hatta öğrenciler üzerinde yapılan son araştırmada sosyal medyadaki bu etkileşimlerin yüzünden %50'si ciddi derecede kullananların ciddi derecede psikolojik sorunlar yaşadığını ve kendi bedenleri üzerinden bir olumsuz algı üretilerek inanılmaz derecede beden imajıyla ilgili zor durumda kaldıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla bu aslında hem sosyal hayatta, hem çalışma hayatında, hem de derslerle ilgili olan okul hayatında motivasyonunu en çok düşüren bileşenlerden bir tanesi haline geldi.
1: Evet.
0: Peki şimdi neyi tartışıyoruz? Öğrencilerin bu duruma düşmesi, hem psikolojik olarak, hem zihinsel olarak, hem de motivasyon olarak bu duruma düşürmesini işte Avustralya'da 16 yaş altındaki öğrencilere sosyal medyanın yasaklanması. Evet. Şimdi Fransa, ardından
1: Hollanda'da vardı.
0: Hollanda'da galiba bu çalışıyor. Türkiye'de Aile Sosyal Politika Bakanlığımız biliyorsunuz meclise sundu 15 yaş altında olması konusunda çalışmalar yapılıyor. Bütün mesele aslında çocuklarımızı bu işte motivasyonu kıran, psikolojik durumunu etkileyen bu durumdan kurtarmak için erken yaşlarda bunu engellemek. Çok ilginç, Birleşik Krallık'ta 11 yaş altındaki öğrencilerin kullanma oranı çok ciddi derecede yüksek. %65-70 oranında kullanıcı var.
1: 11 yaş altı.
0: Profile sahip, evet. Kanada'da bu daha fazla. Kanada'da daha fazla. Dolayısıyla bu ciddi anlamda öğrencilerin hem motivasyonunu, hem dikkat süresini ve beden imajları açısından da olumsuz bir algı oluşturulduğunda sosyal hayata karışması ve sağlıklı ilişki kurabilmesinin önündeki en büyük, evet, engel.
1: Acaba oralarda doğru kullanımı sağlayabilmişler mi?
0: Şimdi orada doğru kullanımı sağlayabilme konusunda da çok eksikler var. Neden eksikler var? Çünkü kontrol mekanizması yok. Yani şimdi biz bu...
1: Doğru. Herkesse etkileşim halinde.
0: Etkileşim halinde. Dolayısıyla hani bu konuda bir kontrol mekanizması yok. Peki biz ne yapmaya çalışıyoruz? Şu anda yapılmaya çalışılan, işte bunun bir onay alınarak, bir izin süreci içerisinde oluşturularak öğrencilerin sosyal medyayı kullanmasını engellemesi ya da işte 15 yaş altı çocukların sosyal medya edinmesinin önüne engel konulması. Fakat bunu yaparken de şu göz ardı edilmemeli. Yani bunun yükümlülüğü kime kalıyor? sosyal medya platformlarına kalıyor. Aslında onlara bir yaptırım aracı olarak kullanıyoruz bunu. Ne diyoruz? 15 yaş altı çocukların profil açmasını engelle. Peki ebeveyne bir şey diyebiliyor muyuz? Siz açtırmayın diyoruz. Ama eğer açarsa da sosyal medya platformu diyoruz ki sen engelle. Sosyal medya platformu bunu engellemek için bir takım bilgiler ve veriler alması gerekiyor. Yani senin 15 yaş altında olduğunu belirlemesi için ne yapması gerekiyor? Ya yüz verisini alması gerekiyor, ya işte kredi kartı onay bilgisi alması gerekiyor ve kimlikle ilgili bilgilerin alması gerekiyor. Burada da veri gizliliği ilkesi aslında ihlal edilmiş olacak. Bu da çok önemli bir nokta. Bunun da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bir taraftan 15 yaş altı sosyal medyayı kurtaralım derken diğer taraftan en önemli veri gizliliği ilkesini ihlal etmememiz gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet. Peki. Hocam siz neler söylersiniz? Sosyal medyada yaşanılan bu durumlar yetişkinlere göre özellikle çocukları daha çok etkiliyor ve onların konsantrasyonlarının önünde bir engel, değil mi?
2: Yani çocuklar gözlemleyerek öğreniyorlar en çok. Çevreyle etkileşim halinde öğreniyorlar Bandura'nın kuramına göre. En güzel öğrenme gözlemleyerek öğrenme ise, gözlemlediği şey de olumsuz bir şeyse ondan etkileniyor. Hocam onu söylerken aklıma bir şey geldi. Bir araştırma ben kendi ülkemizden vermek isterim. Şanlıurfa'da bir araştırma yapılmış. Çocukların %70'i travmatize çıkmış. Travmatize olmalarının sebebi de aile içinde şiddet tanıklığına maruz kalmaları. Bugün sadece sosyal medyayı konuşuyoruz ama evlerin içerisinde ne oluyor acaba? O çocuk niçin sosyal medyaya gidiyor? Bu oranlar çok ciddi oranlar. Evin içinde gözlemlediklerimiz de bence çok önemli. Sadece sosyal medya değil. Çünkü aile içinde şiddet tanıklığı yaşayanların da %90'ı kendi eşlerine şiddet uyguluyorlarmış. Ve %25'i de intihar ediyor. Bakın sadece tehlike dışarıda ya da sosyal medyada değil. Tehlike bazen kişinin kendi evinde, kendi çekirdek ailesinde gözlemleriyle başlıyor. O yüzden her bir çocuğun neyi gözlemlediği, neyi şey yaptığı, taklit ettiği çok çok önemli bence. Şimdi çocuk belki sosyal medyayı kapatacak 15 yaşın altında. Aile zaten bebekliğinden beri onu sosyal medyada teşhir ediyor ki çocuk kullansa da kullanmasa da o çocuğu zaten herkes tanıyor.
1: Evet.
2: Bizim burada vermeye çalışacağımız şey bilinç olmalı. Bireysel olarak ben nasıl bir ebeveynim, nasıl bir öğretmenim, neyi gözlemliyor, neyi kaydediyor, nasıl bir tehlikeye açık hale geliyor, biz ne kadar ihmal edeceğiz? Tamam, çocuğun elinden sosyal medyayı alacağız da biz ihmal ettiğimiz sürece Ahmet Bey ne kazanacağız? Evin içerisinde bir kaos olduğu sürece çocuk yine yetişemeyecek, yine doğru gözlemlerin peşinde düşemeyecek.
1: Tabii.
2: Orada belki bir tane de olsa olumlu figür de görüyor olabilir. Biz evin içinde bu figürü olmalıyız, bizi gözlemlemeli, kaydetmeli, öğrenmeli ki kendini düzenleyebilsin. Sosyal medya kendini düzenlemek için bir dijital alan. Artık dijital düzenleme başladı. Yani oturup da spor yapayım, kendimi düzenleyeyim diyemiyoruz. Biz işte oturduk, oyuncaklarımızı oynayıp kitap okuyup düzenliyorduk. İyi de bu kuşak bizim kuşak. Onu yetiştiren biziz. Yani biz sürekli Z kötü, Z kötü diyoruz da Z'yi yetiştiren Y değil mi? Y kuşağı. Evet. Bunlar bizim çocuklarımız. O zaman çok daha bilinçli olmamız lazım ki çocuk neyi istiyor, neyi gözlemliyor, neyi kaydediyor? Sosyal medyadan önce benim evimde bu çocuk ne yaşıyor kısmı hepimizin düşünmesi gereken bir nokta.
1: Bu arada yanlış anlaşılmasın. O araştırma Şanlıurfa'da yapıldığı için öyle söylediniz. Ne yazık ki Türkiye'nin birçok yerinde de bu tarz olaylar oluyor.
2: Evet, oluyor. Yani bu okulda da oldu ya geçen hafta.
1: Evet,
2: çok
1: evet,
2: çok
1: maalesef,
2: üzücü.
1: Maalesef.
2: Yani şiddet tanıklığı, şiddet örnekleri sosyal medyadan ya da evin içerisinde. Bunların her biri bizim toplumumuzun gelişmesi için ciddi risk unsurları.
1: Evet.
2: Ve bir boşluktan içeriye bir şeyler sızıyor ve engel olamıyoruz. İster sosyal medya, ister evin içerisinde. Çünkü çocuklar daha şekil verilmemiş bir hamur gibi. Hemen kapıp gözlemleyip maalesef eyleme geçirebiliyorlar. Önleyici unsurlar aslında burada
1: o
2: ele
1: önemli.
2: Almamız gereken şey biz
1: önleyici.
2: Bunu nasıl önleyeceğiz?
1: Nasıl
2: bilinç kazandıracağız insanlara? Hani sizin her programda konuştuğumuz zorbalık. Bu eğitimlerin gerçekten tekrar arttırılması lazım. Medya kullanımı ile ilgili bilgilendirmelerin tekrar arttırılması lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum size. Şimdi odaktan bahsediyoruz, odaklanmaktan bahsediyoruz. Şimdi bazı öğrencilere baktığımızda müzik dinleyerek veya işte kalabalık ortamlarda, gürültülü ortamlarda daha iyi konsantre olduklarını düşünüyorlar. Beyni böyle bir ortamda ders çalıştırmaya alıştırmak ne kadar doğru?
2: Sağlıklı değil. Tek bir uyaran vermemiz lazım. Bu bölünmüş dikkate yol açar. Dolayısıyla oturduğunuz, okuduğunuz şeye çok odaklanamazsınız. Aslında orada belki bir hazla da birleştirmek istiyor eylemini. Ama sistem yanlış. Dolayısıyla öğrenci oradan verim alamaz. Hani deminden beri bahsettiğimiz konsantrasyon. Konsantrasyon ne sağlar? Senin çalışmadan verim almanı sağlar. Bunun üstüne müzik eklediğin zaman o verimi alamazsın. Özellikle hani sözlü şarkıları koyduğun zaman o verimi alamazsın. Yanlış bir öğrenme şekli ama değiştirilebilmesi elbette mümkün. Şunu da eklemek istiyorum. Şimdi zaten bir işin başına geçtiğimizde bir miktar hepimiz kaygılı ve stresliyiz. Nereye varacağını bilmiyoruz. Ekstra bir uyaran alırsak, evet. AVM'de ders çalıştım. İşte bir kafeteryada ders çalıştım. Sesler ve gürültüler. Kulaklıkla ders çalıştım. Bir, savaş modum açıldı zaten. Bir sürü uyaranda. Zaten stres artıyor. Nasıl odaklanacağım o zaman? Önce bedeni rahatlatıp sessizlik içerisinde kalabilmem lazım.
1: Evet.
2: Mümkün değil yani.
1: Yani zaten belki de kendisini kandırıyor ama belki kendisini kandırmıyor olsa bile, gerçekten o an daha iyi konsantre olsa bile üniversite sınavına girdiğinde veya lise sınavına girdiğinde müzik dinleyemeyecek.
0: Dinleyemeyecek. Ya da işte o ortamda müzikle soruyu çözemeyecek. Onun için evet. Bahar Hocam'ın söylediği gibi aslında öğrenme verimliliğini düşürmüş oluyor.
1: Evet.
0: Beyindeki boşlukları tamamen odaklanmış bir öğrenme biçimine sokmak yerine birçok bileşenle meşgul ederek aslında öğrenmenin verimini
2: azaltıyor.
0: Düşürmüş
2: ve azaltıyor. Yazarak, okuyarak, ya yani yazdığımız şeyi de sesli okuyarak %80 unutmuyoruz mesela. Şimdi orada
0: hem
2: müzik
0: yazıp,
2: var nasıl
0: okuyarak,
2: olacak?
0: Evet.
1: Doğru.
2: Yazacağım, okuyacağım, sesli not alacağım. %80 verim elde edeceğim. Evet. Şarkı çalıyor bir yandan.
1: Ya o zaman nasıl rahat ediyorsan o şekilde çalış. Nasıl konsantre oluyorsan o şekilde yap. Bu tamamen öğrencinin inisiyatifine bırakılmaması gereken bir vaziyet aslında.
0: Yani öğrenmenin biçimi evet
1: farklı, doğru olmalı. Farklı,
0: doğru olmalı.
1: Çünkü farklı olsa da doğru
0: çünkü
1: olmalı.
0: Çünkü dikkati yani. Azaltan bileşenleri azaltmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: İşte telefonu Bahar Hocam söyledi, alıp başka bir oda gerekirse farklı bir odaya koyman lazım. Yani orada bulunuyor olması bile senin dikkatini azaltan bir etkendir.
1: Evet.
0: Farklı bir odaya koyması lazım. Dijital detoks ya da dijital hijyen mi deriz, ne deriz adını bilmiyorum ama bunu yapması gerekiyor öğrencinin. Çalışma masasında olması gerekiyor. Çalışma masasında çalışacağı kalemi, kağıdı ve
2: her
0: kitabı
2: şey
0: her şeyin hazır olması gerekiyor. Tabii ki kendine de belli bir plan belirlediyse, ki plan çok önemli söylediğimiz gibi, planı belirlediyse ne kadarlık süre ayırdım ben bu derse çalışmak için, bir saat mi, bir saatlik o süre içerisinde artık hiçbir şeyle ilgilenmeden o bir saati tamamlaması çok önemli. Tamamladıktan sonra mola verebilir. Belli bir mola süresiyle kendine farklı bir
2: rahatlama
0: egzersiz olabilir. Çay içebilir, kahve içebilir, kendine bir mola verebilir. O zaman o dikkat süresini yeniden toparlamasına bir fırsat sunmuş olur. Sonra tekrar çalışmasına devam edebilir. Ama çalışma anında bütün dikkatini dağıtacak unsurlardan arınması gerekiyor.
1: Başarıya giden yolda 3 kademe sayabilir miyiz? Önce hedef, sonra bir plan olacak ve sonra zamanı yönetecek.
0: Kesinlikle doğru. Mutlaka hedef koyması gerekiyor. Üniversite öğrencilerine söylediğim, ben konferanslarda söylerim. Bir hedefiniz varsa ve bu hedefiniz neyse onu bir kağıda yazın ve çalışma odanıza alsın. Ne
1: evet.
0: istiyorsun? Hangi üniversiteyi hedefliyorsun? Hangi bölümü
1: evet.
0: hedefliyorsun? Bunu bir kağıda yaz ve görünebilecek bir yerde, kendi görebileceğin bir yere as ve o hedefe doğru sonra da bir plan yapman lazım. Ben buraya ulaşmak için
1: evet.
0: şu an içinde bulunduğum durum ne ve oraya gitmek için neleri yapmam gerekiyor? Bunu bir yol haritasıyla, rehber öğretmeniyle olabilir, bir uzmanla olabilir, oturup kendisi birlikte bir plan yaparak o plan doğrultusunda hedefe gitmesi ve zamanı
1: evet.
0: yönetmesi.
1: Peki hocam, şimdi zaman yönetimi dedik, başarı için olmazsa olmaz. Ama günümüzde az önce de konuştuk, dikkatleri dağıtacak, çocukların, öğrencilerin dikkatlerini dağıtacak çok fazla unsur var. Bu anlamda doğru zaman yönetimi nasıl yapılabilir?
2: Önce hep söylediğimiz gibi zaman farkında olmak lazım.
1: Evet.
2: Zamanımı neye harcıyorum sorusuna bir cevap verebilmemiz lazım. Nerede ne kadar zaman geçiriyorum? Zamanı en iyi yönetmenin yoluna her zaman söylediğim gibi sabah saatlerinde işlerimizi halledebilmemizdir.
1: Evet.
2: Hafta içi size bir süre ödev verildiyse cumartesi sabah onu halledin. Pazar akşamına bırakmayın. 1,5 gün size kalır. Bu sayede özgür olursunuz. Tüm bu bahsettiğimiz kavramların içerisinde yeterince dinlenebilmek çok önemli. Yoksa zamanı boş geçiriyorsun ama bir yandan da dinlenmemişsin. Yine psikolojik, yine size bir faydası olmaz. Her gün aynı saatte ders çalışsınlar. Zihin rutini sevdiği için bütün uyaranları, çeldiricileri kaldırsınlar. Özellikle sabah saatleri çalışsınlar. Akşam yatmadan bir saat önce de mavi ışıktan, ekrandan uzak kalsınlar. Bedenlerini dinlendirsinler. Çalışamıyorum, olmuyor, zorlanıyorum diyebilirler. Şimdi burada başarılı olan öğrencilere bakmışlar. Biraz daha çalışayım diyen kazanıyor. Of sıkıldım diyen kaybediyor. Hadi tamam bugün sıkıldı, ertesi güne getirme yani baba. Biraz daha sözcüğünü hayatımıza koyabilmemiz lazım. Kesin olmayacak değil, belki olabilecek diyebilmemiz lazım. Yani algılama ve düşünce şeklimizi bence toparlamamız lazım. Bugün bir 10 dakika bunu ayırabilirim. Bugün sadece bir sayfa okuyacağım şeklinde başlamaları lazım. Takvim takvim, evet, ilerlenmeli dikkat eksikliği olan çocuklarda hangi saatte neyi çalışacağım, ne zaman bitirmeyi öngörüyorum ve sonucunda ne oldu?
1: Doğru saat aralıklarında rutin
2: oluşturur. Saat ve rutin çok önemli.
1: Evet. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Erteleme davranışını sormak istiyorum. Niçin erteler bir öğrenci? Başarısız olmaktan korktuğu için mi?
0: Bu da olabilir. Nedenlerinden bir tanesi de o. Eğer başaramayacağını düşünüyorsa veya yapamayacağına inanıyorsa bunu erteleme yoluna gider. Bir nevi kaçınmadır bu aslında. Yani yüzleşmekten kaçınma. Başarısız olacağım, ben bunu erteleyeyim, yarın yaparım, farklı bir gün çalışırım.

0: şeklinde erteler. Diğer taraftan da aslında çocuğun işte bir planın olmaması ertelemeye getiriyor. O yüzden planlama çok önemli. Evet. Eğer bir planı yoksa öğrencinin, rastgele çalışıyorsa her gün erteleme davranışını gösterecektir. Hı. Mutlaka o gün onu engelleyecek bir olay çıkacak. Ya bir arkadaşı arayacaktır, ya bir misafir gelecektir, ya veya bir arkadaşıyla buluşmaya gidecektir. O sırada işte bir televizyon dizisi vardır. İşte o gün farklı bir grup etkinliği ya da arkadaş etkinliği vardır. Mutlaka bir bahane bulacaktır eğer planı yoksa. Bahar Hocam'ın söylediği çok önemli kritik cümle. Rutin oluşturması. Evet. Peki bu rutin nasıl oluşturacak? Bir plan olacak. Bu plan doğrultusunda o rutine uyacak ve rutin haline getirecek çalışmayı. O zaman erteleme davranışının azaldığını ve hatta bittiğini görebiliriz. Bütün öğrencilerde şunu gözlemliyoruz. Öğrenci rastgele bir çalışma sistemi içerisindeyse mutlaka ertesi güne bırakıyor ödevini ve sınavın olduğu son gün akşam çalışmaya başlıyor. Bunun nedeni hiçbir planının olmaması. O yüzden mutlaka öğrencilere bir rehber, öğretmen eşliğinde, bir uzman eşliğinde çalışma planını oluşturması çok gerekli.
1: Yine son saatlerde planlamış ama.
0: O zaman ertelemeden kurtulacaklardır.
1: Evet. Evet, peki. Hocam, bunun psikolojik sebeplerini konuşalım isterseniz, ertelemenin.
2: Ertelemenin özgüven düşüklüğü, işin zorluğu, haz vermemesi. Evet. Ondan dolayı sıklıkla erteliyorlar. O yüzden 5 dakika ilgileneceğim diye başlayın da o gelişir, sorumluluk kaslarınız gelişsin diyoruz ya. Eğer sonucu bilmiyorsak erteliyoruz. En azından şunu yapın. Bir günlük erteleyin. Her zaman gibi kendi hikayemden örnek vermek istiyorum. Bir makale, geçen programlarda konuştuğum makale, 2 yılın sonunda red aldı. Oğlum okuldan geldiğinde dedim ki, anne dedi, ilk kez seni masada görmüyorum dedi. Bugün erteledim dedim. Bugün niye ertelediğim sadece sana söyleyeyim dedim. Yanlış model olmayayım. Bugün duygularım çok yoğun olduğu için erteledim dedim. Bugün başka zevk veren bir şeylerle ilgileneceğim. Yarın sabah tekrardan devam edeceğim ama dedim. Burada kırılmalar, hayal kırıklıkları, duygumuzu düzenleyememek, görevin zorluğu bizi uzaklaştırıyor. Evet. Heyecan vermiyor çünkü. Evet. Biraz heyecanlı anlatmamız, öğrenciyi etkilememiz lazım. İlgisini çekmesi lazım. İlgisini çekmediği zaman çocuk daha da erteliyor. Evet. Çünkü haz yok. Ama sevdiğiniz bir şeyse, sonunu görebiliyorsanız mümkün. Bir de onaylanmıyorsam niye yapayım? Ama birilerinin beni onaylayacağını biliyorsam, destek olacağını, görülebileceğimi biliyorsam o materyalle mutlaka er ya da geç onunla iletişim kurarım. Yani beklemeyin, hani zevk almayı beklemeyin. Böyle bir şey gelecekti. Biz de haz almıyoruz orada otururken. Ama başladıktan sonra alışıyoruz. Şöyle yapabilirler. İlk etapta ne kadar sıkılacağımı öngördüm. 10 üzerinden 9 matematikte sıkılacağımı öngörüyorum. Sonra başladım, 5 dakika geçti. Hala 10 üzerinden 9 mu? 10 dakika geçti. Hala 10 üzerinden 9 mu? Bu sayede zihnin tahmin ettiği gibi olmayacaklarını görecekler.
1: Evet. Peki. Doğru ders çalışma yöntemi dediğimiz zaman herkes için geçerli, bütün öğrenciler için geçerli bir yöntemden mi bahsediyoruz, yoksa her öğrenci için farklı, onlara göre doğru olan bir yöntem mi?
0: Her öğrencinin çalışma yöntemi farklıdır tabii ki. Hı hı. Yani öğrencilerin sayısal ağırlıklı olan öğrencilerin çalışma şekli farklıdır. Sözel ağırlıklı olan farklıdır. Sanat eğilimi olan çocukların çalışma şekli farklıdır. Dolayısıyla çocukla bir ders çalışma planı ya da programı oluşturulurken ya da öğrenciyle oluşturulurken onun duygu durumu, onun düşünceleri çok kıymetlidir. Yani ben nasıl çalışabilirim, nasıl bunu yapabilirim konusunu kendi düşünceleriyle hareket ederek oluşturması doğru ders çalışma planı olacaktır, program olacaktır. Onun için her öğrencinin bu çalışma düzeni değişebilir. Çünkü öğrencilerin hepsi birbirinden farklı. Bir parmak izi kadar farklı. Her birinin içerisinde bir müfredat gizli. O müfredatı kendisi yorumlayacak. Kendi yorumlama biçimiyle hareket edecek. Onun için de doğru olan öğrencinin kendi çalışma planını bir rehber öğretmenle ya da bir uzmanla birlikte oluştururken ya da öğretmeniyle birlikte oluştururken öğrencinin kendi düşünceleri çok önemli. Ona önem vermek ve o doğrultuda plan oluşturmak gerekiyor.
1: Peki hocam, müfredata baktığımızda yapılarına göre, her öğrencinin yapısına göre, kişiliğine göre farklı modeller geliştirmek mümkün mü sizce? Yapılabilir
2: mümkün
1: mi böyle bir şey?
2: Mümkün olacak. Yapay zeka öğrencileri tanımlayacak, hı-hı, özelliklerini tanımlayacak ve aslında

0: Bir tanesi. Stres kavramı için tamamen olumsuz bir duygu diyebilir miyiz? Doğru mudur bu?
1: Hayır, diyemeyiz. Belli düzeyde stresimiz olduğu zaman, yani amigdala savaş modu açık olduğu zaman dikkatimiz de açılır. Birazcık tehlike hissetmemiz lazım ki dikkatimiz artsın. Evet. Ama hani 10 üzerinden 7'lere 8'lere varıyorsa artık onun işlevi yoktur. Onun artık düzenlenmesi gerekir. Burada da bizim yaşadığımız, yani temas ettiğimiz şeyi nasıl anladığımız, nasıl yorumladığımız aslında önemli. Gereğinden fazla anlam yüklersek yine strese gireriz. Her şeyi buna bağlarsak yine strese gireriz. Stresi düzenlemek düşündüğünüz kadar da basit de değil. Kortizol seviyeleriyle ilgili ben çok araştırma yaptım. Kaygıyı düşürüyoruz bakın. Depresyon düşürüyoruz. Stresi düzeltemiyoruz. Neden düzeltemiyoruz? Çünkü hayatta kal modu. Hayatta kal modu olduğu için o kortizol seviyesi de kolay kolay düşmüyor. Ne yapabiliriz stresimizi düzenlemek için? Stresin benim ders çalışmamı engellemesini sağlamam lazım. Bunu engellemenin bir yolu var. Bir, doğru nefes egzersiziyle bedenim rahatlayınca burası savaş modundan çıkar. İki, yüzden geriye doğru üçer üçer saydığımda çalışma belleği açılır ve buranın stres düzeyi yine azalır. Sınava girdim, aşırı gerginim. Yumruklarım sımsıkı sıkıp çok yavaş bir şekilde açtığımda, bedensel uyarı verdiğimde stresim azalır. Fark ettim, tırnağımı yiyorum sınav anında, titriyorum. Ellerimi bacaklarımın altına koyup nefes alıp verdiğimde yeniden stresim, anlık stresim azalır. Heyecan kötü bir şey değil. Ama evet, yüksek kaygı kötü bir şey. Stres kötü bir şey değil. Hayatta kal modumuz. Bunu zaten sıfırlayamayız. Ama 6-7 senin biraz fazla anlam ve abartma içinde olduğunu gösteriyor aslında. Ne yapalım? Olumluları birazcık fark edelim. Gün içerisinde olumlu olan neler oldu? Stresimi azaltan. Kim benim stresimi azaltıyor? Bakın, en stresli insanlar, gelirken hatta Aynur Hoca ile onu konuşuyorduk. Görevi bir başkasına hiç teslim edemeyenler, yardım isteyemeyenler, ben de varım diyemeyenler daha stresli. Mükemmelliyetçi olanlar daha stresli. Kendiyle ilgili çok yüksek beklentileri olanlar daha stresli.
0: Evet. Peki hocam, bir cümlede sizden alacağım. Öğrencilere neler söylersiniz stres yapmamaları hususunda?
2: Stres yapmamaları mümkün değil. Öğrencilerde mutlaka stres oluyor ama evet, stresin derecesi çok önemli.
0: Stresi bunun kontrol etmeleri
2: bunu,
0: hususunda.
2: Bunun için de evet, Bahar hocam aslında çok net olarak söyledi.
0: Evet.
2: Stres aslında bir biçimde insanın yaşamın içerisinde olması gereken olgu. Eğer onu sıfırlamak istersek o zaman yaşam koşullarını tamamen değiştirmiş oluruz. Öğrenci mutlaka stresli olacak, heyecan duyacak ki aslında onunla ilgili eyleme geçebilsin ya da soruyla ilgili, sınavla ilgili eyleme geçebilsin. Onu sıfırlayamayız ama eğer yüksek derecedeyse de mutlaka bir uzmandan destek alması gerekiyor. Bu nasıl görünüyor? İşte elleri titriyor, elleri aşırı terliyor, nefes almakta zorlanıyor. Bu belirtiler varsa mutlaka uzmandan destek alması gerekiyor. Yoksa normal stresin öğrenciye aslında başarısına da önemli katkısı vardır diyebiliriz.
0: Evet, panik yapmasınlar, gamsız olmasınlar, stresi kontrol edebilsinler diyoruz.
2: Evet.
0: Peki, Bahar hocam, Hayati hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık.
0: Sayın seyirciler, başarının anahtarının bu bölümlük sonuna geldik. Eğitimci Hayati Oktay ve psikolog Doktor Bahar Akoğlu'yla birlikteydik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı

Mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Nemrut'ta özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır.

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık

turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Körfezi'nin 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir müzisyeni ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Murat Evgin bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bugünleri de görecek miydik ya? Gerçekten bugünleri de görecek miydik?
1: Buluşacak
0: yani,
1: mıydık?
0: Şükürler olsun, buluşacak mıydık? Yani çok tebrik ederim. Çok güzel bir şarkı
1: çok
0: olmuş.
1: Çok sağ ol. Program olmasa zaten buluşamayacağız. Ama John Lennon'a teşekkür et rahmetli. Şarkı John Lennon biliyorsun. Ama Türkçe sözleri ben yazdım. Türkçe'ye çevirdim diyelim. Ve böyle Türk enstrümanlarıyla bir aranjman yaptık. Ve işte Hollywood'daki ilk Türkçe şarkı oldu. Çok güzel bir gelişme
0: çok
1: oldu.
0: Gurur verici. Evet, çok tebrik ederim.
1: Çok
0: peki nasıl oldu bu proje? Yani John Lennon şarkı sözlerini Türkçe'ye çevirme. O şarkıyı nasıl seçtin? Seninle nasıl görüştüler? Nasıl
1: ya
0: bu proje
1: çok,
0: gelişti?
1: Çok ilginç. Şimdi 2017'de ben orada Amerika'da büyük bir platformda ilk defa müzikleri yayınlanan bir besteci, Türk besteci olmuştum daha doğrusu. Sonra işte burada uzun yıllardır zaten dizi müzikleri yapıyorum ama acaba Hollywood'da bir şey yapabilir miyim diye araştırırken bu dizilere şarkı seçen insanların olduğunu, hani böyle bir mesleğin olduğunu gördüm. Ve bunlarla ilgili işte festivallere gitmeye, işte internette araştırma yapmaya başladım. Bunların içinde en büyük, Amerika'da en büyüklerinden birinin Thomas Golubich olduğunu gördüm. Breaking Bad, Better Call Saul, işte Vince Gilligan'ın dizilerinin şarkılarını seçiyor. Tabii olay sadece şarkı küratörlüğü değil, aynı zamanda o şarkının telif hakları, hukuki yanını falan da onlar çözüyorlar. Neyse, web sitesini araştırırken, web sitesinde gezinirken bir baktım birebir, yani bir saatlik bir görüşme satın alabiliyorsun ve bestelerini dinletiyorsun. O sana kritik veriyor, işte feedback veriyor, düşüncelerini söylüyor falan. Ben böyle bir görüşme satın aldım. Sonra burada Türk dizileri için yaptığım şarkıları çok beğendi. İşte sesimi ve besteciliğimi beğendi. Ve konu geldi şu anda onun üzerinde çalıştığı projeye. Tabii bana isim vermedi, yani Pluribus demedi. Ama yeni bir dizi üzerinde çalışıyoruz dedi ve bir liste verdi. Şarkılar bunlar, bunlar, bunlar. Ve bu dizi yayına çıkmadan bir 9 ay önce falan, yani dizide kullanılacakları şarkıları belirlemişler. Abi baktım orada John Lennon var. Ben de büyük bir Beatles hastasıyım çocukluğumdan beri. Odamda posterleri olan tek grup. Ben dedim şarkıyı hatırlamasam da John Lennon'ı seçiyorum dedim. John Lennon Nobody Told Me. Tamam bir demo yap dediler. Hani beğenirsek kullanırız. İşte 1-2 haftam vardı ya da 2-3 haftam vardı. Türkçe'ye çevirdim sözleri. Böyle kanun, darbuka, cümbüş gibi Türk enstrümanlarıyla John Lennon versiyonuna sadık kalarak ama biraz daha o aranjmanı geliştirerek bir şarkı yaptım. Ve yolladığımda Funda hemen bir e-mail geldi. Aa çok güzel, harika falan, çok beğendim falan. Dedim ki hani Amerikalılar böyle her şey hani wow, great falan, hani evet, hiçbir zaman negatif bir şey söylemezler ya en başta. Herhalde öyle bir şey dedim bu. Ama 1-2 hafta sonra, belki bir hafta sonra Vince Gilligan ve ekibi de çok beğendi. Güzel haberlerim var, konuşalım diye bir elektronik posta gelince eyvah dedim, ne oluyor, hani büyük bir şeyler oluyor. Hala dizinin adını bilmiyorum ben, söylemiyorlar. Hangi kanal, hangi platform diyorum onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus işte 7 Kasım'da, yani benim doğum günümden 2 gün sonra bütün dünyada yayına girdi. Amerika'da en çok izlenen dizilerden biri oldu. Dünyada da büyük bir yankı uyandırdı. Yani ben bir Hollywood dizisine bir şarkıyla girer miyim acaba diye düşünürken Türkçe bir şarkıyla bir Vince Gilligan dizisine girmek büyük bir sürpriz oldu bana. Sonrasında da Amerika'nın en önemli müzik dergisi Rolling Stone bu şarkıyı çok özel bir listeye aldı. 2025'in en iyi 10 dizi şarkısı listesine aldı. Listede benle beraber Metallica, Stone Roses gibi önemli gruplar var. Böyle bir büyük bir sürpriz ve bir kırılma noktası oldu benim uluslararası kariyerimde.
0: Hayallerin ötesinde
1: evet,
0: olmuş
1: evet.
0: Murat ya.
1: Gerçekten.
0: Sen hep söylüyorsun dünyada bir şeyler yapmak istiyorum evet. Ama bu kadarı gerçekten çok evet. Gurur verici.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok gururlandım ben
1: çok
0: de. Çok da güzel bir doğum günü hediyesi olmuş sana.
1: Gerçekten. Bir de çok büyük tesadüflerin bir araya gelmesi. Yani bir Beatles şarkısı, daha doğrusu bir John Lennon şarkısı olması. İşte listede şeyi hatırlıyorum mesela. Cat Stevens vardı. Onu da Wild World çok sevdiğim bir şarkıdır. Earth, Wind and Fire vardı falan ama orada John Lennon'ı görünce ben dedim bu şarkıyı yapabilirim. Çok ilginç bir şey oldu ve sonra şeyi dedim ki ne hoşunuza gitti yani bizim bu Türkçe versiyonda. Dediler ki birincisi şarkıyı çok bozmamış olman, yani cover yaparken bambaşka bir şey yapmaman, o aslına sadık kalman. İkincisi John Lennon'la senin aranda bazı ortak noktalar bulduk. Yani bu şarkı söyleyişinde, neşende, işte şarkıyı söyleyişindeki neşende ve bize bu şarkı sanki bir John Lennon şarkısı değil de Türkçe bir pop şarkısı gibi geldi. Yani olmuş dediler, o Türk enstrümanlarıyla falan cuk oturmuş. Ve bu Vince Gilligan'ın seçtiği bir şarkıymış. Yani dizinin süpervizörü Thomas'ın değil de Vince Gilligan'ın akıl ettiği bir şarkıymış. Çok böyle unutamayacağım bir anı oldu benim için.
0: Çok güzel olmuş. Dilerim devamı gelir.
1: İnşallah bakalım. İnşallah.
0: Ki bence bundan sonra gelecektir.
1: İnşallah. Yani tesadüfi şeyler tabii bunlar.
0: Tesadüf yok ya.
1: Ya işte daha doğrusu şöyle, onu da konuştuk Thomas Golubic'le. Onlar serendipity diyor. Biz kısmet diyoruz. Aslında onlar da kismet diyor. İngilizce'de kismet olarak o kelimeyi biliyorlar. Yani anlamlı tesadüfler serendipity'nin tam anlamı. Tesadüfmüş gibi duran ama işte noktaları birleştiren ve kaderimizde hani keşke olsa ya dediğimiz şey çalışınca, işte gerekli mesaiyi, zamanı, enerjiyi oraya aktarınca bir şekilde oluyor galiba.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bir başka sevincimiz daha var. Çok şahane yeni bir şarkın da var.
1: Evet,
0: o da hayırlı olsun. Yazı özledim. Özledik.
1: Özledik yani.
0: Gerçekten özledik.
1: Bir türlü gelmedi yaz bu sene.
0: Niye gelmedi?
1: İşte ama sonunda geldi.
0: Geldi mi yine tam emin değilim. Yarın yağmur var. Çok emin değilim.
1: Ha, öyle mi? Ha,
0: evet yarın yağmur. Üzmek istemem seni ama yarın yağmur var.
1: Benim şarkım için iyi. Yani yağmuru var. Çünkü ben diyorum ya güneşi, sahili, yazı özledim. Dostları özledim.
0: Bodrum'u özledim.
1: Bodrum'u, çeşmeyi, kaşı özledim.
0: Kaşı da özlemişsin. Evet. Dedim ki ama Murat Bodrum'u daha çok özlemiştir.
1: Evet, evet.
0: Dilerim bu yaz yine Bodrum'da beraber oluruz.
1: İnşallah, inşallah.
0: İnşallah Akyaka, bir Akyaka'mız da olur. Kesin olur bunlar. Akyaka'mız olur, Bodrum'umuz olur ama bu şarkının da hikayesini dinlemek istiyorum senden.
1: Ya bu şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım, yani sözlerinin başı var, nakaratı var, ikinci kısmı yok falan. Böyle basit bir aranjman yapmışım. Bir DJ arkadaşımın bir projesi için yapmıştım ben bunu ama sonra olmadı falan. Böyle bekliyordu bilgisayarda, duruyordu yani. Arada bir de aklıma geliyor, ya çok güzel bir şarkı vardı, şunu yaza çıkartayım diye. Bir türlü olmuyor. 2015 nere, 2026 nere? 11 sene sonra dedim ki artık bu sene bu şarkıyı çıkartayım. Yazık dedim yani. Ve stüdyoya girdim, sözleri tamamladım, kaydettim falan. Şimdi biliyorsun yapay zeka dönemi. Yani her şeyin böyle insan emeğinin hiçe sayıldığı, bayağı büyük reklam firmaları, büyük markalar yanlış yunmuş jingle'larla, reklam müzikleriyle, yapay zekayla bir şeyler yapıyorlar ama benim bu gittiğim festivallerde Amerika'daki hep şu konuşuluyor. Bir kere Amerika'da bir dizide, bir Hollywood dizisinde asla ama asla bir yapay zeka ile yapılmış şarkı yer almaz, çalamaz. Çünkü şunu konuşuyorlar. Böyle bir bütçemiz varsa biz gider bir besteciye veririz.

0: parayı ve insan emeği bir şarkı alırız. İkinci sebebi de büyük bir telif problemi var. Yani yapay zeka ile yapılan şarkının telifi kime ait? Hala belli değil. Çünkü biliyorsun dünyadaki bütün şarkıları karıştırıp bir şey çıkartıyor. Yani sıfır bir şarkı çıkarmıyor sana, yani ya da orijinal bir şey çıkarmıyor. Tüm şarkılardan fikirler alıp ortaya telif sorunu olan bir şey çıkartıyor. O yüzden de kimse, medeni ülkelerde kimse bunları reklam müziklerinde, dizilerde, belgesellerde, filmlerde kullanmıyor. Şimdi ben de böyle bir dönemde nasıl bir şarkı yapmalıyım dedim. Tamamen insan emeği, bütün enstrümanların canlı çalındığı, içinde hiç yapay zeka olmayan, stüdyoya girdim, gitarlarımı çaldım, işte bası çaldım, her şeyiyle doğal bir şarkı ürettim. Yazı Özledim'in hikayesi bu.
1: Ay çok güzel, çok gerçekten. Sen ama şey yazmışsın, çok zor bir kış geçirdik.
0: Evet.
1: Ve bu şarkı tam aslında bu kışa da bir hediye.
0: Evet, bir gönderme gibi.
1: Bir gönderme gibi. Neden zor bir kış geçirdin?
0: Yani ha, ben kişisel olarak değil ama
1: genel
0: yani çok soğuk geçti bu kış.
1: Hı hı.
0: Bir de tabii dünyada ve ülkede olan olaylar da bazen insanı kışın gelmesiyle de birlikte ümitsizliğe itiyor. Ben eski toleransın ve sevginin kalmadığını hissediyorum. Yani biraz herkesin çok sinirli olduğunu, birbirine karşı da hoyrat olduğunu hissediyorum. Bu tabii ben çocukluğumu düşündüğüm zaman mesela bu kadar dünyada belki de bu kadar para kazanmak zorunda olduğumuz bir sistem yoktu. Hatırlıyor musun? Hani işte spor, gym üyeliği yoktu, spor salonu üyeliği yoktu. Telefonunda böyle 1000 tane şeye aylık para verdiğin abonelikler yoktu falan. Biraz daha rahattı. Şimdi bence dünyanın ekonomisi insanların sırtında bir yük. Birçok şeyi ödemen lazım. Yani eskiden paran olmadan da bir şekilde yaşayabilirdin. Dünyadaki sistem biraz o şekildeydi. Ama şu anda insanlar bir para kazanma yarışı içinde ve bu ilişkileri biraz da etkiliyor diye düşünüyorum. O hümanizmi yavaş yavaş kaybediyoruz gibi geliyor. Bence o şarkının o mesajı da çok güzel. Çünkü düşünsene, dostların olmadan, ülkenin sahip olduğu güzel yerlerde bulunmadan, sürekli çalışarak, şimdi klibinde biz öyle çektik şarkının, bir ofisteyiz, sürekli herkes çalışıyor, bir tane bir patron var, herkese emirler yağdırıyor, hiç kimsenin performansından memnun değil falan ve en sonunda bütün ofis delirip dans etmeye başlıyor. Yani bu şarkıda bir umut buluyorlar. Böyle bir klip çektik.
1: Onu da izleyeceğiz. Oraya da geleceğiz. Tamam. Oraya da geleceğiz. Peki bir de TEDx konuşmanı izledim. Çok beğendim verdiğin mesajları.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir de beni etkileyen şey oldu. Şarkıları çalınmayan bağımsız bir sanatçının şu an dünyada, ama geçmişten günümüze, şu an dünyada küçücük çocukların diline pelesenk olmuş şarkıların müzisyenine dönüşme hikayeni anlatmışsın.
0: Evet, evet.
1: Bu beni çok etkiledi. Şarkıları
0: çok
1: çalınmayan çocukluktan başlasak, bize de böyle bir kısa TEDx konuşmanı tabii ki yapamazsın
0: tabii.
1: Ama ben bu hikayeyi merak ediyorum.
0: Ya şöyle, Türkiye'de hep majör plak şirketlerinin, aslında dünyada da bu böyledir, majör plak şirketlerinin borusu öttü müzik endüstrisinde. Majör şirketlerden çıkan şarkılar radyolarda, müzik kanallarında bol bol yayınlandı ve o sanatçı arkadaşlarımız hep büyük kitlelere tanıtıldı. Onlar parlatıldı, cilalandı. Biraz da magazinel olan tipler daha çok öne çıktı. Bizim gibi bağımsız sanatçılarda arkasında bir büyük plak şirketi olmayan, o 90'ları hatırla, Rocks, Prestige, işte böyle büyük şirketler vardı ve onlar domine ediyordu müzik kanallarını, radyoları, piyasayı. Biz de kenardan böyle izliyorduk. Acaba bizim şarkımızda çalar mı diye. Belki günde bir defa çalıyordu, atılıyordu köşeye. Bir de tabii benim şarkılarım çok eğlenceli olmadı her zaman. Yani sosyal konularda şarkı yazdım. Mesela o zamanlarda hiç çalınmayan ama bugün en çok tanınan ve dijital platformlarda en çok dinlenen şarkım Geliri Mehmetçik Vakfı'na bırakılan Şehit şarkısı. O dönem Hülya Koçyiğit'li çok önemli bir klibi vardı onun. Biz onu çaldıramadık da hiçbir yerde, gösteremedik. Çünkü ters geldi. Yani eğlenceli bir şarkı olmadığı için eğlence sektörüne ters geldi. Ama zaman içinde insanlar onu bir şekilde keşfediyor. Ve benim imdadıma da diziler yetişti. Ben ne zaman ki 2004 gibi Sahra dizisi, işte daha sonra Acemi Cadı, Arka Sokaklar, Şevval Sam'la Cem Davran'ın oynadığı Çocuğun Var Derdim Var, işte Umut Yolcuları, Ay Işığı, Elif özellikle, Elif, Canım Annem, Yaralı Kuşlar, bu dizilerin müziklerini yapmaya başladım ve şarkılarımı o dizilere koymaya başladım. Bir anda bütün o yayınlanmayan şarkılarım, işte Özledim, İlk Tek Son Aşkımsın, Şehit, Mektup, bunlar birden dizilerle prime time'da en büyük kanallarda insanlara ulaşır oldu. Uluslararası alanda da yine bir diziyle, işte demin söylediğim şarkı, başarı getirdi. Dolayısıyla böyle ilginç bir yolculuk oldu. Yani bağımsız sanatçı olarak başlayıp engellemelerle, görmezden gelinmelerle, çalınmamalarla, medyada yer bulamamakla başlayıp dünyaya açılan ve özellikle Elif, Yaralı Kuşlar ve Canım Annem dizileri bütün Latin Amerika'da çok büyük sükse yaptı. Latin Amerikalı 4-5 yaşındaki çocuklar Türkçe ezberlemiş benim şarkıları, işte Aşk Her Şeye Rağmen'i, ya, Yaralı Kuşları falan, onları söylüyorlar. Elif dizisinin şöyle bir orada başarısı oldu. Sadece Kolombiya'da, diğer ülkelerde de vardır, kayıtlara geçen 1300'den fazla kız çocuğuna, kız bebeğine Elif adı verilmiş o diziden sonra. Bir de bir protesto oldu orada, bir siyasi protesto. Mesela pankartlar açtılar. Biraz uzun bir dizi ya, 1000 bölüm sürmüştü, 5 sezon. Elif dizisi bitinceye kadar direneceğiz diye İspanyolca pankart var. Yani sonsuza.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir ilginç şey, durum var yani.
1: Senin dizilerin ama yani sezonlarıyla meşhur bence. Yani hiç bitmeyen sezonlar yani.
0: Öyle bir şehir efsanesi var galiba. Var ama. Uzun sürüyor diyor. Şans getiriyor müziğin diyorlar. İşte Arka Sokaklar 750 bölümü geçti. Elif 1000 bölümdü. Ben gerçi 3. sezonda dahil oldum Elif'e ama 1000 bölüm sürdü. İşte Yaralı Kuşlar 165 bölüm sürdü. İlk yaptığım Sahra, o zaman dizi yoktu yani, 2004 yılı, 33 bölüm falan sürdü. Bir sezonu tamamladı. İnşallah doğrudur, bilmiyorum. Öyle denk geldi hep.
1: Ya ne güzel. Peki kariyer yolculuğuna baktığın zaman şanslı mıydı, zorlu muydu senin için?
0: Yok, zorluydu. Yani çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu. Tabii bende de biraz hata var. Ben piyasa müziği yapmıyordum. Kendi istediğim müziği yapıyordum. Hı hı. İşte bir majör şirketin sanatçısı değildim falan. Bu tarz zorluklar vardı. Ama dediğim gibi ben çok erken yolumu çizip, yani bu yolun bana kapalı olduğunu gördüm. Orada radyolar, müzik kanalları ve majör şirketler. Biraz tabii mentorlarım de bana hep dedi ki sen çok beste yapıyorsun. Sen yarışma müzikleri yap, dizi müzikleri yap. Orada şarkılarını da oradan ilerlet. Ben aslında ilk yarışma müzikleriyle başladım. Şeyi hatırlar mısın bilmiyorum. Ben evleniyorum.
1: Evet, hatırlamaz şey mıyım?
0: Sonra biz evleniyoruz oldu falan. İşte Ebru Akel'in yarışmaları, Mehmet Ali Erbil'in yarışmaları, Ya Şundadır Ya Bunda, hatırladığım, hep onların müziklerini yapa yapa, sonra sitcomlar, sonra diziler, bir de magazinel bir tip de değildim yani, elimde başarmak için sadece müziğim vardı. Hı hı. Ve müziğimle yarışma ve dizilerle adımı duyurdum diyebilirim daha çok.
1: Hiçbir zaman vazgeçmeyin diyorsun zaten. Evet. Bunu çok vurguluyorsun konuşmanda. Evet. Ama ne mümkün ya, bir yerde insanlar vazgeçmek zorunda kalabiliyorlar.
0: Ben de onları yaşadım. Yani bir dönem oldu. Mesela 2002'de mi, 2001'de mi, 2'de mi bir Türkiye'de bir büyük bir kriz oldu. Devalüasyon oldu ve o zaman ben dedim ki yani bir reklam ajansına girip mi çalışsam, çünkü iletişim mezunuydum, ya da başka bir iş mi bulsam, çünkü albüm yapmak çok pahalı bir şeydi, hatırlıyor musun o zamanlar? Çok. Az sayıda stüdyolar.
1: Şu an ucuz mu? Şu anda da pahalıdır yani, bence hep pahalı.
0: Pahalı ama şu anda evinde kayıt edebiliyorsun şarkıları. O zaman İstanbul'daki 9-10 tane büyük stüdyoyu kiralaman ve aylarca kiralaman, yani 3 ay 4 ay kiralaman lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, benim ilk albümüm banta, makaraya kaydedildi yani, bayağı o bantları satın alıyorsun, onlar da bayağı bir para. İşte şey, kuruyorsun makineye falan bilmem ne, stüdyo saati pahalı, aranjörler pahalı falan, yani o zaman çok pahalıydı. Ben ne zaman ki dizi müzikleri yapmaya başladım, aa dedim böyle bir şey varmış, müzik yapıyorsun ve üstüne para alıyorsun. Çünkü öbür tarafta albümde sürekli para harcıyorsun. Kayda, klibe, kıyafete, işte aklına gelen fotoğraf çekimine falan. Ve sonra onu tanıtamazsan o albümü, İçinde istersen dünyanın en güzel şarkıları olsun, duyuramıyorsun ve para kazanmak çok zor albümden. Böyle bir zorluğu vardı. Ama şu anda ya ben işte görüyorum evindeki bilgisayarla şarkı kaydedip çıkaran var. Biraz daha iş demokratikleşti. O da tabii şunu getirdi. Şimdi artık herkes müzik yapabiliyor.
1: Herkes yani gerçekten.
0: Hem iyi bir şey hem de kötü bir şey.
1: Evet, şey de çok hoşuma gitti. Kendi çizdiğiniz yolda mutlaka sürpriz vardır diyorsun. Buna ben de çok inanıyorum.
0: Evet.
1: Yola çıkana yol görünür derler. Bu çok doğru.
0: Kesinlikle.
1: Siz hayal kurun, yola çıkın.
0: Kesinlikle.
1: Yolda birçok sürpriz sizi karşılayacak. Tabii ki müzik sektörü için biraz zor.
0: Esnek olmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Orada. Yani benim demek istediğim oydu. Mesela ben 18-19 yaşımda sadece şarkı söylemek isteyen bir çocuktum. Ne dizi müziği, ne enstrümantal, hiç öyle bir şey ilgimi çekmiyordu. Hatta enstrümantal müziği de tamam, klasik gitar eğitimi almıştım, o sıra çalıyordum ama yani kim dinler, insanlar neden enstrümantal müzik yapar falan kafasındaydım. Benim için sözlü şarkı böyle baş köşede duruyordu. Ama hiç beklemediğim bir şekilde kader beni dizi müziklerine, işte yarışma ve dizi müziklerine itti. Ve sonradan ben bütün gelişimimi, kariyerimi oraya, oradan sağladım. Yani orada işte esnek olmak lazım. Hayatın size, aslında John Lennon'un da öyle bir sözü var ya, hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir diye. Hayatın sana sunduğu bir yol oluyor. Orada da yok kardeşim ben bu yoldan gitmem, benim istediğim bu dememek lazım sanki. Çünkü yine müzik kulvarı içinde kalıp farklı bir yerden hedefime gittim ve ben sadece albüm yapan, şarkı söyleyen biri olsaydım, yani dizilere hiç bulaşmasaydım, bugün yurt dışındaki tanınırlığım olmayacaktı. Şimdi bizim bu diziler aklına gelen her ülkede, yani İtalya, İspanya, Polonya'dan ne bileyim Arjantin, Kolombiya, Brezilya'ya kadar her yerde izleniyor. O dizilerin çok katkısı oldu bana şarkılarımı duyurmamda.
1: Müthiş. Peki Murat, şunu merak ediyorum. Bu ara izlediğim filmlerde ve dizilerde bir sahne izliyorum. Çok alakasız bir müzik giriyor orada. Yani hiç ben o sahnenin duygusunu anlayamıyorum. Diyorum ki ya bunu hangi psikolojiyle yapmışlar? Yani hani bunu yönetmeni görmemiş mi, şarkıyı yapan? O sahneyle alakası olmayan bir müzik giriyor.
0: Ya,
1: sen dizi müziklerini neye göre yapıyorsun? Sen çünkü duyguyu çok güzel veriyorsun.
0: Çok teşekkür ederim. Yani bizim rahmetli Türker İnanoğlu'nun şirketinde, Erler Film'de bir Ferdi abimiz vardı. İlk benim böyle 20'li yaşlarımda, işte arka sokaklara başladığımda süpervizördü orada, montaj bölümünün, post prodüksiyon bölümünün. O şey derdi, yani senin müziklerinle ilgili en sevdiğim şey, müzik hani objektiftir. Bir şarkıcının ya da bir bestecinin müziğini beğenirsin veya beğenmezsin ama sahneye hizmet ediyor. Sahnedeki duyguyu çok iyi veriyor müziklerin, derdi hep. Galiba bunun sebebi, ben Marmara Üniversitesi'nde sinema eğitimi aldım. Sinema okudum. Yani radyo, televizyon, sinema mezunuyum. Yani sadece müzik bilmek değil de sinemayı bilmek, yönetmenin orada ne yapmak istediğini anlamak ve çok soru sormak. Ben mesela yönetmene sürekli sorarım. Buradaki sahnede hangi oyuncu önde? Hangi oyuncunun üzerine oynayacağım ben? Ya da hangi konuya, hangi duyguya oynayacağım? Bunları hep böyle uzun uzun konuşuruz. Çünkü çok subjektif bir şey, göreceli bir şey. Sen öyle düşünürsün ama yönetmenin aklındaki başka bir şeydir. Ya da ne bileyim, yönetmen bir karakter sokar diziye. İyi gözüken bir karakterdir ama 3 bölüm sonra onun bir katil olacağını göreceğizdir yani. Ama o ipucunu vermemen lazım seyirciye. O ileride katil olacağını göreceğimiz karakteri şu anda senin iyi biriymiş gibi göstermen lazım. Müzikle de bunu yapman,
1: desteklemen yani, lazım.
0: Evet, açık etmemen lazım falan. Onun için ekiple iyi iletişim içinde olup, sorular sorup bunu böyle tanımlıyorum ben.
1: Aslında o müzikle hatırlıyoruz o dizileri de, o sahneyi müzikle hatırlıyoruz. Aslında bir yerde onun sloganı oluyor.
0: Tabii,
1: ve bu çok değerli ama işte sen o duyguyu çok güzel yakalıyorsun.
0: Çok sağ ol. Ben bir de her karaktere ayrı bir tema müziği yapıyorum. Yani bu aslında Wagner'dan, operadan gelen bir şeymiş. Mekanların, işte evlerin ve karakterlerin veya olayların belli bir melodisinin olması, belli bir müziğinin olması. Bizde mesela Hüsnü Çoban karakterinin müziği ayrıdır. O çok çok komik bir polis memuru, işte komik bir aile. Ama işte Mesut karakterinin müziği ayrıdır ya da Rıza Baba'nın müziği ayrıdır. Onun için hep yönetmene ve senariste ben hep onları sorarım. Bu karakter nasıl birisi, işte yaşadıkları ne falan. Ona göre enstrümanları ve makamı ve

0: müziği seçiyorum. Yine rahmetli Türker İnanoğlu anlatmıştı. Eskiden böyle sanat müziği, hani Yeşilçam tınısı vardır ya bizim filmlerin. Onlar derdi, müzisyenler toplanırdı, perdede oynatırdık filmi ve perdeye bakarak çalarlardı derdi. Aa. Şimdi bugünkü teknoloji yok tabii. Yani çok hoşuma gitmişti mesela.
1: Çok güzelmiş. Yani
0: o dönemi de yaşamak isterdim. Hatta Mısır filmlerinin müzikleri falan İstanbul'da kaydedilirmiş. İstanbul'da yapılırmış. Yani o dönemde de biz çok ilerideymişiz.
1: Peki bir dizinin müzikle hatırlanıyor olması dizinin başarısı mı, müziğin başarısı mı?
0: Yani şöyle, bunu bir kere Nuri Bilge Ceylan'la konuşmuştuk ve ona şeyi sormuştum. O zaman çok böyle yolun başındaydım. Dedim ki hani çok da iyi olmayan bir filmde çok güzel bir müzik varsa bunu fark eder mi jüri ya da insanlar?
1: Evet.
0: Fark etmeyebilirler dedi. Yani şimdi iyi bir dizin, iyi bir dizide, iyi çekilmiş, kaliteli bir dizideki İyi bir müzik daha da parlıyor. Ama insanların ilgi göstermediği bir diziye sen istiyorsan dünyanın en güzel müziğini yap. Onu kim görecek? Kim fark edecek? Öyle değil mi? Ama
1: aslında bu bir bütün.
0: Bir bütün kesinlikle. Ama benim yapmaya çalıştığım şey hep şuydu. Yani dizinin haricinde de, yani dizinin olmadığı yerde de şarkı, melodi diziyi temsil etsin. Bizim mesela bambaşka bir şehir var. Arka sokaklarda biraz öyle oldu. Yani diziyi işte radyoda da çalıyor. Klibi de ekranlarda yayınlanıyor ve hep diziyi hatırlatıyor. Özellikle ilk dönemlerde de birçok kadın seyircimiz bizim şarkıyı sevip diziye geldi. Çünkü polisiye bir dizi. Yani belki kadınların keyif alarak izleyeceği bir dizi değil. Ama şarkıyı çok sevdik ve hep şarkıyı duymak için diziyi açtık diyenler de olmuştu.
1: Sen ama bu işin öncülerindensin. Yani sen bu işi yapmaya başladığında kimse bu kadar dizi müziği yapmıyordu zaten.
0: Yani şöyle, benim jenerasyonumda kimse yoktu. Evet. Herkes sahnede rock'n'roll peşindeydi yani. Çünkü birazcık adrenalini az bir iş ya bu. Stüdyoda uzun saatler çalışıyorsun. Pek böyle ya biz de keşke dizimizi yapsak gibi bir şey yoktu 2003'te, 2004'te. Ama benden bir jenerasyon önce yine isimler vardı tabii dizimizi.
1: Duygusal da bir iş galiba değil mi? Yani evet. O sahneleri o kadar izleyip sen bir de çok detaycısın. Evet. Detaylı inceleyip üzerine müziğini besteliyorsun. Evet. Sen duygusal mısın?
0: Ben duygusalım tabii tabii. Yani oradaki o oyunculuklara, karakterlere falan böyle kaptırıp gidiyorsun yani tabii.
1: Ya sen müziği yaparken hiç ağladın oldu mu?
0: Yok, o kadar, yani hani oyunculuk belki benim gözümü doldurmuştur ama kendi müziğime ağlamadım. O kadar megaloman değilim.
1: O kadar değil. Ben bu ara çok ağlıyorum. Öyle ve mi? Gerçekten dizideki beni müzik ağlatıyor. Yani orada evet bir şey ya bir ayrılık görüyorum. Yeni bir dizi izledim, mahvetti beni. Yani inanılmaz bir toksik ilişki. Orada her müziğe mi ağlarım? Dedim ki ne kadar mesela söyleyeceğim ismini. Sonra şimdi reklama girmesin.
0: Tamam.
1: Bir platformda çünkü. Ama bu kadar başarılı müzikler çok yani, etkiledi. Sen nasıl buluyorsun şu an peki platformlardaki işleri, müziklerini?
0: Ya, tabii her şeyi izleme şansım olmuyor. Şimdi biz 150 bazen 160 dakika dizi yapıyoruz. Ben bunu Amerika'da Hollywood'daki bestecilere söylediğim zaman inanamıyorlar böyle. Çünkü onlarda biliyorsun 55 dakika, 60 dakika diziler. Ve onlarda bizdeki kadar baskın müzik yok. Bir kere her sahnede müzik yok. Bunu istemiyorlar. Ve müzik girdiği yerde de oyunculuğu gölgeleyen ya da oyunculuğun üstüne çıkan ya da böyle fazla hani ben buradayım diye bağıran bir müzik değil. Çok aşağıda, çünkü onlar şöyle düşünüyor. Oyuncu zaten bu duyguyu veriyor. Biz sadece hafifçe altını çizelim müzikle gibi. Onun için bizde ise abi bu sahneyi kurtar gibi istekler geliyordu. Uzun yıllar öyle çalıştık yani. Ya da işte yani şu oyuncu o performansı çok iyi veremedi. Sen müziğinle bu sahneyi kurtar. Onun için bizde dikkat edersen her sahnede müzik var. Çok yüksek gürültülü müzik var. Bazen sadece iki insan konuşurken Türk dizilerinde arkada sanki 3. Dünya Savaşı çıkacakmış gibi bir müzik çalıyor falan. Yani bizim kendimize has ülke olarak bir yoğurt yiyişimiz var. Ama yurt dışında bu çok tercih edilen bir şey değil.
1: Demek orası daha ölçülü.
0: Evet.
1: Peki. Peki Güney Amerika'da bu kadar dizilerimizin izleniyor olmasını sen çok sık gidip geliyorsun. Neler söylüyorlar? Neden bu kadar çok

0: bizim hayatımızı merak ediyorlar.
1: Bir kere şöyle, bizim Yaralı Kuşlar dizisi Kolombiya'da televizyonculuk tarihinin en çok izlenen Türk dizisi oldu. Sebebi şu, pandemiye denk geldi. Hı hı. Bana anlattıkları. Şimdi geniş aile televizyon izleyeceğiz diyorlar ama bizim kendi Latin dizilerimiz diyorlar. Hem ya çok şiddet var ya cinsellik var. İşte çolukla çocukla, anneanne dedeyle izlemek istemiyoruz onları, hı hı, diyorlar. Çünkü değerler sonuçta her ülkede aynı. Hı hı. Ama Türk dizilerinde, yani bizim Yaralı Kuşlar günlük bir diziydi. Böyle sahneler yok ve bütün aile oturup izleyebildik diyorlar. Aile kavramı hoşlarına gidiyor. Hı hı. Bizim yaşlılara ve büyüklere gösterdiğimiz saygı çok hoşlarına gidiyor. Benim onlardan duyduklarım. Hı hı. Şaşırdıkları şey, şunu sordular bana Kolombiya'ya gittiğimde. Neden daha fakir ailelerin sahnelerinde ayakkabı hep kapının önünde çıkartılıyor ama zengin aileler ya da yalılarda çekilen sahnelerde herkes ayakkabıyla evin içinde dolaşıyor. Neden böyle diye sordular.
0: Yani bunu nasıl açıkladın?
1: Yani açıklayamadım ben de ama bana da ilginç geldi. Ve tabii aşk hikayeleri. Şimdi hatırla bizim çocukluğumuzu. Biz de Meksika dizilerini, Brezilya dizilerini izlerdik. İşte Zenginler de Ağlar, Eduardo Capetillo'nun o Yıldızlara Ulaşmak falan. Hı hı. Başka ne vardı? Miramar falan. Şimdi belli bir ortak şeyler var. Ortak bir kültür var. Bir de galiba o imkansız aşklar. Hani bir erkeğin 300 bölüm bir kızın peşinden koşması ve ulaşamaması falan. Bu onların ilginç geliyor. Yani bu coğrafyaya ait bir şey gibi geliyor. Çünkü zannediyorum orada da Latin Amerika'da aşklar herhalde bu kadar 300 bölüm ve platonik değil. Aşık Veysel demiş ya, erkek kızı sever, kavuşamazlarsa aşk olur. O kavuşamamak izletiyor insanı. İşte çocukluğumda şey vardı, Mavi Ay vardı. Bruce Willis ile Sybil Shepherd'ın dedektiflik bürosu dizisi. Biz de onu böyle haftalarca, ne zaman sevgili olacaklar? İşte Sybil ne zaman şeye, David miydi acaba karakteri? Evet diyecek falan. Hatta şöyle komik bir anı var. O zaman tek kanal dönem TRT. TRT bitirdi diziyi. Yeni bölümünü almadı Ay Işığı'nın. Ablam, kuzenim Zeynep ve ben birinci sınıftayım. Onlar benden 2-3 yaş daha büyük. 67 tanemini mektup yazdık biz TRT'ye. Mavi Ay'ın ikinci sezonu ya da devamı neyse alınsın ve TRT'de gösterilsin diye. Ama değişik isimlerden yazıyoruz mektupları. Yani Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet falan. Ondan sonra onları gidip postaneden yollamıştık. Yani böyle bir dizi hastalığı da benim çocukluğumda vardı.
0: Ya çok güzel. Ben de Meksika'ya gittiğime şey demişlerdi. Ya çok benziyoruz. Onlar da mesela entrikayı söylemişti. Hani o aile içi entrika, o çatışma çok hoşlarına gidiyor.
1: Evet. Onlarda da olan bir şey. Onların dizilerinde de var. Bir de bizim senaryolar tabii ki 160 dakika olunca bölüm ve işte 60 bölüm, 100 bölüm falan, hani 2 sezon gidince biraz sonlara doğru saçmalıyor Rus senaryolarda ama bence bizdeki senaristler de çok iyi. Yani sen şimdi İspanya'da, Meksika'da ya da Amerika'da adama desen ki 160 dakikalık bir bölüm yaz bana, zannetmiyorum yazamaz yani.
0: Tabii çok zor.
1: Yazamaz. Çünkü orada 45-50 dakika, 55 dakika. Olayın matematiği belli. Hı hı. Büyük bir platformun genel müdürü sanıyorum Türkiye'ye geldiğinde şey demişti ya, neden hep böyle kız erkeğe yavaş çekimde bakıyor, hiçbir şey konuşmuyorlar, dakikalarca bakışıyorlar.
0: Dakikayı dolduruyoruz beyefendi.
1: Evet, evet. Ama sonra dedi, anladım ki herkes, ha bir de şu var, herkes çok yakışıklı, herkes çok güzel. Yani oyuncular, evet. Şimdi birçok oyuncumuz bizim mankenlikten gelen, doğru, yarışmalardan gelen. Şimdi düşünüyorum ben, kısa boylu, yakışıklı olmayan, mesela Dustin Hoffman gibi bir adamın, bugün bir gencin diyelim, hı hı, bir Türk dizisinde başrol oynama şansı olur mu? Muhtemelen olmaz yani. Çünkü uzun boylu, yapılı ve yakışıklı olması lazım ya bizim dizilerde. Hatta ben takılıyorum bazen başrol arkadaşlarıma. Diyorum ki, kaç ay body yapmak gerekiyor başrol için? Öyle bir şart var mı?
0: Tabii. Hani
1: bizde herkes manken gibi. Belki bu da yurt dışında izlenir kılıyor diziyi.
0: Doğru, haklı söylüyorsun. Haklısın yani. Haklı söylüyorsun, haklısın. Hayatın sonuna kadar aynı şarkıyı dinleyecek olsan ne olurdu bu?
1: Oo, çok zor. Öyle bir şarkıya dayanamam ya. Çok, yani
0: nasıl
1: çok,
0: ya?
1: Çok fazla Beatles.

0: Hani iş gibi ya, ya da parçalarını ayırıp şimdi seyirci senin programını bir bütün olarak görür. Ama sizin yönetmeniniz veya sen onları parçalara ayırıp görürsün. Işığı, dekoru, masayı, o masanın üstündeki bardağı ayrı görürsün. Bizdeki de o. Bir şarkıyı bütün olarak dinleyemiyorum artık ben. Basını ayrı duyuyorum, davulunu ayrı duyuyorum. İşte şarkıcının sesine ayrı kilitleniyorum falan. Onu ya da ne bileyim şey gibi bir çorba gelse benim önüme, ben hapur hapur içerim onu, ama o çorbayı yapan kişi ya da işi aşçılık olan kişi içindeki bütün malzemeleri sayabilir ya sana. Yani biraz bundan var, şundan, şusu fazla olmuş. Onun gibi bir şey yani.
1: Peki yeni grupların yeni çıkarttığı şarkılar da çok eskilere benziyor. Bu neden?
0: Bir geri dönüşüm hep var modada ve müzikte.
1: Ama böyle hep bir Daft Punk hissediyorum
0: Evet,
1: mesela
0: evet.
1: herkese. Neden bu Daft
0: Şimdi
1: Punk hastalığı var şu
0: başka
1: an
0: bir şey
1: mesela?
0: söyleyeyim. Dünyada acayip bir bizde Anadolu Rock, onların Psychedelic Rock dediği, hatta Amerika'da Anatolian Rock olarak da bilinen bir akım var şu anda. Yani bir sürü ülkede, Avrupa'nın bir sürü ülkesinde bu 70'lerde rahmetli Barış Manço'nun, Erkin Koray'ın, Cem Karaca'nın yaptığı müziği taklit eden gruplar ve akımlar var. Yani hep bir geri dönüş var zaten müzikte. Çünkü bir kere bizim bir hocamız şöyle anlatmıştı bize. Hep ezilen sınıf çıkarmıştır dedi Amerika'da yeni müziği. Yani hep Afrikalı, Amerikalı insanlar çıkarmıştır ve beyazlar da onu çok güzel ambalajlayıp satmıştır. Yani caz da böyledir, blues da böyledir, işte disco da böyledir ve her şey, her yeni müzik akımı underground olarak başlar. Sonra beyazlar onu allayıp pullayıp bütün ülkeye satarlar. Yani galiba ezilmeden diyeyim, hani bir sınıf ezilmeden o isyan duygusu çıkmıyor. John Lennon'ın da böyle bir sözü vardı, şey diyordu. Poponuz tahta sandalyeye değerken daha güzel üretirsiniz. Biz o yıllarda daha çok üretiyorduk diyordu. Ama para kazandıktan, bir yere geldikten sonra belki insanın çektiği acılar mı azalıyor bilmiyorum. Daha az şarkı yazıyor insan.
1: Sen peki ne zaman daha iyi üretiyorsun? Mutluyken mi, mutsuzken mi?
0: Ya ben mesela 18-19 yaşlarımda çok şarkı yazmışım. Yani o
1: Melankoli,
0: duygular, evet, o
1: gençlik.
0: platonik aşklar falan böyle. Bir de gençlikte her şey hemen şimdi olsun istiyorsun ya. Şimdi de iyi ki diziler var, dizi müzikleri yapıyorum. Çünkü dizideki hikayeler bana çok şarkı yazdırıyor. Yani benim bugün o Latin Amerika'da falan en çok tanınan şarkılarım, işte Aşk Her Şeye Rağmen, Yaralı Kuşlar, bir tane Regreso Ati diye bir şarkıyı çevirdik. Allah'ım Sana Sığındım vardı Elif dizisindeki. Onu Amantes Perdidos diye bir Latin Grammy adayı bir şarkıcı var Kolombiya'da, Ines Gaviria diye. Onunla çevirdik. Mesela onlar hep benim dizilerdeki hikayeleri göre yazdığım şarkılar. Yani senaryoyu okuyup ya da onlarca bölüm izleyip o hikayeden etkilenip yazdığım şarkılar. Yani gerçekten diziler imdadıma yetişti bu konuda da.
1: Ya çok güzel. Peki rap müziği nasıl buluyorsun? İnanılmaz bir gerginlik yok mu böyle? Çok
0: Evet.
1: öfkeli
0: Evet.
1: küfürler, böyle saldırgan şarkı sözleri var.
0: Evet,
1: Bu
0: saldırgan ve
1: neden?
0: kadını aşağılayan
1: Çok
0: sözler
1: aşağılayan
0: var. Evet.
1: sözler.
0: Yani şimdi bence Türkiye'de tek bir gerçek var satan müzikte, piyasa müziğinde, o da arabesk. Bütün diğer kategoriler arabeski kullanarak, yani bugün çok güzel batılı bir ambalajla bize sunulan rock şarkısı da arabesk aslında. Pop şarkısı da arabesk. Bugün çok tutan hip hop müziği de arabesk. Yani arabesk rap, arabesk hip hop, arabesk rock ve arabesk pop dinliyoruz. Bir tane bir hikaye vardı. Bir yabancıyı bir odaya, bir kodese kapatsalar, ilk olarak adam ben buradan nasıl kurtulurumu düşünür. Bizi kapatsalar, eyvah yandım bittim, ben nasıl buraya düştüm mü düşünür ve onun üzerinden ilerleriz ya. Bu topraklarda biraz böyle acındırma, abartma, işte pop şarkılarında artık bu sözleri görüyoruz. Ciğerim yandı, öldüm, bittim falan. Bunlar eskiden daha sadece arabesk kategorisinde olan şarkılarda olan sözlerdi. Ama şimdi rap'e de, pop'a da, rock'a da hepsine sirayet etti. Çünkü galiba biz bu kelimelerden ya da bu bakış açısından keyif keyif alıyoruz.

0: Şimdi ben yeni yeni Amerika ile biraz böyle ve Hollywood'la iletişim içinde olduğum için orada da hep insanları daha mutlu, daha heyecanlı, daha tonunu yükseltecek, motivasyonunu yükseltecek şarkılar istiyorlar. Latin Amerikalılar bizim dizilerde de bunu soruyor. Neden bu kadar hüzünlü? Ya da işte biz
1: Çok.
0: Yaralı Kuşlar şarkısını yaptığımızda da tamam şarkı çok güzel ama neden bu kadar hüzünlü diyorlar. Çünkü bu topraklarda hüzün sanıyorum hayatımızda daha çok yer tutuyor.
1: Çok gerçek çünkü yani bizim hikayelerimiz çok
0: Evet.
1: hüzünlümüz var yani o
0: Evet.
1: ayrılıklar var, o acılar
0: Evet.
1: var
0: Ya
1: yani.
0: kavuşamamak diye bir şey var.
1: Kavuşamamak diye bir
0: Platonik
1: şey var.
0: aşk diye bir şey var. Şimdi Batı'da bilmiyorum dünyanın hangi ülkesinde platonik aşk diye bir şey kaldı ama
1: Ya
0: bizde
1: onlar çok
0: hala
1: da dert
0: gerçek.
1: etmiyordur yani platonik aşkı.
0: Belki de yani.
1: Onların o kadar duyguları bizim kadar yoğun değil bence.
0: Bence de. Evet.
1: Çoğunun aile bağları da o kadar güçlü değil. Biz çok aileciyiz.
0: Evet. Evet.
1: Biz çok duygusalız bence ya.
0: Ya benim yabancı arkadaşlarım mesela sen diyor her gün mü annenle konuşuyorsun diyor ya ya da her
1: Evet.
0: gün babanı mı arıyorsun anneni mi arıyorsun bunlara
1: Evet.
0: şaşırıyorlar bizde böyle diyorum ama bizde yurt dışında olan birçok kötü şeyin bizde olmamasının tek sebebi de bu aile işte yani aile birçok şeyi koruyor. Yani bakıyorum mesela Latin Amerika'da şöyle şeyler oldu. Ekonomik krizlerde insanlar hatırlıyor musun? Kasapları falan
1: Tabii.
0: yağmaladılar. Yani dükkanlardan bir şeyler. Şimdi bizde olmamasının sebebi aile ve sonra da komşuluk
1: Tabii
0: ilişkileri.
1: ki.
0: Gerçi bugün plazalarda bilmiyorum insanlar komşularını tanıyor mu ama.
1: Tanımıyor ama
0: Evet.
1: yetiştirme tarzı yine öyle
0: Evet.
1: yetiştirildiysen
0: Evet.
1: sen yine komşuna selam
0: Evet.
1: veriyorsun.
0: Ya yani bir de selam vermenin ötesinde eskiden komşunun hayatını da bilirdin. Yani onun hayatında ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi mahallenin namusu diye bir şey vardı mesela hatırlıyor
1: Vardı.
0: musun? Yani
1: Tabii.
0: insanlar daha böyle bir birlik içinde yaşıyordu. Tabii bunun iyi ve kötü yanları var. Yani abartılan yanları da var. Ama ben bu bireyselleşmeyi, bu kadar bireyselleşmeyi yani çocuk odasında, bilgisayarın başında anne babanın o odanın içinde ne olduğundan haberi yok. Bu bana
1: Tabii.
0: çok saçma ve çok tehlikeli geliyor. Çocuk bilgisayarda hangi sitelere giriyor bilmediğin bir
1: Bilinmiyor.
0: dünya yani. Bu bana saçma geliyor açıkçası.
1: Sen de bir babasın, sen de
0: Evet.
1: hassas bir babasın. Gerçekten takip etmek gerekiyor.
0: Evet,
1: Buradan
0: kesinlikle.
1: bunun da altını çizelim.
0: Ve çocuklarımızı güzel sanatlara yönlendirelim. Yani
1: Evet.
0: onların eline oyuncak dahi olsa silah değil bir enstrüman verelim. Çünkü bugün büyük bir yapay zeka ile müzik yapan uygulamanın patronu dedi ki insanlar sıkılıyor enstrüman öğrenirken. İnsanlar işte yıllarını bir enstrümana harcamak istemiyor. Hemen şarkı yapmak istiyor. Ya şimdi o öyle bir şey değil. Enstrümanın sen yıllarını veriyorsun ama sabretmeyi öğreniyorsun. Bir enstrümana üstün gelmeyi öğreniyorsun. Onu yenmeyi öğreniyorsun. Ve öyle de nankör bir şey ki birkaç hafta eline almadığın zaman yine geriliyorsun. Yine aynı noktadan çalışarak ilerliyorsun falan. Ama bu sana sabretmeyi, huzurlu olmayı, biraz sakin bir gençlik geçirmeyi falan da öğretiyor aslında.
1: Muazzam
0: Ve
1: bir
0: bir
1: gelişim aslında.
0: komünikasyon iletişim aracı yani dilini bilmediğin insanlara bir şey çalıyorsun onu hemen hissediyorlar gülüyorlar veya ağlıyorlar bir şey okumuştum internette bir reklam ajansı diyor bir markanın stratejisini 6 ayda belirler ama bir şarkı ne hissedeceğini 3 dakikada dikte eder seyirciye. Bir şarkı çalarsın, onu hemen oradaki mesajı hemen alır insanlar. Söz olmasa bile ya da sözü anlamasa bile. Bizim Latin Amerika'da çalan şarkılar da dizinin içinde Türkçe çalıyordu. Aylarca sordular, bu şarkıda ne diyorsun, ne anlatıyorsun? Biz ondan sonra İspanyolca versiyonlarını yaptık. İspanyolca söyledik şarkıları, kaydettik, klipler çektik falan. Dediler ki anlamıyorduk Türkçesini ama esasında anlıyormuşuz. Yani neyle ilgili olduğunu anlıyormuşuz.
1: Tabii ki müziğin dili çok evrensel ya
0: Evet.
1: anlıyoruz hissediyoruz. Ben mesela Yunan çok dinliyordum.
0: Evet.
1: Dinleyemiyorum. Onların artık ayrılığından da mahvoldum artık yani.
0: Onlar da bizim gibi değil mi? Biraz
1: Onlar
0: çok
1: da abi,
0: çok benzer bir
1: her
0: toplum.
1: güzel
0: Evet.
1: şarkıları bir ayrılık acısı.
0: Evet.
1: Ve yani ben onu anlamıyorum ama hissediyorum yani.
0: Ya ben şeye çok şaşırdım. Yunanistan'a en son gittiğimde her şey Türk lokumu, Greek lokum.
1: İşte, bizim lokumumuz
0: işte,
1: o.
0: Türk kahvesi, Greek kafe falan.
1: Bizim kahvemiz.
0: Amerikalı bir arkadaşımla gittim. En son artık Greek baklava.

0: Ve görünce biz böyle yok artık falan evet. dedik. Garsonu çağırdık. Şimdi biraz espriyle takılıyoruz. Dedik ki ya baklava gerçekten Yunan mı dedik yani hani tamam şeyi anladık. Kahve lokum falan ama baklavaya bari falan deyince kız da gülmeye başladı. Dedi ki yani başında Yunan yazıyorsa Yunan olabilir dedi ama o da farkında.
1: Bence onlar da biliyor yani. Zaten bu arada evet. bizimki kadar da iyi değiller.
0: Yani hani, şimdi buradan şey yapıyorum.
1: O ben yapıyorum çok net ama gerçekten bizim lokumumuz kadar, bizim baklavamız kadar iyi değiller. Baklavası o kadar taze değil mesela.
0: Yalnız tabii çok...
1: Baklava ustanız mı var?
0: Yalnız tabii çok da tatlı insanlar. Birçoğu Türkçe konuşuyor. Yani buradan zamanında gitmiş olanlar var. Birçoğu konuşuyor ve çok da seviyorlar bizi, dizilerimizi, müziklerimizi, kültürümüzü. Zaten yüzyıllarca birlikte yaşamışız. Aynı şekilde Balkanlar da öyle. Saraybosna'da önemli bir festival, film festivali vardı. O Dünya Savaşı'nın çıktığı bir nokta var. Orada işte Sırp bir isyancı sanıyorum Avusturya Macaristan kralını öldürüyordu falan. Hatta o araba duruyor orada yani. O arabanın bir replikasını yapmışlar. Ve onun bir müzesi var. Müzeye gireyim dedim. Bilet kesen adam dedi ki neredensiniz dedi. Türkiye'deyim deyince tamam para almıyorum sizden dedi. Buyurun gezin dedi falan. Yani orada hala o ilişkilerin sıcaklığını çok bize güzel. Gösterilen sevgiyi Yunanistan'da da öyle hissediyor insan.
1: Biz de onlar geldiğinde biz de onları evet, çok seviyoruz evet, ama evet, çok karşılıklı evet. bence bu dostluk ve sevgi. Murat iyi ki geldin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir sohbet
0: Bunu
1: oldu.
0: Bunu da seni görünce biraz çenem düştü ama inşallah
1: çok O kadar
0: çok
1: iyi geldi ki bana yani şu başka türlü görüşemeyecektik çok iyi oldu. Dilerim yazın kıracağız şeytanın bacağını.
0: İnşallah. Dinleyen herkese
1: devamını
0: de
1: diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sevgiler herkese.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar ama sizleri Murat Evgin'in şahane klibiyle baş başa bırakarak veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk ya.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni.
1: Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben hiç hasta değildim. Rahmetli annem akciğer kanseri oldu. Sonra ben pankreas kanserine yakalandım. Üçüncü evreyim şu anda. Kalbimden, dilimden, beynimden dökülenleri bir araya getirdik. Ortaya bu çıktı. Aldığım tepki şu: İlk ön sözüne başlıyorsunuz, ikinci, üçüncü sayfaya geçince tamamını bitirmeden kalkamıyorsunuz. İki saatte de bitiyor.
0: Şiirler var değil mi?
1: Yok, şiir yok. Dualar var.
0: Dualar mı var?
1: Evet, aklıma gelen böyle dilimin döndüğünce enteresan dualarım var benim. Onları yazdım. Böyle çok önemli noktalara değindim. Şöyle ki mesela geliyor hastaya ziyaretçi. İnşallah diyor, günahlarına kefarettir. Ben diyorum, ben firavun muyum? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
0: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
1: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şey de konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize, o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz böyle tez canlı, hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki, bak diyor, bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun, hasta mısın sen? Ama yok diyor, öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim Cemil abi. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa, ben hiç isyan etmediğim için belki de beni Gazze'liyle aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
0: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tuttum işte.
1: Tam olarak
0: yoksa
1: böyle.
0: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü. Ya hastalıkların şeysi hep stresten.
1: Elbette stresten.
0: Yani. Hep de, tek kaynak değil ama.
1: Ya burada önemli olan şu: nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığın. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
0: Yani zayıflığın nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
1: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum. Yani apar topar çağırdılar. O Whipple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum o soruyu. Neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var. O kadar acayip tipler var. Niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim, ya Rabbi, senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor.

0: Sonra beyni aksediyor. Sonra bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim, kızmayın bana. Cemil abi, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera.
1: Bu kamera. Ha.
0: Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
1: Evet, yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın evet. kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlık.
0: Yalnızlık.
1: Sürekli stres, değil mi?
0: Elbette. Hele benim meslek fotoğrafçılık.
1: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
0: Karışmıyor. Aslında şöyle, ilk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var, bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Dedim, kardeşim bak, benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylemi ama çok güzel konuşurum.
1: Telefonları artık zaten onları
0: aynen
1: direkt
0: öyle.
1: Yazıyor.
0: Tam olarak öyle yaptık. Ha? Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti. Evet. Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil abi, ben müdahale ettim, sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin, o da duymuş, o da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abi getirdi, benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
1: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında, değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri.
1: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet, her şeyi biliyor ve istediğiniz şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bir Z kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir mukadderat dönemi var ki üzerimizde. Hem bilgiyle muhatap oluyoruz, hem bilgiyi paylaşıyoruz, hem de birkaç farklı kuşağın birbiriyle olan itiş kakışını bir arada yaşıyoruz. Aslında bir taraftan çok iyi gelişiyoruz. Yani hem duygusal anlamda, hem bilgi anlamında, bilim tarafında çok mükemmel derecede gelişirken, işte bir taraftan da işte eski yeni çatışmasını oturtmaya çalışıyoruz.
1: Ben şundan şikayetçiyim. Yani bir kere İçerik olarak çok memnunum. Her şey müthiş, evet. Yani ne istiyorsan.
0: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyoruz.
1: Evet, evet. Yani, evet. İçerik olarak çok memnunum. Yani acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar. O kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor.
2: Evet.
1: Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler, geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
2: Çünkü şöyle söyleyeyim, şu an dünyada üretilen içerik, yani o videolar, işte forumlarda yazılan, işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar, şu an insanlık 8 milyar insanın diyelim ki 100'er yıl hayatı var. Ne demek 800 milyar yıl? Ve 800 milyar yıl şu an frene bassak, hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
1: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
2: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı. Mesela
0: 3 saniye.
2: Evet.
0: 3 saniyeye düşmüş kayda.
1: Evet.
2: Bir hatırlayın.
1: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
2: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniyeydi.
0: intro. Çok güzel örnek.
2: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte tüm 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı, o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştı.
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğim bir mesaj miktarı var. Evet. Ses, görüntü, harf, müzik, hı hı, hepsini bir araya koyuyorsun. Bunu iyi değerlendirip önüne koysalar sorun olmayacak. Fakat seni orada az sonra yaptırıp, meraklandırıp, işte zamanını kaybetmek üzere yapıyorlar bunu.
0: Buna yani, da kanca diyorlar. Ha? Buna evet, da kanca diyorlar.
1: Kanca diyor. Sorun orada çıkıyor yani.
2: Biraz bizim mesela dil yapısıyla da alakalı.
1: Yoksa mesela ben de sinirleniyorum. Bir dakikada anlatılacak bir şey, 20 dakikada.
0: Veya partiki yapıyor. Evet. Ya anlatsın, partiki yapıyor. Ya
2: dinliyorsun.
0: Şurada anlatsana ya. Gitmiyor. Adamın sayfasına git. Onu ha, bul, aynen, oran.
1: Bir şey söyleyeceksen söyle kardeşim. Yani bence sorun orada başlıyor.
2: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
1: Ben çok seviyordum onu.
2: Evet. 140 karakterdi. 140 karakter aslında bir bakıma iyi, bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eyleme geçiyorsunuz. Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
1: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
2: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz. Hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
1: Yani buradaki şey, çok iyi bir şey yaşıyoruz ama fiziksel hayattan da kopmamamız lazım, değil mi?
0: Ama Cemil abi bak, şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevmedin
1: karar bilansın. Veriyorsun.
0: Evet. Evet. Peki bu kararı sen veriyorsun, sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeyi tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
1: Ya anlıyorsun zaten.
0: Anlıyorsun. Bu da bak ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem tümleş özne.
1: Türkçe'de sonda.
0: Türkçe'de sonda. Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
1: Yani.
2: Ama İngilizce'de sonunda kıvırabilirsin mesela.
0: Başında anlıyorsun.
2: Sonunu değiştirebilirsin.
0: Ve bunları onlar icat ettiği için, bak çok evet, iyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
2: Evet.
0: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok, sondan yani. Değil. Türk şeyi algılama olarak
0: değişti.
1: Türkçeyi algılamak İngilizce'ye göre 1,5 misli daha fazla zaman alıyor.
0: Daha zor.
2: Tabii.
1: Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Sonuna kadar geleceksin. Sonunda fiili göreceksin. Ama geri peki, başla birleştireceksin.
0: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
2: Tamam.
0: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda
1: yani zenginlik mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı
0: daha
1: oluyor.
0: Hızlı.
1: Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de. Evet. Yani evet, bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
0: maalesef
1: var yani.
2: Ya ama İngilizce biliyorsunuz ya puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ, yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
1: başını
2: şeyi
1: başını dinlediğin zaman anlıyorsun.
2: Evet, anlatman gerekiyor ama bizde ya biz de hani lep demeden Çorum falan anlamazsan ayıplıyorlar.
0: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
2: Yani.
0: O bundan
1: ben
0: geliyor.
1: Ben onu çok yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. Şey soruyorsun, diyor ki 1.2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300 bilmem yard git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla,
0: biz de tam tersi. Şey camiye döneceksin, arkanı buraya vereceksin, öyle gideceksin
1: falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
0: Valla.
1: Daha doğrusu fotoğraf resim.
0: Fotoğraf değil. Eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben İki engin var bende. Bir seküler bir engin. Sonra muhafazakar engin. Hatta şöyle, bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir daha dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
1: Bu en net resim. Çekilen en net resim
0: Biraz sonra gelir o. Bunlar benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var.

0: Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha, bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey yapmam lazım.
1: Evet.
0: Şimdi Cemil abi bak şurada bir Allah lafzı var.
1: Evet.
0: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alıyorlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil ben yaptım onu. Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Ortaya o çıktı.
1: Yani, birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
0: Evet. Milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
1: Devam edelim bakalım.
0: Ha bu da mesela...
1: Bu mesela kaç xx bir zoom'la çekilmiş bu? Bu ya bayağı bir
0: Cemil
1: zoom
0: abi,
1: var orada.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Rumen Üniversitesi'nde eğitimde veriyordum. Yeni bitti. Manzara fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada ister misiniz?
1: Tabii.
0: Abi geniş açı lens o anda orada olmak. Bitti. Eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
1: Bu geniş açı işi. Değil ama bu da...
0: Bu zoom. Orada işte benim hani... Nasıl diyeyim, bunu nasıl anlatabilirim?
2: Bu telefonla çekilmiş.
0: Değil değil.
1: Yok yok, bu makine bayağı zoom var orada, çekemezsin.
0: 35-350 bir lensim var, eski bir lens. Biz çevrede problem yok, makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmeden, görmezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin burada. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makina. 350 milim lens, yani saklayamam. Bir şeyin içine ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk. İnşaatın orada ya bu gece lambası mı bakıyorum bir şey var orada. Allah Allah. Bir baktım abi ay. Bir ses dedi ki bana düz namazdan sonra koşarsan bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
1: Onu abi, hissettin yani.
0: Vallahi billahi. Gittim oraya önümde bir sürü polis var. Ben çıkarsam bela. Allah'ım sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. Çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Her sene haçta...
1: Bu işi yakalamaya
0: tabii,
1: mı?
0: O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ay fotoğrafı var bende.
1: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereler
0: var abi. Var? Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyonu değişiyor. Fakat dünyanın her yerinde aynı
1: Galata
0: çünkü...
1: Galata Kulesi'nin yanından falan bir Ayasofya'dan, Ayasofya'dan.
0: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
1: Ne canı istiyor ya.
0: Kimse adam. Sormadı bana. Soruyu da adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim. Bak dünyanın en güzel yerinde. Bende şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki. Sadece... Burada biraz havanın nemsiz,
1: evet, aynen.
0: Tozsuz, bulutsuz olması gerekiyor lazım. Ki şeyi çekebilelim.
1: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
0: Yok.
1: Bunlar dijital.
0: Yüksek enstantane. Yok yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
1: Gidiyor zaten ya. Çünkü gittiği için tabii, kayacak tabii, değil mi?
0: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya, gördün. 1 santim sapma, elinin sapması
1: tabii.
0: 100 bin kilometre yapıyor.
1: Tabii, tabii, aynen.
0: O kadar mesafede.
1: Şimdi,
0: çok zor.
1: Şimdi yeni
0: zor
1: teleskoplar zor. Var.
0: Gördün mü?
1: Bir takip tane, ediyor onları hiç.
0: Şu kadar bir alet
1: evet,
0: yapmışlar.
1: O kadar bir alet
0: alacağım
1: yaptım.
0: Ben onu Japonya'ya gidince. Çok acayip bir şey.
1: O şey yap. Ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
0: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
1: Tamam da. Şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak
0: süper.
1: Kendin çekip ne yapacaksın?
0: Tamam.
1: Orada perspektif perspektif yok
0: bak,
1: yani.
0: Bak süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi ne berbat? Oğlum dedim 1 milyon tane var bu fotoğraftan. Aynısında. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
1: Oo hepsi aynı.
0: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim? Bak abi. Şimdi
1: tamam,
0: şu anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
1: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
0: Yok yani teleskop çünkü... zor ama o alet efsane.
1: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var yani oturup bilmiyorum ben.
0: Bozma
1: yani...
0: şimdi beni ben alacaktım onu
1: bu,
0: haklısın.
1: Bu değil mi galiba bu?
0: Ha bu.
1: Evet bu aynen. Tabii ya.
0: O anda oradaydım abi. Tabii. Çok acayip. Bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte nasip yanımdaydı.
1: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
2: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela
1: neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
2: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
1: güvenlik sorunu.
2: Güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri stratejik bazı
1: değil.
2: Noktalarda problem açabilir başımıza.
1: Onu meslek erbabına bırakalım. Bir şey otomatize eden düşünsün. Biz evet. İnsan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
2: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar. İşte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle. Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan.
1: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
2: Evet. Yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var. Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum diyelim ki ben gribe yakalandım. Bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek. Belki sizin
1: onu
2: için 7 gün.
1: Zaten başladılar ya materyaller yani evet. İstenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan hak edemediler daha.
2: Ya aslında şöyle.
1: Tam o insan çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
2: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplayamadığı, hesaplamanın yıllar süreceği, tamam, işte analizlerin yıllar süreceği işleri yani birkaç gün içerisinde bitiriyor. Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani
1: işte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de önerebiliriz.
2: Ya şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi. Uçuk kaçık
0: benim
2: söylemler.
0: Benim hastaldı abi.
2: Ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey
0: gibi değil öyleler.
2: Yani çok şey üfürüyorlar ama çoğu şeyin gerçekleşmesi insan denkleminde.
1: Fütürist üçkağıtçı değil. Fütürist gelecek. geleceği bilen adam yani.
2: Yani ama çok uçup kaçıyorlar. Uçup kaçtıkları için de olmuyor. Mesela normalde fütüristlere göre biz çoktan uzay turizmine başlıyorduk.
0: Başlamış olmamız lazım.
2: Başlamış doğru. oluyorduk. Uzayda balayı, uzayda tatil falan konuşuyorlardı işte bu yıllar için. Yani 2020.

0: 20'den sonra diyorlar da, ama biz daha Ay'a yeni araç gönderebildik yani. Yeni araç gönderebildik ve indiremedik de yani, biliyorsunuz. Evet. Sadece tur atıp geri geldi. Yani ama şunu söyleyeyim. Genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, yani mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta ya bizi bireysel olarak işimizi kolaylaştıracak, ama korkmamız gereken nokta bize bir şey yapmayacak. Asıl korkmamız gereken nokta zaten şu an bize cehennemi yaşatan...
1: Bir dakika. Şimdi diyelim ki evde yapay zeka çalışıyor. Ve bütün sisteme dahil. Ya gazı açarsa?
2: Niye açsın?
1: Hayır, kafası attı.
2: Niye atsın kafası?
1: Hayır, ama şöyle fitristik yani, düşünüyorum.
2: Yani insan değil o. Yani insandan psikopat çıkıyor. Bunda ancak başka bir insan kötülük yapıyor olması lazım sana. Başka bir insan sana kastetmediyse...
1: Peki kendi düşünmeye başlarsa gerçekten?
0: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla, yani kendi aralarında işte konuşup bilgi adam... geliştiriyorlar.
2: Evet, geliştiriyorlar. Şu anda bırak yapay zekayı, gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani hiçbir bilim şeysi dolayısıyla...
1: Üst level ama.
2: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrol dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa... Çok büyük bir güç. Evet. Yani gene kötülüğü yapacak olan başka bir insan.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Başka bir insan. Yani
0: onu da zaten yapıyorlar ki. İşte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan da yapıyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Ve yapay zekayla beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya, biliyorsunuz. Onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
2: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
0: Evet. Mesela diyelim ki siz Topkapı Sarayı'nın, bakın yoğunluk haritasına, İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün, hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum, İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
2: zaten
0: çok bomba atıldı.
2: Yoğunluk haritaları falan da geçti artık. Teknoloji onu da geçti. Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Bu 300 tane uydu mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına düşünmek direkt
1: orijinalini görüyor.
2: Direkt görüyor yani. Artık şu anda o hale geldi zaten.
0: Geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki Wi-Fi'da 3 boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya. Evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde.
2: Evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
0: 3 boyutlu
2: duvarın
0: hale getiriyorsun.
2: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
0: Evet.
1: Bu
2: çok acayip bir şey.
0: Ve açık kaynak kod olarak.
2: Açık şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
0: Yani
2: evdeki Wi-Fi'ye giren birisi, evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
0: Kaç kişi oldu?
2: Kaç kişi var? Yan yana mı oturuyor?
1: Bunu görüntüye çevirirsin.
2: Ha?
1: Bunu görüntüye
2: çeviriyor zaten.
0: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği zaman bambaşka
2: zaten,
0: bir şey dönüştürebilir yani.
2: Dalga gidiyor, yansıyor.
1: Yarasa mantığı işte. Evet.
2: Tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
1: Sonar
2: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
1: Evet.
0: Yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Ve biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik. Ama şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini işte yıllar önce sadece
1: aynısı
0: işte
1: vardı.
0: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı, kimse bilmiyordu. Ama şu an
1: anlık olarak görüyoruz.
0: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyanı, ateisti, yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu
2: ama
0: kadar çok güçlü bir ses oldu.
2: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok. Algının var. Evet. Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada

0: onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan tek şey kafamıza giren bilgi. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
1: Sadece
0: yani
1: bilgi
0: ne yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır. Yani tek kontrolümüzde olan şey bu. Başka bir şey kontrolümüzde evet. değil zaten.
1: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o dönemde? Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygulara bağlı. Yani alışkanlıklar da alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
0: i̇şte
1: bakmak lazım.
0: İşte o zaten
1: abi.
0: Duygu. Yani bilgi derken ben orada o şeylerle, sıfırlarla, birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor, sana tabii, nefret tabii. de veriyor, içinde bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde. Yani nefret evet. veren bir şeyi kapatmak bizim elimizde. Seyretmeyeceksin yani. Bu kadar basit.
1: Ama iyi şeylerinde oluyor mu dersiniz? Kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüzdür. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüştü evet, durumda.
2: Allah.
1: Evet. Mesela İstanbul Cat diye aratın Instagram'da videoları milyonlarca paylaşıyor mesela, turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
2: Şimdi anladım. Yoksa
1: yani müthiş bir şey var, etkileşim var. Yani bu, bakın Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz. Kültür Türkiye'yi tanıtamıyor.
0: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin. İşte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın. Konuşuyorduk yayından önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın. Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle birlikte.
1: Evet.
0: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
2: O kadar güzel yere geldin ki bak Allah senden razı olsun. Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak ben buraya geldim. Ben bunu paylaşacağım. Benim sayemde benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
0: Sen bir yere gideceksin. Drone burada çekme.
2: Çekme.
0: Ya drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşılacak.
2: Şu cadde var ya ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Ne yaptı? Zabıta geliyor. Ne oldu ceza? Niye? Yasak. Arkadaşım bak bu dünya cönlü bir marka İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
0: Zorlaştırmamaları yani? Lazım. Yani kediler evet. kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var.
1: Ya
0: bürokrasiyi arttırması.
1: 3 yıldır katıldım yani farklı kanalda katıldım. Birçok yayında bunu söyledim. Dedim ki bakın ya yani Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta. Sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar yani insan
0: ya bir şey yapmaya lüzum
1: yeter
0: yok.
1: Yani.
0: Kedi köpek düşmanlığı var. Kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar. Yani bundan bir vazgeçsinler önce.
1: Yani.
0: Yani o Kültür Bakanlığı gitsin kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsin.
1: Ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar. Bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz. İşte benim kedilerimi toplasak mamalarımı vermesek.
2: Tek sevmediğim nokta mesleki olarak söylüyorum. Kedi, martı ve köpek fotoğrafından nefret ediyorum.
0: Yeter artık değil mi?
2: Ah burama geldi ya. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var.
0: Ya kediyle ya. Yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
2: Çok.
0: Yani o yüzden.
2: Hakikaten
0: yeni tanıştıysa kediyle. Eğer kedisi yoksa.
2: Ona çok ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
0: Şimdi. Filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
2: Ben oradan gelmeyeyim.
0: Oradan gelmesin değil mi? Karanlık odalar
2: evet,
0: vardı.
2: Evet, evet.
0: Siyah beyazları şeyler.
2: Agrandizör.
0: Agrandizör. Yani renkliler giderdi. Gene giderdi makine de basılırdı galiba
2: tabii, tabii.
0: değil mi?
2: Aynen öyle abi. Çok ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle.
0: Öyle mi şimdi onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca şimdi
2: sana
0: piksel,
2: bir şey anlatayım Cemil abi.
0: Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
2: İddia ediyorum evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır.
0: Var.
2: Dolabın içinde orada burada. Hatırla abi kaçlık film takıyorduk
0: 36.
2: ona? 36. Peki 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek, 10
0: tane maksimum.
2: Sakla. Bir olay daha olacak onu çekeceğiz.
1: Evet.
2: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun, bitiyor film, gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldım.

0: mı?
1: Alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafı bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin diyor.
2: Tamam.
1: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum bunu bakıyorum.
2: Şimdi ona bakacak olursan bir şey araştırmak için otobüse binip
1: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip
3: ben kaç kere geldim ya vallahi billahi.
2: Şimdi internete yazıyorsun, geliyor. Şimdi hani
1: abi bak burada önemli olan şu.
2: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya, gelsin güzel.
1: Bak çok güzel. Bakış açısı çok önemli burada. Şimdi diyor ki ama kalite arttı. Tamam sürat kazandık ama kalite arttı abi. Öyle değil yani. Eski fotoğraflar. Bak benim sergide, Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
2: ama
1: ki.
2: Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde vardı. Evet. Şimdi, bunu çekmeyi biliyordu zaten.
1: Hepimiz, evet.
2: Şimdi hiç çekmeyi bilen bilmeyen herkes çekiyor.
1: Tamam, ne oldu?
2: O zamanın ama çekmeyi bileninkiyle yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmenin bileninkini karşılaştırırsa bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir.
1: Tamam
2: değil mi?
1: Ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
2: Tamam yani çok
1: kalite arttı abi.
2: Artıyor işte
1: çok,
2: yani.
1: Ben bence çok sağlıklı
3: i̇yi,
1: bir şey. Yani.
3: İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte ha. Eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar ve onların hikayeleri.
1: Süper yere geldin.
3: Yani hikaye olmazsa satmaz o.
1: Anlatmam lazım bunu. Var müsaade?
2: Tabii ki.
1: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim, pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Ya. Şeye geldik abi. Ascon Gazze'ye yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayedede dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf satan adam unvanını aldım. 1.750.000 liraya satıldı fotoğraflarım. Ve parası Gazze'ye bağışlandı. Bu arada o müzayede devam ederken abi bir masa var. Masanın üzerinde eski makineler var. Çok eski makineler. Yani öyle bir eskilik ki Charlie Chaplin'i çeken kamera var içinde. Yani bir adamın ömrü yetmez. Tam bir lot. Gittim geldim falan. Sonra bunlar çağırdılar beni dışarıdan. Hocam gel bir değer biç. Hani açık arttırmaya çıkacağız. Ben de şimdi para gazı geçecek ya. Birazcık daha fazla söyledim. 500 binden başlamanız lazım dedim. Abi başladım müzayede. 550, 600, 650, 700, 750 de Ascon başkanı var. Orhan Aydın aldı. Döndü bana. Hocam dedi. Bunun parasını Gazze'ye verdim. Makinaları ben aldım. Sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım
2: makine geldi öyle.
1: 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
2: Daha iyisi geldi.
1: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını şey tespit ettim. Hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
2: Fotoğrafların yanına koyuyorsun. Makine, bununla çekildi.
1: Bununla çekildi diye.
2: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok, böyle bir imkan yok.
1: Var. Hala yıkamacılar var.
2: Var mı hala?
1: Ama abi çok kanserojen ürünler onlar. Banyosu bilmem böyle maskeyle çalışmam lazım.
2: Banyo değil de
1: lazım.
2: Ne bileyim ben, normal bir tane.
1: Sirkeci de var hala.
2: 100 asa ve 400
1: var, var,
2: asa
1: var.
2: Falan alıp.
1: Pozitif de basan var, diye de basan var.
2: Var mı?
1: Var, var abi var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı.
2: Hmm.
1: Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Hmm. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
2: Bir makineler var. Takır takır takır takır basıyordu. Ha, negatifleri basıyordu.
1: Var, sirkede çok az yerde var ama var hala.
2: Ama sen hiç yapmıyorsun artık.
1: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
2: peki
1: değil.
2: Peki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun.
1: Evet.
2: O resmi böyle canlandırıyor.
1: Ben çok yapıyorum onu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacaksın.
2: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor değil
1: 15.
2: mi? 15. 15'e çık.
1: 15, evet.
2: Para çok para verirsen.
1: Evet. Güzel söyledin. Evet.
2: Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15, 15, 15 sonra onları editleyerek
1: birleştiriyorsun.
2: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
1: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya

0: Habire sapıtıyor, istediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Evet, öyle yürüyeceksin böyle. En sonum ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.
1: Anladı mı orada?
0: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun, film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
1: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
0: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
1: yani
0: lazım.
1: Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o...
0: İşi biliyor olman lazım abi.
1: Ya burada lensin kameraman arkadaşın şey işi.
0: Yeni sistemde şu var. Bir film üreteceksin. Lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
1: Seçiyorsun.
0: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun ona. Ortaya çıkan efsane sonuç. Yani ki bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor.
1: Yani. 30 kredi. Bir de dronlar giriyor işin içine.
0: Onu gördün mü?
1: Yok görmedim.
0: Abi, abi bak. O haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone'u şu gördüm. Yap diyor. Evet, abi evet. Bir uçuyor drone.
1: Evet, evet.
0: Sana yemin ederim süper hata. Sıfır hata. Pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bunun işin.
1: Ne?
0: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim benim portremi ben gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinal. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir
1: yere. Ben onu biraz daha fütürist şey yapayım.
0: Dinleyelim.
1: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
0: Evet.
1: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
0: Tamam.
1: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben.
0: Abi biz
1: yani
0: başka...
1: Daha iyi yapacak yani mesela.
0: Yapacak ama ruhu olmayacak.
1: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan...
0: Pazarda zaman organik yumurta gibi doğru söylüyorsun aslında.
1: Ama o işini görmek için
0: evet.
1: Ve iyi görmek için tamam. Gidip... Yani bir bilgi al şeyse.
0: Abi şu anda mesela portre inanılmaz bir yere gelmiş durumda ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani her açı,
1: 15 saniyeliklerdeki karakter devamlılığı.
0: Aynı inanamazsın devamlılığı. Önceden tanıtıyorsun kendini. Sağından solundan fotoğrafını veriyorsun. Bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan yani fikrim varsa yani baş plan ne, dis plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları abi
1: oturduğun yerden hiç, bayağı film yapabilirsin.
0: Hem
1: yani,
0: de ne film mi? Yaparsın.
2: Yani, ha? Ama şu olmayacak bakın yani mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
1: Oo, haberleri.
2: O değişmeyecek.
1: Yok yok yok.
2: O insan
1: bak,
2: olacak.
1: Ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o. En
2: hayır,
1: kolay
2: şu anda
1: şey
2: da
1: yok.
2: Bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya yani mesela şeyler çıktı bir dönem ya yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalarla. Tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet. Takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet ortada bir tane fenomen var. Gerçek şimdi, insan gibi ama insana dair insan iletişimini
1: kestiğiniz... Siri'ye aşık olan tipler var.
2: Buradaki, çok müferit bir şey ama Cemil Bey. Yani bir, milyonda bir falan var yani.
1: Buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
0: Tabii, tabii.
1: Aşık da olur. Kumar şey düşer. Suç da işler. Yani yapay zeka bu çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay gerçekle karşında yapay zeka olmaması zaten.
2: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
1: Ya o hata şimdi...
2: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
1: Yok bilerek hata yapmıyor ama...
2: Yok bilerek yapıyor.
1: İş algoritmasında bir...

0: bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
1: Ha bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi, ben teşekkür ediyorum.
0: Gerek yok çünkü yani boş yere şey kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
1: O devam
0: edecek. Bir şey değil yani. Derken bilmem ne kadar elektrik yakıyor. Nükleer santraller kuruluyor. Evet. Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. Direkt
1: emredeceksin.
0: Direkt söyleyecek evet. Yani.
2: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlara herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
1: onu yapıyor.
2: De
1: aynı da abi, aynı.
2: Onu veriyor
0: baktığı. Dolayısıyla o yanlış. Hani yapay zekaya sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
2: Yok.
0: Yani neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar
1: nasıl soracağın da önemli elbette.
0: Bu işte filmde mesela yürüyüşü yakalamak, evet. O bir iş yani ona.
1: Biliyorsan nasıl yürümesi gerektiğini, bunu anlatabiliyorsan ifade problemi yoksa zaten olay çözülüyor abi.
2: Evet.
1: Müthiş sonuçlar çıkıyor ama
2: şu an yapay zekanın sadece şu an metinleri tarıyor yani metin ve görsel ve metin üzerine çalışıyor. Video temelli çalışmaları daha da gelişirse mesela geriye dönük 100 yıllık arşivlere el atarsa mesela işte haber programları, diziler, sinemalar, filmler.
0: Onlar da sorun değil.
2: Onlardan sonra daha da
0: şu anda
2: şimdi, iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
0: Şeyin sonuna geldik. Onları da yapıyor mesela. Video içerikleri de var. Hepsi yapamadı. Gerçek dünya bilgisini şu anda değerlendiremiyor. Hı-hı. İnşallah ona da gelecek diyelim ama süremiz bitti.
1: Hakikaten çok hızlı geçti.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere diyoruz.
1: İnşallah.
0: Sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Ed

Paris Petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrol

0: işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir. CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Apar ekranlarından herkese günaydın sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız ve hemen gündem başlıklarıyla bültenimize başlıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin İran ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki konusunda üzerine düşen mesuliyeti yerine getirmeye hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, bölgenin savaş, terör ve çatışmalarla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösterdiklerini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varılamaması durumunda Kazma Dağı'nın yanı sıra köprüleri ve elektrik santrallerini de hedef alma tehditlerini yineledi. Orta Doğu'da birkaç gündür süren sessizlik bozuldu. Gözler yeniden İran-ABD gerilimine çevrildi. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı'ndan geldi. Açıklamada devrim muhafızları Orta Doğu'da konuşlu ABD kuvvetlerine yönelik balistik füzelerle saldırı girişiminde bulunulduğu duyuruldu. İran'ın fırlattığı tüm füzeler başarıyla önlendi ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi, Umman'da Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen görüşmelerde Boğaz'daki güzergahların İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini açıkladı. Garibabadi, uzlaşı sağlanamaması halinde Boğaz'ın kapalı kalacağını ve İran'ın savaşın yeniden başlamasına hazır olduğunu söyledi. ABD Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında para politikasına ilişkin yeni kararlarını iki günlük değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bugün saat 21'de açıklayacak. Küresel piyasalarda yön belirleyici etkisi bulunan FED kararları sadece ABD ekonomisini değil, Türkiye dahil birçok ülkenin finans piyasalarını da doğrudan etkiliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı BP Enerji Company of Kerkük'ün %15 hissesini satın alarak İran Kerkük bölgesindeki önemli petrol ve doğalgaz sahalarının ortağı olduğu anlaşma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

0: Verilerle devam ediyoruz. Hemen petrole bakalım. 85,24 seviyesini Brent petrolün varil fiyatı %4'e yakın yükseliş olduğunu görüyoruz. 5 günlük ara verilmişti. ABD, İran saldırıları karşılıklı olarak saldırılara ara verilmişti. Ancak bu gece tekrar başladı İran'ın saldırısıyla birlikte. Devam ediyoruz. Kıymetli metallere bakalım. Altın 4023 dolar seviyesinde, gümüş 57,36 dolar, paladyum ve platin düşüşte, paladyum 1255, platin de 1591 seviyesinde. ABD piyasalarına bakalım. Dow Jones 52.682, Nasdaq 27.626, S&P 500'de 7.422 seviyesinde düşüşte. Asya piyasalarıyla devam ediyoruz. Çin 3793 seviyesinde düşüşte. Japonya yükselişte 66.422, Hindistan yükselişte 77.502, Hong Kong yükselişte 25.656 ve Güney Kore'de düşüşte. Dün %10'un üzerinde bir düşüş olduğunu görmüştük. Güney Kore'de şu anda %9'a yakın bir düşüş var, 5.498 seviyesinde. Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri şimdi muhabir arkadaşımız Mehmet Zeyrek bize aktaracak. Şimdi Mehmet'e sözü bırakıyoruz.
1: İyi sabahlar Ahmet Tunağan. Güney Kore borsalarında deprem etkisini bugün de devam ediyoruz. Dün aslında %10'dan fazla düşüş göstermişti. Bugün tepki alımları olur mu diye beklerken kayıplar daha da derinleştiğini izliyoruz. Çip hisselerinde ve yarı iletken sektörlerinde satış baskısı sürüyor. Şöyle baktığımızda SK Hynix rekor kar ve gelir açıklamasına rağmen analist beklentilerinin altında kalması sebebiyle bugün %10'dan fazla değer kaybetti. Samsung Electronics'teki değer kaybı %4'ün üzerinde ve birçok teknoloji şirketlerindeki kayıplar daha da derinleşiyor. Japonya'da bellek üreticisi Kioxia %10, Tokyo Electron %8,5 ve yapay zeka alanında önemli yatırımları bulunan SoftBank Group da %7'den fazla geriledi. Tayvan ve Çin'de şöyle baktığımızda yine negatif bir havayı görüyoruz. Çin'in teknoloji ağırlıklı Chinex 300 endeksi de ve Hang Seng Çin yarı iletken endekslerinde de kayıplar derinleşiyor. Genel olarak baktığımızda Asya piyasalarında son günlerde bu çip sektöründeki kayıplar ön plana çıkıyor. Çünkü yatırımcıları tedirgin eden durumlar var. Milyarlarca dolar yatırım yapan bu şirketlerin gelecekteki kar beklentileri tartışma konusu. Piyasa uzmanları şunları kaydediyor. Mesela Asya çip hisselerindeki düşüşü Kore'deki kaldıraç azaltma sürecinin ve küresel teknoloji hisselerine yönelik zayıf duyarlılığın bir yansıması olarak değerlendiriyorlar. Bu geri çekilmeyi temel bir ekonomik bozulmadan ziyade kaliteli şirketlere daha makul fiyatlarla yatırım yapmak için bir fırsat olarak da görüyorlar. Yapay zeka çip hisselerindeki düşüşün piyasadaki köpüğün bir kısmını geri verilmesi anlamına geldiğini de yorumluyor uzmanlar. Ve Çin rekabeti endişelerine rağmen pazarın sağlıklı olduğunu ve bellek çipi üreticilerinin orta vadede iyi bir performans göstereceğini de öngörüyorlar. Bölgesel çaptaki teknoloji satışlarından ayrışan Hong Kong borsasını da yine belirtelim. Çinli internet şirketleri değer kazanıyor. Tencent, Meituan gibi şirketler, Alibaba, Baidu gibi hisselerde bugün pozitif ve risk iştahı olan sektörler olarak da ayrıştığını belirtelim. Asya'da öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Ahmet Tunan.
0: Mehmet Seyrek, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. FED bugün faiz kararını açıklayacak. Beklenti sabit tutulması yönünde. Tabii Trump'ın baskısı devam ediyor. Dünyada en düşük faizli ülke olmalıyız diyor. Tabii Kevin Warsh'un da vereceği mesajlar önemli burada. Stratejist Aydın Eroğlu beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
2: çok dinamik bir Amerikan ekonomisi var. Beklentilerin neredeyse iki katı olan bir enflasyon var. Hem Amerika'da hem Türkiye'de normalde olması gereken mevcut faizlerin aslında faiz artışlarıyla yukarıya çekilmesi olması lazımdı. Ama her iki ülkede de siyasi iktidarların buna ciddi derecede karşı olmaları nedeniyle ve şirketlerin de özellikle Türkiye'de zorda olması nedeniyle bir faiz artışı ihtimali FED için de zor, Türkiye için de zor bence. Petrol eğer şu anda $100 seviyelerinde duruyor olsaydı 25 bas puanlık bir faiz artışının FED için yüksek ihtimal olduğunu düşünebilirdim. Ama $83'a inmiş petrol eğer müzakere masası yeniden kurulursa aynı hızla $75'a doğru inme durumu da var teknik olarak. Ki bu ihtimal varken Fed'in şu anda kalkıp da 25 bas puan bir faiz artışı yapmasını çok da doğru görmüyorum açıkçası. Üyelerden dendiği gibi karşı faiz artışı yapılsın beklentisi ya da yorumları açıklamaları söz konusu.

0: olabilir. Yani oy birliğiyle karar çıkmayacaktır, oy çokluğuyla çıkacaktır. Ama ben FED'de bir faiz artışı mevcut ortamda beklemiyorum. Bence yeni başkan bu sefer enflasyon konusunda kararlı olduklarını bir kez daha söyleyecek. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz ama yenilen benzer bir şekilde 100 dolara doğru artış söz konusu olursa biz bunun olası ekonomi üzerindeki etkilerinden kurtulmak için bir faiz artışı yapmak zorunda kalabiliriz tarzında bir uyarı yapabilir diye düşünüyorum. Ama petrol fiyatları bir savaş müzakereli işte ateşkes müzakeresiyle sonlanacak olup da yeniden 75 dolar ve 70 doların altına doğru inmeye kalkarsa o zaman son çeyrekte faiz indirimlerini gündeme getirebiliriz tarzda iki yönlü bir açıklama gelebilir yeni başkandan. Çünkü piyasalarda, şartlarda iki yönlü dengeye çok uygun bir bıçak sırtı dengede gidiyor piyasa. Amerika ekonomisi canlılığını sürdürüyor. Özellikle yapay zeka ve çip şirketlerinde gelmiş olan yüksek karlılıklar nedeniyle ama artık orada da bir sona geldiler. Şimdi bunların bir şekilde dengelenmesi lazım. Şirketlerin de içlerine düştükleri sıkışıklıktan faiz indirimleriyle işte bir nebze soluk aldırılması lazım. Ama görüyorsunuz hal böyle iken Avrupa Birliği'nin içinde durum böyleyken bir önceki toplantıda son değil de bir önceki toplantıda Avrupa Birliği yine faiz artışı kararı almıştı ki petrol fiyatları bir kez daha yükselecek olursa bu faiz artışı kararları kaçınılmaz olur. Bu uyarıyı yapacaktır diye düşünüyorum ben Walsh.
1: Evet, devam ediyoruz. Commerce Bank altın ve değerli metal tahminlerini aşağı çekti. Hemen detaylarına bakalım. Banka altın için ons başına hedefini 4800 dolardan 4500 dolara indirdi. Gümüş için 2026 yıl sonu tahminini 80 dolardan 67 dolara düşürdü. 2027 yıl sonu beklentisini ise 90 dolardan 80 dolara indirdi. Platin için 2026 yıl sonu hedefi 2100 dolardan 2000 dolara. Paladyum için 1600 dolardan 1500 dolara çekti. Revizenin gerekçesi yükselen petrol fiyatları ve FED beklentisi olarak belirtildi.

0: Evet, devam ediyoruz şimdi. İkinci çeyrek bilanço dönemi tabii devam ediyor. Akbank'ın hemen ikinci çeyrek bilançosuna bakalım. Banka yılın ikinci çeyreğinde 15,2 milyar lira net kar açıkladı. Swap giderleri dahil net faiz gelirleri 26,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk 6 aylık dönemde net faiz gelirleri 54 milyar lira oldu. Bankanın yılın ilk yarısındaki toplam gelirleri 140,3 milyar liraya ulaştı. Gelirler yıllık bazda %45 oranında büyürken çeyreklik bazda %5 oranında daraldı ve öz kaynak karlılığı %22,2 seviyesinde gerçekleşti. Bir diğer şirket ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan TAV Havalimanları. Hemen hızlıca ona da bakalım. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 66,6 milyon euro net kar açıkladı. Şirketin hasılatı bu dönemde 506,7 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. Ciro geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14 arttı. Şirket yılın ilk yarısında 48,2 milyon yolcuya hizmet verdi. FAVÖK 167,2 milyon euro olarak açıklandı ve FAVÖK marjı %33 olarak belirlendi. Şimdi konuğumuzla devam ediyoruz. Stratejist Eralp Ersoy bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar.
0: Günaydın, teşekkür ediyoruz. Hemen şu soruyla başlamak istiyorum. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar yeniden başladı. 5 günlük bir ara verilmişti. İran saldırısı ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunu açıklamasının hemen ardından aslında geldi dün gece. Diplomasi sürecinin artık tamamen sona erdiğini söyleyebilir miyiz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Küresel piyasalarda tabii artık ateşkese ilişkin bir belirsizlik de oluştu. Bu belirsizliğe alıştı mı? Buyurun.
1: Ya bu tarafta bu soruya cevap vermek zor. Müzakereler tamamen durdu mu? Bence hayır. Ama haber akışı kesinlikle iyi değil. Zaten NATO zirvesine kadar başka bir haber akışı vardı. NATO zirvesinden sonra başka bir haber

0: Şimdi içine girdik. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya konulan tutum aslında işin rengini epey değiştirdi. Trump'ın burada verdiği mesajlarda, hatta bir operasyona dair, daha Türkiye'deyken verdiği talimata yönelik haberler zaten bu işin rengini değiştirdi ve o günden bugüne hikaye oldukça farklı ilerliyor. Tekrar eski günlerde olduğu gibi olumsuz havanın hakim olduğunu görüyoruz. Bugün daha işte yayına girmeden önce, bir 10-15 dakika önce ajanslara düşen bir haber vardı. Hürmüz Boğazı'nda 3 tanker vurularak durduruldu haberi düştü. Son derece olumsuz elbette. Müzakereler bir şekilde devam edecektir ama şeyi de unutmamak lazım. Tarafların haber akışları birbirinden oldukça farklı. Yani daha geçtiğimiz gün Trump tek başına, yani kendi tarafında işte İran'la ilişkileri iyi gidiyor, müzakereler oldukça verimli gibi tadında açıklamalar yaparken, İran tarafı devam eden bir müzakere yok tadında mesajlar vermişti. Dün söylediğiniz gibi Trump tarafından birazcık daha ılımlı mesajlar iletilmişti müzakerelerin devamına yönelik. Ama bu sabahta bu habere uyandık. Müzakereler bitmedi. Bitmeyecektir de. Çünkü bu konu müzakereyle çözülecek. A, B, C bir şekilde çözülecek bu konu. Hep söylediğimiz gibi müzakereler kolay değil de kolay da olmayacak. Çünkü tarafların birbirlerinin kırmızı çizgilerinin üstünde dans ettikleri bir hikayeden bahsediyoruz. Burada olumsuz fiyat hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz ve göreceğiz. Müzakerelerin yeniden başlayacağı bir hikayede bir noktada evrileceğiz elbette, ama kesinlikle haber akışı olumsuz. Hem bölge için, hem makro görünüm için, hem bağdan zeyre piyasadaki bütün fiyatlamalar için oldukça olumsuz bir güne başladık diyebilirim.
1: Peki şimdi saldırıların yeniden başlamasıyla petrol fiyatlarına baktığımızda Brent petrolün varil fiyatı %4'e yakın bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Petrolde 110-120 bandını orta vadede tekrar görebilir miyiz? Yani bundan sonrası için risk mi, yoksa işte diplomasi beklentisi mi fiyatlamada daha etkili olacaktır sizce? Savaş tabii devam ederken Trump'ın seçime gitmesi de, Kasım ayında ara seçim olacak, Trump için aslında bir risk de oluşturuyor. Buyurun.
0: Evet, yani bu Kasım ayına gelmeden savaşı bitirme yönündeki eğilimin Amerika Birleşik Devletleri tarafında güçlü olduğunu zaten konuşuyoruz. Çünkü bu bir kazanma kaybetme hikayesinden, yani politik anlamda manşette olan kazanma kaybetme hikayesinden ziyade doğrudan doğruya hane halkının hissettiği bir enflasyon baskısı, bir fiyatlar genel seviyesinde baskı olarak yansıyor. Üstüne üstlük bir de tabii bu işin gene politik taraftan da bakacak olursak, bir gene hane halkında, seçmen üzerinde bu sürecin olumsuz bir etkisi var. Geçtiğimiz günlerde yine yapılan bir haberde halkın İran operasyonuna olan desteğinin %33'ler seviyesinde, %1'ler seviyesinde olduğuna dair bir anket yayınlanmıştı. Bu aslında buna işaret ediyor. Kasım ayına kadar bu hikayenin tamamlanmasına yönelik beklenti, temenni buradan aslında güç alıyor. Bu bir konu. İkinci konu petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının 100 doların üstünde tutunması hikayesi, 120 dolarları görmesi hikayesi aslında kötü senaryo. Piyasa birazcık kötü senaryoya doğru hareket ediyor. Bu doğru. Ama şeyi de unutmamak lazım. Haber akışının en kötü olduğu günlerde bile 100 doların üzerinde tutunmakta oldukça zorlanan, efendime söyleyeyim, bir miktar 100 doların üstünde tutuldu, birazcık aştı ama ondan sonra aşağı doğru, yani gelen olumlu haber akışıyla birlikte bu köpüğün çok hızlı eridiği bir hikaye gördük, bir haber akışı gördük, bir fiyatlama mekanizması gördük. Bu aslında piyasanın mevcut haber akışını nasıl okuduğunu gösteren unsurlardan bir tanesi. Olumsuz haber akışlarını olumlulardan daha az fiyatlama eğiliminde piyasa. Yani normal şartlarda böylesi karmaşık ve böylesi olumsuz bir haber akışının fiyatlamalarının daha sert olması normal şartlarda beklenir. Ama tabii piyasa sadece kendi istediği için vesaire değil, haber akışına başına büyük oranda güvenmediği için de Trump'ın mesajlarının bir gün öyle, bir gün böyle, bir gün yok edeceğiz deyip ertesi gün müzakere masasındayız tonu, yani bu mesajların hem frekansının yüksekliği hem de gelen mesajların içeriğinin aslında özünden daha sert olduğu eğilimi piyasalar

0: tarafından biliniyor. $120 senaryosu bence bugün itibariyle masada değil. Ama gelişmelerin nereye evrileceği ne göreceğiz. $120 senaryosu dediğim gibi kötü senaryo, hiçbir açıdan olumlu değil, hiçbir açıdan pozitif değil. Pek çok ülkede, içinde bizim de bulunduğumuz özellikle net enerji ithalatçısı olan tarafta korkunç bir enflasyonist baskı yaratma potansiyeli taşıyan ve bu hikayenin, bu fiyatların kalıcı olması halinde tamamen bambaşka bir makro görünümden, makro projeksiyondan bahsedeceğimiz bir sürece evrilecek gibi gözüküyor. Bu sabahki fiyatlamalara da baktığımız zaman dediğiniz gibi işte %4'e yakın, %3.75, 4'e yakın bir Brent petrol fiyatında yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Tabii bu haftalıktaki düzeltmeyi belli oranda telafi etmiş durumda. Ama hassasiyeti de bir anlamda gösteriyor. Olumsuz haber akışı geldiği sürece bu yukarı sıçramaları göreceğiz. Ama ben hala $100 üstünde kalıcı bir fiyatı en azından kısa vadede ve mevcut haber akışı içinde işlerin daha kötüleşme riski elbette ki var. Daha da sertleşmesi riski elbette ki var. İşte bir ara kara operasyon konuşuluyordu vesaire. Şimdi o gündemden düştü. Tekrar konuşulmaya başlandı vesaire. Haber akışının kötüleştiği durumda gene $100 üstünde görebiliriz ama bugünden baktığımız zaman mevcut akış içinde ve piyasa fiyatlamalarının olumlu fiyatları daha pozitif, daha güçlü fiyatlama ve olumsuz haber akışını biraz daha törpülenmiş fiyatlama eylemi düşünüldüğünde kısa vadede bu fiyatları göreceğimizi düşünmüyorum.
1: Peki FED'le devam edelim. Bugün tabii önemli bir gün. FED faiz kararını açıklayacak. Sabit tutmasına yönelik güçlü bir beklenti var. Tabii Trump'ın baskısı da devam ediyor. En düşük faize sahip ülke olmalıyız dedi geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump. Nasıl bir tutum sergileyecektir FED? Tabii ECB gibi Eylül ayında faiz artırımına, faiz indirimine bir kapı aralayacak mıdır sizce?
0: Faiz indiriminden konuşmak için henüz erken. Borsun da genel tutumu zaten an itibariyle bu şekilde. Kendi verdiği mesajlar da bu şekilde. Gerçi mesaj hacmini oldukça kısalttı yani. Bugün de yine kısa bir metin ve kısa bir açıklama göreceğiz. Ama faiz indirimini konuşmak için bence erken. Yani Ağustos ayı bir geçsin bu toplantıdan sonra hikayeye bakacağız. Budur. Bugünkü toplantıda şöyle, ben de politika faizini sabit tutacağı kanısındayım. Yani bu enerji fiyatlarında yaşanan artış, bu son dönemde yaşadığımız hikaye, yeni fiyat beklentilerine ilişkin belirsizlik ve mevcut haber akışı aslında Fed'in politika setini değiştirmesi kadar, değiştirmesine sebep olacak kadar güçlü görmüyorum an itibariyle. Evet, enflasyon hedefinin üstündeler, doğrudur ama kendi içlerindeki tutarlı duruş ve işte yani enflasyon verisine baktığımız zaman politika faizi böyle bir miktar daha bekle ve göre yer varmış gibi gözüküyor ve içinden geçtiğimiz mevcut hareket buna an itibariyle hani bir önden yüklemeli değil. Önden yüklemeli önlem bağında bir faiz artırımını gerektirecek kadar güçlü görmüyorum kendi adıma. Bunun yanında Trump'ın mesajları zaten baki. Yani bununla ilgili söyleyecek hiçbir şey yok. Daha boş seçilmeden Powell'ın son döneminden bugüne kadar aynı şeyleri söylüyor. Hatta son dönemde bu söylemlere epey azaldı. Amerika Birleşik Devletleri en düşük faizi ödemeli, faizlerin inmesi gerektiği yönünde işte ekonomik büyüme için vesaire aynı mesajları veriyor. Tonu biraz daha yumuşamış durumda. Doğal olarak Powell kadar sert mesajlar, Powell'a yönelttiği kadar sert eleştirilen mesajlar yöneltmiyor borsa karşı. Bugün dediğim gibi bir politika faizinde kendi adıma bir değişiklik beklemiyorum. Genel metinde de risklerin baki olduğu bekleme gör politikasının devam edeceği yönünde ve enflasyon hedefine sadakat mesajının da yanına eklendiği kısa bir metin göreceğiz. Orada bir not paylaşayım. Dün yanılmıyorsam BofA'nın yayınladığı bir metinde 94 yılından bu yana politika faizinde artış olasılığının %60'ın altında olduğu herhangi bir hikayede faiz artırımı gelmediği yönünde bir istatistik paylaşıldı. Bu da kıymetli. Bu buna uyacak ya da uymayacak anlamında değil ama zaman serisi itibariyle bakacak olursak aslında bununla da uyumlu bir hikaye ortaya çıkıyor. Dün biliyorsunuz bazı önemli kurumlar erken faiz artırımı yönünde beklentilerini açıkladılar FED tarafından ama ben o kampta değilim. Bugün sakin bir bekle ve gör mesajıyla hikayenin Eylül ayındaki toplantıya paslanacağı görüşündeyim.
1: Peki bu hafta tabii

0: Önemli İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Sabit tutması bekleniyor. Tabii yılın başından beri İngiltere'de faiz %3,75 seviyesinde. Haziran enflasyonu İngiltere'de %2,6. Hedef de %2. Aslında hedefe çok yakın bir enflasyon olduğunu görüyoruz İngiltere'de. Bu anlamda İngiltere nasıl bir karar verecektir?
1: İngiltere Merkez Bankası da pas geçecek gibi gözüküyor. Çünkü o tarafta son 2-3 veri özellikle enflasyon tarafında oldukça iyi geldi. Onları sıkıştıracak, onları yoracak bir hikayede değiller. Onların büyüme kompozisyonuyla ilgili olan Avrupa'dan görece iyi olan ama gene durgunluğun baki olduğu bir, ya baki demeyelim de durgunluk emarelerinin güçlü olduğu kırılganlığı gördüğümüz bir hikaye var. Bunları yan yana koyduğumuz zaman İngiltere Merkez Bankası'nın da yarın piyasa beklentilerine paralel olarak pas geçeceği kanısındayım. Burada ekstra bir mesaj da vermeyeceklerdir. Genel ton bugün itibariyle baktığımız zaman neredeyse istisnai merkez bankaları dışında bütün merkez bankalarından aynı mesaj görüyoruz. Yukarı yönlü risklerin mevcudiyeti hedeflere bağlılık ve gerektiği yönde atılacak aksiyonlar çerçevesinde temkinli ve bekle gör mesajını ana mesaj olarak odağına alan bir İngiltere Merkez Bankası faiz kararı göreceğiz. Dediğim gibi politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor tarafta da. Ben de bu kamptayım.
0: Evet, Asya piyasalarıyla devam edelim. Şu anda nasıl bir görünüm var? Tabii çip hisselerinde sert satışlar yaşanmıştı. Özellikle Güney Kore'de %10'un üzerine bir düşüşü takip ettik. Genel anlamda negatif bir seyir vardı. Bugün de Güney Kore'de %9 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Neler söylersiniz Asya piyasalarına ilişkin?
1: Yani Güney Kore'yi gerçekten üzüntüyle izliyoruz. Yıldız bu yılın yıldız pazarı aylık bazda bütün getirisinin 1/3'ünü bıraktı. Son 2 gündür gerçekten çok sert satışlar var. Bu hikaye oldukça zararlı olmaya başladı. Genel görünüm itibarıyla da var olan endişeleri besliyor. Bu tarafta özellikle Güney Kore tarafından bakacak olursak hani Çin tarafının bir çip üretimi hikayesi var biliyorsunuz. Bir yapay zeka harcamaları var. Zaten bu bir baz oluşturuyor. Bunun yanında bir küresel bir çapta genel olarak bu sektöre yönelik değerleme endişeleri zaten baki. Açıklanan bilançolardaki CAPEX gereksinimleri, yatırım gereksinimleri de bu tartışmaları birazcık alevledi. Yani bu hikayenin tek bir sonucu yokmuş gibi. Yani tek bir sebebi yok. Bunun yanında işte yarı iletkenler tarafındaki diğer konular, bu karlılık hikayesinin sürdürülebilirliği, ileri vadeli değer yaratma kapasitesi vesaire gibi konuları da yan yana, diğer piyasa endişelerinde yan yana koyduğumuz zaman gerçekten çok sert bir satış dalgasıyla karşı karşıyayız. Özellikle Güney Kore tarafında. Orada kısa vadede görünüm olumsuz. Zaten bugün de gerçekten berbat açtı piyasa. Berbat hareket etmeye de devam ediyor. Çok sert bir geri çekilmeler var. Çok sert düzeltmeler var. Bunun küresel çaptaki algısı da aslında bakarsanız buraya da birazcık etki ediyor. Var olan endişeleri besler nitelikte hareket ediyor bu tarafta da. Buraya da bu şekilde etki ediyor. Küresel görünüm bozacak ve özellikle teknoloji rallisini yani Nasdaq tarafındaki hikayeyi zaten var olan endişeleri daha da artıracak nitelikte bir fiyatlama hareketi görüyoruz. Bunun dibi neresi bilmiyoruz. Yani tabii ki kıyamet senaryosundan bahsetmiyoruz ama KOSPI tarafında var olan yüksek getiri hikayesi tamamen silinmiş durumda. Yatırımcı algısı tamamen bozulmuş durumda. Elbette ki bir yerlerden dönecek. Çok uzak olmayan bir vadede bu kadar sert satışın geldiği yerde bir noktada pozitif sinyaller görmeye, alım fırsatları olarak değerlendirilmeye başladığını göreceğiz ama bütün piyasanın tadını kaçıran ve aslında herkesin masasında olan bu endişelerin çok sert bir şekilde fiyatlandığı hareket ilmesini görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz gibi gözüküyor kısa vadede. Buradaki görünüm kısa vadede olumsuz maalesef.
0: Peki Japonya Merkez Bankası ile devam edelim. Faizi %1'de bırakması bekleniyor bu hafta. Yen dolar karşısında yaklaşık 40 yılın en düşük seviyesinde nasıl bir karar verecektir? Japonya Merkez Bankası bu arada Japonya'da faiz 31 yılın en yüksek seviyesinde %1. Buyurun.
1: Evet, Japonya Merkez Bankası son işte çeyrek yüzyılı aşkın süre sonra politika faizini %1'e taşıdı. Şimdi bugünden baktığımız zaman fiyatlamalara yıl sonuna kadar %1.25 fiyatlaması cepte gibi gözüküyor. Hikaye buraya evriliyormuş gibi gözüküyor. Burada ana konu sadece

0: enflasyonist beklenti değil, sizin de söylediğiniz gibi dolar yen paritesindeki hareket. Bu hareket aslında Merkez Bankası ve maliye tarafında, Japonya tarafında kritik eşik olarak adlandırılan seviyeleri aşmış durumda. Normalde Japonya tarafı kura müdahale sinyali verdikten kısa süre sonra, önce bir sözlü yönlendirmenin etkisine baktıktan sonra aksiyon alırdı. Bir süredir bu tutum bir miktar değişmiş durumda. Yani bu dolar yen paritesinde ki rahatsızlıkları ve memnuniyetsizlikleri aslına bakarsanız dillendiriyorlar. Kaldı ki bunun bir de enflasyonist etkisi de var. İthal girdi maliyetleri üzerinden. Tarihi zirvelerde dolaşan pariteye henüz bir müdahale gelmedi. Müdahale sinyalleri geldi ama piyasa bunu satın almadı. Bu çerçeveden baktığımız zaman, mevcut enflasyon dinamiklerine de baktığımız zaman, faiz artırımı bu toplantıda, yani cuma günü muhtemelen görmeyeceğiz. Ama ben yıl sonu bundan önce bir faiz arttırımı gelebileceği kanısındayım Japonya'da. Tabii ki bu bir paradigma değişimi. Japonya tarafında tırnak içinde bedava likidite konusunun, bu mekanizmanın çok uzun, aslına bakarsanız uçtan uca baktığınız zaman yıllar süren bir iletişimle yön değiştirme hikayesine aslında şahitlik ediyoruz. Piyasada kırma, kırıcı, dökücü bir etki olmayacaktır. Çünkü ani ve sürpriz ve piyasa iletişimi yapmadan karar vermiyorlar. Bu yönde oldukça tırnak içinde sorumlu davranan ve yapısal olarak da zaten yoğun iletişim, ani hareketler öncesinde yoğun iletişim yapan bir Japonya Merkez Bankası tanıyoruz. Japon ekonomi yönetimi tanıyoruz ve biliyoruz. Bu tutum da sürdürülüyor. Ama ben bu toplantıdan ari olarak yılın geri kalanında, dediğim gibi yıl sonuna kalmadan mevcut dinamiklerde bir değişiklik olmazsa, bu saydığım unsurlardan ötürü politika faizinde yukarı yönlü hareketin Aralık ayına kalmadan gelebileceği görüşündeyim. Bu toplantıda bunun izlerini arayacağız. Bunun mesajlarını arayacağız. Hem Takaichi tarafında hem Ueda tarafında bunun mesajları zaten veriliyordu. Daha derli toplu bir şekilde bir set olarak cuma günü bu hikayeyi göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Peki altınla devam edelim. Altın ons fiyatına baktığımızda 4020-4030 dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sınırlı bir artış olduğuna dair değerlendirmeler de söz konusu. Ne dersiniz, FED kararı öncesi nasıl bir seviyede şu anda, önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir olacaktır altında? Kısaca yorumlarsanız altın sevinirim.
0: Altın geçtiğimiz hafta bu endişe edilen 3800 seviyelerin üstünde tutunup bir miktar yukarı yönlü hareket etti ama mevcut haber akışı tekrar bu taraftaki kırılganlığı yüksek tutmaya devam ediyor. Bugün baktığımız itibariyle ben kısa vadede kıymetli madenlerde hikayenin olumsuz seyrinin devam edeceği görüşündeyim. Burada dip toplamda şeyi söyleyebilirim. Altın tutmanın alternatif maliyeti tıpkı diğer yatırım araçları olduğu gibi, yani sabit getirilerde faiz oranlardan bu kadar yüksek seyrettiği bu dönemde alternatif maliyetler yukarı doğru geliyor. Bu talebi oldukça törpülüyor. Altın tarafında baktığımız zaman merkez bankaları, başlı major merkez bankalarının talebi dışında güçlü bir talep görmüyoruz. ETF'lerde de, fonlarda da çıkışı görüyoruz. Bu tarafta kısa vadeli görünümü olumsuz görüyorum. Ben alt tarafta hala 3800 kısa vadeli görebileceğimiz bir hikaye. Orta uzun vadeye bakacak olursak yön elbette ki yukarı. Yani uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek seviyeler. Ama ben kısa vadede yönden hala bir miktar aşağı doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta gördüğümüz tepki hareketi çok güçlü değildi ve çok çabuk silindi. Bu taraftaki zayıflığı aslında çok güzel gösteriyor yaşadığımız geçtiğimiz haftaki fiyatlama.
1: Peki Erhalp Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz şimdi haberimizde. Türk madencilik ve doğal taş sektörü küresel ölçekte daha da büyümeyi hedefliyor. Apara muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını cevaplayan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Metin Çekiç, katma değerli üretime ağırlık vereceklerini söyledi. Bu yıl 6,8 milyar dolar ihracat hedefliyoruz dedi. Detaylar röportajımızda.
2: Türkiye'nin sahip olduğu zengin maden rezervleri sektörü üretimden ihracata ve istihdama kadar ekonominin stratejik alanlarından bir tanesi haline getiriyor. İşte bugün madencilik sektörünü konuşacağız. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Metin Çekiç. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Rıfat Bey. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz efendim. Öncelikle hayırlı olsun diyelim.
3: Çok sağ olun.
2: Ve 2026 yılıyla başlayalım efendim. Öncelikle tabii yılın ilk 7 ayını da geride bırakıyoruz.
3: Evet,
2: nasıl geçti efendim?
3: Bitirdik.
2: Ve bundan sonraki süreçte beklentiler neler?
3: İlk başta söylediğiniz gibi stratejik bir sektörü konuşacağız. Madencilik sektörü %100 yerli ve milli olan bir sektörümüz. Dünyadaki belirsizlikler ve küresel sıkıntılara rağmen madencilik sektörü iyi bir performans gösterdi. İlk 6 aya baktığımızda özellikle metalik madenlerde bir yükseliş gördük. %20 bir ihracatımız oldu. Doğal taşta ise ihracatta bir çok mutlu olamadığımız bir süreçti. Doğal taş biraz stabil seyretti ama endüstriyel minerallerde %16 artışla orada da sektör iyi bir performans gösterdi. Baktığımızda geçen seneyle karşılaştırdığımızda 6 milyar 30 milyon dolardan 6 milyar 783 milyon dolara ulaşan bir ihracatımız oldu. Bu da Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar yaptığımız en büyük ihracattı. Ama buradaki ana sebep dediğim gibi metalik madenlerde. İlk ihracat yaptığımız en büyük ülke Çin. Burada Çin'e %46 gibi bir ihracat artışıyla 1 milyar doların üzerine ihracat gerçekleştirdik. Bu da bizi sürükleyen bir rakamla oldu. Öbür pazarlarda stabil bir hareket var. Ama metalik madenlerdeki bu artış bizim ihracatımızın lokomotifi oldu. Burada en fazla ihracat yaptığımız ülke söylediğim gibi Çin. Metalik madenlere olan fiyat artışının da etkisiyle orada ciddi bir performans yakaladık. Ondan sonra ikinci bizim pazarımız Amerika geliyor. Çin ve Amerika bizim maden ihracatımızın %40'ını oluşturuyor. Ondan sonra ilk 5 ülkede Belçika, İtalya, İspanya, Hindistan diye gidiyor. Bunlarda tabii ayrı bir parantez açmak gerekirse doğal taşta bir sıkıntı yaşadık. Doğal taş ihracatında niye böyle bir düşüş söz konusu? En büyük pazarımız olan Çin'de biliyorsunuz inşaatta sıkıntılar ve orada yeterli teşviklerin olmaması dolayısıyla bizden blok alımı yapıyorlardı. Orada bir düşüşümüz var. İşlenmiş pazarımız Amerika'da da bir sıkıntı var. Orada da faizlerin yüksekliği ve ülkedeki yatırımın çok fazla olmaması orada da bir durgunluğa sebep oluyor. Bunun haricinde tabii bizim kendi iş dinamiklerimizden kaynaklanan sorunlar da var. Bugün Türkiye maden sektöründe veya doğal taş sektöründe özellikle pahalı bir ülke haline geldi. Çünkü enerji bizim en büyük girdimiz. İşçilik eskiden %10'lardayken bir işletmenin içerisindeki payı bugün %25'lere geldi. Enerji, işçilik, bunun yanında devlete ödediğimiz ruhsat harçları, devlet hakları, orman izin bedelleri bunlar da yaklaşık son 10 yılda %248 gibi bir artış gerçekleşti. Tüm bu maliyetlerin yanında belki madencilik sektörümüzün en büyük sorunları da mevzuatlarda yaşanan karmaşa. Yani son 10 yılda 28 defa yasalar, yönetmelikler değişti. Tabii bir madencilik yatırımı uzun vadeli bir yatırım. Siz burada yola çıkarken en az 5 yıl, 10 yıl sonrasını düşünmek zorundasınız. Riskli ve uzun dönemli bir yatırıma göze alıyorsunuz. Siz yatırıma başladığınızda eğer şartlar değişirse, ruhsat güvenliğinizle ilgili sıkıntılar olursa bu sektöre yatırım yapan firma sayısı az olacak. Ama geldiğimiz noktada hem maliyetlerimizin yüksekliği hem de dünyaya göre daha fazla karışık bir mevzuattan dolayı sektör bugün özellikle doğal taş sektöründe bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunun için Ankara'ya gidiyoruz. Zaten kurumlar biliyorsunuz bizim için bağlı bulunduğumuz kurumlar Enerji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre Bakanlığı. Biz Enerji Bakanımızla görüştük, Ticaret Bakanımızla görüştük. Sektörün sorunlarını sağ olsunlar onlar zaten yakından takip ediyorlar ve desteklendi her zaman hissediyoruz. Şu anda ihracatçımızın en önemli sıkıntılarından birisi de döviz dönüşüm desteği almakta. Şimdi biz %3 oranında bir döviz dönüşüm desteği alıyoruz. Bu maliyetlerin yanında bu ihracatçıya bir nefes oluyor. Biz Ticaret Bakanımıza bunun %10'a çıkarılması talebimizi ilettik. Şu anda Çin'deki döviz dönüşüm desteği ihracatçıya sağladığı oran %13. Sadece bu bir destek. Bunun haricinde orada navlun desteği var. Her türlü destekler daha fazla. biz buradan ham madde ihracatı ettiğimizde oradaki desteklerle beraber Çin bizim pazarlarımıza daha ucuza, Orta Doğu pazarımıza veya Amerika'ya bizden daha ucuza mal edebiliyor. Yani biz burada hem dünyayla savaşıyoruz, rekabet ediyoruz, Avrupa'yla savaşıyoruz, rekabette de geri duruyoruz.

0: Bir de biliyorsunuz uygulanan döviz kuru politikasından dolayı da firmalarımızın girdileri artıyor. Ama ihracat gelirleri döviz ve euroda ciddi bir artış olmayınca şu anda işletmeler gerçekten bir sıkıntı içerisinde.
1: Deyim yerindeyse sektörün SWOT analizini çıkardınız ortaya. Evet. Ama tabii yılın geri kalanına ilişkin beklentilerinizi de ben almak isterim özellikle. Tabii baktığınız zaman bölgede bir İran savaşı belirsizliği var. Siz evet Çin'deki sıkıntılardan bahsettiniz ama buna rağmen ticaret de bir şekilde ilerlemek zorunda. Yıl sonu için belirlediğiniz bir ihracat hedefi var mı? Nasıl geçecek bundan sonraki süreç?
0: Şimdi sözün başında da söylediğimiz gibi ihracat rakamlarımız fena gitmiyor. Özellikle metal kısmında iyiyiz. Yani bu seneyi de 2025'te 6,5 milyar 6.2 milyar dolar bir ihracatımız olmuştu. Yine bir %12-13 artışla 6 milyar 800 mertebesinde kapatacak gibi gözüküyor. Ama buradaki sıkıntılardan birisi sektör bu ihracatı yapıyor. Bütün fedakarlıkları gösteriyor. Ama dediğim gibi maliyetlerden ve kar edemediğinden dolayı finansmanla ilgili sorunlar yaşıyor. Yani her firma kendi cebinden işletmesine sermaye aktarıyor. Pandemiden bu yana bu devam ediyor. Ama bu 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl artık firmalar bunu kaldıracak gücü kalmadı. Bunun için de finansla ilgili, finans erişimle ilgili sıkıntılarımız sektörün belki de konuşulması gereken bir konu. Biz de bu konuyla ilgili geçen haftaki yönetim kurulumuzda Exim Bank, İGAŞ ve Türk Ticaret Bankası genel müdürlerimizle bir araya geldik. Özellikle madencilik sektörünün önemini anlattık, riskini, uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve bu sektörümüze dönük özel çalışılması gereken kredi taleplerimizi ilettik. Sağ olsunlar, onlar da madenciliğe dönük bir çalışma yapacaklar. Ortak çalışma grubu kurduk. Özellikle madencilik yatırımlarında küçük ve orta ölçekli işletmeler bundan bir pay alması lazım. Baktığımızda Exim Bank'ın kredilerine madencilik sektörü olarak %5 gibi bir pay alıyoruz. Biz bu oranın arttırılmasını talep ettik ve özellikle KOBİ tarzındaki işletmelerimize nefes kredisi olacak şekilde düşük maliyetli orta vadeli krediler talebimiz oldu. Orada da bir İnşallah önümüzdeki günlerde umut edici gelişmeler olacağını düşünüyoruz.
1: Evet, tabii finansman çalışma grubunun nasıl işleyeceğine ilişkin detayları da aktardınız. Tabii şunu da sormak isterim. Özellikle enflasyon ve ona paralel olarak faizlerin düşmesi durumunda finansmana erişimin daha da artacağını düşünüyor musunuz? Böyle bir beklentiniz var mı? Daha doğrusu.
0: Şu anda zaten Exim Bank'ın sanayiciye, üreticiye sağladığı kredilerde bir artış, ciddi bir artış ve destekleri söz konusu. Tabii sonuçta oradaki sıkıntı da enflasyonun yüksek olması ve piyasa koşullarının yüksek olması, dolayısıyla ihracatçıya piyasa koşullarından daha düşük bir faiz bile olsa dünya konjonktüründeki sıkıntıdan dolayı o faizleri bile ödemekte bizim ihracatçımız sıkıntı yaşıyor. Bunun haricinde yani maliyetlerin, bizim İspanya, İtalya Avrupa'daki rakiplerimiz. Çünkü orada her ne kadar sıkıntı olsa bile enflasyon oranları ve düşük faizli kredilerle onlar ayakta kalabiliyor. Mesela bir navlun olayı. Şimdi İspanya ve İtalya'daki üreticiler Çin'e ihracat yaparken navlun desteği alıyorlar. Avrupa bunu örtülü olarak veriyor. Yani biz bunu Ticaret Bakanımızla görüştüğümüzde de kendilerine aktardık. Kendileri de zaten konudan haberleri var. En azından yani döviz bir kredinin yanında böyle bir dönüşüm desteği veya işte navlun, iç navlun, dış navlun konusunda da bir destek olursa bu zor süreci inşallah birlikte atlatacağız.
1: Biraz da katma değer tarafını konuşmak isterim. Aslında Türkiye önemli maden rezervlerine sahip olmasına rağmen bu potansiyeli belki de yeterince değerlendiremiyor. Bugün Türkiye'de satış yapan birçok İtalyan firmasının aslında Türkiye'den bu madenleri tedarik ettiğini biliyoruz. Ham madde ihracatı yerine işlenmiş ve katma değerli ürün ihracatının hızlanması için nasıl bir yol izlenmeli?
0: Zaten İstanbul Maden İhracatçılar Birliği olarak biz yeni yönetim olarak da ana hedeflerimizden birisi de artık ham ürün yerine katma değeri öne çıkaran bir üretim ihracat anlayışı benimsiyoruz. Bunun için de özellikle Türk kaliteden bahsedebiliriz. Doğal taşta örneğin İtalya veya Avrupa ülkeleri tonunu 1500 dolara satarken biz 300 dolara anca satabiliyoruz. Burada

0: bir marka sıkıntımız var. Biz onun için Ticaret Bakanlığımızla beraber diğer ihracatçı birlikleriyle İstanbul Maden İhracatçılar Birliği koordinasyonunda Tur Quality projesini başlattık. Buradaki amaç Türk doğal taşının dünya projelerinde daha bilinen, marka değeri yüksek projelerde yer almasını sağlamak. Ne yapıyoruz? Dünya mimarlarının olduğu tüm etkinliklere katılıyoruz. Singapur'a katıldık, Amerika'ya katıldık. Bunun haricinde Fransa'da, İngiltere'de olan tüm mimarların olduğu etkinliklere katılıyoruz. Buralarda Türk doğal taşının marka ve bilinirliğini arttırma yönünde çalışmalarımız var. Ayrıca Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımızı ziyaret ettik. Çünkü havaalanları da bunun için önemli bir mekan. Yurt dışından gelen ve giden yolcuların Turkish Stones markasını biraz daha görmeleri için onlarla bir ortak ziyaretimizde bir araya geldik. İGAŞ müdürümüzle konuştuk. Havalimanlarında dış yolcuların gelip gittiği yerlerde bize bir dönemsel olarak yer kiralama konusunda konuştuk. Onlar da bu konuyu değerlendiriyor. Yani amacımız ham maddeden ziyade Türk doğal taşın veya Türk madeninin bilinir, katma değeri yüksek ürünlere sahip olması. Biliyorsunuz Türkiye potansiyel dediniz. Potansiyelde de dünyada bilinen 90 çeşit madenin 75'i ülkemizde bulunuyor. Bugün bor, dünya rezervinin %70'i Eskişehir'de. Kritik minerallerde nadir toprak elementleri Çin'den sonra ikinci rezerv Türkiye'de. Nadir toprak elementleri başlı başına ayrı bir konu esasında. Özellikle biz bunu işleyebildiğimizde, katma değerli uç ürüne dönüştürdüğümüzde bugün hem jeopolitik arenada güçlü olacağız, hem ekonomik olarak güçlü olacağız, hem de istihdam açısından bölge halkına ülkemize katkıda bulunacak, ülkemizin kalkınmasına ciddi bir katkı koyacak. Yani madem potansiyelimiz çok yüksek ama bunu çıkarmakta zorlanıyoruz. Burada sorun ne? Belki de konuşmamız gereken en önemli noktalardan birisi algı. Maden sektörüne dönük bir olumsuz algı var. Ne yazık ki bu olumsuz algı vatandaşımızı da etkilemekte. Bakıyoruz basında 380 bin tane ruhsat verilmiş deniyor. Bunu televizyonlarda basında görüyoruz. Ama baktığımızda Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesine baktığınızda MAPEG'in sitesinde gerçek rakamlar var. 380 bin ruhsatın yerine şu anda Türkiye'de faaliyette olan 12 bin tane ruhsat var. Bunun da 4 bin tanesi işletme iznine sahip. Yani siz gittiğinizde bir yere ruhsat aldığınızda çalışamıyorsunuz. İşte deniyor ki Artvin'in %90'ı madene kapalı. Balıkesir'in %95'i kapalı. Böyle bir şey yok. Yani sizin bir madencilik faaliyetine başlayabilmeniz için işletme izni almanız lazım. İşletme izni almak için de arama ruhsatı, işletme ruhsatı, ondan sonra bütün kurumlardan izinler alıyorsunuz. ÇED belgesini alıyorsunuz. İşletme izni faaliyetine başlayabiliyorsunuz. Bu da şu anda Türkiye'deki yüz ölçümümüz 780 bin kilometre karede madencilik faaliyetleri binde 2.8. Ormanlarımıza bakıyoruz. Deniyor ki ormanları madenciler yok ediyor. Buradaki gerçek rakamlarda baktığımızda gerçekten binde 3 mertebesinde. Her kesilen 100 bin ağacın bir tanesi madencilik faaliyeti için zorunlu kesiliyor. Ve biliyorsunuz biz madenciler ayrıldığımızda sahadan rehabilite etme zorunluluğumuz var. Evet. Yani biz bir sahada çalıştık 10 sene, 5 sene, 20 sene. Sonunda çıkarken orayı rehabilite etmeden çıkamıyoruz. Yani madencilik sektör üzerinde yürütülen bu algılar da hem yatırımcıyı etkiliyor, hem yurt dışından hem yurt içinden ve sektör olan ilgiyi de İnsanlar çünkü bugün parası olan bir kişi zor, riskli ve uzun vadeli bir yatırıma girmek ister mi? İstemez. Bunun için hem teşviklerin olması lazım hem de bu olumsuz algının kırılması lazım.
1: Efendim son olarak tabii madencilik sektöründe yatırımcıların en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de ruhsat ve izin süreçleri. Yıllar önce Dolmabahçe'de bir toplantı yapılmıştı. Oraya da katılmıştık. Bu süreçlerin daha da kısaltılması konusunda sektör temsilcileriyle bir toplantı yapılmıştı. Bu süreçlerin hızlandırılması konusunda kamudan beklentiniz nedir? Siz de geçtiğimiz günlerde yine Bakan Bey'le bir araya geldiniz. Evet, neler konuştunuz? Kısaca dinlemek isterim.
0: Özellikle bu madencilik sektöründe söylediğimiz gibi uzun soluklu bir mücadeleye giriyorsunuz. Burada mevzuatın, kuralların değişmemesi lazım. Yani siz maç oynanırken kuralı değiştirirseniz bu sektör olan yatırımcı ilgisi azalır. Sizin ruhsat güvenliğinizin sağlanması lazım. Örneğin bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikte de ruhsat devlet hakkını ve rehabilitasyon bedelini eğer 30 Haziran'a kadar ödemediyseniz sizin bütün çalışmış olduğunuz ruhsatınız iptal ediliyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani siz onlarca yıl çalışıyorsunuz, sonra ruhsat bedelinizi bir gün geç ödeseniz, devlet hakkını bir gün geç ödeseniz izniniz iptal ediliyor. Bu para konusu, yani bir şekilde amme alacaklarıyla ödenir, para faiz işletilir, ödenir. Ama siz iznini iptal ettiğinizde oradaki yatırımcıyı bitirmiş oluyorsunuz. Bir önemli konu da orman bedelleri. Orman izin bedelleri şu anda dünyada bizim, yani eşi benzer görülmemiş bedeller ödüyoruz. Bir de şu var, çalışsanız da çalışmasanız da ödüyoruz. Bu dünyada yok, başka ülkelerde yok. Avrupa'ya göre 5 ile 7 kat fazla bedel ödüyoruz. Yani hem bu bedelleri ödüyorsunuz, hem de sonunda değişen mevzuatlar, işte izin süreçleri, ruhsat güvenliğiniz olmaması ne oluyor? Baktığınızda sektör olan ilginin, yatırımın azaldığını görüyorsunuz. Çünkü madencilik sektörünü sadece ihracat rakamı olarak değerlendiremeyiz. Bu sektör istihdam sağlıyor. Bölge halkına istihdam, köyden kente göçü önlüyor. Onun haricinde de biz sanayi, ham madde sağlıyoruz. Yani yurt içindeki sanayi, sağlık sektörü, otomotiv, savunma sanayi, hepsinin ham maddesi maden. Biz bunları sağlamazsak dışa bağımlı olacağız. Dışa bağımlı olmanın da biliyorsunuz, hele şu önümüzdeki günlerde görüyoruz, yaşıyoruz. Yani dışa bağımlılık sizin ham maddeye bağımlı, sizi etkiliyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun için madencilik sektörünü ayrı tutmak stratejik bir sektör. Buna devlet, halk ve biz madenciler hep birlikte ortak akıl noktasında buluşarak çözüm bulmamız lazım. Yani bizim mottomuz önce insan, sonra çevre, sonra maden. Ama maden de olmazsa olmaz diyoruz.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Metin Çekiç, ekonominin stratejik alanlarından bir tanesi olan madencilik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üretimden ihracata, istihdama kadar birçok konuyu konuştuk diyelim ve sözü merkeze bırakalım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da

Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 39. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 30 derece. Mersin 37, Adana 43, Kahramanmaraş 40, Hatay 34. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük ve Rize 29. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 31, Ardahan 24. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
1: Info Yatırım ile Seans Öncesi programı devam ediyor.

Sayın seyirciler, Ahbar ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Devam ediyoruz seans öncesi bültenimize. Hemen başlıklara bakalım. Orta Doğu'da birkaç gündür süren sessizlik bozuldu. Gözler yeniden İran-ABD gerilimine çevrildi. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı'ndan geldi. Devrim muhafızları Orta Doğu'da ABD kuvvetlerine yönelik balistik füzelerle saldırı girişiminde bulunduğu duyuruldu. İran'ın fırlattığı tüm füzeler başarıyla önlendi ifadelerine yer verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Ürdün'de bulunan ABD hava üssüyle merkezi komuta merkezine birkaç balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonun ABD ordusunun İran'a yönelik eylemlerine karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Haberin ardından Brent petrolde yükseliş hızlandı, %4'e yaklaştı. ABD Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında para politikasına ilişkin yeni kararlarını 2 günlük değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bugün saat 21'de açıklayacak. Küresel piyasalarda yön belirleyici bir etkisi bulunuyor. Fed'in ve piyasaların gözü de Fed'in vereceği bu kararda. Apple hisseleri %1,8'e varan bir artışla $342,89 yükseldi ve şirketin piyasa değeri ilk kez 5 trilyon doların üzerine çıktı. Ancak kısa süre sonra piyasa değeri tekrar bu seviyenin altına geriledi. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX halka arz fiyatının %20 altına geriledi. Piyasa değerinin 1,2 trilyon piyasa değerinden 1,2 trilyon dolar silindi. Hisse senedi New York saatiyle 9.36'da %5 düşüşle $107,80 geriledi ve şirketin geçen ayki işlem gününden kısa bir süre sonra ulaştığı zirve seviyesinden bu yana süregelen sert düşüş eğilimine devam ettirdi. Başlıklar bu şekildeydi. Şimdi verilere hemen bakalım. S&P 500'e başlayalım. 7407 seviyesinde bir miktar düşüş var S&P 500'de. Nasdaq'la devam edelim. Nasdaq endeksi %1'e yakın düşüş olduğunu görüyoruz. 27516 ve Dow Jones'a da bakalım hemen. 52.536 seviyesinde. BIST 100 endeksine bakalım. Dün %0,63'lük bir düşüş ve 13.687 puandan kapatmıştı. BIST 100 endeksi 14.000'in altında. Altın $4,028 seviyesinde, gümüş $57,53 seviyesinde %1'e yakın primlenme var gümüşte. Paladyum 1260 seviyesinde, platin %0,5'lik bir düşüş var 1598 seviyesinde. Enerjiye bakalım, petrol %3,5'lik bir yükseliş var 82,03 seviyesinde. Brent petrol %3'lük bir yükseliş $84,56 ve doğalgaz 2,69. Şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz. EPDK Zorlu Enerji'nin Tekirdağ'daki toplam 375 megawattlık rüzgar enerjisi santrali ve depolama projelerinin ön lisansını 2027 sonuna uzattı. TAV Havalimanları Almatya Airport'un kalan %15 hissesini $133 milyon bedelle satın alacağını duyurdu. CVK Maden İşletmeleri küresel bir emtia şirketiyle $70 milyon tutarında ön ödeme sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Hemen gazete manşetlerine bakalım hızlıca. Ve Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Karadeniz'de yerli doğalgaz üretimi iki katına çıkacak. Sakarya gaz sahasına geçecek olan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi ile Karadeniz'deki günlük gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak. 8 milyon hanenin gaz ihtiyacı yerli imkanlarla karşılanacak denilmiş. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda görev yapacağı Sakarya gaz sahasına geçecek.

0: gelecek Eylül ayı başında göreve başlayacak olan platformla Karadeniz'deki günlük gaz üretimi 20 milyon metreküp'e çıkacak denilmiş. Yine Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Bir sonraki manşetimize bakalım. KOBİ'lere 10 yıl 6,5 milyon liraya kadar destek verilecek denilmiş Sabah gazetesinde. Devam ediyoruz Takvim gazetesiyle. İşletmelere tüketici hakları uyarısı. Ticaret Bakanlığı işletmelerin servis, masa, kuver ücreti gibi adlarla ilave ücret talep edemeyeceğine vurgu yaparken karekod, menü, fiyat farkı ve ambalaj ağırlığı gibi konularda önemli hatırlatmalarda bulundu. Ticaret Bakanlığı tüketicilere alışverişteki temel haklarını hatırlatarak haklarını bilen tüketici adil ticaretin en güçlü destekçisidir açıklamasında bulundu. Açıklamada restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri hatlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretlerin talep edilemeyeceği belirtildi. Pahşişin ise tamamen tüketicinin iradesinde olduğu ve gönüllülük esasına dayalı olduğu ifade edildi. Bakanlık vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla tüketicilerin haklarını korumak için dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ve son manşetimiz Hürriyet gazetesi. 6 ayda emlak sektörüne 28,3 milyon lira ceza manşeti atılmış. Ticaret Bakanlığı taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek için dijital mecralardaki denetimlerini genişletti. Bakanlık ilan platformlarının ardından sosyal medya mecraları üzerinden paylaşım yapan işletmeleri de sıkı takip aldı. Bu kapsamda Ocak-Haziran döneminde sadece emlak sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 232 işletmeye 28.312.334 lira idari para cezası uygulandı denilmiş. Gazete manşetlerimiz bu şekildeydi. Evet, devam ediyoruz. Şimdi canlı yayın konuğum stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ABD ile İran arasında 5 gündür karşılıklı bir saldırı yoktu. Ancak bu gece tekrar saldırılar başladı İran tarafından. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı durdurduğunu açıklamasının hemen ardından aslında geldi bu saldırı. Neler söylersiniz? Şu anda nasıl bir etki var piyasalarda, özellikle petrolde %4'e yakın bir yükseliş olduğunu takip ettik az önce. Brent petrolde özellikle. Buyurun.
1: Evet, şimdi bu jeopolitik gelişmeler karşımıza sıklıkla çıkıyor son dönemde. Geçici ateşkes anlaşmasının yapıldığı, görüşmelerin devam ettiği dönemde de bu ateşkes bozulmuştu. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla sonuçlandı. Halihazırda Hürmüz Boğazı hala kapalı. Gemi geçişlerine ilgili gelen haberler, çatışmalar, direkt petrol fiyatları üzerinde %4, %5'lik yukarı hareketler, %4, %5'lik aşağı yönlü hareketlerle karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu piyasalarda bir istikrarsızlık yaratıyor. Rakamlar büyük rakamlar, yani %5'lik oynamalar volatilitenin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Bir analiz yapamıyorsunuz bunun karşılığında. Esasında piyasalar ateşkes sağlandı, ateşkes bozuldu haberlerine alışık, ama petrol fiyatlarındaki bu oynaklık ve bunun makro ekonomiler üzerindeki yansımalarının karşımıza çıkması artık yavaş yavaş daha fazla can sıkmaya başladı. Çünkü Evvelden şunu görebiliyorduk. Petrol fiyatları yükseldiği zaman bununla koreli olan piyasalarda enstrümanlardaki fiyat hareketlerinin tahmini yapılabiliyordu. Ama şu anda korelasyonlar da iyicene dağılmaya başladı. İşte petrol fiyatları çıktığı zaman altın düşüyordu. Ama şimdi petrol fiyatları çıktığı zaman altın yükselebiliyor gibi bir örneklendirme yapabiliriz. İşte bu da tahminleri zorlaştırdıkça piyasalar üzerindeki negatif yönlü baskıyı bu sefer arttırmaya başlıyor. Yani kısaca piyasalar ateşkesler konusunda çok net zaten hiçbir zaman olamadı. Bundan sonra da büyük bir ihtimalle gerçekten bir ateşkes, hatta bir barış anlaşması yapılsa da bunun karşılığında belirli bir süre büyük bir ihtimalle bu tedirginlik, bu negatif beklenti piyasaların üzerinde bir gölge olarak kalacak. Önümüzdeki dönemde de bir yandan bu jeopolitik gelişmeler, bu jeopolitik gelişmelerin merkez bankaları ve makroekonomi üzerindeki etkileri tartışılmaya devam edecek. O yüzden bu kaotik yapının ben çok kısa süre içerisinde dağılacağını zannetmiyorum.
0: Peki kısa, yani petroldeki yükseliş devam eder mi peki önümüzdeki dönemlerde? Yani kısa vadede 110 doları görür mü? Tabii şunu da sormak istiyorum. Yani Trump şu riski alır mı? Kasım'da ara seçim var. Yani ateşkes, kısa vadede bir ateşkes olur mu? Çünkü eğer savaşın devam etmesi, petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi Trump için ara seçimler açısından büyük bir risk oluşturuyor. Buyurun.
1: Benim tahminim, benim gördüğüm kadarıyla Trump bu riski aldı. Yani çünkü şunu hiç bir zaman unutmayalım. Ekonomi tarafında aldığınız tedbirler, uygulamaya koyduğunuz ekonomik politikaların sonuçlarını almak minimum 4 ayla 6 aydan başlıyor. Yani siz bugün itibariyle bir karar aldığınız zaman, bugün itibariyle piyasalara bir müdahalede bulunduğunuz zaman sizin bunun sonucunu alabilmeniz en az 4 ay, hatta 6 ay. Şimdi Temmuz ayının sonundayız. Önümüzde ne kaldı? Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani 4 aylık bir süremiz var. Kasım seçimlerine kadarki süreçte. Burada petrol fiyatlarında 80 doların altına getirip o 4 ay boyunca o 80 doların altında tutabildiğiniz zaman ancak enflasyon tarafında elinizi rahatlatabilirsiniz. Çünkü sonuçta bir ortalama var. Bu petrol fiyatları 120 doları da gördü bu süreç içerisinde. Yani enflasyona olan etkisini görebilmesi, enflasyondan dolayı seçimde bir avantaj sağlayabilmesi için bugünden itibaren en az 4 aylık süre içerisinde o 80 doların altında tutabilmeli petrol fiyatlarını. Fed'in eli orada rahatlasın. Fed gününü görebilsin, faizleri indirme konusunda daha rahat bir adım atabilmesi açısından. Çünkü seçime girerken yapılması gereken nedir? Ekonominin canlanmasıdır. Enflasyon, yani alım gücünün yükselmesidir. Bunların etkilerini görebilmek için önünde çok fazla bir süre kalmadı. Trump'ın burada seçtiği yol daha çok kontrollü bir sıcak çatışma ortamı. Kasım ayına kadarki süreçte büyük bir ihtimalle bu ara ara gördüğümüz saldırıları görmeye devam edeceğiz. Ve seçime de büyük bir ihtimalle işte gördüğünüz gibi ben İran'ın nükleer silah yapımını engelledim. İşte Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına aldım. Oranın açık kalabilmesi için elinden geleni yaptım. Amerikan çıkarları bunu gerektiriyordu şeklinde bir büyük bir ihtimalle kampanyayla seçime gelecek. Burada FED de büyük bir ihtimalle faizleri arttırmayarak, sabit tutarak burada en azından ekonominin daha da küçülmesini ya da büyüme tarafında ivmelenmesini en azından belki sağlayamayacak ama küçülmesini de belirli bir seviyede tutmuş olacak. Yani kısaca biz eğer şu çok kısa süre içerisinde 80 dolar altına oturmuş bir petrol görmezsek Trump büyük bir ihtimalle kontrollü bir sıcak çatışma ortamında seçime girecek gibi gözüküyor. Petrol fiyatlarında kısa vadede 80 doların altını, Brent tarafı için 80 doların altını artık çok fazla herhalde görmeyiz diye tahmin ediyorum. 95 dolarla 80 dolar arasında şu anki haber ortamında bir gel git büyük bir ihtimalle yaşarız. Ama savaşın biraz daha yayılması, işte bu son dönemde Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt üzerine yapılan saldırılar var. Güneyde, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan petrol yollarını kapatması için bazı hamleler yaptığını görüyoruz. Bunların biraz daha stresi arttırması, buradaki çatışmaların daha da güçlenmesi durumunda belki 95 dolarların üzerine doğru bir hareket yaparız. Ama şu kısa vadede 80 dolarla 95 dolar arasındaki bu tester edişi dediğimiz hareketi görmeye devam ederiz Brent tarafında.
0: Peki şimdi FED faizi sabit tutacak. Zaten beklenti bu yönde, siz de öyle söylediniz. Peki ECB gibi Eylül ayı için bir faiz artırımına kapı aralayabilir mi? Yani Trump'ın isteğinin tam karşısında konumlanabilir mi sizce?
1: Evet, şimdi Kasım seçimleri olmasa ekonominin gereği olarak baktığımızda evet bir faiz artışı gerekli. Ama biz bugüne kadarki süreçte bir evvelki FED Başkanı Powell'la Trump arasındaki çatışmanın faizleri indirmemesinden kaynaklandığını gördük. Şu anda içinde bulunduğumuz ortam evet bir savaş ortamı içerisinde Amerika ve bundan dolayı da enflasyonda bir sorun yaşıyor. Ekonominin geri olarak baktığımız zaman Fed'in faizleri arttırması lazım. Ama diğer taraftan ekonomide büyüme, istihdam tarafında tam istihdam seviyesine yakın bir seviyede istihdamı tutabilme görevi var Fed'in. Bu ikisini bir arada düşündüğümüz zaman Fed elindeki bütün gücü kullanarak faizleri en azından yatayda tutmaya çalışacak. Ben açıkçası bu toplantıda da bundan sonraki Eylül toplantısında da faiz tarafında herhangi bir aksiyon açıkçası beklemiyorum. Çok olağanüstü bir olumsuz durum karşımıza çıkmazsa şu anki haber ortamında, bir sonraki toplantıda da bir faiz artışı beklemiyorum. Hatta eğer 80 dolarların altına getirebilirlerse petrol fiyatlarını Brent tarafında, yıl sonunda belki yıl sonuna yakın bir faiz indirimi konusunda bir açıklama, en azından bir, her ne kadar yeni FED Başkanı sözlü yönlendirme yapmak istemese de belki piyasayı bu yönde bir kanalize etme durumuna bile geçebilir. Çünkü yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamı bir noktadan sonra büyüme tarafında da istihdam tarafında da daha kötü verilerin gelmesine neden olacak. O yüzden böyle bir ortamda seçime girme isteği herhalde Trump için çok olumlu bir sonuç karşısına getirmez. Benim tahminim bu toplantıda, bundan sonraki toplantıda Fed'in herhangi bir faiz tarafında aksiyon almayacağı yönünde, faizleri sabit tutacağı yönünde kalır diye düşünüyorum.
0: Peki ABD'de Haziran enflasyonu %3,7 idi. Tabii hedef %2. Hedefin neredeyse 2 katı, beklentinin altında olsa da yani. Şimdi bu anlamda şunu sormak istiyorum. Trump yönetiminin 60 ticaret ortağına uyguladığı %10 ile %12,5 arasındaki yeni tarifeler ABD'de seçime doğru enflasyonu daha da artırır mı?
1: Evet, tabii burada bu da kritik bir karar. Bildiğiniz gibi İran çatışmaları başlamadan önce piyasaların en önemli konusu Amerika'nın diğer ülkeler uyguladığı gümrük tarifeleri. Bunların Amerika ve diğer ülkelerin enflasyonu ve dış ticaretiyle ilgili verilerdeki yansımaları üzerine daha çok bir tartışma içerisindeydik. Bu İran çatışmasıyla birlikte bu sonlandı, unutuldu. Onun yerine petrol fiyatlarındaki hareketler ve bunun yansımaları tartışılır duruma gelmişti. Şimdi bu konu tam olarak geçmeden, yani bu jeopolitik olumsuzluk devam ederken diğer taraftan gümrük tarifeleriyle ilgili yeniden konuların gündeme geliyor olması, yeni tarifelerin gündeme geliyor olması tabii ki bir risk. Ama tabii burada şunun analizini çok iyi yapmak lazım. Yani Trump'ın yeni gümrük tarifelerini uygulayacağı ülkeler, bu ülkelerin Amerika ile olan ticaretinde Amerika'nın hangi malları, ara malları ithal ettiği, bunların maliyetlere ne şekilde yansıyacağının çok detay bir şeyin analizinin yapılması lazım. O yüzden ben şu anda direkt olarak en azından şu an için alınan kararların enflasyon üzerinde çok kalıcı, uzun süreli olumsuz bir etki yaratacağı konusunda çok emin değilim. O yüzden buradaki ülke ve mal gruplarının analizlerinin çok iyi yapılması lazım. Ben şu anda petrol fiyatlarındaki volatilitenin enflasyon üzerinde çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Hem tedarik tarafında hem fiyatlama tarafında. Ama bu gümrük tarifeleriyle ilgili aldığı kararları yaygınlaştırır. Diğer ülkeler üzerinden de bu kararlar yeni aşamalara geçerse o zaman tabii ki enflasyon üzerinde dış ticaret rakamları üzerinde olumsuz görünüm büyük bir ihtimalle kendini gösterir. Bunun rakamlar üzerindeki etkisini de görmeye başlarız. İşte o zaman belki Fed'in faiz politikasında bazı değişikliklere gitmesi konusunda daha belki negatif bir görünüm ortaya çıkar. Ama kısa vadede ben bunun etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum.
0: Peki, bu haftanın önemli verilerinden biri de İngiltere Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı olacak ki zaten sabit tutulması bekleniyor ve yılın başından bu yana %3,75'te sabit tutuyor banka faizi. Haziran enflasyonu %2,6, İngiltere'de ve %2'lik hedefe aslında oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda İngiltere Merkez Bankası nasıl bir tutum sergileyecektir?
1: Büyük bir ihtimalle konuştuğumuz ülkeler arasında, yani Amerika, Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri, Japonya, Çin gibi ülkelere baktığımız zaman faiz konusunda eli en rahat olan ülke İngiltere gibi gözüküyor şu anda. İngiltere'de petrol tedariğinden kaynaklı, doğalgaz tedariğinden kaynaklı çok ekstrem durumlar yaşanmazsa, ki şu an için öyle bir durum söz konusu değil. Ben İngiltere'nin bu süreçte faizi sabit tutma politikasının devam edeceğini düşünüyorum. Bu önümüzdeki toplantı haricinde diğer toplantılarda da şu an için İngiltere Merkez Bankası'nın eli rahat gibi gözüküyor. Burada tabii daha kritik olan ülkeler var. Yani ECB, Avrupa Birliği'nin alacağı kararlar, Japonya'nın alacağı kararlar, Fed'in alacağı kararlar şu anda daha tartışılır, daha etkisi fazla olan kararlar. Ben İngiltere'nin önümüzdeki dönemde faiz tarafında çok ciddi bir aksiyon içerisine gireceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Nasıl bir görünüm var? Tabii dün genel anlamda negatif bir seyir olduğunu görmüştük. Özellikle Güney Kore'de %10 üzerinde bir düşüş söz konusuydu. Çip hisselerinde sert satışlar yaşanmıştı. Neler söylersiniz, şu anda nasıl bir görünüm var Asya piyasalarında?
1: Şimdi şöyle bir bağlantı kurarak isterseniz gidelim. Bildiğiniz gibi son dönemde yani biraz da bu İran-Amerika savaşının olduğu dönemde hisse senedi piyasaları çoğu zaman pozitif yönde hareketler içerisindeydi. Bu hareketlerin içerisinde en önemli sektörde yapay zeka ve çip tarafındaki hisselerde pozitif yönlü hareketleri görüyorduk. Ve karşımıza yavaş yavaş bazı rakamlar çıkmaya başladı. Şimdi buradaki en önemli rakamlar neydi? Yapay zeka tarafındaki şirketlerin yatırım yapma zorunluluğu ve bu yatırım boyutunun gerçekten çok yüksek meblağlara ulaşıyor olması. Şimdi Amerika'daki yapay zeka firmalarının bir yıllık süre zarfındaki yatırım tutarları yaklaşık 500 milyar dolar civarında bir rakam tutuyor. Buna yeni halka arzlar da eklendiği zaman Amerikan hazinesinin borçlanma isteği de bu rakamların üzerine bindiği zaman piyasalardan çekilecek olan para miktarı, nakit miktarı çok ciddi boyutlara ulaşıyor. Buna Uzak Doğu tarafındaki yapay zeka ve çip üreticilerinin de aynı şekilde borçlanma ve yatırım istekleri bindiği zaman karşımıza devasa rakamlar görüyoruz. Şimdi bir taraftan da Çin'deki yapay zeka firmalarının maliyetleri aşağı çekerek kazançları da aşağıya çekme çabası rekabet tarafından diğer teknoloji firmalarının, yapay zeka firmalarının bu büyük yatırımlara rağmen kar marjlarının düşmesine neden olacak analizlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi yüksek maliyetli, malum içinde bulunduğumuz faiz ortamında yüksek maliyet borçlanmalar, büyük montanlı borçlanmalar, bunların nakde ve kâra dönme hızının yavaş olması, Çin ile Amerika arasındaki yapay zeka piyasasındaki rekabet kafalarda şu soru işaretlerini getirdi. Bu büyük borçlanmalar, bu büyük maliyetler ne kadar zamanda kâra döner? Burada batak firmalar yaşanır mı, yaşanmaz mı? İflaslar yaşanır mı, yaşanmaz mı? Soruları gündeme gelince zaten yükselen ciddi anlamda prim yapan hisse senetleri hızlı bir şekilde değer kaybetmeye başladı. Asya tarafında bilhassa Güney Kore tarafında. O yüzden bu tabii ki bir yerde sonlanacak. Bir yerde yeniden bir nefes alma süreci, yeniden değerlendirme süreci gerçekleşecek ama ilk önce yılbaşından bugüne kadar o hızlı çıkışın köpüğü alınıyor şu anda. Ondan sonra burada bu yatırımlar, yatırım maliyetleri, bunların ne kadar zamanda yeniden bilançoda kâra dönüşeceği, yeniden hesaplamalar yapılacak, yeniden değerlendirmeler yapılacak. Ama tabii ki bu hızlı çıkışın bir düzeltmesi olacaktı. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde bu düzeltme dönemi.
0: Evet. Şimdi Japonya'ya geçmeden önce şunu sormak istiyorum. ABD'li bankaların ikinci çeyrek bilançoları geldi. Şimdi Deutsche Bank'a baktığımızda 8,48 milyar euroluk bir gelir söz konusu ve Avrupa tabii ki. UBS 13,7 milyar dolar ve Standard Chartered da ilk yarıda karını %9 artırdı. Nasıl değerlendirmek gerekir? Buyurun.
1: Şimdi bankacılık sektörü tabii ki zor bir sektör. Bilhassa enflasyonist ortamda ve jeopolitik gelişmelerin negatif seyrettiği, bunun işte petrol fiyatları üzerinden makro dengeleri bozduğu bir dönemde bankacılık sektörü gerçekten zor bir dönem geçiriyor. Hem ülkemizde hem dünyada. Ama buna rağmen kar rakamları beklenenlerden iyi gelmeye devam ediyor. Bunu tabii şu anda şu şekilde değerlendirmek lazım. Yani bankaların çoğunun hazine yönetimi ve portföy yönetimi tarafı büyük bir ihtimalle burada karlılık üzerinde çok daha etkin bir rol alıyor. Yani biraz da mevduat bankalarında ki mevduat kredi tarafından gelen kar marjlarının düşük olduğunu ama diğer taraftan yatırım hizmetlerindeki kar marjının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü demin de bahsettiğimiz gibi belirli sektörlerde ilk 6 ayda, ilk yarı yılda ciddi prim potansiyelleri görüldü. Buradan kaynaklı bir karlılık var. Bu sürdürülebilir mi? Yani yatırım bankalarıyla mevduat bankalarını burada ayırarak mutlaka değerlendirme yapmak lazım. Yatırım bankalarının karının daha çok düştüğü ama mevduat bankalarının hazine tarafından gelen gelirlerle karlılıklarının daha çok arttığı bir dönem içerisinde olma ihtimalimiz yüksek. Önümüzdeki dönemde ben eğer bu enflasyonist ortam en azından faizlerin artmasına neden olmazsa önümüzdeki dönemde bankacılık sektöründeki bu karlılığın devam etme olasılığını yüksek görüyorum açıkçası.
2: Peki Japonya ile devam edelim. Bu hafta Japonya'da faiz kararını açıklayacak %1 seviyesinde. Tabii yen dolar karşısında da 40 yılın en düşük seviyesinde ki %1'lik faiz 31 yılın en yüksek seviyesi tabii ki de. Evet, bu evet. Anlamda tabii Japonya Merkez Bankası nasıl bir karar verecektir? Buyurun.
1: Şimdi tabii ki enerji fiyatlarındaki yaşanan olumsuzluklar, gümrük tarifleriyle başlayan dış ticaret tarafındaki dengesizlikler Japon ekonomisini oldukça zorladı. Bildiğiniz gibi Japonya ekonomisi son 25 yıldan beri zaten kısmi bir resesyon içerisindeydi. Ama burada Japonya ihracata dayalı bir ekonomi performansı sergiliyor. Gümrük tarifelerindeki bu dalgalanmalar, işte enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, Japon firmaların son dönemdeki bu teknoloji savaşında biraz daha geride kalması Japon ekonomisini tabii ki zorlamaya başladı. Japon yeni çok ciddi anlamda değer kaybetti. Rekor seviyede değer kaybetti. Ekonomide enflasyon tarafında karşımıza daha negatif rakamlar çıkmaya başladı Japonya tarafında. Ve Japonya Merkez Bankası, Japon hükümeti faizleri yukarı çekmeye başlayarak ilk adımlarını attı. Şimdi bu dünya ekonomisi, finans piyasaları açısından, dünya finans piyasaları açısından çok önemli bir gelişme. Çünkü Japon yeni dünyadaki en önemli carry trade paralarından biri. Dünyadaki finansal piyasalarda dönen kredinin çok büyük bir bölümü Japonya üzerinden çıkıyor. Yani bu karşımıza bir likidite sorunu çıkarttı esasında finansal piyasalarda. Bunun üzerine işte petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon etkisi ve jeopolitik gerginlikler de binince bunun dünya ekonomisi üzerine etkisi, finansal piyasalar üzerine etkisi daha da fazla oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde Japonya düşük yen ve yüksek enflasyondan dolayı bir faiz artışına mutlaka gidecek. Ama önümüzdeki ilk toplantıda ben Japonya tarafında faiz tarafında bir aksiyon beklemiyorum. Ama bir sonraki toplantıda büyük bir ihtimalle Japonya faiz tarafında yukarı yönlü bir karar alacaktır diye düşünüyorum. Burada biraz Fed'in gelişmeleri ne şekilde değerlendireceği, diğer taraftan petrol fiyatlarının ne şekilde seyredeceği tabii ki önemli olacak. Ama Japonya'nın önümüzdeki toplantısında ben faiz tarafında bir değişiklik beklemiyorum. Ama bir sonraki toplantıda ya da yıl sonuna kadarki süreçte Japonya'da en az bir faiz artışı daha görme ihtimalimizi çok yüksek görüyorum.
2: Peki altınla devam edelim. Ons altın 4000 dolar seviyesinde bir süredir. Şu anda da zaten ons altın 4000 doların biraz üzerinde. FED kararı öncesi nasıl bir görünüm var? Bir süredir tabii yani jeopolitik risklere rağmen sınırlı bir artış olduğuna dair tabii değerlendirmeler de söz konusu. Siz neler söylersiniz? Önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir olacaktır altında?
1: Şimdi altın fiyatları bildiğiniz gibi 2025 yılında 3000 dolarlı seviyelerden 5600 dolarlı seviyelere bir çıkış yaptı. Ciddi bir rally yaşandı. Keza gümüş aynı şekilde. Şimdi finansal piyasalarda bir kere çok net olan bir kural var. Hiçbir şeyin fiyatı devamlı çıkmaz, devamlı düşmez. Bu 5600 onsu gördükten sonra altın fiyatlarında Bazı kararlar alındı piyasada. Nedir bu kararlar? Bir kere future kontrat piyasasında arka arkaya teminatlarda artışlar gördük. Neden? Çünkü kaydi taraftaki kontrat miktarıyla fiziki tarafta dönen altın talebi arasında çok ciddi anlamda bir fark oluşmaya başladı. Yani kontratlar eğer fiziki altına tamamen dönmüş olsaydı, böyle bir altının olmadığı, bu miktarda bir altının olmadığı karşımıza çok net bir şekilde çıkıyordu. İşte bu köpüğün alınabilmesi için teminatlar arttırıldı. Açılan pozisyonların maliyetleri yükselmiş oldu. Biz de burada altın fiyatlarında bir düzeltme hareketini gördük. Arkasından işte jeopolitik gelişmelerdeki bu savaş ortamı insanları otomatik olarak altın fiyatlarındaki o güvenli liman algısının yeniden yaşanmasına neden olacaktı. Ama orada da bir ters durum yaşandı. Jeopolitik gelişmeler, olumsuz jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını sadece bir gün çıkmasına, arkasından da çok sert bir şekilde geri çekilmesine neden oldu. Burada spekülatif pozisyonlar çok daha önemli bir rol oynadı tabii ki. Önümüzdeki dönem, yani artık düzeltmenin

0: yavaş yavaş tamamlanmaya girdi. Jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarındaki bu enflasyon üzerindeki etkisinin yavaş yavaş daha hesaplanabilir bir pozisyona geldiği dönemde altın fiyatları yeniden güvenli liman algısıyla yavaş yavaş talep görmeye başlayacaktır. Şu anda benim tahminim altın fiyatlarında bir dip hareketi, bir dip formasyonu oluşuyor. 3850-3900 dolar seviyelerinde bir dip oluşumu akabinde 4260 seviyesinin üzerine attıktan sonra da yeni bir yükseliş hareketi içerisinde olur diye tahmin ediyorum. Şu anki ekonomik ve siyasi gelişmeler içinde bulunduğumuz 3850 ile 4120 arasındaki bölge bir dip hareketinin yavaş yavaş altının bir dip oluşturduğu seviyeler olarak tahmin ediyorum. Akabinde de gelişmeler yıl sonuna doğru altın fiyatlarının bir yavaş bir eğim içerisinde yükselmesi şeklinde karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Şu anki gelişmelerle artık yavaş yavaş petrol fiyatlarındaki altın petrol korelasyonu da yavaş yavaş altın lehine dönme ihtimali yüksek. Karşımızda bir enflasyon var, yapışkan bir enflasyon var ve bu enflasyonda paraların karşılığındaki hedge enstrümanı olarak karşımızda altın kalıyor. O yüzden 3850-4120 arasındaki bölge yatay trend olarak karşımıza bir dip hareket olarak devam eder. Ama kısa bir süre sonra yavaş yavaş yükselişleri görmeye başlarız diye düşünüyorum altın tarafında.
1: Haluk Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Şimdi sıradaki konuğum MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikte. Furkan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Hemen ABD-İran arasındaki gerilimle başlayalım. 5 gün boyunca aslında ara verilmişti. Tabii ateşkes iddiaları da söz konusuydu ve petrol deki düşüşü takip ediyorduk. Ancak dün gece İran saldırısından sonra petrolde tekrar yükselişi takip ettik. %4'e yakın bir yükselişi de takip ettik bugün Brent petrolde ve yükselişini tabii sürdürüyor. Neler söylersiniz? Kısa vadede, ya bu yükseliş devam eder mi? Önümüzdeki dönemlerde kısa vadede hangi seviyeleri görebilir Brent petrol? Buyurun.
2: Evet, geçtiğimiz haftadan bu yana gelen 13 gündür aralıksız ABD-İran arasında bir karşılıklı saldırılar söz konusuydu. Ancak geçtiğimiz hafta başı, hafta sonunda ABD tarafının saldırılara bir süre ara vereceğini açıklamıştı. Bu da piyasalarda tekrardan müzakere olabilir mi beklentilerini canlandırmıştı ve 100 doları gören Brent petrol tarafında 80 dolara kadar bir gevşeme görmüştük. Ancak bu gece itibariyle tekrardan saldırıların devam ettiğini görüyoruz. İran cephesi bölgedeki ABD üssünün bulunduğu ülkelere saldırı düzenledi. Dolayısıyla ABD tarafından da yine bir karşılık olabileceğini beklentiler tekrardan enerji fiyatlarına bir yükselişe neden oldu. Dediğim gibi dün 80 dolarları görmüştük. Bugün 84 dolar seviyelerinde Brent petrol işlem görüyor. Yani saldırılar devam ederse tekrar 90 dolar ve 90 dolarların üzerine görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ben. Ancak taraflar ateşkes anlaşması yapar, müzakere görüşmelerine ilişkin beklentiler canlanırsa burada 80 dolar seviyesi bence kritik eşik seviyesi, destek seviyesi olarak müzakere beklentileri canlanırsa, ateşkes anlaşması imzalanabilirse bence tekrardan 80 dolarların altına sarkabiliriz. Ancak şu an için baktığımızda iki taraftan da yine sert açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Bir tarafta ABD artık son geçtiğimiz haftadan bu yana askeri kayıp vermeye devam ederken yine saldırılarında bölgedeki diğer ülkelere sıçradığını görüyoruz. Yani dolayısıyla bence savaşın en puslu olduğu dönemindeyiz diyebiliriz. İlerleyen dönemde bölgeden gelecek haber akışları yine Brent petrol tarafındaki volatiliteyi etkileyecektir diye düşünüyorum. Müzakere beklentileri canlanabilirse, taraflar masaya oturacağız gibi pozitif söylemler yaparsa 80 dolarların altını tekrardan görebiliriz Brent petrol tarafından. Ancak şu an için bence 80 dolarla 90 dolar arasında bir bant hareketi yapmasını bekliyorum. Saldırılar şiddetlenebilirse tekrardan 90 dolarların üzerine görebiliriz diye düşünüyorum Brent petrol tarafında.
1: Peki Trump müzakere için, ateşkes için önümüzdeki dönemlerde yeni adımlar

0: Atabilir mi? Yoksa Kasım'daki ara seçimlere rağmen mevcut tabloya baktığımızda Trump bu riski aldı mı?
1: Yani aslında Trump bence bu kadar riski alacağını piyasalarda beklemiyordu. Bence fazlasıyla risk aldı Trump tarafı. Kasım'da sizin de belirttiğiniz gibi ara seçimler var. Şunun için Senato'da İran'daki saldırıları çok da desteklemiyor ve Senato'da çarpıcı açıklamalar yapılıyor. Diğer taraftan enerji fiyatlarının yükselmesi, enflasyonla mücadele eden hem ABD hem de diğer ülkeler için artık enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyon riskleri de tekrardan beraberinde getiriyor. Hatırlayacak olursak biz Mayıs ayında ABD'de 4.2'lik bir enflasyon verisi aldık ve bu veri beklentileri oldukça bozdu. Evet, Haziran verisi bir miktar beklentileri tekrardan negatif, hani dezenflasyon sürecinin devam etmenin beklentileri tekrardan canlandırdı Haziran verisi, ancak bugün baktığımızda Brent petrol hala yüksek seviyelerde ve bu dolayısıyla Temmuz enflasyonuna da etki edecektir. Hedeflenen %2'lik enflasyonun hala çok üzerinde, neredeyse iki katına yakın bir enflasyon söz konusu şu an ABD tarafında. Artık halk benzin istasyonuna gittiği zaman benzinin fiyatını gördüğünde tekrardan bir Trump yönetimine bir tepki gösteriyor. Yani dolayısıyla Trump bence alabileceği risklerin büyük çoğunluğunu aldı diye düşünüyorum ben. Ve Kasım'daki ara seçimlere bu şekilde, bu enflasyonla, bu faizle ve bu tepkiyle gideceğini çok fazla düşünmüyorum. Bunun riskini alacağını sanmıyorum. Yani dolayısıyla önümüzdeki süreçte bence Trump tarafından biraz daha yumuşak adımlar atılabilir. Tarafların müzakere masasına tekrardan ara bulucu ülkeler oturtabilir diye umut ediyorum. Diğer taraftan İran cephesinde de yine tert açıklamalar var. Yani o tarafta da çok fazla geri adım atacağını düşünmüyorum savaş konusunda. Yani kara harekatı olmasını beklemiyorum tabii ki, ancak İran'a kömürsünde ciddi anlamda zarar aldığını görüyoruz zaten. Umarız ki ilerleyen dönemde iki tarafta aldığı riskleri farkına varır ve müzakere masasına oturur diye de ümit ediyoruz. Ancak şu an için iki tarafta alabileceği risklerin büyük çoğunluğunu aldı diye de düşünüyorum.
0: Evet, şimdi siz de tabii değindiniz. FED bugün faiz kararını açıklayacak ve Haziran enflasyonu sizin de söylemiş olduğunuz gibi beklentinin altında gelse bile hedeflenen enflasyonun neredeyse iki katı sabit tutmasına yönelik güçlü bir tabii beklenti var. Bu noktada Kevin Warsh hangi mesajları verecektir? Yani en azından Eylül ayı için ECB gibi faiz artırımına kapı aralayacak mıdır?
1: Evet, bugün merakla beklenen haftanın önemli gündem maddesi ABD'de Fed'in faiz kararı olacak. Piyasaların ve bizim beklentimiz faizlerin sabit kalması yönünde. Geçtiğimiz toplantıda da Kevin Warsh yeni başkanın ilk toplantısında yine faizler sabit kalmıştı. Ancak karar metni biraz daha piyasaların odak noktasında kalmıştı. Ben yine karar metninin piyasaların odak noktasında kalacağını düşünüyorum. Kevin Warsh geçtiğimiz görevlerinden de bildiğimiz gibi enflasyon konusunda şahin bir yönetici. Yani dolayısıyla burada da enflasyonist beklentiler hala masada çok ciddi ve canlı bir şekilde duruyor ve hedeflenen enflasyonun hemen hemen iki katı seviyesinde. Yani dolayısıyla enflasyonist beklentiler düzelmeden, bunun verilere net bir şekilde yansıdığını görmeden ben FED tarafından bir faiz indirimi olacağını düşünmüyorum. Hatırlayacak olursak son toplantıda zaten üyelerin büyük çoğunluğu faizlerin sabit kalmasını savunurken ilerleyen dönemde de enerji fiyatlarının bu şekilde yüksek kalması tekrardan enflasyonist baskıları beraberinde getireceği için yılın sonlarına doğru faiz artışlarının muhtemelen geleceğine yönelik sinyaller vermişti. Yine ben bu FED toplantısında da aynı sinyallerin gelmesini bekliyorum. Yani enerji fiyatları bu şekilde yüksekken artık ABD ekonomisi de zorlanıyor diye de belirtmek isterim. İlerleyen dönemde yani Haziran enflasyonu beklentilerinin altında gelmişti. Hani Eylül ayında bir faiz artış beklentisi vardı piyasalarda FED tarafından, ancak Haziran ayı enflasyonu bir miktar bu beklentileri törpüledi diyebilirim. Ancak Temmuz ayındaki enflasyon biraz daha önemli olacak diye düşünüyorum. Çünkü Haziran ayında Brent petrol $90'dan $70 gelirken Temmuz ayında da $70'dan $90'a kadar, hatta $100'ları gören bir petrol fiyatı gördük. Yani dolayısıyla bence Temmuz enflasyonu biraz daha kritik olacak. temel enflasyonu yüksek gelebilirse tekrardan bence Eylül ayında bir faiz artış beklentileri FED tarafından canlanabilir. Ancak şunun için şu anki verilere baktığımız zaman ben Eylül ayında bir faiz artışı beklemiyorum. Ekim ayında belki enerji fiyatları bu şekilde yüksek kalırsa Ekim ayında bir faiz artışı görebiliriz bence FED.

0: cephesinden. Piyasalarda şu an için yıl sonuna kadar bir faiz artışı bekleniyor 25 puanlık. Hani açıklanan verilere göre belki 2 faiz artışı da görebiliriz gibi duruyor şu an için.
1: Peki Asya piyasaları ve Japonya Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı ile devam edelim. Şimdi genel anlamda nasıl bir görünüm var Asya piyasalarında? Dün tabii bir negatif seyri takip ettik. Güney Kore'de özellikle %10'un üzerinde bir düşüş söz konusuydu. Şu an hali hazırda Güney Kore'de %6,17'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Çip hisselerinde sert satışları takip etmiştik. Ve tabii Japonya Merkez Bankası da bu hafta faiz kararını açıklayacak ve %1'de ki bu %1'lik seviye 31 yılın en yüksek seviyesi. Bir yandan işte yen dolar paritesine baktığımızda da 40 yılın en düşük seviyelerinde 160'ın üzerinde tabii. Banka nasıl bir tutum sergileyecektir? Hem Asya piyasalarındaki genel görünüm nasıl? Bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem de Japonya Merkez Bankası nasıl bir tutum sergileyecektir? Buyurun.
0: Evet, son zamanlarda hem küresel taraftaki Orta Doğu'daki çatışmaların sertleşmesiyle küresel tarafta zaten risk iştahı oldukça baskın seyrediyordu. Yani bunun üzerine bir de ABD'de başlayan yapay zekaya ilişkin endişelerin tekrardan gündeme gelmesiyle beraber küresel tarafta teknoloji hisselerinin öncülüğünde bir satış dalgası görüyoruz. Bu satış dalgasının Asya borsalarına da direkt etki ettiğini görmek, gözlemlemekteyiz. Yine sizin de bahsettiğiniz gibi dün Asya tarafında çip hisseleriyle başlayan bir satış dalgası vardı. Bugün ise bir miktar vadeli tarafta tepki alışlarının olduğunu görüyoruz. Genel anlamda hala sisli, bulutlu bir dönemdeyiz. Yani bir tarafta Orta Doğu'daki savaş tarafında gözümüz kulağımız varken diğer taraftan da yapay zeka ilişkin endişelerin ve finansalların belirsizlikleri piyasalarda risk iştahını oldukça baskılamaya devam ediyor. Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ben faizlerin sabit kalmasını bekliyorum ancak ilerleyen dönemde Japonya tarafında da tekrardan faiz artışları görebiliriz. Dolar ya Japonya'nın paritesi tarihi düşük seviyelerde, bu da Japon ekonomisine oldukça etkiliyor. İlerleyen dönemde hani güçlü doların karşısında Japonya'nın biraz daha ezilmemesi için bence Japonya'da da hem enflasyonist risklerin devam ettiği, enflasyonun katı kaldığı bir dönemde hem de Japon yeninin bu kadar düşük seviyelerde olduğu bir dönemde bence ilerleyen dönemde Japonya Merkez Bankası'ndan da bir faiz artışı görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Altınla devam edelim. Ons fiyatı 4030 dolar seviyelerinde. Tabii bir süredir sınırlı bir artış olduğuna dair değerlendirmeler de söz konusu ve bugün tabii kritik altının seyri içinde FED kararı öncesi hangi seviyeler kritik ve önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir olacak altında? Buyurun.
0: Altın tarafında uzun zamandır yani 4000 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi olarak takip ediliyor. Bu seviyenin altına sarkmalarda hızlıca tepki hareketlerinin geldiğini ve 4000 seviyesinin üzerine attığını fazlasıyla gördük. Ancak yukarı yönlü hareketler biraz zayıf kalıyor ve 4200 dolar seviyelerine geldikçe de bir kar realizasyonu yaşandığını görüyoruz. Yani dolayısıyla ben bir sürü daha 4000-4200 bandı arasında yatay seyrini koruyacağını düşünüyorum altın tarafının. Yani burada güçlü bir hareketin görünebilmesi için aşağı yönlü veya yukarı yönlü, yani yukarı yönlü bir hareketin daha da güçlenmesi için bence Orta Doğu'daki gelişmelerin biraz daha sönümlenmesi, tarafların daha somut bir şekilde barış imzalaması ve ateşkes imzalaması gerektiğini düşünüyorum ki petrol fiyatları gerilesin ve enflasyon beklentilerinin gerilemesiyle beraber altın tarafında daha güçlü bir atak görelim. Diğer taraftan yani tahvil faizleri bu kadar yüksek seviyedeyken hala FED'den faiz artışı konuşuyorken altın tarafındaki yükseliş hareketleri zayıf kalıyor. Yani bu riskler masadan kalkmadan altın tarafına bence ciddi bir yükseliş hareketinin konuşulacağını çok fazla düşünmüyorum. Aşağı yönlü hareketlerde ise yani 4000 dolar seviyesi bence hala gücünü koruyor diye düşünüyorum. Yani bu seviyenin altında ilk defa geçtiğimiz haftalarda bir kapanış yaptık. Bir günlük kapanış yaptık ve bu seviyelerden tepki hareketinin geldiğini fazlasıyla görüyoruz. Yani bu 4000 seviyesinin altında günlük kapanışlar görmediğimiz sürece ben bu seviyenin hala alım için uygun seviyeler olduğunu, maliyetlenme için uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum. Yani genel anlamda çok ciddi bir hareket beklemiyorum altın tarafında. Bir süre en azından ekonomik veriler toparlanmadan yukarı yönlü hareketlerin yine 4200 doların üzerinde kalmadığı sürece kâr realizasyonu yaşanmasını bekliyorum. Bugün de yine Fed'in faiz kararı var. Faiz kararı öncesi biraz daha bekle gör politikası izliyor diye düşünüyorum altın tarafının. Yani kararda şahin açıklamalar yine gelirse enflasyon risklere altında bulunursa bir miktar daha baskı devam edebilir altın tarafında.
1: Furkan Bey teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında SGK emeklilerine yönelik yeni bir sigorta kampanyası başlatıldı. Kampanyayla tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında %30'a varan indirimle vade farksız 12 taksite varan ödeme kolaylığı sunulacak. Protokole SGK Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak imza attı.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklileri için yeni bir kampanya hayata geçirildi. İmzalanan işbirliği kapsamında emekli dijital kart sahipleri 29 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında %30'a varan indirimlerden ve vade farksız 12 taksite kadar ödeme avantajından yararlanabilecek. Kampanya kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez sigorta yaptıran emeklilere toplam %30'a varan indirim sunulurken konutta %30, kaskoda %10 ve trafikte %5 indirim uygulanacak. Ayrıca peşin ödemelerde tamamlayıcı sağlık ve kasko sigortasında ek %10 indirim sağlanacak. İşbirliği ile birlikte tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez sigortalanma yaş sınırı da 64'ten 70'e yükseltildi. Başvurular E-Devlet üzerinden oluşturulan emekli dijital kartla dijital doğrulama sistemi sayesinde hızlı ve belge gerektirmeden gerçekleştirilebilecek. SGK Başkanı Yusuf Elitaş işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada imzalanan protokol sayesinde yaklaşık 17 milyon emeklinin sigorta kampanyalarındaki indirimlerden dijital doğrulama sistemiyle güvenli ve hızlı şekilde yararlanabileceğini söyledi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmaksa işbirliğini sosyal fayda üreten önemli bir proje olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
1: Sayın seyirciler bu haberimizle bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Ankara Yatırım sundu. Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

Nevşehir ve Sivas 26. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 39. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 30 derece. Mersin 37, Adana 43, Kahramanmaraş 40, Hatay 34. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük ve Rize 29. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 31, Ardahan 24. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41.

Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette şu

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr.

Günaydın, saat 9, ben Sema Ertekin. Yılın belki de en kritik virajlarından birine giriyoruz bugün. Çünkü bugün sahnede Fed var. Faiz kararı Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak ve sonrasında da Fed Başkanı Kevin Warsh'un 9.30'da Türkiye saatiyle konuşmasını, vereceği mesajları takip edeceğiz. Piyasaların yönü açısından oldukça önemli. Fiyatlamalara bakalım. Altın ons yatay seyrediyor bu sabah. 4029 dolar bandında fiyatlanıyor. Brent petrol tarafında yönün yukarı olduğunu görüyoruz. 86 doların üzerinde bir Brent petrol takip ediyoruz. Küresel borsalarda dün satış baskısı vardı. Özellikle de çip sektöründe Borsa İstanbul'sa dün günü %0.63'lük kayıpla 13.687 puandan tamamladı. Bugün endeksin FED öncesi nasıl bir duruş sergileyeceğini ve teknik seviyeleri yakından takip edeceğiz. Ve bugün de ekranınızda siz sadece verileri, rakamları veya haber akışlarını değil, tüm bunların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Riskleri ve fırsatları da izleyeceksiniz. Zira gündemi verilerle, piyasaları da analizle okuyacağız. Gündem başlıklarına bakalım hızlıca, sonra fiyatlamalara gideceğiz. Bugün gündemin öne çıkan başlıklarında İran, Amerikan üssüne saldırı düzenledi. Orta Doğu'da birkaç gündür süren sessizlik bozuldu diyebiliriz. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hava Uzay Kuvvetleri Ürdün'de bulunan Amerikan Hava Üssü'yle Merkezi Komuta Merkezi'ne birkaç balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ve açıklamada operasyonun Amerikan ordusunun İran'da İran'a yönelik eylemlerine karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Devam edelim. Diğer gündem başlığı ekrana gelirse bakalım. Petrol Orta Doğu gerilimiyle yükseldi, yönünü yukarı çevirdi. İran saldırısının ardından petrolde yükselişin hızlandığını takip ettik. Piyasalar fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından takip ediyor. Devam edelim. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabedi'de Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen görüşmelerde Boğaz'daki güzergahların İran'ın kontrolünde olmasına önerdiklerini açıkladı. Garibabedi, uzlaşı sağlanmaması halinde de Boğaz'ın kapalı kalacağını ve İran'ın savaşın yeniden başlamasına hazır olduğunu da belirtti. Devam edelim. Amerikan Merkez Bankası ile Temmuz ayı toplantısında para politikasına ilişkin yeni kararlarını iki günlük değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bugün saat 21'de açıklayacak. Küresel piyasalarda FED Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajlara odaklanacak. Ve Deutsche Bank'la devam edelim. Global şirketler bilançosunu açıklıyor. Deutsche Bank da ikinci çeyrekte tahminlerin üzerinde bir performans gösterdi. Deutsche Bank 2026 yılının ikinci çeyreğinde 8,4 milyar euro gelir elde ederek 8,2 milyar euroluk piyasa beklentisinin üstünde gelir açıkladı. UBS 2026 yılının ikinci çeyreğinde 13,7 milyar dolar gelir elde ederek 13,2 milyar dolarlık piyasa beklentisini aştı ve net kârda 2,8 milyar dolarla 2,4 milyar dolarlık beklentinin üstünde gerçekleşti ve vergi öncesi kar 3,5 milyar dolarla 3,1 milyar dolarlık tahmini aştı. Esas faaliyetlere ilişkin vergi öncesi karsa 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 3,5 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Standard Chartered'ın ilk yarı karı beklentileri aştı. 2026'nın ilk yarısındaki vergi öncesi karı varlık yönetimi, piyasalar ve küresel bankacılık gelirlerindeki büyümenin desteğiyle de yıllık bazda %9 oranında yükseldi. Devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı da dijital kıymetli madenlerin borsa işlemlerine onay şartı var. Hazine ve Maliye Bakanlığı dijital kıymetli madenlerin borsada işlem görmesine ilişkin kuralları belirledi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğle fiziki karşılığı olan dijital madenlerin ticareti bakanlık onayına bağlandı. Bu varlıklar kripto varlık sayılmayacak. Rafinerilere ise KMTS zorunluluğu getirildi. Gündeme baktık. Şimdi rakamlarla, grafiklerle konuşalım ve emtia piyasasının en hareketli başlığıyla Brent petrolle başlayalım. Yönünü tekrar yukarı çevirdi. Brent petrol 84,6 dolardan fiyatlanıyor şu anda. %3'ün üzerinde yukarı yönlü

hareket ediyor. Devam edelim. Altın ons tarafına yatay bir seyri vardı. Altın onsun tabii FED kararı öncesinde bekleyişte olduğunu söyleyebiliriz. 0.21'lik yukarı yönlü hareket etti. 4037 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Devam edelim. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksindeki son durum geri çekilme gösteriyor. 0.13'lük bir düşüş izliyoruz. 101,1 seviyesinde bir dolar endeksi var. Küresel piyasalara bakalım. Haritayı açalım. Asya ile başlayalım. Satış dalgası vardı Asya tarafında. Özellikle Güney Kore'deki %8'in üzerindeki geri çekilme dikkat çekici. 5533 puandan geçti Güney Kore. Çin Şangay yönünü yukarı çevirdi. 0.26'lık yükselişi var. Hindistan'da %1'in üzerinde kazanç takip ediyoruz ve Hong Kong'ta da %1.14'lük yükseliş görüyoruz. Japonya'da 0.46'lık yukarı yönlü hareket vardı. Amerika tarafına bakalım. Fed kararı öncesinde S&P 500 aşağı yönlü hareket etti. 7.425 puandan geçti. Nasdaq'ta da düşüş vardı. 0.27 oranında. Dow Jones'ta da aşağı yönlü hareket takip ettik. Peki Avrupa borsalarında son durum neydi? Madrid hariç yukarı yönlü hareket etti. Madrid geri çekildi. Londra'da %1'e yakın kazanç vardı. Frankfurt yarım puana yakın yükseldi ve Paris'te de yarım puanın üzerinde yükseliş takip ettik. Borsa İstanbul'sa 0.63'lük geri çekilmeyle eksi tarafta kapattı. Dün işlem gününü 13.687 puandan bitirdi. Fiyatlamalara baktık. Şimdi bankacılık endeksine bakalım. Son durum neydi? Yarım puanın üzerinde düştü. Genel endeksin lokomotifi sayılan bankacılık endeksi ve 15.437 puandan tamamladı dün günü. Hepsini konuşacağız. Stüdyomda konuğum olacak. Paranın rotası devam ediyor.

0: Paranın rotası devam ediyor. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle tabii FED kararı öncesi. Bugün sahnede FED olacak. Türkiye saatiyle 21'de FED'in faiz kararını karşılıyor olacağız. Kevin Warsh'un açıklamaları çok önemli olacak. Acaba piyasaya hangi mesajları verecek? FED'in faiz patikasına ilişkin, bir sonraki adımına ilişkin piyasa hangi sinyalleri alacak konuşmadan oldukça önemli. Emtia tarafına baktığınızda FED kararı öncesinde fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Normal, yatay bir şekilde esasında Şahin bir konuşmayı bekler şekilde ilerliyor. Yani düne kadar petrol fiyatları gerilerken altın biraz daha böyle 4100'lere eğilimli hareket etmeye çalışıyordu ama bildiğimiz bir şey, Şahin konuşacakları için çok fazla bir mesaj verip vermeyeceğinden emin değiliz. Çünkü Kevin Warsh'un geldiğinde merkez bankacılığında eski yöntemlere kritik yapması ve artık bir rehberlik yapmayacağını söylemiş olmasından mütevellit esasında ne kadar söyleyeceğini de bilmiyoruz. En büyük merak konusu o. Ama hani bir şekilde de üyelerin bir faiz sabit kalmasına karşı arttırılma yanlısı olacak üyelerin sayısı 2 mi olacak, 3 mü olacak? Evet. Yani esasında en önemli konu bu. Şimdi 10'a 2 veya 9'a 3 kombinasyonunda 10'a 2 çıkarsa mesela bu akşam ben

0: yorumculardan biri olacağım ve çıkan sonucu değerlendireceğim. Şimdi ona iki beklentiler dahilinde üyelerin onu sabit kalsın deyip enflasyonun zaten daha ilerikinde enerji fiyatlarının böyle yüksek kalması durumunda gereken adımı Fed'in atması minvalinde şahin konuşmalar yapacağını beklediğimi ama ona ikinin de zaten benim için beklentiler dahilinde bir sayı olduğunu söyleyeceğim. Ama eğer 9'a 3 yani 3 tane üye 25 bas puan artış yapalım, hayır bugünkü toplantıdan sabit bırakarak çıkmayalım yönünde oy verdiyse, o zaman işte bu sorduğunuz soru emtialarda ertesi güne her şey gelecek olan enflasyon ve ABD ikinci çeyrek büyüme verisi, onun piyasanın yorumladığı taraf ve onunla 4000 dolar altına ons altın gelir mi gibi bir sabaha başlama olacak perşembe sabahında.
1: Tamamen üyelerin kullandığı oyların etki edeceğine
0: ilk etapta bu.
1: Sabit bırakması yönünde, faizi sabit bırakması yönünde ihtimal güçlü %70 oranında.
0: %70. Yani ben de %100 oranda sabit bırakmasını bekliyorum bu toplantıda. Sabit bırakıp şahin konuşma yapıp enflasyonun daha fazla önümüzdeki veriler alındığında yüksek kalması şeklinde bir şey olursa Eylül ayında hiçbir zaman demeyecek Eylül'de faiz artışı yapalım diye. Böyle bir rehberlik vermeyecek. Borç çünkü. Ama o verileri izleyeceğim diyecek. Oradaki önemli belki bir detay, parantez açalım. Hani bugüne kadar çekirdek enflasyona bakılıyordu. Bugünden sonra bir onun bir tık altı var. Böyle kırpılmış bir enflasyon dediğimiz enflasyon verisi. Acaba onun daha iyi bir gösterge olduğunu söyler mi? Hani evet. Olabilecek benim için en güvercin mesaj o kırpılmış enflasyona bakmamız veya konutu dışarı çıkarttığında. Evet. Mesela bugüne kadar hiç görmediğimiz bir şey yapacaksa madem ve de kredibilite artıracaksa, borç çünkü buraya nasıl geldi, faiz indir diyen bir Amerikan başkanının Powell'ı değiştirmesiyle evet. geldi. Sonuçta bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Esasında kendi yapmak istediklerini gerçekten de yapabilitesinin çok kısıtlanmış olduğu zor bir viraja giriyor Walsh. Ama öteki taraftan bir de şunun da altını çizelim. Walsh Fed'in aile içinde bir kavgaya yol açmasını beklediği bir toplantı yapmak istiyordu. Tam da aile içi kavgaya geldi. Evet. Tam bir kavgaya geldi. Şöyle yarısından çoğu baktığınızda söylemlerinde, açıklamalarında enflasyon ve şahin konuşmalar yaptı bu verilen süre zarfında. Evet. Örneğin Lisa Cook evet dedi, uzun vadede kesinlikle yapay zeka belki enflasyonu aşağı çekecektir ama kısa vadede bu veri merkezlerine harcanan paralar onların fiyatlara yapmış olduğu yukarı yönlü etkiden ötürü bir enflasyon kaygısı var dedi. Waller aynı şekilde zaten konuşuyor. Üç tanesi kesinlikle ve kesinlikle ikisi net olmak üzere 25 bas puan diyecek.
1: Peki fiyatlamalarda bu senaryonun üzerinden giderseniz altın onstan başlayalım. 4000 doların altına çekilmesini bekliyorsunuz değil mi?
0: Eğer şahin ve Eylül'de bu sefer Eylül olasılığını 90'a çıkartacak bir gelişme olursa, şimdi mesela bu sabah petrol de tekrar evet. barış yapılmayıp
1: yukarı yönlü ateşkes saldırı var o tarafta.
0: Kısa vadeli yapılmış ateşkeste negatif bir sonuç alındı diye tekrar yukarı çıktı. Saldırı yapıldı diye. Şimdi petrol böyle kaldıkça ister istemez bütün herkes Eylül olasılığını %100'e yakınlaştıracak. Öyle olursa da altında tekrar bir 4000'in altını test edecek. Orada önemli olan 3960 desteği. Orası tutuyor. Onun da tutmasının mesela söylemler de değişiyor. Tamam, fiyatlamalardaki söylemler de değişiyor. Şimdi evet. birinci de savaş varken altına sığınırım diyenler yanlış çıktı. Evet. Hop satın aldığını sattı. Şimdi ikinci de enflasyonu faiz arttıracağı için FED faiz arttıracakken, reel faiz Amerika'da bu kadar yüksekken, alternatif bir enstrüman var yatırım yapabileceğiniz. Amerika'nın 10 yıllıkları da o zaman bu kadar şahin bir konuşma ve veya 3 mesela guvernör 25 bas puan arttır diye bu toplantıda oy verdiği ortaya çıkarsa, 2 değilse mesela 1 çıkarsa

0: yaparsa hurra, bu sefer altın 4100'e, evet, 4150'ye gider. Ama 3 çıkarsa 4000'in altına, 3960'ı teste gittiğinde piyasa acaba neyi fiyatlayacak? Neresinden almak isteyecek fiyatlamaya? Evet. Oradaki gerçekten algısı önemli. Ben 4.80'lere giden Amerikan 10 yıllığını alırım. Reel faiz çok yüksek. O yüzden bir faiz ödemiyor. Altını almayayım, onu satayım mı diyecek? Yoksa yarın öbür gün doların zaten rezerv para birimi olarak sorgusundan ötürü, yüksek borçluluğundan ötürü Amerika'nın. Amerika her daim öder de onun daha da yukarı gitme riskini satın almak istemeyip altın en fazla 3800'lere gider zaten. Ben buradan altını alayım. Öbür tarafın çok alıcısı yok mu der.
1: Evet.
0: Bilmiyoruz.
1: BlackRock'ın önemli bir değerlendirmesi var altınla ilgili. Diyor ki baskılara rağmen uzun vadeli yatırım açısından gerekçelerini koruyan bir ons altın takip ediyoruz. Mütevazi düzeyde de portföyün içinde bulunabilir. Tabii doların gücünü, sizin dediğiniz gibi tahvillerin yüksek seyrini de işin içine katıyor ve yapay zeka hisselerine olan ilgi de altındaki cazibeyi bir miktar azalttı diyor.
0: Kesinlikle. Şimdi Amerika'nın kuzeyde bulunan fonlarından korkunç büyük altın çıkışları oldu Nisan, Mayıs, Haziran aylarında. Hep kuzey yarım kürede Amerika'da. Bunlar en büyük Boston, evet, New York bölgesindeki fonların olduğu bölgedir. Şimdi bunlar o satışların karşılığında yapay zeka ve ileriye yönelik bu endüstriyel reformun da Amerika'nın parayı oraya yatırmayı tercih etti. Ama bunun da bir şeyi var, sınırı var.
1: Evet.
0: Şimdi altının ne kadar çıkmasını bekliyorsunuz dediğinizde bütün aracı kurumların ve yatırım bankalarının 4800'lerden 4500'lere ortalama söylüyorum. Kimisi 5000'den 4600'e 700'e indi, kimisi 4800'den 4500'e. Ama hali hazırda en kötü 4300-500 olmak üzere, onun üstüne hala 5000 diyen var ama ortalama 4500-4600. Şimdi 4500-4600 Ocak gibi 2027 Ocak gibi gelecek bir altını mı alırsınız?
1: Evet.
0: Yoksa şu anda bazı %30 kaybetmiş olan Magnificent 7 kağıtları var. Onlardan mı alırsınız? Şimdi burada da esas dönüyoruz dolaşıyoruz borçluluk oranları. Borçluluk oranları bu veri merkezlerinin gerçekten bu kadar harcanan para kendinin karşılığını ödüyor mu? Şu anda baktığımızda S&P'nin ikinci çeyrek 2026 karlılık toplam şimdiye kadar gelen karlarla beraber %39.7'lik bir kar marjı. Böyle bir şey yok. Bu rekor. Ama sürdürülebilirliğini, tabii, sorguluyor. Yani o kadar parayı oraya yatırıyoruz. Bundan sonraki çeyrekte bu 39.7 rekorunun 40-41 ile kırılmasını beklemiyorum diyor. 28-29'a iner en azından diyor.
1: Evet.
0: O yüzden kenarda bekliyor. O yüzden rotasyon var. Seçici olmak lazım.
1: Şimdi bilançolardan da aslında bahsetmek istiyorum. Hem globalde, olur, hem içeride. Deutsche Bank ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde, piyasa beklentisinin üzerinde açıkladı. UBS aynı şekilde, notlarıma bakıyorum. Standard Chartered aynı şekilde üstünde, beklentinin üstünde açıkladı. Nasıl yorumladınız? Ne dersiniz?
0: Korkunç güzel bir trade karları var. Yani ayayda pozisyonlanmış ve bütün Amerikan hisselerinde long oldukları için bankacılık sektörüne de biraz kayış olması gerekiyor. Şimdi normalde bütün bu yarı iletkenlerdeki satışın sebebi, hani pahalı olduğu neye göre pahalı? Eğer data merkezlerine yaptığı yatırımları karşılığında AI alabilecek gibi sonuçlar veren bir şey varsa, o çok düştüyse düştüğü için alınabilir, ucuz diyecektir birçok analist. Ben buradan alırım diyecektir örneğin. Ama şu da bir gerçek. Şu anda defansifliğe kayış var. Şu anda biraz daha bankalar, normal eskiden beri Dow Jones'un ayakta kalmasından görüyoruz zaten. Eskiden beri hani bir faiz artmadığında faiz hala uzun süre bu seviyelerde kaldığında tüketicinin daha fazla kullandığı hep bildiğimiz sektörlere kayışlar var.
1: Evet.
0: Bu biraz daha defansife geçiyorum. Biraz daha işte sağlık teknolojisi gibi, tabii bu da çok önemli bir taraf. Veya daha da çok hiçbir şekilde enerji tüketmeden olmayacağı için bir çip üretimi veya yapay zeka, enerji sektörü. Şimdi bunlarda konuşlanıp bu süreci geçirmek bence daha sağlıklı açıkçası. Eylül'de nasıl olsa yeni pozisyon alınacak. Yani o 16 Eylül'de FED faizi artıracak mı, artırmayacak mı karambolünde? Ha, şu anda
1: artıracak mı sizce?
0: Şu andaki olasılık hesabına bakarsanız arttıracak da, acaba Fed'in faiz artışını veya herhangi bir merkez bankasının faiz artışını sadece ekonomik gerçeklere mi bağlamalıyız? Hani tabii, o güne kadar gerçekten bir şekilde tur dönüp hep topu taca atıp o gün eğer geldiğinde, Ağustos'un sonu geldiğinde veya 15'i gibi gerçekten bir petrolün belli bir marjda kalacağı ama 80-85'lerin üstünde bir Brent olmayacağı, ortalamada 86 doların altında Brent Eylül, Ekim, Kasım olacağı gibi bir gerçekliği görüyorsam ben, o zaman arttırmayacak derim.
1: Peki.
0: Çünkü politik olarak baktığınızda, çok özür dilerim sözü
1: kestim. Buyurun lütfen.
0: Bu kadar büyük borçlanmada, borç yükünde vatandaşın sırtına o yükü bindirecekse zaten bir sefer Eylül'de yapıp bindirecek, bitecek. Oh, ondan sonra önümüze rahat rahat bakacağız. Ama bindirmeme olasılığı hala, bakın %70 olasılıkla Eylül'de faiz artıracak da dese, hala var diyorum. Çünkü politikacı kendi, evet, seçimine oy ararken 50-60 gün öncesinde gidip de o Brent'i düşürecek her şeyi yapacaktır.
1: Evet, evet, evet, tabii. Başka dengelerinde devreye gireceği bir zaman dilimi olacak seçim olması açısından. Şimdi içeriye de bakalım. TAV'ın da ikinci çeyrek bilançosu, evet, geldi. 66,6 milyon euro net kar açıklamış. Tabii Akbank'ın da var ikinci çeyrek bilançosu. 15,2 milyar lira net kar açıklamış. Anadolu Sigorta'da 7 milyar 300 70 milyon lira net kar elde etti diyor notlarım. Buyurun.
0: Şimdi önce bankalarla başlayalım.
1: Evet, başlayalım.
0: Biz buraya faiz indirimi hikayemizi Eylül, Ekim sonrasına öteledik. Biz de bir faiz indirimi TCMB tarafından, madem en iyi ihtimal Eylül ama Ekim'e doğru kaydı. O da şu andaki şartlardaki Brent petrol fiyatlarıyla. O zaman biz faiz indirimini rafa kaldırdığımızda ne oluyor direkt olarak? Bankaların net kar marjlarında daralma oluyor. Dolayısıyla şu anda baktığımızda Akbank'ın dün itibariyle de zaten beklentilerini, rehberlik yaptığı bütün rakamları aşağı yönde revize ettiğini görüyoruz. Şimdi orada mesela Türkiye büyümesiyle ilgili 4 bekliyordu Akbank daha önceden, 3'e çekti. İşte kendi sene sonuna olacak enflasyon beklentisini düşük 20'lerden 30'lara yakınsadı. Bu direkt olarak kendi mevduat ve kredi bacağındaki karını azaltıcı etti. Şimdi zaten dört kaleminiz var banka olarak. Hani kar yapabileceğiniz en önemli kar merkeziniz o faiz farkından. Faiz farkını bir kenara koyduğunuzda, kar yapamadığınızda, ötelediğinizde giderleriniz de çalışan giderlerinizde enflasyon yukarıda yapışkan kaldığı için artmaya devam ettiği, yüz sürdüğüne göre iki kalemde kaybettiniz. Trading'de de çok fazla, hadi bir nebze en azından kurtarıyor yurt dışından, hı hı, yapmış olduğu pozisyonlarla belki, ama orada da çok size yardımcı olan bir taraf yoksa verdiğiniz kredilerde de bu sefer ayırdığınız karşılıklar daha çok oluyor. Evet, bizde çok şükür hani çok büyük bir kötü kredi oranımız yok global anlamda karşılaştırırsa Türk milleti borcuna, evet, sadık, ama ve lakin ayırdığı karşılık da oraya gidince ister istemez borç kar tarafında azalma. Şimdi Akbank'la beraber diğer bankalarda da aynısını bekliyor muyum? Bekliyorum. Ama bu fiyatlandı mı? %80-90'ı fiyatlandı. Yani şu gün itibariyle esasında Akbank'ın bir tık beklentinin üstünde getirdi, her şeyde konuşuldu diye bir rahatlama bile görmesi belki. Ya bir şey yaparak demiyorum. Hani artık kötü gelen bilanço fiyatlaması sanki ya tam doydu ya da doymaya çok yakın.
1: Evet.
0: Öteki taraftan da TAV. TAV'da eksiden zarardan -1.5'tu yanılmıyorsam önce çeyrekte, artıya geçmiş olması çok çok büyük pozitif. Ama TAV'a normal hani

0: Türk Hava Yolları Pegasus gibi bakmamak lazım. Çünkü yer işletmeleri...
1: O zaman ulaştırma hisseleri için farklı bir yorumunuz var genel anlamda.
0: İyi haber ama şu anda petrol çıkıyor olduğu için hani ben Türk Hava Yolları'na bu TAV'ın iyi rakamı iyi yansır diyemem. Evet. Çünkü ayrı bakmak lazım. Türk Hava Yolları'nda petrol sagası devam edecek. Oradaki negatiflik tamamen oradan. Yoksa Türk Hava Yolları ucuz mu? Ucuz. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Bütün hava yolları şirketleri öyle. TAV'da gerçekten bir yurt dışından gelen karlı departman sayesinde hiç değilse bir toparlanma var bu çeyrekte. Bir tık en azından orada biraz daha olumlu bir fiyatlama beklerim diye ümit ediyorum.
1: Peki Türk Hava Yolları için beklentiniz? Aynı şimdi şekilde Pegasus için beklentiniz?
0: İşte Brent ve giderleri, jet fuel giderleri olduğu sürece personel giderleri de enflasyonist baskıyla baskılanırken dolar gelirleri de kontrollü dolar TL'den ötürü zaten baskılanıyor. Şu anda hani büyük bir ihtimalle eğer Eylül-Ekim gibi bu söylediğim Amerika seçimleri nedeniyle bir şekilde Brent petrolün 86 dolar ve 6 kaldığı bir ortamı yakalayabilirsek çok ucuz. Onun için ilk tepkiyi yapacak Türk Hava Yolları olacaktır ama maalesef daha orada değiliz. Göremiyoruz önümüzü.
1: Peki HSBC de otomotiv sektörü için hisse hedef fiyatlamasını aşağı yönlü revize etti. Evet. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Ama gerçek bu. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz. Avrupa'da zaten büyüme yönünde bir tık belki PMI'ler biraz daha iyi geliyor ama çok büyük bir açılma yok. Öteki taraftan global olarak faizler bu kadar yukarıdayken zaten global otomotiv sanayinde yani büyüme çarklarında yavaşlama var. Bizim en büyük ihraç yaptığımız yerlerde yavaşlama var. Faizler yüksek. Bu durumda siz tüketicinin gidip de otomotive çok fazla talepte bulunduğunu görmüyorsunuz. Görmeyeceğiz de. Bir en azından netleşene kadar, Eylül sonrasına kadar görmeyeceğiz. Onlar şu anda en geri planda kalan, üzülerek sektörler oluyor.
1: Sonuna geldik bu bölümün. Çok da hızlı geçti, evet. Çok da keyifli oldu. Yatırımcıya son bir cümleyle bu dönemin stratejisi ne olmalı? Çok kısa.
0: Şimdi bekle gördeyiz. Bazı dönemlerde nakitte kalmak önemlidir demiştim. Temmuz'un başından beri bunu diyordum. Bu dönem Ağustos sonu Eylül'e kadar sürer mi? İzlemeye devam edin. Ben size konuk olmaya devam edeceğim çünkü. Ama en azından para piyasaları fonlarında kalmak. Şimdi eğer beklediğimiz kadar negatiflik böyle şahinlik olmayacaksa belki bir gir çık bankacılık sektöründe trade yapmak uygun gibi geliyor.
1: Ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Paranın rotası devam ediyor efendim.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: sende. Motel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.

0: sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: nedir?
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Tatlı yiyelim.
4: Tatlı konuşalım.
3: Nesildi festi?
5: Enfesti. Sonra çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
6: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: devam ediyor. Canlı yayın konuğum var. Gürkan Aydoğan, stratejist bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Sema Hanım. Hoş buldum, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Tabii öncelikle emtia tarafına bakmak gerekiyor. FED kararı öncesinde de Orta Doğu'da da gerilim yükselmişken tekrar geri çekilmişti Brent petrol. Şimdi yönü tekrar yukarı. Yatay bir seyir izleyen altın ons izliyoruz. Tabii FED kararı öncesi beklemede gibi görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz her ikisindeki fiyatlamaları?
1: Tabii altın tarafında haftaya gap'li pozitif başlayan altın. Neden gap'li başlamıştı? Çünkü geçtiğimiz hafta sonu Amerika tarafında bir saldırı olmadı. İran tarafında da bir saldırı olmadı. Piyasa bir miktar şunu fiyatlamaya başlamıştı. Acaba saldırılar bitecek mi? Ve tabii bu noktada pazartesi günü özellikle 4.115 dolarlara kadar yükselen ons altın tarafında şu an tekrar geldiğimiz nokta 4.044 ve tabi dün itibariyle tekrar bir dip fiyatlaması yaptı, 4.012'lere kadar, yani aylık açılış rakamına kadar bir geri çekilme gördük. Şu anki geldiğimiz nokta 4.045 seviyeleri. Tabi ons altın şu yüzden esasında bir miktar düşüş sağladı. Tekrardan saldırı ihtimali arttığından kaynak. Yani piyasalar artık günübirlik bir fiyatlama içerisinde. Acaba bu akşam bir saldırı olacak mı? Olacaksa Amerikan oyuncular yükselirken kıymetli madenlerde düşüş, Brent petrol tarafında da yükseliş hareketi görüyoruz. Ertesi gün savaş olmadığı takdirde, bir füze saldırısı olmadığı takdirde tekrardan savaş bitme ihtimali artıyor diye bir fiyatlama görüyoruz. Bu noktada da dolar endeksi gevşerken kıymetli madenler yukarı yönlü hareket ediyor. Ama şu an artık geldiğimiz noktada piyasalar bir miktar daraldı. Amerikan 10 yıllıklar, Amerikan borsaları özellikle Nasdaq tarafı %10 zirvesinin gerisinde. Ons altın zaten şu an itibariyle 4040'larda fiyatlanırken piyasaların gözü gerçekten Orta Doğu'da bir anlaşma gelecek mi? Bu noktada o sebeple piyasalarda bir anlaşma ihtimali arttığı takdirde hızlıca dolar endeksinden geri çekilmeler, kıymetli madenlerde yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz mevcut. Artık Temmuz ayı sonrasında volatilite daha da artacak gibi görünüyor. Yani bar doyları daha hızlı bir şekilde yukarı ve aşağı yönlü hareket edecek gibi görünüyor. Tabii ons altın tarafında da teknikte bir dar bir bant hareketi var. Dar bir sıkışma hareketi var. Yukarıda 4100, aşağıda 3980 bölgesi oldukça kritik ve bu daralan üçgen formasyonuna göre artık son günleri bu fiyatlamalarda. Yani Ağustos ayında en azından bir tarafa doğru kırılım göreceğiz gibi bir görüntü var. Umarız ki savaş biter, petrol fiyatları aşağı gelir, dünyada enflasyon yükselmez ve tabi bu noktada kıymetli madenler tarafında yukarı yönlü hareketlerle birlikte gerek global gerek lokal borsalarda yükseliş hareketinin startı verilir. Tabi bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Eğer ons altın tarafında 4120 doların üzerinde bir haftalık kapanış görürsek bir miktar ikna olabiliriz. Yukarı yönlü hareket başladı diyebiliriz. Ama 4120 altında 3970, 3980, 4100 bandı arasında bir hareketi, yatay bant hareketini görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. O sebeple savaş için konuşacağımız konular esasında savaş bitecek mi, devam edecek mi? Haricinde makro politikaları etkileyecek unsurlardan bir tanesi de bugünkü FED. Yani FED tarafı artık hangi mesajlar verileceğine bağlı piyasaları yönlendirecekler. Ve akşamki mesajlar, Kevin Warsh'un açıklamaları oldukça önemli olacak. Bu noktada enflasyon da geçtiğimiz bu ay içerisinde gelen enflasyon da beklentilerin oldukça altında olduğu için acaba Kevin Warsh enflasyon beklentilerin altında tarzında bir açıklama yapacak

0: Piyasalar esasında bunu sorguluyor veya istihdamdaki bozulmayı, tarım dışı istihdamdaki bozulmayı dile getirecek mi veya büyüme tarafından bahsedecek mi? Yani bu noktada enflasyonda geri çekilmeye dair bir mesaj alırsa piyasa, kıymetli madenler ciddi anlamda yukarı yönlü hareketine startını vermiş olabilir. O sebeple bugünkü Kevin Warsh konuşması oldukça kritik. Veya büyümede bir bozulmadan bahsederse, keza şu an veri takviminde öyle bir hikayemiz yok. Büyüme tarafında bir problem yok görünüyor Amerika tarafında. Zaten yarın itibariyle büyüme rakamlarıyla birlikte PCE rakamları açıklanacak. Veya Kevin Warsh istihdamdan bahsedebilir. Yani istihdamda da bir bozulmadan bahsedebilirse, bu noktada dolar endeksi gevşerken kıymetli madenler yukarı yönlü hareketine devam edebilir veya tam tersi senaryoyu görebiliriz. Yani enflasyon hali hazırda yüksek, belirsizlikler var. Bu belirsizliklerden kaynaklı yani FED'den faiz indirim veya faiz artırım şu an itibariyle zaten beklemiyoruz toplantıda. O sebeple bu noktada enflasyon hali hazırda yapışkan demesi bile dolar endeksini yükseltmeye, kıymetli madenlere tekrar dip fiyatlamasına, sürüklemesine yetecek bir mesaj olacaktır. O sebeple piyasaların gözü tamamen akşamki FED toplantısında verilecek mesajlarda olacaktır veya İran Amerika tarafından gelecek gelişmelere bağlı olarak piyasalar şekillenmeye devam edecektir diye kısa bir özet geçeyim Sema Hanım.
1: Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ta altınla ilgili bir analiz paylaştı. Aslında onunla ilgili yorumunuzu da merak ediyorum. Mütevazi düzeyde portföylerde altın bulundurulmalı da dedi ve $4,100 seviyesinde tutunamaması sebebiyle de aşağı yönlü hareket riski çok yüksek altında dedi. Tabii bir yandan doların gücü, diğer yandan yüksek tahvil faizleri ve öbür tarafta da yapay zeka hisselerine olan eğilim. Altının cazibesini kaybetmesinin sebepleri olarak da bunları sıraladı aslında. Bu analizi siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani sizce portföylerde ne kadar olmalı altın?
0: Yani hani şu şekilde aktarayım. Tabii bu noktada 2026 yılına 4300 küsürlerden başlayan ons altın şu an 4040 dolarlarda. Yani %6 gerideyiz esasında 2026'ya başlangıç itibariyle. Ama zirveye bakacak olursak %29 gerideyiz. Evet, bunun belli başlı sebepleri var. Enerji maliyetleri diyebiliriz. Ama bu noktada savaşın devam etmeme ihtimali artık artıyor. Çünkü savaşın maliyeti arttı. Savaşın maliyeti Amerika tarafında 35 milyar dolarlara kadar yükselmiş durumda. İran'da resmi bir rakam bilinmiyor. İran ne kadar dayanacak, ne kadar katlanacak? Orta uzun vadeli olarak BlackRock'a katılıyorum ben de. Artık bir miktar portföylerin içerisine dahil edilmeli. Tabii bu noktada önümüzdeki süreçte savaş biterse para yön arayışına başlayacak. Fakat yön ararken çok farklı seçenekleri de var. Evet, yapay zeka tarafı var veya Amerika'nın S&P 500. Çünkü büyümede bir problemi yok Amerika'nın şu an itibariyle. Keza bir faiz artırım ihtimali de azalırsa S&P 500'e kayan da fonlar olacaktır. Ve tabi yatırımlar artık çeşitleniyor. Kripto piyasasına da artık bir miktar para girişi önümüzdeki süreçte bekleyebiliriz. Bu noktada yani Fed'in faiz arttırım ihtimalleri azaldığı takdirde kıymetli madenlere girecek para eskisi gibi coşkulu olmayabilir. Evet, bir noktada gerek yarı iletkenlere gerek yapay zeka ilintili hisse senetlerine bir giriş bekleyebiliriz. Tabii bunun BlackRock gibi esasında çeşitli bir portföy yapmaktan ben de yanayım. Özellikle önümüzdeki sürece ilişkin eğer savaş bitecekse Nasdaq, kıymetli madenler ve tabii Borsa İstanbul tarafında da hisse senetlerini ekleyerek bir portföy oluşturmayı önerebilirim. O sebeple yatırımlar çeşitleniyor. Kıymetli madenlere girecek para başka ürünlere de kayabilir. O sebeple önümüzdeki süreçte bir portföy oluşturulacaksa altın yavaş yavaş portföylere eklenmeli diye ben de önerebilirim.
1: Şimdi Asya tarafında satış var. Özellikle Güney Kore'deki satış da çok dikkat çekici. Amerika tarafında FED kararı öncesi beklemede görünen bir piyasa var. Borsa İstanbul dün eksi de kapattı. Hem küresel hem içeriye bakarsanız görünüm ne söylüyor, nasıl bir mesaj veriyor yatırımcıya?
0: Bir tedirginlik var esasında, özellikle borsa tarafında, borsalar tarafında, gerek Borsa İstanbul tarafında gerekse global borsalarda bir tedirginlik var. Acaba Kevin Warsh'un mesajı ne olacak tedirginliği var. Tabii faiz arttırım ihtimali de esasında bir miktar var. CME Fed Watch'a bakılacak olursak, yani bugün itibariyle piyasa %70 ihtimalle faizlerde bir değişiklik beklemiyor. Ama %30 ihtimalle de faizi arttırabilme ihtimalini bekliyor. Tabii bence de bugün bir faizde değişiklik olmayacaktır Fed tarafından. Ama önümüzdeki sürece ilişkin vereceği mesajlar oldukça kritik olacaktır Kevin Warsh'un. O sebeple piyasalar bir miktar temkinli yaklaşıyor. Belki de dolar endeksi tarafında tekrardan 100'ün altına gidebileceğimiz bir hikaye başlayabilir bugün itibariyle. O sebeple bugünkü özellikle Kevin Warsh'un konuşmaları piyasaları yönlendirecektir. Tabii bu noktada savaş ekonomisine de değinecektir diye düşünüyoruz. Çünkü petrol stokları azalmaya başladı. Savaş başladığında 169 milyon varil piyasaya sürülmüştü. Fakat bu noktada şu an itibariyle güncel tarihte 140 milyon varil civarında da petrol stokları azaldı. Yani ciddi anlamda petrol stoklarının tehlikeye girme ihtimali olan bir bölgedeyiz. O sebeple savaşın bitip bitmemesi piyasaları belirleyecek unsurlar arasında veya Kevin Warsh'un konuşmaları oldukça kritik olacaktır diye özetleyebilirim.
1: Yayına katkılarınız, kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkürler Sema Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Paranın rotasına devam edelim. Bir canlı yayın konuğum daha var. Şimdi Cem Kaya, Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi globalde Amerika tarafının FED kararı öncesi beklediğini takip ediyoruz piyasaların. Asya tarafında satış vardı. Borsa İstanbul eksi tarafta tamamladı. Avrupa tarafına bakınca Madrid hariç diğerleri yukarı yönlü hareket etti. Hem globalde hem içeride öncelikle genel görünüm, tablo yatırımcıya nasıl bir mesaj veriyor Cem Bey?
2: Tabii yeni güne başlarken yine Hürmüz Boğazı'nın ısınmasına bağlı petrol fiyatlarının, Brent petrolün 88 dolarlara doğru atak yapmasıyla yeni güne başladık ve bu da oradaki kırılganlığın ve belirsizliğin hala devam ettiğini çok net gösteriyor. Tabii ki bugün Fed'in faiz kararı, sizin de söylediğiniz gibi, ve daha sonra yapacağı açıklamalar piyasalar üzerindeki risk iştahı açısından oldukça önemli. Piyasada genel konsensus Fed'in pas geçeceği yönünde. Çok ufak bir miktar faiz artışına gidebilme ihtimali konuşuluyor. Ancak şu anda o fiyatların içinde değil, onun altını çizmek istiyorum. Şu anda pas geçmesi var. Ancak pas geçtikten sonra artık Eylül ayında bir faiz artışı beklentisi yine artacak ve bu sefer eğer pas geçtikten sonra Eylül ayında bir faiz artışı beklentisi piyasalarda yine tahvil faizlerinin yüksek kalmasına ve risk iştahının düşük almasına neden olacak. Baktığımızda evet, petrol fiyatları şu anda ciddi belirleyici ve yükselmesi, yine belirsizliğin artması, oradaki sıcak temas şu anda merkez bankalarının elini oldukça zorlaştırmaya devam ediyor. Tabii buna bağlı olarak da dolar endeksi ikinci takip ettiğimiz endeks. Burada da 101'in altına bir türlü gelemiyoruz. İşte bu 101'in altına neden gelemiyoruz? Petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü seyrin devamı ve önümüzdeki günlerdeki belirsizlik ve tabii ki Eylül ayında Fed'in eğer bugün pas geçerse faiz artış beklentisinin yükselecek olması, buna bağlı olarak da dolar endeksinin güçlü kalmasına neden oluyor. Bu da başta altını ve tüm piyasalarda baskıyı arttırıyor. Yüksek faiz ortamı olduğu sürece risk iştahı düşük kalıyor. Bir de buna Asya tarafından tabii ki bilhassa KOSPİ'de yaşamış olduğumuz sert dalga, teknoloji tarafındaki sert dalgayı da eklediğimiz zaman şu anda piyasalar genelde zayıf ve yukarı yönlü hareketlere de sınırlı olarak devam ettiriyor. Tabii bu nedenle hem ABD'nin, yani Fed'in yapacağı açıklamaların da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Ama şunun altını çok net çizebilirim. Petrol fiyatları bu kadar yüksekken maliyet enflasyonunun bu kadar piyasaları baskılamış olduğu bir ortamda Trump'ın söylediği gibi faizler hemen inmeli kelimesi çok ciddiye alınmadı. Bakalım Kevin Warsh da buradan gelecek olan, yani Trump'tan gelecek olan mesajı daha önce şahin duruşuna devam ederek sürdürecek mi? Bu piyasalar tarafından merakla bekliyoruz.

0: deniyor. Bilançolar geliyor ancak şu anda bilançoların önünde hep Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler var. Tabii buradan bir çıkış aranıyor çünkü yavaş yavaş kış aylarına doğru yaklaştıkça, bilhassa Trump'ın Kasım seçimlerine yaklaştıkça petrol fiyatlarının önemi daha da artıyor. Bunu da yakından takip ediyor global piyasalar.
1: Şimdi bilançolar da geliyor. Onları da aslında merak ediyorum değerlendirmenizi. TAV'ın geldi net kar olarak 66,6 milyon euro net kar açıkladı TAV. Akbank'ın ikinci çeyrek bilançosuna bakıyorum. Orada da açıklanan 15,2 milyar liralık bir net kar var. Sonrasında Anadolu Sigorta'ya da bakalım istiyorum. 7 milyar 370 milyon lirada net kar elde ettiğini açıkladı. Gelen bu son bilançoları siz nasıl değerlendirdiniz?
0: Evet, aslında hep konuştuğumuz ikinci çeyrek, yani savaş çeyreğinin bilançoları piyasalarda herhangi bir şekilde heyecan yaratmıyor. Akbank'ta beklendiği gibi, beklenenin çok az üzerinde bir bilanço getirse de şu anda çok ciddi bir şekilde fiyatlamaya yansımasını beklemiyoruz. Yani bankalar, hep altını çiziyorum, aslında çok cazip seviyelere geldi. Şimdi baktığımızda bu cazip seviyelere neden geldi dersek, birincisi bilançolarla ilgili bir beklenti yok. İki, dezenflasyon sürecinin ötelendiği beklentisi var. Üç, aynı zamanda da faiz indirim beklentilerinin şu anda gündemde olmadığı var. Şimdi bunların hepsi fiyatlanınca bankalar çok cazip yerlere geldi. Gündemde kesinlikle petrol fiyatları ve bizim Merkez Bankamızın atacağı adımlara bağlı enflasyonist baskıya bağlı yüksek faiz ortamının devam edip etmeyeceği, regülasyonların devam edip etmeyeceği, bunlar oldukça önemli. O yüzden evet, bilançolar şu anda gelmeye başladı ama piyasalarda çok ciddi bir heyecan yaratmıyor. Beklenenin çok çok üzerinde de pozitif bir bilanço. Belki petrol, petrokimya, enerji altyapılarında olabilir ama genel lokomotif olarak baktığımızda bankacılık endeksinde şu anda böyle bir heyecan görülmüyor. Zaten bunu şuradan çok net anlıyoruz. Bir süredir bankacılık endeksi zayıf seyrediyordu ama sanayi endeksi 18.000'i geçtikten sonra 19.700'e doğru bir atak yapmıştı ve 19.700'den de bir düzeltme içine girdi. Şimdi böyle olunca herkes şu soruyu soruyor: geçen hafta itibariyle petrol fiyatları çok düşüktü, biz neden düştük? Çünkü piyasayı yukarı doğru itecek, yani 14.000 seviyesini geçirecek bilanço beklentisi şu anda piyasalarda yok. O nedenle tek beklenti petrol fiyatları ve şu anda sanayi endeksi de bir düzeltmeye girince zayıf kalan bankalarla birlikte endeks %100 günlük ağırlıklı ortalaması 13.900'ün altına geldi. Bu oldukça önemli bir gelişme. Bunun altını çizmek istiyorum. Tabii 13.900'ün altına gelince aşağıda 13.600, 13.500 seviyelerinde ben dip yapma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum. 13.500, 13.600 ile yukarıda 14.000 seviyesi arasında, yani yaklaşık 500 puanlık bir bant aralığında piyasa bir miktar dalgalanabilir. Ancak piyasanın tekrar sağlıklı bir trend çizebilmesi için 14.000 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Bankacılık endeksinde bu seviye 15.800 ve sanayi endeksinde de 18.900'ün üzerinde kalmamız gerekiyor ki şu anda bu 3 endekste bu kritik seviyelerin altında. O yüzden gelen bilançolar şu anda gündemin birinci sırasında petrol fiyatları, ikinci sırasında dolar endeksi var ama üçüncü, dördüncü sırasında kalmış durumda. O yüzden şu anda ikinci çeyrek bilançolarıyla ilgili piyasada çok büyük bir beklenti yok.
1: Ulaştırma hisselerinde beklentiniz ne yönde Cem Bey? Tabii Türk Hava Yolları'yla başlarsanız örneğin.
0: Evet, şimdi aslında baktığımızda tabii ki ulaştırma önemli bir sektör ve bizim de orada hem Türk Hava Yolları hem Pegasus'u yakından izliyoruz ama hem jeopolitik gelişmeler hem de petrol fiyatlarının yüksek kalması, bilhassa jet yakıtınla ilgili ciddi sıkıntılar oradaki maliyet baskısını arttırıyor ve bu da onların önümüzdeki döneme ait beklentilerini törpülüyor. Şu anda baktığımızda Türk Hava Yolları da Pegasus da TAV Havalimanları da oldukça iskontolu görünüyor ama dediğim gibi bir katalizör yok, yani bir hikaye yok. Şimdi burada bütün bu anlattıklarımızın en üstünde tabii ki petrol fiyatları var ama şunun altını çok iyi çizmek lazım. Şimdi petrol fiyatları ilk yaşamış olduğu şokta ülkelerin bir petrol rezervleri vardı ve bu kullanıldı. Şimdi ikinci bir şok yaşarsak eğer, ki şu anda o ihtimal de gündemde oldukça yüksek, bu şok kış öncesi yaşanacak ve aynı zamanda ülkelerdeki petrol

0: Vai, Gomo.
1: Evet, yatay başladı Borsa İstanbul güne. Bugün 0,03 oranında yükselişle açıldı. Evet, sözü size bırakalım o zaman. Cem Bey, nasıl bir açılış? Beklentinize paralel mi geldi?
2: Evet, bankacılık endeksinde tabii ki gözüm. Ben orada artık 15.400-15.500 seviyelerinde bir dip bekliyorum zaten. Şu anda da 15.455, %0.11'lik bir artıyla başladık. Sanayi endeksi dediğim gibi 13.900'ün altında, 18.900 özür dilerim. Bu seviyenin altında kaldığı sürece piyasadaki gücün azaldığının en büyük göstergesi. Orada da hafif bir artı var ama baktığınızda orada da 18.500 seviyelerinde ben dip olma ihtimalini yüksek görüyorum. Şimdi endekse bakıyoruz, 13.692. Ben 13.500-13.600 seviyelerinin artık orta vadede kesinlikle yavaş yavaş pozisyonun açılabilecek seviyeler olduğunu düşünüyorum çok net bir şekilde. Ancak teknik disipline bağlı kalırsak, yukarıda 14.000 seviyesi geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler hep tepki olarak değerlendirilecek ve eğer hacimli bir şekilde bankaların desteklemediği, holdinglerin desteklemediği bir yukarı yönlü hareketin de 14.000 seviyesini geçmesini beklemiyorum. Şu anda baktığımızda yatay bir açılış. Ben bugün yine dar bir bantta Fed'in faiz ve faiz kararı sonrası açıklamalarını takip edecektir piyasa. Şu anda baktığımızda bugün biraz daha dalga boyunun dar olduğu 14.000 seviyesinin altında, aşağıda da 13.600 seviyesinin destek olarak takip edildiği dar bir bantta bir piyasa izlemeyi bekliyorum.
1: Seansın geri kalanı için öngörünüz ne yönde, beklentiniz ne yönde?
2: Şimdi petrol fiyatları bu kadar yüksek olduğu sürece yine ön plana çıkacak olan sektörler olacaktır. Burada yine petrol, petrokimya, tabii ki enerji ve enerji altyapısı şirketlerimiz, ki bunlar oldukça önemli. Tabii yine savaş alevlendiği için, yine orası ısındığı için yine savunma sanayi bir miktar ön plana çıkabilir. Faizin yüksek kalacağı, enflasyonist baskının devam etmesinin beklentisine bağlı perakende gıda sektörü de yine gündemde olabilir. Ancak diğer sektörlerde ben yatay bir hareket bekliyorum şu anda. Dediğim gibi 13.600 seviyelerinde de piyasanın altına gelmeden 13.600 ile 14.000 aralığında bu haftayı geçirmesini bekliyorum.
1: İşlem hacmi açısından nasıl bir günün sinyalini alıyorsunuz?
2: Şimdi bugün çarşamba. Çarşamba ve cuma günleri hacimler biraz düşük kalıyor. Çünkü kredili işlemlerden dolayı. Zaten biz buradan çok net yatırımcılarımızı uyarıyoruz. 14.000 seviyesinin altında kaldığımız sürece kaldıraçlı pozisyonlarınızı minimumda tutun. Kredili pozisyonu almayın. Beklemeye, güvenli limanlarda kalmaya devam edin ki güvenli liman şu anda yine TL. Yani borsa para piyasası şu anda revaçta. 14.000'in altında bunu bekleyin. Çarşamba ve cuma günleri hacim biraz daha düşük kalıyor. Ben bugün çarşamba olduğu için hacmin yine 150 milyar TL civarında olmasını bekliyorum. Ama 200'e yakın olmayacaktır. Tabii ki gelişmeleri Hürmüz Boğazı'ndan yakından takip edeceğiz. Orada risk iştahı bir anda değişebilir. Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar yine çok kafa karıştırıyor. Belirsizliği arttırıyor. Ama çok net bugün gündemde tabii ki Fed var. Fed'in kararı ve daha sonra yapacağı açıklamalar bilhassa ABD 10 yıllıklarının 4.58'in altına gelip gelmemesiyle çok yakından alakalı. ABD 10 yıllıkları 4.58'in altına gelirse o zaman dolar endeksi de 101'in altına gelecektir ve buna bağlı olarak da piyasalar morallenebilir. O yüzden Fed'in açıklamalarını yakından takip ediyor piyasa.
1: Hangi seviyelerin kırılması satış getirebilir veya alımı tetikler?
2: Şimdi ben tabii 13.500-13.600 seviyeleri endekste dip seviyeler. Burası takip ettiğimiz regresyon alt band seviyeleri. Bu seviyenin altına gelirse satış baskısı tabii ki artabilir. Burada da belirleyici olacak olan tabii ki bankalar. Eğer herhangi bir şekilde Temmuz ayına ait 1.87 civarında bekleniyor enflasyon rakamı. Önümüzdeki hafta 1.87'nin üzerinde gelecek olan bir rakam bankalar tarafındaki satış baskısını arttırabilir. Bu da piyasanın geneline yayılabilir. Çünkü sanayi tarafı şu anda 18.900'ün altında kaldığı sürece bir süredir piyasadaki desteğini çekmiş görünüyor ki 18.900'ün altında bu

0: desteğini vermekten uzak olacak. Bu da eğer önümüzdeki hafta gelecek olan enflasyon datasıyla beraber bankalarda piyasayı aşağı veya yukarı yönlü bir hareketlendirme yapabilir. Ama bardağın dolu tarafına bakarsak, örneğin bugün Fed'in yapacağı açıklamadan sonra eğer ABD 10 yıllıkları 4.58'in altına gelirse, 101'in altına gelecek olan bir dolar endeksine ne ek olarak da bizim eğer 1.87'nin altında bir enflasyon datası görürsek, bankalar buradan dip yapıp yukarı yönlü ataklar yapmaya başlayabilir.
1: Peki bugün yatırımcı izleme listesine almaları için önerdiğiniz sektör veya hisse grupları var mı Cem Bey?
0: Evet, tabii ben her zaman şunu söylüyorum çok net, bu petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda yine petrol, petrokimya ürünleri, enerji önemli olacak. Enerji altyapısı şirketler yine gündemde olabilir ve gıda perakende sektörü defansif olarak takip edilebilir. Ancak şunun altını çok net çizmek istiyorum. Sosyal medyadaki bilgi kirliliklerinden kesinlikle uzak durarak biraz daha kısa vadeli değil, biraz daha orta vadeli düşünmek ve şu andaki mevcut seviyeleri kısa vadeli değil, orta ve uzun vadede yavaş yavaş biriktir yöntemiyle, kredi kullanmadan, kaldıraç işlemi kullanmadan pozisyon almanın doğru olduğunu düşünüyorum ben.
1: İlk dakikalarda hangi tarafta, hangi hisselerde en güçlü hareketi gözlemliyorsunuz şu anda ekranınıza baktığınızda?
0: Şu anda baktığımda yine aslında geride kaldığını düşündüğüm holdinglerde bir miktar hareket olduğunu görüyorum. Burada da içinde bankalar olan holdingler ön plana çıkabilir. Kesinlikle altını çizmek istiyorum bunu da. Ben çok yakından takip ediyorum. Gerçekten içinde enerji, banka olan holdinglerde oldukça iskontolu yerlere geldiler. Buna bağlı olarak da ben holdinglerin yine saymış olduğum sektörler arasında bugün bir miktar ön plana çıkabileceğini düşünüyorum işin açısı.
1: Kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim Cem Bey. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotasına noktayı koyalım. Birazdan ekonomi notlarıyla ve stüdyomda kıymetli bir konuğumla karşınızda olacağım. Bugün borsanın ilk 11'ini sahaya çıkaracağız birazdan. Görüşmek üzere.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Seninle.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam gücülük. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Kamu Notları başlıyor. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle birlikte. Tabii önce hem küresel borsalara bakacağız. Borsa İstanbul'un açılışına, ilk dakika fiyatlamalarına, yönüne bakacağız, değerlendireceğiz. Ve sonrasında da ilk 11'inizi sahaya süreceğiz. Nasıl bir takım kurdunuz merak da ediyorum aslında. Defansif mi yoksa hücum odaklı mı? Peki önce küresel piyasalarla başlayalım mı? Tabii. Asya tarafındaki satış çok dikkat çekici. Fed'i bekleyen bir Amerikan piyasası var. Fed kararını bekleyen ve Borsa İstanbul'da bugün yatay ama yukarı yönlü hareketler açıldı. Söz sizin, buyurun, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şuradan gelelim. Kospi çok önemli tabii, evet. Burada. Eski Aynix'le beraber bir satış hareketi görüyoruz. Hani bunun altına baktığımız zaman aslında Türkiye'den çok farklı bir senaryo yok. Müthiş bir yükseliş hareketinden sonra işte evi arabayı satıp herkes borsaya geldi. Güney Kore'de gözüken o kaldıraçlar çok ciddi boyutlardaydı. Piyasa bir kendini temizliyor. Aslında bu bir temizlik harekatı, daha doğrusu stopları çalıştırma harekatı diyebiliriz. O parabolik yükselişin karşılığında da kazanılan paraların bir kısmını geri alıyorlar piyasalarda. Kore'nin yaşadığı şu an için aslında ana konu bu. Neden? Çok iki, hatta bir çember daha dışarıya çıkarsak 3 şirket daha ekleyip 5 tane şirketle yükseliş konuşabileceğimiz borsalardan bir tanesiydi Kospi. Ve %120'nin üzerinde bir getiriyle hareket ediyordu sene başından bu yana. Onun bir miktar düzeltmesi gayet normal, %50'lik dilimde, ama artık buraların dip olması lazım öncelikle. Onu söylemekte fayda var. Bugün önemli bilançolar gelecek. Teknoloji tarafındaki bilançoları takip etmeye devam ediyoruz ama bir yandan da Kevin Warsh'u göreceğiz. Yani geçen toplantı işte piyasanın kafasını karıştırdı bir miktar. Şahin mi konuştu? Ya bu adam böyle değildi, Trump göreve getirdi algısı vardı piyasada. Bu toplantı çok kritik gerçekten. Neden çok kritik? Hem savaş atmosferi gene bir köpürdü. İşte petrol fiyatları tekrar bir 90 dolara doğru atak yapmaya çalışıyor ama çok da üstünde kalacak bir durum yok. Hem baktığımız zaman Amerika cephesinde işte saldırıya dair açıklamalar var. İran'da ikili açıklama var. Bir taraf şiddetli bir şekilde uzlaşmaya çalışıyor. Bir tarafta savaşa devam etmeye çalışıyor. Bu kafa karışıklığının içerisinde Kevin Warsh gerçekten böyle bir bilinmezi konuşacak. Ancak adam ilk geldiği gün söyledi ki ben zaten bilinmez ve belirsizliği oynayacağım. Yani bunun üzerine ilerleyeceğim diyor. O yüzden çok kısa bir metin ve muhtemelen ketum açıklamalar bekleyebiliriz. Piyasa gene şahin bulabilir Kevin Warsh'u. Ben bir faiz artış hamlesi beklemiyorum. Amerika'nın faiz arttırmasının hata olacağı kanaatindeyim hala. Çünkü buradaki denklem enflasyonun zaten artık kabul edilebilir bir boyutta yüksek kalacağı ve piyasanın kendi dinamiklerine bırakmak gerektiği. Zaten tahvil piyasasında da sert bir şekilde fiyatlıyor bunu. Kevin Warsh bence pas geçecek. Tabii ki temkinli olduğuna dair açıklamalar yapacaktır. Ama Amerika'nın bundan sonraki atacağı adım endüstriyelleşme. Yani SpaceX'in sadece bir Elon Musk ürünü olmadığı, Amerika'da atılan bütün teknoloji altyapısının bir devlet dönüşüm, endüstriyel dönüşüm hattı olduğunu unutmamak lazım. Bu hattın özellikle borç mekanizmasının devam edebilmesi için de faiz oranlarının belli bir oranın yukarısına gitmemesi lazım. Piyasaya bırakıp kendi izleyecektir diye tahmin ediyorum. Eylül ayından itibaren de daha sakin bir görüş, daha sakin bir görünüm alırız bence FED'den. Kospi'deki hareketi düzeltme diye tekrar altını çizeyim. O her zaman akıllarda bulunması lazım. Her parabolik yükseliş parabolik bir düzeltme getiriyor ve bir yerde herkes aynı yere doğru ilerliyorsa bilin ki orada artık trenin son vagonuna yakınız. Kospi bunu yaşattı herkese. Gelelim içeriye. İçeride çok önemli bir desteğe geri çekildik. 13.500 diyeyim ben yuvarlak. Yani bu hattın alta kırılmaması lazım. Teknik anlamda çok kritik bir nokta. Tabii ne belirliyor? Yani biz artık bunun altına geleceksek neyle dinamize edeceğiz burayı? Ya da buradan yukarıya sekeceksek ne bize motor kuvveti verecek? Bankacılık. Hala bizim bankacılığa çok şiddetli bir şekilde ihtiyacımız var. Sanayinin iyi gelmesi ya da iyi durması bizim endeks için bir şey ifade etmiyor. En azından endeks rakamı için. Bir yandan fon tarafında SPK'nın çok ciddi adımları var. Bunun yapılanması var. Yan tahtalarda bir yangın yeri durumu görüyoruz. Diğer tarafta ana tahtalarda bankacılık başta olmak üzere baskının devam ettiği bir süreç var. Fakat ben bu akşam Warsh'la birlikte bir miktar nefes alabilecek bir piyasa bekliyorum. 13.500'ün altında kapanışlar gelmesin yeter ki. Burası kritik bir destek, kritik de bir seviye. Onun altındaki görüntü çünkü ciddi anlamda bir panik, bir margin call satışı da getirebilir. Ciddi bir kredi oranı var çünkü piyasada. Bir anda orada pozisyon kapatmalara doğru dönebilir. Hele ki bugün çarşamba. O yüzden dikkat etmekte fayda var.
0: Şimdi bilançolar da geldi. Onlara da böyle kısaca bakalım. TAV'ın bilançosu kar açıkladı. 66,6 milyon euro. Akbank aynı şekilde kar açıkladı. Ve Anadolu Sigorta.
1: Öldü dediğimiz bankalar bunlar işte. Yani öldü dediğimiz bankalar nispeten kendi stratejileri içerisinde aslında oyunu kurmaya devam ediyorlar. Fakat buradaki önemli konu şu. Öz kaynak verimliliğine baktığımız zaman hala bankacılık bizi tatmin eden bir noktada değil. O yüzden Akbank evet

0: belli bir oranda destek verdi. Fakat en kötü buydu zaten. Yani evet. En kötü de fiyatların içerisine yansıdı. Gelelim tava. Tav tarafında da bence kritik konuşuyor. Mevsimsel etkilerle TAV zaten kendini geliştiren bir şirket. Antalya yatırımları, Esenboğa'nın geri alınması, Almatı, işte onun üzerine Tiflis, Medine gibi yatırımlarla birlikte kendini büyütüyor. Benim TAV'da takıldığım tek konu şurası. İşler güzel gidiyor. İvme var, mevsimsel etkiler var. Zaten Türkiye'nin üzerine çok titrediği bir sektör havacılık. Yani iki havaalanının açılması TAV buralarda yok ama hani uçan firmalar için söylüyorum bunu. TAV'ın yaptığı yatırımlar, Antalya bu arada Avrupa'nın sayılı havaalanlarından biri haline dönüştü. Almatı gene keza aynı şekilde, Ankara keza aynı şekilde Esenboğa ile birlikte. TAV'ın tek takıldığım konusu borç oranının çok yüksek olduğu. Kendine yatırım yapan bir şirketin borçluluğu yüksektir. Ancak burada oran bir miktar beni tedirgin eder boyutta yüksek. Buna dikkat etmekte fayda var. Yoksa kötü bilanço değil. Gelelim yine beklediğimiz iyi bilançolardan biri de Anadolu Sigorta. Evet. Ben orada Anadolu Hayat'ı biraz daha iyi buluyorum. Anadolu Sigorta'nın biraz daha baskı altında kaldığını görüyorum. Türkiye Sigorta da keza iyi bir bilanço getirmişti. Sigortacık'ta işler iyi gidiyor. Sigortacık'ta işler ne zaman bozulur? Ta ki kur kopana kadar. Eğer hani buzlar çözülmeden diye bir film vardı Kemal Sunal'ın da, o film gibi. Eğer kurda bir yukarı yönlü hareketlilik başlarsa sigorta tarafındaki hikaye durulur. Fakat sigortalar uçuyor kaçıyor mu? Hayır. Belli bir standartta yukarıya doğru devam eden bir süreçteyiz. Benim gördüğüm finansal piyasalardaki en büyük tehlike KOSPI'nin başına gelen konu. Biz bugünden yarına çok sert hareketlere çok alıştık. Fiyat hareketlerinin bir anla gitmesini istiyoruz ve genelde bana gelen sorular şöyle: ben buna yatırım yapayım mı'dan ziyade bu kaça gider, ne gün gider gibi bir soru geliyor. Bu işte tehlikeli bir bakış açısı. Sigortacılık şirketleri böyle yatırım yapılacak şirketler şu an için değiller. Alıp biriktirme eksenindeler. Anadolu Sigorta bilançosu da bunu gösteriyor. İşleri iyi. Belli bir standart hatta büyümeye devam eden bir sektör. Yeter ki kurlar yukarıya doğru sert gelmesin. Sigortacılık orada dengeyi korumaya devam eder.
1: Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan beklentiniz ne yönde?
0: Şöyle, Türk Hava Yolları ile Pegasus'u bir ayırmak lazım. Neden? Pegasus low cost bir yere işaret ediyor ve Ryanair ile birlikte görüyoruz ki o sektörde bir daralma var. Yani ama Pegasus da bunların içerisinde fark yaratan nokta. İki, AJet kısmı Pegasus'u ister istemez bir rekabete zorladı. Çünkü ana hatlarıyla Türk Hava Yolları ve Pegasus diye konuşuyorduk. İşin içerisinde çok büyük bir aktör AJet geldi. Onun bir fiyat rekabeti var. O yüzden Pegasus'un bilançosu biraz daha baskı altında gelebilir ve teknik olarak 158'in altında, 160'ın altındaki kapanışlar tehlike yaratıyor. Teknik görüntü buna işaret ediyor. Türk Hava Yolları ise çok büyük bir şirket. Yani şöyle konuşmak lazım. İnanılmaz yatırımlar yaptık. İnanılmaz büyüttük konuyu. Fakat bir türlü karşılığını fiyatlama ya da tahtada alabiliyor muyuz? O 20'li hatta 9 liradan başlayan 300 lirada bir tane yükseliş hareketindeki ivme tabii ki çok zor. Fakat en azından bir 450-500'e doğru yeni ve güvenli bir zirveye gitmesini de beklemek aslında şu anki bilançolarla haklımız. Bir türlü o hareket gelmiyor ve Türk Hava Yolları harekete katılmadığı için Aselsan'ın yerine bir hisse senedi bulmakta zorlanan piyasada aslında büyük oyunculardan biri geride kalıyor. Ben Türk Hava Yolları burada taşınabilir kanaatindeyim. Pegasus'u biraz önce söylediğim, aslında Pegasus çok daha uygun fiyatlı duruyor. Fakat hem geçen sene bizi çok üzdü hem biraz rekabetten kaynaklı negatif etkilenen tarafta, ama mevsimsel etkiler her iki şirketin de yanında.
1: Peki o zaman bugün ilk 11'inize bakalım. Nasıl bakalım. Bir kadro kurdunuz? Defans kadrosu mu? Hücum kadrosu mu? Kim formda? Maçın kaderini kim değiştirecek? Buyurun, sahada geldi. Benim kale önemli.
0: Kaleci tarafım değişmedi. Tüpraş'ta devam etmekten yanayım burada. Bunun nedeni şu: petrol fiyatlarında belki geri çekilmeler var ve Tüpraş'ta bu geri çekilmeleri görüyoruz. Ve Tüpraş bu senenin iyi hisselerinden biri olmaya devam edecek mi sorusu belki kafamızda soru işareti. Neden? 320'lere kadar dayanan bir yükseliş hareketi yaptı. 210'lardan. Bu sene içerisinde %50 hiç fena bir para değil. Yani 1,5-2 aylık bir ralliden bahsediyoruz. Tüpraş montanındaki bir kağıt için bence çok yeterli bir hareket. Bunun devamını getirebilecek donelere sahip ama. Yani hem rafineri marjları iyi gidiyor, hem işler iyi, hem bölgesel olarak Türkiye'nin rolü arttıkça Tüpraş'ın işi de artacak. Benim hani Tüpraş üzerine kurulduğum senaryo, daha doğrusu Türkiye'nin üzerine kurduğum senaryoda Tüpraş çok değerli. 288 seviyesine kadar geri çekilmeler bence teknik olarak düzeltme boyutunda algılanmalı. Buralar gene Tüpraş'ta orta uzun vadede taşımak için alım fırsatı. İyi bilanço beklediğim şirketlerden bir tanesi Tüpraş.
1: Peki iki numaraya gelelim o zaman.
0: Burası hani çok değişecek şirketlerden biri değil. Biraz önce de konuştuğumuz şirketlerden biri Türk Hava Yolları. Hı hı. Neden? Ya uçağını sat. satsa daha pahalı hale gelir konusuna oturduk artık Türk Hava Yolları'nda. Yani gerçekten havacılık fiyatlamalarda çok zorlandığı noktalarda. TAV'ın borçluluk yapısı Türk Hava Yolları'nın da bence bu mevsimsel etkilenmesiyle birlikte en azından bir %50'lik bir potansiyel kısa vadede taşıyor. Fakat işin kötü tarafı şu, bölgesel riskler, jeopolitik savaş atmosferi devam ettiği süre boyunca

0: Havacılığın üzerindeki baskı o Demokles'in kılıcı gibi tepemizde. Havacılık o yüzden hikaye yoksunluğu yaşıyor. Biz eskiden şunu diyorduk, ya bir kağıt ucuz alalım. Fakat şu an hikaye yoksa ucuz pahalı diye bir merfum yok. Çünkü ekonomik dinamikler eskisi gibi değil. Yani biz muhtemelen 15 sene sonra iktisat fakültelerinde bugünleri bir doktrin değişimi olarak okutacağız. Ve bu yeni doktrinde ne ucuz ne pahalı o konuda hiçbir fikrimiz yok, açık söylemek gerekirse. O yüzden ucuz pahalılık çok sonra bakılması gereken bir konu. Bilançolarda bence ilk bakılması gereken konu Avda uyardığım gibi bir borçluluk, iki sürdürülebilirlik. Bu şirket devam edecek mi? Türk Hava Yolları her ikisinde de aslında pozitif getirir. O yüzden geri çekildikçe geniş portföyde Türk Hava Yolları tutmak isterim ben.
1: Risk getiri dengesi açısından bu hisseyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şöyle, burası getirmiyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Hı-hı. Yoksa geri çekilmeler zaten defansif anlamda Türk Hava Yolları'nda artık dip seviyeleri fiyatladığımız bir noktada. Görsek 300'ün altında kısa geri çekilmeler görüyoruz. Orayı da piyasa alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Fakat ana sıkıntı şu ki biz artık bir şeyde bekleyebilecek lükse sahip değiliz. O kadar hızlı akıyor ki finansal dinamikler. Burada bekledikçe para kaybettiğimiz kağıtlardan biri haline dönüşür ama elbet bir gün Türk Hava Yolları'ndaki o reaksiyonu göreceğiz. Bu bilanço dönemi gene o yüzden geniş böyle 11 hisse olan bir portföyde bulunması lazım.
1: Uzun vadede düşündüğünüz bir hisse o zaman. Yani sahaya taşımanızın sebebini merak ediyorum.
0: Uzun vade borcu ödeyebilirse tabi bir tık daha ön planda görüyorum. Yer hizmetlerinin yönetilebilirliği uçan firmalara göre bence daha yüksek. Ama borçluluk yapısının tekrar altını çizeyim. O yüzden uzun vadede bir miktar Türk Hava Yolları ön plana çıkıyor. Havacılıkta biraz konu şu. Uzun vade benim havacılığa yatırım yapabilmem için şirketlerin Mars'a falan gitmesi lazım artık. Çünkü neden? Ya Türk Hava Yolları tam asimetriğine uçuyor artık. Yani Arjantin'e uçtunuz, mevsim ve saat değişiyor. Yani kıtayı değiştirmeyi geçtik artık. Hani bildiğiniz var, diğer yarım kürede ve tam ters bir zaman dilimine doğru uçuyorsunuz. Çok önemli operasyonlar yapıyorlar. Şimdi bunun üstüne koymak kolay değil. Ama belli bir istikrarda da burada ben nakit ineği şeklinde para kazanmam gerekiyor mu havacılıktan? Bence evet, artık dönemi geldi yani.
1: 3 numarayla devam edelim. Orada da güven veren bir oyuncuya ihtiyaç var sahada.
0: Kesinlikle. Burada bir oyuncu değişikliği yaptım ama sadece bahsedebilmek için yaptım. Burada Kardemir ya da Ereğli'den bir tane koymak lazım diye düşünüyorum. Demir çelik jeopolitik anlamda çok önemli. Türkiye'nin de özellikle son dönemde odaklandığı konulardan biri ticari anlamda kendini savunma. Çünkü dünyada geldiğimiz noktada ticaret yaptırımları, ticari yollar, bundan sonra lojistik gibi yerler ve özellikle ham maddesi sıkıntı ya da jeopolitik anlamda önemli ya da işte böyle stratejik anlamda önemli olan ürünlerdeki yaptırımları göreceğiz. Bu demir çelik tarafına pozitif yazabilecek bir konu. Ben Kardemir ya da Ereğli'den bir tanesinin elde bulundurulması gerektiği kanaatindeyim. 39'un altına stoplu Ereğli gene benim önerilerim arasında olur. Biraz böyle bu seferki portföyüm 11'in biraz agresif olacak. Evet. Nedeni şu, pek vakit kalmadı. Yani çok hızlı bir şekilde borsada iyi bir sonbahar bekliyorum. Haber akışı o kadar keyifsiz geçirdi ki bize. Çok daha iyi bir borsadan bahsediyorduk bu sene ama jeopolitik riskler, enflasyonun yukarıda kalması, faiz indirim patikasının bozulmasıyla birlikte biraz keyfimiz kaçtı ama bugün Wall'la birlikte bir tetikleme olabilir piyasalarda. O bile olmasa sonbaharda hem dezenflasyon sürecinin devam etmesi hem faiz indirimine mutlaka geri döneceğimiz kanaatindeyim. Olası bir şey olmazsa. O yüzden buralarda biraz daha agresif fiyatlama yapmakta fayda var. Ereğli ya da Kardemir'den biri bence portföyde olmalı. Bu dar bir portföy içinde Tüpraş'ın yanına ekleyebileceğim kağıtlardan biri demir çelik.
1: Peki bu hisse de sizce görünüm mü? Temel dinamikler mi?
0: Temelde işler muhteşeme döndü diyemem demir çelikte. Yani o eski şaşalı dönemleri, mesela Ereğli için eskiden 9 liradayken şunu anlatabiliyordum. Hem temettü verimliliği vardı. Piyasada biraz kafa karışıklığı da yarattı. Sanki temettü kağıdı gibi değerlendirildi. Hem kendine yaptığı yatırımlar, hem de oradaki bence dinamiklerin en önemlisi parça başına karlılıkta Ereğli iyi bir noktadaydı. Fakat yukarı yönlü hareketlerde o ivmeyi kaybetti. Rekabetten negatif etkilendi. Bir de hani olabilecek en kötü felaketlerden birini yaşadı. Deprem. Yani İskenderun'un için çok önemli bir bölge ve İskenderun'da ciddi anlamda, yanlış hatırlamıyorsam 2 Ocak'ta ciddi yıkım yaşadılar. Onları yaraları sardıktan sonra jeopolitik anlamda da bu demir çelik hikayesinin güçlenebileceğini de düşünürsek, ben yaptırımlar arttıkça, yani koruma politikaları geldikçe buranın çok ucuz kaldığı kanaatindeyim. Hem Ereğli hem Kardemir gerçekten Türkiye'nin en önemli güçlerinden biri. Şu an halka arz etsek acayip fiyatlar konuşuruz. Şu anki fiyatlar bana rasyonel gelmiyor. Ama işler iyiye gittiği için değil, hem bir miktar hikaye taşıdık için hikaye bence çok önemli. Hem de teknikleri aslında bize destek verdiği için. O yüzden stoplu olma kaydıyla Ereğli tarafında da pozisyon taşınır.
1: Gelelim 4 numaraya. Takımın omurgalarından biri olacak. Hisseniz Hangisi?
0: Burada şöyle bir değişiklik var. Burası benim için normalde Migros ya da

0: katılım hassasiyeti olanlar için BİM. Ve bence mutlaka perakende gıda elde bulundurulmalı. Bunun nedeni şu, enflasyon beklediğimiz kadar geri çekilmeyecek. İş standardı belli bir oranda olan şirketlerin bilançolarını koruyacağımızı düşünüyorum. Fakat dezenflasyon sürecinde özellikle 25'in altına doğru bir enflasyon yakalarsa şok bilançosunda çok ciddi kademeler yakalayabilir ve çok ucuz kaldı diğerlerine nazaran. Burada da stoplu bir şok önerim olacak tekrar. 48'in üstünde kaldığı süre boyunca şok marketleri ön plana aldım kısa vadede. Ama uzun vadede ben biriktireceğim. Hiç de ekran açmayacağım. Benim için Migros ya da BİM'den bir tanesi daha geçer Akçe. Fakat kısa vadede ben ekran başındayım. Stoplu alabilirim. Şok şu an diğerlerine nazaran daha ucuz kalan tarafta. Temel dinamiklerini ilmek ilmek örmesi gereken bir yerde şu an şok. Neden? Diğerlerine göre geride kaldı. Rekabette geride kaldı. Belki toptan pazarıyla birlikte bir büyüme hikayesi var. Çünkü şöyle düşünmek lazım. BİM işte banka ve şube sayısı, Migros online'da yaptığı işler ve segmente etmesi, her iki tarafında güçlü segmentasyonu çok rakipleri ön plana çıkarttı. Şokun oraya yetişmesi çok zor ama bu kadar da geri kalmaya lüksü yok. Artık yavaş yavaş oyuna girmesi gerektiği yerde olduğunu düşünüyorum.
1: Rakiplerine karşı eksilerine rağmen ucuz olması mı onu bugün sahaya koymamız?
0: Biraz da kendi içerisindeki yapısal değişiklik. Yani biraz daha toptan pazarına yönelmeye yönelik açıklamalar, buna yönelik attığı adımlar. İşte daha önce iste gelsinle birlikte bir online adım atmıştı. Belki orada olacak gelişmeler. Ama en önemli nokta perakende gıdaya bir talep gelecektir ve perakende gıdanın içerisinde gerçekten cazip olan ender kağıtlardan bir tanesi. Diğerleri biraz daha nispeten değerli.
1: 5 numarayla devam edelim. Oradaki oyuncunuz kim?
0: Gitmeyen sektörlerden bir tanesi telekomünikasyon. Geçenlerde ikisi birden aynı anda devre kesti. Hem Turkcell hem Telekom. İkisi de olur. İkisi de uygun ve evet bilançolar tarafında bir baskı gelebilir ama neden ben Telekom'u tercih ettiğimi söyleyeyim. Bilanço özellikle borç yapısı olarak Turkcell'e göre bir adım önde gelebileceğini düşünüyorum Telekom'un. Telepatiyle anlaşmayı bulamadıktan sonra iletişim sektörü belli bir standartta iş yapmaya devam eder. 5G yatırımlarının da karşılığını alacakları bir döneme doğru geliyorlar. Ziyadesiyle ucuz kaldığını düşündüğüm sektörlerden bir tanesi burası.
1: Evet, o zaman diğer oyuncu var sırada. Şimdi bakalım onu hangi o formayı hangi hisseye verdiniz?
0: Geçen hafta şöyle anlatmıştım bunu. Biz İstanbul'da işe okula gittiğimiz sürece Gürsel ve servisçilik sektörünü konuşacağız. Güzel de bir primlendi. Geçen hafta 310 liralardaydı. Bu hafta 350 lira civarında kapattı dün.
1: 6 numara.
0: Biraz daha potansiyel olacağı kanaatindeyim Gürsel tarafında. Buradaki önemli konu şu. İş modeli güçlü. İş modeli güçlü olduğu için ve biz artık burada hani şey gibi bir durum söz konusu değil. Hatırlar pandemi döneminde şey konuşuyor. Artık kuleler kullanılmayacak ya evden çalışacağız falan diyorduk. Onların ne kadar basit ezberler olduğunu öğrendik. İşe de gidiyoruz. Yurt dışında umman yatırımları da önemli. Bir yandan özellikle Almanya tarafına attıkları adım önemli. Bilanço istikrarı var. O yüzden burada iş süren stopla devam. İyi bir ivme yakaladık ama kar almak yerine biraz da iş süren stopla devam etmekten yanayım. Gürsel'le o yüzden bir kanada yazmakta fayda var.
1: Rakiplerinden ayıran en önemli özelliği ne sizce?
0: Karlılığı çok iyi. Bilanço istikrarı diğerlerine göre çok iyi ve bence iş modeli olarak daha duru bir iş modeli var. Yoksa hani burada bir de Turex'in teknik görüntüsünde sıkıntı var. Dipten bir toparlanmaya çalışıyor. Platformda çok uzun bir zamandır hareket etmedi. Gürsel belli bir istikrarla yukarıya geldi ve dinleniyor şu an. O dinlenmeyi de atlatmış olacak en azından.
1: Evet, geldik 7 numaraya şimdi. 7 numaralı forma hangi hissenin?
0: Büyük bir dönüşüm var holdingin içerisinde. Fakat holdingler bir türlü o fiyatlara yetişemiyor. Neden? Bankacılık baskısı var bir kere üstünde. Ben gene de Sabancı Holding'in içerisindeki dönüşümden kaynaklı hani Enerjisa ve Çimsa'nın özellikle önderliğinde yukarı yönlü hareketini bekliyor olacağım. Ucuz mu ucuz? Hikaye taşıyor mu? Taşıyor. Yabancı oranı arttıkça ben Sabancı Holding'deki hareketlerin güçlenebileceği kanaatindeyim. O yüzden geniş portföylerde holding olmalı. Bu da Sabancı olabilir benim için.
1: Peki 8 numara oyunun aklını okuyabilecek bir hisse.
0: Şimdi buraya sürprizlerden bir tane yazdım. Bugünün sürprizi bu olacak. Geçen hafta Gürsel'den o performansı aldık. Ben Ağustos ayında şöyle bir durum var. Nietzsche diye bir filozof var. Benim de çok sevdim. Nietzsche der ki insanlar sağlıklarına tapacaklar modern dönemde diye. Biz şu an sağlığımıza tapıyoruz. Gerçekten o duruma geldik. Yani hastane sektörü, ilaç sektörü devasa boyutlara geldi. Savunma sanayi bir yere gittiği zaman peşinden ilaç sanayi ve sağlığı da getiriyor. Biz de fiyatlanmayan bu sektörün içerisinde işte belirli medikal parkta bir hareket gördük. Lokman Hekim ve genel ilaç. Lokman Hekim BIST 100 içerisinde bazen giriyor, bazen çıkıyor gibi bir performans gösteriyor. Gen ilaçta keza aynı şekilde. Burada sürpriz oyuncumuz burası. Fark yaratacak oyuncu da olabilir. Ama 8.5 seviyesinin altına mutlaka stoplu. Özellikle Ar-Ge çalışmalarının önemli olduğu bir sektör unutulmamalı. Bu yüzden buradaki beklenti belki küçük montanlı olabilir ama uzun zamandır yatay

0: 9 lira civarında bir toparlanma süreci var. 8,5'un altına stoplu yeni ilaç denenebilir diye düşünüyorum.
1: Peki devam edelim. 9 numarayla bunu hangi isteği verdiniz? 9 numarayı.
0: Burada biraz da mevsimsel etkilerin gene etkileyeceğini düşündüğüm yapılardan bir tanesi. Buraya sokamadıklarım da var bu arada. Yedekten yazdığım kağıtlar var. Biraz da kararsız
1: onları
0: kaldıklarım var.
1: Onları birazdan soracağım
0: onları
1: size.
0: Onları konuşuruz. Buraya Anadolu Efes ve Coca-Cola ikilisinden birini yazmak gerektiğini düşünüyorum. Neden? İçecekle işler iyi gidiyor. Anadolu Efes çok uzun bir zaman Rusya baskısı gördü. Rusya'daki operasyonlarına el konulması ve tekrar geri verilmemesi, oradaki beklentilerin de körüklenmesi her an verilebilir beklentisiyle birlikte yatırımcısını aslında üzdü. Her geri çekilmede de bir alım gelmişti. Fakat çok büyük bir dönüşüm içerisinde şirket. Hem bağımsız devletler topluluğu, Türkiye Cumhuriyetler ve Rusya ekseninde iyi operasyonları var. Hem Türkiye içerisi iyi, hem Coca-Cola hem Anadolu Efes'te pozitif görüntünün devam edeceği kanaatindeyim. Bir de içeceğin en iyi dönemi geliyor. Yani yaz ayları, sonbaharın başları, Ramazan ayıyla birlikte işte içeceğin zaten şaha kalktığı bir dönemdir. Yavaş yavaş o bilançoların etkisini göreceğiz. O yüzden Anadolu Efes burada oyuna alınabilir. Teknik görüntüsü de iyi.
1: Yani takımın 10 numarasına bakalım şimdi.
0: Burada geçen hafta iki bankayla gitmiştim. Aslında hala iki banka oynatırım ama burada sevdiğim kağıtlardan birinde bir geri çekilme var. Öncelikle forvet hattında aslında birbirinden çok ayırt edemiyorum. Bir tarafa bir banka yazmak lazım. Onu garanti olarak ayırdım çünkü bilançosunu iyi bekliyorum. Diğer tarafa da bir enerji kağıdı yazmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bu geri çekilme MSCI endeksinin içerisindeki hareketle konuşursak ikinci 11 numaraya da Astor'u yazdım. Burası iki banka da geçilebilirdi ama banka oranının holdingle geçmeyi tercih ettim. Astor'da konuşu hala gelecek senenin bilançosunu doyurabilecek kadar sipariş alıyor. Önemli ralliler aldı. MSCI dengesiyle birlikte bu 270'in altındaki geri çekilme benim için alım fırsatı tekrar. Gene temkinli oluruz. Bu senenin iyi performans gösteren kağıtlarından biri oldu. Garanti de bankacılığın genelini aslında yansıtan bir konu. Daha iyi bilanço getirebilecek puslu havaları seven bankalardan biri garanti. Akbank'a göre nispeten daha iyi bir bilanço konuşabiliriz onda. Ve bankacılığın genelinde zaten en kötünün fiyatlandığı kanaatindeyim. O yüzden ilk 11'i böyle oluşturmakta fayda var. Bir enerji, bir banka her zaman ilk 5 bile olsa bence elde bulundurulmalı.
1: Sahaya baktığınızda bu takım hücum yapan bir takım mı? Dengeli bir takım mı?
0: Biraz agresif diyebiliriz.
1: Agresif bir takım.
0: Biraz agresif diyebiliriz. Neden?
1: Çünkü neden agresif bir takım kurdunuz?
0: Şundan kaynaklı. Enflasyon beklediğimizin yukarısında kaldığı bir dünyada sizin aslında bekleme lüksünüz çok kalmadı. Yani finansal piyasanın bir kere kafası çok karışık. Yani anda fiyatlamaya çalışıyorlar ve anda fiyatlama çok büyük yıkımlara da yol açıyor. Bizim aslında dezenflasyon sürecinin eşeğindeyken hadi Temmuz ayından itibaren yani böyle bir pozitif sürprizi de iyi fiyatlayabilecek durumdayken yavaş yavaş buralarda o hattı kurmak lazım. Buraya aslında gayrimenkul yatırım ortaklığı da eklemek lazım ama o kadar kağıt olunca onu yedeklere bıraktım. Ben artık yavaş yavaş faiz indirimini fiyatlaması gereken bir Türkiye borsası görüyorum. Şu ayarlamalar bitsin ay sonuyla birlikte bence sonbaharla birlikte daha pozitif bir Türkiye borsası konuşacağız.
1: Peki önümüzdeki 3 ay boyunca bu kadroyu yedekleriniz de tabii kenarda olmak kaydıyla 3 ay boyunca bu kadroyu tutar mısınız?
0: Bu kadroyu tutarım evet. Yani burada neyi değiştirebilirim? İşte stop dediğim seviyelere gelirlerse eğer stoplar çalışırsa orada bir değişiklik yaparım ama onun haricinde zaten dönmek isteyeceğim daha dar portföyde de elimdeki atlar bunlar genelde olur. Ha buraya ne eklenir? Yan tahtalar. Zaten ana konu biraz da yan tahtalarda dönüyor bu sene. Buraya mutlaka yan tahta katkısı yaparız. Ama biz burada BIST 100'ü konuştuğumuz için onun çok da dışına çıkmamakta fayda var. Bir de şunu unutmamak lazım. Şu an para kazanmak kadar parayı korumak da önemli.
1: Evet.
0: KOSPI bize bunu gösteriyor. Geçtiğimiz dönemlerde bizdeki sert hareketler de bunu gösteriyor. Bundan 2 sene önce belki inanılmaz konuştuğumuz şirketler şu an gerçekten bitik durumdalar. O yüzden borsadaki dinamikleri şöyle yorumlamamız gerekiyor. Bir kere yakın vadeli değil, orta uzun vadeli düşünmeliyiz. Ama yakın vadeli de takipte bulunmalıyız. Eğer takip edemiyorsak işler biraz daha fon yöneticilerine, yatırım danışmanlarına bırakılmalı. Çok dalgalı bir deniz. Yani borsanın belki tarih boyuncaki en dalgalı denizlerinden birini yaşatıyor bize son 2 senedir. Dünya piyasaları böyle. Çünkü çok büyük bir değişim var. Ama ben S&P 7900-8200 hattına gidinceye kadar dünya piyasalarının pozitif, yani risk iştahı geniş olacağı kanaatindeyim. Ama orada bir durum değerlendirmesi yapacağız hep beraber.
1: Peki sert bir volatilite yaşanırsa şayet hisselerinizden hangisi en kritik?
0: Şöyle
1: ya da hangisi takımın liderliğini alır? Her ikisi de.
0: Burada bence favori konu şu. Yani Tüpraş burada depara atmasaydı, 200'lerin başında olsaydı Tüpraş açık ara bu senenin en iyi hikayesine sahip şirketlerinden biri. Ancak elimizdeki son dinamiklerle ben iki stoperin de gol pozisyonuna girebileceğini düşünüyorum. Mesela Ereğli de agresif, Şok da agresif hareket edebilir. Gene

0: Keza dediğim gibi sağlık sektörü bence boş bir sektör değil. Sağlıkta fiyatlamalar devam edecektir. Ona bakmakta fayda var. Bir de bankalar ve enerjideki asturun düzeltmesi gayet yeterli. Enerji Türkiye'nin en güçlü kaslarından biri olacak. 1-2 sene sonra özellikle Sayın Karahan'ın açıklamalarını hep dinliyoruz. Enflasyondaki belirli nötrleşmenin içerisinde enerjide attığımız adımlar da var. Biraz dönem enerjiyi erkene çekti fiyatlamayı. Enflasyondaki biraz sapma da bundan kaynaklı ama bundan sonraki konjonktürde enerji fiyatları bizim için pozitif olmaya devam edecek.
1: Peki o zaman yedeklerinizi de konuşalım. Yedek kulübesinde beklettiğiniz, maçın gidişatına göre sahaya süreceğiniz hisseleriniz hangileri?
0: Valla burada iki tane aslında gayrimenkul yatırım ortaklığı yazdım. Bunu dörde çıkartabilirim. Sadece bir tanesinde bir sert hareket olduğu için geriden takip. Bir kere depo, antrepo ve bunları üreten ya da bunları yapan şirketler, bunlar da iş yapan şirketler önemli. O yüzden Reysaş gayrimenkul ön plana çıkıyor. Dünü de çok iyi kapattı. Orada bir depar olduğu için ben biraz daha depar atmayan ama potansiyel beklediklerimde kaldım. Torunlar özellikle kira potansiyeli ve Rönesans kira potansiyeliyle ön plana çıkan iş modeli döneme çok uygun iki gayrimenkul yatırım ortaklığı. Faiz aşağı geldikçe bir kere oyunda bunları tutmakta fayda var. Bilançosunu iyi beklediğim ve artık hani yeterince cezalandırıldığını düşündüğüm sektörlerden biri de otomotiv. Tamam hani elektrikli araçlar geldi. Bu hani güzel sektöre de girdiler ama şimdi Almanya'da bile baktığımızda Volkswagen grubunun işte %30 aşağıda olduğu, aynı şekilde diğer grupların Mercedes'e kadar herkesin bir kendi fiyat mekanizmasını gözden geçirdiği bir süreç var.
1: Ford Motor'un, virgül koyalım sözünüzü, ikinci çeyrek bilançosunu zarar açıkladı. 1,3 milyar dolar net
0: gayet
1: zarar.
0: Gayet normal. Gene bakarım ayrıntılarına. Ford'daki ana konu zaten şu. Yani tedarik zincirlerinde de bozulma var. Hafif ticari araçlarda geri çekilme var. Avrupa pazarı daralıyor ve yavaş yavaş hani bakıldığı zaman bizim içeride mesela Ford Auto tarafında işler iyi gitmiyor. Tofaş daha yatırımları bugünlere sakladığı için biraz daha diri kalabilir. Ford uzun vadede gene radarda olsun ama kısa vadede Tofaş biraz daha ön plana çıkacaktır. Otomotivde de dipleri fiyatladığımız kanaatindeyim. O yüzden hani Ford bugünden yarına değil ama Tofaş bugünden yarına bir reaksiyon gösterme potansiyeline sahip olduğu için yedekten Tofaş'ı da takip etmekte fayda var. Biraz önce konuştuğum Anadolu Hayat bence sigortalarda takip edilmeli. İyi bilançolar. Bireysel emeklilik hayatımızın bir yanına çok ciddi anlamda girdi. Hepimiz bir yerden tasarruf etmeye çalışıyoruz. Ve bireysel emekliliğin tabii şöyle bir avantajı var. Siz fark etmeden de biriktiriyorsunuz. Hani köşede böyle de bir avantaj taşıdığı için buradan Anadolu Hayat'ta da oyuna devam edilebilir. En azından sigorta tarafında.
1: Şimdi otomotiv tarafına geri dönersek HSBC'nin de hedef hisse fiyatlarının aşağı yönlü revize ettiğini biliyoruz. Onu nasıl değerlendirdiniz?
0: Çok normal. Yani şu an çünkü otomotiv pazarında çok büyük dönüşümler var. Yani düne kadar sedan araçların hakimiyeti altında olan bir pazar SUV'lar, crossover'lar, işte yavaş yavaş hafif ticari araçlara ve daha önemlisi hani yakıtlardan enerji dönüşümüne giren işte elektrikli araçlara doğru bir sert bir dönüşüm var. Uzak Doğu pazarı gerçekten önemli anlamda adım attı. Ama dediğim gibi hani bir yerde artık reaksiyon verilmesi gereken noktadayız. Bugünden yarına bir yatırım değil otomotiv tarafı. Tofaş'ın özellikle attığı Stellantis adımının da önemli olduğunu, Ford'un da hafif ticari araçlarla birlikte Avrupa pazarının devreye girmesiyle birlikte potansiyeli olduğu kanaatindeyim. Orası biraz böyle nadasa bırakılan bir toprak aslında otomotiv tarafı. Yavaş yavaş yeşerecektir. Biraz sabır işi ama.
1: Bu 11'le hangi hikayeyi satın aldınız?
0: Buradaki en kritik konu şu. Bir, Türkiye'nin jeopolitik konumu. İran savaşı şunu gösterdi ki Türkiye burada önemli bir konumda duruyor. Türkiye mesela enerji sıkıntısı yaşamıyor. Yani arz yönlü bir şok yaşamıyor. Yani önemli olan oradaki bütçeyle birlikte o bütçenin dengelenip oradaki dengenin sağlanması. Yoksa Avrupa gibi bir şoka girmedik ya da işte çok sert bir hareketlik olmadık. Bu çok kritik. İki, bütün neredeyse nakil hatlarının, bölgenin nakil hatlarının üstündeyiz. Üç, bankacılık sistemimiz çok güçlü. Dört, işte rafinerilerimiz güçlü. Ya Türkiye depo antrepo hikayesi ve iletişimi de eklediğimiz zaman önemli bir konjonktürde yatırım yapıyor. Üstüne sağlığı da koyabilirim bunu. Bu yelpazenin içerisinde bence Türkiye hala ucuz kalan senaryolardan birine sahip. İki, dezenflasyon sürecinin devam edeceği kanaatindeyim. 29 gibi bir konsensus var. Hepimizin beklediği. 30'un altına gelince bir yapışkanlık. Bir ihtimal petrol fiyatları beklediğimizden daha sert çekilirse yılın sonuna doğru belki 29'un biraz daha altında bir enflasyon rakamı ihtimali var. Temmuz çok kritik olacak. Ağustos ayında özellikle raporda açıklamalar kritik olacak. Biraz önümüzü patikamız orası gösterecek. Evet. Bu da faiz indirimini getirecek. Yani biz 34'lere doğru geri çekileceğimizi, 35'e doğru geri çekileceğimizi hesaplıyoruz ama bu bile bence bir ivme kazandırır. Fakat bunun altına gelebileceğimiz bir momentum zaten ucuz kalmış özellikle belirli sektörlerde bir

0: getirebilir. Bir de şunu unutmamak lazım. MSCI uyarıları çok önemliydi. SPK'nın önlemleri bence çok değerli. Yabancı tarafının da ne kadar hani dikkate alındığı ve finansal piyasalara ne kadar hani üzerine titrendiği mesajın da verildiğini düşünüyorum. Hepsini eklediğim zaman yabancının da son dönemde bir çarpan yaratabilmesi için Türkiye piyasası ucuz kalmış olacak o denklemde. O yüzden ben Türkiye piyasasının son 3 ayı fena geçirmeme potansiyeline sahip olduğu kanaatindeyim.
1: Sahaya baktığınızda o zaman yabancı yatırımcıyı sorayım. En çok hangi oyuncularla ilgilenir yabancı yatırımcı?
0: Yabancının ana denklemi direkt şeydir yani. Holding banka. Bir kere ucuz kaldığı noktada ilk geleceği nokta bu. Sonra seken kısımda perakende gıda orada oyuna girecektir. Ama oradaki hat şok değil de daha çok BİM üzerinden ilerler. O yüzden BİM pozisyonunu yabancı yatırımcı bekleyenler için daha geç Arakçe. Ama yabancının en ağırlıkta taşıyacağı yer holdingler ve bankalar. Aslında orada zaten belli oranda bir yabancı var. Onun da üstüne koyabilecek bir potansiyeli var.
1: Bugün yatırımcıların da tabii özellikle dikkat etmesi gereken şey değerlemeler. Bu kadroya baktığınız zaman değerleme açısından neye dikkat etmeli yatırımcı?
0: Şöyle, buradaki kağıtların birçoğu için ederinin altında diyebilirim. Hatta neredeyse tamamı için diyebilirim. Ama kritik konu biraz önce söylediğim gibi. Değerlemesi ucuz kalan birçok şirketin hareket etmediğini bir süre daha göreceğiz. Hem iş modelini tartışacağız. Hikayeye sahip olmaması önemli. Hem pahalı dediğimiz kağıtlarda işte Aselsan gibi kağıtlarda belki dönem dönem ataklar göreceğiz. Çünkü şu an fiyatladığımız şey büyük bir dönüşüm ve büyük bir hikaye. Hikayeye sahip olmak çok kritik olacak. Yani barış atmosferinin gelmesi mesela havacılığa, yani kalıcı bir barış, havacılığa gerçekten çok pozitif bir etki yaratabilir. Faiz indirim süreci, ayrıca enflasyonda geri çekilme, bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklıklarını negatif atmosferinden çıkartabilir ve pozitif bir hava katabilir. Bizim aslında kritik noktamız bu. Bir de ısrarla söylüyorum, borçluluğuna çok dikkat etmek lazım şirketlerin. Nakit döngüsünde sorun olan, nakdi oranları düşük olan, cari oranlarda sorun yaşayan bilançolar, satışlar ne kadar iyi olursa olsun tehlike arz ediyor. Çünkü şu anki en önemli şey belki de dünya tarihinin en bol paralı dönemine geçiriyoruz ama paraya ulaşmak çok zor.
1: Evet.
0: O mekanizması çalışmayan, nakdini doğru yönetemeyen herkesin bireyinden şirketine batış tehlikesi yaşadığı bir dönem. En kötü ihtimal ciddi anlamda karlarından en azından maliyetlerle bunu feragat edebileceği bir dönem. O yüzden lütfen borçluluğa dikkat.
1: Günün sonunda peki siz bu kadroda tabelayı değiştirecek oyuncu olarak hangisini görüyorsunuz?
0: Buradaki ana konu şu. Bankaların yukarıya gitmesi bütün tabelayı değiştirecek konu. Yani bir kere bizim bankanın yukarıya gitmesine ihtiyacımız var. Türkiye borsası işte o Türkiye borsasındaki B aslında bankacılığın B'sini oluşturuyor. Şu an borsayı yukarıya konuşacaksak bankacılığın işin içerisinde olması lazım. Burada dediğim gibi ben neredeyse her hisse senedinde ciddi potansiyel görüyorum. Ama hani en büyük yukarıya doğru hareketlenme potansiyeli işte Ereğli Şok, Türk Telekom bu hat ucuz kaldı ve potansiyel taşıyor. Sabancı Holding, Gen İlaç, Garanti Astor hattı da ucuz kaldı. Diğerlerine nispeten biraz daha iskontolar sınırlı.
1: Agresif bir kadroda dediniz başlarken.
0: Evet, stop oranları yüksek olunca, yani ben alır biriktiririm sayısı az olduğu zaman bir portföyde ve stoplama tehlikesi olan bir portföy biraz agresif kaçıyor.
1: Peki nasıl dengeli bir takım oluştururdunuz?
0: Şöyle,
1: temkinli, dengeli.
0: Bence burada biraz şunu düşünmek lazım. Dönem savunma dönemi mi? Hani evet kendimizi koruma dönemi. Ama savunmanın içerisinde bir miktar kazanç koymanız gerekiyor. Neden? Çok hızlı eriyorsunuz. Yani eskiden cash is king diye bir şey vardı. Köşede paranızı tutardınız ve bir karar verme zamanınız vardı. Fakat bu karar verme zamanı şu anki dinamiklerle azıcık pahalı. Azıcık pahalı olduğu için sizin sürekli üzerine koyan bir dinamikle para kazanmanız gerekiyor. O yüzden de bence bu bile defansif sayılır. Daha agresif belki trade etmek lazım ama o da felakete götürüyor.
1: Peki Borsa İstanbul'un genel görünümüne bakalım. Bugünkü açılışı değerlendirmenizi isteyeceğim ve gün içinde seans hareketleri açısından beklentiniz ne?
0: Buradaki önemli konu çok önemli bir destek. Yani kaderi değiştirebilecek kadar önemli bir trend testinin içerisindeyiz. 13.500'ün altında çok da kalıcı olmamak lazım. Birkaç gündür üzerimizdeki baskı özellikle derin. Yani çok da fazla taban kağıdı olduğu bir piyasadan konuşuyoruz. Pozisyon değişimleri var. Fonlarda pozisyonlar değişiyor. O yüzden iki tane şeyde olacak gözlerimiz. Bir, bankacılığın topyekün dönmesi. İki, bizim 13.500'den uzaklaşmamız. Ne zaman rahatlarız? 14.350'nin üzerindeki kapanışları alınca. Teknik anlamda önemli bir sıkışma var. Dibe daha yakınız. 13.500'ün altındaki kapanışlarda ama olağanüstü bir hal ilan etmekte fayda olabilir. Çünkü oranın altındaki rakam önemli bir trend dönüşümü, önemli bir trend değişimi getiriyor. O yüzden ben yarın en

0: azından buradan bir teknik tepki gelmesi gerektiği kanaatindeyim. 14.000'in altında belirli bir gün sonra bir reaksiyon gelmeli. O reaksiyonda en geç yarın olsa iyi olur. Yani cuma kapanışıyla birlikte de bir inme yakalayabiliriz. Bugün Kevin Walsh o yüzden kritik.
1: Peki izleme listesi açısından yatırımcıya nasıl bir izleme listesi stratejisi önerirsiniz?
0: Ben olsam hiç izlemem piyasayı. Şu an çünkü gerçekten sinir bozucu. Yani şöyle bir sinir bozuculuk var. İşte taban olan kağıdı tavan kapatabiliyorsunuz. Tavandaki kağıt bozulabiliyor. Evet. Çok güvendiğiniz şirketlerde çok dalgalı bir seyir oluyor. Buradaki önemli konu şu. Yatırımcı stratejisini doğru belirlesin. Belirli seviyelerde teknik trade etmeye devam etsin. Yani alım satım. Ama amiral gemiler orta uzun vade taşınmaya devam etsin. Fakat bu amiral gemiler bir borçlu olmasın. İki, bundan 3-4 sene sonra da o iş kolunda aktör, baş aktörlerden biri olsun. Yoksa onun haricinde hisse taşınacak dönem değil. Hisse senetleri piyasasında çok ciddi potansiyel görüyorum. Ancak çok sınırlı hissede var bu. 600'ün üzerinde hissenin olduğu bir yerde gerçekten seçim, tercihlerin çok önemli olduğu ve belirsizliğin çok yüksek olduğu bir süreçteyiz. O yüzden kafanızı karıştırabiliyor. Bazen sizin çok iyi olabilecek, işte Sabancı Holding gibi atıyorum, potansiyel taşıyan bir kağıt gitmezken yanında gerçekten temelini tartıştığımız bir hisse senedi gidiyor. Sizin de aklınızı çelebilir ama siz ona zirvede geçebilirsiniz. O yüzden daha böyle ekranın kapalı olduğu, biraz daha stratejilere güvenildiği dönemden geçiyoruz bence.
1: Peki petrol fiyatı tekrar yönü yukarı çevirdi. Altın tarafında tabii Fed'i bekliyor, kararı bekliyor. Tahviller yüksek, dolar güçlü derken yatırımcı ağırlık açısından bir portföy oluştururken örneğin altını ne kadar koysun portföyüne?
0: Çok çok maksimumla ben altın taşıyacağım diyenler için de %15 oranı bence,
1: şu anda yukarı yönde hareket ediyor.
0: Gayet kafi. Neden %15 kafi? Çünkü altının çıkarma maliyetleri hala 2500 dolar ortalamayla devam ediyor. Bu 3000 üstüne geçtikten sonra biz ons'ta bir tur daha sert yukarı hareketi konuşuruz. Ama altın ons'ta hikaye bitti mi diye düşündüğümüz zaman benim için hayır. Merkez bankalarının talebi devam ediyor. Kağıt para döneminden hızla çıkıyoruz. Kağıt para döneminden hızla çıktığınız noktada emtialar her zaman geçer akçe olur. Gümüşe baktığımız zaman hem enerji hem savunma sanayi hem otomotiv gibi sektörlerde önemli bir pozisyonda. Bakır keza aynı şekilde. Şimdi bunların hepsini topladığımızda hala hikayenin devam ettiğini görürüz. Bir de Fed'e niye bakıyor? Fed faiz arttıracak korkusu var. Altın tarafından da bir miktar pozisyon daha çok tahvil tarafına aktı. Ama Fed orayı biraz sakinleştirsin. Ben faiz arttırımından uzaklaşan bir Fed konuşması göreyim. Buradaki fiyatların toparlanacağı kanaatindeyim. 2027 biraz daha pozitif geçebilir emtialar için. Ama o geçtiğimiz senelerdeki rally'yi görebilmek için 3500 dolar civarında bir çıkarma maliyetine ihtiyaç var. Ona biraz zaman var.
1: Altın tarafında BlackRock'ın öngörüsü de mütevazi bir oranda altın portföyde tutulabilir. Güvenli liman özelliğini de tabii devam ettiriyor ama yapay zeka hisselerine olan eğilim özellikle altın onsu baskılıyor fiyatlamayı diye. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Kospi'de yaşadığımız senaryo aynen var. Yani Güney Kore'de nasıl evi arabayı işte altını ne varsa satıp piyasaya koştu finansal piyasalar. Aynı şey yapay zeka fiyatlamaları içinde oldu. Yapay zekadaki ana konuyu unutmamak lazım. Habitat'ı içerisinde korkunç bir karlılık var ama yatırım yapan şirketlere henüz o karlılık yansımadı. Ve ne kadar yansıyacağı tartışılır bir konu. Bunun bir yapılanma süreci olduğu unutulmamalı. Yani buraya uzun vadede herkes iştirak edecektir. Mutlaka bir yatırım yapacak ve bir dönüşüm geçirecek. Fakat bunun sizin bilançonuza karla yazması çok uzun bir dönem. Yani bunu şey gibi düşünmek lazım. Bir süre sonra özel gördüğünüz birçok yapay zeka şirketinin devletlere tabi olduğunu, Çinvari bir modele doğru dönüştüğümüzü görebiliriz. Bu sebeple oradaki para akışı bir yerden sonra dengeye gelecek. Yani hisse senedi piyasaları fazla popüler olmuştu. Kospi'de olduğu gibi bir tur o paraları alacaklar. Piyasa tekrar bir içeriye doğru, kendi sistemine doğru akıtacak. Ondan sonra gene ben bir tur daha yukarı hareket görüyorum ama sistemin felaketi, yani o Titanic'te buzdağı hikayesi, sistemin karlı olmadığını anladığımız dönem olacak. Yatırım yapan şirketler için yapay zeka şu an için karlılık vaat etmiyor. Büyük bir endüstriyel dönüşüm vaat ediyor. Bunu bir altyapı yatırımı olarak düşünmek lazım. Onu tam anlamıyla idrak ettiği gün piyasada sağlam bir satış yeriz. O zamana kadar bunlar hep düzeltme.
1: Peki yabancı yatırımcı tarafında son dönemde nasıl bir seyir izliyorsunuz?
0: Son dönemde alışlar gene var ama istediğimiz oranda mı? Yani Türkiye'nin hak ettiği oranda mı diye tartıştığımız zaman tabii ki hayır. Yani Türkiye gibi bir ekonominin çok daha büyük bir yabancı oranını konuşuyor olması lazım. Tabii ki her piyasanın kendi içerisinde dinamikleri değişiyor. Ama son atılan adımlar, MSCI ile özellikle bence gelecek açıklamalar, yavaş yavaş özellikle bütçeden gelen o inmenin enflasyon ve dezenflasyon sürecinin altının da çizilmesiyle birlikte sene sonuna doğru daha pozitif bir yabancı yatırımcı havuzu görebiliriz diye düşünüyorum. Ben Eylül ayı sonrası yabancı yatırımcının biraz daha montanının artacağı bir son

0: var bekliyorum. Yani biraz daha pozitif bir son var yaşayabiliriz bu sene.
1: Sanayi hisselerine bakışınız nasıl? Ne orayı, durumda? Tablo ne söylüyor?
0: Orayı ince eleyip sık dokumak lazım. Neden? Karlılık Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. Maliyetler çok yukarıda. İşçi maliyetlerinden tutun da finansman maliyetlerine kadar her şey yukarıya gelmiş durumda. Üretim motivasyonunda belirli sektörlerde çok ciddi büyüme var. Ama belirli sektörler gerçekten zorlanıyor. O yüzden sanayi tarafında özellikle adım atarken temkinli olmakta fayda var. Endeks neden sanayiyle birlikte gitmiyorun cevabı da burası. Karlılıklar baskı altında çünkü. Biraz onun etkisini hissediyoruz.
1: Peki bugün için kritik destek direnç seviyeleri hangileri?
0: Burada alt tarafta 13.500 en kritik nokta. Bunun altındaki kapanışlarda satış özellikle birkaç günlük kapanış gelirse artık büyük bir trend dönüşümünden daha derin bir satıştan söz edebiliriz. Oraya dikkat edelim. Yukarı tarafta öncelikle 13.900'lü seviyelerin üstüne tekrar geri atmamız, sonrasında da 14.350. Zaten bu hikaye 14.300-350 hattının üstüne kapatmadan teknik anlamda bitmiyor. Yani o düzeltme eğiliminden çıkamıyoruz. Ama benim için kafi olan şu Walsh'un konuşmasına kadar en azından ben bir 13.500'ün korunmasını konuşma atmosferinin sonrasında da borsa birlikte daha pozitif buradan uzaklaşan bir hareketlenme görmek istemiyorum. O yüzden yarın özellikle bence çok önemli. Çünkü cuma günleri genelde pozisyon kapatarak gidebiliyor piyasa. Biz yarınki kapanışı mümkün olduğu kadar 13.500'den uzak yapalım.
1: İşlem hacmi açısından beklentiniz?
0: Çok fazla bir hacim değişimi görmüyoruz son dönemde. Yani sıkışmış bir hacimden söz edebiliriz. Coşmuyor. Zaten yaz aylarının düşük geçmesi gayet normaldir ama düşmüyor da. Yani çok önemli bir geri çekilme de yok. O yüzden işlem hacmi tarafı muhtemelen Eylül'den sonra biraz daha iğmeli olacak.
1: Şimdi bilançoları konuştuk. İşte Akbank, TAV özelinde ama genel havaya baktığınızda gelen bilançolar bize ne söylüyor?
0: Orada şuna bakmak lazım. Mesela biraz önce konuştuk işte. Yani konjonktürde ya da genel dünyaya baktığımızda işte Ford'un patinajını, işte Apple'ın geldiği noktaları, işte SpaceX'in halka arzından sonra gelen yerleri görüyorsunuz.
1: 5 trilyon dolarlık bir Apple.
0: Kesinlikle. Evet. Türkiye'ye kafamızı çevirdiğimizde şimdi bizim bir Apple montanında kar açıklayabilecek şirkete hala ulaşmamız çok zor. Çünkü büyük bir yatırımdan bahsediyoruz. İşte bizim otomotiv sektörümüzde Amerika'nın ya da Almanya'nın ki benzeşiyor. Çünkü benzer bir kaderdeler. Hadi orası gene yakınsayabilecek yerde ama bence biz otomotivde bir tık daha ön plandayız. İş modelimizden kaynaklı. Ama genel anlamda Türkiye'nin ana sorunu nedir diye baktığımız zaman paranın belli bir oranda yan tahtalarda kalması. Yan tahtalarda da belirli şirketlerin çok tartışılabilir olması. İçerideki ana dinamiği taşıyabilecek sektör bulmakta zorlanıyoruz. O sektör bankacılık ve bankacılığı yukarıya kaldıran konu aslında hep yabancı oldu. Evet. Yabancı da kesilince bankacılık hareketi görmüyoruz. Ama bankacılık girerse biz gene nasıl sene başında ayrışmıştık. Kospi ile beraber önüne koşan yapılardan biri bizdik. Ben gene aynı borsa kapanışına ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
1: Küresel piyasalara baktığınızda fiyatlamanın ana teması FED mi? Jeopolitik
0: şu
1: mi?
0: Şu an evet.
1: Şu an odak FED mi?
0: Şu an Hürmüz. Yani bu bütün dengeyi bozan konu Hürmüz aslında. Yani orası bence hem Amerikan hükümetinin hem Trump'ın çok hesap etmediği şekilde etkinlik gösterdi. İran gerçekten önemli bir noktayı, jeopolitik noktayı kesti. Ayrıca Yemen hattını da kullanmaya başladı. Yani savaşın ikinci döneminde biz bir de Badi Mendef'i gördük işin evet. içerisinde. Yani bir ekstra boğaz hikayesi daha gördük. Sıkıntı. Yani bunların hepsi görüldüğü zaman lojistik ve tedarik zincirini bozuyorsunuz ve şöyle düşünmek lazım. Yani bir kere kaza yaptığınız yerden geçerken eliniz ayağınız titrer gibi bir psikoloji var şimdi. Hani ben ya dur orada şimdi sorun var. Ben lojistiği balta doğru kırayım ya da işte başka yerden döndüreyim hikayesi. Navlun fiyatları başta olmak üzere birçok şeyi tetikliyor. Yani sadece bir enerji krizinden söz etmiyoruz. Bir arz yönlü şoktan söz ediyoruz. O yüzden bu senenin bence en büyük oyun bozanı Hürmüz. Hürmüz olmasa Kevin Warsh'un da çok daha güvercin bir hatta konuştuğunu görebilirdik.
1: Peki bugün şimdi şu an bir portföy oluşturun lütfen ve ilk 3 hissenizi söyleyin.
0: Benim elimde şu an Tüpraş olur bu geri çekilmeyle. Ben mutlaka koyarım. Ereğli ya da Kardemir'den bir tanesini koyarım. Üçüncü ya perakende de şok koyarım ya da bir tane banka koyarım. Öyle devam ederim.
1: Bu dönemde yatırımcının gözden kaçırdığı bir risk var mı sizin fark ettiğiniz?
0: Aslında şöyle bence
1: dikkat etmediği veya
0: yatırımcının en büyük riski 2020'den sonraki piyasa dinamiklerinin hala geçerli olduğunu düşünmesi.
1: Neden?
0: Hep şöyle bir şey var. Öyle tanıştı çünkü piyasayla. Yani ne alsa aslında gittiği bir dönemle tanıştı. O asimetriydi. Finansal piyasalar genelde böyle yerler değil. Riskin geniş olduğu ve gerçekten dikkat edilmesi gereken yerler. Burada bence önemli sorun şu. Çok fazlasıyla kısa vadede köşe dönme refleksiyle yatırım yapıyoruz. Bu yatırım değil. Bunun adı başka bir şey. Yani bu, ben hani alayım yarın öbür gün başka bir seviyeye gitsin. Bu dünyada da böyle çalışan bir konu değil. Ama kafayı yan tarafa

0: çevirdiği zaman bir başka tahtada böyle bir hareket görüyor ve sosyal medyanın da yardımıyla evet. çok etkileniyor. Sosyal medyadan mümkün olduğunca uzak durmakta ve gerçekten temel dinamiklerinin çalışmadığı şirketlerde yoğurdu 50 kere üfleyerek yemekte fayda var. Yani bir kere bile değil, mümkün olduğu kadar temkinli olmakta fayda var. Tabii ki uzak duramıyoruz. Orada hareketler var. Trade ediyoruz. Ama ya stoplu ya oradaki paranın tamamı sıfırlansa sizin canınızı acıtmayacak bir parayla orada yatırım yapmak lazım. Orası çarpan yaratacak yer size. Ana yatırım Türkiye'nin dinamiklerinin güçlü olduğu şirketler. Yani biz nasıl bir Aselsan'ımız var. Bizi evet. çok uzun bir süre taşıdı. İşte Astor bu sene çok önemli bir destek verdi. Ama hani Astor o segmentte mi tartışılır. Biraz daha volatilitesi yüksek. Ama işte Tüpraş taşıdı. Ben artık burada oyuna Ereğli Türk Hava Yolları'nın da girebileceğini evet. düşünüyorum. O yüzden onlar çok değerli.
1: Çok güzel anlattınız. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: 11'i de sahaya sürdük. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ekonomi notlarını noktalayalım efendim. Piyasa saatiyle devam edecek Afara yayını. Görüşmek üzere.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
1: Evet. Kirvem, kirvem, ah kirvem. Bu, bu. Baba,
2: gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
1: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok.
4: Allah. Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası...
4: Dünya Katılım var.
6: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
7: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 39.

resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.

0: sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: fırsatını kaçırma. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
3: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

piyasa saatiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Küresel piyasalar ve yurt içi piyasalar ilişkin başlıkları, gündem maddelerini konuşacağız. Canlı yayın konuklarıyla değerlendireceğiz. Ama önce bir bakalım borsadaki son fiyatlamalar küresel tarafta nasıl bir tablo çiziyor diyelim. Küresel hisse senedi endekslerine baktığımızda hemen FED toplantısı öncesinde aslında karışık bir tablo olduğunu görüyoruz. Hemen ABD borsalarına bakıyoruz. Endeks kontratlarında yükselişli açılışa işaret ediyor. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones %0,1 ila 2 arasında yine yükselişler takip ediliyor diyelim. Tabii Orta Doğu'da yeniden gerilimlerin başladığını gördük dünkü haber başlıklarında. Diğer taraftan ABD tarafından ve diğer ülkelerden de bilançolar gelmeye devam ediyor. Yapay zekaya ilişkin endişeler de küresel hisse senedi endekslerini aslında bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Çünkü sürdürülebilirlik konusu önemli bir nokta diyelim.

0: York borsasına zaten dün aslında spot piyasada geri çekilmeler vardı. Micron AMD tarafında %8'lik sert düşüşler gördük. Zaten buradan da yarı iletken sektöründeki düşüşlerin de öncülüğü olarak takip ettik. Hemen bakıyoruz Avrupa piyasalarına. Spot piyasada yükselişlerin olduğunu takip ediyoruz ama yine dün benzer bir tablo vardı. Biraz aslında ayrışmalar gördük. Daha çok Avrupa'da bilanço iyimserliği ağır basıyor. Küresel piyasalardaki bu teknoloji satışlarından pozitif ayrışan bir bölge diyelim. Asya'ya döndüğümüzde de Güney Kore'nin negatif tarafta ayrıştığını takip ediyoruz. Japonya'da yarım puanlık bir yükselişle gecelik seansını kapattı. Yine Güney Kore KOSPI endeksi %6'lık bir değer kaybının yanı sıra SK Hynix bilançosundan sonra %8'lik değer kaybı da yine Güney Kore KOSPI endeksini oldukça baskıladı diyelim. Buradan bakalım ABD tahvillerine, Fed'in faiz kararı öncesinde tahvil faizlerine geri çekilme olduğunu takip ediyorduk. Bugüne baktığımızda yükselişlerin olduğunu görüyoruz. 2 yıllıklarda 4.29, 5 yıllıklar 4.38, 10 yıllıklarda da yatay bir seyir var. 4.61 seviyeleri takip ediliyor haftanın ortasında diyelim. Bir de bakalım enerji emtia, Orta Doğu'daki gerilimler yeniden tırmanmışken petrol fiyatları da yükselişe geçti. ABD tipi ham petrol 81 dolarda, Brent petrolde yeniden 84 dolara kadar bir yükselişte gösterdi. Aslında arz endişeleri yeniden piyasalarda fiyatlanmaya başladı diyelim. Bir de bakalım ons altına. Ons altın tarafında 4000 dolar üzerine tutunmaya çalışıyor demiştik. Yarım puan yakın bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Dün %1,5'luk düşüşler oldukça önemliydi. Yeniden yönünü yukarı doğru çeviren bir altın var bu noktada. Tabii Alman David'e bir açıklama yaptı. Commerzbank yeni bir tahminde bulundu. Altının ons fiyatına ilişkin yıl sonu tahminlerine bakıyoruz. 4500 dolar seviyesine revize etti. Aşağı yönlü bir revize olduğunu da belirtelim. Bir de bakalım gümüş tarafına. Orada da bir tahmin var çünkü. 80 dolardan 67 dolara kadar bir revizyon geldi yine Commerzbank'tan, Alman devinden. 58 doları takip ediyoruz. Gün içi fiyatlamalarda %1,5'luk da bir yükselişi olurken de aslında ons altın genel ons gümüş düzeltelim. 87'leri kadar görmüştü Mayıs aylarında. Daha sonra 55'lere kadar geri çekilme görsek de son dönemde 57 ile 58 dolar arasında da bir sıkışma da var diyelim. Bir de bakalım altılı tarafta veri setinde ne var? Yani Borsa İstanbul dolar TL tarafına bakalım. 13.611 puanı görüyoruz Borsa İstanbul'da. Yarım puanlık bir geri çekilme var. Dün Endex tarafta kapanışı vardı. 14.000 puanın altına sarkması ve altında kapanışlarda zayıf bir seyri işaret etmişti Borsa İstanbul'da. Euro dolar paritesi 1.13 seviyesi, dolar endeksi bir ayın zirvesine yakın 101 seviyelerine takip ediyoruz diyelim ve gidelim yorumları alalım. Peki bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Bir canlı yayın konuğum olacak İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan bizlerle birlikte. Harun Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Merhabalar, teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz gerilimler azaldı dedik. Orta Doğu'da petrol fiyatları düşüyor derken yeniden bir tersine dönme söz konusu. Bugüne döndük. Fiyatlar yükseliyor enerji piyasalarında. Brent petrolde 84 dolarları görüyoruz. Altın yükselişe geçti. Gümüş de keza öyle. Diğer taraftan borsalara baktığımızda Fed'in öncesinde biraz daha temkinli bir duruş var diyelim. Aslında hafta ortasında nasıl özetlersiniz ve Fed kararı sonrası piyasalarda bizi ne bekler?
1: Söylemiş olduğunuz gibi ana gündemimiz FED kararı bugün. Burada iki farklı şimdi konjektür takip ediyoruz. Bir ABD İran tarafındaki gelişmeler, diğer taraftan da FED'in vereceği faiz kararı. Aslında burada sebep sonuç ilişkisi var diyebiliriz. Burada ana etkenimiz bizim zaten enerji maliyetleriydi. ABD tarafındaki enflasyon endişesi de zaten buradan kaynaklanıyordu. Şimdi Temmuz ayı risk bilmeni yükseldiği bir süreçti petrol tarafında. Ancak son 3 günlük 3 işlem gününde yaşanan geri çekilmenin de şimdilik sınırlı kaldığını izliyoruz. Dün İran tarafından gelen açıklamalar vardı. Hürmüz'den geçmeye çalışan tankerlerin de bombalandığına dair açıklamalar yaptılar. Yine Trump tarafından da sert açıklamalar geldi. Burada son dönemdeki fiyat hareketine baktığımızda açıklamalardan ziyade somut hareketlerin biraz da piyasa fiyatlamasını etkilediğini görüyoruz. Bu aslında daha önceki dönemde gerçekleşen bu gelişmelerden biraz daha farklı bir senaryo. Çünkü yapılan açıklamaların biraz daha etkisinin fazla olduğu dönemde daha öncesi aslında. Şimdiki fiyatlamada da somut adımların daha etkili olduğunu görüyoruz. Bundan kaynaklı yakın zamanda ciddi bir savaş durumu olmazsa petrol fiyatlarındaki geri çekimin biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz. Fed tarafındaki karara baktığımızda ise beklentiler faizin sabit bırakılması yönünde. Ancak burada Fed'in vereceği mesaj çok önemli. Çünkü bir sonraki toplantı da şu anda faiz artırımı kesin gözüyle bakılıyor. Bundan kaynaklı karardan ziyade yapılacak açıklamalar daha şahin bir bakış açısı, bir

0: Karar metni gelirse eğer burada dolar tarafındaki güçlenme eğilimi devam edebilir. Bu da altın tarafında, emtia tarafında baskı yaratacak unsur olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Borsa İstanbul tarafına yorumlayacak olursak bu tarafta bilançoları takip etmeye devam ediyoruz. Dün de Akbank bilançosu geldi. Yine beklentisiyle karlılıkla karşıladık Akbank bilançosunda. Buradaki fiyat hareketliği biraz daha finansallarla şekilleniyor. Ancak dediğimiz gibi yurt içinde ana günden biraz daha farklı. Burada enflasyon tarafı, enflasyon rakamı ana gündemimiz olacaktır. Önümüzdeki hafta Temmuz ayı enflasyonunu alacağız. Burada enflasyon seyri önümüzdeki PPK toplantısındaki verecek karar bakımından en kritik nokta. Bundan ötürü beklentinin altına gelebilecek bir enflasyon rakamının piyasayı yukarı yönlü etkileyeceğini düşünüyoruz. Seviye bakımından da 13.900 bölgesinin aşılmasına ihtiyacımız var. Eğer bu seviye aşılırsa yukarı yönlü hareketlilik biraz daha hız kazanabilir. Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki burada ciddi bir toparlanma için banka tarafının pozitif performansına ihtiyacımız var diyebilirim.
1: Evet Harun Bey, teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için diyelim.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan bizlerle birlikteydi. Şimdi bir canlı yayın konuğumuz daha alacak. Yine piyasaları konuşacağız. Detaylarına bakacağız. Info Yatırım Tunç Safa Altınsaray bizlerle birlikte olacak. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Fatma Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi direkt tabii Orta Doğu'dan başlayacağım. Günün önemli maddesi Fed ama bir genel çerçeveyi çizip daha sonra detaylarına bakalım. Petrol fiyatları düşüyor derken yeniden bir tırmanan eğilim gördük. İşte geçen hafta 100 doları gören Brent 84 dolara kadar bir yükseliş eğilimi gösterdi bugün. Yani saldırıların aslında yeniden gündeme gelmesi önemliydi. Dolayısıyla Orta Doğu riskleri nasıl değerlendirirsiniz? Petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerinizi aslında merak ediyorum.
2: Aslında baktığımızda dediğim gibi Orta Doğu tarafındaki belirsizlik net bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle burada birazcık da saldırının karşımıza gelmesi, iki tarafında birbirine karşılıklı saldırıları yapması, petrol fiyatları yine ciddi bir yükseliş hareketini tetiklediğini söyleyebiliriz. Burada özellikle dikkat etmeleri gereken nokta, bu tarz görüşmeler şu an için durmuş gibi gözükse de arka planda hangi tarafın taviz vereceğine dair birazcık da İki tarafın birbirini zorlamaya karşılık olarak hareketler yaptığını ben düşünen noktadayım. Fakat buradaki fiyatlama hareketlerine baktığımızda dün İran tarafından yapılan sürpriz saldırının karşımıza gelmesi petrol fiyatlarının tekrardan 84,5 dolarlara doğru hareketlenmesi sebebiyet verdi. Aslında baktığımızda birazcık daha burada petrol fiyatlarının 80 dolarla 90 dolar arasında bir fiyatlama aralığında kalması veya bu fiyatlamaların geçmesi daha iyi olacaktı diye ben düşünüyorum. Çünkü özellikle bu fiyatlamalar arasında petrol fiyatımız kaldığını görürsek burada birazcık da volatilitenin azalma ihtimali veya karşılıklı bir görüşme olma ihtimali bize sinyali verecek bir nokta olacaktı. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da buradaki her petrolle ilgili bir ürünümüz bağlı bir saldırı olması, her bir tankere karşı bir saldırı gerçekleşmesi petrol fiyatının yukarı hareketlenmesi sebebiyet veriyor. İkinci bir noktaya baktığımız zaman da geçtiğimiz zamanlarda, yani geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatının 100 dolara geçtiği zamanları da görmüştük. Bu dönemde de Husiler tarafında, Kızıldeniz tarafında biraz da saldırıların olduğunu görmüştük. Kritik olan nokta petrol tarafında özellikle buradaki çatışma ortamı, buradaki belirsizlik ortamı farklı bölgelere veya farklı noktalara sıçramaması daha önemli olacak. Çünkü Kızıldeniz tarafına sıçradığı bir senaryo konuşacak olursak, oradaki yan bu liman etkileneceğini de düşünecek olursak, ürünümüz bazı zaten etkileniyor. Yan bu limandaki petrol ticareti yaklaşık 4,5 milyon varile denk geliyor ki ürünümüz bazı kapandığı zamanlarda veya dönemlerdeki petrol tarafındaki ticaret, dünyadaki ticaret kısmı birazcık da bertaraf etmişti, birazcık da nötrlemeye çalışmıştı. Bir de daha yüksek fiyatlamaları o yüzden görüyoruz. Fakat buradaki bölgesel çatışmanın sıçraması ve farklı noktalara saldırının gerçekleşmesi gibi durumlarda petrol fiyatının yukarı hareketlenmesi olma ihtimali daha da yükselecektir. Fakat buna da beraber baktığımız zaman buradaki belirsizlik ortamının sürmeye devam etmesi, devamında işte tankerlere saldırının olması gibi durumlar karşısında çıktığı sürece de bizim navlun fiyatların yükselmesi, sigorta maliyetinin yükselmesine bir sebebiyet verecektir ki bununla global tedarik zinciri ve global ticaret anlamında da olumsuz etkisi vardır diyebiliriz. Kritik olan nokta buradaki gelecek açıklamaya dikkat edeceğiz. Buradaki aksiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Günümüz bazen geçişlerin tekrar hızlandı, iki taraftan saldırıları durdurdu ve birazcık da sakin bir ortama geçiş sağlamada petrol fiyatı aşağı hareketlenmesi beklemek doğru olurken ABD tarafının dün gece yapılan saldırı bir karşılık vermesi, ilerleyen dönemlerde bir saldırı gerçekleşmesi gibi durumlarda petrol fiyatının tekrardan yukarı hareketlenmesini veya ivmelenmesi söz konusu olacaktır. Benim için burada kritik olan nokta 80 ve 90 dolar arasında kalıcılığı görmek olacaktır. 80 ve 90 dolar arasında kalıcılığı gördüğümüz takdirde de burada birazcık da iyimser kafasının tekrardan piyasaya yansıma ihtimali var gibi gözüküyor ama 90 doların üzerinde her gün petrol fiyatı üzerinde

0: geçirdiğimiz her bir gün bizim global enflasyon anlamında da tekrar enflasyon risklerini gündeme getirecektir diye toparlamış olayım.
1: Peki bu bahsettiğiniz rakamlarda bir kalıcılık olursa Fed için konuşalım. Enflasyon beklentileri ne kadar bozar sizce? Yani yüksek kalması aslında dahiline 90 dolarlarda kalırsa Fed nasıl bir tepki verir?
0: Aslında baktığımızda şimdi belirsel olarak ilk etapta gitmek istersen, şimdi ilk etapta ABD ile İsrail Savaşı başladığı zaman da petrolümüz bazlı kapandı. Petrol fiyatları hızlı bir şekilde yukarı gitti. Ve bunun global tedarik zinciri anlamı olsun, Fed'in enflasyon beklentisi anlamı olsun, birazcık da enflasyonun yukarı çekilmesine sebebiyet verdi. Daha sonrası ise petrol fiyatının aşağı yönlü gelmesiyle beraber işte anlaşmaların karşımıza gelmesi ve görüşmelerin karşımıza gelmesi, günümüz bazı tekrar açılması gibi durumların olması petrol fiyatını hatırlarsanız 70 dolara kadar getirdi. İlk etapta 4.2'lere gelen bir enflasyon rakamı karşımıza gelirken sonrası ise 3.5'lere doğru geri çekilen bir enflasyon rakamını gördük. Aslında baktığımızda petrol fiyatlarının ne kadar yukarı yönlü hareketlenmesi enflasyon bir etkisi söz konusuysa aşağı yönlü etkisi dezenflasyon bir etkisi söz konusu değil. Biz bu dezenflasyon etkisini son gelen ABD enflasyon verisinde fiyat verilerde bunu gördük. Fakat bundan sonrakinde özellikle ABD enflasyon tarafına bizim dikkat edeceğimiz noktadan bir tanesi galon fiyatları olacaktır. Galon fiyatları şu an tekrar yükselişe geçmiş gibi gözüküyor. Galon fiyatları tekrar yükselişe geçtiğinden dolayı burada enflasyon tarafına tekrar bir yukarı hareketlenme bizim karşımıza son ABD İran arasında yaşanan belirsizlik, gerginlik ve petrol fiyatları yukarı yönelik meselesinden dolayı karşımıza gelebilir. Bu da aslında baktığınızda Fed'in daha da sıkı kalmasına sebebiyet verecektir. Daha sıkı duruşların olmasına sebebiyet verecektir ki piyasadaki Fed'in faiz artışı ihtimallerini veya beklentilerini swap tarafına baktığımız zaman da Eylül'de bir faiz artışı beklentisi söz konusu. Bugün bu yani bugünkü faiz toplantısı tarafında %32'lere varan bir sürpriz bir faiz artışı beklentisi olur ve faiz artışı olur beklentisi olduğunu söylemek doğru olacaktır. Çünkü Kevin Warsh'un açıklamalarına baktığımız zaman Fed'in ilk ana noktası fiyat istikrarı. Tepkis fiyat istikrarı organı enflasyona karşı herhangi bir tahammüllerin olmadığını ve bununla da beraber %2'lik hedeften uzaklaşmalar karşılığına geldiği takdirde sıkılaşma ihtimalleri de bizim karşımıza gelecektir. Bu da aslında baktığımızda petrol fiyatının 90 dolar üzerine gitmesi ABD enflasyonu olumsuz etkileyecek, galon fiyatları olumsuz etkileyecek. Bu da aslında baktığımızda Fed'in belki de beklenen daha hızlı bir şekilde veya sürpriz bir şekilde sıkılaşmasına sebebiyet verip temkinli gideceklerdir, veri odaklı gideceklerdir. Fakat günün sonuna baktığımız zaman galon fiyatları artmaya devam ediyor. Galon fiyatları artmaya devam ettiği sürece de Fed'in burada faiz artışı belki bu seçerse bir değil, belki iki de bizim karşımıza gelebilir. Tamamıyla her şey şu an için ABD ve İran arasında yaşanan gerilimden dolayı oluşacak petrol fiyatlarına bağlı diye toparlamış olayım.
1: Evet, piyasa aslında faizin bugün sabit kalacağına neredeyse emin ama sizin de bahsettiğiniz gibi bir kesim hala faiz artışını masada tutmaya devam ediyor. İşte dün %36 görmüştüm. Bugün dediğiniz gibi %32'lik de bir piyasa fiyatlaması var, artış ihtimali. Peki sizce Eylül ayında bir faiz artışı görür müyüz? Fed bunun için kapı aralar mı bugünkü mesajlarında? Yani şahin bir tonele çıkar mı sizce?
0: Aslında baksana Kevin Warsh'un ilk etaptaki açıklamalarını incelediğimiz zaman da hani piyasa yönlendirmesini veya Fed'in piyasa yönlendirmesi yapmayacağından, geleceğin tahmini çok azaltacağından bize bahsetmişti. Fakat burada son yaşanan durumlara baktığımız zaman burada birazcık da Warsh'un yapacağı açıklamalar veya konuşma tarzının ben birazcık da önemli olacağını düşünen noktadayım. Özellikle buradaki şahin tarzında tonunda bir konuşma veya işte enflasyon risklerinden bahsedilen bir konuşma veya petrol fiyatından bahsedilen bir konuşma bizim karşımıza gelirse bu birazcık da şahin olarak karşımıza gelecek. Fakat size dediğiniz gibi piyasa şu an için evet sürpriz bir artış bekliyor ama genel olarak piyasa beklentisi faiz artışı olmaması yönünde. Fakat burada verilen oylar da çok önemli olacak. Eğer ki buradaki faizin sabit kalması yönelik oyların sayısının azaldığı bizim karşımıza gelir ve buna da beraber daha önce faiz artışıyla ilgili ve farklı noktalarda oy kullanmayan üyeler oy kullanmaya başlar. Yani oy kullanmadan ziyade faiz artışı ilgili oylarını değiştirdikleri bizim karşımızda ise işte evet buradaki kısım açıklamalar bir şahin bir tonda Eylül ayına bizim faiz artışı hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleyen bir unsur olarak bence karşımıza gelecektir. İki tane kritik nokta var. Kevin Warsh'un yapacağı buradaki açıklamalar olacaktır. Ben birazcık da şahin bir açıklama bekleyen noktadayım. İkinci kritik noktada üyelerin vereceği karara ve üyelerin kullanacağı oylar. Faizler sabit kalması yönelik bir oy karşımıza gelirse kaç oyu bu alanda hangi üyeler bu geçmişte kullandıkları oylarını değiştirdi noktası bence çok daha önemli olacaktır ki bir kritik noktada size bahsetmek istiyorum. Biz petrol fiyatlarından da bahsettik fakat şimdi daha önceki FOMC toplantı sonuçlarına baktığımız zaman da yapay zekanın da enflasyon arz enflasyonu anlamında enflasyon etkisi olabileceğinden de bahsedilen konuşmalar sonuçları geçmişti ki aslında baktığımızda birazcık da buradaki FED tarafında işlerin belki de beklenen gibi olmama ihtimalleri söz konusu gibi gözüküyor diye ilk etapta öyle bir giriş

0: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi biraz da bir giriş yaptınız yapay zeka tarafına. Şu an piyasaların gündemini aslında FED, Orta Doğu bir de bilançolar olarak küresel tarafta ağırlıklandırabiliriz. Dolayısıyla biraz da o tarafa bakalım. Şimdi FED'in ardından teknoloji devlerine bilanço döneminin biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Son gelenlere bakıyoruz. Aslında piyasa beklenen tepkileri vermedi. Güçlü beklenti, yani güçlü rakamlara rağmen hisselerde geri çekilmeler görüyoruz. Sadece ABD tarafıyla sınırlamıyoruz. Küresel tarafta öyle. Güney Kore'de işte SK Hynix %8'lik bir geri çekilme göster. Dolayısıyla bir de küresel borsalara bakalım istiyorum. Teknoloji tarafı için ne dersiniz? Çünkü Fitch'in de bir uyarısı geldi. Yani yapay zekada bir balon olabilir. Sürdürülebilirliğine yönelik bir risk var dedi. Yani yapay zekanın geleceğine yönelik ne dersiniz? Sizce orada bir patlama riski var mı? Dotcom balonuna benzer.
1: Aslına baktığınızda şimdi ilk etapta yapay zeka ilk baştan bir aşama aşama oluşumundan bahsederek burada bir balon ihtimal olup olmadan detaylıca bahsetmek istiyorum. Şimdi yapay zeka tarafına baktığımız zaman da ciddi bir yatırımlar söz konusu oldu. Veri merkezleri için ciddi bir yatırımların söz konusu. Yani trilyon dolarlardan bahseden bir yatırımlardan bahsediyoruz. Bu yatırımlar yapılırken de sizin ya bir borç almanız gerekir ya bir para bulmanız gerekir. Fakat burada ağırlıklı olarak kredi borçlanmalarına devrede olduğunu söylemek doğru olacaktır. Şimdi piyasada evet dediğiniz gibi güçlü bilançolar bizim karşımıza geldi. Yapay zeka tarafından gelmeye de belki devam edecek. Fakat bu borçların ilerleyen dönemlerde ödenebilmesi veya ödenebilecek kabiliyetin olması piyasada en büyük risklerden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü özellikle burada ciddi borçlanmalardan da bahsediyoruz. Ciddi borçlanmalar bizim karşımıza gelirken de yapay zeka tarafında ileriye yönelik bu borçlanma yani bu yatırımın geri dönüşüyle ilgili soru işaretleri de söz konusu. Eğer ki burada biz bir şirketin bu borçlarını ödeyemediği kredi temeliyete düştüğü gibi durumlar bizim karşımıza gelirse bu da aslında baksana yapay zeka tarafında çok daha ciddi geri çekilme bizim karşımıza geleceği nokta unsur olacaktır ki bilançolar güçlü gelmeye devam ediyor. Evet işte, ama ilerleyen dönemlerde yatırımcılar veya psikolojik olarak insanların yatırım yaptığı firmaları incelediğimiz zaman da bu bilançonun artarak devam etmesi beklerler. Fakat burada birazcık da endişelerin artık söz konusu olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Çünkü ciddi bir borçlanma söz konusu. Enerji altyapının yetersiz olma ihtimali hala söz konusu. Bu enerji altyapının yetersiz olma ihtimali söz konusu olduğundan dolayı bu yatırımların geri dönme ihtimali de azalmaya başlıyor gibi gözüküyor. CDS'ler tarafının arttığını görüyoruz. Aslında baksana bunların hepsi yapay zeka tarafındaki endişeleri veya sürdürülebilirlikle ilgili soru işaretleri gündeme gelmesi sebebiyet veriyor. Özellikle burada birazcık daha evet dotcom gibi bir balon oluşmama ihtimali karşımıza gelecektir ama burada bazı güçlü olmayan şirketlerinde ben ilerleyen dönemlerde elenme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bakın nasıl dotcom tarafında güçlü olmayan şirketler elenmişti. Daha sonrası güçlü şirketler hareketlenme veya hayatta kalmaya devam etti. Yine benzer bir sayede bence bizim karşımıza gelecektir. Fakat kritik olan nokta ilerleyen dönemlerde bu borçun ödenip ödenebilmesi çok kritik olur. Herhangi bir şirket burada yapay zekada da borcu ödeyemediği bizim karşımıza gelirse o zaman bizim daha sert bir geri çekimler karşımıza gelebilir. Çünkü ciddi borçlanmalar, ciddi rakamlar söz konusu gelecek bilançoda bunun artık biz yavaş yavaş yansımasını göreceğiz. Buna da beraber bir kritik noktada aslında baktığımızda Çin tarafından gelmiş satışın sebeplerinden bir tanesi ben buraya bağlarım. Çin tarafına devlet destekli bir firma çip firmaları için seri üretim yapacak makineler ürettiğinden bahsettik. Bu da aslında baktığımızda işte Kore borsası, yani Kospi tarafındaki satışın olması, Samsung tarafında olsun, Hynix tarafında olsun satışların derinleşmesine yapay zeka tarafındaki birazcık da bakış açılarının veya sürdürülebilir endişenin daha da ortaya çıkması sebebi de çünkü böyle bir seri üretimin oluşması ve diğer şirketlerin satışın azalması da sebebi verecektir diye ilk etapta hepsi toparlamak istedik ki Kospi tarafında çok ciddi kaldıraçlı işlemler söz konusu. Kaldıraçlı işlemler söz konusu olan oluyor. Orada yani piyasa iki hisselendiren Hynix ve Samsung tarafından öyle. Buradaki geri çekilme kaldıraçlı tarafındaki marjin kolları sebebi veriyor veya portföyün erimesine veya sıfırlanmasına sebebi veriyor ki bu da aslında baktığımda birbirini tetikleyen satış unsurları olarak olduğunu söylemek doğru oluyor. Yapay zeka dikkat edeceğim nokta tekrarlamak istiyorum burada. Ciddi borçlanmalar söz konusu. Bu borçlanmalar ilerleyen dönemlerde bilançoları yansımasını net bir şekilde göreceğiz. Bu borçlanmaların ilerleyen dönemde ödenip ödenmemesi çok önemli olacak. Eğer ki herhangi bir şirketin ödenmediği karşımıza çıkarsa bu da dotcom tarzında bir sert bir satış dalgası olmasa sebebiyet verebilir. Ama bu her şirket elenecek demek değildir. Güçlü şirketler hayatlarına devam edecektir. Fakat güçsüz şirketlerin, temeli sıkıntılı şirketlerin elenmesinde önünü açacaktır diye toparlamış olayım.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında sürdürülebilirliğe yönelik bir burada soru işareti var yapay zeka tarafında. Yatırımcılar altyapı yatırımlarının biraz daha somut kâra da dönüşmesini bekliyor aslında diyebiliriz bu nokta için. Bir de altına bakalım istiyorum. Şimdi altın güvenli liman, yani yatırımcıların ilk gittiği limanlardan bir tanesi, ama şimdi Orta Doğu'daki risklere karşılık çok fazla bu liman özelliğinin çalışmadığını gördük genel hatlarıyla. Yani yatırımcıların ilk sattığı varlıklardan biri oldu neredeyse, öyle diyebiliriz altın için, ki zirvesinden de %30'luk bir geride fiyatlaması da görüyoruz. Dolayısıyla altına baktığınızda FED öncesi nasıl bir seyir var, nasıl yorumlarsınız orayı? Yani daha çok savaş riskine mi odaklanıyor, yoksa şu an altın FED'i mi bekliyor? Ne dersiniz orası için?
1: Aslında baktığınızda altın tarafında biraz da savaş riskini ben fiyatladım. Düşünen noktadayım. Fakat birazcık da kısa vade olacak enflasyon tarafına odaklandı söylemek daha doğru olacaktır. Şimdi tarihten birazcık örnekler de vermek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz zamanlarda işte Körfez Savaşı zamanı olsun, Vietnam Savaşı olsun veya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın karşımıza geldiği dönemde düşecek olursak, altın tarafında hep bizim sert bir geri çekilmenin karşımıza çıktığını söylemek daha doğru olacaktır. Ki 1979'daki petrol krizine baktığınız zaman da altın tarafı bir önceki Ocak ayında gene zirvesini yapıyor. 800 dolarlar civarında olması lazım. Sonrasında petrol yukarı hareketlenmesini yapıyor. Gene bir FED başkanı değişiyor bu arada. Petrol yukarı hareketini yaptıktan sonrasında FED başkanı hızlı bir şekilde faiz artışına gidiyor ve altın tarafı sert bir geri çekilme oluyor. Şimdi piyasada şu beklenti oluşmaya başladı. Petrol fiyatı ne kadar yukarı yönlü kaldığı sürece kısa vadede enflasyon riski oluşacaktır. Veya kısa vadede enflasyon görme ihtimali artacaktır. Kısa vadede enflasyon riskinin olduğu her ortam tarafında kıymetli malzemeler tarafında geri çekilmeleri beklemek çok daha doğru. Çünkü bu kısa vadede enflasyon tarafında merkez bankaların faizinin politikalarını değiştirip faiz artışı yapmaya sıkılaşması sebebiyet verecektir. Dolar endeksinin güçlenmesine sebebiyet verecektir. Bu da altın ve gümüş gibi kıymetli madenler tarafından geri çekilme görmenize sebebiyet veriyor. Aslında baktığında tamamıyla gördüğünüz geri çekme sebebi birazcık daha bu geri. Fakat şu an altın şu an mevcut seviyede baktığımız zaman 4000 dolarlar seviyesinden iyi bir tepki aldığını görüyoruz. 4000 dolar aşağısına bir geçmek istemedi veyahut bir kapatmak istemedi söz konusu. Bu yüzden teknik kanal 4000 dolar yakından takip edeceğiz. 4000 dolar aşağıya kırılması 3500 hattını gündeme getirecekti. Burası önemli. 4200 ise kritik direnci olacaktı. 4200 yukarı kırılması 4500 seviyesini önüne açacaktır. Fakat dolar endeksin güçlenmeye devam etti. Yani dolar endeksin güçlenecek her hareketin karşımıza geldiği sürece veyahut geldiği müddetçe altın ve gümüş kıymetli madenler tarafında da biraz da geri çekilmeden bekleyen tarafta olurum. Evet, merkez bankaları tarafı Çin tarafından olsun altınları söz konusu gibi gözüküyor ama yani ETF'ler tarafına baktığımızda ve fonlar tarafına baktığımızda altın tarafından çıkışlar söz konusu, ki yine dünyadaki likit ihtiyacı tarafından altın satışın olduğunu söylemek de daha doğru olacak. Bu yüzden 4000 en psikolojik direncimiz oldu, desteğimiz olacak. 4000 seviyesinin aşağısında kırılması altın tarafı satışları geri arttırabilecekken, dolar endeksin güçlendi, FED'in şahinleşti, her ortamda para birazcık daha dolar tarafına kayacağını, kısa vadede enflasyon risklerinin artma ihtimali olduğu bu ortam tarafında altın ve gümüş tarafında geri çekilme olmasından doğal karşılayan noktadayım diye toparlamış olayım.
0: Evet, dışarıda FED'i bekliyoruz dedik. Bir de içeriye dönelim isterseniz. Enflasyon verisi yaklaşıyor. Haftaya Temmuz rakamlarını alacağız. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da da temkinli bir görünüm var. Dolayısıyla sizce yatırımcı şu an pozisyon almak için neyi bekliyor dersiniz? Hem FED'i mi yoksa enflasyon rakamlarını mı görmeyi? Bir yandan tabii bilanço sezonu da başladı. Beklentiler genel hatlara zayıf olsa da şu an yatırımcı sizce nereye odaklanıyor borsada?
1: Aslında baktığı şu an bir piyasadaki borsa yatırımcı birazcık daha paralarını korumalara ben odak düşünen nokta. Dedim ki bu da bence doğru olan nokta. Çünkü Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da biraz da şu an hikayemizin olmadığını ve hikayemizin nötr kısmında olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Özellikle dediğiniz gibi gelecek hafta enflasyon verimiz karşımıza gelecek. Fakat Merkez Bankası'nın yani öncü belirli baktığımız zamanda daha öncesindeki açıklamalar kısmında da hani Temmuz'a enflasyon verileri hani bir miktar yükselişte olduğunu, yükseliş eğiliminde olduğunu belirten bir metinde kısmımız söz konusuydu. Bu da aslında baktığında Temmuz'daki enflasyon tarafı geçen seneki Temmuz'a enflasyon rakamında yukarıda gelme ihtimali söz konusu olduğu bize gösteriyor. Ama gelecek bile göre bunu net bir şekilde daha rahat yorumlayabiliriz. Fakat burada kritik olan nokta bizim dezenflasyon sürecimiz çok önemli olacak. Yani dezenflasyon sürecimiz bizim tekrardan bir trende bağlandığı veya trend oluştuğu karşımıza gelirse bu Merkez Bankası elini rahatlatacak. Merkez Bankası elini rahatlaması hep fonlama maliyetinin düşmesi demek olacak. Haftalık repo yani ekran açılması demek olacaktır. Şu an için temkinler. Buna aslında baktığında Borsa İstanbul tarafında beklenen hikayenin yavaş yavaş oluşacağını gösteren olsun. O yüzden biz enflasyon verisini çok ama çok yakından takip etmemiz lazım. Tekrardan dezenflasyon sürecinin hızlanması en kritik nokta olacaktır diyoruz. Fakat genel olarak Borsa İstanbul tarafının yapısına baktığımız zaman da biraz da işte para piyasası fonlarının getirilerini yüksek olduğunu düşünecek olursak da burada biraz da yatırımcının dediğim gibi parasını korumaya geçtiğini ve parasını koruması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü illaki Borsa İstanbul tarafı bir hikaye karşımıza gelecek. Hani bu baskılar hiçbir zaman sonsuza kadar sürmedi. Yükselişler hiçbir zaman sonsuza kadar sürmedi. Düşüşler de sonsuza kadar sürmedi. İleriki burada bir döngü kırılması tekrardan bizim karşımıza gelecektir. Bu döngü kırılmasına kadar önemli olan nokta bizim overall'umuzu korumamız,

0: en kritik nokta olacak. Bilançolar geliyor ama şu bilançolar tarafında evet zayıf beklentiler söz konusu, iyi bilanço çıkacak şirketler de var gibi gözüküyor ama kritik olan nokta şu zaten. Şimdi enflasyonun yükseldiği küresel anlamda işte ticaretin biraz daha sıkıntıya girdiği bir enflasyon, yani savaş enflasyon verileri bilançoları bizim karşımıza geliyor. Bilanço bile bizim karşımıza geliyor. Haliyle baktığımız zaman burada baskı görüyoruz, bilanço zayıflık görüyoruz, bizim için daha doğaldır diye düşünüyorum. Önemli olan nokta bundan sonrasında eğer ki düzelirse döngü tekrardan eski beklediğimiz eski hikaye döngüsüne dönüşümüzü gerçekleşirse onun için bu zayıf bilançoda aslında baktığı diye bir fırsat yaratmış demek olacaktı ama şu an için biraz da döngünün değişmesi var gibi gözüküyor. Bir de MSI tarafı çok kritik olacaktı çünkü 19 Haziran MSI tarafından bir uyarı yayınlandı hatırlarsanız ki bu uyarılara karşı baktığında SPK'nın çok ciddi adımlar attığını görüyoruz ki bu adımlarla birazcık daha devam edecek gibi gözüküyor. Fakat 19 Haziran tarihinden bir Borsa İstanbul tarafı neredeyse işte zirve rakamı yani 14.500 seviyeye 14.800 seviyeye yaklaşmış da oralardan itibaren sert bir satış dalgası olduğunu görebiliriz. Veyahut buna fiyatlamaları yansın söyleyebiliriz. Önemli olan nokta bu da MSI tarafından ilerleyen zamanlara gelecek açıklamalar olacaktır.
1: Evet.
0: MSI tarafından uyarıya karşı somut adımlar atılıyor. Bu somut adımlar atılmadıysa ilerleyen dönemde yeni bir hikaye yaratabiliriz. Toparlamış olayım.
1: Aslında çok az bir zamanımız kaldı Tunç Bey. Bir sorum daha var size. Onu da merak ediyorum. Şimdi borsada bilanço sezonundan bahsettiniz. Şimdi bankalarda genel hatlarıyla zayıf bir beklenti var karlılık tarafında ama sizce havacılık, savunma, sigorta yani genel sektör olarak baktığımızda yani ikinci çeyrekte en çok hangi sektörü konuşuruz? Bankalar evet negatif ayrılacak ama pozitif tarafta kalan sektörler sizce hangisi olur?
0: Yani evet bankalar tarafında deniz gibi zayıf beklentiler söz konusu zayıf bilançoya gelecek gibi gözüküyor. Havacılık tarafına baktığınız zaman bugün tam havalimanların bilançosu karşılığı gayet iyi ve olumlu bir bilanço beklenti üzere bir bilanço geldiğini söylemek doğru olacaktır. Burada bence iyi bilanço ve sektör diyebileceğimiz anlamda perakende tarafta iyi bilançolar bizim karşımıza geliyor. Hem gıda enflasyonundan dolayı hem gelir artışlarından dolayı o taraf birazcık da plana çıkacağını ben düşünüyorum. Diğer bir noktaya baktığımda demir çelik sektörü tarafında bir toparlanma söz konusu. Demir çelik tarafına gelecek bilançolar tarafında bir olumlu bilançolarla karşımıza çıkma ihtimali olacak. Sanayi tarafına dahil edeceksek. Perakende tarafının yanına baktığımızda işte içecek tarafındaki firmaların sezonu olduğunu düşünecek olursak da içecek firmalarına bir olumlu bir bilanço gelme ihtimali kalem. Yani satışlar anlamında olsa hem gelirler anlamında olsa olumlu bir bilanço gelme ihtimali bizim karşımıza gelecektir. Telekomünikasyon tarafında ben biraz da 5G yatırımlarından dolayı biraz da baskılı bilançolar bekleyen tarafta olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat bununla da beraber baktığımızda kritik ve önemli olan nokta buradaki bilanço döneminde şuna çok dikkat edeceğiz. EFK marjını toparlayan bu zayıf beklentilere rağmen kar marjını arttırmış operasyonel gelir değerini veya operasyon karını arttırmış şirketler ilerleyen dönemlerde bence ön plana çıkacak yani şirketler olarak karşımıza gelecektir diye yani hepsini toparlamış olayım.
1: Evet Tunç Bey teşekkür ediyorum yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar benim patronum.
1: Çok sağ olun. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray bizlerle birlikteydi. Genel hatlarıyla küresel piyasalara, borsalara baktık. Bir de bakalım kripto cephesinden nasıl bir fiyatlamalar var? Yatırımcılar ne bekliyor? Bir canlı yayın konumda alacak kripto para uzmanı Helin Çelik bizlerle birlikte. Helin Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Bir yandan Orta Doğu riskleri var. Bir yandan bilanço sezonu küresel tarafta devam ediyor içeride olduğu gibi. Teknolojiye yönelik zaten bir satış baskısı derken bu ortamda kripto para piyasaları nasıl fiyatlanıyor? Aslında bir genel yorumunuzu alalım. Daha sonra biraz daha detaylı bakalım.
2: Evet aslında teknoloji hisselerindeki baskıyı biraz normal karşılayabiliriz. FED öncesi yatırımcı kendine korunaklı bir alan yaratma çabasında. Özellikle çip üreticileri endeksine baktığımız zaman burada bir miktar gevşeme olduğunu gözlemliyoruz. Diğer taraftan S&P 500 ve Nasdaq'ın son durumu kripto para piyasası tarafından da yakinen takip ediliyor. FED'in bu toplantıda faizi sabit bırakması bekleniyor ve yatırımcı önümüzdeki dönem projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aramaya çalışıyor. Çünkü Kevin Warsh yönetimi Powell yönetiminden bir miktar ayrışıyor bu yönüyle. Çünkü Kevin Warsh yönetimindeki FED aslında projeksiyonlara dair ipucu vermek konusunda biraz daha çekimser bir tavır içerisinde. Dolayısıyla biz FOMC tutanaklarını her zamankinden daha fazla yakın takip etmeye başladık. Satır arasından yatırımcı ipuçları aramaya devam ediyor. Çünkü basın toplantısında ya da metinlerde ki metindeki arasındaki iletişim dilleri de biraz daha sadeleştirildi, kısalaştırıldı ve yatırımcı üzerinde bir baskı yaratıyor bu durum, bir belirsizlik yaratıyor. FED öncesi pozisyon

0: Onların kapatıldığını, ETF'lerden de çıkışların yaşandığını gözlemliyoruz Bitcoin kanadında. Dolayısıyla haftalık grafikte düşen trendin direnç bölgesinde takılı kalmış vaziyette. Hem Bitcoin ETF'lerinde yaşanan çıkış hem Fed öncesi temkinli bir duruş havası bu noktada Bitcoin'in kritik direnci kırmasında güçlük çıkartıyor diyebiliriz. Piyasanın geneline baktığımız zaman korku tarafındaki fiyatlamanın da devam ettiğini söyleyebiliriz. Orta Doğu'daki çatışma durumu hala devam ediyor ve İran İran'la ABD arasındaki müzakere süreçleri yakından izleniyor. Bu da piyasa üzerinde baskı oluşturan diğer unsurlar arasında. ABD görüşmelerin, müzakerelerin devam ettiğini, ancak saldırılar devam ederse karşılık verileceğini ilan etti. Ancak İran tarafı müzakere konusunda ABD açıklamaları kadar cömert davranmıyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Tekrar Fed'e gelecek olursak, böyle bir ortamda faiz indirme ihtimali oldukça zayıfladı. Hatta faiz artırılması ihtimalleri konuşuluyor. Dolayısıyla faiz kararı, evet, bu toplantıda belki Fed sabit tutacak. Bir artırım gelirse sürpriz olur. Çünkü Haziran ayı enflasyon verilerine baktığımız zaman beklentinin altındaydı. İstihdam piyasasında da faiz artırımı yapacak düzeyde bir veri açıklanmadı. Haziran verilerine bakarak konuşacak olursak bir faiz artırımı sürpriz olur. Faiz sabit tutacak ama Eylül ve Ekim ayları için faiz artırımı ihtimalinin oransal olarak yüksek olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl son aylara baktığımız zaman, özellikle son 3 toplantıyı incelediğimizde, Fed'in politikasında biraz daha bekle gör politikasının şekillendiğini söyleyebiliriz ama bu yıl biraz daha farklı bir eksende ilerliyor Fed. Yeni yönetim, yeni anlayış ve daha minimal adımların geldiğini, faiz indirimi akabinde bekle gör politikası yerine faizi sabit tutma ve artırım ihtimali üzerinde duruluyor. Kevin Warsh yönetimi de enflasyonu dizginleme konusunda oldukça temkinli açıklamalar yapıyor ve kararlı olduğunu dile getiriyor. Bu da yatırımcının kafasında bir karışıklık yaratıyor. Piyasalar üzerindeki baskının diğer sebebini de Warsh'un karakteristik özelliği olarak tanımlayabiliriz. Piyasanın, kripto piyasasının içine döndüğümüz zaman XRP'de çok küçük bir iyileşme yaşandığını söyleyebilirim. Buradaki fonlama oranları pozitife dönmeye başladı. Daha önce negatif tarafta ve short pozisyonların ağırlıklı olarak ilerlediği bir dönemeçteydi XRP. Ethereum tarafında ise biraz daha ETF girişlerinin arttığı bir süreç içerisindeyiz. Bitcoin tarafındaki temkinli duruş devam ediyor. Piyasaların genel çerçevesinde Bitcoin için ilk kritik direncin 65 bin seviyesi olduğunu söyleyebilirim. 65 bin bandı önemli bir bant. Aslında 65 bin 67 bin dar bant aralığı, bir önceki test ettiği, geri çekildiği bölge önemli olacak. Buradan hacimli bir şekilde ayrışmayı başarırsa 70 bin 74 bin bandı takip edilebilir. Ancak şu an itibariyle son 2 haftadır bu bölgeyi test ettiğini ve bölgede zayıflıkların olduğunu, geri çekilme, kar realizasyonu aşamasının kuvvetli bir şekilde fiyatlandığını söylemem mümkün. Olası bir negatif durumda, basın toplantısında basın mensuplarının soracağı bazı sorular olacak ve kritik hem projeksiyonlara dair bir bilgi alma çabası içerisine girebilirler. Enflasyona dair politikada nasıl bir değişiklik olacak, para politikası araçlarını kullanacaklar mı gibi sorular gelecektir. Burada şahin bir açıklama gelirse Bitcoin tarafında da 60 bin seviyesine doğru bir gevşeme görebiliriz. Ethereum tarafında ETF girişleri biraz daha iyi durumda demiştik. En azından artıya döndü demiştik ama şu an itibariyle o bölgede, yani teknik açıdan yine biraz kritik bir evredeyiz. 2000-2100 direncini kırmak için yeterli pozisyon bulunamadı. Yani yeterli bir hacim yok. Piyasanın geneline baktığımız zaman balinaların biraz daha hızlı alım yaptığını, bireysel yatırımcıların balinalara göre daha yavaş hareket ettiğini, daha temkinli bir duruş sergilediğini biz söyleyebiliriz. Aslında Warsh'un açıklamaları artı Fed'in faiz kararı bu akşam dalgalanma yaratacaktır ve bir sürprizle karşılaşmazsak Orta Doğu'daki genel görünüme ya da hisse senedi piyasasının verdiği reaksiyona göre bir reaksiyon şekillenecek kripto piyasasında da.
1: Evet, son rakamları da bir tekrar hatırlatalım isterseniz Helin Hanım. Yani Bitcoin'in tarihi zirvesini geçen yıl Ağustos'ta görmüştük. 126 bin dolardı. Bu yıla döndüğümüzde 58 bin dolarla dipleri birazcık test etti yıl içerisinde. Yani neredeyse %50 üzerinde bir zirvesinden geri çekilmesi de var. Son rakama bakıyorum, 64 bin dolar.

0: dolarla işte 63 bin dolar bandını takip ediyoruz. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum aslında. Yani FED fiyat kararı da öncesinde yatırımcılar sizce bu bölgeleri biraz alım fırsatı olarak mı görüyor, yoksa karar sonrası mı daha çok fazla bekler?
1: Karar sonrasını daha fazla bekleyeceği düşüncesindeyim. Önceki kararlara göre bir miktar daha farklılaşmış bir süreç içerisindeyiz. Çünkü artık faiz artırımları da konuşulmaya başlandı. Her ne kadar CME verilerine baktığımız zaman burada yüzdesel olarak sabit tutma ihtimalini yüksek görsek de bir sürpriz gelir mi acaba düşüncesi var piyasada. Ve Kevin Warsh yönetiminin aksiyonları tam olarak özümsenmiş değil. Daha yeni bir döneme giriş yapmış vaziyette. Ve bu yeni dönem içerisinde yeni başkanın nasıl bir eksende fiyatlamaları etkileyeceği yatırımcının zihninde bir soru işareti yaratıyor. Dolayısıyla sonrasında ben hareketliliği bir miktar daha fazla olabileceği düşüncesindeyim. En azından bir faiz artırımı olmaz ise, ki kuvvetle muhtemelen sabit tutacak, bölgeyi satın alabilir yatırımcılar. Balinaların aksiyonları burada daha gelişkin olur diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan piyasa içine baktığımız zaman aslında hem küresel tarafta jeopolitik risklerden ve belirsizliklerden etkileniyor. Bir yandan FED faiz kararı var ama diğer yandan ABD'deki Clarity Act'i takip ediyoruz ve aslında tatil öncesi burada bir oylama gelir mi düşüncesi vardı. Şu an burada da yavaşlıkların ve aksaklıkların olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında Clarity Act'in oylanması ve tam olarak karara bağlanması sonbahara kaldı diyebilirim. Böylelikle aslında Clarity Act'in çok uzun aylardır oylama bekleyen ve mutabık kalınamayan maddeleri de kripto piyasasını geriye doğru çekiyor. Eğer Clarity Act onaylanma yoluna giderse ya da burada kesin bir söylemle çerçeve çizilebilirse, o zaman sermaye akışı gerçekleşecektir piyasaya. Çünkü Trump'ın başkanlığından sonra özellikle kurumsal firmalara baktığımız zaman çoğu ABD'li firma ya da bireysellere ve balinalara baktığımızda ABD tarafındaki fiyatlamaların piyasa insanın geneline etki edebilecek potansiyele sahip olduğunu ve hatta bu büyüklüklere eriştiğini biz gözlemliyoruz. Asya piyasası tabii belli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Güney Kore endeksine baktığımız zaman Güney Kore endeksindeki fiyatlamalar piyasada çalkantı yaratabiliyor bazı dönemlerde, ama ABD iç haber akışı, ABD aksiyonları ya da buradaki yasalaşma ve kripto yatırımcılarının aksiyonu kadar değil. O yüzden şu an içinde bulunduğumuz süreç itibariyle ilediğim ABD'den çıkacak herhangi bir karar piyasanın kaderi için çok önemli olacak. Bazı beklenen haber akışları gerçekleştikten sonra piyasa yavaş yavaş bunu absorbe edecektir. Biraz daha genele yayılacaktır. Farklı ülke aksiyonlara gelecektir. Diğer taraftan Rusya tarafına bakacak olursak, burada da bir sıcak haber akışı var ve Rusya artık kurallarını kesinleştiriyor, kanunlaştırıyor ve ilk sermaye durumu belirlendi. Aslında burada 50 milyon rublenin üzerinde bir minimum sermaye tutarı var ve bu rakam dolar bazında baktığımız zaman 3 milyon doların üzerine kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu da yeni geçen bir yasa. Rusya'da kripto para adımları pozitif ilerlerken ABD tarafındaki aksaklıklar buradaki yukarı yönlü oluşabilecek ivmenin de önüne geçiyor. Meseleler tek tek çözüldükten sonra kripto piyasasında da bu fiyatlamaların aslında geriye dönüp baktığımızda makul düzeyde olduğunu düşünebiliriz. Bitcoin'in yıllar içerisindeki performansı, geldiği nokta ve son fiyatlamalarını inceleyecek olursak, kurumsal alışlar belki bir miktar zayıfladı konjonktür gereği, ama Clarity Act geçtikten sonra oradaki kurumsallar biraz daha yüzünü tekrar kripto piyasasına döndükten sonra piyasadaki iyileşme koşullarına bağlı olarak yukarı yönlü hareketler görebiliriz tabii ki. Burada da dikkatli olmakta fayda var. Olası bir gevşemede yeni giren yatırımcı kriptonun yüzdesine çok alışkın olmayabiliyor. Yine de dikkat etmekte ben fayda görüyorum. Altcoin piyasasında pek çok projenin şu an ezildiğini ve eskisi gibi belki de ayaklanamayacak düzeye geldiğini söyleyebilirim. Ama burada da Hyperliquid'e, belki Ada'ya, çünkü yakın zamanda kurucusunun yapmış olduğu bir açıklama var. Burada bir program başlatacak ve bir airdrop sinyali de verdi. Dolayısıyla aslında tabanında yapacağı değişiklikler ve geliştirmelerle birlikte belki takip listesine en azından alınabilecek coinler arasında. Öte yandan yandan tabii Ethereum XRP tarafındaki hareketlilik takip edilebilir. Majörlerde özellikle yeni giren ve biraz

0: biraz daha portföyüme alayım, uzun süre bakayım diyen yatırımcının majörleri tercih etmesinden yana bir tavır takınmasını faydalı bulurum. Diğer türlü çünkü hacim iyice, market cap eridi ve hacim iyice zayıfladı. Likidite oranı azaldı piyasa içerisinde. Bu altcoin piyasasında daha da vahim duruma geldi. Dolayısıyla uzun vade tutmayı beklediğimiz ve alım yaptığımız portföylerimiz erozyona uğrayabilir. Bir fırsat olarak göreceksek majörler belki değerlendirilebilir. Onun dışında Bitcoin'in ve Ethereum'un, XRP'nin ben uzun vadede yatırımcısını üzeceğini düşünmüyorum şahsen.
1: Evet Elin Hanım, az bir süremiz kaldı. Bir soru daha yönelteceğim size. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Kriptoya özel bir hikaye görmüyoruz şu an Bitcoin fiyatlamasında. Biraz daha kendi iç dinamiklerinden ayrışmış gibi duruyor. İşte Fed öncesi belirsizlik, teknoloji tarafındaki satış baskısı, azalan risk iştahını daha fazla fiyatlıyor diyebilir miyiz? Bununla beraber de aslında bu senaryoyla sizce Bitcoin artık Nasdaq'a paralel mi hareket etmeye başladı?
0: Bitcoin'in Nasdaq'la olan korelasyonu çok yüksek seviyede, yani pozitif korelasyona sahipler ve birbirleri ardına fiyatlamalarını gerçekleştiriyorlar. Biri yukarı giderse diğeri de gidiyor. Burada da Nasdaq'taki listelenen şirketlerin kripto piyasasına olan eğilimleri de çok yüksek seviyede. Zaman zaman Bitcoin alımları yapıp ya da kripto dostu tavırlar sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla aslında Nasdaq'la Bitcoin'in örüntüsü iç içe geçmiş vaziyetlerde. Ve biz geçtiğimiz yıl ve önceki yıl Bitcoin'de yaşanan hareketin dolayısıyla Nasdaq'ı etkilediğini dahi gördük. Çünkü ellerinde yüklü miktarda Bitcoin bulunduran ve Bitcoin hazinesi yapan şirketlerin kripto para piyasasına dair endişelerin arttığı dönemeçlerde hisse değerlerindeki kayıpları da takip eder vaziyete geldik. Dolayısıyla aslında dediğiniz gibi sadece kripto para piyasasının iç dinamiğindeki fiyatlamalar etkili değil. Buradaki yatırımcılar son düzlükte kendi portföylerini korumak, buradaki beklentilerini şekillendirmek adına hem makro verileri takip ediyor hem gündemi takip ediyor. Orta Doğu'daki savaş ortamı çok uzun sürdü. Buradaki savaş ortamının uzun sürmesi enflasyonu küresel ölçekte tetikledi. Tetiklenen enflasyon merkez bankalarının aksiyonlarını doğal olarak etkiledi. Burada faiz politikalarında ayarlamalar yapılmak durumunda kaldı. Dolayısıyla hem kurumsalların hem de bireysellerin cebine giden bir yol var ve bu cebe giden yolda kripto para piyasası yatırımcıları da aksiyon alıyor. Başat olarak en önemli faktörler hem jeopolitik riskler hem faiz kararları olduğu için ağırlıklı olarak herkesin gözü kulağı bu alanlarda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla iç piyasadaki pozitif adımlar da sınırlı düzeyde kalıyor maalesef.
1: Evet, Helin Hanım çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler
1: Çok
0: dilerim.
1: sağ olun. Kripto para uzmanı Helin Çelik bizlerle birlikteydi. Böylece bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz ama birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

0: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakma.

0: yaşınıza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

haberlerle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'a bilanço sezonu başladı. Beraberinde de kurumlardan hedef fiyat revizyonları gelmeye devam ediyor diyelim. Ve öne çıkan bugün özelinde 4 tane farklı şirketi değerlendireceğiz. Pusula Yatırım 2 tane farklı şirket için hedef fiyat belirledi. Hemen bakalım ilkine. Sigorta sektöründen Anadolu Sigorta için 39 lira hedef fiyat verdi ve tut tavsiyesini korudu, aslında değiştirdi. Önceki hedef fiyat rakamına bakalım. Aslında 39,34 kuruştu. Çok küçük bir revizyon. Tavsiyesini de aldan tuta çevirdi diye değiştirelim. Sigorta tarafında aslında dikkat çeken bir revizyon olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tavsiye tarafındaki değişim önemliydi. Zaten hedef fiyatında çok büyük bir oynaklık görmedik. Hisse performansına baktığımızda %1'lik bir geri çekilme var. Gün içinde takip ediyoruz. 26 lira civarına fiyatlanıyor. Zaten Pusula Yatırım'ın verdiği bu hedef fiyatta yükseliş potansiyeline de işaret ediyor diyeyim. Aslında bu tek başına olumsuz bir mesaj değil, yani bu revizyonların gelmesi. Çünkü hedef fiyatın nerede aynı olması, neredeyse aynı olması önemli. Diğer taraftan da kurumun şirkete bakışının çok fazla değişmediği şeklinde bir yorum da yapabiliriz. Yine ise performansa bu yıl tarafına baktığımızda yaklaşık %23'lük bir getirisi var Anadolu Sigorta'nın. Bugün de güne hafif satıcılı başlamıştı. Daha sonra satıcılı seyrin biraz daha baskı altında kaldığını takip ediyoruz diyelim ve bir sonraki şirketteki hedef fiyat revizyonuna bakalım. Yine Pusula Yatırım Anadolu Hayat için bir revize getirdi ve 202 lira hedef fiyat belirlerken tavsiyesinde al olarak korudu. Tabi diğer baktığımız şirkete göre tam tersi bir tablo burada görüyoruz. Çünkü hedef fiyatının değiştirmemesi ve al tavsiyenin korunması önemliydi. Zaten bir süredir bu tarafta BES tarafındaki büyümeyi konuşuyorduk şirket üzerinde. Fon büyüklüğü artmaya devam ederken katılımcı sayısında da zaten bir artış Anadolu Hayat'ta gözlemliyorduk. Dolayısıyla da bundan en çok faydalanan şirketlerden bir tanesi olmuştu. Hisse performansına baktığımızda yeni bir ayrışma görüyoruz. %3'e yakın neredeyse bir yükselişi var. 109 lira civarından işlemlerden geçiyor şirketin payları diyelim. Bu yıl %20'ye yakın bir zaten getirisi de vardı. Son bir ayda yeniden bir ivme kazanma görmüş. Bugün de alıcılı seyrinin ardından yine seyrine biraz daha arttırdığını, alıcılı tarafta pozitif kalmaya devam ettiğini de söylemiş olalım. Anadolu Hayat Emeklilik diyelim. Bir de bakalım bir diğer şirkete. Burada Garanti BBVA Yatırım'dan yeni tavsiyeler geldi. TAV Havalimanları için bir tavsiyede bulundu. Hedef fiyatını 448 lira olarak belirlerken endeks üstü getiri tavsiyesini de koruduğunu gördük. Aslında bu raporun zamanlaması oldukça dikkat çekici. Çünkü son günlerde şirkette yolcu sayılarını konuşuyorduk. Güçlü bir yolcu trafiği vardı. Yaz sezonunun zaten gelmesi bu noktada oldukça önemliydi. Piyasada bu noktada zaten şunu sormaya başladı. Bu trafik bilançoya ne kadar yansıyacak? Garanti BBVA raporun ardından da bu beklentinin hala korunduğunun da bir göstergesi olarak da okundu demiş olalım ve hisse performansına geçelim. Dünkü kapanışa göre bir değişim görmüyoruz. 268 lira civarından işlemlerden geçiyor. Zaten Garanti BBVA Yatırım'ın verdiği hedef fiyatta oldukça yüksek bir getiri de potansiyel olarak da işaret ediyor diyelim.

şöyle bir iğnesi performansına bakıyoruz. Son 3 aylık dilimde 304 lira seviyelerini görmüş. Yine Mayıs aylarında 244 liralara kadar da bir geri çekilme göstermiş. Zaten sektör özelinde petrol maliyetlerine oldukça artması bir baskı yaratmıştı ama buna rağmen de bu yıl yaklaşık %8 geride kaldı TAV Havalimanları. Biraz daha aslında seyrini korudu diyebiliriz. Çünkü Pegasus ve Türk Hava Yolları bu noktada daha da fazla ayrıştığını da eklemiş olalım. Bir de bakalım bir diğer hedef fiyat şirketi ne oldu? Yine Garanti BBVA yatırımdan geldi. Akbank için yeni bir hedef fiyat verdi. Dün zaten bilançosunu almıştık. Banka sektörünün bilançosu dün Akbank'la başlamıştı. Hedef fiyatını 110 lira olarak belirlerken endeks üstü getiri tavsiyesini de yine Garanti Akbank içinde koruduğunu gördük. Aslında bir önceki hedef fiyatına bakıyoruz. 124 lira 60 kuruşmuş. Aşağı yönlü bir revizyon olduğunun altını çizmek gerekiyor bu noktada diyelim. Çünkü son dönemde birçok kurum aynı şeyi konuşuyor bankacılık sektörü için. Bankaları beğeniyoruz ama faiz indirimi gecikiyor şeklinde yorumlar geliyor. Sadece yurt içi kurumlardan değil yine keza yurt dışı kurumlarda aynı şekilde yorumların hedef fiyatlarının aşağı yönlü revizyonlarını bankacılık sektörü özelinde çok fazla görüyorduk diyelim ama yine bunun daha temkinli bir süreç olduğunu kısa vadeli bir tarafta yorumlandığında eklemiş olalım ve hisse performansına geçelim. %1,5'a yakın bir geri çekilmesi var. Akbank hisselerinin 64 lira seviyesini görüyoruz. Yine de bu seviyeye göre Garanti BBVA'nın aşağı yönlü revizyon yapsa da verdiği fiyat hala yükseliş potansiyeli de olduğunu da belirtmiş olalım. Yine şöyle bir trende bakalım. Son 3 ayda 82 liralara kadar görmüş. Mayıs aylarında 62 liraya kadar da bir geri çekilme göstermiş Akbank'ın payları diyelim. Zaten son dönemde birçok aracı kurum raporlarından bahsettik. Ortak tema faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiydi. Zaten geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faizi sabit tutmuştu. Hafta enflasyon rakamlarını alacağız. Bir sonraki faiz indirimi aslında ne zaman başlayacak önemli bir nokta olacak. Dolayısıyla da burada tavsiyenin korunması hedef fiyat revizyonundan daha da fazla dikkat çekici Akbank özelinde demiş olalım. Zaten bu yılda işte bir ekstra tarafta fiyatlaması da vardı. Diyelim yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda ne konuşuyoruz? Saatler 13.50'de. Tekrar görüşmek üzere diyelim.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 39. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 30 derece. Mersin 37, Adana 43, Kahramanmaraş 40, Hatay 34. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük ve Rize 29.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Ben Zehra Öney. Geleceğin dünyasını hayal ederken hep benzer konuları konuşuyoruz. Yapay zeka, otonom sistemler, yapay zeka agentlar, unicornlar, yatırımlar. Ama bugün bu resme biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Bir teknolojide ne kadar gelişmiş olursa olsun bu dünya, arkasındaki insan vizyonu kadar bir teknoloji güçlü olabiliyor aslında. Pırıl pırıl bir fikir ancak doğru bir ekosistemde filizleniyor ve o ekosistem de ancak eşitlik, kapsayıcılık ve doğru değerler üzerine kurulursa sürdürülebilir oluyor. Peki yarının ekosistemini inşa ederken bu dengeyi nasıl kuracağız? Bugün stüdyomuzda tam da bu sorunun cevabını temsil eden iki çok değerli konuğum var. Bir tarafta Türkiye'de girişimcilik ve teknopark fikrinin ilk tohumlarını atan, bu ekosistemi sıfırdan kuran çok değerli bir bilim insanı ve vizyoner, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş Hocam var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Zehra.
0: Yayınımızda olmanız gerçekten bizler açısından çok kıymetli. İnşallah çok güzel sohbet yapacağız sizinle beraber. Ve aynı zamanda da diğer konuğum da benim için son derece kıymetli. Çok ciddi bir STK deneyimi. Birazdan senden bahsedeceğim

0: meselencim ama eşitlik diyoruz, kapsayıcılık diyoruz, bunu dert edinmek diyoruz, mesele yapmak diyoruz. Bunun için sadece toplumsal projeler değil, sosyal duygunun da çok güçlü olması gerekiyor. O duyguyu tam olarak temsil etmek diyoruz. Ve bir anda böyle kurumsalda çalışırken içinde o duygunun yeşerdiği ve bir şeyler yapmalıyım diye harekete geçip bunu doğal akışla yapıp çeşitli aşamalarda, çeşitli seviyelerde bu eşitliği, bu kapsayıcılığı koruyacak işler yapan çok kıymetli bir isim. Sevgili Selen Oktay Akçalı, Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Başka şapkaların da var, birazdan bahsediyor olacağım. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki birlikteyiz. Hakikaten bu sohbet çok değişik bir sohbet olacak. Çünkü kökünde insan var, kökünde başarıyı temsil eden insan var. O yüzden öncelikle sizleri de bir tanıştırmak istiyorum izleyicilerimle. Atilla Hocam, sizden başlayacağım. Sizi anlatmaya zaten kelime yetmeyecek de biraz böyle kısaltarak sizin hakkınıza birkaç bilgi paylaşmak istiyorum, izin verirseniz. İTÜ Mimarlık'la başlayan bir akademik yolculuğunuz var ve yapı bilgisi alanında bir doktoranız var. Bu son derece önemli. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllara dayanan bir öğretim üyeliğiniz. Bunun yanı sıra da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı da yapmışsınız ve İnşaat Yönetimi Araştırma Merkezi'ni kurmuşsunuz. Stanford ve MIT'de çeşitli araştırmalar yürütmüşsünüz. Dresden ve Reading Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak yer almışsınız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Proje Yönetimi Merkezi ve Bilgi Enstitüsü'nün kuruluşuna öncülük etmişsiniz. İTÜ Arı Teknokent'in kuruluşunda da çok kilit bir rol üstlenmişsiniz. İyi ki üstlendiniz. Yıllarca biz de orada çalıştık ve ne kadar değerli bir yer olduğunu en azından ben şahsen çok biliyorum. Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı başlayıp yönetmişsiniz. Teknobi'yi kurmuşsunuz ve Medipol Üniversitesi'nde de kurucu dekanlık yapmışsınız. 2020'den bu yana İTÜ Arı Teknokent'in genel müdürü olarak görev alıyorsunuz ve bu dev ekosistemi aslında köklerinden bugüne kadar gelen hikayesinin de içinde çok güçlü yer alıyorsunuz, almaya da devam ediyorsunuz. Hikayeyi de sizden birazdan inşallah dinleyeceğiz. Sevgili Selen, biraz seni de anlatmak istiyorum. Senin yolculuğun da özel sektörden başlamış ama toplumsal faydaya uzanan müthiş bir hikaye. Şimdi diyoruz ya, multidisiplin olalım, farkındalığımız artsın, güçlü ve dayanıklı olalım diyor. Senin hikayene baktığım zaman aslında bugünün liderlik tanımının gerçekten karşılığını görüyor gibiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Boğaziçi'nde de yüksek lisans yapmışsın. Sonra farklı sektör lideri kurumlarda 12 yıllık müthiş bir deneyim, ki biri de Turkcell'di. Ben de beraber senin çalışmanı bilen, izleyen birisiyim. Sonra yönetim kurulundaki kadın sayısının herhalde az olması, karar vericilerde kadın az olması birden bir dikkatini çekti diye düşünüyorum. Ve yönetim kurulunda Kadın Derneği'nin kurucu ekibinde yer alıp 6 yıl boyunca hem genel sekreterlik hem de icra direktörlüğü yaparak çok yoğun çalışmışsın. Ki ben o dönemlerde seni izleyenlerden birisiyim. Yani oradaki enerjin, motivasyonun, İnsanlarla olan komünikasyonun çok güçlüydü. O yüzden müthiş bir iş yaptığını gördüm. Aynı zamanda da AB Hibe projelerini de sen yönetmişsin. 2023'te de Yanındayız Derneği'ne davet edilip buranın yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlamışsın. Hatta o günlerini de hatırlıyorum, geçiş dönemlerinde, ve iyi ki diyorum, iyi ki Selen. Yanındayız, erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine dahil eden Türkiye'deki ilk ve tek dernek. Ve ezber bozuyor. Yani önemli bir rolü var. Tüm bunun yanı sıra da genç istihdama odaklanan da Agent İK diye bir girişiminde kurucu ortağı olmuşsun. Eş zamanlı olarak ve melek yatırımcısın. Forum İstanbul Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde de danışma kurullarında yer alıyorsun. Milyon Kadına Mentor programında da ödül almışsın. Ve aslında

0: çok daha fazla yaptığın şey ve şapkan olmasına karşılık sohbet ettiğimizde senin anlattıklarını izleyicilerimiz dinlediğinde eminim senin zaten yaptığın her şey o sohbetin içinde yer alıyor olacak. Ben bu kadarını aktarabildim. Tekrar hoş geldin diyorum. Şimdi Atilla Hocam, sizle başlayalım istiyorum. Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşumuna biraz önce de konuştuk, başından beri şahitsiniz. Bu geliştirme süreçlerini öncelikle sizle bir değerlendirmek isterim. Aynı zamanda da kamuya iki tane çok önemli rapor hazırladınız. Bunlardan biri 2010'da yapıldı. Türkiye Bilişim Vadisi'nde Yer Seçimi ve Yönetişimde Fizibilite diye bir rapor. Çok kıymetli. Bir de 2014'te de Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi Fizibilite raporunu yayınladınız. Biraz bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Çünkü bugün için aslında çok değerli kaynak çalışmalar. Özellikle başından beri de TGB bölgelerine yönelik olarak izlediğiniz bir süreç var. O süreçte bu raporları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Zehra Hanım, öncelikle çok teşekkür ederim. Hem davet için hem de çok güzel anlattınız. Birkaç noktada ben bir parça düzeltme yapayım. Ben doğma büyüme İtülüyüm. Çok da güzel söylediniz. Doktoradan hemen sonra Doğu Akdeniz'e gittim. Evet, çok genç yaştaydım. Rektör danışmanı oldum. Bir merkez kurdum. Döndüm. Gülsün Hoca rektördü. 8 yıl boyunca. Ben 1 yılını doldurmuştu. Benim için teknoparkların kuruluşu ve bütün buradaki diğer yapıların kuruluşundaki görev almalarım hep o süreç içerisinde oldu. Çok önemli bir kilometre taşıydı benim hayatımda. Ama gerçekten de bir İTÜ'lü olarak belirli bir noktada belirli merkezleri ve yapı taşlarını kurmak önemli. Ben hasbelkader kendimi şanslı hissediyorum. Bu alanlarda hem benim yanımda olanlar hem de bana bu fırsatı verenlerle. Şimdi İTÜ Arı Teknokent 2000'li yılların başında İTÜ'nün en önemli programlarından birisiydi. Gülsün Sağlamer Hoca'nın önemli bir programıydı. Fakat 2001 yılında söylemiş olduğunuz gibi Teknoloji İletişime Bölgeleri Kanunu ilan edildi. Hemen biz 2002 yılında Teknopark'ın kuruluş çalışmalarını başlattık. 2000 yılından itibaren başlattık ve şirketi kurduk. Yani Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak 2002 yılında yönetici şirket kurulmuş idi. İlk yıllar hakikaten normal olarak bir fundraising programı, bir bağış programı vardı ama sonuç olarak teknoparklar için bağış almak çok zor. Çünkü teknoparklar o zaman bilinmiyor. Hep konuşacağız ama yani teknopark ne demek? Luna Park mıdır, nedir? Hani sonuç olarak teknoloji gelişme bölgeleri aslında hala çok çağdaş ve çok özgün bir kanun. Yani Dünya Teknoparklar Birliği'nde bizim 2001 yılında enans edilen ve sonuç olarak bütün teknoloji gelişme bölgeleri ki bugün 114 tane, bütün burada teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğini konuşuyorsak aslında bu kanunun getirdiği bir takım olanaklar sayesinde o açıdan önemli bir kanundu. 2001 yılında tabii sonuç olarak bu duyuruldu ama 2002 yılında kurulmuş bir teknokent içinde teknopark için bir bağış almak ve veya bir yapı kurmak çok zordu. Biz Dünya Bankası'ndan kredi aldık o dönem. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı aracılığıyla. Tabii 8 milyon dolarlık bir binanın 4 milyon dolarını TTG aracılığıyla 3 yıl geri ödemesi, 0 faizi aldık. O önemli bir noktaydı. Onun fizibilite raporunu hazırladık. Yani Dünya Bankası bu kapsamda, o zaman hazine garantisi de bitmişti, bize bir fizibilite raporu hazırlayın demişti. Ve çok enteresan, Hint asıllı bir Amerikalı vardı, V-Note. Bu hazine garantisi kalkınca yani bir devlet üniversitesine vermekten imtina etti. Yani biz sonuç olarak bu parayı geri ödeyemeyiz diye düşündü. Bir müşavir tutuyorlar falan, yani Dünya Bankası'ndan bir kredi alabilmek çok zor, onu söyleyeyim. Aldık, bir devlet, ilk devlet üniversitesiyiz biz böyle bir binaya kredi alarak. Devlet peki, kaynaklarını kullanmadık. Aslında. Tabii Dünya Bankası'ndan evet. Bir de Bilken Cyberpark aldı aynı dönem. Daha da sonra zaten kredi kapandı, almadık, alınamadı ama bir devlet üniversitesi gerçekten çok önemli bir krediye imza attı, başarıya imza attı. Tam da 8 milyon dolara bitirdik. Bu V-Note bunu best practice olarak ilan etti. Yani biz 2004 yılında kredi anlaşması imzaladık. 2005'te binayı bitirdik. Açılışa geldi. Ben de project manager'dım. Yani projenin yürütücüsüydüm. Kırmızı fidikle falan yapıldı. Yani çok uluslararası bir sözleşme kalıbıyla yapıldı. Ve o sözleşme ve o başarı aslında bizim bütün bu teknoparkın ilk mihenk noktasıdır. Çünkü 17 bin metrekarelik bir

0: kullanım alanını tabii ki ilk anchor, ilk bölgeye gelen şirketlere büyük alanlar verebildik bu sayede. Bu bizim önemli bir kilometre taşımızdı. Bu fizibilite raporu aslında biraz önce söylemiş olduğunuz diğer kamuya yapmış olduğum fizibilite raporlarının da mihenk noktası oldu. Çünkü o zamanlar için teknoparklar çok bilinmiyordu. Çok ciddi olarak teknoparkları araştırdık. Dünyadaki teknoparklar ve yönetişim modellerini iyi bilen bir ekip olduk. Ve sonuç olarak Sanayi Bakanlığı o zamanki ismiyle Türkiye Bilişim Vadisi'nin şu andaki yani Gebze'deki Bilişim Vadisi'nin yer seçimini ve buna yönelik olarak da yönetişim modeline yönelik olarak bir ihale açtı. Sonuç olarak ben bu kapsamda yani benim iş bitirmelerimiz daha doğrusu buradaki ekip olarak bunun alınması için çok önemli bir kaynak oluştu. Ve 2010 yılında yazmış olduğum Türkiye Bilişim Vadisi fizibilite raporu hakikaten sadece yer seçimine yönelik olarak değil ama çok önemli danışmanlarla Türkiye'de teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğine yönelik olarak bir ağın, bir teknoloji ağının nasıl kurulacağını, buradaki inovasyon ağının, ulusal inovasyon ağının nasıl hep beraber çalışabileceği ve teknoparkların aslında artık hani ta o zamanlar biz bunları ekip olarak söyledik. Açık teknoparklar olarak çalışması gerektiğini, kapalı teknopark birbirinden kapalı yani geçişi olmayan değil, birbirine geçişi daha esnek olan, ortak değerler üretebilen bir ağ ki ona da Anadolu Teknoloji Ağı dedik, ATA kısa ismiyle.
1: Çok güzel.
0: Bir yönetişim modelini kurduk. Bu birinci noktaydı ve ondan sonra biz 3 tane yer belirlemiştik. TÜSİDE'nin arazi, şu andaki Bilişim Vadisi'nin olmuş olduğu yerin aslında seçimini bu rapor belirledi.
1: Müthiş.
0: Yönetişim modelinde ilk genel müdür kulaklarınızı Serdar Bey, onu hala der ki bu benim için çok bir anayasa kimliğinde oldu. İkincisi de o zaman Kalkınma Bakanlığı, o zaman Cevdet Yılmaz'dı. Sayın Cevdet Yılmaz şimdi Cumhurbaşkanı yardımcımızza yazılmış olan bir TRB2 bölgesi, yani Hakkari, Muş, o bölgede bir yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri teknoparkının hem de üretim modeline yönelik olarak bir rapor yazdık bakanlığa. Orada kuruldu ve orada da bir takım firmalar yeşerdi ve önemli bir rapordu. O da özellikle Türkiye'deki teknoparkların kendi içerisinde nasıl kurulabileceği ve birbirleriyle nasıl etkileşimli olarak çalışabileceğine yönelik olarak örnek bir model teşkil etti ve doğuda olmasına rağmen ve buradaki birkaç firma hala haberleştiğim önemli
1: Harika.
0: Bir nüve oldu. Ama Bilişim Vadisi fizibilite raporunda biraz evvel söylemiş olduğunuz gibi önemli bir yönetişim modeli, bir ulusal bir inovasyon ağı ve bunun uluslararası inovasyon ağlarıyla nasıl bütünleşebileceği, buna yönelik olarak teknoparkların özellikle partner kuluçka merkezini hala biz Arı Teknokent olarak lead ediyoruz. Anadolu'daki kuluçka merkezlerini periyodik olarak toplayarak onlara bir takım yapmış olduğumuz programları öğretiyoruz. Onlarla beraber ortak programlar yapmaya gayret ediyoruz. Yani söylemek istediğim şey şu, Türkiye'de kaynaklarımız kısıtlı. Bizim hep beraber ortak değer üretmek için kolları sıvamamız lazım. Ve bunlar için de hepimiz kendi bölgemizde, kendi yapabileceğimiz kadarıyla örnek bir takım projeler, programlar üretmek ve yönetmek durumundayız. Herhalde biz bunları bir parça daha iyi başardık ekip olarak. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi 253 yıllık inanılmaz köklü bir teknik üniversite. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en köklü teknik üniversitesi. Böyle bir tabii ki rol modelde teknik üniversiteye yarışır.
1: Hocam elinize sağlık diyorum. Eski yapmış olduğunuz raporlardan gelen kaynakların son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bugün ben hep teknoparkları ilk kurulduğundan beri içinde olup çalışmış ve orada da çalışanlarım olmuş bir kişiyim. İTÜ Arı Teknopark'ta da 2007 itibariyle çalıştım. Ve orada 5 yıl boyunca 60'a yakın mühendis arkadaşımızla iş yaptım. Hatta bir ara Oda Kule'deki ofisten bizim pazarlama ekiplerini alıp size yerleştim. Arı Teknopark'a sığmadık ama çok dip dibe oturduk ama sinerji oldu. Ve beraber işte çok güzel projeler, dünya birinciliği alan işler yaptık. Çok kıymetli bir kurulum. Ve şu anda baktığım zaman teknoparklara, hakikaten açık ara İTÜ Teknopark'ın içindeki inovasyon ruhu ve oradaki destek ve oradaki mekanizmaların ne kadar iyi çalıştığını görüyorum. detaylara gireceğim.
0: Evet Zehra Hanım, çok teşekkür ediyorum. Hala sığmıyoruz.

0: Evet, hala sığmıyoruz. Ne kadar bina alırsa sığmıyor.
1: Aslında sığmamak şöyle, kusura bakmayın, bir sadece parantez açayım, nokta koyayım sonra. Özellikle inovasyonun, yani bizim biraz evvel konuştuğunuz gibi belirli bir noktada değer üretmek üzere bir program yapmamız lazım. Değer ürettiğiniz zaman zaten genel olarak
0: karşılığını
1: buluyorsunuz. Dünya birincisi tabii olduk, biliyorsunuz 2023 yılında.
0: Biliyorum, çok yakın izliyorum.
1: 1895 evet, Dünya Üniversitesi içerisinde üniversite kuluçka merkezi olarak dünya birincisi olduk. 17 KPI ile ve bir yıl boyunca
0: çok
1: bizi eşelediler,
0: bir şey, ettiler. Önemli. Evet. Sevgili Selen, hocamın çizdiği bu yeni nesil bir şey var, anlatım var, işte bu işte inkübasyon merkezleri, girişimcilik filan. Ama aslında eşitlik meselesi de bunun içinde doğrudan. Demin ben bir şey söyledim biliyorsun. 27 erkek çalışan içinde 2 tane kadını zar zor seçtim teknik bölümlerde diye söyledim. Yanındayız derneğin en önemli çıkış noktası bu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde ancak kadınlar erkekler birlikte hareket ettiğinde mükemmele erişilebiliyor. Sence yapay zeka çağında eşitlik konusunda sosyal bir mesele gibi sadece değerlendirmek değil, aynı zamanda teknoloji meselesi olarak da bu eşitliği konuşmamız gerekiyor mu?
2: Kesinlikle gerekiyor.
0: Değişik bir yerden sordum.
2: Evet, çok güzel. Şimdi biz hep sosyal ve insan hakları meselesi olarak ele aldık ama artık teknoloji ve gelecek meselesi olarak ele almak gerekiyor. Ben de hocamı çok keyifle dinledim. Hem bir endüstri mühendisi olarak o sıralardan geçmiş ve teknoloji sektöründe çalışmış bir kadın olarak da dinledim. Çok umutla doldum. Ellerinize, emeklerinize sağlık öncelikle.
3: Hep beraber.
2: Burada olduğum için çok mutluyum. Bugünü çok beklemiştik. Onu da söylemek isterim. Teknolojide Kadın Derneği'ni de çok ayrı ve özel bir yere koyuyorum. Bizlere de, biz kadın hakları konusunda çalışan derneklere de mihmandarlık yaptığınızı düşünüyorum.
0: Çok
2: neden?
0: Teşekkür ederim.
2: Çünkü teknoloji kadının geleceği olabilir ama madalyonun başka bir yüzü de var. Eğer doğru adımlar atılmazsa bu eşitsizlik gerçekten derinleşebilir. Biz hep işte sosyal bir mesele olarak düşündük ama artık teknolojinin kendisinin ilerlemesi için kadının varlığını konuşmamız gerekiyor. Yanındayız da tam da dediğiniz gibi bizim çıkış noktamız şu. Eğer bir eşitsizlik varsa, eğer bir yerde bir adaletsizlik varsa bunun tek müsebbibi kadınlar değil, çünkü toplumun yarısında erkekler oluşturuyor. O zaman biz bunun için hep birlikte savaşmalıyız ve erkeklerin de bu anlamda rol model olabilmesi çok uygun ve gündemde olmalı diye düşünüyoruz. Şöyle ki, ne zaman kadın hakları konuşulsa kadınlar ön planda ama erkeklerin bu konuda söyleyecek bir şeylerin olması, eyleme geçebilmeleri, fiilen bir şey yapabilmeleri, kararlarında her zaman işte toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeleri artık bir lüks değil, zorunluluk diye düşünüyoruz. Yanındayız da tam da bunun için işte üyelerimizle, %80'i erkek olan üyelerimizle kadın hakları için çalışıyoruz. Ters köşe bir şey yapmaya çalışıyoruz. Teknolojinin içindeki yani yapay zeka ve işte ilerleyen teknolojiler ve toplumsal cinsiyet eşitliği deyince çok güzel bir örnek geliyor aklıma. Biraz ondan bahsetmek isterim. Sizin de demin hocamın özgeçmişini anlatırken bahsettiniz. Yanlış bilmiyorsam MIT'de bir akademisyen bir şey kurguluyor. İşte yüz tanıma analiz programı kurguluyor. Eğlenceli de bir program. Sonra bunu kurgularken Joy adı da, Joy Boğalan Winnie diye bir kadın, kendi yüzünü programın tanımadığını, çok zor tanıdığını fark ediyor. Ve bunun üzerine, çünkü bu siyah bir kadın ve koyu tenli bir kadın ve beyaz bir maske takıyor yüzünü tanıması için. Sonra da şunu analiz ediyor, diyor ki aslında diyor bu yüz tanıma programı beyaz tenli erkekleri işte neredeyse sıfır hatayla analiz ederken siyah tenli kadınları %35'e varan bir hata oranı veriyor diyor. Ve bunun üzerine bir araştırma yapmaya başlıyor.
0: Çok
2: hatta kurumu da bunu sahipleniyor ve MIT'de sanıyorum bunun üzerine bir akademik makale yayınlıyor. Ve bununla ilgili çok güzel böyle eğlenceli de bir çektiği video var. Kısa bir işte belgesel gibi. Çok hoşuma gidiyor bu örnek. Çünkü aslında şunu gösteriyor. Biz hep hani teknoloji ekiplerinde çeşitlilik diyoruz. Bu çeşitliliği de hep biraz sosyal bir yerden bugüne kadar aldık. Yani fırsat eşitliği. İşte herkese lütfen fırsat tanıyalım. Kadınlar

0: onlar da teknolojinin içine girsin. Ama artık bunu şöyle okumamız gerekiyor sanıyorum. Teknolojik ekiplerde çeşitlilik olmaması işte bu geliştirilen ürünlerin güvenini ve ürünlerin doğruluğunu da artık etkilemeye başlıyor. Yani o kadının test unsuru olarak kendini oraya koyması, siyah bir kadın olarak bu algoritmayı daha da güçlendirmesini sağlıyor. Böylece ortaya çıkan ürün de, teknolojik ürün de daha verimli çalışıyor. Artık buradan bakmamız gerekiyor
1: Selen,
0: sanıyorum.
1: Selen, o kadar doğru bir şey söyledin ki şimdi. Benim dernek kurma sebebim bu. Yani bir büyük kurumun bir glass'ını aldım. Türkiye'ye getirdim bu. O zaman biliyorsunuz glass'lar vardı.
2: Evet.
1: Tarıyordu. İşte bir fotoğraf çekiyordu falan. Ve ona komut vermek istedim. Gözüme taktım. Çok heyecanlıyım. Taktım gözüme. Scan glass dedim İngilizce. Scan glass dedim. Scan etmedi. Taramadı. Bir daha scan glass dedim. Yine taramadı. Herhalde dedim İngilizce aksanımdan sıkıntı var. O sırada da Aykut var bizde, mühendis arkadaşım. Zehra'm bir de ben deneyeyim dedi. Aldı. Aynen scan glass dedi. Takır takır taradı. Anladık ki kadın sesine test edilmemiş. Hindistan'da bir yerde bunu yapan mühendis arkadaşlar erkek sesiyle testi bitirip tamamlamışlar. Benim dernek kurma nüvem atıldı o gün. Dedim ki kadın yok teknolojide. Yani senin söylediğin işte serviste bir üründe test unsuru ya da üretimde mutfakta kadın olmadığı için testler hep erkeklerle yapılıyor. Ha, belki o mühendisin de suçu yok. Kendi sesiyle test yaptı, yürüdü. Yani
0: kesinlikle çok öyle. Yani çok benzer örnekler.
1: Ben ilk kurdum yani.
0: İyi ki de kurmuşsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden hani belki öyle bir toparlama yapmak güzel olur. Artık teknolojinin sadece kullanıcısı değil, dizayn edicilerinin de kadınlar ve erkekler ve herkes olması gerekiyor. Gerçekten.
1: Yani bu eşitlik kapsayıcılık meselesinde yapay zekanın getirdiği servis ürün demeyeceğim, yaşam şekli, yeni sistem, yeni bir dünya halinin çok önemli bir kesişme noktası var. Sizin işiniz farklılaştı aslında. Bir tık daha farklılaştı. İnsandan çıktı ve bu yeni düzende, bu yeni dünya düzenindeki zeka türleri arasına geldi ki o da çok hızlı bir tür. Yani biraz daha değişik bir çalışma modeline de götürecek sizi diye düşünüyorum. Atilla Hocam, bu ön yargı meselesi biraz önce sevgili Selen bahsetti. Girişimcilik ekosistemin aslında başından beri ele alması gereken bir konu. Özellikle Arı Teknokent'te, Çekirdek'te, Big Bang'te ve uluslararası hızlandırma programlarında bir takım bütüncül modeller çıkıyor ama burada da bazı hikayeler de var. Bu ortaya çıkan değişik hikayeler de var. İyi bir teknoparkı diğerlerinden ayıran temel özelliklere baktığımızda girişimcinin teknoparka sorumluluğu, buradaki eşitlik, kapsayıcılık ve bu güzel hikayeler neler? Yani biraz bizi hikayelendirin istiyorum.
2: Tabii.
1: Daha canlı örnekler.
2: Evet, Selen Hanım çok güzel bir aslında bir kesit bana belirledi. Yani kadın aslında girişimcilik ekosisteminde tam ekseninde. Yani biz özellikle kadın girişimciliğinin diğer girişimcilikle, yani erkeklerin yapmış olduğu girişimlerden ayıramıyoruz. Ayırmak da zor ama kadınların belirli zorlukları var ise, yani bunu sonuç olarak fikirden ta uluslararasılaşma noktasına kadar o süreç içerisinde onları belki kolaylaştırabiliyoruz. Kolaylaştırabilmek, işlerini yürütürken biraz daha farklı, ortak bir takım değerlerde onları buluşturabilmek için o kadar. Ama biraz evvel çok güzel bir şey söyledi. İnsan odaklı aslında her şey artık hayatımızda. Yani bizim teknoloji dediğimiz şey belirli bir noktada bir probleme yönelik olarak bir girişimciliği biz aslında hep teknoparklarda olmasını hedefliyoruz. Diyoruz ki girişimci aslında bir problemi esas almalı ve problemi esas alırken onu çözmeli. Çözdükten sonra da bunu ticarileştirmeli ama ticarileştirirken de sadece Türkiye'de değil tabii globalde ses getirebilecek bir unicorn olmalı veya çok ciddi bir girişimci olmalı. Bizim bütün hikayemiz de aslında Zehra'nın bu. 2011 yılında bir İstanbul Kalkınma Ajansı projesi olarak İTÜ Çekirdek aslında doğdu ama arkasında genç girişimci gelişme programı vardı. O da bizim oradan öğrendiğimiz, yani MIT modeli daha

0: daha çok hani bitirme projeleri, diploma, master ve doktora tezlerinden doğan teknolojik bir takım fikirler idi ya. Biz de ona yönelik olarak bir test yapmıştık ve çok başarılıydı. Bankalar bizi desteklemişti. O bizim ilk nüvemizi attı. İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan bir proje olarak geçirdiğimiz İTÜ Çekirdek'te bugün hakikaten biraz evvel de söylediğim dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçildi ama
1: çok kolay verici.
0: Belirli bir noktada bu teknik üniversite olmanın getirdiği bir avantajın dışında fikrin doğabilmesi için gerekli olan platformun ve onların gerekli olan tüm desteğin topyekün sunulabilmesi. Yani biz belli bir noktada bir fikrin yeşerebilmesi için diyoruz ki kuluçka merkezleri şart, ama kuluçka merkezinde eğer siz gerekli desteği veremezseniz, yani veremiyor iseniz, o maalesef yeşermiyor. O da çok iyi mentorlar, çok iyi laboratuvarlar, çok iyi eğitimler, ki bu eğitimler dünya çapında olmalı ve tabii ki girişimcinin fikrinin de gerçekten teknoloji tabanlı olup dünyada belli bir şeyleri değiştirebilmek ve veya gerçekten bir probleme karşılık gelebilmesini sağlayabilmekten geçiyor.
1: İTÜ Çekirdek'te sizin bahsettiğiniz türde girişimci var.
0: Var.
1: Yani ben de bizzat şahit oldum. Çok enteresan.
0: Evet. Dikey alanlar onun için. Son 5 yılda biz Sera Hanım dikey alanlara ağırlık verdik. Çünkü bizim yapmış olduğumuz modelde test ettiğimiz girişimlerin en çok globalleşen ve yatırım alanlar bu global programın içerisinde de kendini gösteriyor. Dikey alanlardan geçen ve paydaşlarıyla desteklenen Big Bang sahnesinde sergilediğimiz zaman da hızlandırma programlarına hemen gidip orada da yatırımcılarla gerçekten çok ciddi görüşmeler yapabilen girişimler. Bu dikey alanlar mobilite, otomotiv viraj açıları birliğiyle 15 kez yaptık bu sene de çok güzel bir program geliyor. Eldere, PDK ile enerji, enerjim sensin çok önemli bir program. Sağlık dikey, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri, Direksel Üniversitesi'nde yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri fakültesini kuran rahmetli Banu Hoca ile başlattığımız çok önemli severim, bir dikey alandı. Şimdi İstanbul Sağlık Endüstrileri kümelenmesiyle çok güzel bir ortaklık başlattık. O çok çok önemli bir program. Bizim fintech, yani finansla ilgili olarak başlattığımız iyi bir paydaş buldu. Halkbank'la Fabrika isminde çok önemli bir program yaptık. Fintech ve AI özellikle. Son bu yıl 3 tane, ki COP31 de çok bizi tetikledi. Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı ile iklim ve temiz teknolojiler özellikle. Plug and Play bizim bölgemizde. Onlarla yapay zeka, özellikle Amerika'da şimdi Silikon Vadisi'nde de yapay zeka hızlandırma programını yapıyoruz. Onlara yönelik olarak tüm dikeylerin bir paydaşı var. Paydaş demek şu, her şeyi bilip belli bir noktada o problemi girişimciyle konuşabilen, yön gösterebilen, eğer bir girişimci pivot edebilecekse de doğru pivot etmeyi ona gösterebilen demektir. Paydaşlar aslında teknoparklardaki dikey alanlarda en önemli hızlandırıcılar. Biz hızlandırma programlarının içerisinde hem paydaşlarımızın belirli bir noktada programlarda ortak olarak devam etmesini ve yatırım buluşmalarında da onların ilk tohum yatırımlarını onların vermesini hedefliyoruz. Biz de girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk. Yani küçük ölçekte yatırım yapabiliyoruz ama büyük scale edebilecek firmalar içinde, girişimler içinde uluslararası yatırımcılarla demo day'ler yapıyoruz.
1: Harika.
0: Ama dikeyler dediğimiz gibi paydaşlarla yapılan, evet, odaklanmış dikeyler,
1: evet,
0: ve bu topyekün bir, evet, kuluçka programını, evet, A'dan Z'ye bütün 360 derece doğru çalıştırabilmekten
1: kesinlikle
0: geçiyor başarının
1: o
0: sırrı.
1: O da profesyonellik ve kuruculuktan kaynaklanıyor. Ben şimdi Selen hemen sana döneceğim hocamın verdiği bilgilerden sonra. Sence kurumlar teknoloji dönüşümünü kapsayıcılık ve kurum kültürüyle birlikte yönetiyor mu şu anda? Bu çok önemli bir şey. Şimdi vızır vızır etrafta proje görüyorum. Herkes bu projeleri de şey görüyor, yani şirkete değer katacak gibi görüyor ama sence bunlar doğru yapılıyor mu? Gerçekten bu eşitlik ve kapsayıcılık bu projeler sebebiyle iyi gidiyor mu? Kalıcı kalacak mı? Yoksa daha jenerik mi kalıyor? Nasıl değerlendiriyorsun? Asıl dönüşmesi gereken yer hala organizasyonel kültür mü acaba? Ne diyorsun?
2: Her zaman öyle sanıyorum. Eminim hani çok iyi yapan kurumlar vardır. Sizin de çalıştığınız belli kurumlar vardır hocam ama maalesef hani şöyle yani yine daha hani dışarıdan bakınca şimdi teknolojiyi satın almak bir kurum için çok kolay. Yani bir günde sonuçta ya da belli bir vadede değil mi? Sonuçta eğer mali durumu uygunsa teknolojiyi alıp direkt adapte edebilirsiniz kurumunuzu. Hatta işte belli teknolojiler, yapay zeka teknolojileri hep konuşuyoruz. Gitgide ucuzlayacak ve böyle hane halkı ürünlerine de dönüşecek bugün. Hani çok büyük adettiğimiz şeyler. Ve kurumlar için bu tabii ki daha kısa vadeli hemen kavuşabilecekleri sistemler. Ama kurum kültürünün dönüşümü, insanın dönüşümü ve burada hani hep konuştuğumuz kapsayıcılık anlamında, etik anlamında kalıcı dönüşümleri yaratmak çok büyük ve uzun vadeli bir iş. O yüzden de aslında şöyle bir risk var. Eğer bu kurum kültürünü dönüştürmeden, yani insanı dönüştürmeden, gerçek anlamda belli şeyleri oturtmadan teknoloji yolculuğuna çıkıyorsa kurumlar, bu aldıkları teknoloji acaba o eşitsizliği de hızlıca derinleştirir mi diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü yani hep konuştuğumuz yine klasik bir örnek vardır, bu Amazon'un örneği. Gerçi Amazon onu sanıyorum şirket olarak kendisi paylaşmamış kamuoyuyla, ama zamanında işte 10-12 sene önce bir yapay zeka teknolojisi geliştirmeye başlıyorlar. Diyorlar ki hani biz kurumlara artık hani CV alırken öyle bir teknoloji geliştireceğiz ki işte en iyi CV'yi seçeceğiz ve bunu yapay zeka seçecek. Gireceğiz biz verileri, alacağız. Çok güzel bir düşünce. Ama ne oluyor? İşte geçmişten gelen datayı okuduğu için bu sistem, geçmişte de işe alınanların bir kısmı, yani büyük bir kısmı erkekler olduğu için yöneticilikle erkekliği kafasında örtüştürüyor ve CV'nin içinde kadına yönelik unsurlar gördüğünde o CV'leri eliyor. Ne oluyor? Mesela ben eğer CV'me ben kadın satranç takımındaydım yazdıysam beni başarısız addedebiliyor. Ya da erkeklikle ilgili bir şey yazdıysam onu daha başarılı görüyor. Sonra ne oluyor? Bu tabii ki çalışmıyor. Şimdi dönüp geçmişte biriken datayı okuduğu için ve hep konuştuğumuz gibi dizayn edenler çoğunlukla erkek olduğu için kurum kültürü de teknoloji de olsa işin içinde, yani yapay zeka da olsa iyiye evrilemiyor, bazen kötüye de evrilebiliyor. O yüzden bana kalırsa önce bunun tamamlanması gerekiyor. Önce gerçekten kurumun oturup belli değerlerini, işte kapsayıcılık süreçlerini, eşit işe eşit ücreti, şeffaf terfi süreçlerini, kadınların liderlik yolunu nasıl açacağını, babalık iznini, her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyması, onları önceden belirlemesi, sonra bu teknoloji dönüşümü işine girmesi tabii ki en sağlıklı olanı, ya da bunların kol kola yürümesi en sağlıklısı. Ama yani en riskli bulduğumda açıkçası aynı ifade ettiğiniz gibi önce teknoloji yatırımları yapıp altı dolu olmayan
1: kurum
2: yatırımlar
1: kültürünü,
2: yapıp
1: kültürünü geliştirmeden
2: yola çıkmak. İşte o zaman belki de o en korktuğumuz şey olabilir, o ihtimal. Kadınların meselesi, kadın hakları ve kadının pozisyonunun güçlendirilmesi iyice geride kalabilir. Öyle de bir risk var.
1: Yani şimdi veri dedin. Yani çok ilginç bir şey söyledin. Hani dedin ya kurum kültürü, etik kurallar, şeffaflık, şeffaf işte maaş, şeffaf haklar filan. Evet. Bu aslında bu verileri bence kendi agentlerine, yapay zekalarına yükleyip bir çıktı yaratmak durumundalar. Sadece belirlemek değil, bunu uygulamak ve bunu yapay zeka tabanlı servislerine de eklemek gerekiyor ki işte yapay zekanın şimdilik faydalandığı arama motoru ya da arama altyapısında yapay zeka bir şey sorulduğu zaman bunu gösterebilsin. Bunu ön plana çıkarabilsin. Şu anda hala daha bizim verilerimizle hareket ediyor. Evet, bana sorarsanız çok gelişti ve strateji yapabiliyor. Bu agentler karar verici olabiliyor filan. O tarafı çok ön plana çıkarmıyor şimdi bu dünya. Teknokratlar daha henüz biz ona hazır olmadığımız için onu yapmıyor. Ama çok hızlı bir vadede, hocam daha iyi bilir, bundan 3-5 sene sonra biz farklı şeyler konuşacağız burada. Çünkü belki hocamın koltuğunda da ya da senin koltuğunda ya da benim koltuğumda da bir yapay zeka olacak. Dolayısıyla karşılıklı hareket edebilecek bir kıvama geleceğiz. İnsansı görüntülü bir takım yapay zekalar hayatımızın içinde olacak ve biz bunu normalleştireceğiz. Cep telefonunu normalleştirdiğimiz gibi. Kesinlikle. Ben ankesörlü telefon kadınıyım eskilerden, ama cep telefonuna da çok meraklıydım. İlk alanlardanım o kuyruklara girip. Dolayısıyla böyle ilerleyecek diye düşünüyorum. Atilla Hocam, şimdi ön yargı

0: meselesi çok önemli. Biraz önce Selen çok önemli bir örnek verdi. Özellikle siz bu önyargıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem kurduğunuz bütün yapılarda nasıl bu dengeyi sağlıyorsunuz? Ne kadar oranlar, eşitlik, haklar, şeffaflık? Genelde ben kadın yani girişimcilikte kadına hep şey görüyorum. Ya pazarlamada, ya yönetişimde, ya admin işlerde, teknikte de erkek arkadaşlarımı görüyorum. Hani Selen gibi endüstri mühendisliği bile bitirmiş olsa yine işin pazarlama boyutunda çalışıyor görüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Çok objektif söyleyeyim mi Zehra Hanım?
0: Lütfen.
1: Ben bizim tarafta, bizim ekosistemde kadınları daha güçlü görüyorum. Ve bunu bütün iştenliğimle ve gerçek bir doğru veriyle söylüyorum.
0: Harika.
1: Bizde yaklaşık bugüne kadar 4500 girişim desteklendi ise ve her yıl düşünün 7000-7500 adet fikir geliyor ve bunların 600 adedi Arı Teknokent'te kalıyor. Yani kuluçkada bir yıl boyunca biz onları eğitiyoruz ama yani hakikaten böyle şınav çektirir gibi her gün onların belli bir programları var. Tabi bir yıl boyunca eğitiyoruz. Paydaşlarla toplantılar yapıyoruz falan. Yani oradaki belirli yargıların diyelim ki biraz evvel söylemiş olduğunuz soruya geleceğim. Kadın erkek eşitliği kapsamındaki pozitif ayrımcılığımı da söyleyeceğim. Ama sonuç olarak o bir yıl tamamen girişimin kendi fikrini gerek pivot ederek veya işte paydaşıyla konuşarak geliştirdiği bir süreç oluyor. 600 tane girişimden 50 tanesini de sene sonunda Big Bang sahnesinde yatırımcılarla buluşuyoruz ve her yılda yaklaşık bir yıl boyunca 90 milyon dolara yakın buradaki girişimler bizden yatırım alıyor, destek alıyor, ödül alıyor. O gün çok önemli bir gün. Aslında dünya içinde önemli bir gün. Yani tüm girişimcilik ekosistemindeki günleri slash gibi Finlandiya'daki izlerseniz Big Bang onlardan daha arkada değil. Onlara baktığımızda Zehra Hanım, kadın girişimlerinin erkek girişimlerle sayıca eşit ve bazı girişimlerinde ki şu anda benim Innogate programı ile ilgili olarak hem Hollanda'ya hem de Berlin'e, geçen yıl İngiltere'ye götürdüğüm girişimlerin belli bir noktada çok daha başarılı olduğunu, sosyal konularda olanlar şu anda mesela Revaş'ta bende, giyilebilir teknolojilerle ilgili olan da yine bir kadın girişimcimiz, yine bir influencer var, yine bir medya kapsamında yapay zekayı kullanan bir girişimiz. Bütün Vivio sonuç olarak bir iki çevre mühendisinin, kadın girişimcinin önden sağlıkla ilgili olarak birileri aldığımız, işte idrardan bir striple kendinizin test edebileceği ve saatinizden bütün sağlıkla ilgili olarak verilerinizi kontrol edebildiğiniz bir sistem getirdi. Girişleri 97 ülkede satıyor. CES'te kendi standını açtı gibi. Nanomic var mesela, o da çok enteresan.
0: Nanomic'e
1: bir
0: ödül verdik.
1: Evet, siz verdiniz. Bütün bunlar kadın girişimci. Ve biz de kadın erkek gibi bir ayrımı gerçekten yani hem biz çalışanlar olarak da veya ekosistemdeki yöneticiler, erkek yönetici olarak kendimi söyleyeyim, hiçbir zaman öyle bir noktada bir ayrımı hiç gözetmek bir kenara, yani hiçbir şekilde aklımıza bile gelmiyor diyebilirim. Ama zaten gerçekte de kadınların girişimci olabilme potansiyelleri erkeklerden bir parça daha fazla. Onlar çünkü bizden çok daha farklı bir takım yargısız düşünebilecek nitelikte. Daha insan odaklı teknoloji diyoruz ya, son yıllardaki onu da Çin'deki yaptığımız bir konuşmada, şimdi Fransa'da Dünya Teknoparklar Birliği'nin odağı insan odaklı teknoloji. Daha insana yönelik olarak belirli teknolojiler geliştirenlerin kadınlar olduğunu gözlemliyoruz.
0: Ne kadar güzel şeyler duyuyoruz hocam.
1: Bizim ekosistemde gerçekten yani 114 tane teknopark var. Biz bunlardan ilk kurulanız. Diğer teknoparklara baktığımızdaki sayıyı bilemem ama ben kendi sayımı, kendi uluslararası arenada yatırım alanlara baktığım zaman tabii ki kadınların yapmış oldukları daha göze çarpıyor. Çünkü bir kadın girişimcinin başarısı daha alkışlanası bir noktada bizi böyle heyecanlandırdığı için söylüyor ama yani erkekleri söylemeye hiç ihtiyacımız olmuyor diyebilirim. Onun için bizde yargı girişimcilikte yok. Ben onu kesinlikle bizim Teknopark'ta olmadığını söyleyebilirim ama kadınların girişimcilik ekosisteminde problem seçimi ve belirli bir noktada başarılı olma sürecindeki algoritmaları erkeklerden daha farklı, onu söyleyebilirim.

0: Yani başarıya giderken kadınlar erkeklerden daha farklı bir takım prosesler izliyor. O da onların belki de daha kısa yoldan başarılı olabilmelerini etkileyebiliyor. Bizler daha şeyiz, bazen kırılgan olabiliyoruz erkekler, ama daha güçlü, daha belli bir noktada hedefe odaklı bir sistemde çalışıyorlar. Ben hem kendi harika vermiş olduğum örnekler, 3 tane kadın girişimcimi örnek verdim konuşmamda, onlardan 5 yıl içerisinde büyüme potansiyellerine baktığımda bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Çok iyi. Sevgili Selen, hocamın söylediklerini baz alarak, evet, yanındayızda da çok fazla kadınlarla iç içe projeler oluyor ya da erkeklerle oturup kadınlara proje ortaya çıkıyor o eşitliği sağlamak için. Lider tanımı yapar mısın? Hı-hı. Bu çağın lider insanı ve kadını nasıl olmalı? İnsanını da söyleyebilirsin ama özellikle kadın liderliğinde kadınlara da bir görev düşüyordur, yani sürekli destekleniyorlar ama kadınların da bir artık ayağa kalkmaları lazım ya.
2: Evet. İlk aklıma geleni söyleyeyim. Sanırım hata yapan lider görmek istiyoruz artık. Hata yapan ve hata yaptığını kabul eden. Çünkü bir yerde hata varsa iş var demektir. Yani bir işleyiş var demektir. Bir de hocamı dinlerken şunu düşündüm. Şimdi Amerika'da sanıyorum geçtiğimiz sene itibariyle üniversite mezuniyetlerinde kadınlar erkekleri geçiyormuş.
1: Evet.
2: Yani başı çekmeye başladılar. İlk defa bu oran kadınların lehine yükseliyor. Sanıyorum yani teknoloji, bilim, mühendislik okuyanlarda da bu artacaktır. Asıl sıkıntı şu ki girişimcilikte de öyle. Çok başarılı kadınlar var anlattığınız gibi. Ben de böyle her bu haberleri aldığımda sizden de çok takip ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Böyle işte üniversite sıralarında, hatta lisede inanılmaz inovasyonlar görüyoruz. Çok güzel ürünler geliştiriyor kadınlar. Ama sonra ne oluyor? Bu kadınlar bir anda sistemin içinde görememeye başlıyoruz. Temel kırılım noktası bakım. Bakım konusunu biz o yüzden yanındayız da çok merkeze alıyoruz. Çünkü kadının bakım sorumluluğu, ev bakımı, çocuk veya yaşlı bakımı kadının üzerinde olduğu sürece kadınlar belli bir yaştan sonra, yani 20'li yaşlarında çok başarılı gördüğümüz kız öğrenciler 30'lu yaşlarında bir anda siliniyorlar. Bunun önüne geçmek de çok önemli diye düşünüyorum. Ve bunun için de işte bu programlar, rol modeller, onları oyunda tutacak motivasyonlar çok kıymetli. Ve bunu aşmak için hani devlet politikaları kadar kurum politikaları da çok önemli ve paylaşım önemli. O yüzden biz hep erkek bilinçlendirmesi tarafındayız ve erkeklerle çalışıyoruz. Erkeklere de liderlik dediniz. Biz ne zaman tabii böyle işte biz de çokça konferans yapıyoruz, söyleşiler, paneller yapıyoruz. Ben orada şunu fark ediyorum.
1: Bir ters köşeniz var, çok
2: ters
1: hoşuma gidiyor.
2: Ters köşemiz var, evet. Erkekleri konuşturuyoruz ama onlara hocam başarısızlıklarını anlattırıyoruz. Bu kadın erkek eşitliği konusundaki ön yargılarını ve kendi geçmişlerindeki yüzleşmelerini anlattırıyoruz. Yani aslında bir şeffaflık sağlamaya çalışıyoruz ki ne kadar yüzleşirsek, ne kadar bu konuyla böyle derinlemesine girersek o kadar iyi olacak diye. Şunu görüyorum, erkekler tabii kadın erkek eşitliği konusunda konuşmayı çok sevmiyor, istemiyor, riskli buluyor. Ve diyorlar ki aman şimdi ben başım yanar, bir şey söylerim, yanlış bir şey söylerim. Ama işte hata yapmak o yüzden dedim. Yani liderler bu konuda da hata yapabilirler. Lütfen açık olsunlar ve kendilerine güvensinler. İyi niyetli olduktan sonra ve öğrenmeye açık olduktan sonra her şey mübah. Aklıma da yine bir örnek geldi, paylaşayım. Şimdi bu kadın erkek eşitliği konferansları biliyorsunuz biraz daha 2010'lardan sonra yapılmaya başladı. Bizim Turkcell'de olduğumuz yıllarda çok popüler değildi.
1: Değildi.
2: Öyle
1: yani
2: bir şey de yoktu,
1: yoktu
2: aklımızda
1: yani. Hatırlarsan.
2: Keşke olsaydı bu arada. yani değildi. 2010'lardan sonra bir rüzgar geldi. Hem iklim konusunda hem kadın hakları konusunda acayip bir bilinçlenme oldu. 2014'te yanlış hatırlamıyorsam Microsoft'un CEO'su Satya Nadella bir konferansa katılıyor. Orada işte böyle bir panel ortamı. Hatta moderatör de yine Microsoft'un yönetim kurulundan bir kadın. Diyorlar ki ona işte ne düşünüyorsun bu kadınların daha çok ücret talep etmesi, daha az ücret aldığını iddia etmesi falan. O diyor ki yani ben diyor böyle bir şeye çok inanmıyorum. Kadınlar bu konuda sürekli talepkar olmasınlar. Biraz da sisteme güvensinler. Sisteme kendilerini bırakırlarsa işte zaten eşit ücret alacaklardır canım. Bu kadar da şey yapmasınlar diyor. Sahnede

0: O diğer yönetim kurulu üyesi kesinlikle karşı çıkıyorum diyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Siz diyor hani bu konuya nasıl böyle bakarsınız diyor ve itiraz ediyor. Şimdi burada ne yapıyor bu lider? Hani iyi liderden yola çıktık. Şunu yapabilirdi. Ya ben öyle düşünüyorum. Kadınlar bu sisteme güvensin ve bir vadede de erkeklerle elbette eşit ücret alacaklardı. Çok çalışan, hakkaniyetli çalışan o da alır canım gibi o düşüncesine yapışıp kalabilirdi. Ne yapıyor? Ertesi gün bütün Microsoft çalışanlarına bir mesaj gönderiyor. Özür mesajı. Hmm. Diyor ki çok yanlış düşündüğümü fark ettim. Beni sahnede uyardılar ve bir hata yaptım. Bu çok güzel bir liderlik örneği bana kalırsa.
1: Evet, yani
0: bir
1: liderin... aslında tam tarif bu.
0: Evet, hata yaptığını
1: kendini,
0: kabul ediyor.
1: Kendini bilmek ve kendiyle evet. bütünleşmek.
0: Yani bir çok gün güzel. Geçiyor oradan. Ve Microsoft'un bu know it all yaklaşımından, learn it all yani her şeyi bilmekten, her şeyi öğrenen lider yaklaşımına geçiriyor şirketi. Belki bununla ilgili, belki bu bir kıvılcımdır, belki değildir bilemeyiz ama bilen liderden öğrenen liderliğe geçiriyor. Bence çok güzel bir örnek. Ve bizim gerçekten empatik liderlere çok ihtiyacımız
1: kesinlikle,
0: olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Empatiyi hep böyle duygusallıkla ilişkilendiririz ya da işte bir kişiye acımak, o duyguya girmek, o kişinin duygusuna girmek. Ben öyle düşünmüyorum. Çok teknik bir şey. Empati aslında tıpkı bu Microsoft CEO'sunun yaptığı gibi kendi pozisyonunda, kendi unvanında, kendi tuttuğu koltuktan aldığı kararları verirken bu kararları başka kümeler ne hissediyor ve ne yaşıyor? O başka kümelere o karar nasıl etkili onu düşünmek demek. O da tam onu yapıyor aslında. Yani empati
1: harika,
0: değil, empati
1: harika
0: kuruyor.
1: Bir şey söyledin. Şimdi biz dedim çok, ya bizim çok, program çok. Akar ve son bir dakikalara geliriz. Ben hemen Atilla Hocam'a bir şey sormak istiyorum. En çok istediğim soru buydu. Hocam bir gün Teknopark'ta bir yapay zekayı da girişimci olarak görebilecek miyiz?
2: Çok güzel bir soru gerçekten. Her şeyden önce 2030 tarihini çok farklı bir noktada bir kilometre taşı
1: bir
2: olarak görüyorum. Evet görebileceğiz. Neden biliyor musunuz? Bir algoritma meselesi ya. Aslında big data konuşuyorduk değil mi? Learning organizations çok önemli bir kavramdı. Özellikle işletme okuduğunuz için söylüyorum. Bütün bunların bileşkesinden algoritma yani bizim bütün o yapının içerisinde belli bir noktada açık noktaları yakalayıp belli bir noktada bütün girişimcilik ekosistemi içerisinde yoğrulmuş bir datadan bir fikir çıkaracaksa yapay zeka evet çıkaracaktır.
1: Ama onu bir birey ama gibi alıp böyle
2: bir birey olarak bir birey olarak alıp tabii fikri mülkiyet hakları orada çok önemli. Sonuç olarak o datanın ne şekilde proses edildiği ve kimler tarafından bunun yapılandırıldığıyla önemli. Yapay zeka sistemleri şu anda biliyorsunuz anonimlik olmaktan daha çok lokalleşmeye başladı. Bu noktada girişimcilik ekosisteminde lokal yapay zekalarını kullanan ve buna yönelik olarak agentler geliştiren belirli girişimcilik ekosistem paydaşları olacak.
1: O zaman
2: ve olacak.
1: Alabiliyoruz diyoruz hocam.
2: Olacak.
1: Buradan,
2: belki 2030 yılında bu program, burada bunu deneyebiliriz.
1: Çok önemli bu program için. Evet. Teknoloji ve gelecek. Evet. Çok kıymetli bir sohbetti. Sevgili Selen Okay Akçalı ve sevgili hocam Atilla Dikbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Teknopark'ının genel müdürsünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün emekleriniz için, bu güzel sohbet için. İnşallah önümüzdeki zamanlarda tekrar bir araya gelme şansımız olur. Programda altını çiziyoruz. Yapay zeka kişisi, girişimci olabilecek
2: olabilir.
1: Teknoparklarda. Evet. Ve yeni lider tanımında da sana altını çiziyoruz. Diyoruz ki hatasını kabul eden lider en iyi lider diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler önümüzdeki hafta Teknoloji ve Gelecek programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız diyorum. Kaçıranlar da YouTube'dan bizi izlesinler diyorum.

0: bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: İstediğin enerji olsun. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı

0: cât fârsa tâne ca cerma. Ama ne o tari.
1: Ori sitem de geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası

0: açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
3: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle Otobit'te.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim hemen bir bakalım öncelikle bugünün başlıklarına, o arkasından piyasaları ve gündemi değerlendirmeye başlayacağız A Para ekranlarında.
1: Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim küresel piyasalarda risk iştahını baskılıyor. Brent petrolün varil fiyatı %3'ün üzerinde yükseldi. Artan enerji maliyetleri enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşırken Asya borsalarında çip ve teknoloji hisselerinde satış baskısı öne çıktı. Küresel piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı bulunuyor. Piyasalarda ağırlıklı beklenti politika faizinin sabit bırakılması yönünde şekillenirken yatırımcılar karar metni ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajlara odaklandı. Açıklanacak mesajların yılın geri kalanına ilişkin para politikası beklentilerine yön vermesi bekleniyor. Ons altın 4000 dolar seviyesinin üzerinde yatay seyrini korudu. Altının yönünü belirleyecek temel gelişmenin Fed'in faiz kararı ve karar sonrasında yapılacak açıklamalar olması bekleniyor. Commerzbank yıl sonu altın tahminini 4500 dolara düşürdü. Yeni hedef mevcut 4022 dolarlık ons fiyatının yaklaşık %12 üzerinde bulunuyor. Tahmin yukarı yönlü alan bırakarak altındaki uzun vadeli beklentinin tamamen bozulmadığını gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dijital altın ve gümüş işlemlerine yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre fiziki karşılığı darphane veya borsa nezdinde saklanan dijital kıymetli madenlerin borsada işlem görebilmesi bakanlığın uygun görüşüne bağlandı. Düzenlemeyle birlikte kıymetli maden piyasasında şeffaflığın ve yatırımcı güveninin artırılması hedefleniyor. Merkez Bankası ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesapların tek ekranda görüntülenmesini sağlayacak yeni bir hizmeti devreye aldı. E-Devlet üzerinden sunulan uygulama sayesinde vatandaşlar farklı kuruluşlarında

0: kuruluşlardaki hesap bilgilerine tek noktadan ulaşabilecek. Hizmet kapsamında mirasçısı olunan kişilere ait hesap bilgileri de sorgulanabilecek.
1: Efendim gidelim bakalım bir verilere. Bugün verileri bize neler söylüyor? Hızlıca bir göz atalım. BIST endeksinde 13.631.041'lik bir geri çekilme. Avrupa'da karışık bir seyir. Frankfurt 0.40, Paris 0.65 geride. Madrid 1.51 geride. Ama Londra pozitif yatay bir görünümde ve Amerikan vadeliler S&P 500 0.29 yukarıda. Nasdaq 0.36 yukarıdayken Dow Jones'ta 0.12 bir geri çekilme görüyoruz. Yine Güney Kore bugün geri çekildi 5.98 ile. Bitcoin'den sonra en büyük geri çekilmeleri yaşayan endekslerden biri oldu. Çin Şangay 0.40, Hong Kong 1.96 ve Hindistan'da da 1.16 yukarıda. Günü tamamladık diyelim. Buradan Eda Karadağ'a gidelim ve soralım. Ne fiyatlanıyor sizce?
2: Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle.
1: Merhabalar. Ne dersiniz? Fiyatlama ne için?
2: Şimdi haftanın 3. işlem gününde küresel piyasalarda zaten takip ettiğimiz iki başlığımız var. Birisi Amerika ve İran meselesi, diğeri de Fed ile ilgili karar. Akşam saatlerinde, yani Türkiye saatiyle akşam 9'da Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Fed tarafında zaten beklentiler zayıf. Orayla ilgili zaten piyasanın şu an için bir değişiklik beklentisi bulunmuyor. Ama bakacak olursak tabii ki hani ne gelecek, nasıl açıklamalar gelecek, nasıl bir ipucu verecekler, yılın kalan toplantıları için ne bekleyelim. Biraz bunları şekillendirmeleri adına önemli. Dolayısıyla piyasada bir Fed öncesi bekleyiş var. Diğeri de Amerika ve İran meselesi. Yani saldırılar durduruldu gibi açıklamalar gelse de piyasadaki tedirginlik sürüyor. Dolayısıyla bu durumda aslında piyasadaki fiyatlamayı da belirlemeye devam ediyor diyelim. Yani yeni haftaya başlarken risk iştahı yüksek dedik. Petrol fiyatlarında gerileme vardı. Ama hala nihai bir sonuca varılamaması, hala bu savaşın bitmemesi piyasaları bu noktada tedirgin ediyor. Tedirgin ettiği için de net bir rahatlamayı göremiyoruz. Yani haftanın 3. işlem gününde yeni bir gelişme yok. Ama 1. Amerika ve İran meselesi, 2. Fed ile ilgili beklentiler, 3. Malum bilanço sezonundayız. Zaman zaman Amerika'da hisse ve sektör bazı ayrışmalar görüyoruz. 4.sü bu hafta yaşadık. Dün hatta sabah zaten piyasaları yorumlarken de konuşuyorduk. Küresel tarafta yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler de piyasaları teknoloji tarafında baskıladığı için bu durum genele yayılıyor zaman zaman ve bu da tabii ki risk iştahı açısından negatif yorumlanıyor. O yüzden bu başlıklar yine piyasaların takibinde diyelim. Bunlar fiyatlanıyor. Bir bekleyiş var. Petrolde tabii ki hafta başındaki geri çekilmelerin ardından bir miktar tepki alımlarının olduğunu da görüyoruz. Teknik olarak bir hareket söz konusu. Neticede tam manasıyla bir müzakere adımı yok. Anlaşıyoruz, görüşüyoruz. İşte bu görüşmeler iyi gidiyor, verimli geçiyor gibi ifadeler bulunmuyor. Ne oluyor tabii ki? Piyasada diyor ki yani ben daha fazla düşemem diyor petrol tarafı da. Sonuçta bunlar yarın öbür gün tekrardan saldırılar devam ederse, tekrardan başlatırlarsa haliyle yeniden petrolü yukarı yönde tetikleyecek bir tablo. Yani o yüzden de şu anda petrol fiyatlarında daha temkinli, daha kontrollü bir hareket var desek yanlış olmayacaktır. Ama jeopolitik riskler devam ettiği için de zaten kısa vadede çok güçlü bir düşüş beklentisi yok. Yani ne zamanki resmi olarak artık biz bu işi bitiriyoruz, savaşı geride bırakıyoruz, anlaşıyoruz diyecekler. İmzalar atılacak tabii ki. Yani piyasada bundan emin olacak artık. Ondan sonra zaten yavaş yavaş petrol fiyatları da dengelenmeye başlayacaktır diye bekleriz.
1: Peki dengelemek derken hangi fiyatlamalarla yıl sonunu kapatabiliriz? Nedir sizin beklentiniz?
2: Valla öyle bir dönemden geçiyoruz ki şu yıl sonu beklentileri sürekli değişiyor. Yani ben bugünden yıl sonu için şöyle bir kapanış görebiliriz demek gerçekten çok zor. İki senaryomuz var. Yani bir, bu savaş bitti diyelim. Bu savaş bittiği zaman da, yani mesela Haziran ayını hatırlayalım en yakın. Hani savaşı bitiriyoruz gibi piyasaya verilen algıyla petrol fiyatlarında ne oldu? Brent petrol tarafında 70 dolarlara varan bir düşüş kaydedilmişti. Ama sonrasında tekrardan 80 dolarların üzerine çıktık. Neden? Saldırılar yeniden başladı. Şimdi önümüzdeki aylarda da bu döngü böyle devam ederse zaten petrol fiyatlarında ortalama böyle 80-85 dolar bandı beklentiler dahilinde bulunuyor. Yani belki petrolde biz bir süre, hatta yılın sonuna kadar bu seviyeleri konuşabiliriz. Yani riskler arttıkça evet petrol belki tekrardan 3 haneli rakamlara da yükselebilir. Bu tamamen haber akışlarına bağlı. Ama diyelim ki hani riskler daha minimum şekilde ilerliyor. Evet belki savaşı bitirmediler ama çok agresifleşmiyorlar. Evet süreç uzuyor. Tabii ki bu ortamda hani petrolde çok güçlü bir düşüş beklentisi bulunmaz. Yabancı kurumlardan gelen raporlara da bakıyoruz. İşte biz de kendi tahminlerimizi de göz önünde bulundurduğumuz zaman böyle 80-85 dolar bandını konuşmaya başladık. Hatta biz bunu kendi tarafımızda Merkez Bankası'yla da bağdaştırdık. Gelen mesajlar işte 80 dolarlarda kalması merkezinde elini zorlaştırır faiz indirimi konusunda diye. Yani özetle yani yıl sonu için bu şekilde kapatır demek çok zor. Bu iş daha devam ederse, riskler artarsa petrol açısından yukarı yönde ne yazık ki hareketi tetikleyecek bir tablo bu. Şimdi böyle bir durumda da nereye kadar gider bunu söylemek zaten çok zor. Şu an için hani 80-85 dolar diyelim ortalama, ama tamamen bu durum hikayeye bağlı olarak değişecektir diye de ekleyelim.
1: Evet. Peki kıymetli metal tarafına da o zaman bir dönelim. Ne dersiniz? Altın mesela nasıl devam eder sizce yıl boyu?
2: Şimdi altın özellikle bu işte petrol gerileyince ne oldu? Enflasyonu sendişeler hafifliyor. Fed bu ortamda birden daha fazla faiz arttırmayabilir dedi. Hop o zaman görünümü değişti. Bir anda yukarıya da tepki vermeye başladı. Bugün biraz böyle sınırlı alımlar var. Altın şimdi bir kere Fed zaten zamanında, altın hep Fed'i bekler. Şimdi Fed'le ilgili senaryolarda özellikle minimum bir tane faiz arttırma hikayesini zaten fiyatlara yansıttı. Hani bu yeni değil bizim için. Ama altın şurada kararsız kalıyor. Tamam bunlar bir tane faiz arttırırlar da iki ya da üç kez faiz arttırabilirler mi? Dönem dönem bunun kararsızlığı içerisinde oluyor. Ve bu da tabii ki o dönem için altında ciddi bir harekete yol açabiliyor. Yani altında bir anda yönünü aşağıya çevirdiğini gördüğümüz zaman aslında bu bir tane faiz arttırımı değil de birden daha fazla faiz arttırabilirler beklentisi devreye girdiğinde altında bunun tepkisini veriyor aşağı yönlü olarak. O yüzden altında böyle bir hikayemiz var hala devam eden. Şimdi biz bugün Fed'den bir şey beklemiyoruz dedik. Zaten beklentilere de baktığımız zaman en yakın beklenti Eylül ayı toplantısı için Fed tarafında. Yani 25 bas puanlık bir faiz artışına Eylül ayı toplantısında gidebilir diyor piyasa. Ses geliyor arkadan ama sesimle ilgili bir sıkıntı yok sanırım.
1: Buyurun.
2: O yüzden de hani Fed tarafında bakacak olursak beklentilerle ilgili bugün hani karar metnini bir kıyaslarız. Karar metninde bakalım neler konuşuluyor, bunları en azından neler konuşulmuş daha doğrusu, bunları en azından bir görürüz. Sonrasında da Fed Başkanı Warsh'un konuşması zaten önemli. Malum Haziran ayında ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Faiz konusunda çok çekimser bir başkandı. Bu da tabii ki piyasaları bir noktada sıkıntıya sürüklüyor. Yani başkan olarak bu şekilde çekimser kalınca piyasada net bir beklenti oluşturamıyor. Aynı duruşunu, aynı tonunu koruyacağını düşünüyorum. Yani bugün böyle çok net bir mesaj verir mi tartışılır. Ama piyasa özellikle bugünden sonra yine verilere odaklanacak. Sonrasında Fed üyelerinin konuşmalarına odaklanacak. Artık böyle bir tane faiz artışı ihtimali güçlendi diyelim Fed kanadında. Petrol eğer yükselmeye devam ederse tabii bu ihtimal birden ikiye de çıkabilir önümüzdeki dönemde. Hala bu risk var. Bunu da belirtelim. Altın ne yapar bu tablo karşısında? Bir tane faiz indirimine kesin gözle bakılır ve 2026 yılını bir faiz artışıyla kapatır derse altında yeni bir hikaye yaratmaz. Ama birden daha fazla bir artışa gidilme ihtimali altında aşağı yönlü bir baskıya yol açabilir önümüzdeki süreçte. O yüzden altında kısa vadede hala net bir yönden bahsetmek zor. Oynaklığın yüksek olabileceğini değerlendiriyorum. Amerika'da istihdam ve enflasyon verileri yine bundan sonraki süreçte beklentileri şekillendirmeye devam edecektir. Aralık vade mesela fiyatına bakıyorum şu anda vadeli tarafta. Hani 4100 dolar seviyesinin üzerinde şekilleniyor. Aslında piyasada yılın sonuna kadarki olan süreçte

0: çok güçlü bir yükseliş beklentisi yok. Daha kontrollü bir yükseliş beklentisi bulunuyor. Şunu da söylemek mümkün, yani bu tablo neyi gösteriyor? Demek ki 4000 doların altında da piyasada bir beklenti oluşmuyor. Her ne kadar Fed diyelim ki birden daha fazla faiz artışına gidecek, bu yine altında böyle 4000 doların üzerinde yeni bir alan oluşturmasını desteklemeyecektir diye değerlendiriyoruz. Yine 4000 doların üzerinde kalırız ama çok güçlü bir yükseliş beklentisi yılın sonuna kadar bu kontrollü bir hareket bekleniyor diyelim.
1: Peki o zaman kurumların Fed beklentilerini bir hatırlatalım. JP Morgan diyor ki bu yıl faizlerin sabit kalmasını bekliyoruz. Goldman Sachs diyor ki petrol fiyatlarının yükselmesi halinde Fed daha şahin bir iletişim kurabilir. Morgan Stanley, Kevin Warsh'un açıklamalarının piyasalar üzerinde etkili olacağını düşünüyor. Bank of America, BofA, Fed'in mevcut para politikası duruşunu koruyacağını öngörüyoruz demiş. Ve Deutsche Bank da Fed Eylül toplantısında faiz arttırım seçeneğini masada tutabilir. Şimdi faiz arttırım seçeneği hangi sizce ayda masada olabilir? Öyle başlayalım o zaman. Devam edelim daha doğrusu sohbetimize.
0: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Beklentiler Eylül ayına yoğunlaştı. Yani piyasa çok böyle agresif bir beklenti içerisinde değil Fed tarafında. Avrupa gibi bir hikayesi de olmadığı için zaten Fed erken aksiyon almadı. Temkinli duruyor. Şimdi Amerika Başkanı Trump da zaten faiz indirim yanlısı başkan. Daha geçenlerde Fed'in hatta faiz indirmesi gerektiğinin de altını çizmişti. O yüzden böyle Fed oldukça kontrollü. Bir de görev değişikliği de oldu. Şimdi her ne kadar evet jeopolitik riskleri konuşuyor olabiliriz ama bir tarafta da Fed'in kendi içerisinde bir başkan değişimine gidildi. Zaten yılın ilk yarısı Fed Başkanı Powell'la geçmişti. Powell gitmeden zaten çok fazla bir beklenti yoktu piyasada. Hani faizlere dokunmaz bu ortamda diyordu piyasa. Sonrasında yeni gelen başkan Trump'ın atadığı bir başkan. Hani bakalım Trump baskısı mı var? Faiz indirebilecek mi ya da faiz arttırabilecek mi? Hani biraz piyasanın aslında bu noktada bir şey vardı, kafa karışıklığı vardı diyelim. Haziran ayında göreve geldi. Zaten piyasalara net mesaj vermedi. Hani bugün de ben piyasalara çok böyle net bir mesaj vermesini açıkçası beklemiyorum. Hani faiz konusunda çok baştan zaten söyledi duruşunu. O yüzden böyle son bir aylık süreçte de bir değişiklik olacağını da değerlendirmiyorum. Şimdi ne oluyor? En son biz Haziran ayında projeksiyonlarını takip etmiştik. Projeksiyonlarda kendi aralarında üyelerin faiz artış beklentileri bulunuyordu. Normalde indirim konuşurken bir anda Fed de tabii ki rotayı değiştirmek durumunda kaldı politikasını. Şimdi bu ortamda piyasada beklenti oluşuyor. Şimdi gelen veriler hep tabii ki bazen bu beklentiyi öne çekiyor, bazen öteliyor. Şu andaki görünüm hani Eylül ayında yapabilir ama şu var. Zaten yabancı kurumlar da çok şaşkın değil açıklamalarında. Ne yazık ki az önce de yayının başında da söyledim. Çok öngörülebilir bir ortamdan geçmediğimiz için haberler bu durumu belirliyor ve sürekli değişebiliyor. Şimdi diyelim ki hadi savaş bir şekilde Eylül ayına kadar sona erdi. Petrol fiyatları tekrardan 80 dolarların altına gerilemeye başladı. Piyasa nefes alıyor, piyasa rahatladı, riskler azaldı. Böyle bir ortamda Eylül ayını konuşuyoruz ya Fed için. Bu sefer bu tablo aralığa belki ötelenebilir. Böyle ihtimal de var. O yüzden yani ne oluyor? Piyasada anlık olarak sürekli fiyatlamalar değişiyor. Belki o dönem için hani altın açısından pozitif olur. Altın diyecek ki tamam Eylül'de yapmazlar, Aralık'ta yaparlar. Bir tane faiz artırır, yılı kapatır. Ben zaten bunu fiyatladım. Artık benim üstüme bir baskıya yol açmazlar. Tekrardan altın rota yönünü yukarıya çevirebilir. Yani ne yazık ki tamamen olay biraz jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarının seyri onlar belirleyecek. Tabii ki bu süreçte elimizde veri de lazım olacak. Veri biriktirmemiz lazım. Şimdi Eylül ayı toplantısına kadar Fed'in en azından Ağustos ve Temmuzları, Ağustosları görmüş olacak veri olarak da. Bunları bir istihdam ve enflasyon tarafında da bakacak. Ona göre bir değerlendirmeye gidecektir. Zaten bu süreçte de mutlaka hem veriler bize bir sinyal verir, aynı zamanda Fed üyelerinin konuşmaları da yavaş yavaş tabloyu netleştirir diye değerlendiriyoruz. Ağustos ayında bir de Jackson Hole sempozyumu da olacak. Orada Fed Başkanı Warsh'un da mutlaka bir konuşmasını takip ederiz. Hani belki o da yavaş yavaş ipuçlarını vermeye başlar zaman geçtikçe. O yüzden daha böyle bugünden

0: kesin olarak Eylül'de arttırır, sonra arttırmaz demek bence çok yanlış. Hani en yakın örneğini Türkiye tarafından vermek isterim. Haziran ayında savaş bitiyor dedik. Petrol 70 dolara geriledi. Bir anda Merkez Bankası için fonlamayı %40'tan %37'ye çekebilir. Piyasayı faiz indirimine hazırlayabilir diye beklenti oluşurken tekrardan saldırılar başladı. Ne oldu? Beklentileri rafa kaldırmak durumunda kaldık. O yüzden böyle bir dönemden geçtiğimiz için aynı durum Amerika için, Avrupa için, hatta diğer ülkeler için bile geçerli. Sürekli mevcut olan politikalar değişebiliyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ. Çok kısa bir araya gideceğiz. 30 saniyelik hemen tekrar birlikteyiz.

0: Efendim yatırım gününde devam ediyoruz Eda Karadağ'la birlikte ve kıymetli metal tarafıyla o zaman devam edelim. Ne dersiniz altın için?
1: Altın tarafında da yani az önce de zaten konuştuk, FED tarafıyla ilgili beklentiler hala fiyatlar üzerinde etkisini gösteriyor. Bu akşam FED var. FED baskısının altın üzerinde olduğunu şu an için düşünmüyorum. Gelecek ipuçları biraz yılın kalan toplantılarına dair beklentileri şekillendirecektir. Hani o tarafta da 4030 dolar seviyesindeyiz. 4000 dolar seviyesini zaten aşağıda bir destek noktası olarak takip ediyoruz. 4000 dolar seviyesinin altına doğru hareketin devamında hani bir miktar daha altını aşağı yönde baskılayabilir. Hani en yakın mesela 3945 dolarlara kadar bir düşüş görmüştük Haziran ayında özellikle. O yüzden burayı bir destek alanı olarak takip ederiz. Olası 4000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım kaydedilmesi halinde. 3945'ler de zaten aşağı yönlü kırılırsa bu bir miktar daha teknikte keyifleri kaçırabilir. O zaman da satışlar bir miktar daha devam edebilir. Böyle bir ihtimali var. Bir sonraki desteği zaten 3850 dolardan geçiyor ons altın tarafını. Ama ortalama hep 4000 dolarlara kadar satışlar karşılanıyor. O yüzden 4000 doları güzel bir destek noktası olarak çalıştırdı. O yüzden de böyle 4000 dolarlar üstünde kaldıkça yukarı yönde hareketini devam ettireceğini değerlendiriyorum. Bu tarafta da şöyle söyleyelim, hani 4070 dolar var ortalamasının geçtiği bir nokta. Sonrasında ara bir bölge 4150 dolar var. Sonrasında da 4200 dolar. Kademeli olarak yukarıda bu seviyeler takip edilebilir. Zaten 4200 dolar seviyesinin üzerinde kapanışların devamında hani yükselişi de bu noktada teknik olarak güçlendirecektir diye değerlendiriyorum.
0: Peki gümüş?
1: Şimdi gümüş tarafında da 57 dolarların üzerindeyiz. Orada da çok sınırlı bir yükseliş var. Hatırlayalım, yılın başında 121 dolarlara varan bir yükseliş vardı gümüşte. Sonrasında da tekrardan oraya yükselir mi diye çok fazla soru geliyordu ama zaten o dönemki hareketi de çok, yani yılların böyle biriktirmişliği diyelim. Yani yıllar önce beklenen hareketleri gümüş bir anda vermişti, yapmıştı ama sonrasında tabii normale döndü. Şimdi bakacak olursak orada da ortalama 55 dolarlar zaten destek bölgesi olarak çalışıyor. Yani olası 57 dolarların altına doğru bir kırılımda 55 dolar bölgesi gündeme gelmekte. 55 dolarların da zaten aşağı yönlü seyri bir miktar daha satışı tetikleyebilir. Bu noktada da yine aşağıda önemli desteklerinden biri 53.25'ler var, 52.45'ler var. Buraları hani gümüş tarafında izleyicilerimiz takip edebilir. Hani şu an için böyle temkinliyiz aslında. Hani

0: yukarı yönde tepki vermek istiyoruz ama daha güçlenmesi için zaman var. Özellikle hani biraz uzak olacak ama 62 dolarlar var. Yani 62 dolarlar yine bir seviye, bir fibo seviyesinde denk geldiği bir nokta. 62 dolarların üzerine doğru tepkiler biraz daha tekniği güçlendirebilir, güçlenmesini destekleyebilir diyelim hatta. O zaman da zaten hareketin 64 ve 65 dolarlara kadar devamını sağlayacaktır. Ama şu an için daha kontrollü, daha temkinli. Bir de şunu söyleyelim hazır 62 dolarları konuşmuşken. Yani 60-62 dolar bandını gümüş aşamadıkça demek ki yükselişlere karşı biraz daha dikkatli olmak gerekiyor.
1: Evet. Peki o zaman dönüyoruz BIST 100 endeksine. Nedir sizin için kritik seviyeler?
0: Şimdi o tarafta da yani çok keyifli bir piyasa yok açık konuşmak gerekirse. Hani hafta başında da böyle bir işte petroldeki gerilemeyle beraber bir miktar piyasanın nefes aldığını görmüştük ama hani haftalık bazda mesela baktığımda 14.085 puan en yüksek gördüğü şu 3 işlem günü için konuşuyorum. Hani 14.085 puana kadar yükseliyoruz ama daha çok böyle 14.000'lerin üzerinde durmakta, kalmakta zorlanan bir Borsa İstanbul takip ediyoruz. Tabii ki küreseldeki gelişmeler, işte bilanço sezonuna başlıyor olmamız, Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü ertelemek durumunda kalması, enflasyon tarafında küreseldeki gelişmeler kaynaklı yukarı yönde risklerin hala devam ediyor olması. Aslında çok fazla hala belirsizlik var. Yabancı da bir dönem alıcılı tarafta yer alıyor, bir dönem satışta yer alıyor. Yani çok böyle düzenli bir yabancı girişinden de şu an için bahsedemiyoruz. O yüzden kısa vadede beklentiler bir miktar bozuldu. Ama bu izleyicileri korkutmasın. Yani Borsa İstanbul tarafında her zaman söylediğim bir şey var. Borsa her daim yatırımcısına fırsat veren bir yatırım aracı. Kısa vade için beklentiler bozulmuş olabilir ancak önümüzdeki dönem açısından fırsatları değerlendirmek yine yatırımcının elinde. O yüzden bu noktada hep şirketlerini tanıyarak, bilerek hareket ederlerse ve şirketlerine güvenerek hareket ederlerse en azından önümüzdeki aylarda onlar açısından daha iyi bir tabloyla karşılaşmaları yüksek diye değerlendiriyorum. Şu an için 13.626 puandayız an itibariyle. 13.500 bölgesini zaten en yakın destek noktası olarak takip edebiliriz. Bu destek noktasının altına doğru kırılım bir miktar daha satış baskısını tetikler. 13.350 bölgesi bu noktada takip edilecektir. Yani olası bir satışta 13.350 bölgesine kadar bu hareketin devamına yol açabilir. Bunun altını çizelim. Yukarısı için de zaten hep şunu söylüyorduk. Psikolojik bir noktadır 14.000 bölgesi ve eski desteğiydi. Şimdi yeni direnci oldu elbette. Ama 14.000'lerin kırılmasıyla hep 13.850 bölgesinin altını çiziyorduk. O yüzden de şu an için 13.850 direnci ilk olarak izleyeceğimiz bir direnç noktası. Sonrasında da zaten 14.000 bölgesini takip ediyor olacağız. Tekrardan 14.000'lerin üstüne geçmesi elbette teknik olarak destekleyici bir harekettir ama yükseliş hikayesini destekler mi? O çok güçlü olmaz açıkçası. Yeterli değil diyelim daha doğrusu. O yüzden onun için 14.000'lerin üstüne geçmesi değil, 14.350, 14.500 kademeli bir şekilde buraların da üzerine geçip kalıcı bir alan oluşturması gerekiyor ki o zaman biz Borsa İstanbul tarafında yükseliş hikayesini tekrardan konuşmaya başlarız. O yüzden daha zamanımız var diye değerlendiriyorum. Kısa vadede bir baskı var. Bugün de petrol fiyatlarındaki yükseliş haliyle bizim borsa cephesini de bu noktada aşağı yönlü baskılıyor. 13.500'lerin altında çok güçlü bir görünüm izlemediğimiz müddetçe satışların sınırlı kalabileceğini ama yine de yatay ve zayıf görünümün devam edebileceğini değerlendiriyorum.
1: Evet. Evet, o zaman bir de sizden ikinci bilanço dönemine ilişkin beklentileri alalım.
0: Yani o tarafla da alakalı olarak şimdi sezon yeni başladı zaten. Orada da özellikle yine ana sektörler yakın takibimizde olacak. Elbette hikayeler sürekli değişiklik gösteriyor. Eskisi kadar bilanço döneminde biz hani eskiden bir bilanço öncesi beklentileri fiyatlarda hissederdik. Bilanço sezonunda fiyatlarda hissederdik. Ama artık o son birkaç yıldır bu döngü de kırıldı aslında. Yani tabii ki zaman zaman bazen beklenmedik sürpriz bilançolarla karşılaştığımız zaman piyasa elbette tepkisini veriyor ama eskisi kadar güçlü değil. Yani yeni bir katalizör oluşturmuyor açıkçası, bunu söyleyebilirim. Sadece yine hisse ve sektör bazlı ayrışmalara dikkat etmek gerekiyor diye biz uyarımızı yapalım. Ama sezon yeni başlıyor.

0: başladı. Bakalım açıklanan şirket karlarıyla işte dönem dönem piyasada da bir miktar oynaklık yaratacaktır. Sadece ben yeni bir hikaye yaratabileceğini düşünmüyorum.
1: Peki, şimdi tabii hep konuştuğumuz sektörler malum, bu haftada alacağımız bilançolar bankacılık. Peki bunun dışında hani sizin böyle favori gördüğünüz endeksler hangileri?
0: Şimdi o tarafta hep konuştuğumuz şeyler vardı zaten, işte sektörler anlamında, işte havacılık olsun, gıda ve perakende olsun. Son dönemde zaten bazı sektörlerde ciddi hareketler söz konusuydu. Telekomünikasyon tarafı olsun, holdingler, hep bunlar zaten ana sektörler ve buralarda ilgili hani tabii ki şirketlere göre değişiyor. Her şirketin hikayesi de farklılık gösteriyor. Hani biraz bunlarla ilgili belki bilançolarda ciddi hareketler görebiliriz. Piyasa fiyatlamaları üzerinde diye değerlendiriyoruz. Hani onun dışında da zaten şu faiz hikayesi olduğu için biraz o tarafın ötelenmesi bazı sektörler üzerinde baskıya ulaştığında biraz o tarafı beklemeye aldık şimdilik. Yakın takibi aldık diyelim. Yani genel görünüm açısından bakalım, ne açıklandıkça zaten detaylı bir şekilde inceleriz.
1: Peki böyle hani bu senenin yıldızı şu olacak portföyde dediğiniz ne var?
0: Yani şu an için ne var? Havacılık negatif etkileniyor şu jeopolitik riskler sebebiyle. Hani biraz bu tarafta normalde hani savaş ortamı geride kaldıkça biz biraz daha o tarafı ön plana çıkarıyorduk. Yine aslında havacılığı tabii ki bu noktada ön plana çıkarmaya devam edebiliriz ama şu gelişmeler sebebiyle oynaklıklar sürecektir. Onun dışında mesela bizim en son işte model portföyümüzü güncelledik. Model portföyümüzde birçok hisse senedimiz var takip ettiğimiz. İşte holdinglerden mesela Sabancı Holding'i aldık listeye. Zaten listedeydi de. İşte TAP Gıda var, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Anadolu Hayat Emeklilik, Aksa, Coca-Cola, Doğan Holding, MLP Sağlık. Bunlar araştırma biriminin yayınlamış olduğu strateji raporunda da zaten bulunuyor. Model portföyümüzde yer alan hisse senetlerimiz. Bunları şimdilik yakın takibi alıyoruz. Tabii ki piyasadaki dinamikler değiştikçe biz de model portföy tarafında da eklemeler ve çıkarmalar gerçekleştirebiliyoruz. Ama şu anki görünüm bu. Onun dışında da hani Borsa İstanbul tarafında da kısa vade açısından pek olumlu konuşmadım belki ama en azından önümüzdeki dönem, özellikle de 2027 yılında eğer ki merkezin eli daha da rahatlar, dezenflasyonu süreci daha da hissetmeye başlarız, o zaman zaten seri bir şekilde faiz indirimleri gelmesiyle biraz daha piyasadaki dinamiklerin de değişebileceğini değerlendiriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere diyerek efendim bu bölümü kapatalım yatırım günlüğünde. Birazdan fon dünyasında birlikteyiz.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Efendim hoş geldiniz. Fon dünyasıyla bugün birlikteyiz. Karşımızda da Barış Keskin var. Ne dersiniz diyerek başlayalım sohbetimize. Fon dünyası tabii malum çok da fazla rağbet gören bir dünya diyelim. Bu haftanın dinamikleri nasıl şekilleniyor?
1: Merhaba.
0: Buyurun. Buyurun Barış Bey.
1: Merhaba.

0: soruyu alamadım da kusura bakmayın, tekrar şey yapabilir miyiz?
1: Bu haftanın fon dünyasındaki dinamikleri nasıl şekilleniyor? Genel bir çerçeveyi bir çizelim.
0: Tabii memnuniyetle. Şimdi fon tarafına baktığımızda genel olarak zaten piyasada, hisse senedi piyasasında bir negatif hava var. Jeopolitik risklerin tekrar alevlenmesiyle beraber. Bu tabii ki hisse senetleri tarafına yansıyor. Yine biz burada daha güvenli liman olarak algılanan işte para piyasası fonları olsun, bu tarz kısa vadeli fonlar olsun, yine Türk lirası getiri elde etme şansı yakaladığımız fonların yine ön plana çıktığını görüyoruz. Böyle dönemlerde özellikle biliyorsunuz riskli varlıklardan daha güvenli varlıklara doğru bir hareket oluyor. Yine bu hafta da ona benzer bir hafta oluyor diyebiliriz genel olarak. Çünkü burada piyasalar genel olarak bilebiliyorsunuz savaşın başından beri baktığımızda, yani jeopolitik riskler tırmanmaya başladığından beri Türk lirası para piyasası ürünleri diyeyim genel olarak, yani çok düzenli bir getiri imkanı sağladı. Bu yüzden de yine bu tarz ürünlerin ön planda çıktığını söyleyebiliriz.
1: Yorumculara.
0: Sesiniz gelmedi ama soruyu yine alamadım ben.
1: Ne önerirsiniz yatırımcılara ikinci yarıda?
0: Yani burada tabii ki yatırımcılar açısından iki şey önemli. Burada biz daha önceki yayınlarımızda konuşuyorduk. Bu hafta tabii ekstra bir durum oldu. Hem bahsettiğim gibi jeopolitik riskler alevlendi, hem de özellikle bu yılın başından beri küresel anlamda baktığımızda çok yükseliş kaydetmiş, çok iyi getiriler sağlamış işte yarı iletkenler olsun. Bu tarz temalarda da bir negatif fiyat hareketi oldu. Bu yüzden yatırımcıların aslında takip etmesi gereken iki tane temel konu var aslında. Bir, bu küresel anlamda yapay zeka ve bununla alakalı yatırımların yarattığı fiyat hareketleri ve buradaki, dediğim gibi, burada çok ciddi fiyat hareketleri olabiliyor. Ani yükselişler ve düşüşler, bunlar önemli. Bir de tabii ki jeopolitik gerilimler. Jeopolitik gerilimlerin de fiyatlar üzerindeki etkisi takip edilmeye devam etmesi gereken şeylerden birisi. Yatırımcılar için burada Borsa İstanbul için, yerli senetler için konuştuğumuzda tabii ki orta uzun vadede getiri potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki kısa vadede bir oynaklık olacaktır, jeopolitik kaynaklı. Bu oynaklığa yatırımcının dikkat etmesi gerekir.
1: Peki bu şu anki fiyatlamanın teması olarak sizin değerlendirmeniz nedir?
0: Şu anda aslında hem küresel çapta hem de Türkiye özelinde benzer bir fiyatlama var. O da şu: jeopolitik risklerin tekrar artması dolayısıyla, işte en başta enerji olmak üzere enflasyonist eğilimlerin artması, merkez bankalarının daha temkinli olmaya itiyor. Çünkü biz hatırlarsanız yıla başlarken, hatta geçen yıl sonlarında FED'den de bu yıl faiz indirimleri bekliyorduk, tüm dünya piyasaları. Bu olmadığı gibi şimdi faiz artırımı yapabilir miyi konuşuyoruz FED tarafı. Keza diğer gelişmiş ülke merkez bankaları için de bu geçerli. Bu tabii ki biz de etkileniyoruz. Bizde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılbaşında başladığı faiz indirim döngüsünün devam etmesini aslında piyasa genel olarak bekliyordu 2026 yılı için. Fakat orada da jeopolitik sebeplerle enerji fiyatlarının artması, sadece enerji değil de bir sürü ham madde fiyatlarının artması bizi burada faiz indirimlerini durdurmaya itti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Yani aslında yaşadığımız şey küresel hareketin bir parçası, bunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de fiyatlamalarda şu anda o var. Yani her yerde faiz indirimlerinin ötelenmesi, hatta bazı ülkeler için, yani Türkiye için bir beklenti yok ama bazı ülkeler için, Amerika gibi ya da Avrupa Birliği gibi bazı bölgelerde faiz artırımlarının gündemde olması, genel olarak piyasadaki fiyatlamalara bunlar sebep oluyor.
1: Evet, peki bir de tabii hepimizin çok merak ettiği kıymetli metal tarafı, sizin o tarafa yönelik öngörüleriniz nasıl?
0: Kıymetli metaller bu yılın başından itibaren aslında, hani Ocak ayında hızlı bir yükseliş yaşasalar da sonrasında ciddi anlamda geri çekilmeler yaşadılar, altın ve gümüş. Burada az önce bahsettiğim dinamiklerin çok etkisi oldu. Aslında jeopolitik gerilimler artmadan önce de Ocak ayında Warsh'un FED başkanlığına getirileceğinin, aday gösterileceğinin belli olmasıyla burada açıkçası bir miktar, çünkü geçen yıl ciddi anlamda bir doların zayıflaması, bu debasement trade dediklerim, doların zayıflayıp altının ve metallerin güçlenmesi gibi bir senaryo bir tema olarak ağır basıyordu dünyada. Ki bu sene Ocak ayı da öyleydi. Fakat sonrasında Warsh'un geleceğinin belli olmasıyla birlikte bu kadar çok doların zayıflaması teması da güç kaybetmeye başladı. Bu yüzden de Ocak ayı sonuyla itibaren biz kıymetli metallerde geri çekilmeler gördük. Mart ayında zaten jeopolitik gerilimlerin olmasıyla bu normalde altının jeopolitik gerilimlerde değer kazanmasını beklerken bu sefer öyle olmadı. Bu da işte hem Fed'in faiz

0: arttırmasının fiyatlara girmesi, hem de bu altında çok ciddi bir pozisyonlanma olması gibi birkaç sebeple burada altında geri çekilmeler gördük. O yüzden burada açıkçası değerli altın özelinde konuşursak Fed'in aksiyonlarını takip etmek gerekir. Gerçekten Fed faiz arttırırsa tabii ki bu altın için çok pozitif olmaz. Fakat bir yandan da 4000 dolar ya da 3900'deydi 4000 dolar seviyesinde altına düşmekte zorlandığını da gözlemliyoruz altını. Yani çok kritik bir seviye oldu. O yüzden hani orayı da takip etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Eğer oradan güç bulmaya devam ederse yeni bir hareket yapabilir. Hem o seviyeyi takip etmek lazım hem de Fed'in hareketlerini takip etmek lazım. Altın biraz bu ikisinden etkilenir gibi.
1: Teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Evet ve burada kapatalım. Kolaylıklar diliyoruz size de. Efendim burada kapatıyoruz bu bölümü. 15'te birlikteyiz. Görüşmek üzere.

0: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
1: Medipol.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

tablosuyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda akşam Fed'in faiz kararını bekliyor olacağız. Evet, bir sürpriz beklenmiyor. Genel algı faizin sabit tutulacağı yönünde ama bir kesimde %30'luk bir piyasa fiyatlamasıyla faizler artabilir 25 bas puan diye de masada ihtimallerde kalmaya devam ediyor diyelim. Peki piyasalar nereye odaklanıyor? Özellikle küresel hisse senetleri ve ABD borsalarına baktığımızda kararın kendisinden çok sermayenin nereye akacağına odaklanıyor. Yani karar sonrasında sermaye teknolojiye mi gidecek yoksa bankalarda mı kalacak?

veya defansif sektöre mi yönelecek? İşte bugün bunun cevabını arayacağız. 3 tane farklı şirket üzerinden değerlendireceğiz. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. ABD Wall Street endekslerinde, endeks kontratlarında nasıl bir tablo var diyelim. Nasdaq'a bakalım. Teknoloji endeksi 0,30'luk neredeyse bir yükseliş açılışa işaret ediyor spot piyasa için. Dün zaten benzer tablolar vardı. Aslında dün bir satış baskısı var. Çünkü teknoloji hisseleri öncülüğünde çip üreten şirketlerde sert bir satış dalgası gördük. Sadece ABD borsalarında değil, hatta Asya tarafına da yansımıştı diyelim ve hemen buradan bakalım. Son 2 yıldır zaten sürekli yapay zekayı konuşuyoruz. Veri merkezi yatırımlarını konuşuyoruz ki aslında piyasayı taşıyan bir ana hikaye olarak da değerlendiriyor ve bu ana hikayenin de en büyük zaten lideri de Nvidia oluyor. Şirketin detaylarını ekranda görürken FED eğer ki faizi sabit bırakırsa bu senaryo üzerinden değerlendireceğiz Nvidia'yı. Yani Powell zaten daha fazla sözlü yönlendirme yapıyordu ama şimdi yeni başkan Walsh'a baktığımızda sözlü yönlendirmelerden kaçınıyor. İleriye dönük bir sinyal vermiyor. Dolayısıyla Walsh'un mesajları da bu akşam önemli olacak. Dolayısıyla da eğer ki Walsh şahin bir tonda konuşmazsa veya sözlü yönlendirme yapmazsa teknoloji tarafının bunu olumlu karşılaması bekleniyor. Çünkü teknoloji hisseleri en çok faize duyarlı sektörlerden bir tanesi. Büyük teknoloji hisseleri zaten milyarlarca dolarlık bir veri merkezi yatırımı açıklamaya devam ediyor. Nvidia zaten dünyanın en değerli şirketi olarak takip ediyorduk ki Apple zaten bu tahtı salladı. Şu an birinci sıraya yerleşti. Nvidia da ikinci sıraya yerine aldı diyebiliriz. Ama Nvidia'nın temel hikayesine baktığımızda herhangi bir değişim görmüyoruz. Hala geleceğe yönelik yatırımları, beklentileri oldukça yüksek. Dolayısıyla da bir de madalyonun öbür yüzüne bakmak gerekiyor. Çünkü FED eğer ki şahin bir ton kullanırsa teknoloji hisseleri ve Nvidia bu durumdan nasıl etkilenir diyeceğiz. Çünkü bu noktada baktığımızda da yine teknolojiye bir sert bir satış dalgası gelebilir diyebiliriz. Şahin ton görürsek eğer ki FED'den, çünkü piyasa önce yüksek çarpanlı olan hisselere yönelebiliyor. Yani burada riski azaltma yoluna gidebiliyor. Yani FED sonrasında piyasanın risk iştahını anlamak için önce bakacağımız hisselerden bir tanesi Nvidia olacaktır diyebiliriz. Özetle hemen bakalım performansa, son bir yılda %13'lük bir değer kazanımı var. Bu yılda %4'lük bir yükseliş kaydetmiş zaten. Hisseye baktığımızda da hala beklentilerin korulduğunu bir nebze de buradan görüyoruz. Zaten aslında endeks değil de sektör geneline baktığımızda Orta Doğu'daki risklerle teknoloji baskı altında kalmıştı. Bunun da bir yansıması var tabii performansında ama bu karardan sonra ne kadar yansıyacak? Nvidia bu durumdan nasıl etkilenecek? Yine takip ediyor olacağız diyelim. Bir de bakalım S&P 500 endekse nasıl bir tablo var? Vadeli tarafta demiş olalım. Yine dün spot piyasa endeksi kapanış gördük. Vadeli tarafta yine Nasdaq endeksine benzer bir yükselişi açılışı işaret ettiğini S&P 500'de görüyoruz diyelim ve buradan bakalım. Bir diğer FED denince akla gelen sektör bankalar diyelim. Zaten FED'in kararını anlamanın en önemli kolay yollarından bir tanesi bankalara bakmak. Burada da yine FED'in kararına oldukça duyarlı olan JP Morgan karşımıza çıkıyor. Şirketin detayları ekranda yansıtırken faizlerin uzun süre yüksek kalması demek büyük bankaların mevcut düzenini büyük ölçüde koruması demek anlamına geliyor. Dolayısıyla da ilk yansımasını zaten finans sektöründe de görebiliriz. Eğer ki FED şahin bir ton kullanırsa. Yine burada tabii Walsh'un tonu oldukça önemli. Karardan çıkabilecek mesajlar oldukça zaten kritik olacakken bir süre daha faiz yüksek kalır mesajı eğer ki görürsek satır aralarında, o zaman da JP Morgan gibi büyük bankalarda bunu daha rahat bir şekilde karşılama ihtimali de var demiş olalım. Diğer taraftan piyasada bir büyüme endişesi ağır basarsa da, yani bir diğer senaryo olarak baktığımızda da, o zaman hikayenin biraz daha değiştiğini bankalar tarafından da görebiliriz diyelim. Hemen bakalım JP Morgan son dönemde nasıl bir performans göstermiş. Bir yıllık tarafa bakıyoruz. %20 yükselişi var. Bu yıla baktığımızda da yani 7 aylık dönemde %10'luk da bir primlenme göstermiş. Yani yatırımcı şimdilik büyük bankalardan vazgeçmiş görünmüyor şeklinde de hisse performansından da bir yorum çıkarılabilir demiş olalım. Bir de gidelim buradan yine Wall Street Endeksinin tamamını anlamak adına Dow Jones Endeksine bakalım. Bu sene zirvesini görmüştü. Her zaten yayın altını çizmeye devam ediyoruz. 53 puanı görmüştük. Bugün de endeks kontratları eksi açılışa işaret ediyor diyelim ve bakalım buradan eğer ki
FED daha da şahin bir ton kullanırsa öne çıkabilecek, yani buradan pozitif şekilde beslenebilecek bir şirket Walmart diyelim, bir perakende devi. Çünkü orada yatırımcının psikolojisinin biraz daha değiştiğini biliyoruz. Daha defansif sektörlere yönelim gösterebiliyor. Dün zaten farklı bir defansife bakmıştık. Johnson & Johnson demiştik ama Walmart da zaten defansif bir sektör. Çünkü ekonomi yavaşlarsa, FED faizleri yükseltirse vatandaşlar hala market alışverişlerini ve diğer perakende tarafındaki alışverişleri sabit kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla da bu noktada defansif özelliğinde koruma tarafında bir potansiyel de var Walmart'ın diyelim. Yani yatırımcı bu tarz dönemlerde biraz daha güvenli tarafta durayım diyebiliyor. Dolayısıyla da burada da bu şirketi öne çıkamamasını bekleyebiliriz ama diğer taraftan tabii bütçelerin sıkışma ihtimali de var. Faizlerin artırılması halinde burada da uygun fiyatlı perakendeciler sektörüne bakabiliriz. Dolayısıyla da olası bir riskten kaçış görürsek, FED şahin tona yönelirse yine bir bugün zaten bir projeksiyon beklemiyoruz. Haziran ayında almıştık ama özellikle basın toplantısında sorulan sorulardan, Warsh'ın cevaplarından cevaplar, aslında bir ileriye yönelik beklentiler arayacağız. Bu da önemli bir nokta olacak. Dolayısıyla da Walmart'ın bu noktada yeniden ön plana çıkması da çok da şaşırtıcı olmayacaktır da denilebilir piyasa algısına beraberinde. Ve hisse performansına geçelim. Bu yıla baktığımızda aslında yatay seyretmiş, 2 prim, %2'lik prim görüyoruz ama bir yıla baktığımızda da %16'lık bir yükseliş kaydettiğini de görüyoruz. Zaten defansif özelliğini bu ortamda korumuş, bu noktada da hisseyi zaten destekleyen bir görünümde sunmuş demiş olalım. Bu akşam dolayısıyla Fed'in faiz kararını evet takip edeceğiz ama kararın kendisinden çok diğer tonlara, diğer çıkabilecek mesajlara odaklanacağız. İleriye yönelik yönlendirmelere bakacağız. Dolayısıyla da hemen bakacağımız noktalardan bir tanesi paranın nereye gittiği olacak. Burada tabii sektörleri değerlendireceğiz. Teknoloji nasıl etkilenecek? Sabit kalırsa, yükselirse sert bir satış baskısı devam edecek mi? Son günlerde zaten takip ettiğimiz başlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla da şöyle özetleyebiliriz bu üç şirketi. Teknoloji güç kazanırsa Nvidia'yı, finans tarafı desteklenirse Walmart öne çıkabilir. Aynı şekilde riskten bir kaçış görürsek de, pardon şunu düzeltelim, finans tarafı desteklenirse JP Morgan bankalar tarafına, diğer taraftan da riskten bir kaçış görürsek de Walmart gibi perakende, yani daha defansif bir sektör kullan ilk sinyallerini bu sektörlerden de görebiliriz. Çünkü piyasaya yön veren sadece Fed'in kararı olmayacak. Çünkü beklentiler sabit kalması noktasına oldukça odaklanmış. Hatta bu sabah zaten baktığımızda %30, %40 bandında bir kesim sadece Fed faiz artırımına gidebilir dedi. 25 bas puanlık artırım yapabilir dedi ama kalan piyasa geneline baktığımızda artırımların Eylül ayına ötelendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir nebze piyasalar Eylül'e odaklandı bu akşamdan ziyade. O yüzden de kararın ardından aslında bakacağımız şey bu yayının özeti sektörel rotasyon olacak. Hangi şirketler öne çıkacak? Hangi şirketler burada negatif, pozitif, yani kim kazandıracak, kim kaybettirecek? Bunlar da önemli bir başlık olacak. Diğer taraftan tabii bilançolar da gelmeye devam ediyor. Birçok teknoloji devini aldık. Beraberinde hisseler beklenen zaten tepkiyi göstermedi. Sadece ABD borsaları için konuşmuyoruz, teknoloji tarafı için. Aynı şekilde Güney Kore'de KOSPI endeksine dahil olan ve Seika Hynix hissesi şirketi bilançosunu açıkladı. Güçlü bir bilanço vardı ama hissesi hemen bilanço ardından %8'lik bir değer kaybı gösterdi ki zaten Güney Kore endeksini aşağı çeken bir başlıktı. Aynı şekilde Micron ve AMD'de de benzer tablolar gördük. Yani teknoloji tarafında bir sorgulanmanın da devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla da yapay zeka sürdürülebilir mi? Yani para, evet bir yatırım var ama somut bir rakama dönüşüyor mu? Bunlar çok büyük bir soru işareti. Teknolojinin de geleceğini belirleyecek bir diğer başlıkta bilançolar diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 110

Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Öyle.
5: Otobit'te. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 39. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 30 derece. Mersin 37, Adana 43, Kahramanmaraş 40, Hatay 34. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük ve Rize 29. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 31, Ardahan 24. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41.

0: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Gelecek seninle gelecek.
2: İstanbul Medipol Üniversitesi.
3: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftayı ortaladık. Haftanın 3. işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıklara bakacağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Gözümüz, kulağımız ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında olacak. Bugün 21'de Fed kararını açıklayacak ve hemen 30 dakika sonra Başkan Kevin Warsh kameralar karşısına geçecek ve özellikle alınan kararın ayrıntılarını paylaşacak. Şahin bir mesaj mı verecek yoksa biraz daha güvercin bir ton mu kullanacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Warsh'un ilk toplantısında eski Fed, yeni Fed ayrımı gündeme gelmiş. Artık beklentilerin çok fazla gün yüzünde olmadığını ifade etmişti. Bu yüzden de bu toplantıda ortak bir beklenti yok. FedWatch'ta %70 oranında Fed'in faizi sabit bırakacağına ilişkin beklentiler varken %30 oranındaysa Fed'in bu toplantıda faiz artışı yapabileceğine ilişkin kanaatler fiyatlanıyor. Hem de 25 bas puanlık bir faiz artışı fiyatlaması diyebiliriz. Ama nihai kararı akşam saatlerinde göreceğiz. Bu arada yurt içinde bazı anketler var ve aslına bakarsak Temmuz ayı enflasyonu 3 Ağustos'ta gelecek ve bu sürece ilişkin beklentiler bir önceki aya göre biraz daha yüksek gelmesi yönünde Merkez Bankası da ifade etmişti. Ama TEPAV gıda fiyat endeksini açıkladı. Burada Temmuz'da %0.94'lük bir gıda fiyat endeksi olduğunu görüyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings ise bankaları değerlendirdi. 2026'nın ilk çeyreğinde bankaların görüntüsünün biraz zayıfladığını, karlılığın biraz düştüğüne işaret ediyor Fitch Ratings. Global ölçekte işten çıkarmalar devam ediyor. Öyle ki BMW işten çıkarmaları duyurdu. Sene başından itibaren birçok kurum elemanlarını çıkardığını duyurmuştu. Bu kervana BMW de katıldı. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

BIST endeksinden itibarıyla görüntü neye işaret ediyor? Bakalım 13.590 gelinen nokta %0.71 düşüyor. 13.558 gün içerisinde görülen en düşük seviyeydi. BIST 500 benzer bir görüntü var. %0.88

0: aşağıda. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankalar düşüyor, sınai endeksi geri çekiliyor. Tüm sektörlere düşüş sirayet etti. Gayrimenkulde de yarım puan düzeninde geri çekilme yaşanırken teknoloji %1,5 aşağıda. Fiyatı en fazla artan şirketler hangileri bu saat diliminde? Bakalım. Odaş Elektrik. Sınırlı yükselişler var bu şirketlerde. %2,8 artıda. Efor Yatırım, Tüpraş, Arçelik, Astor Enerji. İlk 5 bu şekilde. Fiyatı en fazla düşen şirketler Şekerbank, Odin, Sarkuysan, Europower, Mia Teknoloji. Şekerbank bugün de taban fiyatlamaya devam etti. Konuşacağız. Bizlere One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Önce FED'i konuşalım. Nasıl bir karar beklersiniz ve Walsh hangi hususlara temas edecek?
1: Yani evet, daha doğrusu Walsh'un takip ettiği şu anda doğal olarak bütün merkez bankalarının aslında enflasyon verileri artı istihdam verileri. Hani daha önceki toplantıda FED Başkanı aslında istihdamdan çok enflasyona öncelik vereceğini söylemişti. O da piyasada şahin olarak algılanmıştı ve neticede dolar değer kazanmıştı o süreçte. Şimdi bu toplantıda da, yani o günden bugüne aslında baktığımızda, evet, en son açıklanan enflasyon verileri de bir miktar gerileme gördük. Daha önceki hızlı yükselişin ardından petrol fiyatlarına dayalı. Ama şimdi o açıklanan enflasyonun ardından 70 dolardan tekrar 95 dolarlara kadar yükselen bir Brent vardı petrol fiyatı. Dolayısıyla şimdi açıklanacak enflasyon verisi bu sefer bir önceki ayın da üzerinde gelecek. Yani şunu demek istiyorum, aslında oldukça volatil bir enflasyon veri setiyle karşı karşıyayız birkaç, belki 3-4 aydır. Dolayısıyla şimdi bu enflasyon yüksek gelecekse ve savaş konusunda belirsizlik devam edeceği için, yani enflasyonda net bir düşüş trendi görmeden açıkçası Fed'in faiz indirimi yönünde bir hareket alanının olduğunu zannetmiyorum. Ama enflasyon tabii faizi de yükseltemeyecek. Yani muhtemelen Şahin konuşacak ama faizde bir değişiklik yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü faizi neye göre yükseltecek? Yani enflasyon yükseldi, düştü, tekrar yükselebilir. Dolayısıyla burada ciddi bir volatilite var. Bu da onların karar almalarını zorlaştırıyor şu anda. Bence Şahin konuşur ama 3.75'teki politika faizini değiştireceğini düşünmüyorum şu anda. Bu şekilde herhalde açıklamalar gelir diye düşünüyorum.
0: Piyasalar buna nasıl tepki gösterir peki? Amerikan 10 yıllıklar 4.63 seviyesinde. Borsalarda özellikle yarı iletken çip şirketleri önderliğinde geri çekilmeler bir süredir takip ediyoruz. Ve dolarda da 101 seviyesinin üzeri hakim. Şayet sizin dediğiniz gibi bir karar ve açıklama olursa bu bahsettiğim enstrümanlarda görüntü nasıl olur?
1: Yani eğer Şahin konuşursa faiz değişikliği beklemiyorum. Kısa vadeli olarak bir miktar daha dolar değer kazanabilir. Borsalara etkisi çok fazla olacağını zannetmiyorum. Yani şu aşamada. Dolayısıyla Amerika borsalarına taşıyan şu anda teknoloji şirketleri. Yani tabii ki faizlerdeki yükseliş bütün varlık değerlemeleri negatif etkileyecek bir faktör ama en azından teknoloji sektörü tüketimden biraz daha uzak bir sektör olduğu için diyelim. Yani bir perakende değil. O manada faize hassasiyeti daha az. Dolayısıyla faizlerden çok ciddi derecede etkileneceğini zannetmiyorum endekslerin bu aşamada. Kasım'da seçimler var biliyorsunuz. Hani FED şimdi yükselen enflasyon, yüksek faiz ve düşen bir borsayla bu seçimlere girmek istemeyecektir. Dolayısıyla bu anlamda da hani bunu engelleyecek olan ne var? İran'la olan savaş var. Bunu da rolantide tutmak istiyor açıkçası. Yani savaş olsa bile, burada saldırılar olsa bile çok kısa sürede oluyor ve uzun sürdürmek istemiyor. Ve mümkün olduğunca bunu aplikayla halletmek istiyor, daha düşük maliyetle. Dolayısıyla yani Fed'in burada açıklayacağı karar bence nötr olacak diye düşünüyorum piyasalar açısından.
0: Dow Jones Endeksinde sınırlı bir geri çekilme var. S&P ve Nasdaq'ta ise hafif artıları görüyoruz. Bakalım spot piyasa bugün nasıl başlayacak? Dışarıdaki sevimsiz görüntüden yurt içi piyasaları da nasibini alıyor. Endekste 13.700 bandı ve aşağısındaki seviyeler görülüyor. Öyle ki 13.500 bandı da test edildi. Borsa İstanbul'daki bu görüntüyü nasıl okumak gerekir? Geri çekilmenin devam etmesini bekler misiniz?
1: Şimdi geçtiğimiz aylarda en yüksek 15.200'lü seviyeleri görmüştük. Evet, onun için

0: 500 destek. Yani o seviyeden baktığımız zaman aslında %10'luk bir geri çekilme var. Neden geri çekiliyor? Yani piyasaları daha fazla yukarı götürebilecek açıkçası bir pozitif haber akışı yok şu anda. Nötrdeyiz diyebilirim. Bir taraftan hani faizler yüksek, dolayısıyla borsayı yukarı taşıyacak bir beklenti yoksa taşıma maliyeti yüksek olduğu için alıp tutmaktansa sat bekle, hani sonra düşerse tekrar al. Zaten aylık faiz getirisi %3'lerde biliyorsunuz. O zaman hisse fiyatı bir ay boyunca aynı fiyatta kalsa zaten %3 kazanmış oluyorsunuz. Bu anlamda bekle gör mantığında, yani bence en büyük etken faizlerin yüksek oluşu ve beklentisizlik bizi biraz geriye çekiyor. Yani tabii piyasayı rayından çıkaracak çok negatif bir haber akışı da yok o manada. Bence bir realizasyon. Ama en büyük etken dediğim gibi faizlerin yüksek kalması. Faizlerin de düşmesi için tabii ki enflasyonun düşmesi gerekiyor. Maalesef şimdi bu gelecek hafta işte Temmuz ayı enflasyonu açıklanacak. Merkez Bankası beklenti anketinde ortalamalar 1.60'lardaydı ama muhtemelen biraz daha yüksek de gelebilir bir miktar. Çünkü bu arada petrol tekrar yükseldi. Bu da bizi yani 32,5-32-33 bandında enflasyonun yapıştığını gösteriyor. Daha fazla aşağı gelemiyoruz yani dışsal faktörler nedeniyle. Şimdi burada gelişme olmadan Yusuf'a Merkez Bankası da yani geçen hafta da tahmin ettiğimiz gibi faizleri değiştirmedi. Dolayısıyla yani eğer enflasyon ve faizlerde düşüş olmayacaksa ve borsa açısından da bir beklenti yoksa bu manada biraz daha geri çekilmede açıkçası şey yapabiliriz, görebiliriz. Pozitif anlamda sadece kısa vadeli haber akışları belki önemli olabilir. Yani işte İran'la tekrar bir barış şeyi olabilir, o etkiler. Artı Katsa ve F-35 konusunda yeni bir gelişme olabilir. Onlar kısa vadeli olarak etkileyebilir. Ama genelde baktığımızda aslında 13 bin ile 15 bin bandında bir süre daha gideceğiz gibi görünüyor.
1: Finansalları da konuşalım. Akbank'ın bilançosu geldi. Nasıl buldunuz Akbank'ın bilançosunu? 67 TL bandına kadar geri çekilmişti bu ay içerisinde. Beklentiden daha iyi bir görüntü geldi gibi ikinci çeyreğe ilişkin. Nasıl değerlendirmek gerekir şirketin bilançosunu?
0: Yani beklentilerden çok da iyi geldi diyemeyeceğim. Bir miktar belki üzerinde geldi ama genelde beklenti paralelindeydi. Yani bankalarda ikinci çeyrekte zaten piyasanın bildiği bir şeydi, birinci çeyreğe göre kar gerilemesi. Tabi burada neler oldu? Yani Mart'tan itibaren özellikle savaşın başlamasıyla birlikte yani Merkez Bankası 2026 yılında faizlere düşüş moduyla girmiştik ama savaş ve enflasyonla birlikte tekrar yükseliş oldu. Dolayısıyla bankaların mevduat maliyeti arttı. Yani kredi mevduat spredi biraz daralmış oldu. Onun negatif etkisi var. Artı yani ayrılan karşılıklar manasında da tabii piyasada da görüyoruz. Yani birçok şirket konkordato da ilan ediyor. Yani borçlarını yüksek faiz ortamında ve düşük büyüme ortamında çevirmekte zorlanıyorlar. Bu da hani bankalar üzerinde çok büyük çaplı olmasa da yine de bir negatif faktör olarak görebiliriz. Yani yüksek mevduat faizleri, düşük kredi talebi artı yani sorunlu kredilerde bir miktar artış. Bunlar bankalar için negatif. Bu anlamda aslında tabii ki bilanç olarak negatif ama genel fiyatlamalara da baktığımızda bunlar da fiyatların içerisinde. Zaten hani son birkaç aya baktığımızda bankalar endeksten daha kötü perform etti. Yani birçok banka piyasa değeri defter değeri 1 oranında işte İş Bankası 0.7 oranında gibi yani o açıdan baktığımızda aslında oldukça ucuz seviyelerdeler ama bunlar tabii ki zayıf bilançoyu yansıtıyor şu anda diye düşünüyorum.
1: Ucuz olması alım için fırsat anlamına gelir mi peki? Banka şirketleri ucuz, Akbank zirvesinden epey bir geride. Diğer bankalar için de benzer tablo var. Peki bu yükselmesi için bir sebep mi?
0: Yani sadece ucuzluk tek alım için fırsat olmuyor. Yani ya aslında ucuz demek yani yükseliş anında potansiyel var demektir ama bu potansiyel harekete geçirebilecek gelişmeler olması lazım. İşte bu biraz önceki söylediğimin tam tersi olması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Faizlerin düşmesi gerekiyor ki mevduat maliyeti düşsün, kredi talebi artsın, artı sorunlu krediler azalma görelim ki bankalar şey olsun. Şimdi burada gelişme olmadan sadece ucuzluk tek başına bir faktör değil. Ya ama uzun vadede tabii ki kazandıracaktır muhtemelen. Şimdi tabii negatiflik burada banka veya şeyden çok yani ucuzluktan çok faizler yüksek olduğu için. Yani düşünün bir yıl vadede %40'lık bir faizden bahsediyoruz. Yani bunun üzerinde bir

0: getiri potansiyeli olacak ki siz buradan almalısınız. Dolayısıyla ben daha çok hani bu ucuzluk bir alım fırsatı olarak görmüyorum. Bekletecektir. Yani buradaki kayıp hissenin düşüşünden değil bu noktadan itibaren. Aslında alternatif maliyetten dolayı. Yani 3 ay aynı fiyatta kalsa faiz karşılığı %10 gibi düşünebilirsiniz. 3 ay süreçte bankalar %10 yükselecek mi mesela? Bu beklenti olmadığı için şu anda hani bu seviyeden al diyemiyorum. Belki beklemek lazım birkaç ay. Yani birkaç ay sonra enflasyonda tekrar bir iyileşme görebilirsek o zaman tekrar alınabilir.
1: Bu arada bugün Tofaş, TSKB ve Arçelik finansallarını duyuracak. Bu şirketlere ilişkin tablonun nasıl olması beklersiniz? Biraz bu sektörleri de konuşalım. Otomotiv, bankaya temas ettik. Arçelik kanadında da beyaz eşya sektörü diyebiliriz.
0: Şimdi TSKB evet yani sonuçta bir mevduat bankası olmadığı için diğer bankalara göre daha az negatif etkilenecektir bu süreçten diye düşünüyorum. Arçelik ve Tofaş'ta da yani bunların da tabii ki satışlarının yarısı yaklaşık ihracat gibi düşünürsek yani kur da dolar kuru da veya euro kuru da enflasyon kadar yükselmediği için aslında kâr marjları baskı altında kalmaya devam ediyor. Bu bilançoda da hani çok sürpriz pozitif bir şey bence açıkçası görmeyeceğiz. Yani ikinci çeyrekte de sonuç olarak TL daha değerliydi. Ve rekabet açısından da kısmen hani dış pazarlarda da zorlandıklarını düşünüyorum kâr marjı olarak. Dolayısıyla çok parlak bir bilanço geleceğini zannetmiyorum. Tofaş bir kısmen bir miktar daha iyi olabilir Arçelik'e göre. Burada Stellantis birleşmesi vardı biliyorsunuz. Hani onun getirdiği pozitif etkisi de var. Yani nötr veya negatif. Hani Tofaş için nötr diyebilirim. Arçelik için çok da pozitif değilim şu anda. Hani o da bankalar gibi ucuz mu ucuz aslında. Ama bir şey yok yani hisseleri yukarı götürebilecek bir katalist yok şu anda maalesef.
1: Hiç maliyetlenmemiş kişi bu bilanço döneminde iyi çarpanlara sahip, iyi finansallara sahip şirketlere yatırım yapmalı mı peki?
0: Yani sadece piyasa çarpanları hissenin performansını açıklamakta maalesef yeterli olmuyor. Bence bir portföy yapılmasında tabii ki şey var, kendi içerisinde bir mantık var. Yani neler olabilir? İşte mesela TAV bilançosu geldi, iyi geldi. Negatiflik ne? Savaş ortamı devam ediyor. Ama şirketler şu anda bu ortamla da mücadele ediyor. Yani aslında bu savaş kontrolden çıkmış bir veya panik yaratacak savaşlar değil. Yani gerek Rusya-Ukrayna olsun, gerek İran olsun. Yani Rusya-Ukrayna 10 yıl oldu veya geçti belki süresi. İşte belki İran da böyle olacak. Yani hani büyük bir savaş olup da bir anda kontrolden çıkan şeyler görmüyoruz aslında. Genelde 5-10 yıllık uzun vadeli savaşlar görüyoruz. Şiddeti belli ölçüde kontrol edilen. Bu anlamda da şirketlerin tabii bu yeni ortamla hani mücadele edecek zamanları oluyor diyelim. Dolayısıyla TAV'da bölge dışında işte Orta Asya'da olsun veya yurt içinde kendi alanlarını genişletiyor. Yani mesela bu olabilir hani portföy açısından bilançosu da açıklandı. Yani havayolu sektörü evet nötr biraz plus olabilir. Petrolde Tüpraş'ı söyleyebilirdim ancak o da oldukça prim yaptı. Bir miktar hani geri çekildi. Uzun vade için belki düşünülebilir ama biraz daha geri çekilmesi mantıklı olabilir. Yani çarpanlar olarak dediğim gibi şu anda aslında çok bir durum yok. Ucuz olanların katalisti yok. Pahalı olanlar da zaten fiyatlanmış durumda. Belki bir miktar daha geri çekilmeden sonra düşünülebilir.
1: Fiyatları peki TAV, Pegasus ve Türk Hava Yolları'nda kendisini nasıl hissettirecektir? TAV'ın bilançosunu gördük. Bu gerçi 3 şirketin faaliyet alanları da farklı ama ulaştırma hisseleri adına bize ipucu veriyor mu?
0: Yani petrol fiyatlarındaki yükseliş aslında tabii ki havayolu şirketleri için negatif bir şey. Yani sonuçta maliyetleri artmış oluyor. Her ne kadar hedge de olsa bir kısmı çok pozitif bir şey değil. Tabii bölgedeki hava trafiği de o anlamda biraz yavaşlamış oluyor. Ama tabii diğer uluslararası havayolu şirketleri bu bölgeye daha az uçtuğu için diyelim şimdi savaş ortamı nedeniyle aslında bu boşluğu doldurmuş oldu kargo tarafında özellikle Türk Hava Yolları. Bu anlamda hani pozitif etkilendi. Dolayısıyla nötr yani petrol negatif etkilerken hani diğerlerinden pazar payı kapması, yükseltmesi pazar payını o anlamda pozitif. Dolayısıyla birbirini dengeleyen bir faktör diye düşünüyorum. Hani her iki şirket için de çok negatif değilim yani savaş ortamına rağmen. Çünkü dediğim gibi kontrollü bir savaş. Yani tabii ki Brent fiyatları, petrol fiyatı 100 dolar, 120 dolarları aşarsa çok biraz daha negatif olur. Ama bunu tabii ki şey istemiyor. Yani Trump istemediği için seçimler var dolayısıyla. Yani kontrolden çıkmasını istemiyorlar bu durumu. Tabii ki petrol fiyatlarında yükseliş ekstradan hani ABD tahvil faizlerini de çok hızlı bir şekilde yukarı çekecekti. Ve büyümeyi dünyada aşağı çekecekti. Dolayısıyla herhalde petrol fiyatları muhtemelen 70-90 bandında kalır, ortalama 80-85'lerde diye düşünüyorum. Yani bu seviyelerde nötralize olacak. O anlamda hani kısmen bir miktar hani hava yolları, Türk hava yolları bir miktar daha pozitif olabilir. Yani price to book dediğimiz defter değerinin yarısından işlem görüyor şu anda. Hani o da aslında oldukça iskontolu olduğunu gösteriyor.
1: TAV havalimanları için 448 TL'ler telaffuz edilmeye başladı. Kurumlar 450 bandında beklentilerini açıklıyorlar. Şu an 272 TL'de. TAV için böyle bir potansiyel 12 aylık dilimde var mı peki?
0: Ya var, TAV da biraz geriledi tabii ki ama bir Türk Hava Yolları Pegasus'a göre bence daha pozitif diye düşünüyorum. Sonuçta yani gerek iç gerekse dış olsun. En azından belli bir standartlarda yani büyüme devam ediyor yolcu trafiği. O anlamda hani tabii bir miktar daha yani Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan bir adım daha öne çıkar diye düşünüyorum.
1: Yine finansallara gelen bir diğer şirket Anadolu Sigorta. Sigortacılık kanadı için ne düşünürsünüz ve şirketin finansallarını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani sigortalara baktığımızda genel olarak birinci çeyrekten daha iyi kar açıkladılar. Ama bu beklenen bir şeydi. Sonuçta sigorta şirketleri şu anda oldukça nakit durumdalar. Hani yüksek faiz ortamından faydalandıklarını düşünüyorum. Yani faizleri de yükseldiği için ikinci çeyrekte. Dolayısıyla yani kendi tabii çarpanlarına göre neredeyse ortalama olarak baktığımızda sigorta şirketleri genel olarak ucuz seviyedeler. Ve güvenli noktadalar diyebilirim. Hani faizlerde de kısa vadede hızlı bir geri çekilme açıkçası beklemiyorum. Yani muhtemelen üçüncü çeyrekte de ikinci çeyrekteki gibi olacaktır. Yani kar büyümesi bu tarafta devam edecek diye düşünüyorum sigorta sektöründe genel olarak. En azından şu ortamda hani bankalardan daha pozitif.
1: Biraz emtia piyasasını da konuşalım. Şimdi Fed'in kararına ilişkin öngörüleri masaya yatırdık. Borsalara olası yansımaları, tahvil cephesine olası etkilerini dile getirdik ama en önemli yatırımcı kitlesi altın kanadında. 4.000 dolara gelen bir ons altın var. Nasıl bir görüntü olur? Şahin olursa 3.950 dolar aşağı yönü kırılır mı? Güvercin olursa çok iyi haberler son dönemde gelmesine rağmen ons altın bunu fiyatlayamadı. Şimdi yeni bir başlangıç, güvercin açıklamalarda şayet gerçekleşir mi?
0: Güvercin açıklama olursa evet bir miktar yukarı hareket görebiliriz ama yeni bir yükseliş trendi oluşturmayacaktır. Yani 4.200'ler veya 300'leri tekrar görmek mümkün. Yani altın şu anda neyi fiyatlıyor diye bakarsanız tabii ki yani enflasyon ve enflasyona bağlı faiz yükselişi biraz negatif etkilemiş durumda. Yani tabii 5.500 dolarlara yükselişin getirdiği yani Ekim ayında bile altın fiyatları 3.500 dolardı düşünün. Yani 4-5 ay içerisinde 3.500'den 5.500'e geldi. Yani çok ciddi bir yükseliş bu. Onun ciddi bir kar realizasyonunu da hani gördük. Dolayısıyla buralarda konsolide olduğunu düşünüyorum 4.000 dolarlarda. Yani güvercin konuşursa 4.200'ler 100 ve 200 bandı mümkün. Ama yeni bir yükseliş trendi yaratacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü öbür taraftan hani petrol tarafının şey olması lazım savaş ortamında. Oranın stabil hale ve öngörülebilir hale gelmesi lazım. Çünkü petrol yukarı gittiğinde altın fiyatları aşağı geliyor. Çünkü neden? Petrole bağlı işte faiz, enflasyon ve doğal faiz yükseltimi. Fed üstünde baskı artıyor. O da altına satış getiriyor. Dolayısıyla bence belli bir bant içinde kalacaktır. Yani 4.000'in altına gelirse herhangi bir nedenle daha önce de gördük 3.950'lere geldi. Yani bunun için bir likidite krizi falan olması lazım. Hani 3.500-3.600 dolara gelebilmesi için. Sonuçta hisse piyasalarında bir çöküş olur yurt dışında. O manada teminat olarak gösterilen altın pozisyonları satılır. Ve bu nedenle hani bir satış gelirse gelir. Ama bu ihtimal düşük ve olursa da hani o da alım fırsatı yaratır diye düşünüyorum. Çünkü altının uzun vadeli yükselişini sağlayan Dinamikler şu anda ortadan kalkmış değil. İşte

0: Merkez bankaların alımları hala Çin tarafında devam ettiğini düşünüyorum. Çeşitlendirme olarak. Artı Amerika hani çok yüksek borçluluk oranıyla bu savaşa girdi ve bilançosu nasıl çevirecek ve enflasyon yaratması gerekiyor. Hani bunları düşündüğümüzde altın aslında uzun vadeli yükseliş trendi değişmiş değil. Orta vadede bence yatay devam edecektir bu bantta. Kısa vadede 4000'in altına alımlar satışa düşüş olursa alım fırsatı olur. Yukarıda da 4200 dediğim gibi bu seviyelere gelirse de o da kâr realizasyonu olabilir kısa vade için. Ama yeni bir trend bence hemen oluşturmayacak diye düşünüyorum. Altın için görüşüm bu şekilde.
1: Yükselmesi için bir sebep var mı altının şu an? Faiz artışı olmasa bile faizlerin yüksek kalıyor olması altını baskılamaz mı?
0: Baskılı ama öbür taraftan da enflasyon yüksek. Hani sonuçta düz mantık olarak düşünürsek enflasyon kadar yükselmesi, faiz kadar düşmesi gerekiyor. Hemen hemen eşit şu anda yani faiz ve enflasyon. Dolayısıyla dengede kalması normal. Yani sadece faize bakmak çok da şey değil, doğru değil. Yani büyüme de hani dünyada da yavaşlamış oldu petrol nedeniyle. O anlamda hisse piyasalarında da çok büyük bir rally yok. Ve altın o noktada bence yatay kalacaktır. Yani sadece faize bakıp düşecek demek çok doğru değil. Yani şu olursa olabilir tabii. Yani bir ABD 10 yıllık bir anda 5'e gelir ve 5'i geçmeye çalışır. O noktada borsalarla birlikte satış gelir. Ama sonrasında da bu düşüşte alım fırsatı yaratır. Yani yeni bir düşüş trendi oluşturmaz.
1: Gram altında da 6000 TL bandına kadar gelindi. Burada peki 6000 TL'nin altına inilmesi halinde alım için fırsat olarak değerlendirilebilir mi?
0: Yani olabilir. Aynı ons altında konuştuğumuz gibi uzun vadede de evet olabilir. Ama şimdi yatayda kaldığı sürece aynı biraz önce hisse senetlerinde konuştuğumuz gibi yani faiz maliyeti de var. Yani aylık %3'ler seviyesinde her ay %3 yükselmesi gerekiyor ki faizi karşılasın. Yani daha düşük fiyatlar 6000'in altında belki beklemek lazım. Şu anda hızlı bir şekilde açıkçası buradan altın alım önermiyorum. Yani yükselmesi veya düşmesini gerektirecek bir sebep yok çok hızlı bir şekilde. Bu durumda faizler yüksekse alternatif getiriden de olmamak için beklemek daha doğru diye düşünüyorum.
1: 6.135 TL seviyesi gram altında görülüyor. Bakalım Fed'in kararı nasıl olacak ve açıklama sonrası ons altında görüntü nasıl şekillenecek? Seyfullah Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Fed'in kararı nasıl şekillenecek? Ne karar verecek? Konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Buick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Buick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de. Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
1: Otobit'te. Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları konuşmayı sürdüreceğiz. Bizlere stratejist Özgür Hatipoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldin Zeynep.
1: Uğur Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Nasıl bir toplantı olacak? Gözümüz kulağımız FED'de olacak. Eski FED, yeni FED tartışmaları daha borçun ikinci toplantısında yaşanmaya başladı. Ne beklersiniz?
1: Evet, söylediğiniz gibi önemli bir FED toplantısı. Neden? İkinci toplantı, fakat geçen toplantıda 45 gün istenmişti. Bir dahaki toplantıda çok daha farklı olacağını mesajlarını vermişti bize. Ve oluşturdukları bu görev gücü komitelerinin ne kadar işe yaradığını göreceğiz veya yaramadığını aslına bakarsanız. Çünkü biliyorsunuz orada Kevin Warsh yönetimindeki FED bu görev güçlerine çok ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bakalım onlar ne kadar efektif çalışıyorlar ve ne kadar sonuç üretecekler. Bir, bunu göreceğiz. İki, faiz konusunda çok büyük olasılıkla bu toplantıda bir değişiklik olmayacak, ama ben her ne kadar böyle söylesem de bazı yabancı kurumların bu toplantıda sürpriz bir 25 bas puanlık faiz beklentilerini taşıdıklarını okuyoruz dün ve bugünkü raporlarında. Hatta swap piyasalarına baktığımızda gecelik swaplarda bu toplantı için %30'a varan neredeyse faiz artışı fiyatlaması var. Doğrusunu isterseniz Uğur Bey, ben bunu çok yersiz buluyorum. Çünkü bu kurumların sebep-sonuç ilişkisinde mantığını oturttukları nokta benim gördüğüm kadarıyla şu: faiz indirmesi için bu koltuğa getirilen başkanın attığı ilk adımın faiz yönünde olması, faiz artırımı yönünde olması ona çok ciddi bir kredibilite sağlayacaktır deniyor. Ama ben hani bunu çok anlamlı bulmuyorum. Düşünce doğru, evet, böyle olursa böyle olur, ama herhalde sadece kendi kredibilitesini ve kurumunun kredibilitesini artırmak için ekonomide çok ciddi kırılmalara neden olacak gereksiz bir faiz artırımı yapmaz diye düşünüyorum. O yüzden bu toplantıda bir faiz artırımı beklentim hemen hemen hiç yok gibi. Bir de şunu da söylemem gerekiyor tabii. Ben faiz konusunda güçlü beklentilerim yok, ama faiz artırsa da faiz düşürse de geçen toplantıda olduğu gibi karşı fikirler olacaktır ve şerh düşenler olacaktır. Çünkü geçen toplantıyı hatırlarsak neredeyse yarı yarıya bir karar verilmişti. Bu da demek oluyor ki bu toplantıda da bütün üyelerin aynı görüş altında toplanma ihtimali son derece düşük. Çünkü o zaman da İran, Amerika-İsrail çatışmaları vardı. O zaman da petrol fiyatı yüksekti. Bunun gibi dinamiklerin, şu anda var olan dinamiklerin hepsi o zaman da vardı. O yüzden dönüp baktığınızda bence Fed'in dikkate alabileceği en önemli faktör o günden bugüne enflasyon verilerinin düşük gelmesi, istihdam verisinin de düşük gelmesi olabilir. Bu da faiz artırımına değil, daha çok faiz indirimine destek veren bir durum.
0: Merkez bankalarının görevleri arasında süreci yönetmesi ve yönlendirmesi de yok mu? Borçun açıklamaları biraz daha açık beklentilerden ziyade karar odaklı olacağına yönelikti. Neden biraz daha toplantılar öncesinde piyasayı hazırlamayı tercih etmiyor da direkt karar odaklı bir politika sergilemeyi yayılıyor? Siz bunu neye bağlarsınız?
1: Uğur Bey, bu çok güzel bir soru. Çünkü burada çok farklı fikirler var ve ben burada şu kampta oturuyorum. Ne yazık ki dediğiniz gibi geçmiş Fed başkanları döneminde verilecek bir karara piyasayı hazırlayan bölgesel başkanların konuşmaları vardı, ama ne yazık ki Kevin Warsh yönetiminde bu olmayacak gibi gözüküyor. Gerçekten de bölgesel başkanlar çeşitli organizasyonlarda yaptıkları konuşmalarda bugüne kadar para politikası konusunda çok ipucu verir şekilde konuşmalar yapmadılar. Çok az değindiler bu konuya. Bunun arkasındaki sebep şu gibi geliyor bana. Tabii bu benim kişisel düşüncem, bunu ispatlayamam. Ancak siz bir iş yapıyorsanız ve fakat yaptığınız işler çok yolunda gitmiyorsa, şeffaflığı biraz azaltarak yolda sizi engelleyecek, sizi yıpratacak gelişmeleri yok etme, bertaraf etme yolunu seçebilirsiniz. Yeter ki sonucunuz iyi olsun. Sanki şu anda Walsh yönetimindeki Fed biraz bu tarafa doğru kayıyor. Yani şöyle dönüp baktığımızda gerçekten de genel misyonun, her ne kadar söylenen misyon işte Amerikan halkının refahı vesaire gibi olsa da aslında burada faizlerin indirilmesi yönünde bir bakış açısı olduğu düşünülüyor genel olarak. Fakat konjonktür buna izin vermediğinde gereksiz sorgulamaları, onlara göre tabii ki gereksiz sorgulamaları engellemek, bunun önüne geçmek için hiçbir bilgi vermiyor. Olumlu da olumlu veya olumsuz, ve en sonunda da kararını açıklıyor. Bu tabii ki Fed açısından hayatı belki biraz kolaylaştırır, ama masanın karşı tarafında oturan işte bizler gibi analistler, işte fon yöneticileri, portföy yöneticileri arkadaşlarım açısından baktığımızda iş biraz daha zor, volatilite biraz daha fazla. Çünkü işte diyorum size, yani şu anda ben %0 ihtimal veririm bu akşam bir faiz artırımına, ama Amerika'nın önde gelen yatırım şirketlerinden bir tanesi raporunda sürpriz bir faiz artırımı olabileceğini söylüyor. Overnight swap piyasasına bakıyorum, %26-30 aralığında faiz artış beklentisi fiyatlıyor. Dolayısıyla işte gerçek veri geldiğinde, yani Fed kararı geldiğinde hangi tarafa olduysa o tarafa doğru büyük bir volatilite olacak. Yani piyasacılık artık biraz daha zor olacak Uğur Bey. Söylediğiniz gibi bu aslında bence doğru bir yöntem değil, ama tabii Fed şu anda o yöntemi seçmiş durumda.
0: Özgür Bey, bu piyasayı ve piyasa aktörlerini de yoracak bir gelişme değil mi peki?
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Çünkü sonuçta bir tarafa doğru pozisyon alacaktır fon yöneticisi mesela. Ama o sırada belki de Fed'in değerlendirmesi farklı olduğu için piyasa bir anda öbür tarafa gidecek. Hatta size daha kötüsünü de söyleyeyim, daha zor olanını da söyleyeyim. Mesela kendime örnek verirsem, diyelim ki ben faiz artışı beklemiyorum ve faizin artırılmayacağına yönelik bir pozisyon alıyorum. Ve bu akşam Kevin Walsh özellikle soru cevap oturumunda faizi artırılmadığını önceden zaten duyacağız, ama higher for longer dedikleri faizin daha uzun süre, beklenenden uzun süre yüksek kalacağına dair bir işaret verdiği anda benim faizin yükseltilmemesine yönelik pozisyonlarım bir anda sular altında kalır. Ondan sonra ben onları kurtarmak için uğraşırım. Şimdi böyle durumlar mutlaka olacaktır. O yüzden de bundan sonrasında Fed öncesinde mesela şu saatlerde dönüp baktığınızda piyasaların çok daha durgun kaldığı ve Fed ile birlikte çok güçlü volatilitelerin, yüksek volatilitelerin çalıştığını göreceğiz. Tabi burada kar zarar işleri biraz daha fazla olacaktır daha önceki Fed dönemlerine göre.
0: Şimdi özellikle son birkaç gündür, belki de bir iki haftadır global borsalarda da bir baskı var. Bunu merkez bankalarının olası aksiyonlarına mı bağlamak gerekiyor? Piyasa dinamikleriyle mi açıklamak gerekiyor? Yarı iletken çip şirketleri başta olmak üzere inanılmaz geri çekilmeler gösterdi. Buna bir de yapay zeka, teknoloji hisseleri zaman zaman ekleniyor. Görüntüyü nasıl okumak gerekir? Siz bir faiz artışı bu toplantı adına beklemediğinizi ifade ettiniz. Karar sonrasında açıklamalar da sanıyorum piyasaların yönünü tayin edecektir. Böyle kırılgan bir dönemden borsalar geçerken buradaki açıklamaların da önemi büyük. Nasıl yansımasını beklersiniz?
1: Şimdi Uğur Bey, sorunuzu iki şekilde algılamak istedim. Birisi küresel hisse senedi piyasalarında neler oluyor? İkincisi bunu Fed kararlarıyla, gelecek olan Fed kararlarıyla nasıl bağdaştırırız? İlk kısım biraz daha olmuş olanla ilgili. Onu çok kısaca aradan çıkartabiliriz. Şimdi biliyorsunuz geçen ay ve ondan önceki ay piyasaların en güçlü sürücüsü semikondaktörler, yarı iletkenler ve çip üreticileriydi. Ve bunlar o kadar güçlü bir rally yaptılar ki, yani aralarında 1,5 ayda 3 kat yükselenden tutun da %100 yükselenleri de oldu. Ama orası çok kalabalık bir pozisyonlanmaya gelmişti ve bunun bir tıraşlanması tabiri caizse gerekiyordu. Dolayısıyla biz onu bir tur yaşadık. Buna sebep olarak da yapay zeka yatırımlarının işte yeniden fazla yükseldiğini ve yatırımcıların burada endişeli olduğunu

0: olduğu duyuruldu piyasalara. Böyle bir haber akışı diyelim. Böyle bir kanı ortaya çıktı. Ve doğrudur da gerçektir. Nitekim Nvidia gibi, işte Oracle gibi yapay zekaya ciddi yatırımlar yapan şirketlerin, özellikle bu şirketlerin CDS'leri çok ciddi anlamda sıçramalar yapmış vaziyette. Bu bir faktör. Bir diğer faktör tabii ki Çin'le ilgili bir hikaye var orada. O da bu haftanın konusu. Şimdi yeni moda konu şu. Çin'de Çinli çip üreticilerinin eskiden düşük kalite ve daha az işlemci performans gerektiren cihazlarda kullanılan çipleri yaptıkları konuşulurdu. Ama şu anda high-end dediğimiz en yüksek güce, hesaplama ve işte benzeri işlem gücüne sahip çipleri yapmaları gündeme geldi ve bunları Amerikan eşleniklerinden, emsallerinden daha ucuza yaptıkları yazılıp çizilmeye başlandı. Böyle olunca bir anda daha hafta başında halka arz edilen Çinli bir çip firması kendisini gidip Micron'a ya da hangisi kulağa daha hoş geliyorsa rakip olarak konumlandırmaya çalıştığını söyledi. Şimdi hal böyle olunca bir anda piyasa şunu düşünüyor. Ya bu adamlar Amerikalılar, yani hepimizin portföyünde olan işte bu şeyler, hisseler bir anda acaba gerçekten pahalı mı kaldılar? Yani bu kadar üretiyorlar. Çinli öbür tarafta çok daha ucuza bu işi yapıyor. Acaba artık kazanılan para Amerikalılardan Çinlilere mi geçecek? O zaman ben Amerika'daki hisselerimi biraz satayım mantığı hakim oldu ve o yüzden bir tur daha satış geldi. Ancak size şunu söyleyebilirim. Yani jenerasyon olarak sizler bizler hani şu anda yapay zekayı aktif olarak kullanacak yaş grubunda olan bizler aslında tarihsel bir dönüşüme şahitlik ediyoruz. O anlamda bu işin daha çok fazlaca büyüyeceğini, çok fazlaca ilerleyeceğini ve bu alandaki şirketlerin çok ciddi büyüme potansiyelleri olduğunu söyleyebilirim size. Sonuçta dönüp baktığımızda bugünkü satışlar belirli zaman aralıkları için alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Ama buna Fed'in faizi yüksek tutması, dönersek güncele, belki aşağı doğru bir parti daha satışa neden olacaktır. Ama şunu size söyleyebilirim. Hem endeksler bazında hem de endekslerdeki önemli hisselerin gün içi işlem metriklerine baktığımızda, yani para giriş çıkışı, opsiyon hacimleri, opsiyon yığılmaları gibi dinamiklere baktığımızda yavaş yavaş orada satıcıların artık geri çekildiğini ve ufak ufak alıcıların kendisini göstermeye başladığını görüyoruz. Bu da bize şunu getiriyor. Eğer bugün Fed işi bozmazsa diyeyim tabiri caizse hisse senedi piyasalarında yeniden yukarı yönlü hareketler sanki görecek gibiyiz.
1: Özgür Bey, bunda bilançoların etkisi nasıl olur peki? Deutsche Bank, UBS, birçok şirket finansallarını duyurdu. Beklentinin de üzerinde mali tablo bu şirketler açıkladı.
0: Nasıl okumak gerekiyor? Sesiniz gelmiyor.
1: Şu an geliyor mu Özgür Bey? Beni duyabiliyor musunuz?
0: Sesiniz gelmiyor Uğur Bey. Yok, duyamıyorum sizi. Dudağınızı okuyorum ama.
1: Bir Amerikan borsalarına tekrar bakalım. Deutsche Bank bilançosunu açıkladı dedik. UBS finansallarını duyurdu dedik. Deutsche Bank ikinci çeyrekte tahminlerin üzerinde performans gösterdi. 2026 yılının ikinci çeyreğinde 8.48 milyar euro gelir elde etti. Beklenti 8.2 milyar euro'luk piyasa beklentisi vardı. Bankanın vergi öncesi karı 2.5 milyar euro ile beklentinin üzerinde yine gerçekleşti. Bir diğer finansallarını duyuran şirket UBS. O da ikinci çeyrekte 13.7 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelir de piyasa beklentisinin üzerinde. Şirketin net karı 2.8 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi neydi? 2.4 milyar dolardı. Standard Chartered'da yine ilk yarı kar beklentilerini aştı açıklanan tablo, mali tablo. Yani böyle düşündüğümüzde bu şirketler beklentinin üzerinde finansallarını duyurdu. Bir yandan küresel borsalardaki Fed'e dair öngörülerin fiyatlanışını konuşurken öte yandan bu bilançoların etkilerini de masaya yatırıyoruz. ABD'de ve küresel ölçekte şirketler

0: finansallarını duyurmaya devam ediyor. Öyle ki bu bilançolar hisse bazlı görüntüleri de beraberinde getiriyor. Bu arada SpaceX halka açıldığı fiyattan daha düşük seviyelere geriledi. 117 dolar seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi dün spot piyasada ve zirvesinden yaklaşık %40 aşağıda işlem görüyor. Bazı şirketlerdeki bu geri çekilmeler piyasaları değerlendirirken konuşulan konular arasında yer alıyor. Özgür Atipoğlu tekrar bizlerle birlikte açıklanan bilançoları konuşacağız. Tekrar merhaba Özgür Bey. UBS ve yine açıklanan Deutsche Bank'ın bilançosunu sormuştum. Burada görüntüyü nasıl okuyorsunuz? Hisse bazlı hareketlerde etkili oluyor mu gelen bu bilançolar?
1: Mutlaka oluyor. Şimdi banka bilançoları aslında Uğur Bey biraz karışık geliyor. Çünkü çok fazla kalem var. Yani çünkü bankalar çok fazla kanalda işlem verdikleri için birçok bilanço, bir bilançonun içinde birçok kanal var, kalem var. Ve bazen piyasa overall'da yani genel toplamda iyi gelen bir hisse başı karlılığa rağmen, örnek veriyorum, kurumsal finansman tarafında zayıf kaldıysa piyasa o sırada konjonktüre göre bunları kötü fiyatlamayı seçebiliyor ve hisseyi satmaya çalışıyorlar. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bankacılık tarafı hem Avrupa'da hem Amerika'da iyi. Yani UBS özelinde iyi olduğunu anlıyorum. Bir de sektörel olarak biraz değerlendirmek, yani konjonktürel olarak sektöre bakmak lazım diyeyim ben size. Hani şimdi teknoloji tarafını döverken, satarken ne alacak bu piyasa? Tabii ki alacağı iyi şeylerden bir tanesi bankacılık tarafı olacak. O yüzden bilançolardaki negatiflikleri çok fazla dikkate almayarak bence finansal tarafı iyi değerlendirecektir piyasa ve banka hisselerini, hatta bakarsanız sigortacılık hisseleri de dahil olmak üzere genel itibariyle bütün finans sektörünü almaya devam eder diye düşünüyorum. Hatta özellikle bakarsak Avrupa için en başta gelecek sektörlerden bir tanesi bence bankacılık sektörü. Amerika için de hem finans sektörü, bankacılık için de hem de sağlık sektörü diyebilirim size.
0: Özgür Bey, altın yatırımcısı altın değerlendirmenizi merak ediyor. FED akşamı altında görünümler nasıl şekillenir? Nasıl borsalar adına bir öngörü masaya koyduk? Altın açısından da şahin bir FED olursa nasıl bir senaryo? Güvercin bir FED olursa nasıl bir tablo olur?
1: Vallahi şöyle, şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Altın görünüşe göre buralarda bir dip oluşumu yapıyor. Hatta döngüsel olarak baktığımızda, bu arada döngüselden kastım şu. Çeşitli varlık sınıfları Uğur Bey belirli sürelerde işte yükseliş hareketleri gerçekleştirir ve takip eden belirli süreçler içerisinde de düşüşlerini tamamlarlar. Bunlar işte hani sizin baktığınız döngüye göre değişir ama işte bazen 12-13 senelik döngülerden bahsederiz. Bazen 1,5 senelik döngülerden bahsederiz. Altının da şöyle bir karakteristiği var. Altın bir kere yükseliş döngüsüne girdiğinde bunun düzeltme döngüleri yaklaşık 1,5 sene falan sürüyor. 1,5 seneye yakın sürüyor diyebilirim size. Ve altının düzeltme döngüsü yaklaşık olarak bu sürenin ortalarına geldi neredeyse. Ortalarına yakın geldi diyebilirim. Bir seneden biraz daha fazla süren bir döngüden bahsediyoruz. Şimdi bundan sonrası eğer döngü yine çalışacaksa artık hani belli bir miktar yükseldi, sonra düzeltme döngüsü başladı ve şu anda düzeltme döngüsünün tarihsel olarak ortalarındayız. Bu da ne demektir? Düzeltme döngüsünden sonra artık yeniden yukarı doğru dönecek, bir süre yukarı gidecek ve bir önceki yükseği geçene kadar hala düzeltme evresinde sayıldığı için yavaş yavaş bundan sonra hani illa bugünden sonra değil ama bu zamanlardan sonra altında bir yükseliş olma ihtimalinin artık arttığını konuşabiliriz döngüsel açıdan. Diğer yandan başka bir perspektifle baktığımızda ETF'lerde altın ETF'lerine para girişinin geçen hafta haftalardan beri ilk defa anlamlı bir para girişi olduğunu söyleyebilirim size. Ondan öncesinde 6-7 haftadır hep para çıkışı oluyordu. Geçen hafta para girişi oldu. Ve bu haftanın başından da 2 günlük süreçte yeniden bir miktar para girişi olduğunu görebiliyorum altın ETF'lerinde. Yine başka bir perspektif, bir piyasa metriği açısından bakarsak, future kontratlarında işlem yapan hedge fonların 2 aydır size söyleyebilirim ki hem short pozisyonlarını, yani altındaki açığa satış pozisyonlarını kapattıklarını görüyoruz. Short'u kapatmak demek almak demek. Dolayısıyla orada bir alış var. Hem de yeni pozisyon açanların da hafif hafif long pozisyonlarını artırdıklarını görüyoruz. Yani alım pozisyonlarını artırdıklarını görüyoruz. Ve net'e baktığımızda daha güçlü bir alım eğiliminin piyasada kendisini gösterdiğini fark ediyoruz. Fakat bu henüz piyasaya, fiyata yansımamış durumda. Ama genellikle bu şöyle oluyor zaten. Dönüp baktığınızda hani bireysel yatırımcının bu işe tabiri caizse uyandığı zaman zaten büyükler, fonlar, profesyonel yatırımcılar zaten pozisyonlarını almış oluyorlar. O çerçevede baktığımızda belki de şu anda altın toplama evresindeyiz. Hani önümüzdeki 1-2 ay içerisinde özellikle sonbaharda ben Fed'in beklenen faiz patikasının artırımından biraz daha nötre, hatta belki faiz indirimine yakınsayacağını düşünüyorum. Eğer bu gerçekleşirse zaten o zaman bireysel yatırımcının da fark edeceği bir altın rallisi başlayacaktır. Ama şu anda sanki mal toplama eğilimindeler diye söyleyebilirim Uğur Bey.
0: Commerzbank sene sonu için 4500 doları telaffuz ediyor. Uluslararası kurumlar da beklentilerini epey bir düşürdü.
1: Doğrudur ama 4500 dolar da baktığınızda aslında şu anda cari seviyelerden hani %10 yapar. Sonuçta %10 kazanç dolar bazında çok fazla bir şey değildir. Bir de şunu unutmamak lazım. Eğer gerçekten 4500'e kadar yapabilirse büyük ihtimal konjonktürel bir değişiklik olmuştur Uğur Bey. Yani bunu sadece haydi biz alalım desek götüremeyiz. Ama 4500'e yükseltecek bir hareket varsa altında muhtemelen faiz kompleksiyle ilgili gelişmeler yeniden fiyatlanıyordur. O anlamda bence onun devamı da gelir diye size söylemiş olayım.
0: Oldu da şahin bir Kevin Warsh görürsek ve 3950 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa sert bir koridor oluşabilir mi orada peki 3500'e kadar?
1: Uğur Bey yine sesiniz gitti. Ben sizi duyamıyorum yine.
0: Özgür Atipoğlu bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Böylece süremizin de sonuna geldik. Fed'in olası senaryolar dahillerinde piyasaya yansımasını konuştuk. Nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara bulutlu. Günün en yüksek

yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 39. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 30 derece. Mersin 37, Adana 43, Kahramanmaraş 40, Hatay 34. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük ve Rize 29. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 31, Ardahan 24. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41.

0: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
3: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Efendim, paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal'dan bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Önce bakalım verilere, bugünün verileri bize ne söylüyor? Hemen hızlıca göz atalım. 13.592 şu anda BIST endeksi, 0.70'lik bir geri çekilmeyle. Ve endekslerde bankacılık 1.09, sanayi 0.98, turizm 0.81, spor 1.25, gayrimenkul 0.72 ve teknolojide 1.24 geride. Sigortacılık 1.12, kimya 0.32, inşaat 0.61, gıda 1.78, madencilik 1.71 ve bilişim de 1.24 geri çekiliyor an itibariyle. Ve en çok artanlarda Odaş Elektrik ilk sırada 3.83'te. Onu Ral Yatırım Holding izliyor 2.60, Grain Türk Holding 2.60'ta, Efor Yatırım 2.52 ve TAV Havalimanları 1.40 yukarıda. Azalanlara da bir bakalım. Şekerbank 9.96 ve Aydin Solutions 6.15, Aksa Enerji 5.24, Sarkuysan 4.92 ve MIA Teknoloji'de 4.14 geride. Ve bugün biz Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Bakalım piyasalarda beklentiler nasıl olacak? Bir bakalım haberimize, beklentilere kulak verelim.
1: Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
2: As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate.
1: Piyasalarda ortak beklenti, Fed'in politika faizini değiştirmeyerek mevcut seviyede bırakması yönünde. Karar metni kadar Fed başkanının basın toplantısında vereceği mesajlar da önemli olacak.
2: In support of the Fed's dual mandate.
3: Faiz indiriminden konuşmak için henüz erken. Borsun da genel tutumu zaten an itibariyle bu şekilde. Kendi verdiği mesajlar da bu şekilde. Politika faizini sabit tutulacağı kanısındayım. Yani bu enerji fiyatlarında yaşanan artış, bu son dönemde yaşadığımız hikaye, yeni fiyat beklentilerine ilişkin belirsizlik ve mevcut haber akışı aslında Fed'in politika setini değiştirmesi kadar, değiştirmesine sebep olacak kadar güçlü görmüyor.
1: Faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin ipuçları, başta altın ve gümüş olmak üzere tüm finansal piyasalarda fiyatlamaları doğrudan etkileyecek. Fed'in enflasyonda aşağı yönlü risklere dikkat çekmesi ve ilerleyen aylarda faiz indirimi sinyali vermesi halinde doların değer kaybetmesiyle birlikte altın ve gümüşte yükseliş hareketini hızlandırabilir. Buna karşılık enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının süreceği mesajı verilirse dolar ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş değerli metaller üzerinde satış baskısı oluşturabilir. Sanayide yoğun kullanılan gümüş, faiz beklentilerindeki değişimlere altına kıyasla daha yüksek oynaklıkla tepki veriyor. Bu nedenle karar sonrasında gümüşteki fiyat hareketlerinin altına göre daha sert olması

0: bekleniyor.
1: Ve şimdi de buradan konumuza gideceğiz. Bilal Bağış bizimle birlikte piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Melis Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Bugün tabii Fed günü. Ne dersiniz Fed'e ilişkin?
2: Evet, bir taraftan jeopolitik gerginlikler, enerjiyle ilgili riskler devam ediyor malum. Yapay zeka kaynaklı talep baskıları bir diğer faktör. Tabii Trump iktidarda olduğu sürece yeni tarifeler de çok sürpriz olmuyor. Ancak iyi haber tabii. Etkileri fiyatlanmış durumda. Bu küresel ekonomi için, finansal piyasalar için iyi haber. Bir diğer tabii olumlu haber, tüm bu bahsettiğimiz olumsuz faktörler özellikle Amerika'da makro verileri çok çok olumsuz etkilemiş değil. Bu iyi bir haber hiç şüphesiz. Malum tabii Haziran'da Fed'in metinlerinde şahin bir tutum öne çıkmıştı. Temmuz'da faizleri sabit tutma ihtimali bugün çok yüksek. Piyasa beklentisi %70 civarında. Ancak her şeye rağmen ben açıkçası hala faizleri bu yılın geri kalanında Fed'in sabit tutabileceği konusunda iyimser senaryo öngörü tarafındayım daha ziyade. Yine de tabii güz döneminde faizleri artırma ihtimali var. Temmuz ayında olmasa da güz için konuşulan bir senaryo. Bu ihtimal hala masada. Fed üyeleri arasında bu noktada tabii bir uzlaşı yok. Görüş ayrılığı var. Malum dot plotlarda da 9 üye faiz artışı yönünde, 9 üyede faizlerin sabit kalacağı yönündeki öngörüsünü paylaşmıştı. Ancak özellikle tabii enflasyon tarafında son dönemde yavaşlama göze çarpıyor. Bu iyi bir veri açıkçası. Yine de tabii Fed tarafında sıkı para politikası endişesi sürüyor. Bütün dünya yakından takip ediyor. Bu dünyanın geri kalanı için ciddi bir endişe kaynağı. Güvercin politikalara yönelik tahminler malum Şubat ayında İran'daki savaştan sonra tersine dönmüştü. Jeopolitik gerginlikler, enerji fiyatları, enflasyonist faktörler, AI gibi farklı faktörler kaynaklı. Fed'in kendisi tabii Walsh'la birlikte daha şahin bir patikaya girmiş durumda. Burası kesin. Walsh da zaten geleneksel olarak daha şahin biri. Haziran toplantısında ve karar metninde de tabii şahin tonlar hissediliyordu. O yüzden biraz bir endişe piyasalar tarafında tabii söz konusu. Elbette Temmuz'da tabii faiz değişikliği beklenmediğini söylüyoruz. Ancak karar metnindeki şahin mesajlar, bunlar karardan daha önemli olacak. Bunlar da biraz önce sizin haberinizde de bahsettiğiniz gibi dolar üzerinde özellikle destekleyici, doların değerini arttırıcı etkiler gösterebilir. Dolayısıyla şahin sinyaller ve yönlendirme de bu noktada yakından takip edilecek bir diğer veri olacak.
1: Evet. Hocam peki yani mesajın tonu nasıl olacak sizce?
2: Ben açıkçası çok tabii şahin bir mesaj beklemiyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle makro veriler tarafında enflasyonun inmiş olması tabii istihdam piyasasında da aynı şekilde Fed'in faizleri artırmasını biraz daha zorlaştıran veriler söz konusu. Her ne kadar tabii bir iniş bir çıkış ile ilgili veriler karşımıza çıkıyor. Burada tabii İyi senaryo son dönemde özellikle daha fazla öne çıkmış durumda. Genel beklenti birçok piyasa uzmanı tarafında da. Artık Fed'in gelecek yaza kadar büyük ihtimalle politika faiz oranlarını değiştirmeyebileceği ile ilgili bir öngörü hakim. Bu faiz artışına ilişkin beklentileri açıkçası son dönem faktörler biraz azaltmış durumda. Hem biraz önce de bahsettiğim gibi enerji ve enflasyon hatta yapay zeka tarafındaki risklere rağmen makro veriler Amerika'da çok olumsuz değil. İstihdam verileri de biraz da bir zayıf seyrediyor. Bunlar faiz artırma ihtimalini düşürmüş durumda. Bu mesajlara da yansıyacaktır. Özellikle tabii enflasyonda Haziran'daki negatif aylık enflasyon verisi yıllık verileri sert gerileme getirmişti. Dolar endeksi malum son bir ayın zirvesinde bütün eşdeğer para birimlerine karşı. Örneğin Japon yenine karşı 40 yılın zirvesinde bugün. Tabii Japon politika yapıcılar da bununla ilgili muhtemelen yakın dönemde yeni adımlar atacaklardır. Çünkü yen hakikaten aşırı değer kaybetmiş durumda. verilecek mesajlar o yüzden yakından takip edilecek, ancak Şahin tonlu mesajların ihtimalini düşüren faktörler çok fazla kanaatindeyim.
1: Evet, peki devamında ne beklersiniz yılın?
2: Tabii biraz önce de bahsettiğimiz gibi piyasalarda özellikle doların aşırı yükseldiği, faiz artırımı ihtimalinin ciddi anlamda desteklediği bir dolar var karşımızda. Bu tabii özellikle altın piyasasını ciddi anlamda etkilemiş durumda. Altın 4000 ons dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tabii enerji fiyatlarında iniş çıkışlar var. Enerji fiyatlarının nereye doğru gideceğini bilemiyoruz. AI'ın, yapay zekanın enflasyon üzerindeki etkileri, olumsuz etkiler. Ne kadar istihdam ile ilgili olumlu etkiler daha fazla ön plana çıkmış olsa da tüm bu veriler FED tarafında da yakından takip edilecek. Malum veriyle ilgili kurulmuş olan yeni komisyonlar FED'in yeni dönemde artık sözü yönlendirmeden ziyade daha fazla veri odaklı, veriler üzerinde daha fazla çalışacağı yeni bir döneme girmiş durumdayız. Diğer taraftan tabii Trump döneminin tarifeler hala yükselmeye devam ediyor. Bunların tabii fiyatlanmış olması iyi haber, ancak önümüzdeki dönemler özellikle bu Trump'ın tarifelerle ilgili adımlarını, yasal altyapısının güçlendirileceği ya da güçlendirilmeye devam edildiği ile ilgili veriler piyasa açısından önemli. Bunlar da tabii hem kararları hem metinleri doğrudan etkileyecek veriler ve ihtimaller. Faizlerin yükselmesi ihtimali tabii özellikle tabii Amerikan piyasası, finansal piyasalar için önemli, ama açıkçası borçlu ülkeler, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyanın geri kalanı için de ciddi bir olumsuzluk. Altın piyasası için de ciddi bir olumsuzluk. Ama elbette tabii enflasyon inatçı bir seyir izler ise Amerika'da da dünyanın majör merkez bankaları ve ülkelerinde de ilave para politikası sıkılaşması adımları gelebilir. Fakat mevcut durumda açıkçası bir ay öncesine Walsh'un ilk toplantısı ve Şubat'tan sonraki olumsuz havanın biraz daha yatıştı, daha olumlu bir seyre doğru girişin söz konusu olduğu bir atmosfer var. Dolayısıyla biraz daha faiz artırımlarının ihtimalinin düştüğü, Şahin tonlu ifadelerin yer alma ihtimalinin düştüğü bir senaryo daha fazla güçlenmiş durumda açıkçası.
1: Evet, peki hocam, şimdi bugün Şahin mesajlar görürsek Fed'den, bunun piyasaya yansımalarının nasıl olacağını düşünüyorsunuz?
2: Tabii Şahin mesajlar gelirse biraz önce de altını çizmiştim. Özellikle dolar endeksi malum 101 seviyesinin üzerinde. Dolar daha fazla desteklenecektir, güçlenecektir. Tabii altın, gümüş gibi emtia fiyatlarına, o piyasalara olumsuz yansımalar daha fazla ön plana çıkacaktır. Bu tabii özellikle son dönem pandemi sonrası borçların hem bireyler için hem özellikle de ülkeler için çok fazla arttığı ile ilgili haberler gündemi yoğunlukla işgal ediyor. Borç piyasası, finansal piyasalar, tabii borsalar üzerinde olumsuz etkiler daha fazla ön plana çıkacak önümüzdeki dönemler. Bunlar tabii büyük oranda biraz önce de bahsettiğim gibi jeopolitik gerginlikler, yapay zekanın enerji sektörü, enerji güvenliği ile ilgili farklı kaygılar, tüm bu verilerle doğrudan bağlantılı. Ancak mevcut durumda makro verilere çok ciddi bir olumsuz etki söz konusu değil. Bu piyasalar için çok ciddi olumlu bir haber. Ancak elbette tabii özellikle de Orta Doğu'daki gerginlik, Hürmüz ve Bab el Mendeb'in eş zamanlı olarak kapanma noktasına gelmiş olması, bunun tabii Avrupa enerji güvenliği için olumsuz yansımaları, bu çifte tıkanıklık birbirini besliyor aynı zamanda. Diğer taraftan tabii kuzeyde Rusya'daki yaptırımları da düşünürsek hakikaten Asya-Avrupa ticareti tıkanma noktasına gelmiş durumda. Ticari gemilerin rotasının değişmiş olmasının maliyetler üzerinde oluşturduğu baskı, sigortalama maliyetleri, navlun fiyatları, tüm bu noktalardaki fiyat artışları, bunlar tabii küresel enflasyonu bir taraftan artırırken diğer taraftan büyüme verilerini de zayıflatıyor. Önümüzdeki dönemler bu veriler tabii yakından takip edilecek. Bunlara göre de faiz kararları, politika yapıcıların pozisyonları

0: değişebilir. Ancak benim kanaatim birkaç ay öncesine göre özellikle makro veriler açısından daha olumlu, pozitif bir resim karşımızda duruyor.
1: Peki hocam, ne dersiniz? Tabii bize yansımaları da bunun söz konusu olacak. Bizim Merkez Bankası sizce bundan sonra nasıl davranır? Bugün şahin bir tonlama gelirse bundan sonrası için ne beklersiniz bizim Merkez Bankası'ndan?
0: Evet, Amerika'da tabii faizlerin hem artırılması hem artırılmayın ihtimali, şahin tonlar hiç şüphesiz tabii dünyanın geri kalanı için iyi haber değil. Özellikle borçlu ülkeler için. Ancak Türkiye tabii çok borçlu bir ülke değil. Yine de tabii bizim cari açık noktasında özellikle jeopolitik gerginliklerin oluşturduğu riskler malum. Türkiye son dönemde cari açığa, dış finansman ile ilgili sorunlarını azaltmaya daha fazla odaklanmış durumda. Tabii Amerika piyasasında faizlerin artması, Avrupa piyasasında, Japonya'da tüm bu faktörler Türkiye'ye daha sermaye akışı anlamına gelir. Bu da tabii
1: Aha baksana.
0: Bizim politika yapıcıların, Türkiye'deki politika yapıcıların, Türkiye'deki Merkez Bankası gibi kurumların da çok tasvip edeceği ya da umduğu bir senaryo değil elbette. Biz Amerika'da majör ülkelerde faizlerin düşük kalmasını tercih ederiz elbette. Ancak tabii makro veriler ile ilgili gelişmeler önemli olacak. Türkiye'ye Avrupa ile Çin, Asya'nın geneliyle karşılaştırıldığında tabii olumsuz etkiler daha az olacaktır. Ancak son dönem doların yükseliş trendinden de rahatlıkla görülebileceği gibi faiz artışları ihtimali ya da şahin ton hiç şüphesiz dünyanın geri kalanı için olumlu bir senaryo değil. Bundan şüphe yok.
1: Evet hocam, peki ne dersiniz? Yıl sonu faiz enflasyon beklentileri size nasıl şekilleniyor?
0: Tabii Türkiye tarafında açıkçası bizim malum 2023 seçimlerinden sonra faizlerin arttığı yeni bir döneme girmiştik. Yakın zamanda da, son bir yıllık zamanda da faizlerin azalmaya başladığı bir sürece girilmişti. Ancak Orta Doğu'daki gerginlikler Türkiye'de faiz indirimi, genişleyici politika seyrini sekteye uğratmıştı. Türkiye'de ben genelde hakim olan ya da baskın olan güvercin duruşun önümüzdeki dönemler Batı'da çok olumsuz sinyaller gelmediği takdirde Şahin duruş ile ilgili yeni mesajlar verilmediği takdirde önümüzdeki dönemler tekrar konuşulabileceği kanaatindeyim. Ancak mevcut durumda tabii büyük ihtimalle Türkiye'de de Amerika Fed ve Avrupa Merkez Bankası Japonya tarafında olduğu gibi tabii özellikle Amerika piyasası yakından takip ediliyor. Amerika'da olduğu gibi faizlerin sabit tutulma ihtimali daha yüksek kanaatindeyim. Bunun da tabii özellikle enflasyon tarafında farklı gerekçeleri var. Türkiye'de enflasyondaki atalet %30'lar seviyesinde artık büyük oranda yerleşmiş olan enflasyon önemli bir risk unsuru. Enflasyonda iyileşme Merkez Bankası tarafından yakından takip edilecektir. Enflasyon tabii Merkez Bankamızın temel önceliği. %30'ların aşağısına enflasyon öncelikle gerilemesi gerekiyor. Bu biraz tabii küresel faktörlerle ilgili açıkçası. Hem büyüme hem enflasyon tarafı daha ziyade son dönemde küresel faktörlerden, jeopolitik risklerden daha ziyade etkilenmiş durumda. Ancak önümüzdeki dönemler, önümüzdeki yakın ve orta vadede ben açıkçası Türkiye'nin özellikle coğrafi konumunun daha fazla ön plana çıkabileceği, Türkiye'nin bir geçiş ülkesi olmanın ötesinde stratejik bir kaldıraç haline bu stratejik konumun geleceği kanaatindeyim. Özellikle Avrupa'nın alternatif enerji arayışında Türkiye nitekim son dönemlerde daha fazla ön plana çıkıyor. Alternatif enerji koridorları, ticaret koridorları bu noktalardaki pozitif gelişmeler hiç şüphe yok ki tabii maliyetleri aşağı indirecek, enflasyonda pozitif bir görünüm ortaya koyacak. Büyümeyi de daha yukarı

0: çekecektir. Türkiye'nin tabii transit geçiş gelirleri, liman, lojistik, depolama altyapısına olan talebin artması, bu noktalarda da tabii sermaye akışı, gelir artışı Türkiye tarafında önemli bir veri. Yakın dönemde takip edilmesi gereken unsurlardan biri. Tabii kriz Türkiye'nin navlun ve transit gelirlerini özellikle arttırdığı zaman biraz önce bahsettiğimiz cari açık, dış finansmanla ilgili gereksinimler de azalacaktır. Bu da Türkiye açısından bir diğer pozitif takip edilmesi gereken veri olacak kanaatindeyim.
1: Hocam bu arada Trump'tan yeni açıklamalar var. İran'a sert bir darbe indireceğiz diyor. Amerikan hedeflerine karşılık olarak yine aslında gerilimi yükseltiyor bir taraftan. Şimdi biz hep konuştuğumuz evet. şey şuydu. Hani bu işin başından beri en kötü geride kaldı. İşte Trump'ın seçimi var Kasım'da. İşte Kasım'a kadar bu işi çözecek vesaire derken iş çok başka bir tarafa gitmeye başladı. Çünkü cepheler arttı. İşte Husi'lerin evet. Kızıldeniz'i vurması, İran'ın Ukrayna tarafında bir işte gemi işte bizi vurdu demesi vesaire derken bir taraftan tabii buğday fiyatlarının da 2 yılın en yüksek seviyesine gelmesi. İş sanki biraz farklı bir yere gidiyor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? İran sert bir darbe alacak ve biz İran'ı indireceğiz diyor. Mesela şu an Trump bunu diyor. Ki Kasım'da seçim var derken.
0: Bu kadar gerginliğin boyutun yükselmesini beklemiyorduk açıkçası. Orta Doğu'daki bu tansiyonun bir nebze devam edebileceği ile ilgili vurgularımızı hep yeniliyorduk geçmiş dönemlerde, geçmiş yayınlarda da. Ancak boyutu sizin de altını çizdiğiniz gibi ciddi anlamda son dönemde artmış durumda. Trump iktidarda olduğu müddetçe bu riskler hep olacak kanaatindeyim. Trump biraz başına buyruk, istediği gibi kafasını estiği gibi hareket ediyor. Bir günü de tutmuyor. Ancak tabii realite, özellikle Hürmüz ve Bab-el-Mandeb, bu iki tane kritik geçiş koridorunun kapanmış olması, bunlar hem enerji piyasaları için hem gıda piyasaları için, tabii küresel boyutta oluşturduğu enflasyonist etki, büyüme üzerinden oluşturduğu olumsuz etkiler bütün dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Tabii bu risk bütün küresel ekonomi için yakından takip edilen unsurlardan biri. Ancak ben biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye için pozitif yansımalarının tüm bu süreçin daha fazla olabileceği kanaatini hala taşıyorum. Biraz önce altını çizdiğim tüm o gelir kalemleri Türkiye için önemli bir artı olabilir. Tabii Türkiye'nin bu süreci net bir kazanca çevirmesi için altyapı yatırımlarını da tamamlamış olması, özellikle tabii döviz cari denge yönetimi açısından bu kriz yeni bir boyuta geçmeden kendini hazırlamış olması, enerji ithalatın çeşitlendirilmesi, enerji güvenliğini tehlikeye atmadan bu transit aracı rolü oynaması önemli. Türkiye bu noktalarda da tabii büyük oranda hazır aslında. Ben o kanaatteyim. Belki Orta Doğu'daki bu gerginliğin artması Türkiye'nin stratejik konumunu, enerji ticaret koridorları üzerindeki stratejik konumunu, önemini daha fazla arttırır. Malum işte Türkiye'nin doğusundan batısına uzanan TANAP, Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hatları, Hürmüz'e bağımlı olmayan özellikle Hazar kaynaklı petrolü, doğalgazı hem Akdeniz'e hem Avrupa'ya taşıyabilen bu kanallar enerji güvenliği açısından hakikaten hayati rol oynuyor. Önümüzdeki dönemler bu önem artacaktır. Tabii diğer taraftan Irak petrolünü Kerkük-Ceyhan hattından yine Akdeniz'e taşıyan Irak petrolü için de bu kritik rolü Türkiye oynayabilir. Diğer taraftan tabii bu kritik koridorların kapanması, orta koridor gibi yine Türkiye merkezi orta koridor dediğimiz tabii Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı. Bu koridorun önemini de önümüzdeki dönemler artıracaktır. Ben o kanaatteyim. Biraz daha belki deniz taşımacılığındaki tıkanıklığı karayolu, demiryolu, feribot kombinasyonuyla telafi etme noktasında da yeni bir süreç başlatabilir. Tabii bu noktalarda özellikle bizim belki Ceyhan terminalinin altyapısı, boru hatları kapasitesi önemli olacak. Ancak dediğim gibi Türkiye büyük oranda altyapısını hazırlamış durumda tüm bu süreç ile bağlantılı.

0: Tabii yeni demir yolu hatları konuşuluyor malum. Kalkınma yolu projesi gibi farklı projeler de var. Orta koridordaki Hazar girişi, bu geçiş süreci, Kafkasya güzergahındaki dar boğazlar, liman kapasitesi, gümrük, demir yolu bağlantıları. Bunlar tabii giderilmiş olursa önümüzdeki orta ve uzun vadede ben tüm bu sürecin bütün olumsuzluklarına rağmen Türkiye için pozitif bir sürece doğru evrilebileceği kanaatini taşıyorum.
1: Hocam peki buradan aslında tam oradan geldiğiniz noktaya hani Türkiye için pozitif bir yere gelebilir diyorsunuz. Biz buradan nasıl faydalanabiliriz? Yani hangi sektörlerle işte neye odaklanarak ne dersiniz?
0: Ya tabii bu noktada konuşulacak çok şey var. Ya öncelikle tabii orta koridorla ilgili yatırımların, altyapının hazır olması önemli. Enerji koridorlarından bahsettik. Özellikle Kerkük-Ceyhan ile ilgili güvenlik ve teknik sorunlar burada önemli. TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan bu hatları hem depolama kapasitesi hem oradaki tabii boru hatlarının kapasitesi önemli olacak. Bu noktalarda tabii Türkiye'nin hazırlıklı olması önemli. Bunlarla birlikte işte son dönem daha fazla ön plana çıkan demir yolu hatları projeleri var. Eski Hicaz yolu, kalkınma yolu projesi bu noktada önemli. Tabii tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin zaman olursa belki ya bu programda çok mümkün olmaz. Başka programlarda Türkiye'nin tabii odaklanması gereken hakikaten özellikle katma değer açısından, yüksek teknoloji açısından bu son dönemler çok fazla konuşulan özellikle orta seviye teknoloji noktasındaki tıkanıklığı aşması açısından belki odaklanması gereken savunma sanayi sektöründe son dönemde aldığı yol ile paralel olarak belki sağlık gibi işte finans sektöründeki altyapının daha fazla öne çıkarılması, o potansiyelin kullanılması farklı noktalarda da tabii alınacak açıkçası odaklanılacak farklı mevzular var. Türkiye'nin tabii katma değer üretimi, özellikle markalaşma, beşeri sermaye potansiyeli, finansman altyapısı, finansal derinleşme açısından da tabii odaklanması gereken farklı noktalar, farklı konular var. Özellikle uzun vadeli finansman, üreticinin son dönem daha fazla eksikliğini hissettiği konulardan biri. Özellikle tabii girişim sermayesi, melek yatırımcı açısından malum Türkiye hala Amerika'nın, Avrupa'nın gerisinde seyrediyor. Bu noktalarda da tabii özellikle teşvik sisteminin yeniden gözden geçirilmesiyle dahil uzun vadeli finansman açısından alınacak yolda Türkiye'de üreticinin farklı kritik stratejik sektörlerin önünü daha fazla açabilir kanaatindeyim.
1: Hocam peki bu şey kıymetli metal tarafına ilişkin sizin beklentileriniz ne yönde? Tahminlere ilişkin güncellemeler var. Onları bir hatırlatalım yıl sonu için. JP Morgan diyor ki 4500 dolar olur altının yıl sonu seviyesi. Commerzbank 4500 dolar. Yine Goldman Sachs 4900. HSBC 4750 dolar ve UBS de 4600 dolar demiş. Tabii bu uluslararası bankaların tahminleri malum. Her konuda çok değişiyor. Yani haftaya başka bir tahmin de gelebilir hepsinden. Siz ne dersiniz? Çünkü bir taraftan da bakıyoruz yine merkez bankaları altın alıyor. İşte Çin son 2 yılın en büyük altın alımını yaptı mesela geçen hafta. Hani altın da bir taraftan yine yani cazibe merkezi olmaya devam ediyor aslında.
0: Öyle. Hiç şüphesiz öyle. Tabii bu yatırım bankalarının, farklı finansal kuruluşların raporları veriye göre değişiyor. Bunda tabii şaşılacak bir taraf yok. Onlar da tabii veriye dayalı olarak hareket etmek zorundalar. Ancak daha uzun vadeli stratejik bakış açısıyla mevzuya yaklaşan örneğin merkez bankaları şunun farkında. Uzun vadede gerçek para birimi değerini asıl koruyacak olan meta altındır. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Bu biraz tabii altının değeriyle ilgili bir mevzu. Orta ve uzun vadede altına bütün insanlık, bütün ülkeler güvenmeye devam ediyor. Her ne kadar zaman zaman oynaklıklar olsa da. Bunun bir diğer boyutu da tabii özellikle de dolar

0: enflasyon süreci artık dünya ekonomileri Amerikan dolarına olan bağımlılığını bir ölçüde de azaltmak istiyor. Buna yönelik arayışlar. Tabii geçmiş dönemler örneğin Rusya'nın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar, İran gibi ülkelerin, hatta Venezuela gibi ülkelerin. Bunlar son dönemde malum Avrupa ekonomilerinin dahi ödeme sistemleri açısından daha bağımsız ödeme aracı, ödeme sistemi noktasında yeni girişimlere gitmişti. Türkiye'nin işte kendi ödeme sistemi, Çin'in uluslararası para transferleri açısından yeni teknolojiler, Merkez Bankası dijital paraları, dijital paralarla ilgili özellikle son dönem bütün küresel ekonominin yeniden o mevzuya odaklanmış olması, o noktadaki arayışlar, bunlar tabii dolar gibi rezerv paraları alternatif arayışlarının da sona sürdüğünü gösteriyor. Dolara olan ilginin bir boyutu da bu. Tabii rezerv paralardan altına doğru, daha güvenli görülen altına doğru kayış bütün büyük ekonomilerde, özellikle de Amerika'ya alternatif arayışındaki Çin gibi ülkeler, birçok gelişmekte olan ülke. Türkiye'de malum son 10 yılda ciddi anlamda altın rezervlerini arttırmış durumdaydı. Her ne kadar savaş zamanı tabii finansal istikrarla ilgili farklı kaygılar o noktada kısmi olarak rezervleri biraz azaltmış olsa da, Türkiye'de büyük resimde aslında altın rezervlerini artırmaya devam eden, doğru bir şekilde bu stratejiyi sürdüren ekonomilerden biri. Dolayısıyla altın uzun vadede temel para birimidir. Hem değer açısından hem rezerv paralara bağımlılığın azaltılması açısından.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz sevgili Bilal Bağış. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere hocam.
0: Teşekkür ediyorum Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.

0: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Gelecek seninle gelecek. Gelecek seninle gelecek.
2: İstanbul Medipol Üniversitesi. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Evet. Kirvem.
1: Kirvem.
0: Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
2: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
3: Kirvem.
0: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
4: Öyle bir dünya yok.
0: Allah.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var.

0: Efendim paranın yönüne devam ediyoruz. Bir röportajımız var. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile muhabirimiz Azize Alan konuştu. Mustafa Gültepe diyor ki faizlerin kademeli bir şekilde inmesi gerekiyor. Kulak verelim röportaja.
1: Küresel belirsizlikler, finansmana erişim ve yeni pazar arayışları, ihracatçının gündemi oldukça yoğun. Tüm bu başlıkları Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Başkan.
2: Hoş bulduk.
1: İsterseniz öncelikle yılın ilk 6 aylık fotoğrafını çekerek başlayalım. Küresel ticarette belirsizliklerin arttığı, kur, maliyet ve finansman dengesinin yakından takip edildiği bir dönemi geride bıraktık. Hazır giyim ve tekstil sektörü için ilk 6 ay nasıl geçti? Beklentilerinizi karşıladı mı?
2: İlk 6 ay değersel olarak olumlu geçti. %3.5 ile %4 arasında bir artış gerçekleşti. Tabii bu artış ağırlıklı bütün sektörlerimizden gelmedi maalesef. %50 gibi bir değer var. Kimi sektörler eksi yazdı, kimileri artı yazdı ama o burada tabii artı olması bizler açısından, ihracatçı açısından olumlu. Bu artıda şunu da unutmamamız lazım. Bu artıda paridenin etkisi de iyi geldi. Yani aslında paride etkisiyle beraber %3.6 civarında bir artış oldu. Parideyi dışarıda bıraktığınız zaman %1'e yakın bir artış. Yani ilk 6 ayda paride bize olumlu yansıdı. İkinci 6 ayda biraz eksiye yansıyacak gibi gözüküyor. Ya çünkü ağırlıklı Avrupa Birliği tarafına %45 ile %50 oranında bir ihracat yaptığımız için ikinci 6 ayda eksi yazma potansiyeli çok yüksek. Eğer bu oranlarda kalırsa hazır giyim ve tekstil nezdinde en fazla negatif yönde etkilenen sektörlerimizin başında geliyor. Çünkü emek yoğun sektörümüz. Son 3 yılda zaten hep eksi maalesef. Zaman zaman bazı aylarda artı yazdılar. Ama toplamına baktığın zaman eksi, istihdam kaybı, ihracat kaybı o sektörlerimizi devam ediyor. Çünkü en fazla fiyata duyarlı ve emeğimizin gittikçe pahalandığı bir noktada en fazla maliyetin içerisinde en fazla emek yoğun maliyet onlar o sektörlerde olduğu için en fazla etkilenen sektörler o sektörlerimiz oldu maalesef.
1: Yaklaşık 3 yıldır uygulanan ekonomi programıyla da enflasyonla mücadele önceliklendirilirken bu süreçte de iş dünyası en önemli aktörlerden biri oldu. Sıkılaşma politikası ve ekonomi programı bu 3 yılda sektör faaliyetlerine nasıl yansıdı?
2: Şimdi tabii bir program uygulanırken yeni hükümetin kurulmasıyla, yeni bakanlarımızın gelmesiyle daha farklı bir ekonomik program uygulanmaya başladı. Orta vadeli program söylemiyle beraber ortaya çıktı. Aslında kısa zamanda ilk bir yıl içerisinde başlarken zorluk derecelerini bakanlıklarımız, işte yetkili olan başkanlarımız açıkladı. Program ağırlıklı tabii enflasyonu aşağı doğru indirmek, çünkü enflasyon yukarıya doğru %37-38 civarında idi yeni yönetim başladığı zaman. Ama tabii kısa zamanda %75'lerin üzerinde bir enflasyon gördük bu dönem içerisinde. Ve şu anda da 3 yıl içerisinde gelinen noktada %32-33 civarında %30'un üzerinde bir enflasyon var. Şimdi buradaki en büyük problem, en büyük enflasyonla mücadele yaparken tabii faizlerin çok yukarıya doğru çıkması ve kurun enflasyon paralelinde artmaması. Dolayısıyla ilk bir yılda hani sabırla beklemiş olduğumuz sonuçları ikinci yılda da tekrar aynı şekilde konjektürel hareketlerden dış ülkelerdeki olan, dünyadaki olan problemlerden biraz da sabırla o anlamda düzelir şeklinde beklentimiz oldu. Ama sürece baktığımız zaman tam 3 yılı aşmış bir süre içerisinde gerçekten sanayi tarafında program çok büyük negatif etki yaptı. İhracat artışları belki

0: yaşandı %2 ile %4. Ama bu ihracat artışlarımız bütün sektörlerden gelmedi. 3 sektörden %60'ı 3 sektörden ve 9 firmadan geldi. Dolayısıyla artılarımızı söylerken artı tarafların nereden kaynaklandığını, eksileri de iyi bir şekilde incelememiz lazım ki doğru stratejileri ortaya koyalım. Çünkü ülke bizim, ülke hepimizin. Biz önümüzdeki dönemlerde ortaya koymuş olduğumuz vizyon şu: Türkiye'yi dünyada ilk 10 ülke ihracat ülkesi, üretim ülkesi alanına çıkarabilmek vizyonuyla çalışıyoruz.
1: Yılın ikinci yarısında hem küresel talep hem de iç piyasalardaki gelişmeler yakından izleniyor. Sektör açısından ikinci yarı için beklentileriniz neler? Daha güçlü bir tablo bekliyor musunuz?
0: Şimdi aslında şu anda son 1-1,5 yılda küresel talepte çok fazla bir düşüşlük yok. Yani hatta bazı sektörlerde talep artışı bile var. Ancak dünyadaki talebin artmış olmasına rağmen bir son 1,5 yılda dünya ticareti yukarı doğru gitmesine rağmen bizim dünyadan almış olduğumuz pay aşağı doğru iniyor. Az önce anlatmış olduğumuz rekabetçilikle ilgili problemlerden kaynaklı. Çünkü fiyat her şey. Biz de Türkiye'de şu anda jeopolitik durumdan dolayı herkes Türkiye ile çalışmak istiyor. Vermiş olduğumuz hizmetten dolayı çalışmak istiyor. Kaliteden dolayı çalışmak istiyor. Ülkenin yönetiminden dolayı çalışmak istiyor. Bu konuda hiçbir problem yok. Her şey var bizde. Hani şeker var, un var. Hani helva yapmak için ne gerek var diye bir şey vardır ya. Başka malzemede varsa helva yaparken. Bizde her şey var. Tek bir şey yok. Fiyat yok. Rekabetçilik konusunda onu çözmemiz lazım. Eğer onu çözemesek ikinci yarı da birinci yarıdan hiçbir şekilde bir farklı olmaz. Aynı şekilde belki %2, belki %3, belki %4 oranında bir artış olur.
1: İş dünyasının en sık dile getirdiği konu başlıklarından biri de finansmana erişim ve kredi maliyetleri. Bugün geldiğimiz noktada kredi maliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Üretim ve ihracat üzerinde nasıl bir etkisi var?
0: Evet, aslında erişim konusunda en son Sayın Cumhurbaşkanımız bizim genel kurulumuza katılmıştı. Burada 500 milyon TL tekrar Merkez Bankası reskont kredilerini günlük 5 milyar TL'ye çıkarmıştı. Ben tekrar Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu ihracatçıya yetmez, daha fazla talepte de bulunuyoruz. Çünkü ne kadar finansa erişim kolaylaşırsa üretim, ihracat, istihdam o kadar büyür. Bir nebze olsa özellikle Merkez Bankası'nın vermiş olduğu kredilerde yığılma var. 1,5-2 ay bir yığılma var. Çünkü maliyeti TL bazında en düşük olan kredi bu. Maksimum %26 maliyeti var. Ama diğer finans erişimlerindeki maliyet %45'ten aşağı değil. TL bazında söylüyorum. Dolayısıyla o maliyetleri aşağı doğru çekmemiz lazım. O maliyetleri aşağı doğru inerse insanların, firmaların fiyat tutturma şansları çok daha yüksek olur. Maliyetleri içerisinde finans maliyeti minimum seviyelerde olması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda o konuda problem var. Özellikle finansman maliyeti şu anda işletmeleri üzerinde büyük bir yük olarak duruyor. Bu yaklaşık son 2,5 yıldan beri böyle. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yani %37'nin üzerinde, %40'ların üzerindeki bir faizle bir sanayi, bir ekonomi dönmez. Kademe kademe bunu indirmek lazım. Yani nasıl yukarıya doğru çıktıysa, tam indi bir noktaya kadar, %50'ye kadar çıktı biliyorsunuz. Aşağı doğru indiyse artık onu yavaş yavaş artık indirme zamanı geldi diye düşünüyorum.
1: Son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki temasların yoğunlaştığını görüyoruz. Ticaret hacminin artırılması iki ülkenin ortak hedefleri arasında yer alıyor. ABD pazarını ihracatçılar için nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde bu pazarda yeni fırsatlar görür müyüz?
0: Amerika pazarı Türkiye için çok çok önemli. Bizim birinci pazarımız neredeyse. Birinci Almanya, ikinci Amerika gittikçe büyüyen, yükselen. Biz de Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak birliklerle beraber hem Kuzey Amerika hem de Güney Amerika kıtasını gerçekten mercek altına almışız. Sürekli aktivasyonları o konuda yapıyoruz. Büyütmek istiyoruz. Geliştirmek istiyoruz. Zaten ihracatımızı çok daha farklı bir noktalara getirebilmek için şu anda 12 aylık çevrimde 276 milyar dolar olan ihracatımızı eğer 300 milyar doların üzerine gelecekle ilgili çok daha farklı rakamlar

0: üzerine getireceksek Amerika pazarından çok daha fazla pay almamız gerekiyor. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Cumhurbaşkanımızla Amerika Başkanı'nın yapmış olduğu karşılıklı görüşmede karşılıklı 100 milyar dolar konuşuluyordu. Umarım bu yakın ilişki ticarette çok rahat bir şekilde yansır önümüzdeki dönemlerde. Potansiyel var mı? Çok potansiyel var. Karşılıklı eğer özellikle bazı alanlarda serbest ticaret anlaşması eğer yapabilirsek bu amaçlamış olduğumuz hedeflere çok daha kolay yakalama şansımız olabilir. Yani ilk başta 50 milyar, daha sonra 100 milyar yakalama şansımız var. Biz çok fazla B2B'li ticari heyetler Amerika ile eyalet eyalet çalışıyoruz. Sektör sektör çalışıyoruz ama yine az önceki konuşmama dayanacağım. Amerika pazarı fiyata çok duyarlı olan bir pazar. Eğer fiyatı geçemezseniz o pazarı büyütemezsiniz. O yüzden önce fiyatı geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra diğer bütün yatırımları, çalışmaları çok rahat bir şekilde sektörler kolayca yapabilir diye düşünüyorum.
1: Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, öte yandan da Orta Doğu'daki gerilim, küresel ticaret adeta bir sınavdan geçiyor diyebiliriz. Bu jeopolitik gelişmeler ihracatçıları hangi alanlarda zorluyor?
0: Tabii bu yani savaşın olduğu bir yerde ticaret yapmak kolay değil. Bugün doğru olan karar yanlış, yarın farklı olabiliyor. İşte yüklemeler, navlonlar, lojistikle ilgili yaşanan sorunlar, işte özellikle İran Savaşı'ndan sonra Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının farklı farklı etkileri oldu, farklı farklı dengeleri değiştirdi. Ukrayna-Rusya Savaşı bizler için gerçekten Türkiye pazarı için ikisi de büyük bir pazardı. Hem Rusya hem Ukrayna. 4 yıldan beri devam ediyor. Orada pazar küçülüyor. Çünkü insanlar orada huzur olmayan bir yerde, mutluluk olmayan bir yerde, ticaret oranında mecbur kaldığı noktalarda oluyor. Yatırım olmaz, düşünce olmaz, pozitif yaşam olmaz. Dolayısıyla o pazarlar bizi o anlamda etkiledi. Küçülme yaşanıyor. Bütün dünyayı etkiliyor. Yani savaşın olduğu her şehirde pazarlar etkileniyor. İran bizim komşumuz. Bizimler için de o kapsamda iyi pazarlardan bir tanesiydi. Amerika kez aynı şekilde. Onların etkilemiş olduğu işte Körfez ülkeleri bizler için çok büyük bir pazardı. Büyüyen, gelişen rakamların çift rakamlı büyüttüğümüz pazarlardı. Onlar da aynı şekilde o anlamda etkilendi. Rakamlarımız düştü. Son 6 ayda onlara yaptığımız ihracatta. Dolayısıyla olumsuz bir şekilde etkiliyor. Ben ümit ederim ki, umarım ki en kısa zamanda gerçekten bir barış ortamı, barış anlaşması yaparak dünya aslında herkese yeter diye burada söylemek istiyorum, anons etmek istiyorum. Yani savaşa insanlar gerçekten konuşarak, anlaşarak çok daha farklı sorunları, problemleri çözebilirler.
1: Enerji fiyatlarından navlun maliyetlerine kadar birçok başlığı etkileyen Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da yakından takip edildi. Lojistik tarafında yaşanan bu sıkıntılar ihracatçılar için hangi sonuçları doğurdu?
0: Aslında bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Türkiye açısından tamam savaştan dolayı öyle bir problem. Hiç kimse istemez ama sonuçta ortaya koymuş olduğu sonuçlar Türkiye'nin lehine şu aşamada. Çünkü lojistik maliyetleri özellikle Boğaz'ın kapatılmasıyla beraber pandemi döneminde yaşamış olduğumuz aslında sonuçları, problemleri ortaya koydu. Ve aslında son 2 ayda, 3 ayda Türkiye'de bazı sektörlerde hareketlenme oldu. Bu hareketlenme Hürmüz Boğazı'nın aslında sonuçları. Hem lojistik maliyetleri ortaya çıktı, yukarı doğru çıktı. Hem de ülkeler siparişleri verdikleri zaman tahmin ettikleri sürede gelip gelmeyeceklerinden şüphelendikleri için aslında güvenli liman olan Türkiye'ye siparişleri kaydı. Yani inşallah çözülür tabii. Sonuçta bütün maliyet Türk dünyayı etkiliyor. Ama şu aşamada aynı şekilde devam ederse Türkiye'ye bakış açısı biraz daha değişir. Türkiye'deki siparişler Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde normal çalışmamasından kaynak siparişler artar diye düşünüyorum.
1: Bir yandan Avrupa ile finansal entegrasyonu güçlendirecek SEPA süreci, öte yandan da gümrük birliğinin güncellenmesi. Bu iki başlığın ihracatçılar açısından sağlayacağı en önemli kazanımlar neler olacak?
0: Şimdi gümrük birliğinin tabii güncellemesi uzun zamandan beri hepimizin konuştuğu, ettiği. Çünkü Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerde yapmış olduğu anlaşma bizi dezavantaj olarak Türkiye'ye geliyor. Hep söylüyoruz, hep gündeme gelmesini söylüyoruz. Bir revizasyona ihtiyacı var. Ödeme şeklinin özellikle Avrupa Birliği içerisindeymiş gibi yapmak özellikle küçük olan ve KOBİ olan firmalarımız o konuda rahattadır. Yaşanan sorunları, sıkıntıları kısa zamanda çözülür. İkisi de

0: revizasyonu, ödeme şeklinin aynı içeride ödenecek şekilde olması Türkiye açısından büyük bir avantaj. İnşallah en kısa zamanda devreye girer. Eğer devreye girirse biz Avrupa Birliği'ndeki olan en azından payımızı koruruz ve yukarıya doğru çıkarma şansımız da olur.
1: Türkiye uzun yıllardır üretim altyapısını teknolojiye taşıyarak cari açığı azaltmayı hedefliyor. Bugün cari açık verdiğimiz sektörlerde hangi çalışmalar yapılmalı?
0: Şimdi tabii bunlarla ilgili bence devlet otoritesiyle beraber oturup, gerekirse kümelerle beraber, gerekirse nasıl TOK'ta bir girişimci grubu bir araya gelinmişse, belki bir kişi kişinin sermayesi onları kurmaya yetmiyorsa bir konsorsiyumlarla beraber bence onlara yatırım yapılması lazım. Ama burada özellikle hükümetimizin ve devletimizin liderlik yapması lazım. Nasıl TOK'ta yapıldıysa, nasıl savunma sanayinde yapıldıysa çok daha hızlı işler, çok daha hızlı hemen yatırımlar yapılır ve çok kısa zamanda da devreye girer. Bunların devreye girmesi cari açığı aşağı doğru indirir. Bunu çok rahat bir şekilde Çin'de örnekleri var. Zaten Çin'in ekonomik modeli biraz buna benziyor. Eğer bunları önümüzdeki dönemlerde gerekirse Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisiyle beraber yapılırsa ve iş insanları bir yere getirip o konuda ilgi duyan iş insanları hatta biraz projeksiyon yaparak, biraz zorlayarak, biraz girişimciliği teşvik ederek çok rahat bir şekilde yatırım yapılabilir.
1: Ekonomide artık büyümenin niteliği de ekonominin kendisi kadar büyük önem taşıyor. Bu yıl Türkiye ekonomisindeki büyüme kompozisyonunu nasıl görüyorsunuz? İhracat büyümeye daha fazla katkı verebilir mi?
0: Son dönemlerde ihracat büyümeye maalesef katkı, net ihracat büyümeye katkı veremiyor. Ağırlıklı tüketimden geliyor. İşte önümüzdeki dönemlerde az önce söylediğim noktada eğer çift rakamlı ihracat rakamlarını biz açıklamaya başlarsak ki bunu her söylediğimde söylüyorum. Yani Türkiye'yi önümüzdeki dönemlerde ihracatta daha farklı basamaklara çıkarmak için çift rakamlı artışları söylememiz lazım. Yani %2, %3 Türkiye'ye yetmez. Eğer o şekilde olursak o zaman çok daha fazla üretim ve ihracat büyümeye katkı verir. Gelecek bizimdir. İnşallah gelecekle ilgili ihracatın tüketimden daha fazla katkı verecek olduğu bir dönemleri hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Son olarak enflasyonu da konuşalım. Enflasyon hem üretici hem de tüketici doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Yıl sonu enflasyon beklentiniz nasıl şekilleniyor? İş dünyası 2027'ye nasıl bir tabloyla girmeyi hedefliyor?
0: Umarım ki 2026'dan farklı gireriz. Her yıla umutla girmemiz gerekiyor. Enflasyonun %20'nin altında olacak olduğu inşallah bir dönem olur 2027 giderken ama şu şartlarda, şu koşullarda zor gözüküyor. %25 ile %29, %30 arasında bir rakam olur. Rakamlar onu gösteriyor, gidişat onu gösteriyor. Çünkü zaten şu anda %18'deyiz. Dolayısıyla önümüzde bir 6 ay daha var. Zor. 25 ile girersek bence iyi olur, güzel olur diye düşünüyorum. Ama 25 ile 30 arasında. Enflasyon tabii özellikle psikolojik olarak herkesi etkileyen bir nokta. Türkiye'deki enflasyon sadece fırsatçılığın da getirmiş olduğu bir enflasyon var. Her konuşmamda bunu söylüyorum. Ülke bizim. Zam yaparken, zamı düşünürken ülkeyi düşünerek yapmaları gerekiyor. Bireysel çıkarlarını devletin çıkarları üzerinden görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. İnşallah tek rakamlı 2027 sonrası, 2028 ve sonrası için tek rakamlı olan bir enflasyon ülkesi oluruz. Bu temenniyle beraber kapanışı da yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe ile 2026 yılının ilk yarısını değerlendirdik. İkinci yarısına ilişkin öngörüleri masaya yatırdık.
2: Azize Alan'a teşekkür ediyoruz röportajı için. Efendim burada bu bölümü kapatıyoruz. Görüşmek üzere saat 21'de özel yayınımız var. FED bekleriz.

Tera Portföy, paranın yönünü sundu. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?

Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bank gücülük.
3: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Vakit fırsatını kaçırma. Geleceğin hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: İNG'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen İNG'li ol.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: piyasa notları ile karşınızdayız. Piyasalarda öne çıkan başlıklar çok hararetli. Bir yandan FED toplantısını bu akşam takip edeceğiz. Öte yandan borsalardaki fiyatlamalar yatırımcının odak noktasında. Özellikle orta vadede borsada hangi şirketler ön plana çıkacak diye baktığımızda uzmanlar ihracatçı şirketlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu kapsamda aslında uzun süredir ekonomi yönetimi ihracata dayalı politikaları uyguluyor. Bir yandan üretim, bir yandan ihracat, istihdam gündemde olan önemli makro gelişmeler olarak kayıtlara geçiyor. Ve son verilere baktığımızda 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamları 278 milyar dolara gelindi. Peki bunda e-ihracatın payı ne? Önümüzdeki süreçte e-ihracat payı artacak mı? Hangi ülkeler ön planda? Ve genel itibarıyla pazarlara baktığımızda da bu pazarlarda da farklılıklar görecek miyiz? Yani Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan ön planda ama bu pazarlarda da çeşitlilik söz konusu olacak mı? Birçok hususa temas edeceğiz. Bizlere Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kılıçkaya eşlik edecek. Sayın Genel Müdür hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olunuz. İlk etapta isterseniz genel ihracat rakamlarına bakarak sohbetimize başlayalım. Tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıkılaşma politikaları olmasına rağmen, petrol fiyatları yüksek seyretmesine rağmen, diğer yandan Trump'ın ticaret hamlelerine rağmen ihracatçı zoru başarıyor dersek herhalde yanılmış olmayız.
1: Kesinlikle tablo doğru söylüyorsunuz. Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Küresel, yani ihracat dediğiniz şey küresel talep aslında. Değil mi? Ve küresel talepte maalesef geçen seneden beri ve öteden beri aslında çalkantılar var. İşte ticaret savaşları geçen sene başladı. Bu sene gerçek savaşlar oldu. Hem DTO'ya bakıyorsunuz, hem OECD'ye bakıyorsunuz, hem IMF'e bakıyorsunuz. Büyüme beklentilerinde düşüşler var. Böyle bir dönemdeyiz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye ekonomisi büyüyor, ihracat da büyüyor. Geçen sene 273.3 milyar dolarlık %4.4'lük bir büyüme ve ilk 6 aylık performansta da 3.6'lık büyüme ile 136.1 ve geçmişe dönük 12 aylık performansta siz de ifade ettiğiniz gibi 278 milyar doları yakaladı Türkiye. Geçtiğimiz Haziran'da rekor bir ihracat olmuştu. 21.8'lik bir artışla 24.9 milyar dolarlık bir Haziran performansı. İnşallah Temmuz'da fena gelmeyecek ve yıl sonu 280-282 milyar dolarlık banda ben ulaşacağımızı düşünüyorum.
0: Bizim inisiyatifimizin dışında çok gelişme var.
1: Çok gelişme var.
0: Özellikle evet. Jeopolitik riskler son dönemde had safhada.
1: Evet,
0: bu
1: evet.
0: Rakamları sanırım bu gelişmeleri de düşünerek değerlendirmek gerekir. Haziran'da bir rekordan bahsediyorsunuz. Sadece coğrafyamız güvenli bir halde. Yukarısı, aşağısı, doğu, batı tamamen ateşten gömlek bir hal almış durumda. Evet, ama evet. Buna rağmen coğrafyamızda güven var ve ihracata dayalı politikalarla birlikte süren diplomasi trafiği de bizim lehimize işliyor gibi.
1: Doğru doğru. Yani Türkiye bir kere güvenilir tedarikçi. Ve hemen hemen her üründe, her segmentte üretebilen bir ülkeyiz. Teknoloji üretiyoruz, savunma sanayindeyiz, otomotivdeyiz, yan sanayindeyiz. Ve Çin ve Avrupa Birliği arasındaki en büyük üretici biziz. Lojistik avantajlarımız var. Mesela en son yaşanan Körfez ile ilgili savaşta, İran savaşında tabii ki birçok şey aleyhimize dönmesine rağmen tedarik zincirindeki kırılmaların da olumlu etkileri oldu aslında. Yani Türkiye böyle her zaman çok güvenilir, alternatif ve iyi bir tedarikçi olmuştur. Tabii ki lojistik avantajlarımızla birlikte üretim kabiliyetimiz Türkiye'nin ihracatını büyütmeye devam ediyor, edecek. Tabii ki bunun içerisinde diplomatik görüşmeler, Sayın Bakanımızın çok yoğun bir şekilde yürüttüğü

0: çalışmalar ve ihracata verdiğimiz destekler, heyetler, fuarlar. Biz yaklaşık bakanlık olarak 1900-2000 civarında uluslararası nitelikteki fuara destek veriyoruz mesela. Her sene TİM'le, ihracatçı birliklerimizle yürüttüğümüz heyet çalışmalarımız var. 300 civarında heyet her sene gerçekleşiyor. Yani bizim iş adamlarımız çok cesaretli bir şekilde dünyayı dolaşıyorlar. Biz de bakanlık olarak yurt dışı teşkilatımızla birlikte onların yanındayız, destekliyoruz ve ihracatımız da tabii ki bu çerçevede büyümeye devam ediyor.
1: Aslında birazdan temas edecektim ama siz hazır fuarlara vurgu yapmışken ve bakanlığın bu fuarlara desteğinden bahsetmişken önümüzdeki süreçte yeni bir fuara daha yine şahitlik edeceğiz. 3-5 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde bir fuar gerçekleşecek. Bu gerçekleşecek olan fuarın ayrıntılarını da dinlemek isteriz. Nasıl bir fuar olacak? Kimler katılacak?
0: Esasında zaten bugün de biraz onu konuşmak istiyorum ben. Yani o fuar dediğimiz şey aslında bir zirve. Ve e-ticaretle alakalı, e-ihracatla ilgili bir zirve, fuar, B2B her şeyin olduğu bir organizasyon aslında. Çok üzerinde çalışılmış ve 2024 yılında bunu biz ilk defa gerçekleştirmiştik. Bunun adı Küresel E-İhracat Zirvesi. Biz buna IJEX diye kısalttık, markalaştırdık. Tabii öncesinden de biraz dünyadaki e-ticaretin gelişiminden, dijitalleşmeden ve Türkiye'nin bu noktaki durumundan da bahsetmek istiyorum. Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Bir kere özellikle pandemiden sonra dünyada dijitalleşme çok yoğun bir şekilde artıyor. Ve baktığınız zaman rakamlara yaklaşık 6-7 trilyon dolarlara ulaşan bir e-ihracat hacmi var dünyada. Bu her geçen sene artıyor. Türkiye'mizde de e-ticaret artıyor. Geçtiğimiz yıl mesela Türkiye'nin e-ticaretle ilgili hacmi 4 trilyon 567 milyar TL'ye ulaşmış durumda. %52.2'lik bir artış. Biz biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı olarak e-ticareti hem regülasyon anlamında düzenliyoruz. Bir mevzuat çıkartmış durumdayız. Bunu İş Ticaret Genel Müdürlüğümüz gerçekleştiriyor, düzenlemeleri yapıyor ve ETBİS ile birlikte bu kayıtları takip ediyoruz. Bizim İhracat Genel Müdürlüğümüzün de temel fonksiyonu, görevi e-ihracatı artırmak. Yani normal şartlarda geleneksel ihracatı artırmak için çok yoğun çalışmalarımız var. Biraz önce ifade etmiştim. Desteklerimiz var, heyetlerimiz var. Bir de yeni gelişen kanalı, yani e-ihracat kanalını da güçlendirmek için öteden beri çalışıyoruz. Bu konuda İhracat Genel Müdürlüğü olarak oluşturduğumuz bir departman var. E-ihracat dairemiz var. E-ihracat dairemizin yaptığı çalışmalar, destekler ve sadece destek de vermiyoruz Uğur Bey. Biz aslında Türkiye'de e-ticaretin, e-ihracatın yaygınlaşması için yoğun farkındalık çalışmaları da yapıyoruz. Bilgilendirme çalışmaları da yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de, en önemlisi de IJEX aslında. IJEX'i biz niçin bu kadar önemsiyoruz? Şöyle ki, bir kere burada İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 3-5 Eylül'de gerçekleşecek. İlkini 2024 yılında yapmıştık. Dünyanın en önemli pazar yerlerini getirmiştik. Bunun içerisinde Walmart'ta var, JD'de var, Shein'de var. Yani aklınıza gelen hemen hemen tüm önemli Mercado Libre
1: çok
0: gibi
1: önemli global şirketler.
0: Bütün küresel pazar yerlerini arkadaşlarımız uğraştılar, teker teker telefonlarla, böyle birebir kontaklarla uğraşarak getiriyoruz. 2024'te getirdik. Başarılı olduk. Yaklaşık 3000 civarında katılımcı bu IJEX'imizi ziyaret etti. Ve 2000'e yakın B2B gerçekleşti. Firmalarımız çok memnun oldular. Çok ciddi satışlar, çok ciddi görüşmeler oldu. İşin B2B tarafı bir tarafta yürürken diğer taraftan da konferanslarımız devam ediyor. Haliç Kongre Merkezi'nde biliyorsanız. Ve bunun açılışını tabii ki Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat gerçekleştiriyor. Aynı zamanda CEO'larla görüşmeler oluyor. Aynı zamanda dünyanın önde gelen bu alanda liderleri geliyorlar. Mesela bu sene biz kimleri davet ettik, birkaç cümleyle bahsetmek isterim. Fatih Birol mesela. International Uluslararası Enerji Ajansı'nın direktörü biliyorsunuz. Bu gelecek. Bonin Boğ diye birisi mesela. Bu alanda lider birisi. Marka ve büyüme stratejilerini anlatacak. Liang Hao diye bir arkadaşımız, World Internet Conference Genel Sekreteri Yardımcısı, Mercado Libre'den,

0: GD'den önemli kişileri konuşmacı olarak buraya davet ediyoruz. Panelist olarak davet ediyoruz. Ve yine de Türkiye'den de çok önemli bu alanda CEO'ları, konuşmacıları panellerimizde, konferanslarımızda değerlendireceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Bir tarafta zirve var, paneller var, görüşmeler var. Diğer tarafta ise bu bahsettiğim pazar yerleriyle yaptığımız B2B eventi olacak. Dolayısıyla buradan ben ilan ediyorum, davet ediyorum. 3-5 Eylül'de herkes böyle bir takvimini alsın istiyorum bu sektörde iştigal eden. Ve açılışına Bakan Bey'in geleceği, bizlerin orada olacağı, bütün ekosistemin yer alacağı bir zirve. İnşallah bunun hazırlıklarını yapıyoruz.
1: 60 ülkeden 6000'den fazla kişinin gelmesi bekleniyor,
0: evet,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Çok ciddi, dediğim gibi hazırlanıyoruz. Davetlerde bulunuyoruz. Ve inşallah bu IGX'imizi böyle markalaştırmak ve daha sonrasında her iki senede bir bunu yaparak uzun yıllar itibariyle bu alanda söz sahibi bir organizasyon olsun istiyoruz. Bu işin bir tarafı. Ama onun ötesinde de yaptığımız çalışmalar var. Müsaade ederseniz belki e-ticaret tarafında ondan da bahsedebilirim.
1: Buyurunuz. Daha önceki senelerde burada genel ihracat rakamlarına e-ihracatın, e-ticaretin katkısı nasıldı? Özellikle pandemiyle birlikte bu teknolojiyi çok fazla evimizin içerisine soktuk. Daha fazla gündemimizde. Bir cep telefonla her yere çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bir bilgisayarla her şeyi kolaylıkla yapabiliyoruz. Bu da e-ticarette rakamlara fazlasıyla yansıyor.
0: Doğru, doğru. Bir kere gençlerimiz, girişimcilerimiz bu e-ticareti çok seviyorlar. Aslında ticarete başlamak için çok böyle hızlı kanallardan bir tanesi. Ve bizim de dediğim gibi yaptığımız çalışmalarda, eğitimlerde, faaliyetlerde bunu özendirmeye çalışıyoruz. Bu işin inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. E-ticaretle ilgili bir akademi kurduk. Aslında İhracat Akademisi adı altında sadece e-ihracatın, e-ticaretin yöntemlerinin anlatıldığı, mevzuatlarının anlatıldığı, pazarlama taktiklerinin anlatıldığı, işte listelemeler nasıl yapacak, pazar yerlerinde nasıl yer alacaksınız, hangi ürünleri ön plana çıkartacaksınız, nasıl listeleyeceksiniz, bunu çok kapsamlı bir şekilde anlatıldığı bir sertifika programı Top ETÜ ile yaptık. Çok da başarılı oldu. Hatta projelerini ben de dinledim. Arkadaşlar oraya gelen kişilerin kendi web sitelerini kurduğunu gördük. Adeta profesyonel bir şirket kuruluşu gibi projelerini gerçekleştirdiler, faaliyetlerine başladılar. Bunun gibi birçok faaliyetimiz var. İllerde yaptığımız toplantılar, seminerler, bu alana çok ciddi ilgi olduğunu görüyoruz. Gençlerin çok yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz ve bu tabii ki ticarete yansıyor. Tabii ki girişimcilerimizin bu alandaki yatırımlarına yansıyor ve bizim nihayetinde toplam ihracatın içerisinde %10 hedefimiz var. Şu anda %2-3 civarında ama bunu büyütmek, bir de rakamları da bazen doğru yansıtamayabiliyorlar ihracatçılarımız.
1: Ne kadar sürede %10'a ulaşmayı hedefliyoruz?
0: 2030'lu yıllarda bunu hedefliyoruz ve buna dönük desteklerimiz de var. Yani sadece bilgilendirme faaliyetleri değil, desteklerimiz de var. Onun öncesinde de Ekolay İhracat Platformu adı altında bir platform yaptık. Online danışmanlık veriyoruz aslında. Ya bu işi hiç bilmeyen birisi bile girip bizim yaptığımız çalışmaları, Ekolay İhracat Platformu'na girsin, kaydolsun, kendi ürününü nasıl pazarlayacağını, bir kere bizim chatbotlarımız var burada. Yapay zeka kullanıyoruz. Yatırım yapmış durumdayız. Hangi pazar yerinde hangi ürünü nasıl listeleyeceğini anlatıyoruz. Burada karşılıklı chatbotlarla ilerleyebiliyor. Ve çok ciddi bir okul orası aslında.
1: Ekolay. Bu okul ücretsiz değil mi?
0: Ücretsiz. Bunlar tamamen bir kamu hizmetidir.
1: Hiçbir şirket olmayan ve bu sektöre ihracat yapmak istiyorum diyenler de buna girebiliyor, kullanabiliyor.
0: Girebilirler, öğrenebilirler. Dediğim gibi bu yeni bir alan. Ve birçok kişinin ilgi gösterdiği, özellikle genç beyinlerin çok daha sevdiği bir alan. Ve bu vesileyle ticareti öğreniyorlar, e-ticareti öğreniyorlar. E-ihracat tarafına, yani Türkiye'den yurt dışına satış noktasında ise, buna başladıkları noktada ise bu sefer bizim desteklerimiz başlıyor. Hibe desteklerimiz başlıyor. Ne yapıyoruz mesela? Diyoruz ki sen dijital pazarlama yaparsan, sosyal medya pazarlaması yaparsan yarısı bizden. Yine sipariş karşılama hizmeti alırsan yarısı bizden. Fulfillment diyorlar biliyorsunuz. Hı hı. Yine depo kiralarsa, yine özellikle biliyorsunuz birçok ülke korumacılık eğilimleri artmış durumda ve birçok ülke dominimiz muafiyetlerini kaldırdı. Yani e-ticareti zorlaştırmak için özellikle atılan adımlar var. Bizim de karşı tedbirlerimiz var. Biz de pazar yeri komisyon desteği adı altında bu türden giderleri destekleyerek o pazarlara girişleri kolaylaştırıyoruz. Bir de aslında e-ticaret, e-ihracat yeni ufuklar da açıyor. Siz biraz önce ifade ettiniz, bizim e-ticaretteki pazarlarımız aslında bizim geleneksel pazarlarımıza yakın. Yani geleneksel ihracatta da Avrupa'ya satıyoruz, e-ihracatta da Avrupa'ya satıyoruz. Geleneksel ihracatta yine yakın coğrafyaya, işte Suudi Arabistan, Körfez bölgesine satıyoruz. E-ihracatta da buna benzer bir eğilim var. Amerika yine hakeza. Ama Çin mesela, yani şu anda tabii geleneksel ihracatımızda, normal ihracatımızda maalesef Çin'e dönük ihracatımız istenilen seviyede değil. Çin'den genelde tedarikte bulunuyoruz biliyorsunuz ve açık veriyoruz. Ama Çin e-ticareti çok yoğun bir şekilde kullanıyor. Ve bizim firmalarımıza, girişimcilerimize, e-ihracat yapan insanlarımıza dönük hedeflerimiz var. Çin'i deneyin diyoruz mesela. Oradaki paydaşlarla ortak olursanız oradaki masraflarınızı destekliyoruz diyoruz. Buna benzer bir şekilde yine e-ticareti, dijital kanalları yoğun bir şekilde kullanan ülkeler, işte Endonezya olsun, Malezya olsun, diğer ülkelerde de yeni fırsatlar olduğunu, çünkü orada da gelişen bir ekonomi var, zenginleşen bir kesim var, e-ticareti yoğun bir şekilde kullanan insanlar var, farklı kültürleri, farklı tatları, farklı ürünleri denemek isteyen insanlar var. Bu pazarlarda da e-ticaret kanalıyla daha çok var olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da özellikle pazar çeşitlendirmesi. Çünkü bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi ihracatta nedir? Pazar çeşitlendirmesi. Biz geleneksel olarak Avrupa'ya satan bir ülkeyiz. Gümrük birliğimiz var. Bizim ihracatımızın yaklaşık %45'i, %42'si Avrupa Birliği pazarlarına. Bu tamam. Avrupa Birliği pazarında var olmaya devam edeceğiz. Bunun için de yoğun çalışmalarımız var. Geleneksel ihracattan bahsediyorum. E-ihracattan da bahsediyorum. Ama bizim pazar çeşitlendirme stratejimiz çok önemli. Eğer sürdürülebilir bir başarı istiyorsak, ihracatta kalıcı bir başarı istiyorsak, çünkü Avrupa Birliği pazarında bir kriz bizi doğrudan etkileyebiliyor. Yumurtaları aynı sepete koymama stratejisi aslında. Bu noktada işte uzak ülkeler stratejisi gibi stratejiler de e-ticaretin, e-ihracatın önemli bir kanal olduğunu düşünüyorum. Bu noktada dediğim gibi Çin gibi dünyanın en büyük aslında pazarı olacak. Yani yakında bence bir süre sonra Amerika'yı da geçecek 1,5 milyar insanın yaşadığı ve dijitalleşmenin çok yoğun olduğu bir ülkede var olabilirler. Yine diğer uzak doğu Asya ülkelerinde var olabilirler. E-ticaret kanallarını deneyebilirler. Bizim desteklerimizi kullanarak bu ülkelerde daha fazla ticaret yapabilirler.
1: Şu an ülkemiz e-ihracatta, e-ticarette 18 ülkede var sanırım. Hedefimiz burada 35'e doğru.
0: Bunlar bizim hedef ülkelerimiz. 18 ülkede var değil de. Bunlar bizim hedef ülkelerimiz.
1: Hedef ülkelerimiz kaç olacak peki?
0: Ya bu ülkeler bizim normalde bütün ülkelere yapılan satışlarda biz destek veriyoruz. Dünyanın bütün ülkelerine yapılan satışlarda destek veriyoruz. Bu hedef olarak belirttiğimiz ülkelerde ise ki bu ülke sayısını 35'e çıkartma durumumuz var. Daha yüksek destek veriyoruz. İlave 20 puan destek veriyoruz. İşin şeyi o, esprisi o. Ya burada işte Amerika, Almanya bahsettiğim işte ülkeler, uzakta ülkeleri, Hindistan, bu pazarları, yeni pazarları deneme fırsatı sunuyoruz aslında. E-ticareti, daha doğrusu e-ihracatla bu pazarları denemek daha kolay. Öyle olduğunu düşünüyoruz.
1: Burada peki buna sahip olacak ya da bu desteğe başvuracak kişinin bir altyapısı olması gerekiyor mu? Bir şirketi olması gerekiyor mu? Ne bileyim, bir sermayesi olması gerekiyor mu? Hangi sektör olursa biraz daha o sübvansiyonlar, destekler artar. Bütün sektörler eşit destekleri mi görüyor? Biraz detaylandıralım mı? Önemli bir konu çünkü.
0: Tabii. Yani şöyle, bizim desteklerin genel mantığında sektörel ayrım çok yapamıyoruz. Bu bir kere Dünya Ticaret Örgütü'ne de aykırı. Yani sektörel farklılaştırma çok fazla bizim hem normal ihracat desteklerimizde hem e-ihracat desteklerimizde çok tercih etmediğimiz bir konu. Ama şöyle bir farklılaştırma var. Özellikle e-ihracat tarafında bu konuda şirketleri tasdif etmiş durumda. Bir kere şirket diye bir tanımımız var. Yararlanıcı diyoruz biz buna. Yani girişimcilerin her türlüsü. Burada bir sermaye şartı yok. Yani sizin bir şirketiniz var. Anonim şirket olabilir, limited şirket olabilir ve e-ihracat yapmak istiyorsunuz. Bir kere bu firmalar bu insanlar, bu girişimciler bizim

0: desteğimize konudur. Ve biraz önce bahsettiğim pazarlama desteklerinden, dijital pazarlama desteklerinden, sipariş karşılama desteklerinden, diğer tanıtım desteklerinden faydalanırlar. Bir de pazar yerleri var biliyorsunuz. Yani kendini pazar yeri olarak konumlandıran firmalarımız var ki pazar yeri olmanın belli şartları var. Bu türden firmalara verdiğimiz destekler biraz daha farklı, biraz daha güçlü. Perakende e-ticaret siteleri var. Yani kendilerine normal şirketler işte gidiyorlar pazar yerlerinde satıyorlar ama perakende e-ticaret sitesi aslında kendi sitesi üzerinden, kendi web sitesi üzerinden satıyor ve kendini pazarlıyor. Öyle bir online kanalda satmaya çalışıyor. Bunlara verdiğimiz destekler biraz daha farklı. Aslında aynı destekler limitlerini farklılaştırmış oluyoruz. Bir de son olarak e-ihracat konsorsiyumlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim firmalarımız, KOBİ'lerimiz üretiyorlar Anadolu'da veya diğer yerlerde yoğun bir üretim faaliyetinde bulunuyorlar. KOBİ özellikle ama bunu pazarlamak, satmak, özellikle de dünyaya satmak kolay bir konu değil. E-ticaret açısından da kolay değil. Tabii ki bizim yaptığımız çalışmalar, eğitimler vesaire ama bu konuda zorlanan firmalara e-ihracat konsorsiyumları diye bir şirket modeli var, iş yapma modeli var aslında. Bunlar ne yapıyorlar? İşte üreticilerin ürünlerini alıyorlar, pazar yerlerine listeliyorlar, gerekli lojistik çözümleri sunabiliyorlar, gerekli finansman çözümlerini sunabiliyorlar. Biz aslında böyle bir altyapısı olan firmalara hem lojistik imkanları olan, hem belli sermayeye sahip olan, hem bu listeleme kabiliyetleri olan firmalara biz e-ihracat konsorsiyumu statüsü veriyoruz. Yani bir şekilde bir çözüm ortağı. Yani KOBİ'nin, üreticinin ürününü alsın, pazar yerlerini listelesin, tek dükkanda işi bitirsin aslında. Bu türden firmalarımız da var. Yaklaşık 10 civarında konsorsiyumumuz var. Onların da destek limitleri biraz daha yüksek.
1: Üretici olmayıp ama e-ticaret ve e-ihracat yapmak isteyenler için var mı peki?
0: Tabii. Yine şirket destekler. Tanımı yeterli bizim için. Yani illa üretici olma
1: yani
0: şansı yok.
1: A yerinden aldım, B yerine satacağım.
0: Mümkün.
1: Sıkıntı yani yok.
0: İhracata konu olsun yeter. Ya yurt dışına satabilsin yeter. Biz onları zaten takip de ediyoruz. Dijital takip sistemimiz var, teşvik sistemimiz var. Ne aldı, ne sattı onları da takip ediyoruz aslında.
1: Burada peki e-kolay ihracat sayfasından mı başvurular yapılıyor? Nasıl iletişime geçiyorlar?
0: Yok, şöyle bizim e-kolay ihracat platformu bir bilgilendirme platformu. Ya burada nasıl e-ihracat yaparım, nasıl ticaret yaparım?
1: Kurs gibi, okul.
0: Evet, evet. Bir de destek yönetim sistemi adı altında, DYS diyoruz biz buna. Bizim bütün desteklerimiz, yani fuar destekleri de, Türkalti destekleri de, diğer bütün desteklerde DYS modülü üzerinden, destek yönetimi sistemi üzerinden yapılan başvurularla olur. Orada firmalarımız kendilerini kaydettikten sonra harcamalarını sisteme yüklerler. İşte bu örnekte dijital pazarlama yaptı, sosyal medya pazarlaması yaptı, faturasını, dekontunu, sözleşmesini yükler ve bizim o destek yönetimi sisteminin algoritması var, inceleme süreçleri var. Sonrasında %50, %70 neyse destek hesabı yapılır ve firmanın hesabına ödenir.
1: Bu desteklerden yararlanan şirket sayısı belli midir?
0: Evet, şu anda toplamda 436 yararlanıcımız var. 411 şirket, pazar yerleri 2 tane, 15 tane perakende e-ticaret sitesi, 10 tane de e-ihracat konsorsiyumumuz şu anda bu destekleri kullanıyor e-ihracat tarafında. Ama bizim toplam ihracat desteklerini kullanan firma sayısı yaklaşık 24.000-25.000 civarında.
1: O ama geneliksel ihracat da var.
0: Hepsi şimdi birden, evet. Evet. Yani ve bizim bütün destek bütçemiz bu sene 25,5 milyar.
1: Burada peki dövizdeki hareketler mesela Trump'tan...
0: Pardon, 32.6 milyar. 2025'te 25,5 milyar kullanmıştık. Şeyde 2026'da 32.6 milyar TL'lik bir bütçemiz var. İhracat destekleri için. Evet.
1: Burada çok önemli desteklerden bahsediyorsunuz ama açılışta da söyledim. Bizim inisiyatifimizin dışında çok gelişme var. Mesela petrol fiyatları, mesela Trump'ın politikaları. Burada peki bir hedge mekanizması şirketlerin oluşturulması açısından bir yönlendirme ya da bir paket ya da bir mekanizma söz konusu mu?
0: Ya şöyle, tabii bizim son dönemde gerek Exim Bank olsun, gerek Türk Ticaret Bankası olsun, gerek İGAŞ olsun, bizim bakanlığımızla ve özellikle de İhracat Genel Müdürlüğü ile yakın temas içerisinde olan oluşan bir finansal

0: partnerlerimiz oluştu. Zaten vardı Exim Bank öteden beri ama son dönemde bu paydaşlarla yakın bir diyalog içerisinde olduk. Hatta biz ilk defa İhracat Genel Müdürlüğü'nde, ki İhracat Genel Müdürlüğü aslında daha çok bu bahsettiğim destekler, daha çok yönlendirmeler, bilgilendirmeler, mevzuatlar, yani işin finansal tarafına çok girmemişti. Biz bu son gelişmeler çerçevesinde genel müdürlüğümüzde ihracatın finansmanı adı altında bir daire başkanlığı kurduk. Hem Merkez Bankası'yla, hem Hazine Maliye Bakanlığı'yla, hem bu bahsettiğim kurumlarla yakın diyaloglar içerisindeyiz. İhracatçının en önemli problemlerinden bir tanesinin finansmana erişim olduğunu biliyoruz. Şu anki konjonktürü de çok yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede hem özellikle faizlerin bu noktada olduğu bir dönemde, reskont kredilerinin kullanılımında, bunların takibinde, bunların bu sorunların iletişiminde özellikle Merkez Bankası'yla yakın diyalog içerisindeyiz. Yine döviz dönüşüm desteği olsun, diğer finansal paketler olsun, biz burada bir birikim oluşturmuş durumdayız. Hem bakanımız hem bakan yardımcılarımız yakın bir diyalog içerisinde çalışıyoruz. Gerekirse bahsettiğiniz noktada da tedbirleri çalışabiliriz. Nitekim biz Exim Bank'la özellikle ihracatın biliyorsunuz Exim Bank'ın sigorta programları var. Biz o sigorta programlarının bir kısmını zaten hibe olarak destekliyoruz.
1: Çok önemli destekler. Zaten birçok şirketin istifade ettiğinden de bahsediyorsunuz. Ortaya konulan rakamlara baktığımızda da bu desteklerin payının yatsınamaz olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Umarım sene sonu için ortaya konulan hedefler de rahatlıkla yakalanır. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kılıçkaya bizlere eşlik etti. İhracat politikalarını ve gelinen noktayı masaya yatırdık ve önemli bir zirveden Sayın Kılıçkaya bahsetti. O zirvede 3-5 Eylül'de diyelim. Şimdi burada bir es vereceğiz. Birazdan turizm diyeceğiz.

0: Artık Temmuz ayını yavaş yavaş bitiriyoruz. Peki Temmuz turizm açısından nasıl geçti? Ağustos ayı için rezervasyonlar ne durumda? Bu sene ortaya konulan hedefler yakalanacak mı? Birçok akıllarda soru var. Konuşacağız. Bizlere Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Sayın Ömer Faruk Dengiz eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Teşekkürler.
0: Önce Temmuz'u, Haziran'ı, yılın ilk yarısını konuşalım. Öngörülen şekilde geçti mi? Turizmde bu 6 aylık, 7 aylık periyot nasıl geçiyor?
1: Öncelikle geçen seneye göre ilk 6 aya bakıldığında -2.75'lik bir kayıp gerçekleşti. Her ne kadar biz buna başarı olarak saymıyoruz. Daha çok işimiz var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Diğer yandan ilginç bir rakam var. İç ve dış hatlardan gelen toplam yolcu sayısında neredeyse 1.5 milyon sayıya ulaştı. Bir rekor denilebilir Bodrum adına. Umarım
0: kaç ayda oldu bu 1.5 milyon?
1: 1.5 milyon yabancı ve yerli.
0: Bu sene Bodrum'a gidenler mi?
1: Evet, aynen, kesinlikle. İyi bir rakam.
0: Geçen sene bu zamanda bu rakam neydi?
1: 1.400.000'in altındaydı. Hı-hı. Bu rakamları umarım daha şu anda devam edecek. Geri kalan işte Ekim'e kadar dedi bu rakamda da artacağını umut ediyoruz. Diğer yandan tabii burada bilindiği gibi Temmuz'daki doluluk oranları da sahadaki araştırmalara göre %85-%90 bandında olduğunu ortaya çıkardık. Her ne kadar tabii ki bazı

0: büyük oteller ya da pansiyon gibi tabii ki %85, %90 dolu olmasa bile genele bakıldığında da her şeye rağmen Temmuz'da iyi bir doluluk oranı yakaladığımızı düşünüyoruz.
1: Sayın Dengiz, özellikle Bodrum konusu geldiğinde Bodrum'un çok pahalı olduğuna ilişkin kanaatler, değerlendirmeler ortaya çıkıyor. Zaman zaman sosyal medyada eminim siz de karşılaşıyorsunuzdur. Sektör temsilcileriyle yayınlarda sohbet ettiğimizde bunun aslını yansıtmadığına ilişkin serzenişlerde bulunuyorlar. Evet. Ama hemen hemen her sene ve her sezon ben benzer bir yaklaşımı programa taşımaya çalışıyorum. Şayet öyle değilse de izleyenler bunu bilsin ve Bodrum'a gitmeye niyetli kişiler bunu bahane edip sakın oradan uzak durmasınlar diye. Son tablo bu anlamda neye işaret ediyor? Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda ve diğer destinasyonlarla yine karşılaştırdığımızda Bodrum pahalı mı?
0: Evet, güzel bir soru. Aslında ben çalışarak gelmiştim zaten, bu sorunun cevabını soracağınızı düşünmüştüm. Bodrum pahalı değil. Yani şu şekilde özetlesem daha iyi olur. Bodrum tek başına Bodrum değildir. Bodrum'un kendi içinde 13 tane farklı bir Bodrum var. İsimlere çok fazla telaffuz etmek istemiyorum. Diğer bölgelere de saygısızlık etmek istemiyorum. Yani sonuçta internette ya da işte arkadaş tavsiyesiyle bölgelere göre en uygun fiyatları mevcuttur. Şimdi ne kadar çok böyle sağ tarafa giderseniz Bodrum Yarımadası çok büyük bir yer. Yani Muğla'nın en büyük sahil bandı olduğu yerdir. Çok ilginç bir rakam söyleyeceğim. 1500 kilometre civarında bir çok uzun bir sahil bandı var.
1: Kesintisiz bir sahil bu.
0: Evet, aynen. Ve bununla birlikte sağ tarafa gidince biraz pahalı oluyor. Yani pahalı demeyelim de yüksek fiyat daha olur. Çünkü kaliteyle fiyatla yan yana getiriliyor. Yani biz buna şöyle tarif etsek daha iyi olur. Statü. Yani belli bir sınıf var. Lüks segmenttekiler aynı farklı bir farklı bir kesimiyle tatil yapılmıyor. Herkes kendine göre, lüks sınıfına göre tatil yapılmakta.
1: Tercihe göre değişiyor o zaman.
0: Evet, kesinlikle efendim. 13 tane farklı bir bölge var. Yani aslında bir tane Bodrum yok. 13 tane Bodrum var. O da yani öyle bir şey ki aşağı gidince fiyat daha da düşüyor. Yukarı çıkınca da orta fiyata çıkıyor. Bunu da tabii ki arkadaş tavsiyesi, internetten, seyahat ajantalardan kesinlikle yardımcı olacaklardır bu konularda. Öbür taraftan işte bununla birlikte burada biz başarı yani burada umarım iyi bir
1: yani siz diyorsunuz ki bu kişinin tercihiyle alakalı, yani pahalı yerde kalmak da onun tercihiyle alakalı. Evet. Daha makul fiyatlarda tatili gerçekleştirmek de onun seçimiyle alakalı.
0: Evet, kesinlikle.
1: Her yani bütçeye uygun yer var mı Bodrum'da?
0: Efendim?
1: Her bütçeye uygun yer var
0: kesinlikle
1: mı?
0: Kesinlikle. Zaten biz bunu defalarca söyleyeceğiz. Söylemeye de devam edeceğiz. Bodrum için, aslında Türkiye için. Yani burada her kesime uygun mutlaka tatil yapmaya da elverişlidir.
1: Peki sene sonu hedefleri Bodrum'da yakalanacak mı?
0: Yani her şeye rağmen, yani Dünya Kupası'ndan başlayıp okulların geç kapanmasıyla, diğer yandan savaşın etkisi, Avrupa'daki büyüme oranının azalması, tamamını hepsini birden yaşıyoruz. Normalde her sene bir kriz yaşardık. Şimdi tahminen 5'in üzerinde bir kriz yaşıyoruz. Bodrum aslında isimden, yani markadan dolayı bence en az zarar gören destinasyon arasında yer aldığını düşünüyoruz. O da bir gurur verici değil. Keşke diğer rakip, yani bizim gördüğümüz destinasyonlarda aynı şekilde de beraberce az zararla atlatmayı da ümit ediyoruz. Sezon sonunda tabii ki iyi bir notta yakalayacağız. Maalesef tabii ki -2.75'lik bir kayıp olsa bile geçen seneye göre yabancı yolcu sayısında bu rakamda da bence aynı kalacağını düşünüyoruz. Ağustos'ta da ümitliyiz. Sezonun 10 Kasım'a kadar da devam edeceğini düşünüyoruz.
1: O zaman bu sezon uzadı ya da uzayacak anlamına mı geliyor?
0: Evet. Bizim meşhur bir sarı yaz

0: dediğimiz bir dönem var. 15 Eylül'den başlayıp işte 30 Ekim'e kadar kendimizce uygun fiyatlar, uygun kampanyalarla biz lansmanı yapıyoruz. Biz bunun adını da Sarı Yaz diyoruz. Sarı Yaz'da da güzeldir yani. Hava çok sıcak değil, fiyatlar çok uygun. Herkese hitap eden bir döneme denk gelecek.
1: Şimdi Ağustos'un iyi geçeceğini düşünüyorum dediniz.
0: Evet.
1: Genel itibariyle zaten doruk nokta Temmuz ve Ağustos'ta turizmde gerçekleşiyor. O zaman Ağustos iyi geçecekse biz belki de hedeflerin üzerinde bir noktaya mı ilerleyeceğiz?
0: Evet, öyle görünüyor. Umarım da yani herhangi bir olumsuz bir etken olmazsa biz bence geçen seneye göre başa başa getireceğimizi düşünüyoruz.
1: Peki Bodrum'da tatil yapmak isteyenler neden Bodrum'u tercih etmedi?
0: Evet, çünkü Bodrum çok farklı, gastronomisinden tutun, mavi yolculuktan, otellerin kaliteli olmasından, diğer yandan tabii ki tarihi çok iyi. Öbür tarafta bakıyorsunuz işte şehrin merkezinde de çok güzel barlar, sokağı var. Tabii başka beach club'lar var. Yani her şey var. Neredeyse her şey var. Aslında meşhur bir söz vardır aslında. İstanbullular kendi aralarında şunu söylerler. Ben tatile gidiyorum demezler. Ben Bodrum'a gidiyorum derler. Böyle bir kültür oluştu insanlarda. Kışında da hareketlilik var. Hafta sonu işte cuma günü akşam uçağına binip pazar akşamı İstanbul'a dönüyorlar ya da Ankara'ya dönüyorlar. Böyle bir kültür oluştu yani kışın. Bu da güzel bir olay. Gurur verici bir şey.
1: O zaman artık 12 ay Bodrum'da hayat var diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle. Zaten daha önce söylediğim gibi 1,5 milyon yolcu sayısındaki artış bundan kaynaklanıyor. Hava yolları ek seferler konuldu. Bu da çok iyi bir işaret. İşte dilerseniz Samsun'a, Trabzon'a, Kayseri'ye de uçabiliyorsunuz. Direkt Bodrum'a. Hava yolları firması var bir tanesi. Son 20 Haziran'dan itibaren 30 Eylül'e kadar tam tamına 7 tane farklı illerde iç hatlar açıldı ve orada da bir hareketlilik oldu. Biz hakkını vermeye çalışacağız inşallah.
1: Gecelik harcama kişi başına ne durumda Bodrum'da? İstediğiniz seviyede mi?
0: Ya şöyle.
1: Niye güldünüz gecelik harcama deyince? Hiç beklentiler yakalanamıyor diye mi? Yoksa beklentiler çok erkenden yakalandı diye mi?
0: Ya evet. Şöyle cevap versem daha iyi olur da. Gökyüzüne baktığınızda hani yıldızlara bakıyorsunuz ya, yıldızları seçmek gibi bir şey. Bodrum'daki oda fiyatları bulmak. Yani şu yıldız en parlak olan, fiyatı 2500 TL. Öbür tarafa yıldıza bakıyorsunuz 15.000 TL. Diğer tarafa bakıyorsunuz 1 milyon TL. Bunun sonu yok yani. Çünkü Bodrum'da belli sayıda zincir dünya markası oteller var. O fiyatları tabii afişe ettiklerinde de oradan emsal alıyorlar. O da kafa karışıklığı yol açıyor. Öbür taraftan da uzun yıllardır otelcilik yapanların ortalama daha önce söylediğim gibi ya işte 5.000 TL ile 7.000 TL arası kişi başı günlük bir fiyat var. Bu da her şeye dahil konsepte. Yani şiddetle tavsiye edilen konsept, yani her şey dahil aile için kişi başı 5.000 ila 7.000 arasında yer almakta. Çoğu da o şeyde fiyat dönemlerinde seçiyorlar. O da en çok tercih edilen fiyat bölümü. Bununla birlikte tabii ki lüks oteller var. Zaten dünya markası olduğu için onun fiyatları da yurt dışı tarafından beğeniliyor. Kendisi beğenmiyorlar. Yani yurt dışının ya sen şu 1 milyon TL satacaksın diyor. Doğal olarak da kararların dışına çıkamıyorlar ve fiyatları o şekilde öne çıkartıyorlar.
1: Şimdi ben biraz önce Bodrum pahalı mı dedim. Aslında bu pahalılık, ucuzluk meselesi Türkiye ile alakalı da konuşuluyor. Ve işte savaş öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Mısır biraz daha rekabet bu ülkelerle, bu bölgelerle turizm açısından gerçekleştirdiğimiz çok ifade ediliyordu. Ama 28

0: 28 Şubat'tan itibaren bir savaş hali var. Elbette temennimiz bu savaşların sona ermesine yönelik ama bu tarz gelişmelerden kimi sektör olumlu etkilenirken kimisi olumsuz, menfi etkileniyor. Oradan rezervasyon kayışları söz konusu oldu mu o bölgelerden? Bu turizm sektörü açısından biraz daha orta vadede ne anlama geliyor? Çünkü bu bugünden yarına düzelecek bir gelişme de değil. Bazı gazeteciler Dubai'den yayınlar gerçekleştiriyor. Sokakların bomboş olduğunu ifade ediyor. Bazı lokasyonlarda yine o kalabalıklığın korunduğu vurgulanıyor. Turizm açısından nasıl değerlendirirsiniz görüntüyü?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Meşhur bir otel müdürümüz vardı, rahmetli oldu. Onun bir sözü vardı. En pahalı oda boş oda diye bir kelime kullanır defalarca. Boş oda olursa zarar eder, satılmazsa. Ama şu anda bu dönemde en pahalı oda dolu oda. Oldu artık. Neden? Çünkü iş gücünden tutun, maliyetlerimiz yüksek olduğundan ötürü dolu oda aslında en pahalı oda diyoruz biz buna. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bizler çok şey yaşadık, çok kriz yaşadık ama gene düşüp de tekrar ayağa kalktık. Başarmaya çalışıyoruz, çalışıyoruz. Ekonomist gibi olduk artık. Sabah kalkarken kayan yazılar, orada rakamlar geçiyor ya, dolar işte 47, euro 53. Sabah kalkarken 53, akşam yatarken 53. Ha, o bir sabit döviz kurundan ötürü bizler gene de B planı, C planı, D planı çok kez yöntemle
0: sabit döviz kuru yok. Enflasyonun altında hareket eden bir döviz var.
1: Evet. Diğer yandan tabii enflasyona tabii ki dışarıdan baktığım zaman da bir kontrol dışında, yani biz kontrol edemeyiz açıkçası. Biz de maliyetlerimizin nasıl kaliteye ödün vermeden nasıl yapabiliriz diye düşündük ve bununla aslında en az zararla kapatacağımızı düşünüyoruz. Çünkü daha önce bu krizler yaşanmıştı. Biz artık tecrübeliyiz.
0: Sayın Dengiz, ben şunu merak ettim aslına bakarsak. Yani bu bahsettiğiniz hususların etkisinden ziyade, yani yabancı misafirler geçen sene şu oranda Mısır'a ya da Dubai'ye gidiyordu, biz oradan rezervasyon çektik diyebiliyor muyuz biz şu an?
1: Evet, şöyle oldu. Şimdi Michael, İngiliz müşteri Michael 53 euro, yani bir, yani nasıl diyeyim size, 1 euro 53 TL denk geliyor ya. Şimdi o para kendisinin ülkesindeki değerli olmadığı için, yani burada Türkiye'ye geldiğinde değerli bir para gibi durmuyor. O yüzden de ne yapıyor? Sizin daha önce söylediğiniz doğru bir tespit. Başka ülkelerinde tatil yapıyorlar. Yani maalesef tabii ki ama şu var ki gene tatilden vazgeçmiyorlar. Türkiye'den vazgeçmiyorlar. Yani seviyorlar. Yani her ne kadar bu kadar bir makas olsa bile bizim tek Bodrum'a eski ve tekrar müşterisi geliyor. Bu güzel bir işaret. Biz bunun hakkını vermişiz demek. Ha,
0: daha önce gelenler tekrar tercih ediyorlar.
1: Evet, kesinlikle öyle. Her şeye rağmen, belki fiyatı yüksek olmasına rağmen gene de gelenler var. Gene de işte bizim eski garsonlar, barmenleri görmek istiyorlar. Ne bileyim işte, yani aynı denize girmek istiyorlar. Aynı otel odasını kullanmak isteyen müşteriler var. Bu da güzel bir işaret. Gurur verici bir şey. Yani şimdi tabii Yunan adaları ile ilgili maalesef tabii ki oradaki bir döviz kurunun biraz hani biliyorsunuz düşük olmasından ötürü karşı tarafa tatil yapılıyor. Bunu normal karşılıyoruz. Herkesin dünyanın her yere gitmesi özgürdür. Kesinlikle biz onu sorgulamayız. Biz kendimizi sorgulamamız lazım. Bence buna rağmen seneye de daha da hazırlıklı olacağımızı düşünüyoruz. Daha temkinli, daha güçlü, B planı, C planı olacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Burada peki dediniz yani daha önce tercih edenler tekrar tekrar gelmeyi istiyorlar diye. Her şey dahil konseptimize mi geliyorlar? Havamıza, suyumuza mı geliyorlar? Bodrum'un lokasyonuna mı geliyorlar? O dışarıdaki eğlenceye mi geliyorlar? Neye geliyorlar peki?
1: Kesinlikle müşteri davranışları bakıldığında aynı otele gelmek istiyorlar ve çevredeki işte restoranlara, barlara gitmek istiyorlar. Denizini seviyorlar. Daha önce de mesela bu pandemi zamanında biliyorsunuz aslında çok iyi bir reklam oldu. Açıkça söyleyeyim. Yunanistan kapalıydı, İspanya kapalıydı, İtalya kapalıydı biliyorsunuz. Bizimki de en erken, dünyada en erken turizm sezonu açılan ülkeydi Türkiye. İnsanlar merak ettiler. Daha önce Yunanistan'a giden yabancılar ilk defa Türkiye'ye geldiklerinde şaşırdılar. Yani bu hareket bayağı bir fark olduğunu kalite bakımından ilginç buldular ve onları biz yakaladık. Ve onları tekrar tekrar gelmesini sağladık. Fiyatlarımız da oldukça yani her ne kadar da pahalı denilse bile fiyatlarımız da uygun. Herkesime de, her bütçeye, yani herkese uygun bir fiyat sunuyoruz. Yani gelecek sene Euro bazında anlaşmaları yaptık sayılır. Seyahat ajantalarla yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde %7 ila %12 arasında bir fiyat artışlarımız olacak gibi.
0: Önümüzdeki senenin de o zaman anlaşmaları tamam.
1: Evet, aynen. Yani anlaşmaların da çoğunu bitirdik. Hı
0: hı. O zaman
1: erkenden bitti.
0: O zaman bu önümüzdeki sene turist ağının da aşağı yukarı ne derece buraya döneceğini bizlere söylüyor.
1: Evet, kesinlikle. Ümitliyiz ya. Bizler yani tekrar söylüyorum. Yani biz ümitliyiz. Pes etmiyoruz. Biz bu işi çok seviyoruz. Buradaki tabii ki emekçiler sayesinde, bizim bulaşıkçısı, güvenlik elemanı, garsonu bile sayesinde evet. Buraya kadar biz çalışıyoruz ve devam ediyoruz bu otelciliği. Ve seneye de diyorlar ki çalışanlarımız, biz de seneye gelmek istiyoruz, senin yanında olmak istiyoruz diyen çalışanlarımız var.
0: Ne güzel.
1: Ben orada acayip bir duygulandım. Hatta pandemi zamanında da yani biliyorsunuz sağlık çok önemlidir her ne kadar, ama diyorlar ki biz çalışmaya devam etmek istiyoruz, seni bırakmak istemiyoruz gibi.
0: Ne güzel.
1: Çok duygu yüklü bir ortamda yaşadık.
0: İnşallah hedeflerin tutacağı bir sezon olur İnşallah. Diyelim. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Efendim, tamamlamadan küresel piyasalarda öne çıkan fiyatlamalara bakacağız. Akşam FED kararı var ve karar nasıl gelecek? Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim bizlerle birlikte olacak. Merhaba. Gelişmeler nereye evirecek piyasaları? FED'e dair ne beklersiniz?
2: Merhabalar, iyi yayınlar. Bugünün tabii gündemi FED dediğiniz gibi, ama sabah uyandığımızda tabii jeopolitik gündemle de biraz güne başladık. Onu da akılda bulundurmak lazım. Şu açıdan özellikle kritik ki bir süre önce ateşkesin biraz bozulduğu, sonrası çatışmanın olmadığı bir dönemden geçtik. Son 1-2 günde ise tekrardan çatışma haberleriyle beraber petrol üzerinde bir miktar baskı, yukarı yönlü baskı söz konusu. Bu özellikle küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı için FED toplantısının kararı bugün biraz daha kritik hale gelmiş durumda diye söyleyebiliriz. Genel beklentiler aslında bu toplantıda herhangi bir değişiklik yapmayacağı yönünde. Ama baktığımızda hani son bir günlük olasılık değişimlerine baktığımızda hafif beklentiler, yani 25 bas puan arttırım yönündeki beklentilerde az da olsa biraz artış olduğu dikkat çekiyor. Ki bu da tamamen bu çatışma haberleri ve petrolün hareketiyle ilgili diye tahmin ediyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde o nedenle jeopolitik gelişmeler ana konu olmaya devam edecek, ama FED'e baktığımızda tahminim benim hani bugün zaten büyük olasılıkla beklentilere paralel faizleri sabit bırakacaktır. Açıklamalarda ve basın açıklamasında, basın toplantısında vereceği mesajlar çok kritik. Yani şu ana kadar aldığımız sinyaller borçun biraz daha az konuşma, daha az açıklama yapma eğiliminde olduğu yönünde. Dolayısıyla bir miktar veri odaklı, veriler geldikçe karar vereceğiz tarzında genel kitabi cümleler içerisinde bizi bırakabilir. Bu durum en azından faiz artışına yönelik güçlü bir sinyal olmaması nedeniyle aslında biraz rahatlama yaratabilir. Ama bir taraftan da öngörülebilirliğin olmaması bu ortamda belki bir miktar bu iyimserliği de gölgeleme ihtimali bulunuyor. Bunu da akılda bulundurmakta fayda var. Soru cevapta özellikle enflasyonla ilgili vurgu biraz artarsa ise bu özellikle yurt dışı piyasalarda bir miktar belki yine ilk tepki olarak realizasyon getirebilir. Onun dışında haftanın devamında yarın İngiltere Merkez Bankası, Cuma günü Japonya Merkez Bankası toplantı kararları takip edilecek. Normalde Fed'in gölgesinde belki kalabilir ama belki hani bu hafta Japonya ön plana çıkabilir diye ben özellikle yorumlamalar dikkatimi çekti. Japonya'nın en son önceki toplantısında yaptığı faiz arttırımı sonrasında belki ABD tahvillerine yönelik yönelimini biraz azaltır mı yönünde endişeler var. Bu konuda yapacağı, vereceği sinyaller de önemli olacaktır. Haftanın kalanında ayrıca bazı yine makro önemli göstergeler gelecek haftada yine özellikle ABD istihdam verisi, işte haftanın devamında çekirdek PCE endeksi gibi önemli göstergeler var. Dolayısıyla piyasalar bütün bulmacanın parçalarını birleştirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Bu Fed'le beraber önemli makro veriler de yakından izlenecektir.
0: Altın ne olur peki? 4020 dolar seviyesinde. İki senaryoyu da düşünecek olursak çok sert bir FED 3950 doları aşağı yönlü altında kırar mı?
2: Evet tabii önceki dönemde jeopolitik riskler veya FED beklentileriyle beraber daha farklı yönde dalgalanmalar görebiliyorduk. Şu anda FED faiz artışı beklentileri net bir şekilde doları desteklerken altını biliyorsunuz bir miktar baskılamakta. Dediğim gibi bu şekilde enflasyon vurgusu olursa bir miktar altında yine baskı ihtimali tabii göz önünde bulundurulmalı diye düşünüyorum. Tabii ki hani önceki döneme göre bir miktar realizasyon olduğu için daha dengeli hareketler görünmesi ihtimali de var. Biraz hani önceki karın kısmen sönümlendiği de söz konusu. Onu da akılda bulundurmakta fayda var ama yine de ilk tepki aşağı yönlü olabilir eğer enflasyon vurgusu yüksek olursa.
0: 4013 dolar seviyesi ons altında görülüyor. Gümüşte de 57 dolar seviyesinin altındaki seviyeler hakim. Bakalım nasıl bir toplantı olacak? Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Gözümüz kulağımız FED'de olacak. Saat 21'de FED kararını açıklayacak. 30 dakika sonra Başkan Kevin Warsh kameralar karşısına geçecek ve kararı değerlendirecek. Elbette soru cevap kısmı geçen toplantıdan Warsh'un dediğine göre daha kısa olacak. Piyasalar bu karara odaklandı. Bizler de özel yayında Apora ekranlarında sizlerle buluşacağız diyelim ve nokta koyalım. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep

0: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde cık cık cık çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çare?

0: davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
6: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
7: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: hesaplandığını aktaracağız. 17-28 Temmuz arası maaşlar hesaplara yatırılacak. Kim hangi gün maaşını alacak? Buna da tabii cevap vereceğiz Faruk Erdem'le birlikte. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, ki kök maaş hesabı, kök maaş nedir?
1: Bunu örnek biraz anlatalım üzerine. Şöyle, şimdi biliyorsun emekliler için maaş hesaplaması yapılırken, daha doğrusu maaşın artışı hesaplanırken kök aylık üzerinden yapılıyor.
0: Evet.
1: Yani bankaya yatan paradan değil de kök aylık üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla
0: ek ödemeler dahil edilmemiş.
1: Ek ödemeler dahil ediliyor ve bankaya yatırılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi tabii maaşım kaç lira oldu diye merak eden emekliler için bir hesap yapacağız aslında burada. Çünkü devlete girdiklerinde ek ödemelerini görecekler. Dolayısıyla bu ek ödemeye bakarak kendi hem kök maaşlarını hem de yeni ek ödemelerini hesaplayabilirler ve yeni maaşlarını da bu şekliyle hesaplayabilirler. Evet. Ama dediğin gibi 17'si ile 28 arasında zaten artırılmış maaşlar yatırılacak. Belki orada 23.252 lira olacak olan taban maaş yetişmeyebilir. Yasa şu anda mecliste.
0: Evet.
1: O yetiştiği zaman da zaten farklar yatırılacak. Bir tek taban maaş alanlar 20 bin lira tekrar hesaplandı görebilirler, ama artırılmış kısmını daha sonra Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayarak yatırıyor. Şimdi E-Devlet'e giriyoruz. Evet. E-Devlet'te emekli ödeme bilgileri kısmına giriyoruz. 4A, 4B, 4C başında yazabilir. Siz kurumunuza göre bunu açacaksınız. Emekli ek ödeme bilgileri. Orada bir ek ödeme rakamı yazıyor. Şimdi sırayla değişik rakamlardan hesaplama yapacağız. Oradan sizin kaç lira maaş alacağınız zaten formül çıkıyor. Çünkü önce ek ödemeler yükleniyor E-Devlet.
0: Evet.
1: E-Devlet'e girdik. Emekli ödeme bilgileri kısmını açtık. Baktık, ek ödememiz 500 lira yazıyor. Hemen onu 25 ile çarpıyoruz. Bizim kök aylığımız 12.500 lira. Bunu 26 ile çarptığımız zaman 13 bin lira çıkıyor. Bu da sizin ek ödemeli maaşınız. Peki bu maaş şimdi 23.552 lira olacak olan maaştan düşük mü? Evet, düşük.
0: Evet.
1: O zaman ne oluyor? Taban maaşa tamamlanıyor. Bu emekliye 10.552 liralık seyyanen bir ödeme yapılıyor ve kendisine 23.552 lira hesabına yatırılıyor. Devam edelim. Değişik rakamlarla hızlı.
0: 800 lira yazıyorsa.
1: Hızlı. Biraz fazla da yaptık ki insanlar daha çok bunu anlatabilelim diye.
0: Evet.
1: 800 lira yazıyorsa bu sefer 20 bin liraya çıkıyor sizin kök aylığınız. Hı-hı. Yani Ocak'ta yapılacak artış 20 bin liranın üzerine yapılacak. Ama bankaya kaç lira yatırılıyor? 26 çarpı 800, 20.800 lira yatırılması gerekiyor. Ama o da taban maaştan küçük olduğu için 2.752 liralık bir ek ödemeyle 23.552 lira yatırılıyor. Yani seyyanen ödeme. Şu 5.510 sayılı yasanın ek 19. maddesi gereği bu ödemeler yapılıyor.
0: Evet,
1: evet, devam edelim.
0: 1000 lira yazıyorsa.
1: 1000 lira yazıyorsa bu sefer durum değişti bak.
0: Evet.
1: Şimdi 25 bin lira bu arkadaşımızın kök aylığı. Ocak'ta artış 25 bin liranın üzerine yapılacak. Evet. Bankaya yatırılacak para ise 26 bin lira. 26 bin lira taban maaştan yüksek mi, düşük mü? Değil, yüksek. Dolayısıyla bu arkadaşımıza bir seyyanen ödeme yapılmıyor. Hesabına 26 bin lira yatırılıyor. Böylece yeni maaşının 26 bin lira olacağını bu şekliyle hesaplamış
0: evet.
1: oldu.
0: Ve bu arkadaşlardan bize çok soru geliyor.
1: Evet.
0: Diğer yani evet, 800 şimdi, lira yatanla 500 lira yazanla
1: doğru.
0: karşılaştırdıkları için.
1: Aynen. Şimdi evet. ek ödemesi 1500 lira yazıyorsa bu sefer 37.500 lira oluyor.
0: Evet.
1: Kök maaşı. Kök aylık artı ek ödemeyle birlikte oluyor 39 bin lira ve bu arkadaşımıza da 39 bin lira yatırılacak 6 ay boyunca ocağa kadar.
0: 2000
1: lira yazıyorsa giderek daha da yükselttik. 2000 lira yazıyorsa bu sefer 50 bin lira kök aylığı bu
0: evet.
1: emeklimizin. Bir tane de ek ödeme ekleniyor, yani bu vergi iadesi dediğimiz, yani %4'lük kısım ekleniyor aslında. Oluyor 52 bin lira ve hesabına 52 bin lira yatırılıyor. Herhalde iki tane daha kaldı.
0: Evet, 2500 lira.
1: 2500 lira yazıyorsa 62.500 lira oluyor. Ek ödemesi %4'ü bunun, 2500 lira bir tane daha yatırılıyor. 26 ile çarptığınız zaman da bankaya yatırılacak parayı görüyorsunuz. 65 bin lira. Maaşı, yeni maaşı 65 bin lira. Yeni maaşı aslında 62.500 lira ama ek ödemeyle birlikte

0: ödenecek tutar 65 bin lira.
1: Evet.
0: Ve son olarak 3 bin lira yazıyorsa onu da yapalım. 75 bin lira kök aylık.
1: 78.
0: 3 bin liralık da ek ödemesi var. Dolayısıyla bu arkadaşımızın hesabına da 78 bin lira yatırılacak. Yeni maaşı 78 bin lira olarak ödenmeye devam edecek.
1: Evet.
0: Ocak ayı geldiğinde ortaya çıkacak zam oranı 75 bin liranın üzerine eklenecek.
1: Peki.
0: Sonra şimdi yeniden ek ödeme hesaplanacak. Yani %4'lük ek ödeme hesaplanacak.
1: Evet. Peki şimdi kim ne zaman maaşını alacak? 17 Temmuz'da başlıyor, 28 Temmuz'a kadar devam ediyor.
0: O takvimde bir daha verelim. Bunlar SSK emeklileri.
1: Evet.
0: Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar da 26 Temmuz'da yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Ne kadar artış var? 17.76. %17.76.
1: Evet.
0: Ama taban maaş alıyorsa onlara işte yeni taban maaş miktarı yatırılacak. O da yasa yetişirse bugünlere yetişecek. Yetişmezse ek olarak ödenecek.
1: Evet.
0: Yetişmezse 20 bin lira yatırılacak.
1: Evet. Bağkur'a da bakalım. De var, onlara da bakalım.
0: Onların tahsis numarasının son rakamı 975 ise 25 Temmuz'da, 3 ve 1 ise 26 Temmuz'da, 8, 6, 4 ise 27 Temmuz'da, 2 ve 0 ise 28 Temmuz'da yatırılacak. Burada bir tek memur emeklileri kendilerini merak ediyor olabilirler. Onlar maaşlarını aldılar ama enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için zam oranı %13.52 eklenmedi. %13.52'lik fark da önümüzdeki günlerde kendilerinin hesaplarına yatırılacak. Memurlar da 15 Temmuz itibariyle zaten hem aile yardımının arttırılmış kısmını hem de kendi maaşlarının arttırılmış kısmını alacaklar.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz.
0: Yine soru gelirse cevaplarız.
1: Evet. Amicim. Şimdi tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun etapara.com.tr ekranda da zaten göreceksiniz mail adresimizi. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi ilk sorum. Nazife Can'ın sorusu. 1981 doğumluyum. 96 çıraklık var ama sayılmıyor. Sormak istediğim 2015'ten bu yana Bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum? İki çocuğum var.
0: Evet. Şimdi tabii 96 sayılmıyor. Zaten kendisi de onun farkında.
1: Evet.
0: 2015'teki Bağkur baz alınacak. Dolayısıyla eğer Bağkur'dan devam edecekse 9000 gün, yani 25 yıllık bir prim gerekiyor. Tabii 58 yaş şartı da var. Kısmi emekli olmak isterse 5400 gün de yetebilir ama o zaman yaş şartı işte 62-63'lere kadar çıkabilecek. 5400'ün tamamlandığı tarihe göre. Çocukları tabii, eğer çocuklar 96'dan sonra dünyaya gelmişlerse, bak çıraklık staj burada geçerli oluyor. Doğum borçlanmasında borçlanabilir ya da 2015'ten sonra da dünyaya gelen varsa onlar da borçlanabilir ve primlerine ekleyebilir.
1: Yakup Nasar, 1985 doğumluyum, 6 Haziran 99 sigorta girişliyim, 5700 gün primim var, askerlik borçlanması yaparsam emekli olabilir miyim diye sormuş.
0: Şimdi belki olabilirsiniz ama şimdi burada tabii 14 yaşında bir sigorta var Ahmet. Yani 85 doğumlu bir arkadaşımız 99'da işe girmiş. Nedir? Yani ne yapmış 14 yaşında onu da bilmiyoruz. Çırak mı, staj mı? Eğer öyleyse zaten EYT olmayacak. Ama değilse, uzun vade ise 5975 güne ihtiyaç var. Yani 275 güne ihtiyaç var. Askerlik buna yetebilir. 18 ay askerlik yaptığını düşünürsen. O zaman hemen emekli olur. Daha doğrusu şöyle, 14, 4 yılda etti, 2023, 25'e 2028'de emekli olur. Yani 25 yıl 18 yaşından sonra hesaplanıyor. Dolayısıyla 18 yaşına ne zaman gelmiş? 2023'te.
1: Evet.
0: 2003'te, pardon. 25 yıl eklediğin zaman 2028 oluyor. 2028'i bekleyecek 25 yıl için. Ama tekrar ediyorum ya, 14 yaşında bir sigorta var, hiç onunla ilgili bilgi vermemiş.
1: Yok.
0: Evet. Buyurun.
1: Mustafa Can. 95 Bağkur girişli, 57 yaşında bir bireyim. 2020 yılında cezaevine girdim. Yeni çıktım. Bağkur günüm 9217 gün oldu. Fakat 600 bin lira da borcum birikti. Şu an ödeyemiyorum. Emeklilik hakkım var da EYT'den yararlanabiliyor muyum? Ne yapmalıyım?
0: Şimdi tabii 1995 girişine göre zaten EYT'li olmuş. Yani ondan faydalanacak. Yaş şartı olmadan emekli olacak ama zaten yaşta gelmiş. Ama tabii borç birikmiş. Yani 9217 günüm var diyor ama o günleri satın almamış. Yani parasını ödememiş aslında. Evet. Yani bağkur primlerini ödememiş.

0: Dolayısıyla burada o borçları ödemeden maalesef emeklilik imkanı olmuyor.
1: Osman Özener, 1976 doğumluyum. Melanom hastası olduğum için emekli olup çalışmam zor. 2 Ocak 96 girişliyim. 696 kanun hükmünde kararnameyle üniversitede çalışıyorum. Aylık bağlama oranı yüzünden şu an çalıştıkça emekli maaşım düşüyor. 9975 prim günüm mevcut. EYT'den emeklilik hakkım var fakat çalışmak istiyorum. Düzenleme ne durumda?
0: Şimdi şöyle, tabii kamu işçisi olmuş 696 kanun hükmünde kararnameyle, yani taşerondan kamu işçiliğine geçmiş. Dolayısıyla çalıştıkça emekli maaşım düşüyor diye bir şey yok. Yani bunu nereden biliyorsunuz onu bilmiyorum. Yani buna da çok böyle bir şehir efsanesi de var. Çalıştıkça, hele kamu işçilerin maaşları tabii ki asgari ücretin de üzerinde. Dolayısıyla prim yatırılıyor. Çalıştıkça maaşınız düşmüyor, yükseliyor. Ama şu anda emeklilik hakkınız var. İsterseniz çalışmak istiyorsanız, zaten hani devlette çalışılmıyor emekli olduktan sonra, ama özel sektörde emekli olduktan sonra çalışıp her iki maaşı da alabilirsin. Sen emekli maaşınız falan düşmüyor yani.
1: Ceyda Baran, 75 doğumluyum. 2005 sigorta girişliyim. Son 4 yılımı ek 5 olarak tamamladım. 7400 iş günüm var. Ödemem bitti. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 7400 gün iş gün zaten tamamlanmış. Yani 7000 gün gerekiyor burada. Tabii 58 yaş şartı var. 58 yaşında emekli olacak.
1: Devam ediyorum. Hakan Eraslan, 1976 doğumluyum, Bağkurluyum. 7800 gün primim var. Bağkur prim eşitlemesi 7200 hakkında bilginiz var mı? İş yerini kapattım, çalışmıyorum.
0: Şimdi bu prim eşitlemesiyle ilgili bir gelişme henüz yok. Elbet olacak ama dediğim gibi bu küçük esnaf için olacak bir iş. Şu anda 1200 gün eksiği var arkadaşımızın. Dışarıdan da hani iş yerini kapattığı için, hani diyelim ki o eşitleme olmadı ya da o hakkı kazanamadı. Dışarıdan isteğe bağlı ödeyerek 9000 günü tamamlayabilir.
1: Zeynep Hülya Yıldırım, 1970 doğumluyum, 91 girişliyim. Arada 4 yıl Bağkur var ama sildirdim. SSK 4900 günüm var. Ne zaman emekliyim?
0: SSK'ya devam edecek ve 5450 günü tamamlayacak. EYT'den yaş şartı olmadan emekli olacak. Yani 91'den sonra çocuk varsa onları borçlanıp da primi tamamlayabilir. Çünkü 21 yaşında sigortalı olmuş, muhtemelen daha sonra evlenmiş olabilir. Dolayısıyla onları borçlanıp 5450 gün. Yani burada 550 güne ihtiyaç var. Onu mesela bir çocuk borçlanmayla tamamlayabilir. Hemen emekli olur bir çocuk varsa. Evet.
1: Rukiye Atagün, 28 Eylül 99 işe girişim, 5058 günüm var, kıdem tazminatı alabilir miyim?
0: Şöyle, 4500 gün ve 25 yıl şartıyla evet, yani 25 yıl dolmuş.
1: Evet.
0: 4500 günde dolmuş, hemen SGK'ya gidip bu şartları tamamladığınıza dair bir yazı alın, iş yerine verin ve tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. O iş yerinde en az bir yıldır çalışıyorsanız.
1: Evet. Emin Aydın'ın sorusu, eşim 73 doğumlu, 1500 prim günü var, evlendikten sonra çalışmadı, 3 çocuğumuz var, çalışmadan çocukları borçlanarak kaç prim gününde ve ne zaman emekli olabilir, borçlanma ücreti hakkında bilgi verir misiniz?
0: Şimdi ne zaman emekli oluru söyleyebilmemiz için tabii işe giriş tarihi önemli, onu evet. Vermemişler. Hani o 99 önce ise başka hikaye, 99 sonrası ise başka bir şart ortaya çıkıyor. Öncesinde 3600 gün yeterken sonrasında 4500 gün gerekiyor vesaire. Borçlanma ücreti de geçerli brüt asgari ücretin, şimdi 33.030 lira, onun %32'si kadar bir para her ay için yatırılıyor.
1: Orhan Balkan'ın sorusu. Arkadaşım yıllar önce bir kız çocuğu evlat edindi. Ondan önce hiç çalışmadığı için hiçbir sosyal güvenlikte kaydı yoktu. Evlat edindikten kısa bir süre sonra bir işe girdi ve 4A SGK girişi oldu. SGK'dan kendisine doğum borçlanma hakkı olmadığı söylendi. Şimdi diyor ki ben nerede yanlış yaptım, suçum nedir demiş.
0: Bir yanlış yapmamış arkadaşımız, hatta çok da hayırlı bir iş yapmış. Evet. Ne suçu? Bu suç nereden çıkıyor? Ben hani insanlar o kanun size uymuyorsa hani ben suçlu muyum da bana uymuyor. Yani ben 2000 yılında sigortalı oldum. Benim suçum ne? De EYT'li olmuyorum. Yani bunu suç diye tabir etmek de çok yanlış diye düşünüyorum. Yani kusura bakmayın. Böyle bir suç da yok. Yanlış yaptığı bir şey de yok. Ne güzel evlat edinmiş. Allah onlardan razı olsun. Hani ya. Bu koruyucu aileler var. Çok da büyük bir insanlık gösterip bu çocuklara sahip çıkıyorlar. Burada bir yanlış da yapmamış, bir suç da işlememiş. Hani kural şöyle ki, sigortadan sonra dünyaya gelen ya da evlat edinilen çocuklar, hatta işte bu doğum borçlanmasında biyolojik anne olmanıza da gerek yok. Hem anne borçlanabiliyor, biyolojik anne, hem de evlat edinen borçlanabiliyor ve 2 yaşına kadar çocuklarda. Dolayısıyla hani burada kurala uymadığı için olmuş. Hani bir suç isnat etmek hani doğru bir tabir olmamış. Hani maksat başkadır tabii de. Yani ben böyle ifade etmekten çok hoşlanmıyorum. Yani ne suçu, ne nereden çıkıyor bu suç? Dolayısıyla kural şu. Sigortadan sonraki doğumlar borçlanabiliyor. Sizin arkadaşınız da doğumdan sonra, daha doğrusu evlat edindiğinden sonra sigortalı olmuş. Dolayısıyla böyle bir hak yok.
1: Evet. Emrullah Yalçın. Annem 1 Ekim 1969 doğumlu. 2 Mayıs 2014 tarihinde sigorta girişi oldu. 4300 gün primi var. Şu an çalışmakta. %40 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur?
0: Evet, rapor yetmiyor. Tabii bunun SGK'ca onaylanması gerekir. Yani %40 ve üzeri iş gücü kaybının olduğuna dair. 7200 gün 58 şartı var. 58 yaş şartı var. Rapor onaylanırsa bu sefer yaş şartı ortadan kalkıyor. 18 yıl 4100 günle emekli olur. Önce raporun tabii onaylanması lazım ki engelli emeklilik olsun.
1: Peki mailden devam edelim isterseniz. Lütfen. Biraz. Meryem Bayram'ın sorusu: staj ve çıraklık işe başlangıç sayılacak mı? Bir yasa gündemde mi demiş?
0: Bir yasa gündemde değil, başlangıçta sayılmıyor şu anda. Yani geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Yargıtay'ın bir kararı var. O bir umut ışığı oldu. Yani şöyle dedi aslında Yargıtay: üretimde yer alıyorsa o artık staj olmuyor diye. Tabii bunun tespiti de mahkemelerce yapılması lazım.
1: Evet. Kemal Açıkgöz: 4500 primde olan ve 25 yıl sigortalı olan biri, 2002 girişli, şirketten tazminat alıp çıkma hakkı var mı demiş.
0: Evet, çıkma hakkı var. SGK'dan bu yazıyı alması lazım. Ama 25 yıl 2002'de giren birisi için henüz dolmamış. 2027'de dolacak yani. 2002 artı 25, 2027. O yüzden bir yıl daha bekleyecek.
1: Evet. Sabri Kaplan: devamlı en düşük emekli maaşları gündemde. Ben 9500 primle emekli oldum. Suçumuz yüksek prim ödemek mi demiş.
0: Yüksek prim ödediyseniz zaten maaşınız yüksektir.
1: Evet. Kerim Çağlay:
0: çok günden bahsetmiyorum. Hı-hı. Yüksek maaşla prim ödediyseniz, yani siz işte asgari ücretten ödemişsiniz, 9000 gün çalışmışsınız. Öbürü de çok daha asgari ücretin 5 katı maaştan prim ödemiş, 5000 gün çalışmış. Onun ödediği para sizden daha çok. Dolayısıyla onun yüksek maaş alması da doğal. Yani eşitlik adalet değil ki. Herkese eşit maaş. Evet. Buyurun.
1: Kerim Çağlayan: 1998 10 Ağustos tarihinde 15 yaşımda tam sigorta yatırıldı. 2027'de olur muyum? 8350 gün prim var.
0: Hangi tarihte başlamış dediniz?
1: 98 ve 10 Ağustos. 10 Ağustos 98.
0: Ama 15 yaşında olmuş değil mi?
1: 15 yaşında, zaten kendisi de söylüyor. 15 yaşında.
0: Evet. Oldum. Şimdi 18 yaşına hangi tarihte geliyor? 2001 tarihinde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 5900 gün gerekiyor. 2001'in üstüne 25 koyunca 2026'da doğum gününde emekli olur.
1: Evet. Zaten 8350'ymiş muhtemelen.
0: Evet, tamam.
1: Vardır. Peki Fırat Gülderen: 96 doğumluyum. 1 Ekim 2008 Bağkur girişim var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Fırat.
0: 9000 gün gerekiyor ve 61 yaş gerekiyor.
1: Kevser Çuhadar: 77 doğumluyum. 2012'de ek 5 tarım yatırmaya başladım. 5400 günde yatırmayı kessem ne olur?
0: Bir şey olmaz, bu kısmi emeklilik için yeterli, ama tabii yaş şartı var. Yaş şartı biraz ileriye gidiyor. Yani 58 iken oluyor 62-63.
1: Evet. Evet. Ahmet Tıraş: 18 yaş öncesi SGK 18 yaş öncesi anne veya babasının iş yerinde SSK girişi olanların girişlerini iptal ediyor diye haberler okuyorum. Eğer öyleyse ben amcaoğlumun iş yerinde SSK girişim yapıldı. Benimki de iptal olur mu?
0: Olmaz. Niye olsun? Yani şöyle,

0: Siz eğer fiili çalışma yok amcaoğluna ya beni bir sigortalı göster dediyseniz bunun anne babayla bir ilgisi yok. Herhangi birisinin iş yerinde sizi sigortalı göstermişler ama hiç çalışmamışsanız elbette onlar iptal oluyor zaten. Bu yeni bir haber de değil. Ya. Yeni bir habermiş gibi bunu sundular. Biliyorsun işte anne babasının yanında. O değil ki. Komşunun dükkanında da herhangi birisinin dükkanında da sigorta girişiniz yapıldı ama fiilen çalışmadınız, priminiz yatırılmadı. Gene geçersiz. Siz fiilen çalıştınız, primleriniz yatırıldıysa ister amcaoğlu olsun ister halaoğlu olsun hiç fark etmez. Primleriniz geçerli olur.
1: Fatih Kurcan. Almanya'da yaşıyorum. 1983 doğumluyum. 2008'de Bağkur'dan girişim var. 2008'den bu yana sigortalıyım. Ne zaman, kaç günle emekli olurum? Burada emekli olmadan Türkiye'den emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle 9000 günle tam emeklilik, 5400 günle kısmi emeklilik. Tabii yaş şartları da var. Çok genç bir arkadaşımız daha o yaş şartına gelmemiş. Çünkü 60'ın üzerinde olmanız gerekiyor. Türkiye'de emeklilik için yurt dışından bir gelirinin olmaması gerekiyor. Hem orada çalışayım, maaş alayım, hem de burada emekli olayım diye bir şey söz konusu değil.
1: İbrahim Karakuş. 1975 doğumluyum. 5000 günüm var, 90 girişim. Nasıl emekli olur?
0: Şöyle, yani 15 yaşında sigortalı olmuş arkadaşımız.
1: 25 olmuyor mu?
0: 25 mi?
1: Evet. Pardon, 15. Evet, doğru. Evet. Doğru.
0: 15 yaşında olduğu için o eğer uzun vade ise 5450 günle yeterli emekli olabilir 5450 günü olunca. Ama tabii 15 yaşındaki sigortaya bakmak lazım.
1: Evet. Erkan Akgün. 1961 doğumlu annem. 1997 senesinde vergi dairesine kayıt oldu. 3 sene boyunca Bağkur'a kayıtlıydı ama ödeme hiç yapılmadı. Emekli olma hakkımız var mı? Demiş.
0: Şimdi Bağkur kaydı kaç yılındaysa o geçerli oluyor. Yani vergi dairesine kayıt olmak Bağkur'u sağlamıyor maalesef. Yani vergi dairesi ayrı, Bağkur ayrı. Gidip Bağkur'a da kayıt olup bir numara alıp prim ödemeniz gerekiyordu. Dolayısıyla Bağkur kaydı kaç yılındaysa o yıl takip edilecek. Yani 3 yıl diyor ya Bağkur'a kayıt dedi. Eğer 99 öncesi ise EYT'li olmuş 7200 gün yetecek. Ödeme yapmadığı günleri ihya edebilir.
1: Mustafa Kartal. Benim sigorta aylık 100 bin üzerinde yatıyor. 15 senedir yüksek. Yarın emekli olsam kaç lira maaş alırım demiş.
0: Şimdi yarın emekli olamayacaksınız.
1: Evet.
0: Ne zaman emekli olacaksanız şartlar ona göre belirleniyor. Yarın emekli olamayacağınız için bugün yaptığınız hesabın hiçbir anlamı yok. O yüzden hangi gün emekli olacaksanız o zaman hesaplanır. O zamanki şartlar ortaya çıkar. O zamanki enflasyon, o zamanki büyüme rakamı, o zamanki güncelleme kas sayısı. Hepsi o zamana kadar yapılan artışlar. Bunlar hesaplanır ve maaşınız ortaya çıkar. Yüksek yatıyorsa zaten onun bir faydası olacak. Evet. Ama yarın emekli olsam diye bir hesaplama yapılmıyor. Çünkü yarın emekli olmayacaksınız.
1: Onur Can Toprak. Geçen gün hastaneye gittim. Sigortamın geçerli olmadığı söylendi. Neden olabilir? Bazen sigorta yatırımını geciktirdiğim için mi yoksa başka bir şey olabilir mi?
0: Şimdi niçin siz yatırıyorsunuz sigortanızı? Önce onu merak ediyorum. Yani bir yerde çalışıyorsanız zaten sizin yatırmamanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir yerde çalışıyorsanız ve hastanede sigortanızın yatırılmadığı görünüyorsa iş yeri yatırmıyor demektir. Yok isteğe bağlı sigorta ödüyorsanız bunun da bilgi lazım. Yani orada mı geciktiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Çok da hani bir bilgi vermemiş arkadaşımız.
1: Adem Çelik'le devam ediyorum. Bir kit kurumunda sözleşmeli memur olarak 4C'ye tabi çalışıyorum. Şu anda 13,5 sene hizmetim var. Sağlık sorunlarımdan ötürü %40 engelli raporum var. Hizmet yılımı 18 seneye tamamladığım zaman emekli olabilir miyim? Eğer emekli olabilirsem 18 yıl üzerinden mi maaş ve ikramiye alırım?
0: Şimdi hizmet yılını evet 18'de tamamlayacak ama prim de gerekiyor. 4100 günde prim gerekiyor. Dolayısıyla yatırılan prim, hizmet yılı, kademe, neyse memuriyetin gerektirdiği şartlar onlara göre bir hesaplama yapılacak. Evet çalıştığınız süreye göre yapılacak. Ama tabii o raporun SGK'ca onaylanması lazım.
1: Kadir Koçar. 98 sigorta girişim, 2100 gün, 2011 Bağkur girişim ama borcum var. Kapatsam

0: emekli olabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, Bağkur kaç gün belli değil. Yani daha fazla ise 9000 günü tamamlaması gerekiyor. Zaten boş varsa emeklilik de olmaz.
0: Evet.
1: Yani Bağkur daha fazlaysa Bağkur'u tamamlaması lazım. SSK fazlaysa bu sefer yine 5900 gün. Yani şu anda SSK'da çalışıp 5900'ü tamamlarsa emekli olur. 3,5 yıl SSK evet. çalışıp. Ve borcunu ödeyecek tabii. Ama Bağkur daha fazlaysa bu sefer Bağkur'la devam etmesi lazım gibi.
0: Deniz Yalın'la devam ediyorum. 15 Ekim 1999 emekli sandığı girişim var. Burada 17 sene hizmetim oldu. Kasım 1976 doğumluyum. 19 Ocak 2019'da da SGK girişim mevcut. Toplam 7470 gün prim günüm var. Emeklilik durumum, emeklilik durumu nasıl gerçekleşir?
1: Şimdi şöyle, artık SSK'lı olmuş. Yani memuriyetten çıkmış, 3,5 evet. yıl çalışmış. Prim tamamlanmış. Eğer hani Denizli ismi biraz hem kadın hem erkek olduğu için söylüyorum. Eğer erkekse 60 yaşında, hı-hı. kadınsa 58 yaşında emekli olur.
0: Beren Tekli ile devam ediyoruz. 1980 doğumluyum. 1 Nisan 2008 Bağkur girişliyim. 1000 gün prim var. Ne zaman emekli olurum? 2 çocuk annesiyim.
1: Valla şimdi bu 1000 günle emeklilik mümkün değil. Evet. Yani burada tam emeklilik için 9000 gün lazım. Kısmi emeklilik için 5400 gün lazım. Yani çok burada emeklilik görünmüyor. Evet. Daha prim ödenmesi lazım. Lazım.
0: Peki tekrar devam edelim mailden. Vedat Kaplan. 10 Eylül 1995 girişim var. 7731 gün primim var. Son 10 yıldır kamuda memurum. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Evet, 9000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak.
0: Deniz Bakar. 26 Mart 1973 doğumlu benim babam. 21 Mayıs 1998 özel bankada çalıştı. 1860 gün çalıştı. Ne zaman emekli olur?
1: Başka kadar çalışması yok mu?
0: Yani yazmamış.
1: Evet, yani 1860 günde emeklilik yok tabii. Başka evet. çalışması varsa bunu en az 3600 gün yapıp 60 yaşında emekli olabilir. Özel evet. banka hizmetleri SSK'da SSK 4A olarak kabul ediliyor. Evet.
0: Yaren Hanım sormuş. Annem 1983 doğumlu, 2001 ikinci ay sigorta girişi var, 2508 iş günü var, 2010'dan sonra 3 tane çocuk var. Onları saydırsa kaç yaşında emekli olur?
1: Onları saydırsa ve bunu 4500 güne tamamlarsa 58 yaşında emekli olur.
0: Peki Sedat Bakar'la devam ediyorum. Özür dilerim, Sedat Bakar'ı sordum. İbrahim Sağgöz. Türkiye'den emekliyim. Yurt dışında çalışırsam emekli maaşım kesilir mi?
1: Evet.
0: Diye sormuş. Devam ediyorum.
1: Bu anlamda kesin dönüş yapmak lazım.
0: Evet. Başka bir seyircimiz. Yanımda kolay iş veren çalışan var. Yaşlı bakım için. Kendisi yabancı uyrukluydu. Türk vatandaşı oldu. Güncelleme yaptık ama bir türlü para yatıramıyoruz demiş.
1: Tekrar. Yani o teknik bir şeyse SGK ile bir görüşün, neden para yatıramıyorsunuz? Yabancı olmasa, yani çalışma izni olduğu sürece evet. yabancılar için de prim yatırabilirsiniz. Türk vatandaşı olduysa zaten prim yatırmaya devam edersiniz.
0: Az önce de başka seyircimiz sormuştu. Yılmaz Koç da sormuş. Bağkur prim günü ne zaman 7200 güne düşecek? Belki kaçırmıştır, o yüzden
1: evet,
0: tekrar.
1: Evet. Onunla ilgili henüz şu anda bir çalışma yok.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Alihan Barlas. 1 Eylül 99 işe girişliyim. 4700 4A SGK primim var. Askerlik borçlanması ödersem Bağkur primi olarak mı sayılır, yoksa 4A olarak mı sayılır?
1: Şimdi burada askerlik borçlanmasının ne olarak sayılacağın bir önemi yok. Sizin son 3,5 yılda nerede çalıştığınızın önemi var. Son 3,5 yıl SSK'lı olduysanız SSK'dan emekli olursunuz. Askerlik borçlanması o primlerin üstüne eklenir. Siz son 3,5 yıl Bağkurluysanız Bağkur'dan emekli olursunuz. Yine o askerlik borçlanması primlere eklenir.
0: Burada önemli olan son 3,5 evet. sene. Serdar Çağlar. Sigorta girişim 2006. %42 engelli raporum var. 6000 günüm var. 1983 doğumluyum ama raporumu tekrardan kurula gönderiyorlar. Oradan iş gücü kaybına bakılıyor. Tam olarak emekli olabilir miyim, olamaz mıyım hocam?
1: Evet, kurul karar verir. Yoksa 7000 gün 60 yaş gerekiyor.
0: Peki, devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz. 10 Eylül 1970 doğumluyum. 2009'da 3,5 ay SSK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapmaktayım. Bir kadın olarak ne zaman emekli olurum?
1: 7200 gün 58 yaş gerekiyor. Yani 20 yıllık bir hizmet ve 58 evet. yaş gerekiyor.
0: Evet. Ahmet Yürükoğlu. 1991 sigorta girişliyim. 8900 iş günüyle 1250 lirayla emekli oldum. Şu an 20 bin lira alıyorum. Prim fazlalığı alabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, emekli olduktan sonra artık bir işlem yapılamıyor. Yani emekli o yatırdığınız tüm primlerle yapıldığı için artık onu emekli olmadan önce yapacaktınız. Evet.
0: Eylül Akçay, 1987 doğumluyum, 2008 girişliyim. Daha sonra 9 yıllık isteğe bağlı sigorta ödedim. Şu an çalışmıyorum. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi Eylül Hanım isteğe bağlı sigorta ödediği için 9 yıllık artık Bağkur'a evet. Bağkurlu olmuş. Dolayısıyla 7000 gün, normalde 7000 gün 58 yaş şartı var Eylül Hanım'ın. Ama SSK'ya dönerse, yani evet. 3,5 yıl SSK'lı en az son dönemde çalışırsa 7000 gün 58 yaşla emekli olur. Yok, ben Bağkur'dan artık isteğe bağlıyla devam etmek istiyorum derse orada da 9000 gün tam emeklilik, 5400 günde kısmı emeklilikle Eylül Akça isimli izleyicimiz evet. emekli olur. Tabii orada da yine yaş şartı var, onu unutmamak evet. lazım.
0: Peki, Kaan Güneş. EYT emeklisiyim. 1995 yılında emniyete girdim. 2007'de meslekten ihraç oldum. Fakat SGK'dan emekli oldum. Son çalıştığım SGK'ydı. Emekli sandığından nasıl emekli olurum ve tarafıma herhangi bir ödeme de olmadı, tazminat vesaire? Neden?
1: Şimdi artık siz son 3,5 yıl SSK'lı olmuşsunuz ve SSK'dan emekli olmuşsunuz. Artık geriye dönük memuriyetten ikinci bir emeklilik şansı zaten yok. Ayrıca bir de ihraç edilmişsiniz. İhraç sebebi de önemli orada. Evet. Yani dolayısıyla hani o ihraç sebebini bilmiyoruz. Dolayısıyla orada bir geri ödeme gibi bir şey de söz konusu olmuyor.
0: Devam ediyorum. Hatice
1: Coşkun. Zaten çok affedersin. Emekli mesela. Olurken o hizmetleriniz de zaten birleştirilerek öyle emekli etmişler. Evet.
0: Devam ediyorum. Hatice Coşkun. 1981 doğumluyum. 2011 sigorta başlangıcım. Doğum borçlanmam yok. Son 5 yıldır tam sigortam. Son 3 yıldır çift sigorta primim ödeniyor. Çift sigorta avantajı var mı?
1: Şimdi şöyle, evet, çift sigorta dedi, yani iki ayrı yerden sigorta priminin sigortası ödenmesinin var. Mutlaka bir avantajı var. Ama şunu muhtemelen izleyicilerimiz de onu soruyorlar. İşte ben iki iş yerinde çalışıyorum, 30'ar günlük primim yatırılıyor, bu 60 gün sayılır mı? Hayır. Yani zamanı uzatmak mümkün değil. Ama yatırılan primler toplandığı için sizin prime esas kazancınız yükseliyor. Evet. Dolayısıyla emekli maaşınıza olumlu katkı yapar. İmkanı olduğu sürece bunu devam ettirin.
0: Erol Aydemir. 1982 doğumluyum. 5 Nisan 2005 sigorta girişim var. 7300 prim günüm var. Staj dönemim 18 Eylül 99 sigorta başlangıcım yazıyor. EYT'yi staj girişi sayılmadığı için alamayacağım iletildi. Teyit eder misiniz?
1: Evet. SGK'yı mı teyit edeyim? Yani evet, doğru söylemiş. Zaten hani burada size o bilgi verilmiş. Siz de biliyorsunuz. Ama illa bir teyit istiyorsanız, staj maalesef başlangıç sayılmıyor. EYT'li olamamışsınız.
0: Evet, doğru söylemişler.
1: Yani. Evet. Bilgi doğru.
0: Evet. Emin Yavuz. Evet. 1977 doğumluyum. 1 Nisan 2006 Tarım Bağkur girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
1: Tarım Bağkur'a göre 9000 gün 60 yaş ile emekli olursunuz.
0: Aysel Tunç. 81 doğumluyum. 1 Temmuz 97 sigorta girişliyim. 1400 iş günüm var. 4 çocuk annesiyim. Çocukları ödeyerek emekli olma şansım var mı? Kaç gün gerekir?
1: Şimdi şöyle, 1400 günü var. Aslında 2200 güne mi ihtiyacı var? 2200 güne ihtiyacı var. 3 çocuk borçlanabilir. 2160 gün eder. Bir 40 gün daha çalışıp ya da isteğe bağlı öderse 2200 günü tamamlar. Burayı 3600 yapar ve 58 yaşında emekli olur.
0: Evet, devam ediyorum.
1: Çocuğun böyle bir faydası var. Bak, bu izleyici

0: Bizi 6 yıl daha çalışmaktan kurtarıyor. 6 yıl erken emeklilik dediğimiz şey bu. Tabii elbette yaş şartı var. Yaşı da tamam olsaydı çocuklara borçlanıp emekli olacaktı. Yoksa 6 ay çalışması lazımdı. 6 yıl. Evet, buyurun.
1: Peki, devam ediyorum. Bir başka seyircimizin sorusu. 10 Eylül 1970 doğumluyum. 2009'da 3,5 ay SSK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapmaktayım. Kadınım ne zaman emekli oldu?
0: Devlet memurluğundan tabii 20 yıl ve 58 yaş şartları var. Hani bir 7200 gün kesenek ödenmesi gerekiyor. Evet, buyurun.
1: Umut Sarı Zayım. 98 giriş gözüküyor e-devletimde ama gün olmadığından 2001 yılını atıyor. 8000 iş günü sigortam var. Nasıl emekli olurum?
0: Şimdi bu 98'de ne oldu? Hani siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Hani giriş gözüküyor ama kim yapmış girişi? Siz biliyorsunuz. Hani bir yerde mi çalıştınız? Yoksa birisinin dükkanında giriş mi gösterdiler sizi?
1: Belki sağlık sigortası da olabilir.
0: Evet, her şey olabilir. Yani eğer siz gerçekten bir yerde çalıştıysanız 98'de, bunun peşine düşün. Çünkü o sizi EYT'li yapar, yaş şartı olmadan hemen emekli olursunuz. Evet. O yüzden de önemli. Ama sadece işte bir yerde sigortalı göstermişlerse ve çalışma yoksa, prim yoksa maalesef 60 yaşında ve 7000 günde prim tamam, 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Evet. Hikmet Uslu. 1990 doğumluyum. SSK girişim 2011. 5 sene yurt dışı borçlanabiliyorum ve askerliğimi borçlandığımda 5400 günden emekli olabilir miyim, yoksa yaşımı beklemek zorundayım?
0: Bekleyeceksiniz. Şimdi 90 doğumlusunuz. Yani zaten kaç yaşında oluyor? 35 mi? 36 mı?
1: 36. Evet.
0: 36 yaşında emekli olayım mı istiyorsunuz? Öyle bir evet. Şey yok maalesef. 63-64 yaşını bulur sizin emekliniz. 5400 günden emekli olayım dersiniz.
1: Evet. Feyza Demir. 77 doğumluyum. Ocak 98 sigorta girişim var. 3320 günde primim var. Bir çocuğumu ödeyeceğim ama ne zaman emekli olabilirim? 58 yaşı bekleyecek miyim?
0: Evet, yani önce 280 güne ihtiyacınız var. 3600 gün yapacaksınız ve 58 yaşını bekleyeceksiniz. Ama ben çalışırım derseniz, hani çalışayım yaş şartı olmadan emekli olayım derseniz, onu da söyleyeyim size, 5975 güne ihtiyacınız var. Evet. Yani 2600 işte 50 gün filan daha çalışıp EYT'den emekli olabilirsiniz. Evet.
1: Korkut Horasan. 71 doğumluyum. 8 Eylül 92 sigorta girişim var. Prim günüm 4300. Askerlik borçlanması ve yurt dışı 13 ay toplam çalışmam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi en az 5525 gün lazım bir kere. Bunu tamamlarsa emekli olur EYT'den. Yani zannedersem de tamamlanacak gibi görünüyor. Hani 13 ay işte aşağı yukarı bir 360-390 gün yurt dışından gelecek. 4690 olacak. 500 günde askerlikten gelirse 5400 gün civarına çıkacak. 5525 gün, o 100 günü de isteğe bağlı ödeyip hemen emekli olabilirsiniz.
1: Evet.
0: Evet, buyurun.
1: Peki, mailden devam ediyorum. Üzüle Tülek. 25 Mayıs 1978 doğumluyum. 28 Nisan 2008 Bağkur girişim var. 4 Temmuz 2024 4 ay girişim var. Toplam gün 3995. Kısmi emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz ama biraz daha çalışmanız lazım ki bunun 4500 güne çıkması lazım. Ayrıca 25 yıl tabii 2033'te dolacak ve 58 yaş var. Evet. Çok uzun bir yol var burada aslında.
1: Evet. Erhan Kalkus. Annem 1956 doğumlu. Son 2 yılı kalmıştı ödenecek. Babam rahmetli oldu. Onun maaşını alıyor. Annemin kalan gününü yatırsak 2 maaş alabiliyor muyuz?
0: Evet. Yani şöyle, kalan gününü tabii topluca yatıramıyorsunuz. Onu da ay ay yatıracaksınız ve emekli olacak. Şu anda babanızdan atıyorum %75 oranında ölüm maaşı alırsa, kendi emekliliği gerçekleştiğinde %50 oranında alacak. Biraz babanızdan aldığı maaş düşecek ama iki maaş da alabiliyor.
1: Evet. Selçuk Ersal. 1984 doğumluyum. 20 Mart 2008 girişliyim. Halen devam ediyorum. Tazminat alma hakkım var mı?
0: Var şöyle, ya 7000 günü dolduracaksınız ya da 2033'ü bekleyip 4500 gününe tazminat alacaksınız.
1: Devam ediyorum. Erdi Torama. 1 Eylül 97 tarihinde sigortalı olduğum EYT'li olmaya hak kazandım. Şu an 49 yaşındayım. 5760 günüm var. 2004 yılında kısa dönem askerlik yaptım. Askerlik ödemesi yapmam durumunda emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz. 5900 gün gerekiyor. 240 güne ihtiyaç var. Kısa dönem askerlik bazen 8 ay oluyor değil mi? Eğer 8 aysa zaten 240 gün eder.
1: Evet.
0: Ama 6 aysa 180 gün eder. Yani 240 gün daha ihtiyacınız var. Bunun bir kısmını askerlikle tamamlayın veya tamamını. Ne kadar askerlik yapmış kısa dönem onu yazmamış. EYT'lisiniz zaten hemen emekli olursunuz. Evet. Bir şey kalmamış yani. Yüzmüş kuyruğuna evet. Gelmiş. Askerlik var. Öyle bir imkan var. Biraz da çalıştınız mı zaten emekli olacaksınız. Evet. Hayırlı olsun.
1: Devam ediyorum. Alper Turan. Eşimin 1999 ve 2002 yılları arasında Milli Eğitim'de ücretli ve vekil öğretmenlikleri 15 ay kadar. Ancak vekil öğretmenlik bile sigortada görünmüyor. Bütün evrakları topladık, SGK'ya ilettik ama ses seda yok. Ne yapabiliriz?
0: Bekleyeceksiniz yani. O ses çıkacaktır mutlaka. Ne zaman ilettiniz bilmiyorum. Hani bir yıl önce ilettiğinizde hiç ses çıkmıyorsa onun peşine düşün ama işte 3-5 gün önce ilettiyseniz bir inceleme süreci de vardır. SGK'ya bir sorun. Mutlaka size bir, yani bu devlete, bir kuruma, devlet kurumuna evrak teslim ederken ya da dilekçe verirken mutlaka sayı ve numara verirler size.
1: Evet.
0: O sayı ve numarayla takip edersiniz. Zaten bizim kamu personel rejimimizde de kamu kurumları size en geç 60 gün içinde cevap vermek zorundalar zaten. O sürenin içinde cevap vereceklerdir.
1: Nesrin Karahisar, EKPSS ile giren engellilerin emeklilik durumu nasıl olur?
0: Evet, yani EKPSS engelli KPSS biliyorsun evet. Hani engelli arkadaşlarımız bu sınava girip devlet memuru oluyorlar. Dolayısıyla diğerlerinden bir farkları yok onların da. En az %40 ve üzeri iş göremezlik raporlarının onaylanmış olması lazım. Belli bir primi ve belli bir yılı tamamlamış olmaları lazım ki erken emekli olabilirler.
1: Zeynuddin Yaprak, 1975 doğumluyum, 22 Eylül 1989 girişliyim, 4859 günüm var, EYT'li miyim, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi EYT'lisin diyeceğim ama 14 yaşında sigortalı olmuş arkadaşımız, onu söylemiyor. Yani ben 14 yaşında ne bileyim bir yerde çalıştım da uzun vadeli sigorta kollarından oldum derse EYT'lisin, değilse 14 yaşında ne yaptınız, nerede çalıştınız, çıraklık mı yaptınız? Bunu bilmemiz lazım. Hani bir sürü bak soru geldi. Sigortalı göstermişler ama geçersiz diyor. O yüzden evet. Ona dikkat edin. Önce onu bir çözün. Ondan sonra 5450 günle emekli olursunuz. Ama önce onu çözün.
1: Serhenk Öztürk. 73 doğumluyum. 86'da çıraklık girişim var. Şu an SSK prim gün sayısı 3850. Kaç yaşında emekli olurum?
0: Şimdi tabii ne zaman sigortalı olmuş o da bilinmiyor burada. Yani 13 yaşında çırak olmuş ama sonra ne zaman sigortalı olmuş ona göre bir karar verilecek. Arkadaşımız ne zaman sigortalı olduğunu gönderirse ona göre hesaplayalım. Yani şu anda şurada emekli olursunuz diyemiyorum.
1: Feyza Demir, Ocak 98 sigorta girişim, 3320 gün prim var. 77 doğumluyum. EYT için bunu sormuştuk.
0: Evet.
1: Devam ediyorum. Erkan Nalkıran, 1975 doğumluyum, 97 girişim, 7053 günle emekli oldum. Taban maaş alıyorum. Sizce taban maaş almam doğru mu?
0: Doğru. Yani şöyle, tabandan ödediyseniz taban maaş alırsınız. Yüksekten ödediyseniz yüksek maaş alırsınız. Hani bunun mantığı bu. Hani bu o kadar basit bir formül ki. Dolayısıyla hani ben az ödeyeyim, çok maaş alayım diyorsanız öyle bir dünya yok. Yani dediğim gibi hani burada bir eşitlik, adalet değil ki.
1: Evet.
0: Herkese eşit maaş verilsin ama herkes farklı prim ödesin. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla eğer taban maaş ödediyseniz taban maaş alıyorsunuz. Taban maaş ödemediyseniz ve size taban maaş ödeniyorsa, taban prim ödemeyip, o zaman bir yanlışlık olduğunu düşünebilirsiniz.
1: Peki, Yılmaz Güneş. 79 doğumluyum, 2002 girişim var, 7800 günüm var, ne zaman emekli olurum?
0: 60 yaşında.
1: Rabia Kızıl. 2011 SGK girişliyim. 5200 günüm var. İşten ayrılsam kıdem tazminatı alır mıyım?
0: Şöyle, yani hastalıkla ilgili ayrılacaksa, bu arkadaşımız 2011 SGK girişli olduğu için bunu 5400 güne tamamlaması gerekiyor.
1: 200 gün daha.
0: Evet.
1: Serdar Demir'in sorusu. 47 yaşındayım. 20 Ekim 1999 SGK girişliyim. 4850 gün sigortam var. Şeker hastasıyım. Kronik birçok hastalığım ve gözümde görme kaybı var. Malulen emekli olabilir miyim?
0: Yani şöyle, benim açımdan sorunun cevabı şu. 1800 priminiz var en az, gerekiyor. Onu doldurmuşsunuz. Malulen emeklilik için başvurabilirsiniz. SGK ve doktorlar karar verecek.
1: Karar verecek, evet.
0: %60 ve üzeri rapor almanız lazım. Benim cevaplayacağım kısım sadece orası. Gerisine evet, doktorlar karar verecek. Evet.
1: Alper Alptekin. Eşimin sigorta giriş yılı 2002. 2012 yılında bir şirkette işe başladı ve halen çalışmakta. Prim gün sayısı 5600 civarı. Kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak istiyor. Ne kadar daha çalışmamız gerek?
0: Şöyle, 2002 girişinde prim varsa, bak oradan hiçbir şey söylemiyor. 2002 girişinde prim varsa 2027'de bu primle tazminat alır. Yani 4525 yıl. Ya da bu primi 7000 güne tamamlar, yine tazminat alır. Ama 2002'de prim yoksa, 2012 ise yine bu primle SGK'dan yazı alıp kısmi emeklilik şartları tamamlandığı için tazminat alır.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Tuncay Çelik'in sorusu. 1997 Mayıs'ta memurluğa başladım. Öncesinde 1985 başlangıcıyla 1400 iş günü primle SSK'm var. Emekli sandığından emekli olacağıma göre bu primlerin ikramiyeme ve emekli maaşıma katkısı olmuyor mu?
0: Oluyor. Yani şöyle, hizmet birleştirmesi yapacaksınız. O 1400 gün zaten 9000 günü tamamlamanız için kullanılacak. Ayrıca emekli maaşınıza ve ikramiyeye de katkı olacak.
1: Evet.
0: Yani az da olsa bir katkısı olacak. Yani 1400 gün, yani 25 yıllık hizmette 1400 gün devede kulak, ama gene de bir katkısı olacak.
1: Armağan Yerim. 1974 doğumluyum. 2001 SSK girişim. 2 Şubat 2002 Bağkur girişim. 7652 günüm var. Askerlik borçlanırsam EYT'li olur muyum?
0: Şöyle, 8 Eylül 99 öncesine çekmek lazım. Çok mümkün görünmüyor. Tabii 2001'in hangi ayında sigortalı olmuş ve ne kadar süreyle askerlik yapmış, bunlar önemli. Yani siz işe girdiğiniz tarihten itibaren askerlik sürenizi ekleyin geriye doğru. Eğer 8 Eylül 99 öncesine çekiyorsa, ki çok mümkün görünmüyor, EYT'li olursunuz.
1: Haydar Bozkurt. 1974 doğumluyum. 2000 girişliyim. Sigortalı olarak başladım. 9200 günüm var. Şu an memurum. Ne zaman emekli olur?
0: 60 yaşında. 9000 günü tamamlamış.
1: Evet. Evet. Adem Tanış. Benim giriş 2003. 7000 prim günüm var. Hala sigortalı olmamın ilerisi için faydası var mı?
0: Tabii, yani biz bunu zaten hep öneriyoruz. Evet. Yani kayıtsız çalışmayın. Hem ilerisi için faydası var, hem şimdisi için faydası var. Allah korusun başınıza bir iş kazası gelse, kim kime dumduma. Evet. Yani sizi kim tanıyacak? Ya da tazminat almak isteseniz yine tanınmayacaksınız. O yüzden kayıtsız çalışmayın.
1: Evet. Ümit Kırbaç. 1978 doğumluyum. 96'da üstüme dökülen bir üründen dolayı kesilen faturadan kesinti olmuş. 2002'den sigorta girişim var. 2003'ten beri tarım bağkurum var. Şu an 3 yıldır faal sigortalıyım. Gün doldu. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, tabii o tarihte herhalde bir fatura kesilmiş. Dolayısıyla hani çalıştığını ispatlayacak bir belgem var demeye getiriyor anladığım kadarıyla. Evet. O faturadan dolayı, ama zaman aşımı var yani. Evet.
1: Alparslan Çitil. 1980 doğumluyum. 1 Ocak 99 sigorta girişim var. Şu an 1300 gün sigortam 1300 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
0: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. EYT'den emeklilik için 5975 gün lazım. EYT'li olmuş ama arkadaşımız, o iyi bir şey.
1: Evet.
0: Kısmi emeklilik için de 3600 gün ve 60 yaş lazım. Hani şu, burada bir emeklilik gözükmüyor yani şu anda.
1: Evet. Evet, buyurun. Peki bir son sorum Zübeyde Hanım. 1974 doğumluyum. SSK girişim 1 Aralık 1998. 5415 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar gün lazım?
0: 5975 gün lazım. 98 sonrası doğum varsa borçlansın ve emekli olsun. Hani bir tane bile, evet, doğum olsa şu anda emeklilik var burada. İyi haber verdik son soruda.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 39. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 30 derece. Mersin 37, Adana 43, Kahramanmaraş 40, Hatay 34. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük ve Rize 29. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 31, Ardahan 24. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41.
1: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.

0: Hemen İnegeli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
1: Nesildi festi?
3: Enfesti. Bana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
4: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: batmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: Ton Bank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor.

0: bakıyoruz. Bugün yurt içinde veri gündemi sakindi. Fakat yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde FED kararı açıklanacak. FED gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verecek. İşte bugün saat 21'de takip ediyor olacağız. Ama önemli başlıklar var. Önce bir manşetlere göz atalım. Tabii bugün yurt içinde en önemli başlık Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı. Beştepe'de başladı. Toplantıda ekonomi başta olmak üzere dış politika, güvenlik, terörle mücadele ve iç gündeme ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor. Toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıklamalar yapacak. Bizler de canlı olarak ekrana getireceğiz. Sakarya gaz sahasına geçecek olan Türkiye'nin ilk yüzer platformu Osman Gazi ile Karadeniz'deki günlük gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak. 8 milyon hanenin gaz ihtiyacı da yerli imkanlarla karşılanacak. İşte bu habere ilişkin detayları da birazdan aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da yeniden gerilimi yükselten açıklamalar yapmaya devam ediyor. İran'a yönelik tehdit mesajlarını yeniledi. Trump, İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssünü hedef alan saldırısının ardından onları sert şekilde vuracağız, ağır bir bedel ödeyecekler ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamalarının ardından petrol 90 doların üzerine gördü. Ve detaylarına birazdan bakacağız. Ve FED faiz kararı, az önce de bahsettik. Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesiyle gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in faiz kararına çevrildi. Karar FED Başkanı'nın vereceği mesaj açısından da önemli. Piyasaların yönü belirlenecek ve ABD Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantıda politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Enflasyon risklerine yönelik daha güçlü mesajlar vererek Eylül ayında olası bir artışın kapısını açık bırakabileceği de değerlendiriliyor. Bugün saat 21'de o kararın detaylarını da göreceğiz. Yeniden içeriye dönelim. BIST 100 endeksinde son durum nasıl? Hemen bakalım. Tabii sabah hafif bir artışla başlamıştı BIST 100 ve şu anda da borsa yatırımcısı için keyifli olmayan bir tablo ekranlarınıza. %1,32'lik bir kayıp var. 13.507 puandan işlem gördüğünü belirtelim. Borsa İstanbul 100 endeksinin. Sektörlere de hemen bir göz atalım. BIST bankacılıkta kayıp derinleşmiş görünüyor. %3,30'luk bir aşağı yönlü hareket var ve 14.927 puandan işlem görüyor. BIST sınayide de %1,48'lik kayıp görüyoruz ve 18.495 puan seviyesinde. Genel anlamda kırmızı bir rengin hakim olduğunu ifade etmiş olalım. Turizm tarafında %1,16'lık kayıp var. Spor endeksinde 1,39'luk. Gayrimenkul tarafında 1,08'lik ve teknoloji tarafında da %1,15'lik kaybın olduğunu belirtmiş olalım. Borsa İstanbul 100 endekslerinde sigorta, kimya, inşaat, gıda, madencilik ve bilişim tarafında da yine kırmızı rengin hakim olduğunu görüyoruz. Bugünün en çok artan ve azalan hisselerine de bir göz atalım. Şimdi ekranlarınıza geldi. %7,56'lık primle Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret 136 TL 60 kuruştan işlem görüyor ve bugünün en çok artan hissesi konumunda. Pasifik'i Batı Söke, Çimento, Odas, Elektrik ve Tofaş takip ediyor. En çok azalan hisselere de göz atacağız şimdi. %9,96'lık aşağı yönlü hareketiyle 8 TL 59 kuruştan işlem gören Şekerbank zirvede. Aksa Enerji onu takip ediyor. Sarkusyan, İzdemir Enerji ve Türk Altın İşletmelerinin de Borsa İstanbul'un en çok azalan hisseleri arasında olduğunu ifade etmiş olalım. Haftanın 3. işlem gününü değerli bir isimle konuşacağız. Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş konuğumuz olacak. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Fatih Bey.
0: Teşekkür ederiz. Tabii bu hafta satış ağırlıklı bir endeks görüyoruz. Genelde sabahları pozitif başlayan ama gün içerisinde o performansını devam ettiremeyen bir endeks var. Şu anda da %1'in üzerinde kaybın olduğunu görüyoruz. Hangi gelişmeler fiyatlanıyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: musunuz?
1: Evet, aslına bakarsanız düşen trendin içerisinde olduğumuz için daha çok dirençler değil, destekler burada takip ediliyor ve oraları test ediyoruz. Bu hareket içerisinde de 13.900'ü biz yakinen takip ettiğimiz kuvvetli destek bölgelerimizden birisiydi ki burayı kaybetmemiz ve altında kapanışlar yapmamız açıkçası biraz daha satışların baskın hale gelmesine sebebiyet verdi. Buradan sonra 13.600 ve 13.600'ün altındaki kapanışlar 13.150 desteğini takip etmemize sebebiyet verecek bir teknik gösterge olaraktan önümüze çıkıyor şu an için. Tabii ki şöyle de bir şey var. Haber akışlarına baktığımızda artık hani yukarı bir trend değiştirebilmemiz için haberlerin sınırlı, fakat aşağı yöndeki destekleri test edebilmemiz içinse bir hayli sebebimizin olduğunu görüyoruz ki baskın sebepler de bunlar. Özellikle ateşkesin iptal edilmesiyle beraber biz hani en kötü ikinci çeyreklerde bankacılığı geçirdiğimizi düşünerekten artık hani ateşkesle beraber üçüncü ve dördüncü çeyreklerde daha rahat bir nefes alırız şeklinde bir görüşümüz olmuşken çok hızlı değişmesiyle beraber 70 dolardan neredeyse 100 dolarlara gelen bir petrolü konuşuyoruz ki bundan sonra özellikle bu savaş senaryolarının daha hızlanmasıyla, konuşmaların daha hızlanmasıyla beraber enflasyon göstergelerinin de daha çok bozulabileceği konusundaki görüşlerin yoğunlaşmasıyla zaten biraz daha o görünüm, perspektif şu an için bozulmuş durumda. Bu sadece bizde mi? Hayır. Tüm dünya ülkelerinde maalesef tüm merkez bankalarının odağında olan bir konu olarak da ilerlediğini söyleyebiliriz ki zaten bu akşam biliyorsunuz ki Fed'in de bir toplantısı olacak. Buna ilişkin tamam daha çok sabit bırakması bekleniyor ama önümüzdeki toplantılar için indirimle beraber hatta adı geçen borçun daha çok arttırım tarafına yöneldiği bir Fed'in ve ekonominin hakim olduğu duruma geçmiş durumdayız şu an için. Bize de içeride özellikle bugün biliyorsunuz Fitch'in bir açıklaması oldu bankacılığa görünümüyle ilgili. Ondan sonra zaten sert satışların biraz daha gelmesine sebebiyet verdi ve onunla beraber haliyle endekse ağırlıkları fazla olduğundan dolayı buradaki görünümü etkilemiş oldu ve genele yayılan bir düşüş hareketini görmüş durumdayız şu an için.
2: Siz Fitch raporuna vurgu yapmışken ben de bankacılık tarafından devam edeyim. Tabii Haziran ayına kadar hızlı bir yükseliş görmüştük. 16.000'in üzerinde başlamıştı daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda. Ama bir düşüş trendi var şu an ve bundan sonraki süreçte beklentiniz neler efendim?
1: Bundan sonraki süreçte eğer ki ateşkesten önce sormuş olsaydınız tamamıyla hani kötüyü fiyatladık tarafındaydı. Ama ateşkesle beraber artık hani burada patikamız Merkez Bankası tarafında da biraz ötelenmiş durumda. Yani biz orada daha çok hani Eylül ayı gibi bir indirimlere başlarız ve biraz daha yumuşak söylemler ve para musluklarının kademeli olaraktan açılabileceğini değerlendirdiğimiz taraftayken ateşkesin bozulmasıyla beraber petrol fiyatları bir yukarı sıçradı. Onun yanında geçtiğimiz dönemden farklı olarak, yani ateşkes öncesi dönemden farklı olaraktan CDS'lerimiz de yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Bunlar hep bankacılık açısından biraz daha negatif izlenen tarafta yer alıyor ki bunların bu şekilde ilerlemesi 3. çeyreklere de biraz daha soru işareti olarak da ilerlememize sebebiyet verdi ki biliyorsunuz dün Akbank'la TAB'ın zaten bilançolarını aldık. Orada Akbank'a baktığımızda evet bir tık yani beklentiye paralel diyebileceğimiz bir bilanço açıkladı ama orada özellikle sorunlu alacaklar tarafı veyahut da net faiz tarafındaki daralmalar gözden kaçmıyor ve özellikle takip edeceğimiz tarafta yer aldığını söyleyebiliriz.
2: Evet Serdar Bey, şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Bir borsa kapanışına gidelim, rakamları görelim efendim.

0: Let go.
1: Efendim, Borsa İstanbul 100 endeksinde kapanış gongu çaldı. Rakamlar netleşti. Endeks günü %1,36'lık düşüşle 13.501 puandan kapattı. Günün kapanış tablosu da ekranlarınıza geliyor. Hisselerin çoğunluğunda aşağı yönlü bir hareketin olduğunu, kırmızı rengine hakim olduğunu görüyoruz. Konuğumuzla da değerlendirmeye devam ediyoruz. Serdar Bey, rakamlar ortada. Kapanış rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
2: Kapanış rakamları maalesef biraz daha üzücü, uzun zamandan beri takip ettiğimiz üzere. Bundan sonraki süreçte de bizim için tekrardan şunu, yani 2025 sonu itibariyle de izlemiş olduğumuz bir durum vardı. Neydi? Likitten, yani paranın biraz daha daralmasıydı. Şimdi aynı şekilde biraz daha özellikle borsa içindeki paranın daralmasıyla beraber belirli sektörlere veyahut da belirli hisselere ilişkin bir yönelimle hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Neden? Bu içerideki paranın darlığından dolayı. Şimdi önümüzdeki süreçte biz şunu izleyeceğiz. Yani buraya bir girişin olması gerekiyor. Tekrardan bir hikaye yazmamız gerekiyor ki biz burada kademeli olaraktan 13.900 ve 14.200 dirençlerini geçip bir trend, kısa vadeli bir yükseliş trendi tekrardan görebilirim. Neden kısa vadeli bir trendten bahsediyoruz? Çünkü burada tekrardan bir zirve seviyesini test edebileceğimiz ve kararı oradaki haber akışıyla beraber değerlendirebileceğimiz şu an için teknik fiyatlamanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bizim burada peki katalizörümüz ne olacak? Bizi oraya ne taşıyabilir? Tamamıyla işte önümüzdeki haftada enflasyon raporunu alacağız. Enflasyon rakamlarını alacağız. Oradaki düzelmeler, oradaki düzelmelerle beraber Merkez Bankası'nın ilerleyişindeki işte indirim veyahut da likiditenin tekrardan açılması, para musluklarının tekrardan açılmasını konuşmamızla beraber bu bilançolardaki beklentiler veyahut da iç talepteki birazcık genişleme ile beraber yaratabileceğimiz bir hikayeyle oralara gelebiliriz. Şu an için bizde şu da yok. Hani mesela geçen hafta kapasite kullanım oranlarını aldık. Evet, içeride bir talep kısıtlaması var. Ama ihracatta bir nebze olsun artış vardı. Bizim zaten büyümeye ilişkin de neydi stratejimiz? Daha çok ihracat odaklıydı. Şu an için bu Hürmüz veyahut da İran'la beraber tüm dünyayı ciddi bir şekilde etkilediği için Avrupa'dan da alabileceğimiz bir desteğin şu an için kısıtlı olaraktan önümüze geldiğini görüyoruz maalesef. O yüzden evet, önümüzdeki bilançolar itibariyle biliyorsunuz akışımız halen devam ediyor. Burada ikinci çeyrek itibariyle zayıf bilançolara devam edeceğiz gibi gözüküyor. Arada sürprizler olacaktır. İhracat tarafından görebileceğimiz firmalar içinden ayrışacaktır. Ama diğer taraftansa özellikle satış tarafının çok çok önemli olaraktan ön plana çıkacak bir bilanço sezonunu geçireceğimizi düşünüyorum.
1: Serdar Bey, enflasyonun gerilemeye devam etmesi Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması için bir alan açacak mı? Buradan da bilançolara geleceğim. Özellikle bilançolarda bir baskılanma görüyoruz. Siz de ifade ettiniz. O baskı azalır mı? Ve hangi sektörler pozitif ayrışır bundan sonraki süreçte? Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde.
2: Tabii. Yani enflasyonun gerilemesiyle beraber zaten Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla daha sonra biz iş talepteki canlanmaya bakacağız. Bu iş talepteki canlanmayla beraber zaten hani biz fiyatlamalara da baktığımızda en kötü, yani kötüyü fiyatladığımızı görüyoruz burada. Bundan sonra beklentiyi satın alacağımız bir döneme geçeceğimizi beklerken bu şekilde devamlılık bizi şu an için yoruyor zaten. Enflasyon inmesiyle Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla bilançolara katkı sağlayıp biz yukarı yönlü hareketleri görebiliriz burada. İlk başta zaten bankacılık tarafı, perakende tarafı, işte keza hızla dönebilecek olan iletişim tarafını burada yakinen takip edebiliriz. Ama önemli olan burada tamamıyla bu enflasyonla faiz denklemini biz çözebilelim ki burada bir hikayenin devamlılığından bahsedebilelim.
1: Efendim, çok teşekkür ederim.

0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
0: Sağolunuz. Info Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devam ediyoruz efendim.

0: Sayın seyirciler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni dönemin hedefini açıkladı. Mevcut 17 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin orta vadede 30 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bolat, bu doğrultuda ticaret, yatırım, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini söyledi.
1: Türkiye ile Irak ekonomik ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyor. Ankara'da düzenlenen Türkiye-Irak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 30 milyar dolara yükseltmekte kararlı olduklarını söyledi.
2: Çünkü Türkiye ile Irak özellikle son 55 yılda...
1: Bolat, Irak'ın Türkiye'nin dış ticaretinde 5. büyük ortak konumunda bulunduğunu belirterek mevcut ticaret hacminin 17 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.
2: Türkiye ile Irak arasındaki ticareti inşallah 30 milyar dolar seviyesine yükseltme noktasında özellikle Irak'ta İbrahim Halil Gümrük Kapısı'nın Irak hükümetinin yürürlüğe koyduğu ASKÜDÖ sistemine en kısa sürede entegre edilmesinin çok önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz.
1: Türk müteahhitlerinin Irak'ta bugüne kadar yaklaşık 40 milyar dolar değerinde 1157 projeyi tamamladığını hatırlatan Bolat, yeni dönemde yatırımların ve ortak projelerin artacağını vurguladı. Ticaretin önünü açacak en önemli adımlardan birini ise İbrahim Halil Gümrük Kapısı'nın Irak'ın ASKÜDÖ gümrük sistemine entegrasyonu olacak. Bu sayede sınır geçişleri hızlanacak ve ticaret maliyetleri azalacak. Kalkınma yolu projesi, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı ve yeni enerji koridorları da iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirecek.
0: Sayın seyirciler, Türkiye Karadeniz'deki doğalgaz üretiminde tarihi bir adım daha atıyor. Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi'nin devreye alınmasıyla günlük doğalgaz üretimi 20 milyon metreküp'e çıkacak. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.
1: Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir ışık daha aşılıyor. Karadeniz-Sakarya gaz sahasında görev yapacak Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi, üretim kapasitesini iki katından fazla artıracak. Platformun devreye alınmasıyla mevcut 9,5 milyon metreküplük günlük doğalgaz üretimi 20 milyon metreküp'e yükselecek. Bu artış sayesinde yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanabilecek. Karadeniz'de kıyıdan yaklaşık 161 kilometre açıkta görev yapacak Osman Gazi, deniz altından çıkarılan doğalgazı işleyerek ulusal iletim sistemine aktaracak. Yüksek teknolojiyle donatılan platform, üretim süreçlerini deniz üzerinde gerçekleştirerek gazın güvenli ve kesintisiz şekilde karaya ulaştırılmasını sağlayacak. 2028 yılında ikinci yüzer üretim platformunun devreye girmesiyle Karadeniz'deki günlük doğalgaz üretiminin 40 milyon metreküp'e çıkarılması planlanıyor. Bu hedef gerçekleştiğinde ise yaklaşık 16 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının yerli üretimle karşılanması öngörülüyor. Osman Gazi platformu, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren ve dışa bağımlılığı azaltan en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.
0: Efendim, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Irak'ın en önemli petrol üretim bölgelerinden Kerkük'te tarihi bir ortaklığa imza attı. Ortaklık, BP'nin Kerkük şirketinin %15 hissesini alarak bölgedeki üretim sahalarına ortak oldu.
1: Türkiye enerji alanındaki en önemli uluslararası yatırımlarından birine imza attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BP Energy Company of Kerkük'ün %15 hissesini satın alarak Kerkük'teki stratejik petrol sahalarına ortak oldu. Anlaşma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Ankara'daki görüşmesi kapsamında kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan, imzalanan anlaşmayı enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
3: Günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya? 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın. Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
1: Erdoğan, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı anlaşmasının sona erdiğini hatırlatarak, iki ülkenin karşılıklı fayda sağlayacak yeni ve kapsamlı bir enerji işbirliği anlaşması üzerinde çalışacağını söyledi. Anlaşmanın imzaları ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen törende atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yatırımın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı günlük 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan küresel bir enerji şirketine dönüştürme hedefinin en önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı.
4: Türkiye petrollerini büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık.
1: Bayraktar, anlaşmayla birlikte Türkiye'nin BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak olduğunu belirterek BP, ConocoPhillips ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yer aldığı yeni bir konsorsiyum kurulacağını açıkladı. Konsorsiyumun hedefi yaklaşık 3 milyar varil petrol eşdeğeri rezervi geliştirmek, yeni yatırımlarla üretimi artırmak ve bölgenin enerji potansiyelini ekonomiye kazandırmak. Proje kapsamında Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleriyle Vahi Hasan, Jambur ve Kabba sahaları bulunuyor.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi hanelere yönelik doğalgaz desteği ödemelerini sürdürüyor. Bakan Maynur Özdemir Göktaş, düzenli doğalgaz tüketim destek programı kapsamında Temmuz ayında 504.638 hak sahibine toplam 158.8 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı.
1: İhtiyaç sahibi hanelere yönelik doğalgaz desteği ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, düzenli doğalgaz tüketim destek programı kapsamında Temmuz ayı ödemelerinin tamamlandığını açıkladı.
5: Bugün de Türkiye ile güçlenen...
1: Buna göre Temmuz ayında 504.638 hak sahibine toplam 158 milyon 836 bin lira doğalgaz desteği verildi. 2026 yılı boyunca bugüne kadarsa 607.680 hak sahibine toplam 1 milyar 69 milyon lira ödeme yapıldı. Doğalgaz desteği, düzenli sosyal yardım programları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak uygulanıyor. Destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, E-Devlet üzerinden programa başvurması, doğalgaz altyapısının bulunduğu bir yerleşim yerinde ikamet etmesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliğinin onaylanması gerekiyor. Destek ödemeleri, illerin iklim şartları dikkate alınarak belirlenen tutarlar üzerinden hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.
0: Efendim, Ticaret Bakanlığı indirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltan uygulamaların önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile birlikte indirim

0: kampanyalarında fiyat şeffaflığı zorunlu hale gelecek.
1: Marketten giyime, elektronikten e-ticarete kadar hemen her sektörde uygulanan indirim kampanyalarında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme 1 Ağustos 2026 itibariyle yürürlüğe giriyor. Amaçsa tüketicinin yanıltılmasını önlemek ve indirim kampanyalarında şeffaflığı artırmak. Yeni uygulamaya göre bir ürünün indirimden önceki fiyatı olarak artık indirimin başladığı tarihten önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Böylece ürünün fiyatını kısa süreli yükseltip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Belirli bir şartın yerine getirilmesi halinde tüketiciye indirim veya avantaj sağlayan şartlı satış kampanyaları da artık aynı kurallara tabi olacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerle hizmet sektöründe ise farklı bir uygulama geçerli olacak. Bu ürün ve hizmetlerde indirimli fiyatın karşılaştırılacağı referans fiyat indirimden hemen önce uygulanan fiyat olacak. Ticaret Bakanlığı yeni düzenleme ile tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini, gerçeği yansıtmayan indirim algısının önlenmesini ve reklam uygulamalarında şeffaflığın artırılmasını hedefliyor. 1 Ağustos'tan itibaren kurallara uymayan indirim reklamları denetim ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.
0: Sayın seyirciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında SGK emeklilerine yönelik yeni bir sigorta kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda kampanyayla tamamlayıcı, sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında %30'a varan indirimle vade farksız 12 taksite varan ödeme kolaylığı sunulacak. Protokole SGK Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak imza attı.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklileri için yeni bir kampanya hayata geçirildi.
2: Hayırlı uğurlu olsun başkanım.
1: İmzalanan işbirliği kapsamında emekli dijital kart sahipleri 29 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında %30'a varan indirimlerden ve vade farksız 12 taksite kadar ödeme avantajından yararlanabilecek. Kampanya kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez sigorta yaptıran emeklilere toplam %30'a varan indirim sunulurken konutta %30, kaskoda %10 ve trafikte %5 indirim uygulanacak. Ayrıca peşin ödemelerde tamamlayıcı sağlık ve kasko sigortasında ek %10 indirim sağlanacak. İşbirliği ile birlikte tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez sigortalanma yaş sınırı da 64'ten 70'e yükseltildi. Başvurular E-Devlet üzerinden oluşturulan emekli dijital kartla dijital doğrulama sistemi sayesinde hızlı ve belge gerektirmeden gerçekleştirilebilecek.
3: Buna benzer bir takım yine kampanyalar düzenlenmişti.
1: SGK Başkanı Yusuf Elitaş, işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada imzalanan protokol sayesinde yaklaşık 17 milyon emeklinin sigorta kampanyalarındaki indirimlerden dijital doğrulama sistemiyle güvenli ve hızlı şekilde yararlanabileceğini söyledi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmaksa işbirliğini sosyal fayda üreten önemli bir proje olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
4: Diş tedavisinden tutun diğer yan...
0: Türkiye genelinde artan kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni inşaatların hızlanmasıyla sektörde istihdam rekoru kırıldı. Mayıs ayı itibarıyla çalışan sayısı 1.9 milyonun üzerine çıktı.
1: Kentsel dönüşüm istihdamı zirveye taşıdı. Türkiye genelinde hız kazanan kentsel dönüşüm ve deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları, inşaat sektöründeki istihdama ivme kazandırdı. Sektörde ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,2 oranında arttı ve 2 milyona yaklaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek Mayıs verisi kaydedildi. Bir yılda sektördeki istihdam artışı ise 22 bin oldu. Çalışanların 1.266.543'ü bina inşaatında, 248.252'si bina

0: Dışı yapıların inşaatında ve 418.461'i ise özel inşaat faaliyetlerinde görev yapıyor. En güçlü artış %4 ile altyapı ve kamu yatırımlarını da kapsayan bina dışı yapıların inşaatında gerçekleşti. Öte yandan İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm süreci devam eden bağımsız bölüm sayısı 276.000'i aştı.
1: Efendim, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 49 ilde 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkartacak. Alıcılar konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi alanı niteliğindeki arsalara %25 peşinat 48 ay vade veyahut %30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yatırım yapmak ya da arsa sahibi olmak isteyenler için yeni satış takvimini duyurdu. 49 ilde 737 arsa 12, 13, 14 Ağustos 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak. Alıcılar konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi alanı niteliğindeki arsalara %25 peşinat 48 ay vade ve %30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlarsa peşin bedelle satılacak. Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki 737 arsanın açık artırması Ankara'da bir otelle TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de teklif verilebilecek.

0: Sayın seyirciler, araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 625 milyar liraya yükseldi. A Para'ya konuşan tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği Başkanı Özarslan Tangün, araç yatırımlarının devam ettiğini belirterek yılın ilk 6 ayında 96.500 adet araç satın alındı dedi.
1: 405 bin araçlık bir filomuz var. Yani hem günlük hem operasyonel kiralamayı eklediğimizde yaklaşık 168 bin günlük kiralamanın bir filo büyüklüğü var. 247 binde, 246 binde uzun dönem kiralamanın filo büyüklüğü var. Yani sektörümüze baktığımızda aslında böyle sabit, stabil giden bir ortam var. Biz tabii potansiyelin çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yani hem kısa dönem kiralamada hem operasyonel kiralamada bugünkünün 4-5 katı bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Yani onları da belli referanslara bakarak söylüyoruz aslında. Yani bugün Avrupa'da, hatta Doğu Avrupa'da kişi başı kısa dönem kiralamalara baktığınızda bizimkinin 5-6 katı büyüklüğünde. Yani Doğu Avrupa bu bir de. Hani Avrupa ortalamaları çok çok daha üstünde. Türkiye'ye 60 milyon turist geliyor. Kendi içimizdeki seyahat sıklıkları yüksek. O yüzden kısa dönem kiralamada böyle 5 katına çıkabilecek bir potansiyel görüyoruz. Aynı zamanda operasyonel kiralamaya baktığımızda özellikle iş için kullanılan araçların bugün Türkiye'de sadece %10'u operasyonel kiralamayla kullanılıyor. Avrupa'da bu rakam %60'ların üzerinde. Yani ortalamalar 60'ların üzerinde. O yüzden orada da ciddi bir büyüme potansiyeli var. Dediğim gibi 5-6 kat büyüme potansiyeli var. İnşallah biz de bunları ortam da el verdikçe önümüzdeki dönemde de gerçekleştirmek istiyoruz. Ama şu anda stabil giden bir ortam var.
0: Biraz da yatırımları sormak isterim. Kiralama sektörü ne kadarlık bir yatırım yaptı bu süreçte? Operasyonel kiralama sektöründe durum ne? O tarafta da yatırımlar devam ediyor mu?
1: Tabii tabii. Araç alımları devam ediyor. Yani orada biz tabii özellikle bu dönemde 2026 yılında daha fazla filoya da araç verildiğini görüyoruz. Yani o şeylere baktığımızda bugün aşağı yukarı geçtiğimiz dönemde 135 bin tane 2025 döneminde 135 bin tane araba alınmışken bugün daha ilk 6 ayda 96.500 tane araç satın aldığını görüyoruz. Yani bu da sene sonunda 200 binlere yaklaşacak bir rakam olmasını bekliyoruz. Yani o anlamda bizim sıfır araç satışı içindeki filonun payı da 2026'da 2025'e göre artıyor. Biz önümüzdeki dönemlere bunun devam etmesini bekliyoruz.
0: Aktif büyüklük ne durumda efendim? Bir önceki seneye göre artış var mı?
1: Aktif büyüklüğe baktığımızda tabii ciddi bir artış var. O tabii enflasyonun da etkisiyle. Yani filo büyüklüklerinde çok büyük bir değişiklik yok. Ama araç fiyatları, maliyetleri yukarıya gidince aktif büyüklüğü de artıyor. Yaklaşık 625 milyar TL'lik sektörün bir toplam aktif büyüklüğü var. Yani burada 232 milyarı kısa dönemin, geriye kalan 300 küsür milyarı da uzun dönemin olan bir aktif büyüklüğü var. Dediğim gibi yani biz günün sonunda baktığımızda buradaki ihtiyaçların daha da arttığı, sektörün de büyüdüğü bir ortam bekliyoruz ama 2026 yılını daha stabil olmasını bekliyoruz.
0: Günlük kiralama sektörü tabii turizm tarafıyla da direkt bağlantılı. Özellikle 6 ayda ne kadarlık bir kontrat açılışı gerçekleşti? Bunu da sormak istiyorum.
1: Yaklaşık 1.2 milyonluk bir kontrat açılışı var. Geçen sene aynı döneme baktığımızda 1.1, yani bir artış var. Kira günü olarak falan da baktığımızda aşağı yukarı 10 milyon kira günlük bir volume var. Dediğim gibi yani bu rakamlar ciddi güzel rakamlar ama potansiyel çok daha yüksek.
0: Son olarak ikinci el araç satışında beklentinizi sormak isterim bu sene için. Bu durum tabii bir yandan ekspertiz, diğer yandan işte ikinci el oto alım satımında yatırımları da etkiliyor. Nasıl etkileyecek bu dönem?
1: Şimdi şöyle, tabii şu anda sizlerin de takip ettiği gibi sıfır araçlarda ciddi kampanyalar var. Farklı finansman yöntemleri de geliyor. Bunun da etkisiyle beraber ikinci elin üzerinde bir baskı var. Yani ikinci el fiyatları sıfır araç fiyatları kadar çıkmadı. Sıfır araç fiyatları da enflasyon kadar çıkmadı. O yüzden yani arzın arttığı bir yerde, özellikle sıfır araçta arzın arttığı bir yerde ve fiyatların baskılı olduğu bir yerde tabii ikinci elde etkileniyor. Ama Türkiye'deki ikinci el piyasası çok büyük bir piyasa. Yani 9.4 milyon adet araç satılmış geçen sene. Tabii bunların bazıları iki kere sayılıyor. Yani esnaftan esnafa gittiği zaman vesaire falan, ama 9.4 milyon adet, yani bugün 1 milyon 380 bin adet sıfır araba satılıyor. Bu ikinci elde çok büyük potansiyel var. Biz şunu görüyoruz. Tokter olarak zaten 30. yılımızı kutluyoruz. Yani önümüzdeki dönemde de bu değişime öncülük etmek istiyoruz. Orada ikinci el de işin içinde. Yani daha sağlıklı bir ortam, fiyatlamanın daha şeffaf olduğu, hem tüketicinin hem kurumların daha rahat bu işlemi yapabileceği ortamların gelişeceğini düşünüyoruz. Burada da Tokter olarak elimizden gelen her türlü desteği, eğitimi vermeyi planlıyoruz.
0: Sayın seyirciler, küresel piyasalar bu akşam saat 21'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi. Piyasalarda ağırlıklı beklenti politika faizinin sabit bırakılması yönünde. Ancak yatırımcılar için asıl belirleyici unsursa karar metni ve Fed Başkanı Warsh'ın vereceği mesajlar olacak.
2: Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
3: As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate.
2: Piyasalarda ortak beklenti, Fed'in politika faizini değiştirmeyerek mevcut seviyede bırakması yönünde. Karar metni kadar Fed başkanının basın toplantısında vereceği mesajlar da önemli olacak.
3: In support of the Fed's dual mandate.
4: Faiz indiriminden konuşmak için henüz erken. Warsh'un da genel tutumu zaten an itibariyle bu şekilde. Kendi verdiği mesajlar da bu şekilde. Politika faizinin sabit tutulacağı kanısındayım. Yani bu enerji fiyatlarında yaşanan artış, bu son dönemde yaşadığımız hikaye, yeni fiyat beklentilerine ilişkin belirsizlik ve mevcut haber akışı aslında Fed'in politika setini değiştirmesi kadar, değiştirmesine sebep olacak kadar güçlü görmüyorum.
2: Faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin ipuçları, başta altın ve gümüş olmak üzere tüm finansal piyasalarda fiyatlamaları doğrudan etkileyecek. Fed'in enflasyonda aşağı yönlü risklere dikkat çekmesi ve ilerleyen aylarda faiz indirimi sinyali vermesi halinde doların değer kaybetmesiyle birlikte altın ve gümüşte yükseliş hareketini hızlandırabilir. Buna karşılık enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının süreceği mesajı verilirse dolar ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş

0: değerli metaller üzerinde satış baskısı oluşturabilir. Sanayide yoğun kullanılan gümüş, faiz beklentilerindeki değişimlere altına kıyasla daha yüksek oynaklıkla tepki veriyor. Bu nedenle karar sonrasında gümüşteki fiyat hareketlerinin altına göre daha sert olması bekleniyor.
1: Efendim, Fed'in para politikasına dair beklentileri stratejist Haluk İzzet Mutlu değerlendirdi. İzleyelim efendim.
2: Kasım seçimleri olmasa ekonominin gereği olarak baktığımızda evet bir faiz artışı gerekli. Ama biz bugüne kadarki süreçte bir evvelki Fed Başkanı Powell'la Trump arasındaki çatışmanın faizleri indirmemesinden kaynaklandığını gördük. Şu anda içinde bulunduğumuz ortam bir savaş ortamı içerisinde Amerika ve bundan dolayı da enflasyonda bir sorun yaşıyor. Ekonominin gereği olarak baktığımız zaman Fed'in faizleri arttırması lazım. Ama diğer taraftan ekonomide büyüme, istihdam tarafında tam istihdam seviyesine yakın bir seviyede istihdamı tutabilme görevi var Fed'in. Bu ikisini bir arada düşündüğümüz zaman Fed elindeki bütün gücü kullanarak faizleri en azından yatayda tutmaya çalışacak. Ben açıkçası bu toplantıda da bundan sonraki Eylül toplantısında da faiz tarafında herhangi bir aksiyon açıkçası beklemiyorum. Çok olağanüstü bir olumsuz durum karşımıza çıkmazsa şu anki haber ortamında bir sonraki toplantıda da bir faiz artışı beklemiyorum. Hatta eğer 80 dolarların altına getirebilirlerse petrol fiyatlarını Brent tarafında yıl sonunda belki yıl sonuna yakın bir faiz indirimi konusunda bir açıklama en azından bir her ne kadar yeni Fed Başkanı sözlü yönlendirme yapmak istemese de belki piyasayı bu yönde bir kanalize etme durumuna bile geçebilir. Çünkü yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamı bir noktadan sonra büyüme tarafında da istihdam tarafında da daha kötü verilerin gelmesine neden olacak. O yüzden böyle bir ortamda seçime girme isteği herhalde Trump için çok olumlu bir sonuç karşısına getirmez. Benim tahminim bu toplantıda, bundan sonraki toplantıda Fed'in herhangi bir faiz tarafı bunda aksiyon almayacağı yönünde, faizleri sabit tutacağı yönünde kalır diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi İran çatışmaları başlamadan önce piyasaların en önemli konusu Amerika'nın diğer ülkeler uyguladığı gümrük tarifeleri. Bunların Amerika ve diğer ülkelerin enflasyonu ve dış ticaretiyle ilgili verilerdeki yansımaları üzerine daha çok bir tartışma içerisindeydik. İran çatışmasıyla birlikte bu sonlandı, unutuldu. Onun yerine petrol fiyatlarındaki hareketler ve bunun yansımaları tartışılır duruma gelmişti. Şimdi bu konu tam olarak geçmeden, yani bu jeopolitik olumsuzluk devam ederken diğer taraftan gümrük tarifeleriyle ilgili yeniden konuların gündeme geliyor olması, yeni tarifelerin gündeme geliyor olması tabii ki bir risk. Ama tabii burada şunun analizini çok iyi yapmak lazım. Yani Trump'ın yeni gümrük tarifelerini uygulayacağı ülkeler, bu ülkelerin Amerika ile olan ticaretinde Amerika'nın hangi ara malları ithal ettiği, bunların maliyetlerini ne şekilde yansıyacağının çok detay bir analizinin yapılması lazım. O yüzden ben şu anda direkt olarak en azından şu an için alınan kararların enflasyon üzerinde çok kalıcı, uzun süreli olumsuz bir etki yaratacağı konusunda çok emin değilim. O yüzden buradaki ülke ve mal gruplarının analizlerinin çok iyi yapılması lazım. Ben şu anda petrol fiyatlarındaki volatilitenin enflasyon üzerinde çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Hem tedarik tarafında hem fiyatlama tarafında. Ama bu gümrük tarifeleriyle ilgili aldığı kararları yaygınlaştırır. Diğer ülkeler üzerinden de bu kararlar yeni aşamalara geçerse o zaman tabii ki enflasyon üzerinde, dış ticaret rakamları üzerinde olumsuz görünüm büyük bir ihtimalle kendini gösterir. Bunun rakamlar üzerindeki etkisini de görmeye başlarız. İşte o zaman belki Fed'in faiz politikasında bazı değişikliklere gitmesi konusunda daha belki negatif bir görünüm ortaya çıkar. Ama kısa vadede ben bunun etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum.
1: İran, ABD ve İsrail ile yaşanan 40 günlük savaşın ekonomik ve insani faturasını ilk kez ayrıntılı rakamlarla açıkladı. Tahran yönetimi günlük 230

0: milyon metreküplük doğal gaz üretim kapasitesinin kaybedildiğini, 350'den fazla devlet görevlisinin hayatını kaybettiğini ve kritik ulaşım altyapısının ağır hasar gördüğünü açıkladı.
1: İran, ABD, İsrail'in 40 gün süren ilk saldırılarının ülkede yol açtığı ekonomik kaybı açıkladı. En büyük darbeyi enerji altyapısı aldı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkenin günlük 230 milyon metreküplük doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini açıkladı. Muhacerani, gaz üretimindeki kaybın rafinerilere gönderilen ham madde miktarını da azalttığına dikkati çekti. Enerji santrallerine sağlanan yakıtta da düşüş yaşandığının altını çizdi. İran halkına kış dönemi öncesinde enerji tüketiminde tasarruf çağrısı yapıldı. Kamuoyunda tartışmalara yol açan akaryakıt fiyatlarına da değinen Muhacerani, herhangi bir zam kararı alınmadığını, mevcut fiyat politikasının uygulanmaya devam edeceğini duyurdu. Saldırıların izleri sadece enerji tesislerinde değil, ulaşım altyapısında da görüldü. Muhacerani, Buşehir Havaalanı'nın neredeyse tamamen hizmet dışı kaldığını, saldırılarda zarar gören sivil bir uçağın enkazının yerinde incelendiğini açıkladı. Ülke genelinde 12 köprü ve 2 tünelin hasar gördüğü de Muhacerani'nin verdiği bilgiler arasında. Tünellerin yeniden trafiğe açıldığı, yıkılan köprüler içinde alternatif ulaşım güzergahları oluşturulduğu öğrenildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları sonrası yeniden savaş ablukasına giren Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği büyük ölçüde durdu. Küresel enerji ve ticaret için kritik öneme sahip Boğaz'da sigorta ve nakliye maliyetleri son 5 yıllık ortalamanın yaklaşık 4 katına çıktı.
2: Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan çatışmalar küresel deniz ticaretini vurdu. Gemi trafiği durma noktasına gelirken sigorta ve nakliye maliyetleri son 5 yılın ortalamasının 4 katına yükseldi. Normal şartlarda günde 130 ile 150 geminin geçtiği Boğaz'da güvenlik riskleri nedeniyle seferler ciddi ölçüde aksadı. Geçtiğimiz hafta Umman açıklarında güney rotasını kullanan tankerlerin mayınlı sularda hasar alması bölgedeki güvenlik endişelerini daha da artırdı. Artan riskler sigorta piyasasını da doğrudan etkiledi. S&P Global'in raporuna göre sigorta şirketleri saldırı riski nedeniyle bölgedeki seferleri sigortalama konusunda daha temkinli davranıyor. Bunun sonucu olarak savaş riski sigortası primleri tarihi seviyelere yükseldi. Daha önce gemi gövde değerinin %1 ile 3'ü arasında değişen savaş riski sigortası maliyetleri bugün %7,5 ile 10 seviyesine çıktı. Körfez'den Çin'e 270 bin metrik ton ham petrol taşımanın maliyeti ton başına 77,96 dolara ulaştı. Bu rakam son 5 yıllık ortalama olan 18,91 doların yaklaşık 4 katı. Çatışmaların en yoğun yaşandığı Mart ayında ise taşıma maliyeti ton başına yaklaşık 140 dolarla rekor seviyeyi gördü.
0: Jeopolitik riskler petrol fiyatlarını nasıl etkiliyor? Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ değerlendirdi. İzleyelim efendim.
3: Neticede tam manasıyla bir müzakere adımı yok. Anlaşıyoruz, görüşüyoruz, işte bu görüşmeler iyi gidiyor, verimli geçiyor gibi ifadeler bulunmuyor. Ne oluyor tabii ki? Piyasada diyor ki ben daha fazla düşemem diyor petrol tarafı da. Sonuçta bunlar yarın öbür gün tekrardan saldırılar devam ederse, tekrardan başlatırlarsa haliyle yeniden petrolü yukarı yönde tetikleyecek bir tablo. Yani o yüzden de şu anda petrol fiyatlarında daha temkinli, daha kontrollü bir hareket var desek yanlış olmayacaktır. Ama jeopolitik riskler devam ettiği için de zaten kısa vadede çok güçlü bir düşüş beklentisi yok. Yani ne zaman ki resmi olarak artık biz bu işi bitiriyoruz, savaşı geride bırakıyoruz, anlaşıyoruz diyecekler, imzalar atılacak tabii ki. Yani piyasada bundan emin olacak artık. Ondan sonra zaten yavaş yavaş petrol fiyatları da dengelenmeye

0: başlayacaktır diye bekleriz. İki senaryomuz var. Yani bir, bu savaş bitti diyelim. Bu savaş bittiği zaman da yani mesela Haziran ayını hatırlayalım en yakın. Hani savaşı bitiriyoruz gibi piyasaya verilen algıyla petrol fiyatlarında ne oldu? Brent petrol tarafında 70 dolarlara varan bir düşüş kaydedilmişti. Ama sonrasında tekrardan 80 dolarların üzerine çıktık. Neden? Saldırılar yeniden başladı. Şimdi önümüzdeki aylarda da bu döngü böyle devam ederse zaten petrol fiyatlarında ortalama böyle 80 85 dolar bandı beklentiler dahilinde bulunuyor. Yani belki petrolde biz bir süre hatta yılın sonuna kadar bu seviyeleri konuşabiliriz. Yani riskler arttıkça evet petrol belki tekrardan 3 haneli rakamlara da yükselebilir. Bu tamamen haber akışlarına bağlı. Ama diyelim ki hani riskler daha minimum şekilde ilerliyor. Evet belki savaşı bitirmediler ama çok agresifleşmiyorlar. Evet süreç uzuyor. Tabii ki bu ortamda hani petrolde çok güçlü bir düşüş beklentisi bulunmaz. Yabancı kurumlardan gelen raporlara da bakıyoruz. İşte biz de kendi tahminlerimizi de göz önünde bulundurduğumuz zaman böyle 80-85 dolar bandını konuşmaya başladık. Hatta biz bunu kendi tarafımızda Merkez Bankası'yla da bağdaştırdık. Gelen mesajlar işte 80 dolarlarda kalması merkezinde elini zorlaştırır faiz indirimi konusunda diye. Yani özetle yani yıl sonu için bu şekilde kapatır demek çok zor. Bu iş daha devam ederse, riskler artarsa petrol açısından yukarı yönde ne yazık ki hareketi tetikleyecek bir tablo bu. Şimdi böyle bir durumda da nereye kadar gider bunu söylemek zaten çok zor. Şu an için hani 80-85 dolar diyelim ortalama ama tamamen bu durum hikayeye bağlı olarak değişecektir diye de ekleyelim.
1: Z raporunu noktalıyoruz. İyi akşamlar efendim.

0: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
1: Mükemmel.
0: Tam bir sanat eseri.
1: Ne oldu şimdi?
0: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
2: Ha? Öyle bir dünya yok. Öyle.
3: Öyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
2: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Sensiz gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Rençberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim anda.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yat.

0: Ama olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
0: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
2: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerin de yakın markajı altındadır.

0: ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta.
1: İşte

kaderim. Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der. Bu

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezdi. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur. İnan-

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı.

2 yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yo.

günden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

0: Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.
1: İmkansız aşklar için yaratılmışım, ne kavuşmayı bilirim ne unutmayı.

sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşını.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliği ile başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sormaz

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Kralını kaçırmayın.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CB Enerji.
0: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
5: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.

0: Çok düşündünüz. Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı
0: kadar. Devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz.
1: Melike.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
2: MG
0: doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Evet efendim, sır küpündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. İki yeni yarışmacımız var ve hemen dönüyoruz.

0: kızım var.
1: Allah başlasın.
0: Ve eşimle birlikte geldik. Onlar da seyirci koltuğunda bizi seyrediyorlar.
1: Çok güzel.
0: Ama tabii buraya gelmemizin amacı gerçekten birilerine ufak da olsa bir katkımız olsun. Bir okula olsun. Bir yardımımız olsun. Kızım da aynı zamanda öğretmenlik okuduğu için onun için de anlamlı olacağını düşündüğüm için böyle bir şeye başvuru yaptım. O da sağ olsun beni geri çevirmedi. Geldik buradayız.
1: Harika. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Ama bir kelimelerle aranız iyi galiba bildiğimiz kadarıyla. Bulmacalarla da aranız iyi.
0: Yani bulmacalarla genel olarak iyi. Yani hobi anlamında iyi. Ama özellikle genel kültür yarışmalarıyla içerik hazırlama konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimim var. Hı hı. Yani yaklaşık 30 yıldır bilgi yarışmalarına içerik hazırlıyorum diyebilirim. Soru hazırlıyorum. Birçok bildiğimiz yarışmaya, özellikle internet bazlı yarışmalara içerik hazırladım. Kendi formatlarımı oluşturdum. Öğrencilere fayda olsun diye böyle çeşitli kafelerde yarışmalar yaptım, onlara sundum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum bu anlamda.
1: Harikasınız. Gerçi bunu yarışmanın başında açıklamanız pek iyi olmadı. Çünkü hani İdil Hanım hemen baştan 1-0 kaybetmişim gibi bakıyor bana, ama siz hiç merak etmeyin. Burada biz o dengeyi sağlarız. Ya babamızın evet belli bir deneyimi var, ama burada da A Para ailesi olarak biz size her türlü destekte bulunacağız. Biz de o zaman baştan bunu belirtelim. Yani hem çok yarışmayı biliyorum, soruları hazırladım, geldim, yarışacağım deyip kızınızı da alıp geldiniz, ama biz bir taraf rengimiz belli olduğu gibi şimdiden Gültekin Bey.
0: Hiç soru yok.
1: Hiç soru yok. Peki. Evet, o zaman bu bölümde bilgi yarışmalarında birazcık daha profesyonelliğe adım atmış bir babamız ve kızımız İdil kardeşimizle beraber yarışacağız. Ama bizim desteğimiz şimdiden İdil Hanım size belli oldu. İlk etaba geçiyoruz. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız. Peki. O zaman efendim sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız birinci etabı başlatıyoruz. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. 57 soruluk bir tablomuz var ve ilk etapta 1 ile 25 arasından sorular seçerek başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İdil Hanım, önceliği yine size tanıyoruz. Sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 7 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi basılı eserlerin üretildiği yer.
1: Matbaa.
0: Sürenizi başlattım. Efendim?
1: Matbaa.
0: Harika. Çok hızlı, çok güzel bir yanıt geldi. Evet, matbaa doğru yanıtını aldık. İdil Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne var? Hazır geldi. Havaalanlarında uçakların park ettiği alan. Sürenizi başlattık.
1: Havaalanında uçakların park
0: ettiği. Böyle valizleri falan da taşırlar orada. Evet. Böyle şey yaparlar. Ağlı da bir şey. Yok mu?
1: Yok.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Ama Gültekin Bey'e geçiyoruz. Cevap sırası Gültekin Bey'de. Hazır mıyız Gültekin Bey? Süreyi sizin için başlattık. Bakalım.
2: Apron.
0: Apron doğru yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. P harfini yakaladık burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin 8. İş veya sosyal ilişkilerde ortak eş ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Partner.
0: Partner doğru yanıtını aldık. Oldukça da geniş bir yer açtık. Hiç saymadınız bile kutucukları. Bazen öyle oluyor işte, harf oldu mu olmadı mı diye. Bak, oyalamaya çalışıyorum lütfen. Gidiyoruz, dikkat edin. Sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Peki 18.
0: 18'e gidiyoruz. Bakalım 18'de ne var? Bakalım bunu bilebilecek misiniz Gültekin Bey? Hava personeli pilotlar için uçuşla ilgili geçici bilgi ve uyarı sistemi. Sürenizi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne olabilir?
2: Hiday.
0: Hiday. Hiday olmadı. Gidiyorum, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bakın burada pilotlar devrede, hava personeli var. Ne alıyor bu insan?

0: insanlar bir ne alırlar? Biz okullarda da yaparız mesela, öğrenciler daha çok ne alır? Bir şey yazarken hani derler ya, buradan buraya bir şey alayım. Ne alayım? Hani küçük kopya almak, küçük destek almak. Bir yere bir şey alırsınız mesela, yazılı bir başlık alırsınız, bir şey yazarsınız. Ben sürenizi başlatayım, bakalım ne alırsınız? Ne alır öğrenciler genelde defterlerine? Not almazlar mı?
1: Evet.
0: Bir de
1: notsa,
0: nota ne olabilir?
1: Bilmiyorum ki.
0: Peki. Acaba nota mı? Şimdi nota alırız dedik ama biz bir harf açalım. Gültekin Bey, sizin için gelelim. Süreyi de sizin için başlatalım. Notmuş evet ilk kısım. Ne olabilir?
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni ilan etti biliyorsunuz. Yavru vatan. Notam.
0: Notam. Doğru yanıt. Uçuşta özellikle hava personelleri ve pilotlar için önemli, uçuşun yasak olduğu bölgeleri belirlemek adına kullanılan ve yayınlanan uyarı bilgi sistemi Notam'dı. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9 numarada ne var? Bir aile, kurum veya devletin simgesel logosu. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Bu bir simge oluyor. Bir... Harika. Geliyorum İdil Hanım, hazırsınız. Bakın. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
1: Arma.
0: Harikasınız. Arma yanıtını aldık. Artı bir de yazdık. Evet, siz de devam ediyoruz. 24'ü öneriyorum. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? 14'ü öneriyorum. Ama 24 yakın galiba. Bakayım.
1: 24.
0: Çok 24 da güzel
1: olsun.
0: Bir kelime var orada gizli. Hemen size burayı açalım. Hazır mısınız?
1: Hı hı.
0: Başarıyı kutlamak, alkışlamak için söylenen söz. Süreyi başlattım.
1: Bravo.
0: Bravo. Tebrik ediyoruz. Biz de size bir bravo, bir alkış. Bir 5 puan aldınız. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Hmm. Kelimemizden O harfini açtınız. Sondan ikinci harfimizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 10.
0: 10. Bakalım 10'da neyi sakladık, sırladık. Negatif elektrik yüklü iyon. Süre başladı.
1: Anyon.
0: Anyon doğru yanıtını da aldık. Harikasınız. Bir 5 harfli bir kelime daha açtık. 10 numarayı yanıtladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Destek alarak yürüyebiliriz. Dediğim gibi başka yerlere geçebiliriz. 5'i sorabiliriz. Mesela 5 bir video soru. Belki oradan da destek alırsınız.
3: 6 olabilir.
1: Tamam 5 olsun.
0: 5 olsun. Siz de ne kadar hızlı ikna alıyorsunuz İdil Hanım. Kandırabiliyorum. Biz 5 dolu soruyu seyrediyoruz efendim. Bakalım ne seyrediyoruz.
4: Onu hissettim. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana onun için.
5: Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın.
0: İzlediğiniz filmin orijinal ismi, Kral Arthur'un orijinalini soruyoruz. Kralın orijinali, süre başladı. Ne olabilir? Kral. İngilizcesi nedir kralın?
1: King.
0: King tabii ki doğru yanıtımızı aldık. 1-5 puan da yazdık İdil Hanım'a. Harikasınız. Kralın İngilizcesi King. Saklamıştık. Gizli kelimemizdi. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Bakalım. Ne yapalım?
3: 19.
0: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nereleri düşünüyorsunuz? Söyleyin lütfen.
1: 19 var.
0: 19 olabilir. Bakalım 19 nereye sakladık? Evet. 19'u sorabiliriz isterseniz. İsterseniz.
3: 6 var. 6 mı?
1: 19 olur.
0: Geliyor 19. Efendim, at eşek gibi hayvanların başına takılan kontrol amaçlı ip. Süreyi başlattık. Hani böyle çekerler ya, bir şey çekme derler. Ne?
1: Ne olabilir? Aklıma gelmiyor.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Kesin gelecek ve nasıl kaptırdım bu soruyu diyeceksiniz. Ama Gültekin Bey zaten Gel Oğuz, ben zaten bunun yanıtını biliyorum diyor. Süreyi de başlattık. Buyurun o zaman.
2: Yular.
0: Yular doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de R harfi vardı. Gizlediğimiz R harfi de şifre kelimeden ikinci harfti. Bu sefer kelimenin ikinci, baştan başlayan ikinci harfini açmış olduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 11.
0: 11 numaralı soru. Geliyor. Hain, güvenilmez, alçak, arkadan vuran kişi. Süreyi başlattık.
2: Kalleş.
0: Kalleş. Çok da böyle güzel bir mimik kullanarak, vurgulayarak söyledi Gültekin Bey. Kalleş doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz hızla. Parçalama, ezme, öğütme, halk arasında evcil hayvanlarda cins olmayan. Süreyi başlattık. Vallahi süre bitsin diye ben artık kendimi sıkıyorum. Mesela bir bardak düştü ya, bir şey hazır, hemen geliyorum. Sürenizi başlat. Bir harf açtım, süreyi başlattım.
1: Kırma.
0: Harika, kırma yanısını aldık. Bir 5 puan da hanemize yazdık. İdil Hanım harikasınız. Valla zaman geçmiyor burada. 10 saniyeyi bitiremiyorum. Sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de neyi gizledik? Bir sesli sorumuz var. Hazır mıyız? Hı hı. Bir sesimiz geliyor. Dinleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.

0: Harflere dikkat edin ve şu sorunuzu okuyorum. Dinlediğiniz Türk enstrümanı için kullanılan eski bir terim. Süreyi başlattım. Şöyle, ne dinlediniz?
1: Evet. Şöyle bir ney tarzı bir şey.
0: Çok güzel.
1: Ama saz deniyordu eskiden aslında bunlara. Ama
0: neye çok yakın olabilir?
1: Ne?
0: Ama süreyi bitirdiğimiz için yanıtınızı alamadım. Biz bir harf açalım. Gültekin Bey, size geliyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Nai.
0: Nai. Doğru yanıt. Neyin eski ismi olarak Nai geçiyor? Nai. Bulmacalardan da bilirsiniz galiba. Soruyu değil mi?
2: Nai.
0: Nai'yi yakaladık. Yine bir şifre harf açtık. Tebrik ediyoruz. N harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Bu arada son 4 sorumuz. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyoruz. Şu anda 12. soruyu açıyoruz. Buyurun.
2: 6.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Sessiz, sakin, ıssız ve yalnız. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Oh, bilemedi diyelim. Hazır mısınız İdil Hanım? Sizin için bir daha harf açtık. Issız, sessiz, sakin, kimse de uğramıyor. Sürenizi başlatalım.
1: Tenha.
0: Tenha, doğru yanıtını alalım. Harikasınız. Yine bir harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Yardımcı bir şey olsun.
0: Nereleri düşünüyorsunuz? Bu sırada söyleyeyim.
1: Ya yardımcı bir şey olsun istiyorum.
0: Nasıl?
2: 20 olabilir.
1: Harflerden yardımcı olsun.
0: Harflerde yardımcı olsun. Ben yardımcı olayım mı?
1: Tamam.
0: O zaman 2'yi açın.
1: Tamam, 2'ye olsun.
0: Hadi benden gelsin bu da. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dikkat edin işaretlerime de. Mecazi anlamda sıkıntılı, kısıtlı anlamda kullanılan, kısıtlı anlamında kullanılıyor böyle. Sürenizi başlattım. Ne olabilir?
1: Dar.
0: Dar. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Son 2 sorumuz kaldı. Dikkat edin lütfen. Buyurun.
2: 1 olur, 17 olur, 20 olur.
0: 1. Peki 1. Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Acaba ne gizledik buraya? Hangi kelimeyi sırladık, sakladık? Peki biz bir harf açalım. Size yardımcı olsun. Gültekin Bey, hazırsak süreyi sizin için başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Bakın, tedarik etmeye yakın. Süreyi sizin için başlatalım İdil Hanım. Yanıtınız olacak mı acaba?
1: Tedarike, tedavile.
0: Akıl, halk diline diyorum. Eskiye dönelim. Birazcık daha yaygın olan bir haline gelelim. Süreyi Gültekin Bey sizin için başlatalım.
2: Tedasiye.
0: Tedasiye doğruydu. Buranın sırlanmış, gizlenmiş kelimesiydi. Yakın geldi mi kelimesi?
2: Sonradan.
0: Sonradan yakaladınız. Eski bir kelimeydi. Son soruyu açıyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20.
0: 20 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor? Karargah, birliğin toplandığı, yönetildiği yer. Bu da bulmacalara ait eski bir kelime diyeyim. Sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Karargah. Gelmedi mi?
2: Gelmedi.
0: Peki. Karargah olduğuna göre, G ve H olduğuna göre sonu belli değil mi İdil Hanım?
1: Evet.
0: O zaman başı ne olabilir acaba? Karargah değil. Süreyi başlattık.
1: Çıkmıyor.
0: Nasıl bir kelime sakladık acaba? Peki biz bir harf daha açalım. Gültekin Bey, size gelelim. Sürenizi başlatalım.
2: Armagah.
0: Armagah mı? değil. Ne olabilir acaba? Bak, bu konuşmaları hep sizin için yapıyorum. Özellikle süresi geçsin Gültekin Bey bilemesin diye. Hazırsak bir harf daha açıyorum. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
3: Aramgah.
0: Aramgah doğruydu. Eski bir dilde aramgah. Eski kelimelerimiz arasında karargah, birliğin toplandığı, karar aldığı, stratejilerini ördüğü yerdi. Birinci etap bitti. Nasıl geçti?
2: Güzel.
3: Güzeldi.
2: Gayet keyifli.
0: Isındınız mı biraz?
3: Evet.
0: Yerleri de açtık. Artık birazcık daha destek alarak tabloyu daha iyi kullanabileceğiz. Ama şimdi 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyeyi kuracağız. Bu sefer bireysel yarışacağız. Sizin için nasıldı Gültekin Bey?
2: İyi, ben anahtar kelimeyi buldum.
0: Anahtar kelimeyi bulmaya gittiniz. Daha çok erken lütfen. Sizi o hakkı tanımıyoruz şu anda. İdil Hanım'ı bekleyeceğiz. Önce İdil Hanım'ın yarışmasını tamam. Seyretmek istiyoruz. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci etapın bir puan tablosuna bakalım. Kaçar yanıt aldık? Bakalım Gültekin Bey'le babamızla nasıl bir mücadele geçiyor? Kendisi sorular konusunda uzman. Gayet de bulmaca çözmeyi seven, kelimeleri hızlı yakalayan birisi ama bakalım ilk etap nasıl geçmiş? Bir fark var. Küçük bir fark görüyorum ben. 35'e 45. Gültekin Bey bu bölümde 7 doğru yanıt verdi. Ama İdil Hanım siz 9 yanıt verdiniz. Ve 2 puanla, 2 soruyla, 2 doğru yanıtla 10 puanla önde bitirdiniz birinci etabı. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Efendim ikinci etaptayız. Sır küpündeyiz. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçtik ve birinci etabın kazananı İdil Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız İdil Hanım?
3: Hazırım.
0: Harikasınız. 120 saniyeniz var. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde, 10 soru yönlendireceğim. Sesli sorularda ve video sorularda sürenizi zaten durduruyor olacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Kuruyorum 120 saniyenizi.
3: Tamamdır.
0: Kurdum ve sorunuz geliyor. Sürenizi başlattım. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir.
3: Pas.
0: Peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir?
3: Pas.
0: Peki. Sürenizi durduruyorum. Bir sorumuz var. Hemen dinliyoruz.

0: kadar.
1: Delice bir sevda şarkısıyla 90'lara damga vuran müzisyen kimdir? Aynı zamanda da bölgemizde bir deniz ismi vardır. Bir denizdir adı.
2: Ege.
1: Ege tabii ki. Harikasınız, hemen bildiniz. Aynı şehrin takımlarının maçına ne denir? Büyük maçlar olur. İki taraftar birden gelir. Çok büyük maçlara denir. Peki. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı. Yaşlı. Yaşça belirli bir yaşa.
2: Olgunlaşmış.
1: Değil. Başka ne olabilir?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki. Hemen bir film geliyor. Seyrediyoruz.
3: Seni kendi selayetimle kapalıya atıyorum. Orada kabaran günahlarının hesabını yaparsın.
4: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
1: Kadir İnanır'ın "Ben bu oyunu bozarım" dediği ünlü film.
0: Adı.
1: Ne olabilir? Neydi? Adı. Nasıl bir isimdi?
2: Tatar Ramazan.
1: Harikasınız tabii ki, Tatar Ramazan. Bilgisayar ekranının en üst sağ köşesinde hangi ibare bulunur?
2: Çarpı.
1: Tabii ki çarpı. Bastık, kapattık. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir? Neyi sıkar suyunu çıkarırız? Taş. Böyle bazen atarız, kafa yarar.
0: Taş.
1: Atmayalım. Sadece suyunu sıkalım.
2: Ne? Pas.
1: Pas mı? Peki. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı nedir?
1: Olacak sandım falan.
0: Hayır. Bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Peki. Şanlıurfa'nın en tatlı acı biberi. Acı biber. Urfa.
2: Isot.
1: İsot.
0: İsot tabii ki. Hemen dönüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseri.
2: Yaban.
0: Ne olabilir? Geçtim peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir diyorum.
1: Nasıl unuttum ya? Nasıl unuttum?
0: Peki. Evet. Sorularımızdan 1, 2, 3, 4 tane yanıt aldık. Hemen geliyorum. Diyeceksiniz ki ah bu 120 saniye beni yaktı. Hepsini bildiğinizden adımız kadar eminiz. Sadece sürenin biraz yarattığı stres diyelim. Ve hemen gelelim hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza geliyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir demiştik. Yaban olacaktı yanıtımız. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir demiştik? Antalya Aspendos desem size. Aspendos olacaktı.
1: Çok heyecanlandım ya bir anda.
0: Kesinlikle haklısınız. Aynı şehrin takımlarının maçı demiştik. Çok da büyük rekabet olur. Bütün şehri birbirine katar. Hani derler ya, bugün de büyük bir derbi maça ev sahipliği yapacak olan taraf denir. Peki, yaşlı kelimesinin eş anlamlısı dedik. İhtiyar olacaktı buradaki yanıtımız. Tatar Ramazan'ı zaten bildiniz ve atasözüne göre sıkıldığı zaman suyu çıkan ne olacaktı?
2: Taş.
0: Taş. Taş olacaktı. Ne demiştik? Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı
2: Ah Yalan,
0: ah yalan dünya. Dünya olacaktı. Evet. Yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyenin heyecanı kesinlikle katılıyoruz. Bakalım Gültekin Bey nasıl bir 120 saniye çıkaracak? Gültekin Bey, kuralları kısaca hatırlatayım. 120 saniyemiz var. Sesli ve video sorularda durduruyoruz. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız, düşünme zamanınız var. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, sizin için süreyi kuruyoruz ve 120 saniyenizi başlatıyoruz. Feride Kamuran Münise hangi eserin karakterleridir?
2: Çalıkuşu.
0: Harikasınız. Bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım.
3: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama, uğurlar olsun.
0: 90'ların unutulmaz şarkısı Benimle Oynamayı kim seslendirmektedir?
2: Burak Kut.
0: Burak Kut. Bir yanıt daha geldi. Çanakkale'de bulunan antik kenti soruyoruz. Hangisidir?
2: Asos.
0: Değil. Başka ne olabilir? Çanakkale'de bulunan antik kent. Çanakkale tarafında bir kentimiz.
2: Millet.
0: Değil. Pas deme hakkı var ama söylemiyorum özellikle.
2: Pas.
0: Peki. Yağlı güreşlerin ana mekanı neresidir?
2: Kırkpınar.
0: Harikasınız. Bir yanıt daha aldık. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz.
4: Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım.
0: Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı filmin adını soruyoruz size.
2: Pas.
0: Peki. Merasim kelimesinin eş anlamlısı.
2: Tören.
0: Tören. Bilgisayar ekranının en alt sağ köşesinde bulunan simgeyi soruyoruz.
2: En alt sağ simge. Yani. Pas.
0: Pas. Peki, bir türkümüz var, dinliyoruz.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Pas.
0: Yok mu? Peki, gidiyorum. Atasözüne göre güneşin sıvanmadığı şey nedir?
1: Balçık.
0: Balçık doğru yanıt. Niğde'nin meşhur baloncuklu içeceğini soruyoruz.
1: Gazoz.
0: Gazoz doğru yanıtını aldık. Hemen başa dönüyorum. Ama yavaş dönüyorum ki fazla süre soru vermeyeyim. Çanakkale'de bulunan antik kent.
1: Nasıl bilemedim bunu ya? Pas.
0: Pas dedik tekrar. Ve geliyorum bir video soruya diyecektim. Fakat süreniz dolduğu için diğer sorularımızı veremedik. Hemen gözden geçirelim mi? Kaç soru bildik?
1: Filmi çok
0: bakalım.
1: İyi
0: bir, iki, üç, dört soru bilemedik. Hangisiydi bu dört sorumuz? Önce üç numaralı soru. Çanakkale'de bulunan antik kent Troya'yı desem size. Troya. Antik kent.
1: Süpermiş.
0: Harika. Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı film.
1: Çok iyi biliyorum. Filmin adı gelmedi aklıma.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eski bir neyi canlandırmıştı Şener Şen? Eski bir şey, kaba.
1: Evet, kabadayı.
0: Bir kabadayıydı. Filmin de adı kabadayıydı. Harikasınız. 120 saniye oyununu size de oynadı. Bilgisayar ekranının en sağ alt köşesinde bulunan simge. Önünüzde bilgisayar var. Arada baktınız ama full ekran göremediğiniz için ben söyleyeyim. Saat olacaktı orası da. Saatimiz var en sağ alt köşede.
1: İyiymiş.
0: Diğer sorularımızı bildiniz ama Barış Manço'dan dinlediğiniz türküyü sormuştuk
1: tam,
0: size.
1: Tam duyamadım aslında da şey olmadı.
0: Bir gönülden geldi desem. Gönül
1: Dağı mı?
0: Gönül Dağı. Evet. Harikasınız. Gönül Dağı da Bıra'nın doğru yanıtı olacaktı. Oh, valla babanızı el birliğiyle yenmeye çalışıyoruz ama çok zor kendisini yenmek. Ben hemen puan tablosuna geçiyorum ve bakalım bu bölümde kaçar doğru yanıt aldık, bu etabı nasıl tamamladık, bakalım mı beraber?
2: Bakalım.
0: Bakalım, gelsin puan tablomuz. Kaçar soru bildik, ikinci etabın sonunda kaç puandayız? Evet, bir 10 puan birinci etapta İdil Hanım, İdil Gülses önde tamamlamıştı. Bu bölümde 10 puanı geri sevgili babamız Gültekin Gülses'e teslim etti. Ve Gültekin Bey burada 2 soru fazlayla puanını 95'e taşıdı. Ve ikinci etabı 95'e 85 tamamlıyoruz. Şimdi rekabeti birazcık daha arttıracağız.
1: Vallahi
0: hazır mıyız?
1: Rakip çok zorlu.
0: Rakip zorlu. Rakibin destekleri de var, gizli destek. Hazırsak 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok çekişmeli 2 etap geçirdik. 1. etapta İdil Hanım aldı. 2.

0: İkinci etapta Gültekin Bey önde tamamladı. Bir baba kız mücadelesi seyrediyoruz ve hemen dönüyoruz. Üçüncü etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Gültekin Bey, ikinci etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Önce butona basan cevap hakkını alır. İdil Hanım, önce basın sonra düşünün. Benden size söylemesi. Her doğru yanıt 10 puan. Dikkat edin. 2 soru kaptırdık. O 2 soruyu alalım bu etapta, tamam mı?
1: Tamam.
0: Butonu iyi kullanacağız. Hazırsak Gültekin Bey, kaç doğru soruyu açalım? Çok iç çektiniz Gültekin Bey, bu kadar
2: 30.
0: Bütün 1'den 57'ye kadar istediğimiz soruyu açabiliyorsunuz. Niye öyle detaylı çok düşündünüz? 30 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Gelsin sorumuz. Morocco, Fas'ın başkenti, en önemli tarihi şehrini soruyoruz size. Kim basacak? Süre başladı. Buyurun İdil Hanım.
1: Sabat.
0: Sabat değil de neresi olabilir? Peki. Hakkınız gitmedi. Bakın el butonda. Biz bir harf açacağız. Önce basan yine kazanacak. Süreyi başlattığım an butona basın. İdil Hanım, elinizi göreyim butonda.
1: Tamam, tamam.
0: Hazır. Süre başladı, kim basacak? Buyurun.
2: Rabat.
0: Rabat doğru yanıttı. Gültekin Bey soruyu aldı. İdil Hanım çekinmeyin, soruyu bas lütfen. Ben görüyorum buradan elinizi. Böyle tatlı tatlı kibar kibar tutuyorsunuz elinizi. Aman burada kaptırmayalım. Hazırsak sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: İzmir olsun, 35.
0: 35 İzmir gidiyorum, hemen tablodan 35'i bulabilecek miyim? Buldum. Marangozların kullandığı rende aletinin bazı yörelerdeki ismi. Rendenin eski adını soruyoruz, süre başladı. Buyurun İdil Hanım, rende diyorum, ne olabilir? E'leri kaldırın.
1: Randa.
0: Harikasınız, randaydı tabii ki doğru yanıt. E'leri kaldırdık, A sesli harfleriyle yer değiştirdik, rendeyi randa yaptık ve doğru yanıtımızı sizden aldık. 10 puanı kazandık. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hadi bakalım, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyoruz. Harikasınız, bakın çok rahat bileceksiniz. Sürenizi başlatacağım. Onlar gibi yar olmayan, hakları ödenemeyenlerdir. Süre başladı. Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki, böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Bir 10 puan daha el birliğiyle ailece artık size destek oluyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım anne yanıtından sonra?
2: 22.
1: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım 17'de ne arıyoruz, gelsin. İnce, zarif, halk arasında çabuk kırılan hassas yapı, süre başladı. Kim basacak? Buyurun İdil Hanım.
1: Narin.
0: Narin tabii ki. Bir 10 puan daha aldık. Harikasınız. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Narin'in iyisiydi gizli kelimenin saklı harfi. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz, bakalım 22 geliyor. Öğüt niteliği taşıyan dini içerikli konuşmayı soruyoruz. Bir harf koyacaksınız. Süreyi başlatıyorum. Kim başlayacak? Buyurun İdil Hanım.
1: Vaaz.
0: Vaaz doğruydu. Z harfini verdik ve vaaz doğru yanıtını aldık İdil Hanım'dan. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı.
0: Sizinle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık dermişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buyurun İdil Hanım.
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 37'de ne var? Kalbim sadece senin için atıyor dedirten duygu. Süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
1: Aşk.
0: Aşk tabii ki, kalbimiz sadece onunla atıyor. Aşk dedik. Bu yanıtınızdan sonra sizinle devam ediyoruz. Çok iyi bir mücadele çıkartıyorsunuz. Buyurun.
1: 3.
0: 3 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyi dikkatle, detaylı olarak inceleme, araştırma. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
2: Tarama.
0: Tarama tabii ki.

0: Tekin Bey'e de rahatsızlık olmasın, çok destek olduk. Buyurun, sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey.
1: 14.
0: Tarama yanıtından sonra 14 numarayı görmek istiyoruz. Sorumuz geliyor. Bir devletin yasama organının en üst meclisi süreyi başlattık. Eski Roma diyeyim. Buyurun Gültekin Bey.
1: Senato.
0: Senato. Doğru. İlk o tarihlerde başlamıştı. Senato dönemi diyeyim. Sizinle devam edelim Gültekin Bey. Kaç dolu soruyu seçelim?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz bakalım. Hazır mıyız İdil Hanım? El butonda mı?
2: Butonda.
0: Butonda mı? O zaman bir görselimiz var. Önce bir izleyelim. Bir videomuz var. Bakalım ne izliyoruz? Arkasından sorumuzu okuyalım.

0: Narenciyesi şifalı termal suları ile meşhur Hatay'ın ilçesidir. Sürenizi başlattık. Kim basacak? Var mı yanıt? Hatay'ın ilçesini soruyoruz. İzlediğimiz video. Neresi olabilir? Buyurun. Gülsek Bey.
1: Erzin.
0: Erzin doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 32.
0: 32 numaraya gidiyoruz. Hızla koşa koşa bakalım 32'de ne var? Biriken sıvıyı tahliye etmeye yarayan boru düzenek süreyi başlattık. İki harf koyacaksınız.
1: Paspas mı?
0: Hangi iki harf?
2: Diren.
0: Diren tabii ki. Doğru yanıtı aldık. Direndi. Bu bölümün izlediğimiz kelimesi. Size devam ediyoruz İdil Hanım. Buyurun. Önde olmanın keyfini çıkarın lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Kimyada magnezyum elementinin simgesi. Magnezyum. Süre başladı. Kim basacak?
2: Mg.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Ha. Gültekin Bey'di. Aa. Buyurun Gültekin Bey.
1: Mg.
0: Mg doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Ha, bir şey. Soru borçlusunuz öyle demek şey. İstemiyorum. Ben yani sorun çıksın istemem. Ama İdil Hanım hakkını savunun yani. Bir soru verdiniz babanıza. Gültekin Bey buyurun. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? 21. Arif olana yakışacak biçimde süreyi başlattık. Arif olana yakışacak biçimde bu. Kim basacak acaba? İdil Hanım ısrarlı. Buyurun.
1: Arifiye.
0: Arifiye. Değil. Ama bir kısmını çok iyi bildi. Bakın size de kazandırmış olduğum zamanı. Yine hazır mıyız İdil Hanım? Süreyi başlatıyorum. Arifiye dedi. Gültekin Bey hayır dedim ama Arifiye değil ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Arap.
0: Arif olana. Arif olana. Arif.
2: Arifşan.
0: Arif. Arif olan Arifa.
2: Arifan. Arif.
0: Çok yaklaştınız. Tekrar bir harf açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kim basacak?
1: Bas bas.
0: Basın.
2: Ney? Bilmiyorum ki.
0: Arifa. Arifan dediniz.
2: Arif.
0: Ah İdil Hanım ah. Süreyi sizin için başlatacağız tekrar. Daha doğrusu. Herkes için başlatacağız. Kim basıyor bakalım butona. Bu kadar taraflı olduğum ilk yarışma diyebilirim. Süreyi başlattım. Bakalım kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
1: Arifade.
0: Arifade değil. Arifade değil. Arifade değil.
1: Arifaze.
0: Ama Arif ne olabilir? Süreyi tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Önce basan soruyu alır. Arifade değil. Arif.
2: Buyurun. Arifane.
0: Arifane doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Harika. Buldunuz kelimeyi. Hemen yakaladık ve yanıtı verdik. Buyurun. Size devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 36.
0: 36'ya gidiyoruz. Bakalım 36'da ne arıyoruz?
1: Göremedim.
0: İcra. Kurumsal teknik rapor anlamına gelen kısaltma. İki harf koyacağız. Süreyi başlattık. İyi var. Başka ne? Hangi iki kelimeyi koyabiliriz?

0: İki harfi alabiliriz buraya. Butonumuza basan yok. İki harf ihtiyacımız var. Bir harfi biz açıyoruz. Diğer harfi sizden bekliyoruz. İ ve K harflerini açtık, süreyi başlattık. Tek harf koyacağız. Kim basıyor? Kim basıyor? Hangi harfi koyacaksınız?
1: R.
0: R tabii ki İK R olacaktı. R harfini oraya aldık.
2: Vallahi bulamadım.
0: Ve doğru yanıtımız İK R olacaktı. R yanıtı ayrıca şifre harflerden de birini bulmuş oldunuz burada. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 47.
0: 47. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen soyut sürenize başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz.
1: Evet,
0: bu
1: zor.
0: Sefer çok zor. Bunu bilse bilse Gültekin Bey bilir diyeyim. Gültekin Bey, yok mu bir yanıt?
2: Yok, bulamadım.
0: Nasıl? Biz bir harf açalım. Bir harf desteğini bulunalım. Süreyi tekrar başlatalım. Buyurun, ne olabilir acaba? A, B ve R, E var. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen zor da bir kelime bulduk sizin için. Bir harf daha açıyoruz ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Buyurun.
1: Abatre, abetre, abetre.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
1: A, E, İ.
0: Değil.
1: I.
0: Hayır. Bakalım. Artık harf açamıyorum. Tekrar süre başlatacağım. Butona basan harf seçme hakkına sağlayacak. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Abitre.
0: Değil.
2: Abatre.
0: Abatre de değil efendim. Peki hazır mısınız? Bir ipucu vereceğim. Süreyi başlatacağım. Önce butona basan alacak. Sessiz bir harf koyacağız buraya. Süreyi başlattık.
1: Abstre.
0: Abstre olacaktı. Sessiz bir S abstre. Buranın harfiydi. Abstre'di. Çok eski.
2: Hakikaten
0: dipte zormuş. Kalmış bir kelimeydi. Gültekin Bey biraz zor değil mi?
2: Yok. Ya bilmiyordum ya hakikaten.
0: Ve bu kadar
2: abstre.
0: Abstre.
2: Absürt bir.
0: Absürt bir soru ve abstreyi buranın sesli harfi, buranın şifre harfi sessiz S'yi de aldık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Abstre yanıtından sonra. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 23.
0: 23'e gidelim. Bakalım 23'te ne arıyoruz? Müzikte trompet, trombon gibi bakır üflemeli çalgılar süre başladı. Buyurun.
1: Brass.
0: Brass doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada finale doğru çok hızlı yaklaştık. Ara biraz açık. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yardımı artık bırakıyorum. Son 2-3 sorumuzu yaklaşıyoruz. Şifre harf bulmanız lazım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
1: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Müzikte 6. notadır. Süre başladı. Buyurun.
1: La.
0: La doğru yanıtını da aldık. Sizle devam ediyoruz. Artık arayı çok açıldı. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun çok açıldı. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 27.
0: 27. Peki geldi 27. Bir video sorumuz var. Yine bir görüntümüz geliyor ekrana. Gelsin görüntülerimizi izleyelim bakalım

0: Marmara bölgesinde yer alan sanayi ve ticaretin kalbi olan ilimizi soruyoruz. Neresi olacak? Açtık butonları. Buyurun Gültekin Bey.
1: Kocaeli.
0: Kocaeli doğru yanıtını aldık.

0: Tekin Bey, ben de varım yarışmada dedi. Hadi bakalım sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Kaç numara?
1: 4.
0: 4 numara. 4 numara açılmış durumda, 4 numara. Ama sonunda bir 3 harf var. Peki. Destek alarak açalım diyoruz. Peki. Peki gelsin o zaman 4 numaralı sorumuz. Bakalım ne soruyoruz. Sembol veya temsil edici işaret niteliğinde süre başladı. Buyurun Gültekin Bey.
1: Simgesel.
0: Simgesel tabii ki. Soru bile bile göz göre göre gitti. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi 39'umuz var, 49'umuz var. Bu sorulardan yürüyebiliriz. Kaç numaralı sorumuzu?
1: 49.
0: 49'a gidiyoruz. Gelsin 49. Bakıyoruz. Aktarmalı olarak yapılan, bizim de çok kullandığımız bir terim bu. Yayın. Sürenizi başlattık. Aktarmalı yapılan yayın. Bir canlı yayınımız var ekranlarda. Bir de bir yerde... Evet, süreyi tekrar başlatıyoruz. Evet, kim basacak acaba? Buyurun.
1: Naklen.
0: Naklen, nakil edilen, canlı yayın anlamına gelen naklen yayındı. Burada gizlediğimiz kelimemiz. Harikasınız, son soruyu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Gültekin Bey sizdeyiz. Gültekin Bey 28. araştırıyor hangisini bulacağım. 28 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geldi. Efendim, sonsuz büyüklük, yücelik ve öfke anlamına gelen yaygın erkek ismi. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımızın ismidir. Bu süremizi başlattık. Nedir acaba bu isim? Buyurun Gültekin Bey.
1: Cemal.
0: Cemal değil, birazcık daha farklısı bu, böyle bir daha hareketlisi diyeyim. Böyle bir anda bir sakin ol falan denir hatta. Süreyi biz bir harf açalım, süreyi başlatalım. Ne olabilir bu? Cemal değil bu, öfkeli biraz böyle. Böyle bir anda geliyor böyle sinirler. Yapma, sakin ol ya denir. Bulamadık mı? Bir harf daha açalım. Tek harfle süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Celal.
0: Celal tabii ki. Celallenme, sakin ol. Bir dakika. Kontrollü ol. Evet. Bulamadınız mı?
1: Yok, bulduk artık.
0: Bulduk artık diyorsunuz. Doğru. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sevdiğimiz de dediğim gibi bir arkadaşımızın ismiydi. Biz de ona da bol bol deriz yani. Sakin ol. Celallenme. Celal. Sevgili evet. Celal. Deriz. Evet. Efendim geldik 3. etapın sonuna. Önce puan tablomuza bakıyoruz. Ve 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda en fazla puanı toplayan yarışmacımız gizlediğimiz şifre harfi bulma konusunda bir tahmin hakkı oluşuyor. Bakalım puanlarımız ne durumda? Nasıl bitirdik? 3. etapın sonuna nasıl geldik? Açıyoruz bakalım. Kaçar puan topladık? Bölümün sonunda. İdil Hanım, bu nasıl bir yarışma? Bu nasıl bir fark? Baş başa başlayan bir mücadelede nasıl da iyi yarıştınız, nasıl da iyi geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Efendim, Gültekin Gülses bu bölümde 8 doğru yanıt verdi kendisi ve İdil Hanım, İdil Gülses 1. etabı önde bitirdi. 2. etapta biraz geride kaldı ama 3. etapta aradaki farkı açtı. Butonları da çok iyi kullandı. Hakkını çok iyi buldu. Ve bölümü 205 puan olarak önde tamamladı. Fakat şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir sakladığımız şifre kelime var. Nasıl? Bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Tahminimiz var mı?
2: Var gibi.
0: Peki. Ama var gibi bir şey hatırlatmam zorundayım. Tek seferde doğru harfleri doğru yerlere yerleştirmeniz, bulmanız gerekiyor. Hı hı. Yüksek sesle telaffuz etmenizi ve tek tahmin hakkınız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve tahmin ettiğiniz, bildiğinizi, düşündüğünüz diyeyim, kelimemizi

0: İstiyoruz sizden. Buyurun.
1: Transkripsiyon.
0: A harfi ve İ harfleriyle destek aldık burada. Transkripsiyon dedik. Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Transkripsiyon sözlü şeylerin yazıya aktarılması, konuşmaların, diyalogların diye de geçiyor.
0: Mu.
1: Değil mi?
0: Başka bir şey olamaz mı?
1: Başka ne olabilir? Başka ne?
0: Başka ne olsun diyorum. Tabii ki doğru. Dil bilim terimiydi. Gizlediğimiz kelime transkripsiyondu. Seslerin yazıya aktarılmasıydı. Harikasınız. Bölümü siz tamamladınız. Ve kazanan siz oldunuz. Transkripsiyon yanıtımızı da aldık. Üçüncü etabımızı da böylece tamamlamış olduk. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapın sonuna geldik. Transkripsiyon doğru yanıtını aldık ve yarışmamızı İdil Gülses birinci etabı önde tamamladı. İkinci etapta birazcık geriye düştü ama butonları çok iyi kullanarak üçüncü etapın kazananı oldu. Hemen dönüyorum değerlendirmeleri almaya. Önce bir Gültekin Bey'den alalım. Nasıl geçti yarışma Gültekin Bey?
2: Vallahi çok keyifliydi. Zaten hani gelme amacımız belli. Bir yandan da keyif aldık, güzel oldu.
0: Harikasınız. Çok da güzel bir yarışma çıkarttınız ikinci etapta. Bir üçüncü etapta bazı harflerde, bazı kelimelerin ara harflerinde takıldık. Onları da el birliğiyle beraber bulduk. İkinci etap çok güzeldi. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. Orada biraz saniye etkili oluyor galiba.
2: Evet. Yani ekran başında böyle 10'da 10 yaparken devamlı.
0: Peki onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem bulmacalarla ilgilisiniz, yarışmaları biliyorsunuz, tanıyorsunuz içeriklerini ama yani evde bir kağıdın başında veya bir bulmacayı çözerken ortamla şu anda burayı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ya, yani neler daha olumlu, neler daha olumsuz etkiliyor yarışmayı?
2: Bence burada olmak herkese tavsiye edebileceğim bir şey bir kere. Yani gelip bir görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman yaşayabilecek bir şey değil. Güzel bir anı. Ya ben de hani kızımla birlikte böyle bir anım olsun istedim açıkçası. Onun için başvurdum. Sağ olun, siz de teveccüh gösterdiniz. Hemen geldik çekimlere.
0: Vallahi biz de çok mutlu olduk. Yani kelimelerin, harflerin sırrı diyoruz. Harflerle sırladığımız kelimelerle kazanıyoruz diyoruz. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlayarak o yaptığımız beyin jimnastiğiyle, o egzersizlerle esasında çok güzel bir yarım saat değil mi? Yani yarım saat 40 dakika da olsa burada da o ritimde bambaşka bir yere gidiyoruz. Birçoğu bildiğimiz kelimeler.
2: Evet.
0: Ya yani arada gizli 3-4 tane kelime oluyor. Onu mecbur olarak saklıyoruz. Hani çok ipucu verilirse başlıklar çok net olmasın diye ama İdil Hanım siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bildiğiniz kelimelerin dışında bilmediğiniz kelimeler çok var mıydı?
1: Biraz vardı ama yine de bir sürü yeni kelime öğrenmiş oldum. O yüzden çok eğlenceliydi benim için de.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümün kazananı İdil Gülses oldu diyoruz ve bu bölümde A Para Kütüphanesi'nden bugünün önemi için, bugünü hatırlamanız için okudukça bizi hatırlayın diyoruz. Birer küçük hediyemiz var bugünün anısına.
2: Çok
0: teşekkür ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Tır Küpünü sundu.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyorum.

0: Bişkek fırsatını kaçırmayın. Sen gücünde Bişkek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Merhabalar, Afara ekranlarına bugün birlikteyiz. Özel yayınında Ferin ve de değerli hocalarımızla konuşuyor olacağız. Tabii önce kararı karşılayacağız, ardından Walsh'un konuşması ve de hocalarımızla yorumlayacağız. Sevgili Murat Ferman, hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Bir önceki zaten Walsh'un ilk toplantısında da sizinle birlikteydik. Bugün ekibe hocamız Doktor Deniz İstikbal de katıldı, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi bu arada bakalım hemen... Karar bu arada geldi. Hemen ben aktarmış olayım. Sabit bıraktı beklendiği gibi. Bakalım tabii detaylarında ne göreceğiz. Karar metnini birazdan yavaş yavaş irdelemeye başlarız. Hocam nasıl bir konuşma bekliyorsunuz bugün?
1: Evet, şimdi ilk aşama geçildi. Çünkü netice itibariyle türlü çeşitli yorumlar olmakla beraber kararın kendisi, yani manşet önemli. Hatırlarsanız 72 saat evveline kadar adeta bu karardan, yani pas geçme 350-375 arasında muhafaza etme kararından %100 bir emin olma durumu vardı. Fakat son günler içerisinde, son evet. 72 saat içerisinde birdenbire böyle %35'ler oranında
0: artış.
1: Evet, bir artış şeyi geldi. Texas, Dallas bölgesel banka başkanı özellikle çok açık ve net olarak bu
0: hocam,

0: ne metinden ne açıklamalardan Deniz'de bana ne kadar katılır bilmiyorum ama tadına varamamıştık yani Kevin Walsh'un ne olduğunu, yani Şahin mi, Şahin tınısı yüksek güvercin mi, güvercin gibi davranan Şahin mi bilemiyoruz. O kadar tam manasıyla şey yapılamadı ki, bilinemedi ki. Şimdi bundan sonraki yazılı metin tabii gelecek, peyderpey bizle paylaşacaksınız.
1: Evet,
0: soru cevap kısmında da gene hatırlarsanız ilk toplantı Kevin Walsh aslında bu soru cevap toplantılarının da çok da gerekli olmadığını ama mutat, yani yerleşmiş bir düzen olduğu için devam edileceğini, hatta bu nokta grafikleri konusunda veya öngörü paylaşım konusunda da daha ekonomik davranacaklarını ifade etti. Benim şeyim şudur, okumam şudur, hani elinden gelse veya farklı şekilde anlaşılacağını düşünmese belki tamamen bunlardan bile imtina edebilir şekliyle. Bir de biliyorsunuz bugün bakmamız gereken şeylerden biri o. İsterseniz açılışı o cümleyle tamamlayayım. Çünkü birçok daha konuyu konuşacağız mutlaka. Hatırlarsanız 5 adet galiba, yanlış hatırlamıyorsam, komisyon marifetiyle, evet, bazı konuların
1: çalışma grubu diyorsunuz.
0: Çalışma hocam. Grubu veya komisyon. Hatta bunu duyduğumuzda şunu da söylemiştik. Biliyorsunuz Türkçe'de güzel bir söz var. Bir işin olmasını veya sürüncemede kalmasını istiyorsan komisyonu havale et derler. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Özellikle
1: hocam şunu bir söyleyeyim yalnız ölçümü. Bu arada. Hocam şunu tabii bir araya girip söyleyeceğim. Çünkü bu bizim sizin de konuşmanızı vurguladığınız bir noktaydı. 3 kişi dedik ya, karar 3'e karşı 9 oyla alındı. Şimdi bu isimler Cleveland Fed Başkanı, diğer isim Kaşgari, Minneapolis Fed Başkanı ve de Logan, işte Dallas.
0: Evet, Dallas.
1: Yani sizin bahsettiğiniz Fed Başkanı ve de bugünle beraber de bu arada 5. kere pas geçmiş oluyor. Onu da belirtmiş olalım. Yani isimleri de söyleyelim. Cleveland, Minneapolis ve Dallas Fed Başkanı.
0: Evet, evet. Cleveland Başkanı daha evvel renk vermemişti. Şimdi demek ki onun da farklı bir tarafta
1: faiz artışı isteyenler,
0: evet,
1: bunlar.
0: Faiz artışı
1: altını çizelim.
0: İstediğini anlıyoruz. Tabii netice itibariyle zor zamanlardan geçiliyor her bakımdan. Yani dünyada da jeopolitik gelişmelere baktığınız zaman bir tarafta bir worn out effect dediğimiz, yani bir artık alışılma, yani bir bıkkınlık etkisi diyebiliriz belki. O da var. Onu da kabul etmek lazım. Çünkü iki ileri bir geri bir türlü sönümleme sürecinde olup nihai barışta taçlandırılamayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bakmayın son dönemde Körfez Savaşı veya adına şimdilik Körfez Savaşı diyoruz ama Hürmüz Boğazı Savaşı mı diyeceğiz ileride, petrol savaşı mı diyeceğiz, paylaşım
1: İlerleyen,
0: bilmiyoruz.
1: İlerleyen tabii günlerde göreceğiz onu.
0: Ne olacağını bilmiyoruz. O 150 gününü geride bıraktı biliyorsunuz. O her ne kadar ön aldı ve sahne ışıklarını üzerine çektiyse de bir de arkada 1600 gününü tamamlayan bir Rusya-Ukrayna savaşı var.
1: Orası orada da hocam, başka
0: dikkat ederseniz, evet, yani orada da dikkat ederseniz böyle tam bitti bitiyor, sona erdi eriyor derken birdenbire çok farklı açılımlar oluyor.
1: Evet.
0: Yani sadece biz petrol üzerinden okuyoruz ama
1: tahıl
0: bugün
1: var orada konu. Evet, buğday.
0: Yani orada da buğday var. Buğday çıkıyor birden. Fakat bir taraftan da şu var. Aynı formül sürekli tekrar ediliyor. Yani işte Trump diyor ki haritadan sileceğim. Daha 12 saat geçmeden aslında İranlılar da anlaşmaya çok yakın diyebiliyor. Çok enteresan açılımlar oluyor. İlerleyen dakikalarda konuşalım. Yani bir süre sonra şu ortaya çıkıyor. Piyasa zaten belirli riskleri ve belirli fiyatları, belirli olumsuz senaryoları zaten satın aldı, fiyatladı. Dolayısıyla olabilen her yeni saldırı, dozu arttırılan her karşılıklı söylem veya havada uçan tehditler artık böyle kalıcı veya bize hani trend şeyinin, disiplininin gösterdiği sonuçları da vermiyor. Hani bir alışmışlık, bir bıkkınlık, bir adeta yerleşmişlik etkisi, rutin hale gelme. Bazıları biliyorsunuz buna yeni normal diyorlar. Yani anormalin normalleşmesi veya yeni normal kalıpları diyorlar. Biraz sonra göreceğiz belki.
1: Hocam bir şeyi geçelim üstünden. Yönetmenimizden de rica edelim karar sonrası.
0: 2 seneliklere, 4 senelikleri.
1: Aynen öyle. Şimdi borsalar zaten geri çekiliyordu. Diğer taraftan bakıyoruz 2 yıllık şu anda 4.32, 5 yıllık 4.41. Ama zaten bu seviyelerdeydi.
0: Evet, yani yayın öncesinde şey bakmıştık.
1: Aynen 10 yıllık.
0: Önceden 4.64. Satın almış tahmin ediyorum.
1: Burada şu anda gördüğümüz

0: Bir hareket yok ama bir ons altın tarafını da rica edelim yönetmenimizden. Çünkü orada %1'lik bir yükseliş var şu an. 4080'deyiz. 1.30'luk bir yukarı yönlü hareketli. Ki bugün 4000'in altına sarkmıştık. Zaten şu andaki gün işi en yüksek seviyeyi görüyoruz.
1: Evet. Bu da malum olduğunuz üzere son 72 saat içerisindeki o belki arttırma ihtimalinin gerçekleşmemesinden kaynaklanan bir durum. İndirmedi. Eğer faizi indirme kararı alsaydı tabii altın belki yeni bir rally'e başlayabilirdi. Onu da vurgulamakta fayda var.
0: Evet deyip Deniz Hocam'a dönelim. Tabii beklenen aslında bu ama şimdi burada tabii bizim için kritik olan Washington mesajları olacak. Bakalım ne göreceğiz ikinci kez yeni başkandan. Bir önceki aslında daha böyle şahin bir ton gibi algılanmıştı. Ne dersiniz, siz ne beklersiniz bugün konuşmada özellikle? Şimdi tabii aslında bu 9'a karşı 3 de kritik bir konu.
2: Gelecek aylarda tabii faiz indirimi ya da faiz yükseltilmesiyle alakalı ne karar çıkacak onu da bir göstergesi olur diye tahmin ediyorum. Tabii bu enerji fiyatları nedeniyle enflasyonu istenen seviyede tutamayan ya da istenilen seviyenin biraz üzerine gelen bir enflasyonumuz var ABD'de. Şimdi bununla alakalı Fed'in ön alması lazım ya da aksiyon alması lazım. Şimdi aksiyon alabilecek mi? Ben onu çok merak ediyorum işin açıkçası. Evet doğru, faizleri bugün sabit bırakmış olabilirler ama ilerleyen vakitlerde belki faizin arttırılması gerekecek. Eğer İran Savaşı ile alakalı bu belirsizlik bitmez ise, ki bana kalırsa büyük ihtimal bu seneyi böyle ha barış oldu, ha savaş oldu, ha çatışma çıktı, ha ABD askerleri İran'a işte müdahalede bulundu, işte körfez açıldı, petrol fiyatı düştü, ha çıktı, ha indi diye bir yaklaşım var. Ya bugün bile herhalde petrol fiyatları %6, %7 artmış. Dün %3 düşüyordu, bugün %7 artmış falan. Şimdi böyle bir belirsizliğin olduğu bir ortamda FED tarafında biraz daha aksiyonu güçlü bir FED görmek isteriz ama işte şahin bir FED ya da aksiyon alabilir bir FED görmek isteriz ama ben özellikle Trump yönetiminin pek buna izin vereceğini ya da vermek istediğini düşünmüyorum işin açıkçası. Tabii ki FED bağımsız. Powell'ın bazı açıklamaları hala kulağımda. İşte FED'in bağımsızlığını koruyun ey Amerikan halkı diye açıklamaları olmuştu. Şimdi onunla alakalı yeni başkanın kendinin rüştünü ispat etmesi lazım. Şimdi iki faiz kararında rüştünü ispat etmekle alakalı tamam iyi bir sınav vermiş olabilir ama bence Amerikan tarafında, FED tarafında, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda olduğu gibi bir faiz arttırmana ihtiyaç var gibi görünüyor. Ki enflasyonla işte hızlı şekilde mücadele edebilsin ve İran'daki o çatışmayı fiyatlara yansımaması şeklinde değerlendirebilsin. Ama şimdi ilerleyen dakikalarda büyük ihtimal FED tutanakları geldikten sonra biraz daha ortaya çıkacaktır. Hangi metinde, hangi cümleler değişmiş, nereye vurgu yapıyorlar. İşte gelecekte
0: evet, ben
2: faizleri,
0: de şimdi oralara bakıyorum biraz.
2: Faizleri arttıracaklar alakalı orada biraz kelimeler vardır.
0: O kelimelerden seçilir. Kısa yorumu var bir önceki metne göre.
1: Onu zaten bekliyorduk, söyledi yani sade olacak mümkün olduğu kadar evet.
0: Evet, buyurun hocam.
1: Ben şunu Deniz müsaade buyurun hocam. Sen ne demek? Şöyle birkaç şey söyleyelim zaten ortak noktalarda. Lütfen sen her şeyde koşulda katkını sağla. Şimdi aslında bu şahin güvercin tanımlamaları tahmin edileceği gibi bu biraz evvel çizdiğimiz karmaşık ve belirsizlik ikliminin yoğunluğunu koruduğu bir ortamda çok da yerli yerine oturmuyor. Hatta ben şahin tınısı yüksek güvercin duruşu, işte güvercinmiş gibi davranan şahin gibi belki bir takım ara tonlara veya renklere ihtiyaç duyulabiliyor. Şimdi hal böyle olunca aslında Warsh'ın ilk toplantısındaki düşünceleri artı sonra kongre karşısında yapmış olduğu sunum böyle didik didik edildi. Orada da pek renk vermedi. Kimileri şahin olarak gördü, kimileri güvercin tınısını öne çıkarttı. Mesela orada enflasyon bir tercih sebebi olarak ortaya çıkar söylemini bir şahin sebep olarak belirtildi ama bu zaten çok bilinen bir gerçektir. Yani enflasyon kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bakın Powell 4,5 trilyon dolarla aldığı bilançoyu 9 trilyon dolarla devretti. Ben her zaman şu sorunun da sorulmasından yanayım. Türkiye'de dahil olmak üzere enflasyonla mücadeleyi kamudan bekliyoruz, merkez bankalarından bekliyoruz. Ama aynı zamanda parayı basan bu konuda arzı arttıran devlet değil mi? Kamu değil mi? Parayı basandan nasıl enflasyonla mücadele etmesini bekliyorsun? Yani bu şuna benziyor. Bir kişinin diyet rejimini sattığı yemek başından prim alan şefe emanet etmek gibi bir şey. Büyük Üstad Friedman ne demiş? Sonuçta enflasyon daima bir parasal, niceliksel bir meseledir. Çok para yok para demektir. Enflasyon nedret, az bulunma, nadirlik ilkesinin ihlalidir. Çokun değeri yoktur. Çok gibi, yok gibi boş yere söylenmiş bir deyim değildir. Şimdi hal böyle olunca Powell daha gelmeden birkaç hafta içerisinde milyonlarca dolarlık artış sağladı nominasyonda. Bu ne perhiz, buna lahana turşusu. Yani netice itibariyle özellikle bilanço daraltma meselesinden hiç bahsetmiyor. Bahsetmekten de imtina edeceği anlaşılıyor. Bir okuma şöyle olabilir.
0: Hocam bir şunu bir araya gireyim. Not tabii, var çünkü.
1: Zaten öyle devam edelim.
0: Evet hocam, ben de şöyle açıklamadan enflasyon kısmi şoklar sebebiyle yüksek seviyede kaldı diyor.
1: Açıklama. Kısmi şoklar.
0: Evet öyle diyor. Kısmi şoklar sebebiyle yüksek seviyede kaldı ve de ekonomik faaliyetler sağlam bir hızla genişledi. Bu iki taraf öne çıkıyor. Dediğim gibi kararda özellikle daha kısa olması noktası yine vurgulanıyor. Ve şöyle bir detay var, bu da enteresan. Wall Street'teki bazı çevreler Walsh liderliğindeki Merkez Bankası'ndan gelen iletişime çözümlemek için yapay zeka destekli araçlara yönelmişler.
1: Evet. Evet, o da çok önemli bir haber olarak şeylere düştü. Walsh APT falan filan diye böyle enteresan bir şey. Tabii bu yapay zeka ve diğer konularda Amerikan ekonomisinin başı hakikaten dertte. Fed de hiç şüphesiz kararlarında bu unsuru değerlendirmek zorunda. Muhteşem yediler, muhteşem başarılara imza attılar. Şimdi de muhteşem çöküşlerin acaba hazırlayıcısı durumundalar.
0: Durun hocam, o kadar
1: yani hayır,
0: hocam o kadar karamsar olmayın.
1: Hayır, şu bakımdan söylüyorum. En son biliyorsun bu özellikle Güney Kore borsasını falan bir tarafa bırakın. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki değer kayıpları inanılmaz. Yani tam tersine Chicago borsasında da CMXT diye bir biliyorsunuz Çin yarı iletken şirketi var. Devrim sayılabilecek bir yani devrim değil de şöyle diyelim, zaten yapılmış bir iş de oyunu temelden değiştirebilecek bir açıklamada bulundu. Şanghay'da halka arzı 24 saat evvel gerçekleşti ve %466 prim yaptı. Şunu dediler, biliyorsunuz bu şeylerin, çiplerin temeli silikat, kum. Ama ondan sonra bunu litografi denilen bir teknikle basmak lazım. Yani şeyin, bordun üstüne basmanız lazım. O sadece Hollanda ve Amerikalılardaydı. Biz şimdi bunu hallettik, geliştirdik diyorlar. Eğer bunu yapıyorlarsa müthiş bir oyun. Bir de biliyorsunuz bu en son bir geçtiğimiz yıl DeepSeek diye bir şey çıkmıştı.
0: Evet,
1: ben
0: Çinli.
1: Tam o arada Amerika'daydım. Yer yerinden oynadı. Hatta ben de denedim orada. İnanılmaz bir şey. Çünkü retorik şu, yapay zeka diyor ki çok paraya ihtiyacımız var. Parayı alıyor, enerjiyi alıyor. Peki karşılığında ne veriyor? Çinliler de diyorlar ki kardeşim bu kadar ne çok paraya ihtiyaç var ne de çok bedel almaya ihtiyaç var. Biz daha iyisini, daha ucuza, daha verimli yaparız. Acaba işte tam o arada da Nvidia 250 milyar daha para toplayacağım deyince borsalar çöktü. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Fed'in hani ekonomi büyüyor diyor ama işte SpaceX'te de görüldü. Meteor evet. gibi yükselip birdenbire aşağı indi. Yapay zekayı bırakın, sadece uzayla yola devam edin dendi. Bir de şu noktayı şey yapayım ve tamamlayayım. Şimdi Fed'in yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası, Merkez Bankacılığı rol ve fonksiyonunu üstlenen Fed'in şöyle bir ikilemi var. Bilmiyorum Deniz bu konuda bana katılacak mı? Çok basit ve net olarak aslında bir ikilemle karşı karşıya. Çünkü genel geçer ifadesiyle bu kadar basit değil ama esasını söylüyorum. Enflasyon arttığı müddetçe bununla mücadele etmek için ne yapması lazım? Faizi arttırması lazım. Doğru mu? Paralel olarak. Peki istihdamla ilgili olarak ne yapması lazım? İstihdam bozulduğu zaman faizi indirmesi lazım ki yatırımlar artsın, istihdam çoğalsın. Şimdi yapay zeka tarafını bir tarafa koyduğumuz zaman bunlar birbiriyle çelişen şeyler. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi enflasyon kısmi sebeplerle diyor ama bir de bakıyorsunuz inanılmaz çekirdek enflasyonda bile gerileme var. Acaba Borç'un bir dakika enflasyonu doğru mu ölçüyoruz, yeniden bir komisyon kuralım demesinin arkasındaki evet. sebep ne?
0: Onu evet detaylandıracağız, farklı modellerime gideceğiz.
1: Gidilecek diyor.
0: Vardı.
1: İkincisi bu istihdamla ilgili rakamlara ben hiç güvenmiyorum. Neden güvenmiyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz istatistikler çabuk açıklanır ama çok da zecri olarak çok büyük oranlarda da revize edilir. Nitekim istihdam çok iyi gidiyor dediklerinde yaratılan istihdamın, tarım dışı istihdamın sadece 60 bini imalat olarak gösterildi. 400 bin içerisinde. Sonraki ay ne oldu biliyor musunuz? Dediler ki 60 bin artış değilmiş, 6 bin eksilişmiş. İmalat sektöründe azalma olan istihdam nasıl iyileşiyor? Yani bizdeki...
0: Hocam ama Amerika'da şimdi şöyle bir şey de var. Dünya Kupası da tabii etkiledi pozitif istihdam.
1: Yani o zaman o kısmi şeyler yani demek ki kalıcı iyileşme değil. O zaman enflasyondaki geçiş de şey olur. Çünkü Trump ne diyor? Biraz dişinizi sıkın, pompadaki yüksek fiyatlara biraz dayanın, sonuçta biz karlı çıkacağız diyor. Hakikaten de karlı çıkıyor. 60 dolardan satamadığı benzini günde veya petrolü günde 2,5 milyon ton 90'lı 100'lü dolarlardan satıyor. Venezuela'yı aldı, ağır petrolü de mamul gamını attı. Şimdi Irak'ta da biliyorsunuz operasyonları gerçekleştirdi. Irak'ı da hatlarla beraber Türkiye'nin de işbirliği çerçevesinde kendi konsorsiyumuna kattı. Şu anda bir numara petrol deyince Amerika. Dolayısıyla Amerika aslında gene kendi oyununu oynamaya devam ediyor. Kim ne derse desin.
0: Hocam şimdi burada kısa bir araya gideceğiz. Sonra Deniz Hocam'la devam edeceğim. Efendim kısa bir reklam arası devam edeceğiz. FED'e dair değerlendirmeye.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Efendim devam ediyoruz. FED özel yayınındayız. Apara ekranlarında değerli hocalarımız Profesör Doktor Murat Ferman ve Doktor Deniz İstikballe. Deniz hocam sizle devam edelim. Bu arada şu notu da ileteyim. FED kararına 2016'dan bu yana ilk kez aynı yönde oy veren 3 üye karşı çıkmış. Bu da aslında önemli bir nokta.
1: Son 10 yılda evet, aynı yönde bu,
0: evet,
1: bu çok
0: aynı
1: önemli
0: yönde
1: bir şey.
0: Oy veren 3 üye karşı çıkmış. Şimdi Deniz hocam ne dersiniz? Biz buradan nasıl bir mesaj algılamalıyız?
2: Tabii 2016 yılı bizim açımızdan da kritik bir yıl. Amerika açısından da kritik bir yıl. Trump'ın ilk döneminin işte konuşulduğu dönemler. Trump geldikten sonraki işte faiz politikası ile Trump arada bir Biden dönemi gördük ama o Fed'in politikalarında çok böyle majör bir değişiklik görmemiştik. Şimdi önümüzdeki dönem çok ilginç bir dönem olacak. Çünkü sadece İran üzerinde değil, sadece Ukrayna üzerinde değil. Büyük ihtimal şimdi mesela Çin'in kendi askeri raporlarından bir şeyi anlayabiliyoruz. 2027-2028'de acaba Tayvan'a bir müdahale olabilir mi ekseni var. Şimdi orada da bir çatışma çıktığında dünya ticaretinin, dünya imalat sanayinin süper gücü olan işte dünya imalat sanayinin %35'inden 40'ına yakınını gerçekleştiren bir yerde dünya ticaretinin büyük kısmını yapan, en büyük ihracatçı olan ülkeye acaba yaptırım uygulandığında ne olacak diye bir düşünmek lazım. Yani bir şeylere hazırlık mı yoksa bir şeye ön mi alıyorsunuz? Yani Amerikalılar burada Murat hocamız çok güzel bir yere değindi. Bu olaylar gerçekleşmeden Venezuela'da, Irak'ta işte dünyanın farklı petrol üreticileri arasında bir dizayna gidiyor. Kendi sözünü dinlemeyen, kendine yakın görmeyen ya da işte karşı tarafa çalışabilme ihtimali yüksek olanları kendi tarafında topluyor. Petrolde, enerjide kastediyorum. Böylelikle petrol fiyatları üzerindeki o hegemon konumunu güçlendirdi bu olanlarla. Şimdi Fed'in tarafına tekrar döndüğümüzde şimdi bu global siyasi gündemle alakalı bakmak lazım diye düşünüyorum. Sadece veriler üzerinden okuduğumuzda çünkü Fed'in yapacaklarını tam ifade edemeyebiliriz. Ya da gelecek aylarda Fed faiz arttıracak ama neden? Böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuldu denilebilir. Şimdi Fed'in önünde iki tane seçenek var. Birincisi işte bu enflasyon meselesiyle mücadele. İkincisi siyasi gündemin ya da Trump'ın yapacakları ya da yapma ihtimali yüksek olan şeyler. Mesela şimdi İran savaşı bitti diyelim. Trump başka bir yere müdahale edecek mi? Bunun sorunun cevabı evet de olabilir, hayır da olabilir. Bunu bilmiyoruz. Çin'le alakalı ticaret tarifler gündemde devam edecek büyük ihtimal. Şimdi bugün mesela şeyi ben haberlerde gördüm. İşte hem Almanya'nın farklı otomotiv devleri şimdi işçi çıkarmaya konuşuyorlar. Meseleler var. Şimdi ABD tarafında da ticari tarifeler devam ediyor. Trump kendi sözünü dinlemeyen ya da kendine aykırı hareket ettiğini düşünenlere ek tarifeler getiriyor. Şimdi dünyada böyle bir...
0: Tarifeler de bir taraftan iptal oldu ama o yine yeni tarifeler geldi.
2: Başka bir şey bulmuşlar. 1970'li yıllardan yaptıkları bir siyasi gündemle tarifeleri aynen tekrar geri gündeme koydular.
1: 74 Nixon düzenlemeleri. Bu bütün bu düzenlemelerin hepsinin altında Nixon'ın imzası var. Onu bir dipnot olarak söyleyeyim. Belki ileriki dakikalarda konuşuruz.
2: Çok ilginçtir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu tarifeler üzerinden elde ettiği gelirde Trump'ın seçim çalışmalarında büyük ihtimal bir zafer kazanmış edasıyla anlatılacak. Çünkü 1 trilyon doların üzerinde bir faiz ödemesi olan ABD var. Trilyonlarca dolarlık bir bütçe açığı var. Dış ticaret açığı var. Şimdi bunları kontrol edip ve finanse etmeniz lazım. Bir yandan FED bunlarla da uğraşacak ama Murat hocamız çok güzel bir yere değindi. Acaba kamu tarafında baktığımızda enflasyonu kamu yaratıyor iken enflasyonu yaratmış olan kişiye biz bunu çözmesi için gittiğimizde çözebilir mi? Normalde Amerika Birleşik Devletleri kendi harcamalarını devir daiminde bu kadar zorlanmasa belki Amerika'daki enflasyon rakamları bu kadar yüksek rakamlara çıkmayacaktı. Veya Ukrayna Savaşı ile alakalı hem Rusya tarafında hem Ukrayna tarafında bu kadar kışkırtma olmasa idi. Tırnak içinde söylüyorum. Belki böyle bir enerji krizi yemeye salgın dönemi sonrası gerek kalmayacaktı. Yani biz hep şunu gördük salgın sonrası özellikle. Dünyada siyasi bir dönüşüm var. Bu siyasi dönüşüm büyük ihtimal merkez bankacılığının bilinen kararlarına da etki yapacak. Bilinen, kabul edilen teorilerine de etki yapacak. Çünkü bununla o şekilde mücadele edemiyorsunuz. Çünkü siyasi belirsizliği bilerek ve isteyerek siyasiler gündemde tutuyorlar. İran mesela çok güzel bir örnek. Fed aksiyon alacak ama savaş bir hafta sonra da bitebilir. Fed aksiyon almayabilir. Savaş da bitmeyebilir. Ya arada bir siyasi belirsizlik var. Şimdi FED ne yapacak derseniz bana sorarsanız en güçlü silah faiz. Büyük ihtimal önümüzdeki aylarda faizi masaya koyacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam, dikkat ederseniz şunu söyleyeyim. Şimdi metinden Orta Doğu'daki çatışmanın kısmen etkisiyle artan belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediği bir kez daha vurgulandı. Açıklamada ayrıca Amerikan iş gücü daralmasına rağmen iş büyümesinin iş gücü artışıyla aynı hızda ilerlediği ve işsizlik oranının da çok az değiştiği belirtildi. Haziran ayında olduğu gibi açıklama yine basit bir ifadeyle sona eriyor. Komite fiyat istikrarını sağlayacaktır.
1: Evet. Şimdi sevgili Deniz'in söylediklerine ilaveten bu belirsizlik ikliminde biliyorsunuz çok anlık gelişmeler de yeni açılımlar da oluyor. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Ukrayna-İran meselesi yeni çıkan ve anlaşılıyor ki şimdi
0: cephe genişleyebilir.
1: Evet yani şöyle bir durum olmuş.
0: Bir hocam bilmeyenler için bir açıklayalım o kısmı.
1: Tabii.
0: İran diyor ki benim gemimi vurdu Ukrayna diyor.
1: Aynen öyle ve Ukrayna'ya karşı bir
0: ticari gemi mi diyor?
1: Aynen öyle balistik bir saldırı hazırlığı içine girdikleri anda Avrupalılar hemen devreye giriyorlar. Avrupa devreye giriyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı derhal İran Dışişleri Bakanı'nı arıyor. Ortak bir noktada buluşuyorlar. Ukrayna üstü kapalı bir özür veya tam özür olmasa bile yani resmi özür olmasa bile bir kötü niyet veya suyu niyet olmadığına dair bir beyan ve gerekirse tazminat konularının konuşmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Çünkü buradan şu da oluyor. Dikkat ederseniz çok enteresan iki paralel savaş devam ediyor. Yani biri 1600 gündür süren Ukrayna-Rusya, öbürü 150 gündür süren Körfez Savaşı. Birdenbire ne oluyor? Yani aslında her şey birbiriyle bağlantılı dikkat edilirse.
0: Tabii yani, hocam orada cepheleri de bir hemen hatırlatalım. Yani genişliyor o noktasında. Şu Husilerin Kızıldeniz'de tanker vurması.
1: Aynen. Suudilerin birdenbire bombalamaya katılması. Bütün bunlar mesela enteresan bir şey şu anda sönümlendi ama Ürdün meselesi. Ürdün bu konuda çok ikirciklidir. Yani Ürdün'ü vurmak Dubai'yi vurmaya benzemez. Ürdün çok daha farklı anlamlar ifade eden bir Orta Doğu ülkesidir. Dolayısıyla bütün bunlar birdenbire yayılma istidadı yaratıyor. Gene Irak ve Suriye, dikkat ederseniz Irak'la kuzeyde bizim de yeni imza koyulan ama orada da biliyorsunuz enteresan şeyler oldu, ileriki günlerde konuşulur. Ama mesela güneydeki Basra petrolü de Suriye üzerinden, yani Irak bir taraftan Türkiye ile bir taraftan Suriye ile işbirliği içerisinde ama Amerika onayında ekseninde gidiyor. Hatırlayın son şeyi Amerika Büyükelçisi Irak ve Türkiye nezdinde Irak ve Suriye nezdinde akrediteydi. Şimdi Irak'tan da sorumlu oldu. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında gelişmeleri hakikaten ekonomik gelişmeler, jeopolitik gelişmeler el ele gidiyor. Ve aslında bunlar böyle bir siyaset mühendisliğiyle işte en son Ukrayna İran olayında olduğu gibi belki dizginlenebiliyor vesaire ama bazen çok kontrol edilemeyecek. Hani biliyorsunuz şimdi maalesef yangınlar devam ediyor. Hani yangında da öyle, yangın kontrol altına alınması söndürülmesi demek değil. Yani yangın kontrol altına almak başka, sönmesi başka. Unutmayın Körfez krizi zaten Nisan'ın 12'sinden beri sönümlendi. Ama bir türlü sonuca varmıyor. Aslında belki,
0: bu arada hocam şunu da söyleyelim. Tabii. Önemli çünkü bir petrol fiyatlarını rica edelim yönetmenimizden. Evet. Onu görelim. Şimdi Trump'ın yine açıklamaları var. Bugün özellikle İran'a yönelik yine sert açıklamalar geldi Trump'tan. Evet. Ve de işte yine vuracağız, sert vuracağız tarzında açıklamalar. Evet. Ve bunun ardından gerçekten petroldeki yükseliş dikkat çekici. Bu arada evet. $90 da üzerini görmüştü petrol bugün. Şu anda Brent petrolle 88.13'teyiz. 7.37'lik yukarı yönlü hareket. Evet. Ve de ham petrol 84.63'te 6.78'de. Yönetmenimizden bir de gün içi grafiği rica edelim. Evet. Brent petrol tarafında.
1: Evet. Bence çok bugün daha iyi olur. Çünkü volatilite çok yüksek. Şimdi herhalde evet. Deniz de bana katılır. Volatilite bu kadar yüksekse bir arayış var, bir oturmamışlık var. Yani unutmayın 150 gün evvel 60 dolarlarda zor
2: piyasa,
1: tutunabilen.
2: Hocam piyasa.
0: Hocam şunu bir söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yönelik de yeni yaptırımlar var. Onun da altını çizelim.
1: Oh, maşallah.
0: Tabii
1: ne konusunda
0: hocam,
1: nedir yaptırımlar?
0: Onu da hemen evet. Hemen söylüyorum hocam. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden gelir elde etmesini sağladığını belirtilen iki şirketle İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıyan 8 gemi ve bunlarla bağlantılı 8 şirkete yeni yaptırımlar uygulamış. Bu arada Walsh'a dönüyoruz hocam.
1: Tabii hemen dönelim.
0: Konuşma hemen dönelim. Kevin Walsh, Fed Başkanı.
3: Konuşmam çok çabuk geldi. Tartışmalarımız gayet dostane ve yapıcıydı. Burada meslektaşlarımla çalışmaktan, bu kadar misyonlu, odaklı ve profesyonel kişilerle çalıştığımdan çok memnunum. Ve Fed'in performansını daha da keskinleştirmeye adanmış kişiler olduğuna çok memnunum benim gibi. 9'a karşı 3 oyla bugün federal fonlama faiz oranını %3,5 ve %75 seviyesinde sabit tutmaya karar verdik ve bankacılık sistemine de yeterince rezerv vermeyi planlıyoruz. Çok kayda değer bir dirençlilik gösterdi komite ve mevcut şoklara rağmen trendler olumlu ve sağlam büyümeye işaret ediyor. İş gücü artışları görüyoruz ve işsizlikteki artış küçük kalıyor. Enflasyon komitenin %2'lik hedefine nispeten yüksek kalmış görünüyor ama komitemiz daha önce de ifade ettiğimiz gibi fiyat istikrarı sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Politika belgemizde de belirttiğimiz gibi çok net bir öngörümüz var ki biz bu tercihi çok önemli görüyoruz bu belirsizlik dönemlerinde. Belirsizlik öte yandan tabii ki netlik eksikliği anlamına gelmiyor. Bazı hane halkları, firmalar ve piyasa profesyonelleri için 5 yıllık yüksek enflasyon yanlış bir izlenim bıraktı ki bunu da silmek çok kolay değil. Enflasyon hedefimiz olan %2'nin üzerine gitti. Tekrar vurgulamak istiyorum. Enflasyon hedefimiz ya da örtük bir hedefimiz yok bu komite görev başında olduğu sürece. Sadece tek bir hedef var, o da %2. Benim FOMC'deki meslektaşlarımın hiçbirisinin böyle bir vizyonu yok. Yeni bir döneme başladık ve hedefin üzerinde 5 yıldan uzun süredir giden enflasyon sadece 9 haftada düzeltilemez. Ya da tek bir aylık mütevazi fiyat indirimleri ile sağlanamaz. Bu komite bizim kredibilitemizin görevlerimizin sonuçlarına bağlı olduğuna ve sorumluluklarımızı yerine getirmemize bağlı olduğuna biliyor. Amerikalılar da buna saygı duyacak. Çünkü ülkemizin refahı buna bağlı. Burada bulunan basın odasındakilere şunu söylemek istiyorum. Buradaki yüzlerden bazıları bana aşina ve tartışmalarımız, politikalarımız ya da stratejimizle ilgili burada bir sıkıntı yok. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çok kaydı değerli bir değişiklik oldu 42 gün önceki ilk toplantımızdan sonra. Nominal ve reel getiriler hazine eğrisine oldukça üzerinde kaldı ve piyasa faiz oranlarındaki bazı faiz oranları FOMC toplantıları arasında son 20 yılın en kayda değer oranlarını gösteriyor. Ancak eğer komite politika faiz oranını değiştirmezse neler olur? Aradaki dönemde piyasanın dikkati reel verilere ve reel ekonomik kalkınmalara yöneliyor. Elimizde gelen verilere göre fiyatlamalar yapılıyor ve sözlü yönlendirmeden de tabii ki istifade edilebilir. Piyasa aktörleri topla oynamaya başlıyorlar artık hakemle değil ve piyasada buna gördükleri, uygun gördükleri büyüklük ve istikamette mukabele ediyorlar. Benim arkadaşlarımla birlikte hedef edildiğimizde bu henüz yeni başladı. Tabii ki merkez bankaları her yerde ilgi odağı ola gelmiştir. Ben sizin tabii ki bizden öngörüler ve geleceğe dair projeksiyonlar beklediğinizi biliyorum komiteden. Ancak biz burada piyasa tepkisini gelişmeleri filtresiz bir şekilde oluşmasını istiyoruz. Bu komite için bu çok önemlidir ve gerekli gördükçe ve uygun oldukça da harekete geçmekten imtina etmeyeceğiz. İkinci bir ekonomik gelişmeyi de kongrede yapmış olduğumuz denetleme oturumunda dikkatimi çekti. Ekonominin görünümü iş dünyası yatırımlarındaki güçlü artışa işaret ediyor ve çok fayda değer bir şekilde artış var. Bu ama Fed'in rolünü hiçbir şekilde kolaylaştırmıyor. Yapay zeka liderliğinde giden yatırımlara baktığımızda yazılım konusunda neredeyse %20'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Bu sağlıklı bir ivmenin sürdürülmesini sağlıyor üretim çıktılarında. Genel olarak da CAPEX'ler daha ileriye yönelik büyüme işaret ediyor. Ancak bunun tam zamanlaması ve büyüklüğü arz tarafında öngörülemez kalmaya devam ediyor. FOMC toplantıları politika kararları oluşturur. Ancak en az bunun kadar önemli olan şey de samimi tartışmaların yapılması çok önemli konularla ilgili. Bu da bizim için bu Fed'in yeni döneminde bir öncelik. Biz toplantımızda çok sıkı tartışmalar yaptık 4 soru etrafında ki bunları şimdi açıklayacağım. Bunlardan ilki şuydu. Öncelikle sonuçlarından bahsettik. 75 yıllık yüksek enflasyon dönemini şu andaki politika konjonktürüne etkilerinden bahsettik. Ve acaba geçmiş gerçekten geçmişte mi kaldı diye özetleyebilirim bu soruyu. İkinci olarak ben de meslektaşlarım son yılların ekonomik şoklarını değiştirdik. Yani pandemi sonrası oluşan tedarik zincirleri, askeri çatışmalar, enerji aktarımındaki kes

0: ve tariflerle ilgili durumlar ve yapay zeka ile ilgili yatırımlar. İşte bu farklılık kaynaklar acaba işsizlik üzerinde ya da istihdam üzerinde aynı çıktıları mı yaratıyorlar? Bir de şoklardan oluşan fiyat artışlarına değindik. Mesela iş dünyası CapEx artışı çiftlerle ilgili ve yapay zeka altyapısıyla ilgili. Acaba bu değişiklikler daha geniş bir enflasyon dinamiğiyle mi işaret ediyor, yoksa biz buna mı yoğunlaşıyoruz? Onlar parlak ışıkların altında gözümüze çarptığı için. Bir de para politikası araç ve stratejilerinden bahsettik stabil fiyatlara ulaşmak için. Ve Fed'in uzun süre devam ettirdiği faiz oranı acaba temel araç mı olmalı? Acaba bize bilanço ne kadar rahatlık sağlıyor? İşte bizim işimiz Fed'de doğru soruları sormak bir yandan da. Bu önemli zamanlarda ne kadar çok şeyin bu soruların doğru cevabını bulmaya bağlı olduğunu biliyoruz. Şimdi sizin sorularınızda olduğuna eminim. O yüzden onlara geçelim.
1: Thank you for taking our questions, Mr. Chairman.
0: Sorularınızı aldığınız için teşekkürler Sayın Başkan. Birkaç tane önemli şey var. İnsanın davranışlarına baktığımız zaman sözlü yönlendirmeyle ilgili. Acaba merak ediyorum, bize nasıl bir mesaj aldığınızı söyleyebilir misiniz piyasadan? Şu anda politikanın nasıl olması gerektiğine dair fikirleriyle ilgili. Bizim piyasalardan aldığımız mesaj piyasanın verdiği bir mesajdı. Ama sen de eminim buna takdir edeceksin Steve ve meslektaşlar da takdir edecektir. Doğrudan bir mesaj almak gerekiyor. Yani alıcıların ve satıcıların forex değeriyle doların ticaret yapabildiği bir yer, trade edebildiği bir yer, buradaki enflasyonla ilgili durumla, işsizlikle ilgili durumla, biz bu piyasa sinyallerine müdahale etmemeye çalışıyoruz. Bu yüzden sözlerimizi dikkatli seçmeye ve sözlü yönlendirme yapmamaya çalışıyoruz. Yani benim son toplantıdan itibaren geçen 42 günde yapmaya çalıştığım şey, bu da iyi bir şey. Biz materyallerde bir daralma görüyoruz. Hem nominal oranlarda hem de reel oranlarda. Biz bu alandan özellikle uzak kalmaya çalıştık. Çünkü bizim reaksiyon işletimiz mi, yoksa reaksiyonla ilgili durum mu? Evet, anlıyorum bunu Sayın Başkan. O zaman bunun ardından gelecek soru şu. Eğer piyasalar size konuşuyorsa acaba neler söylüyorlar ve bu konuşmanın fonlama faiz oranıyla ilgili olduğunu mu söyleyebiliriz? Üzgünüm bu sorunu gördüğüm için. Yani piyasaları takip etmeye, yorumlamaya çalışmak biraz eksik bir iş. Çünkü bunların aşırı belirlenmiş olduğunu düşünebilir piyasalar, bazı spekülasyonlar olduğunu düşünebilir. Bu FOMC açıklamamızda da yayınladığımız gibi ekonomi çıktısı çok sağlam. Fiksler ve verimlilik de güçlü. İş gücü, emek piyasası sıkı ve sağlam. Tahvil piyasaları, hazine piyasaları da aynı yönde görünüyor. Eğer bu toplam piyasa sinyallerini ayrıştırmaya çalışayım desem bunu mükemmelen yapamam, ama tahvil piyasasında birçoğu bunu söylüyor. Hem nominal hem de reellerde bu yüzden bir daralma görüyoruz ve belli bir seviyede çok fazla yapmamış olsa bile, biz yapmamış olsak bile biz 42 günde piyasa epey çok şey yaptı.
2: You seem to have got the family fight you were asking.
0: Siz, bu toplantıdan sonra sanki bir aile kavgası yaşayacakmışsınız gibi görünüyor. Acaba bize bu 9'a karşı 3 oyla alınan farklılıkta siz onları nasıl ikna ettiniz? Biraz açıklar mısınız? Ben o zaman size en iyi argümanlarımızı söylemeyeyim, başkalarını söyleyeyim. Evet, iyi bir aile kavgası oldu ama zaten işin gayet de bu, işin özelliği de bu. Bu toplantıda, bu basın toplantısında son 2 günde yaşadıklarımı söyleyecek olsam size, keşke çoğu tartışmalar para politikasının idaresine yönetilmiş.

0: geliştirmesine dairdi. Biz onlardan saklanmıyoruz, onlardan kaçmıyoruz. Birçok meslektaşımız arasında epey ciddi bir etkileşim vardı. Gerçek bir aile kavgasıydı yani. Benim görüşüm şu, politikayı doğru oluşturmak için bu çok daha iyi bir yöntem. Çok fazla fikir birliği vardı. Çok fazla araçlar ve güçler tartışıldı ve stabil fiyatlar oluşturmak bizim görevimiz. Bu görevden kaçınmayacağız. Çok büyük bir çoğunlukla destek vardı odada bu kararı alırken. Ama yine şöyle bir izlenime de kapılmayın. Bu asla atomete kapılmış bir tartışma değildi. Gayet aktif ve dinamikti. Burada senin de karakterize ettiğin gibi bugünkü kararımızda bir fikir ayrılığı vardı ve tartışmanın ana özünü içeren konularla ilgiliydi. Bir meslek merkez bankası olarak bizim mesleğimizde görevimiz fiyat istikrarını sağlamak. Tabii ki bu yolu tek bir toplantı ya da 42 günlük bir faaliyetle gerçekleştiremeyiz. Ama bu savaşı yüksek enflasyona karşı kazanmak için doğru ekip bu. Sizce Temmuz'daki TÜFE rakamına göre ne söyleyebilirsiniz? İki kelimeyle fazla değil diyebilirim. Şunu inanmak istiyorum. Komite benim görüşlerimi paylaşıyor. Bu tarihsel sorun veri tabanlı olmanın meselesi veriler ve onlara bağımlı olmak. Yani tek bir veri parçasını kendimize bir bahane ya da kılıf olarak kullanamayız. Benim önemsediğim şey, umursadığım şey, zannediyorum komitenin de umursadığı bu günlük trendler. Tabii ki cesaret verici bir takım enflasyon verileri geliyor. Peki inancı ben şöyle bir şey demiştim. 63 yıllık enflasyon hedefin üzerinde gitmişse bunu bir günde düzeltemeyiz. Önümüzdeki dönemde yakından takip edeceğiz. Ama size yanlış bir izlenim de vermek istemiyorum. Hani buna çok uzun süre dayanacağız gibi bir görev gücü hem özel hem kamu verilerini karar alma sürecimiz için kullanacak. Bu görev gücü önümüzdeki birkaç haftada çalışacak. Ama hiçbir veri parçasına münferiden çok güveneceğiz diyemem size.
1: Hi, Chairman Warsh. Thanks, Neil Irwin with Axios. Thank you.
0: Teşekkürler Sayın Başkan, sorularımızı aldığımız için. Fed'in faiz oranı 2 yıllık eğrinin üzerinde 100 bas puan bir sıkılaştırma yapacağınız düşünülecek olursa, enflasyon yüksek kalacaksa neden bugün faiz oranları artmasın? Oh, çok fazla şey var bu sorunun içinde. Faizler 42 gün öncekinden daha yüksek. Piyasalar bu kararı verdi. Çünkü biz nispeten geriye çekildik piyasaya etki etmemek için. Nominal oranlar hazine eğrisinin üzerinde ve bunu dikte ederek yapmak istemiyoruz, gözlemliyoruz. Yani bu yanlış bir şekilde karakterize etmek olur. Eğer biz bugün faizi hareket ettirmedik diye piyasalar hareket etmiyor demek yanlış yorumlamak olur. Önemli kararların alınması gerekiyor politika faiz aranıyla ilgili. Piyasalar da bu müdahale döneminde büyük kararlar almak durumunda diye düşünüyorum. Para politikası meselesi çok önemli. Sadece ne dediğimiz açısından değil ama ne yaptığımız açısından da para politikasının reel ekonomiyi nasıl etkilediği önemli ve finansal piyasalarda gördüğümüz şeyler de reel ekonomiyi etkileyen şeyler arasında en önemlilerden biri. Piyasanın elindeki enformasyon bilgiler, yaklaşmakta olanların etkisi bizleri karar almamızı etkileyecek. Siz bu son birkaç gündür yaptığınız 8'liye ile aile kavgalarını nasıl yorumlar? Acaba çok büyük ikna etmeniz gereken şeyler oldu mu yoksa birbirine yakın görüşler miydi? 9'a karşı 3'tü oyların oranı ve benim hissettiğime göre son birkaç günün tartışmaları daha çok zor sorulara yönelikti. En başta söylediğim 4 soruya dairdi. Yani gerçekten ekonomide neler oluyor bu şoklar ve artçı şoklarla ve bizim...

0: yetenekleri nedir? Fiyatların çıktığı üzerindeki etkileri nedir? Bu sorulara dair birçok ortak görüşler duydu. Yani insanlar farklı çıkarımlar yapabilir nedenlerle ilgili kesinlikle. Ama benim kendi yorumum şu: bu dönem dikkatlidir. Dinleme dönemi, bekleme döneminden ziyade, düşünme dönemi, bekleme döneminden ziyade. Teşekkürler Başkan. Dedi, politika araçlarına baktığımızda üç bacaklı bir strateji olduğunu görüyoruz. Siz bu araçların etkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer enflasyon yüksek gidiyorsa ve aşağı inmiyorsa en iyi çare faizleri mi yükseltmektir? İşte bu zaten son iki günün tartışma başlığıydı. Acaba bu baskın çare midir, devamıdır? Eğer enflasyon öngörü döneminde yüksek kalırsa ne olur? İşte faiz oranları bu çözümün bir parçası olabilir. Ama bu aslında bir izolasyon. Bugünkü yorumlarımı izleme komitesine söylediklerimi hatırlatarak sürdüreyim. Yanlış bir izlenim olduğunu düşünüyorum. Bazı piyasalarda hani aklımda ve şirketlerde belki hedefimiz %2 diyoruz ama belki daha yüksek bir enflasyonun daha yüksek olmasına da katlanabilir miyiz? Buna biz ekonomimizde açığa çıkma politikası diyoruz. Son iki günde duyduğum şeyler, son haftalarda duyduğum şeylere göre biz de acaba bunu yapacak mıyız? %2'den fazlasına razı olacak mıyız? Hayır, olmayacağız. %2 bizim fiyat istikrarı hedefimiz. Sizin de atıfta bulunduğunuz o para politikası araçlarımızla bu doğru rakam etrafında beklentilerin odaklanmasını hedefliyoruz. Ben şunu önermiyorum, bu işi yaptık demiyorum, yeniden üzerinde durmamız gerekebilir ve nihayetinde bizim içinde bulunduğumuz iş performans işi. Nasıl performans gösterdiğimizde bakılarak değerlendireceğiz. İşte bu yüzden enflasyon hedefiyle ilgili bunu yapmayı amaçlıyoruz. Net beklentiler oluşturmak bunun bir parçası, olacak şeylerden başkalarını suçlamadan sorumlu olduğumuzu kabul etmek ve üçüncü ve en önemli kısımdan bu olacak. Peki Fed'in enflasyonun büyük bir kısmının arz şokları nedeniyle kaynaklandığı söyleniyordu. Sizce bu fiyat artışlarında etkili oldu mu? Sorumuzun ilk kısmı neredeyse bizim son 1,5 günlük tartışmalarımıza kulak misafiri olmuşsunuz gibi. Öncelikle şunu anlayıp teşhis etmemiz gerekiyor. Altta yatan enflasyon dinamikleri ve nihai şoklar. Biz şokları çok ciddiye alıyoruz. Onlardan epeyce çoğu ekonomimizi vurdu diyebiliriz bu şoklar. Şunu anlamaya çalışıyoruz. Acaba hangi seviyeye kadar şoklar gelişiyor ve bunların etkileri fiyatlara yansıyor ve ne kadarından kaçınamıyoruz? İşte büyümenin artması ve enflasyonun daha sınırlandığı ve daha törpülendiği bir hale geliyor. Bazı şartlar daha zor olabilir ama kendimize sorduğumuz en temel sorulardan biri bu. Ve tartışma odasında insanların çoğu da kendine bu soruyu sordu. Yakın zamanda bunu daha rafine hale getirip daha iyi bir hüküm verebileceğiz ve piyasalara da daha bilgilendirici şeyler söyleyebileceğiz diye düşünüyoruz. Fox Business. I guess I want to drill down maybe a little bit. Zannediyorum ben biraz daha şuna girmek istiyorum. Sizin zihninizde spesifik olarak bugünkü duraklamanın sebebi ne olabilir? Ben bugünkü yaptığımız şeyi duraklama olarak yorumlamak istemem. Bizim bugün yaptığımız şey çok sıkı bir şekilde ekonomik durumun değerlendirmesi diyebilirim. Bugün yaptığımız şeyi şöyle karakterize edebiliriz. Bizim büyük zorlu soruları sorup kendi ev ödevimiz neyse onu yapmaya çalışmamız, bu zor sorulara cevap vermek için. Eğer Bunu bir duraklama olarak tanımlayacak olursak, finansal piyasanın fiyatları karşı tutkunda kalıyor bunun. Yani onlar enflasyon verilerine bir yönde cevap veriyorlar. Diğer yanda güçlü ekonomik büyümeye mukabele ediyorlar ve nominal ve reel oranlarda yukarı gitti. Şimdi FED politika faiz oranlarını bugün değiştirmek istedi mi? Hayır. Bu hikayenin başı bence soru değil. Ve sözde yönlendirmeye bakacak olursak, bir FED başkanı Jackson Hole'u para politikasının çıktılarını, para politikası belirlemek için kullanırsa, buna nasıl bakarsınız? Ben ona aslında boş bir sayfa olarak bakarım. Ben buradaki harika ekiple bu dokümanın içine neler gidecek düşünemiyorum bile. Benim ilk görevimde FED'de yakın zamanda daha çok konuşmalar hazırlıyor olacağım. Bu konuyla ilgili şu anda hüküm verebilirim, vermek istemiyorum. I'd like to also Jackson Wyoming'dekilere dair bir şey söyleyecek olursam, orada da yine çok büyük soruları sorarız bence. Çünkü toplantıların ve basın toplantılarının bizi miyop hale getirmemesi lazım. Fiyat istikrarını sağlayıp sağlamayacağımız nihayetinde çok daha önemli 6-7-8 hafta içinde. Bunun dışında büyük sorular nedir derseniz, mesela verimlilikle ilgili neler oluyor? Burada demografik de önemli. Global ekonominin şokları nasıl karşıladığı önemli. Bu konuda bir karar veremedik. Acaba bu bir büyük resim konuşması mı olacak, yoksa geleneksel bir konuşma mı olacak Eylül ile Aralık arasında neler yapacağımıza dair? Şu andan itibaren Jackson Hole'a kadar neler yapacağımızı görev gücündeki arkadaşlarımla konuşacağım. Biz bu konuda en iyi konuları bulacağız dünya çapındaki uzmanlarımızla birlikte. Onlardan bazılarıyla belki fikir ayrılığında da olabilirim ama birkaç hafta içinde onlarla yeniden konuşacağım ve onların gündemi nedir, onların tartışmaları nedir, belki de onlar prime time için hazır olabilirler. Bu yüzden Jackson'a kadar söyleyip söylemeyeceğim şeylere dair onlarla tartışacağım.
1: Chairman Warsh, I want to follow up on Colby's question.
0: Başkan Warsh, ben Gordon'un sorusunu takiben bir şey sormak istiyorum. Politik aktarımına dair stabil fiyatlarla tam istihdam arasında zor bir karar olabileceğini söyledi. Acaba iş gücü emek piyasasında siz bu kanala güvenmiyorsanız neye güveniyorsunuz? Tekrar ilk prensibe geri döneyimlik. Ben şuna inanmıyorum. Görevimizin bir kısmının, ne bir kısmının, ne görevimizin öbür kısmının bu olduğuna inanmıyorum. Fiyat istikrarı ya da tam istihdam bir öneri değil, bir tavsiye değil. Birkaç nesildir politika yapıcıları bunların arasında hep bir sanki taviz varmış gibi düşündü. Mesele bunu ne zaman ve nasıl yapıp yapamayacağımız meselesi önemli. Tam istihdama ulaşmamız meselesi. Ve emek piyasasında, iş gücü piyasasında da yüksek enflasyonun olduğu bir dönem olabilir ki o zaman işverenler neden bittiğini anlamayabilir. Bizim görevimizin her iki bacağı da aynı derecede önemli. Mevzuat açısından biri öbürüne baskın değil. Politika açısından kolektif olarak, bir ülke olarak, politika yapıcıları olarak tam istihdam tarafında iyi gidiyoruz. Belki fiyat tarafında biraz daha az iyi gidiyoruz. Fiyat istikrarında. Aktarım mekanizmaları açısından para politikasını zannediyorum farklı araçlar, farklı aktarım mekanizmalarıyla çalışıyor. Faiz oranları borçlanma ve kredi kanallarında ve forex kanallarında çalışıyor. Bilanço da bu alanda çalışıyor. Ve portföy bilançosu açısından. Diğerleri ise bir politika yapıcılık anlamında çalışıyor. biz toplam talebi daha da iyi ayarlamalıyız. Burada bir rötuş ince ayar gerekiyor belki. Genel olarak buna bakmaktan ziyade biz bugün bu basın toplantısında aslında şunu yapıyoruz. Makul bir his elde etmeye çalışıyoruz. Bu ekonomide toplam talebin ne olduğuna ya da toplam arza dair. Yani bir hükümde bulunuyoruz aslında. Verimli bir ne olduğuna dair. Talepler arasında bir yarış var bir anlamda ve iş dünyasındaki CAPEX'te yapay zekanın bir etkisi var. Bunu biraz anlamak, yardımlamak daha da zor belki. Peki şunu sorabilirim. Bugünkü fikir ayrılığı neyle ilgiliydi? Enflasyon öngörüsüyle mi yoksa risklere dair ya da taktiklere dair miydi fikir ayrılığı? Burada senatörlerin kendi adına konuşmasını bırakmak istiyorum bu konuyu. Son iki günde çok hedeflerle, otoriteyle ilgili, taahhütlerle, kararlılıklarımızla ilgiliydi. Ve kimse bundan kaçınmadı. Buradaki hükümler fiyat istikrarını en iyi nasıl sağlayabileceğimize dairdi ki cevap vermeye çalıştığımız soru bu. En iyi plan nedir? En iyi strateji nedir? Buna başarmanın en iyi yolu nedir? İkinci sorulan soru da şuydu. Ne zaman bu daha zorlu kararları vermemiz gerekecek? Ve daha önce söylediğim gibi meslektaşlarımızdan birine ben aslında rahatladım. Bu ara dönemde piyasanın bize reaksiyonunun konuşmalara gerçek zamanlı olaylara tepki verdiklerini gördüm. Yani kendilerini ne kadar hazine eğrisinin sıkı ya da sıkılaştırıcı olmasına bakarak bize mukabele ettiklerini gördüm. Yani bizim onları çok dikkatli bir şekilde de izlememiz gerektiğini söyleyerek cevaplamak istiyorum.
2: Marte with Bloomberg. Following up on that, there was
0: bunun akabinde şunu sorayım. Daha fazla belirsizlik vardı bu toplantıda Fed'in ne yapılacağını düşündüğüne dair. Siz acaba herhangi bir noktada piyasaları şaşırtmak istemediğiniz bir yer var mı? Yapmak istediğiniz şeye göre piyasa daha büyük bir belirsizlik algılıyorsa bunları şaşırtmak istemediğiniz bir nokta var mıydı? Burada sürpriz bir objektif bir işlev değil. Bizim çok daha ciddi bir şekilde cevaplamamız gereken soru en iyi kararları nasıl alacağımız. Hepimizin görevi bu sorunun yanıtına hizmet etmek. Yani bizim kararlarımızı önden açıklamayarak önden yönlendirmeler ya da ipuçları vermeden bunu yapmak. Benim buradaki meslektaşlarım çok başarılı ekonomistler ve sadece birbirimizin laflarını tekrarlayarak, yankılayarak konuşmak istemiyoruz. Herkesin kendine dair bir hükmü, bir fikri var. Sürprizler burada bizim hedefimiz, objektifimiz, hedefimiz değil ve farklı alternatifler tarafından da kendimizi sınırlanmamış hissetmiyoruz. Peki politika kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin reaksiyon işlevinize göre, tepki işlevinize göre siz bu narratifi, hikayeyi kontrol konusundaki yaklaşımınız nedir? Bazı insanlar, Fed'i takip edenlerden bazıları, biz sizin öngörülerinizi istemiyoruz. Sadece aksiyon, eylem işlevinizi istiyor diyor. Diğerleri ise hayır, biz sadece sizin dot plotunuzu ya da öngörülerinizi sözlü yönlendirmenizi istiyoruz diyorlar. Şimdi bunlardan bazıları söz konusu olabilir ya da olmayabilir. Herhangi bir merkez bankası, özellikle de emek piyasasının, iş gücü piyasasının dengede olduğu bir ülkenin merkez bankacılarından herhangi biri altta yatan enflasyonun daha yüksek gittiğini görürse bir harekete geçme güdüsü hissedecektir. Altta yatan enflasyon diğer taraftan düşerse o zaman para politikasını gevşetme eğiliminde olacaktır. İşte bu bizim reaksiyon işlevimiz. Eğer doğrusunu söyleyecek olursak birçok ülkede 2008 krizinden sonra biz krizde gayet kasti bir şekilde çok fazla bilgi paylaşıyorduk. İnsanlara tam olarak ne yapacağımızı söylüyorduk ve sözlü yönlendirmeyi sanki zaman bizim arkamızda destekçimizmiş gibi paylaşıyorduk. Ve bu çok temkinli bir politikaydı. Ama bir yandan bana bu tekrar değerlendirilebilecek bir politika gibi geliyor. Fakat gazeteciler ve piyasa bu bilgini

0: ve Stratejiler dokümanı yayınlar ve bu strateji belgesi bu yılın ocağında yayınlandı ve zannediyorum TÜFE enflasyonunu buradaki objektif işlev olarak göstermişti diye düşünüyorum. Bu rakama biz sadık kalacağız. Stratejiye dair bir şey söylenecekse eminim ben görev gücümüz buna dair bir şeyler ekleyebilir. Bazı kişiler bizi eleştirdi ve bazı güçlü ekonomistler biz burada tedbirlerden bahsederken enflasyona karşı olan tedbirleri tanımlarken bizim hedeflerimize tutarlı olması gerektiğini söyledi ve biz bazen bunların çok iyi tedbirler ya da çok iyi hedefler olmayabileceğini de gördük. Yani strateji belgesinde %2 enflasyon sağlayacağız diyorsak ve daha fazla başka bir şey fısıldamıyorsak bu amaca ulaşabilmek için TÜFE'den daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Yani katlarımı da tamamen açık etmeden meslektaşlarımın altta benim ve meslektaşlarımın bilmek istediği şey altta yatan fiyat trendleri ne? Söylediğim gibi bu alanda çalışacak bir görev gücü oluşturduk. Acaba gürültüyü sinyalden ayırt edebilir miyiz diye bakmaya çalışacağız. Evet, biz TÜFE rakamlarını önemsiyorum. TÜFE'den gelen katkıların neler olduğunu önemsiyorum. Ama benim merceğim bundan daha geniş ve belki biraz daha bazı konularda dar olabilir.
1: Radio and television. I'm struggling a little bit with some of what you said.
0: Ben burada bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum bugün söylediğiniz şeylerden bazılarını. Belki netleştirebilirsiniz bunları. Tekrar tekrar söylediğiniz bir şey var. Fiyat istikrarını sağlamak ve hedefinize getirmek ve hedefinize ulaşacağınızı söylüyorsunuz. Piyasalarsa henüz oraya varmadınız diyor. Çünkü onlar faizleri arttırdı. Ancak bugün tüm bahsettiğiniz şey hep bundan konuşmak ve komitin üyeleri de hep bunun hakkında konuşuyorlar. O zaman Amerikan halkı belki şu soru yöneltimde neyi bekliyorsunuz? İnanın ya da inanmayın bu basın toplantısı sadece bugüne dair değil, geçtiğimiz iki günde, iki haftada para politikası stratejimize baktık, araçlarımızı değerlendirdik ve veri kaynakları üzerinde çok kafa yorduk. Ve aynı zamanda çok sıkı bir şekilde önümüzdeki sorulara baktık. Bu soruların hangisi daha netlikle cevaplanabilir? Yani tam bir kesinlikle olamasa bile. Bugün yaptığımız, bu odada yaptığımız tartışmalar yani bir keskinlikten çok uzaktı. Yani iki alternatif arasında karar vermemiz gerekiyordu ve bunun sonuçlarını da açıkladık. Bizim buradaki tartışmalarımız çok daha yoğundu. Hedeflerimiz çok daha ileride. Önümüzdeki aylarda bunu çok daha kayda değer şekilde göreceksiniz. Şunu söyleyeyim. Eğer sizin soracağınız sorulardan birini ben sorayım diye düşünecek olursa biz vazgeçmeyeceğiz asla. Mesele sadece ne söylediğimiz değil ama ne yaptığımız. Çünkü bizim işimiz performansla değerlendirilen bir iş. Yani ben hazine eğrisine bakarsam, dolara bakarsam ve finansal piyasaların içindeki birçok şeye bakacak olursam bize kabaca söylediği şey şu: bu komide bunlara sahip çıkıyor ve bunu sağlayabilecek kredibiliteye sahip ve onlar da benim gibi bizim bunu yapacağımıza inanıyor. Ama yanlış bir izlenim yaratmak istemiyorum. Elimizde sihirli bir değnek yok. Biz bunu önümüzdeki günlerde ya da haftalarda hemen yapacağız diye bir şey yok. Kongrenin bize verdiği yetkiyle yapacağız. Bugünkü toplantıya olan hazırlığımız da bu istikametteki önemli bir adımdı. Görev gücüyle ilgili de bir sorum olacak. Bu görev gücüne atadığınız kişileri seçerken neyi değerlendirmeye aldınız? 25 milyon dolarlık bir

0: How come mais de là, le plus des cas régulation de riche pour Ronaldo, yapay zeka endüstrisinden ziyade bireylere olan etkisine dair bir çalışma da yapılamaz mıydı? Elimizdeki konunun uzmanlarını bu en önemli 5 soruyu değerlendirmeleri için görevlendirdik ve eğer işlerini doğru yapılarsa çok daha iyi bir iş çıkaracağız. Ama yanlış cevap verirlerse bir sorunumuz var demektir. Size verebileceğim, temin edebileceğim şey şu, bu konunun gerçek uzmanları onlar. FOMC olarak biz onun çıktılarının tüketicileri olacağız. 5 farklı komitenin onların aldığı kararlar. Bu dışarıdaki gruplar tarafından alınacak. Bu görev güçlerini oluştururken kriterlerin sıra dışı yeteneğe sahip, çok fazla uzmanlığa sahip olan kişileri bir araya getirmekti. Ve her komitenin içinde çok çeşitli görüşlerin içerdik. Yani onların da bizim yaptığımız gibi bir aile içi kavgası yapmaları mümkün. Yeni fikirler ancak böyle katalize olabilir bir odanın içerisinde ve bunları yapacaklarına da güvenin tam. Onların niteliklerine saygım sonsuz. Çok uzun zamandır bu işi yapıyorlar ve konuya dair en iyi görüşleri öne süreceklerine eminim. Burada aynı zamanda denetleme komitemiz ile birlikte çalışarak komitenin bize başarmamız için verdiği görevi yerine getirmeye çalışacağız. Tekrar sorular aldığınız için teşekkürler. Burada benim de biraz yardıma ihtiyacım var. Siz mücadeleden dediniz ki enflasyonu hedefe ulaşmamız konusunda hiç toleransa sahip değiliz dediniz. Hedef enflasyon 5 yıldır ulaşılamadı ve hedefin üzerinde gitti dediniz. Bir yandan elinizde sihirli bir devlet yok dediniz, bir yandan da hemen indirmek için. Sizin reaksiyon işte hepinizle ilgili de enflasyonun arttığını söylediniz. Bir yandan da para politikasını sıkılaştırabileceğini söylediniz. Bu durumda elimizdeki enflasyon verisiyle acaba enflasyona toleransımız yok derken neyi kastediyorsunuz ve bununla ilgili ne yapmayı amaçlıyorsunuz? Fani hakları ve şirketlerden sabırsızlık olduğunu görüyoruz. Hadi yapın artık bunu diyorlar. Yani biz FOMC olarak daha yeni bu işin başına geçtik ve bu sabırsızlık hane halklarının ve şirketlerin sabırsızlığıysa 63 aya
1: but the suggestion that we're going to
0: dayanıyor. With, şimdi bizim bunu yapacağımıza dair elimizdeki sihirli değnek yok lafı burada hiç kimseyi istismar etmek istemediğimiz için söylediğimiz şey ve FOMC olarak bize kurulun çalışanlarının verdiği destekle birlikte bu soruları cevaplayacağız. Daha da akıllıca bu sorulara yaklaşacağız. Benim sözüme bu konuda güvenebilirsiniz. Fiyatlara baktığımızda, piyasa fiyatlarına baktığımızda her şey çok açık demiyorlar. Ama bizi de biraz açıkçası tetikte tutuyorlar. Bu da bize bir rahatlık sağlıyor diyebiliriz. Bizim bu hedeflere ulaşmamız için bize belli bir alan açıyor.
2: Markets ability to sort of
0: piyasalar
2: to take signal from that judgment is that
0: eğer bir karara varırsa, siz de bundan bir sinyal, işaret alırsanız, bu sizi nasıl etkileyecek acaba Eylül'deki toplantıda ve onlar bu durumu nasıl görüyorlar? Bu sizin karar alma

0: sürecinizi nasıl etkileyecek? Biz piyasa fiyatları tarafından kıskaca alınacağız diye bir şey yok. Bunu anlamamız lazım. Ve orada bir etkileşim haline, yani belirleyici bir kaynak değil, bir kesin kaynak değil. Ve çok faydalı bir kaynak alıyoruz ve bunu da kendi öngörülerimizi vererek, günlük değerlendirmelerimiz vererek yapıyoruz. Daha az bilgi vereceğiz. Uçağı güvenli bir şekilde indirmek ve fiyat istikrarını sağlamak için bu da mümkün olduğu kadar az filtre edilmiş şekilde yapacağız. Veri kaynakları, görüşler ve anketleri kullanarak yapacağız. Kısa bir zamanda da bunu yapacağımızı düşünüyorum.
1: Brian Chung with NBC News. You said you'd be open to having press conferences when there's news to make.
0: Siz yeni haberler olduğunda yeni basın toplantıları yapabileceğinizi söylediniz ama bugün bir sözlü yönlendirme de olmayacak dediniz. Hani haklar için de bir şey yok. O zaman bugünkü yeni haber nedir? Haber şuydu ki bir basın toplantısı yapacaktık. Şimdiden yılın sonuna kadarki dönemde seleflerimin ve daha önceki basın toplantılarının yapıldığı gibi şimdi de bundan sonra da basın toplantılarının yapılacağını tahmin ediyorum. Size şunu temin edebilirim ki bu Fed Başkanı, bu komitenin bu hedefe ulaşması konusunda çok çok kesin bir görüşe sahip. Hiç şüphesiz ki bugün bazı yorumcularının Fed'in arasında yaşanan görüş ayrılığına değinecek bu toplantıdan birkaç gün önceki tartışmalarla. Ben burada bir grup profesyonel görüyorum. Farklı görüşler, farklı profesyoneller ama dediğim gibi bu bir aile kavgası, aile kavga ve Fed politika öğretirken de bunu yapacak açık fikirli ve belli bir merakla bunu yaparsak kongrenin bize verdiği görevi daha iyi yerine getirebiliriz. Hem yeni bir merkez bankacı olmanın iyimserliğini taşıyorum. Bu hedefe ulaşacağımıza dair hepinize çok teşekkürler.
2: Efendim, izledik Kevin Warsh'un yeni mesajlarını. Önemli mesajlar var aslında. Ben şimdi hızlıca bir mesajların üzerinden geçeyim. Ondan sonra da hocalarımıza değerlendirelim. Şimdi diyor ki piyasaların genel görüşü evet Fed'in güvenilir olduğu yönünde. Şimdi burada özellikle tabii bu enflasyona dair verdiği mesajlarda öne çıkanlarda biz diyor enflasyon konusunda diyor hani sürece bakacağız ve harekete geçmekten çekinmeyeceğiz diyor. Önemli.
3: Bir yani mesaj. Bir tarafta Şahin Duruş tınısını tekrar paylaşıyor ama
2: evet. Diyor ki sözlü yönlendirmenin ortadan kalkmasıyla daha iyi kararlar verebileceğiz ve zamanında nokta grafiklere çok bakıldı, artık reel gelişmeleri takip etme zamanı. Bu kısımlar önemli, hem tam istihdam hem de fiyat istikrarını birlikte sağlayacağız.
3: Sözünüzü balla kestim. Ben böyle bir şey tahmin ettiğim için biraz evvel hatırlarsanız bu aradaki şeye dikkat çekmiştim. Çünkü ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bu söylenmesi çok kolay, ideal ama arka planı doldurulması oldukça zor bir mesele. Bunun üzerinde konuşmamız lazım.
4: Bunu yapmaya çalışan dünyada benzer bazı merkez bankaları oldu ama yani başarı anlamında hani majör bir başarı şu anda yok.
3: Şu ana kadar yok.
2: Ki, şu kısmı da ekleyeyim. Fiyat istikrarı ve tam istihdam arasında seçim yapmayacağız diyor.
3: Evet, yani dediğim gibi söylemesi ideal ama evet, yani bu olacak? Şey gibi hem büyüyeyim hem enflasyon olmasın gibi bir şey yani.
2: Nihai hedefimiz fiyat istikrarı. önemli tabii. Yani bu zaten hani bildiğimiz evet. bir vurgusuydu.
3: Şunu tekrar hatırlatalım değerli izleyenlerimize. Bilindiği üzere Fed'in iki birbiriyle aslında eşdeğer olarak kabul edilen görevi var, vazifesi var. Birincisi fiyat istikrarı, ikincisi de istihdam oranı veya istihdam

0: Paramı korumak.
1: Evet. Haziran ayı çekirdek tüfe verileri faiz kararımızı pek etkilemedi. Beklentilerin altında gelmişti. Ve burada diyor ki şu kısımda tabii önemli. Bunu konuşuruz. Tahvil piyasaları ekonominin güçlü ve istikrarlı olduğunu söylüyor diyor. Bir tahvilleri de tam da zaten ekrandaymış. Bu arada 4.20 burada birkaç, burada daha da biz düşmüş. Yayına girerken, aynen öyle, şimdi yayına girerken 2 yıllık 5 yıllıkta satış vardı. Şimdi orası alıma döndü ama 10 yıllıkta yine yukarı yönlü hareketinde devam ettiğini takip ediyoruz. Şimdi bu neden oldu sizce, bu açıklamalarda neydi burada bu 2 yıllık ve 5 yıllığı geriye çeken?
0: Ben şimdi hemen şunu söyleyeyim, tabii bizim için, yani bizim için derken Amerikan tüketicisi için veya kısa vadeli pozisyonlar için 2 yıllık önemli. Çünkü tüketici kredileri, araba kredileri, kredi kartı faizleri buna göre. Tabii 10 yıllık şey, bu demin söylediğimiz belirsizlik ve yani evet, FED şunu yapacağım, bunu yapacağım, onu da koruyacağım, bunu da yapacağım, müsaade etmeyeceğim vesaire diyor ama şu anda bir eylemsizlik durumu söz konusu. Yani riskleri de almıyor. Bir bekle gör durumu var. Aynen. Öyle değil mi?
1: Onu da zaten sordular. Yani duraksama olarak soru geldi. Evet. Aynen bu dediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Hani neden böyle bir duraksamaya gittiniz şeklinde
0: yani
1: bir
0: şey
1: soru
0: diyor,
1: geldi.
0: Bir taraftan diyor ki sözlü yönlendirme yapmayacağız diyor ama öbür
1: duraklama
0: taraftan,
1: pardon.
0: Evet, rakamlara bakacağız diyor. Fakat diyor ki mesela çok enteresan, Haziran ayı rakamları bizim kararımızda rol oynamadı diyor.
1: Doğru.
0: Yani şimdi burada bakıldığı zaman aslında genel tabloyu çizildi. Bu zaman kazanmaya çalışan, benim yani izlenimim böyle. Bir de şey çok enteresan, bu hani biz arada da izlerken de konuştuk. Family fight olarak
1: geçiyormuş. Evet, tam oraya gelecektim.
0: Bu aile,
1: aile kavgası.
0: Aile kavgası.
1: Diyor ki komitenin iyi bir aile kavgası yaşadığını düşünüyorum diyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu aile kavgasıyla ilgili bir notu ben hemen ileteyim.
0: Lütfen.
1: Aile kavgası lafı daha doğrusu. 5 kamuoyu açıklamasında aile kavgası ifadesini 13 kez kullanmış Voş.
0: Yani tabii
1: diyor
0: şimdi
1: ki iyi bir aile kavgası istedim ve tam da istediğimi aldım. Tartışmalarımızın çoğu para politikasının yürütülmesi açısından önemli olan büyük sorular üzerineydi. Bunlardan saklanmadık, korkmadık. Meslektaşlarım arasında çok etkileşim vardı. Gerçek bir aile kavgasıydı diyor.
0: Evet, şimdi tabii şunu vurgulamakta fayda var. Semantik olarak aile kavgası kavramı Türkçe'de bizim algıladığımız veya Türkçe'de kullanılandan biraz daha farklı. Family fight'ı şöyle anlamak lazım. Dostça karşılıklı münazaralar. Hı hı. Hatta Namık Kemal'in biliyorsunuz çok güzel bir sözü var. Barikaya hakikat müsaademeyi efkardan doğar diyor. Yani hakikatin ışığı fikirlerin açık ve net çarpışmasından veya münazarasından, tartışmasından doğar diyor. Walsh baştan beri bu özellikle 5 farklı task force dediğimiz eylem gücü veya komitesini de kurarak zaten bir parça bunu ortaya koymaya çalıştı. Yani netice itibariyle bir parça ortak karar alacağız. Uzmanlara bu işi bırakacağız.
1: Evet.
0: Tartışmaktan kaçınmıyoruz, korkmuyoruz. Spekülasyon veya sözlü yönlendirme yerine gerçekçi hareket edeceğiz diyor. Ama bu arada mesela şey de söylüyor. Şimdi ben hani piyasa hakemle oynamayı bıraktı, topla oynuyor vesaire gibi sözleri de baktığınız zaman, yani enflasyonun nasıl veya doğru ölçülüp ölçülmediğine dair bakacağız diyor. Bu bile yani biraz şüphe uyandırıcı bir şey. Yani şimdi bir taraftan diyor ki Haziran ayında aslında çok iyi geldi şeyler, göstergeler. Peki öyle, ama onu dikkate almadık diyor.
1: Bakmadık.
0: Öbür taraftan bakıyorsunuz mesela, bunu daha evvelde söyleyen birçok kişi var ve Harvard'da Alvarez ve arkadaşlarının öncü çalışmaları var. Diyorlar ki 1960'larda 70'lerde ölçülen enflasyon modellemesiyle şimdiki arasında çok fark var ve enflasyon doğru ölçülmüyor diyorlar. Yeni modellemeler
2: Sayın
0: var
2: hocam,
0: biliyorsunuz.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bizim
1: enflasyona
2: merkez
1: toparlanma zaman alacak, onu da söyleyeyim.
0: Evet,
2: merkez bankamız da biliyorsunuz enflasyonun işte ağırlıklarıyla işte birçok sepet var. Onda revizyon yapmıştı. Belki Amerika'da da bir yeni bir revizyon gerekiyor. Yani 1970'lerin, 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin başındaki enflasyon ölçüm metotları ile yani 2026 yılının enflasyon ölçüm metodu bir olmaz. Yani ona dikkat çekmek lazım. Bir de benim en çok garibime giden, Murat hocamızın da sürekli vurguladığı, hem enflasyonu düşüreceğiz hem istihdamı arttıracağız. Peki bu nasıl olacak? Benim aklıma direkt şu geliyor. Yani kamu tarafında siz para vermeye, yani piyasaya işte genişletici maliye politikası uygulamaya devam edeceksiniz. Bir taraftan para kısıtında, işte para politikasında da para kısıtını dengelemeye çalışacaksınız diyelim. Şimdi genişletici maliye politikası, işte sıkı para politikası uygulayacaksınız. Hem enflasyon düşecek, hem istihdam artacak, kamu büyüyecek, işte bütçe büyüyecek, vergi geliri büyüyecek, bu olacak, bu olacak. Yani ne enflasyon düşer, ne istihdam piyasası istenilen düzeyde artmaz, piyasa bozulur. Yani piyasanın o beklentileri bozulur diyelim. Bu bence kritik bir ifade. Burada tabii Sayın Başkan konuştukça benim aklıma direkt şu geldi. Kasım ayında biliyorsunuz Senato seçim ve var. İşte Temsilciler Meclisi'nde seçimler var. Yani seçimlere kadar sanki biz Fed'de böyle majör bir değişiklik görmeyeceğiz gibi hissettim ben.
0: Evet.
2: Ve Kasım seçimlerinden sonra önümüzde de işte 2 senelik bir süreç var. Yeni bir seçim yok. Orada belki majör bir şey yapılabilir ama yine İran tarafında, hem Ukrayna tarafında, hem İran tarafında, hem Tayvan meselesi tarafında siyasi meseleler gündemde kalmaya devam ettikçe Fed'in yapmaya çalıştığıyla alakalı bende bir kafa karışıklığı oluşuyor. Ama şu bir realite, şu bir gerçek. Önümüzdeki aylarda Fed diyor ki ben faizleri arttırabilirim enflasyondaki gidişata bağlı olarak. Ama evet, diyor
1: enflasyon konusunda harekete geçmekten çekinmeyeceğim
2: diyor. Ya fiyat istikrarını sağlamada elimdeki aksiyon alabileceğim elementleri kullanacağım diyor ne varsa. Ama şu bir realite, şu bir gerçek. Yani petrol fiyatları bu kadar oynak iken ve enerji fiyatlarının birçok üründe maliyetleri etkileme kapasitesini bilmemize rağmen şimdi enflasyon artar, faiz artar. Peki o zaman istihdam ne olacak diye bakıyorum. İstihdam düşmesi lazım normalde. İstihdamı da arttıracağını söylüyor. Şimdi orada farklı bir modeli konuşmamız lazım. İşte kalkınmacı merkez bankacılığı ile alakalı dünyadaki tartışmalara gelmemiz lazım. Ama Fed bağımsız. Seçimleri normalde bu kadar önemsememesi lazım ama seçim gündemiyle hareket ettiği ile alakalı eleştiriler devam edecektir büyük ihtimal ama ben de şöyle bir intiba oluştu. Yani hem istihdamı tekrar edeyim kendimi tekrar etmiş olayım ama hem istihdamı arttıracağız, hem enflasyonu düşüreceğiz, hem faizleri istediğinden noktada tutacağız. Peki bu çorba nasıl pişecek?
1: Nasıl pişer hocam? Murat hocam
0: ben işi biraz daha da müsaade ederseniz komplike hale getireyim. Şu bakımdan komplike hale getireyim. Yani zaten bu aslında 5 tane task force işte eylem gücünün kurulması vesaire. Tam da Deniz'in dediği gibi belki işte 1-2 ay daha bir fırsat kazanmak, evet, bir manzarayı, umumiyeyi görelim. Yani ne oluyor, ne bitiyor Kasım seçimlerini kerteriz alarak. Aslında
1: Jackson Hole'da bu arada detaylı anlatacak görev gücünü.
0: Aynen
1: demiş.
0: Onu dedi. Topu Jackson Hole'a atıyor, dikkat edin. Hep bir böyle bir öteleme. Yani task force'lar bir araya gelsin, işte çok değerli insanları seçtik, onlar bir çalışsınlar. Şimdi
1: bekle göre geliyor işte hocam.
0: Bekle göre geliyor. Evet, yani zaman ve bir de dikkat edin. 63 aydır tutturulamayan hedef var diyor. 5 yani 63 aydır 5 yıldır acelemiz yok diyor. Kimsenin de elimizde de sihirli değnek yok diyor. Kimsenin de hakkını yemeyelim diyor falan. Yani şimdi buraya baktığınız zaman bir parça hani topu böyle hani demokratik aile kavgası işte beraber tartışarak falan filan her türlü şeye saygılıyım. Mesela bu kadar tabii güler yüzle bir tabii şeylere de değinmem lazım müsaade ederseniz. Dikkat ederseniz böyle daha sade etüt odası gibi bir yere doldurmuşlar gazetecileri. Pek biraz böyle rahatsız koltuklar hissettim.
1: Koltuğu nereden anladın?
0: Hayır, şöyledir. Sıralar oturulduğu yerlerde bu işin esası da budur. Almanca'da güzel bir söz vardır. Sert sandalyede otur, dersini çalış, sonra hocaya soru sor derler. Yani pek rahat olmasınlar diye biraz daha böyle sıkışık bir ortamda daha hani bir an evvel bu işi gidelim, yapalım, gidelim, bitirelim, gidelim şeklinde. Fakat şeyde Kevin Walsh da çok daha böyle dostça, dikkat ederseniz böyle daha sempatik bir şekilde davranıyor. Ama biliyorsunuz daha evvel Powell'ın bir eflatun kravatı vardı. Şimdi ikinci defa lacivert kravatla üstad çıktı aynı şekilde. Demek ki anlaşılıyor ki bundan sonra bunda da bir lacivert kravat. Bu tabii latife bir tarafa, Merkez Bankası başkanlarının bir taktiğidir. Yani netice itibariyle dışarıya şey vermemek, renk vermemek için. Her zaman söyleriz işte maestro'nun çantası şişkin mi yoksa kapağını hızlı mı açıyor, şey mi kapıyor. Hatta öyle ki Greenspan sadece good evening derse, iyi akşamlar derse şöyle düşünülüyor. Daha böyle tatlı bir şekilde herkes selamlarsa farklı şekilde falan. Bunlara bile böyle steril, yani fazla şey yapmadan Kevin Walsh'un iyi bir hani politikacı yönünün de iyi olduğu anlaşılıyor. Yani böyle şeyleri, bir takım şeyleri, birçok şey söylemek ama aslında tam olarak kendini bir şeye taahhüt altına girmemek. Fakat işi biraz daha

0: Hani karmaşık hale getiren de şu. Şimdi aslında ben dikkat ederseniz özellikle bunu kullanıyorum. Fed Amerika Birleşik Devletleri'nde ne çare ki rezerv para olduğu için Amerika dışında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bütün diğer ülkelerin de ekonomilerin de önemli izlemek ve etki sahası içine girmek durumunda olduğu bir şey. Fed bir milli, ulusal bir kurumsal bir merkez bankası kimliği taşımıyor. Mesela biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyoruz. Tıpkı Cumhuriyet Savcısı gibi. Yani netice itibariyle FED sonuç olarak çok tartışılan kurucu babaların işte 250. yılda tekrar geldi. O meşhur Hamilton'un bilmem sonra Jackson'ın şunun bunun. Kurucu babaların ideal fikirlerinden sapmış bir şekilde karşımıza çıkan FED bir ticarethanedir. FED'in üretim yaptığı ürünü dolardır. Amerikan dolarını basar, Amerikan hazinesi de satar. Dolayısıyla bu üründen en iyi parayı, en yüksek parayı elde etmeye çalışır. Yani bizdeki gibi veya Japon Merkez Bankası'ndaki bankasının yaklaşımı gibi bir yaklaşım beklememek gerekir. Onu da söylemekte fayda var.
1: Peki.
0: Çok derinine inmeyeyim ama yani o açıdan bakıldığında o zaman hani netice itibariyle bir parça daha ortaya şu çıkıyor. Ne şahinim ne güvercin ama bana sessiz demeyin. Ben gerekirse eser gürlerim. Ama şu anda
1: hocam,
0: bunu
1: şiir
0: yapmam.
1: Yazdınız.
0: Biraz da evet şiir yazdım. Namık Kemal deyince demin biraz edebiyat şeyim karşı. Ama hakikaten yani topu biraz oraya atmak. Yani aslında bir açıdan bakarsanız şöyle tamamlayayım. Yani çok uzun bir süre sonra ilk defa 12 üye 9'da 3 ve 3'ü de aynı yönde.
1: 2016'dan beri.
0: Bak 3'ü de aynı yönde kullanıyor. Evet. 10 yıldan bu yana.
1: Ki yani, Christopher Waller hep yani artış yönünde mesaj veriyordu. O evet, sabit demiş ki yani evet, o da normalde baktığınız zaman aslında artış kanadında.
0: Aynen. Dolayısıyla yani yarın öbürsü gibi ben şundan şaşırmam, açık ve net söyleyeyim. Bizim enflasyon görev gücümüz enflasyonun böyle ölçülmemesi gerektiğini, çekirdek enflasyonda şunun olması gerektiğini, nitekim böyle bir şeyler de karşımıza çıkabilir. Yapay
1: onun
0: zeka ile ilgili
1: mesajlarını vermişti ilk toplantıda.
0: İşte vermişti onun
1: evet,
0: için.
1: Yani hani sanki
0: hatırlarsan
1: metodoloji
0: çok,
1: evet, değiştirmemiz evet, gerekir gibi
0: ya
1: cümleler
0: bu
1: vardı.
0: Bu aslında öyle hani 5 tane task force, bu çok fundamental bir şey yani, temel bir şey.
1: Yapıyı değiştiriyor.
0: Yani aslında bir taraftan da bakıyoruz. Haziran ayı rakamları bizim kararımızda rol oynamadı diyor. Bir dakika. Hani verilere
1: nasıl
0: bakıyorduk.
1: Evet, o da
2: hocam
1: doğru.
2: Siz bunu anlatınca direkt aklıma Trump'ın ikinci döneminde geldiğindeki kapattığı kurumlar aklıma geldi. O da yerleşik düzene ve nizama kesinlikle savaş açacağını, hı-hı, ve bu kurumları kökten değiştireceğini söylüyordu.
1: Tabii bakanlık kapattı.
2: Sanki bunu FED'e yansımalarını ilerleyen vakitlerde göreceğiz gibi anladım ben.
1: Bir yaklaşım.
2: Murat hocamın evet, söylediklerinden. Çünkü Trump'ın şöyle bir realitesi var, şöyle bir gerçekliği var. Benimle bu kurumsal yapılar savaşıyorlar. Benim iktidara gelmemem için evet, işte Cumhuriyetçi Parti diyelim.
0: Aynen.
2: Bir savaş var. Şimdi bu savaşta ben kazandım ve bu kurumları ele almam lazım. Bazılarını tasfiye ediyor, bazılarını evet, dönüştürüyor. Dönüştüremediklerinde de kendi adamlarını atıyor. Yani nizamı değiştirecek bir adım atıyor.
0: Veya etkisiz hale getiriyor.
2: Yes. Aynen öyle.
0: Sözünü kestim
2: hemen. Veya etkisiz hale getiriyor. Bunun yansımalarını mesela İran Savaşı'nda da görüyoruz evet, biz. İşte Demokrat Parti çıkıyor, farklı bir açıklama yapabiliyor. Demokrat senatörler çıkıp farklı lobi faaliyetlerine katılabiliyorlar. Veya işte ticaret savaşlarıyla alakalı Demokrat Parti farklı bir vizyon ortaya koyuyor. Cumhuriyetçi Parti ise tam geleneksel ve işte Amerika'nın o hegemon gücünü güçlendirici, yani ulusal çıkarları arttırıcı bir şey söylüyor. Tabii niye anlatıyorum bunu? Bunun biz FED'de de ilerleyen vakitlerde belki yansımalarını görebiliriz. FED Başkanı da onun altyapısını oluşturuyormuş gibi anladım.
1: Yavaş yani, yavaş.
2: Evet, evet.
0: Yani bir misyon. Yani burada şu var. Yani genel kanı okuma şöyleydi. Warsh oraya faiz indirmek için geldi. Çok evet, basit olarak söylüyorum. Yani
1: Trump diyor ki, onu da hatırlatalım, en düşük faiz Amerika'da olmalı diyor.
0: Evet, öyle diyor ve yani bir misyonla gelildiği söyleniyor. Yani araştırmalarda diyorlar ki er veya geç, sooner or later bunu yapacak. Ama bunu yaparken dikkat ederseniz bir parça daha böyle aile kavgası değil de yani tartışmalarla işte biz münazara ederek belirli kademeli şeylere şekilde mütalaa ederek
2: kademeli kademeli biz bunu yapacağız.
0: Yavaş yavaş yapacağız.
2: Yavaş yavaş. Dünya hazırlansın.
0: Aynen.

0: Öyle yani 5 tane görev gücü var. Bir tarafta yapay zeka ve onun istihdam üzerindeki etkilerini bakıyor ve bununla ilgili yatırım şeylerine
1: Ama
0: bakıyor.
1: 25 milyon dolarlık bir bütçe ayrılmış o
0: Evet.
1: yapay zeka regülasyon konusuna.
0: Evet. Yani buraya kimler? Şimdi tabii gazetecilerin sorduğu soru boş değil. Buraya sadece profesörleri bilmem akademisyenleri getirmiyor. Hani burada farklı şey. Çünkü dikkat ederseniz Trump'ın bizatihi kendi gelme modeli de zor oyunu bozar. Beklenmedik şekilde hareket ediyor. Yani getiriyor mesela Musk gibi bir adamı koçbaşı. Geliyor adam darmadağın ediyor bürokrasiyi. Şaşırıyorlar falan. Yani adamla çünkü konuşmanız mümkün değil. Yani kabili gayri hitap. Yani şey yapamıyorsunuz. Gayri kabili hitap düzeltiyorum. Yani dolayısıyla geliyor böyle dağıtıyor. Şok etkisi yaratıyor. Bu bilinen bir şey. Aslında Amerikan müesses
1: Burada
0: nizamı
1: Trump'tan
0: da
1: açıklama var. Onu hemen ben
0: evet.
1: söyleyeyim. Şöyle bir açıklama gelmiş. Bush harika. Faiz oranlarının düşmesini çok isterdi. Bunu ben bir detayına bakayım.
0: Evet.
1: Tam olarak cümle nasıl? Ama Bush harikayı demiş.
0: Evet. Yani bu biraz evvel yaptığımız yorumların aslında bir parça paralelinde. Yani bir misyonu var ama bu misyonu böyle bir parça çevresini oluşturup tabanını temelini oluşturup raison d'état derler. Yani bir esbab-ı mucibesini, sebebini arka planını oluşturup diyecek ki bak işte Profesör İstiklal ne dedi? Şöyle dedi. Komitenin başkanı Ferman ne dedi? Böyle dedi falan gibi anlatabiliyor muyum? Yani biz şeyiz, biz tartışıyoruz, ortaya koyuyoruz, bakıyoruz. Ve biz işte yani aslında tabii burada hareket sahası çok fazla fakat şey de enteresan. Yani ben şahsen hani enflasyon ve istihdamla ilgili bu kadar biraz evvel Deniz'in de söylediği gibi bu kadar kendimi taahhüt altına
1: Tutmaz
0: almak
1: mıydım diyorsun?
0: istemezdim gibi geliyor. Yani
1: Evet. İddialı
0: çünkü
1: çünkü açıklama.
0: yani bunun yürümesi zor. Yani
2: Dünyada bunun denenmiş örnekleri var.
0: var, evet.
2: Ama tersine bir etki yaratıyor
0: Bravo.
2: genelde.
0: Aynen.
2: Yani hem
0: Kaş yapayım derken göz
2: Evet.
0: çıkarma derler buna.
2: Yani
0: Evet.
2: enflasyonu arttırmakla işte enflasyonu düşürmek arasında genelde böyle ters bir oran var. Şimdi o oranı üç anlamda veya üç farklı şekilde uyguladığınızda işte hem faizi düşük tutacaksınız hem enflasyonu yüksek tutacaksınız. Kur ne olacak? Şimdi üçünü bir
1: Dolar
2: kontrol etmeye
1: endeksine de bir rica
2: çalışırsanız
1: edelim yönetmenimizden. Bir de onu görelim. Dolar endeksinde kur demişken.
2: bunu üç anlamında üçünü bir anda kontrol ettiğinizde üçü birden patlayabilir.
1: Orada
2: Yani
1: gelecek
2: negatif
1: bir
2: yönden
1: olay. Dolar
2: gidebilir.
1: endeksi
2: Hem
1: bugün 101'in üstünde de görmüştü.
2: Bir de kronik bir
1: Gelecek
2: ABD'nin
1: yine var.
2: problemi var. İhracatı işte örnek veriyorum son rakam diyelim ki 4 trilyon dolar. İthalatı 5 trilyon dolar. 1 trilyon dolar dış ticaret açığı var. Dünyaya zaten ekstra para veriyorsunuz. Federal hükümetin ve mevcut eyaletlerin bütçe açıkları var. Şimdi bunu da finanse etmeniz lazım. 40 trilyon dolara gelmiş bir borç yükünüz var. 1,1 trilyon doların üzerindeki bir her sene faiz ödemeniz gereken bir faiz var. Şimdi bu bütün etmenleri kontrol etmeye çalıştığınızda genelde şu olur. Şimdi Brezilya'dan örnek geliyor aklıma, Arjantin'den örnek geliyor, Latin Amerika'dan geliyor. Üçü bir anda bozulabilir. Hem faiz, hem istihdam, hem kur. Ondan sonra işte IMF gelecek, dünyada şeyi kurtaracak, bu memleketleri kurtaracak diye yaklaşılır da. Tabii Amerika'nın krizi ya da Fed'in krizi bütün dünyayı allak bullak edebilir. Yani onu buradan ifade etmek isteyeyim. Çünkü Fed sadece Fed değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de
0: Maalesef.
2: dolarla gelip ihracat yapıyor, dolarla gelip ithalat yapıyor, ödemeleri dolar üzerinden yapıyor. Ve biz de Fed'e bağlı olarak kendi faiz politikalarımızı belirliyor ve buna göre aksiyon alıyoruz.
1: Doğru. Herkes
2: Bu
1: bakıyor.
2: herkes bakıyor. Ya Avrupa Merkez Bankası da bakıyor. Hadi diyelim Çin bakmıyor. Çin Merkez Bankası bakmıyor diyelim ama bütün Batı dünya sistemi içerisinde böyle manşur bir değişiklik yapmak ki Amerika Birleşik Devletleri'nin o işte mevcut seçilmiş iktidarını anlamlandırabiliyorum. Çünkü mevcut şartlar içerisinde Çin'le yarışmak, Çin imalat sanayiyle yarışmak, rekabet etmek, Doğu Asya'nın işte o ihracat kapasitesi en yüksek, dünyanın en büyük ihracatçısıyla firmalarını yarıştırmak, rekabet etmek hiç kolay bir şey değil. Yani ortaya majör farklı bir şey koymanız lazım. onu da FED üzerinden yapacak isek, yani dünyada herhalde 1970'ler ve 80'lerdeki o yüksek enflasyon zamanını tekrar tecrübe ederiz diye tahmin ediyorum.
1: Bu şu kısmı da biraz detaylandıralım, şu lafı. Tahvil piyasaları ekonominin güçlü ve istikrarlı

0: olduğunu söylüyor diyor. Bu nasıl oluyor sizce? Bunu bir açıklayın. Bu... ne dersiniz Murat Hocam?
1: Şimdi tabii hani arada dedik keyfi
0: bu arada nasıl... şunu hemen söyleyeyim. 10 yıllık tahviller konuşmadan sonra 5 bas puan artarak 4.65'e yükselmiş. Şu an daha da çıktı 4.66.
1: Evet, evet.
0: 10 yıllıkta de yukarı yönlü hareket var. Dediğimiz gibi 2 yıllıkta 5 yıllıkta geri çekilme olduğunu görüyoruz. 30 yıllık tahvilde 9 bas puandan fazla artmış.
1: Evet.
0: Yani 10 yıllık ve 30 yıllık artırırken 5 yıllık ve 2 yıllıkta getirinin düştüğünü görüyoruz.
1: Yani şimdi tabii bu 2 yıllık şeyin düşmesinde aslında enflasyonu kontrol edici veya köstekleyici, ket vurucu değil, tam tersine tüketimi tembih edici, uyarıcı bir durum görmek mümkün. Şu anda dolar endeksinde düşüklük var ama güçlü dolar politikasının...
0: 30 yıllık tahvil 2007'den bu yana ilk kez 5.20 seviyesine yükselmiş.
1: Evet. Yani enteresan. Bu o açıdan bakıldığında hani güvenilir liman kavramı tekrar tartışılıyor. Güçlü dolar sendromu rafa kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı, kaldırılmış gibi mi yapıldı gibi soruların aslında önümüzdeki günlerde çok daha temel analizlerle tekrar ele alınması gerektiğini gösteriyor. Maalesef biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi rezerv para dolar olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım seçimlerinden tutun da diğer belki dünya ülkelerini doğrudan ilgilendirmeyen pek çok konu veya minör gelişmeler bile gün geliyor, işte diğer ülke başkentlerinde günlük hayatı etkileyebiliyor. Şunu vurgulamakta fayda var. Biliyorsunuz sessiz bir süreç de başladı. Pek de sessiz değil aslında ama bir parça yakından takip edilmesi gerekiyor.
0: Hangisini diyorsunuz
1: bu,
0: hocam?
1: Bu Çin'in özellikle başta söylediğim bu Şangay'a
0: çip yapay zeka
1: meselesi. Yeni biliyorsunuz bir şey daha çıktı. Bebek yüzlü diye adlandırılan bir genç girişimci var. Pink Floyd'un hayranıymış, Progressive Rock. Ondan o şeyinin The Other Side of the Moon falan diye onun bir şey var galiba. Oradan şirket adını koymuş, esinlenmiş. Bir yeni bir şey çıkarttı. Kim K mıdır nedir, Kim 3 müdür nedir? Yeni bir şey. Yani Deep Seek'ten daha iyi olduğu söyleniyor. Şimdi biliyorsunuz OpenAI veya Anthropic hafta sayıyor artık halka arz için. Şimdi tamamen formüller değişecekmiş gibi. Esas mesele ne? Esas mesele karşılıklı bir hamle oldu. Esas o sessiz devrim o. Nedir? Çin kağıt, altın ve fiziki altın meselesinde altının gerçek fiyatını ortaya koyabilmek veya zorlayabilmek açısından biliyorsunuz. Nisan ayında başlatmıştı bir bankayla. En son öyle bir noktaya geldi ki reel kişiler malum olunduğu üzere kağıt altın ticareti yerine fiziki altın karşılığı üzerinden ticarete zorlanıyorlar. Ve bunu da altın fiyatlarındaki yüksek montanlı hareketlerden, değer kayıplarından Çin vatandaşlarını korumak gayesi güdüldüğü söyleniyor ama aslında Çin Amerika'nın elini zorlamaya çalışıyor. Çünkü açıkça itiraf edelim. Yani biliyorsunuz 1960'lı yıllarda olmuştu. Batı dünyası Londra borsasında da yapmıştı. Batı dünyası bu türev veya kaldıraçlı finansmanlarda, finans şeylerinde işin biraz tadını kaçırıyor, ölçüsünü kaçırıyor. Yani biz bir şey bilemiyoruz hala. Her fiziki bir gram altına, her fiziki bir gram gümüşe karşı kaç gram kağıt, gümüş veya altın var bilemiyoruz. Rivayet muhtelif. 10 gram da diyen altın, var, 100 gram da diyen
0: altın,
1: var.
0: Altın, gümüş demişken bir de yönetmenimizden bir kıymetli metal tarafına
1: gümüşte bir hareket
0: edelim.
1: Var değil mi?
0: Gümüşteki yukarı yönlü hareket ya, aynen
1: ben
0: öyle.
1: Ben bu biraz
0: çekici.
1: Mide bulandırıcı, özür dileyerek söyleyeyim. Mide
0: şu
1: bulandırıcı kavramı.
0: Şu anda 1.54 yukarı yönlü hareket ama evet, daha yüksekti. Evet, altında da şu anda 4.071'deyiz.
1: Çok
0: ama orada da %2'ye yakın evet, bir yükseliş
1: şimdi,
0: vardı.
1: Biliyorsunuz bu altını yukarıya doğru yükseltir sonra altından desteği çekip pat diye aşağı çekerken gümüşü de yancı olarak kullandılar. Bu
0: şimdi, ama hocam gümüşün tabii şeyi de var yani endüstriyel tarafta.
1: Tabii var.
0: Tabii yenilenebilir enerjiden tutun otomotive.
1: Ama ben şeyi hatırlatayım. Yani

0: Eskiler bu konuda yanılmaz. Nasıl Namık Kemal'i andık, şimdi biraz şey de analım. Biliyorsunuz eskiden, çok eskiden beri bilinir, gümüşe şeytanın metali derler. Şeytan gibi kandırıkçıdır. Rüyana girer, kandırır. Gerçek hayatta da kandırır, fark edemezsin. Altına da endişe merdiveni derler. Çıkarken daha ne kadar çıkacak diye endişe içindesindir. Aşağı inerken daha ne kadar inecek, ne kadar tutunabilecek miyim diye düşünürsün. Dolayısıyla bu bir parça Çin'in bu durumu acaba Batı piyasalarını elini zorlayacak mı? Karşı atak ne geldi? Onu söylemeden olmaz. COMEX, Chicago değerli metaller. Biliyorsunuz bunlar hiç utanmadan, sıkılmadan elektrik kesildi, şu oldu bu oldu diye çocuğun inanmayacağı, hani şey oluyor ya, hocam elektrikler kesildi, çalışamadım, ödevimi yapamadım gibi, tamam mı? Birkaç kere biliyorsunuz bunlar oldu. Kriptolarda da bunlar oldu. Yanlışlık olmuş birdenbire. Yazılım kendi kendine yürümüş falan filan gibi şeylerle 24 saat haftanın 7 günü çalışmaya başladı. İyiye mi işaret, kötüye mi işaret bilemiyoruz. Ya hakikaten özellikle bu kağıt üzerinden, cambazlık üzerinden cambazlık, kağıttan İskambil kulelerinin biraz daha sağlam, robust bir ayakları yere basacak. 2008 krizinde ne sonuç aldığını gördük. Hani bunu bizim çocukluğumuzda öyle derlerdi. Onun kuyruğunu bunun kuyruğuna bağlamak falan. Kuyruğunu bir çekersin, hepsi beraber aşağı iner.
1: Bir de sürü psikolojisiyle hareket edip, evet, yani tepeden bunu söylemek de çok...
0: Fear of missing out dedikleri FOMO, biliyorsun etkisi.
1: Evet hocam, yani tepeden ürünü ve malı bütün dünyaya, bunu burada tekrar ifade edeyim, ürünü ve malı tepeden bireysel yatırımcıya aldırana kadar çok da ciddi bir algı, evet, yönetimi oldu.
0: Ben onun için biraz şey oldum, bu gümüşte mumuşta bu hareketler biraz mide bulandırıcı diyorum.
1: 2012, 2013, 2011'de gerçekleşen işte zirve yaptığımız, altının gümüşün zirve yaptığı, daha sonra normal fiyatlarına geri döndü. Yani işte örnek veriyorum, altının onsu 2500 dolarlara çıkmış, ondan sonra 1000 dolarlara, 1100, 1200 dolarlara geri gelmiş. Evet. Yani
0: benzeri, bunlar yaşanmış da.
1: Bunlar yaşanmış ve çok ilginçtir. Aşağı yukarı her 10 senede, 20 senede bir de yaşanıyor tekrar. Evet. Bir kriz olduğunda hoba hadi altın, gümüş şöyle olacak, değerli madenler böyle, evet, olacak diye alıyoruz. Sonra 10 sene bekliyoruz o fiyat oraya tekrar gelsin diye. Peki arada kim para kazanıyor? Evet. Murat hocamızın söylediği o global fonlar. Evet. Yani tepeden ürünü bütün dünyaya ihraç eden, daha sonra da bekliyorlar. Yani milyarlarca dolarlık bir, burada müthiş bir vurgun oluyor ve bu çok kısa sürede gerçekleşiyor. Bir, evet, yıl gibi, iki yıl gibi, tabii, üç yıl gibi, tabii, tabii, zaman sürecinde gerçekleşiyor. Tabii.
0: Müthiş kaldıraçlamalarla.
1: Mağdur olan kim? Bireysel yatırımcı.
0: Aynen.
1: Mesela bu değerli madenlerle alakalı ben genelde haberleri takip ettiğimde Asya piyasasına bakıyorum. Asya piyasasında eğer ki kuyulukta bir kuyuluk varsa ve orada bir şey satın alınmaya çalışıyor ise, işte tam satma zamanı diyelim. Global fonlarda onu çok iyi okuyorlar.
2: Bu arada bir de yönetmenimizden bir iki takımız kaldı. Bir Amerikan borsalarını tekrar bir rica bakalım edelim. Orada bugün özellikle yarı iletken hisselerde düşüş dikkat çekici notunu görüyorum. Bu
0: demin söylediğimiz bu
2: semiconductor, evet, özellikle oradaki
0: Çinlilerin haberi
2: düşüş,
0: tabii, ve oyun bozucu.
2: Aynen öyle. İşte çip hisseleri, bir de biliyorsunuz bu devasa yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler. Çin'den gelecek dediğiniz gibi daha büyük rekabet korkusuyla da ard arda 4 seanslı kayıp yaşadı ve hafta başından bu yana da %9'luk bir düşüş var.
0: İnanılmaz bir düşüş. Tarafta. İnanılmaz bir, evet, düşüş.
1: Burada şunu ben ifade edeyim. Şimdi Çin Komünist Partisi eğer ki bir emir verdiyse, Çin firmaları ve Çin kuruluşları ekseriyetli bu emiri kesintisiz uygular. Yani eleştirmek gibi bir şeyle alakalı yükümlü değiller. Eğer ki Çin Komünist
2: Orada
1: Partisi...
2: Orada gerçek bir aile kavgası olmuyor.
1: Aile kavgası olmuyor ve aile kavgasından ziyade Amerika'da bunu, Amerika'yı zorlayın dediğinde zarar etmekten de çekinmezler yani.
2: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Biz malum devam ederiz daha ama, evet, süremizin sonuna, evet, geldik.
0: Anlaşılıyor ki belirsizlik iklimi koyulaşarak varlığını koruyacak.
2: Evet. Bekleyip göreceğiz.
0: Evet. İhtiyatlı, imserlikle,
2: evet,
0: yola devam edeceğiz.
2: Değerli hocalarımız Murat Ferman ve Deniz İstikbal, teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Görüşmek
0: teşekkür
2: üzere ederiz diyerek efendim burada noktalıyoruz. FED özel yayınımızı, görüşmek üzere. Yarın Apara ekranlarında hoşçakalın.

0: İş Bankası Murat'la sunar.
1: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... topluyorum.
0: Tamam. Topla bakalım.
1: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
0: Güzel topladın.
1: Yani, bir kıvanç değilim ama.
0: Aa, hayır. İyisin.
1: Ben isterim. İş cebim yapar.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta İpek Yolu'nu konuşacağız. Türk tarihi açısından İpek Yolu'nun önemi neydi? Malum günümüzde savaşları takip ediyoruz. Çağdaş anlamda İpek Yolu ne anlama geliyor diyeceğiz. Böyle savaşların olduğu dönemlerde bu tarz yolların, lojistiğin önemini bir kez daha anlıyoruz ki son dönemde bir kuşak bir yol projesini de hem haber portallarında hem de son dönemde makalelerde fazlaca takip ettik. Geçmişten günümüze ve günümüzden geçmişe İpek Yolu ve ticaret ağları diyeceğiz. Bizlere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıl eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uğur Bey.
0: Özlettiniz kendinizi.
1: Ben de sizi özledim. Sizinle program yapmak çok keyifli oluyor. Gerçekten etkili de oluyor. O yüzden davetinize teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam.
1: Bu anlamda güzel konuları konuşuyoruz. Hem çağdaş anlamda hem de geçmişe giderek. Yani geçmiş günümüz bağlantısını kurmak.
0: İpek Yolu'nda.
1: İpek Yolu'nda tabii. İpek Yolu çok önemli. Az sonra dilimiz döndüğü kadarıyla açıklayacağız ama hem insanlık tarihine etkisi ama Türk tarihine, Türk dünyasına, devletimizin politikalarına olan bağlantısı son derece değerli. Bu açıdan bir de kendi bulduğum orijinal belgelerden de arada bir bahsetmek isterim. Bunlarla ilgili bir mesela Peju isimli bir devlet adamının raporu var. 603'lü yıllarda hazırlanmış olan o rapor İpek Yolu'nu en iyi anlatan Çince rapor. Ben onu yüksek lisans tezimde yayınlamıştım 1988 yılında diyelim. Bayağı da zaman geçmiş. 40 yıla yakın. Peju meselesi öyle ama tabii biz çağdaş anlamda bakarsak.
0: Önce çağdaş anlamda İpek Yolu'nu konuşalım hocam.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle böyle bir dönemde jeopolitik risklerin had safhaya çıktığı bir süreçte bir yandan Rusya, diğer yandan Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki bu savaş hali, bu tarz süreçlerde ticaret yollarının önemi daha da kendisini hissettiriyor. Bu anlamda, çağdaş anlamda İpek Yolu oldukça kıymetli.
1: Kesinlikle öyle. Bunu en iyi ortaya atan ya da uluslararası siyasete getiren Çinliler. Ne diyorlar? İ Dai İ Lu. Bir kuşak, bir yol projesi diye başladılar ve bunda da başarılı oldular bence. Yani Çin'den yola çıkan tren yolu ya da ticaret yolu Orta Doğu'ya, Ön Asya'ya, buradan Avrupa'da İspanya'ya kadar bir şekilde akacak, nakledilecek. Bu açıdan önemli.
0: Ve ülkemizden de geçiyor.
1: Kesinlikle geçiyor. Bununla ilgili bir anımı da anlatacağım. Diğer taraftan yine Rusya üzerinden, Güney Sibirya'da Rusya Federasyonu topraklarına daldıktan sonra yine Rusya üzerinden Doğu Avrupa diyelim, Doğu Avrupa'dan yine Avrupa'nın çeşitli şehirlerine ulaşacak yol projeleri var. Tabii ben bunu yıllardır hem Rusça gazetelerde hem de Çince haberlerde okumuştum. Zaten eski tarihinde araştırmıştım. Çok çeşitli makalelerim de var ama şimdi küreselleşen, hani globalleşen dünya dediğimiz zaman bunun bir ayağı bence İpek Yolu'dur. Yani bir kuşak bir yol projesidir. Bu son işte İran Savaşı'nı...
0: Yani bir kuşak bir yol projesini İpek Yolu'yla bağdaştırabilir miyiz? İlintili bir bağ kurabilir miyiz?
1: Kesinlikle kurabiliriz. Bir kuşak bir yol İpek Yolu'nun canlandırılması demek zaten.
0: O zaman binlerce sene öncesi hayata geçen bu proje, bu ticaret yolunun ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz.
1: Kesinlikle tarih temeller üzerine anlıyoruz. Ama insanlık tarihini derinden etkileyen konular da olmuştur. Bunlardan biri mesela kağıt. Kağıdın üretimi Çin'den batıya yayılıyor ama batıda Rönesans oluyor. Yani bilimsel atak yapmanın, Avrupa'da kalkınmanın kökünde kağıdın üretimi var. Matbaanın oluşumu, bilginin dağılımı vesaire, ona bakarsak ta Çin'e dayanıyor ucu. Kağıt üretimi. Bir boyutu ama Orta Doğu'dan da, Ön Asya'dan da Çin'e cam gidiyor mesela. Cam üretimi veya baharatlar yani şekilde nar. Kavun, yani yiyecek, kavun, karpı vesaire. Bunlar her dönemde olmuştur ama mesele şu. Dünya gittikçe küçülüyor. ya da değişen dünya dengelerinde Çin oldukça önemli bir mesafe kat etti. Bunu herkes kabul ediyor. Ve zannedersem bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi Çin. Yani Çin'le olan mücadeleler
2: rakibi
1: üzerinde...
2: Rakibi mi? Sanki Amerika geçti gibi hocam. Bazı konularda
1: geçmiş özellikle. Olabilir. Üretimde, başka alanlarda geçmiş olabilir.
2: Teknoloji belki.
1: Teknolojide geçmiş olabilir. Tabii. Geçmiş olabilir ama uluslararası ölçek açısından baktığımızda, dünyanın lokomotifliğini yapma açısından baktığımızda Çin'in doğuda yeniden liderliğe hazırlandığını görüyoruz. İşte bu Tayvan meselesi. Ki benim de Çince'yi öğrendiğim yer Tayvan. O yüzden özeldir. İşte Güney Kore, Japonya. Şimdi Güney Kore'nin ordusu yok doğru düzgün. Japonya'nın da yok. Tamam bunlar gelişmiş zengin ülkeler de ama silahlı kuvvetleri yani askeri güçleri Çin'le baş etmekle mümkün değil. Yani mukayese kabul edilmez. Dolayısıyla dengeler değişiyor. Fakat Çin şunu yapmaya çalıştı. Ekonomik anlamda dünyaya yayılmaya gayret etti. Bir yol neydi? Afrika. Afrika'ya yayıldı. Afrika'nın değişik ülkelerinde işte şirketler kurdu, yatırımlar yaptı, maden çıkarımında vesaire ve bunlarla birlikte nüfus da ihraç etti. Sonra zaten Sibirya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde yani Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde de bunları görüyoruz vesaire. Böyle yeni yollar yaptı, karayolları özellikle Pakistan üzerinden. Ki Afganistan'la ilgili o Taliban'ın yeniden başa geçmesinde en karlı çıkan yine Çin oldu. Yani yaptığı anlaşmalarla. Bu çok önemliydi. Çok bence dikkatten kaçtı o konu. Söylenebilirdi. 500 kilometrelik bir yol yapılarak Pakistan'a ulaşmayı başardılar. Bu çok önemli bir karayolu. Şimdi Pakistan'dan da İran'a lojistik. Yani ben Doğu Türkistan'da o Kaşgar'ın yanında Kızılsu valisiyle Çince konuşuyorduk. Bayağı bir şey de anlattı. Burada bir yol yaptık falan diye. Şöyle çok ilgimi çekti. Çünkü tarih boyunca Himalaya dağlarını, Pamir dağlarını aşmak her zaman problem olmuştur. Bu açıdan bence çok değerli, yani daha doğrusu Çin açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama insanlık tarihi açısından baktığımızda dünyanın doğusuyla batısı arasındaki bağlantı her zaman çok değerlidir. Yani Çin'de ipek üretilir ama mor ipek Roma imparatorlarının giydiği bir üniforma, bir kıyafet haline dönüşür. Geçmiş dönemde. Şimdi ise Çin'de üretilen çok

0: ucuz eşyalar dünyanın her tarafına ucuz ucuz dağıtılır. Türkiye'de bunun içerisinde. Hı hı. Yani Chinatown'dan Çin pazarları aslında görüyoruz. Yani bunun bir şekilde insanlık adına bakarsak iyi değerlendirmek lazım. Yani çağımızda savaş çağı değil artık. Savaş devri geçti. Bunun yerine ikili ilişkilerle, dengeli ticaretlerle bunu yapabilir ülkeler diye düşünüyorum.
1: Günümüzde savaş teknikleri de değişti.
0: Şimdi Çin'in ucuz iş gücü çok cazip geliyor. Bu yüzden büyük firmalar merkezlerini işte Çin'e taşıdı bayağı bir süre. Ya da Hindistan'a sonradan. Veya Hindistan Çin'e rakip olabilir mi? Nüfusta geçtiği söyleniyor. Rakamlar her zaman tartışmalı ama Hindistan'da nüfus olarak çok arttığını görüyoruz.
1: Bir ülkenin bir ülkeyi geçebilmesi adına önce ekonomi, sonra askeri gücünü mü baz almamız gerekir?
0: O doğru ama nüfus da önemli.
1: Nüfus.
0: Tabii. Yani askeri güç, nüfus vesaire söylenebilir yani. Ama Çin 91 sonrası yani Sovyetler dağıldıktan sonra ikili anlaşmalar adı altında bütün komşularından toprak aldı. Hmm. Bu önemli bir konu. Yani Rusça gazeteleri takip etseydi bizim uzmanlar bunu anlarlardı. Yani ben bayılıyorum. Hem Rusya Federasyonu'ndan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Nepal'den veya işte Hindistan'la sınıra şey aldım. Hep Çin'in kazanımları oldu. Buna bakmak lazım. Şimdi böyle bir dünyada tabii ki Çin dünyaya batıya ulaşmak istiyor. Yani işte sizin de dediğiniz gibi ki uzmanlık alanınız hani ekonomi olduğuna göre kendi ürünlerini batıya nakletmek için bir çare arıyor. Bu doğru. Eğer İday İlu bir kuşak bir yol gerçekleşirse mallar daha fazla, daha ucuza, işte daha kısa sürede nakrolabilecek. Bu anlamda ben önemsiyorum.
1: Daha kısa süre noktası bence çok önemli. Özellikle 2026'nın Şubat ayından itibaren Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması o sürenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yani bir tankerin bir noktadan başka bir noktaya geçişi evet önemli ama hangi süre zarfı içerisinde geçtiği de önemli.
0: Kesinlikle.
1: Maliyetleri arttırıyor. Yani sürenin uzaması başka hesapların da masaya gelmesinde etkili oluyor.
0: Tabii. Birkaç sene önce Süveyş kanalında bir gemi takılmıştı batmış bir şekilde. Bütün dünya alt üst oldu ekonomi. Yani o yüzden çok çok haklısınız. Çok yerinde. İpek yoluna öyle bakmak lazım önce. Yani bence bu şu an barış anlaşması ateşkes imzalandı. İnşallah barış olur tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da istediklerini elde ettikten sonra yani bence o politikasının odak noktası Uzak Doğu olabilir. Hatta Rusya Federasyonu'nun dahi yanına çekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu zamanın konjektürel bir durum değil mi zamanımıza? Bununla ilgili bir konu. Şimdi Rusların Shalkovy Puti dedikleri, Çinlerin Sı Diaolu diye başlattıkları, işte İngilizce'de Silk Road ya da işte Route de Sourc diye Fransızca böyle dünyada yaygınlaşan bir şey vardır. İpek yolu kavramı var. Önce bunu biraz açıklayalım isterseniz. Hı
1: hı, tabii.
0: Aslında tarihte İpek yolu diye bir şey yok. Hı hı. 1876 yılında Alman araştırmacı Wittfogel bir makale yazıyor. Diyor ki bunun adı İpek yolu olmalı. Ve kabul de görüyor. Dünyada İpek yolu adı o zaman 150 yıllık bir konu esasında.
1: 19. yüzyılın ikinci yarısından
0: sonu,
1: itibaren.
0: Tabii 1876'da düşünün. Peki ondan önce ne? Ticaret yolu. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda sömürgecilik altın çağını yaşıyor. Değil mi? İngilizler, Fransızlar ama özellikle İngilizler, batılı ülkeler dünyanın değişik farklı yerlerine sömürmeye çalışıyorlar. Sömürüyorlar da işte Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika vesaire ve en nihayetinde Çin'e ulaşıyorlar. Afyon savaşlarını hatırlayalım. İngilizler Afyon'u Hindistan'da yetiştirip Çin'de zorla satıyorlardı. Almak istemeyince Çinliler Afyon'u yasaklayınca savaş açtılar ve 1842'de ve 50'li yıllarda Çin'i mahvettiler. Yani yağmaladılar bir sürü şey. Düşünün bizim Topkapı Sarayı'ndaki vazolar Çin'de yok. Çünkü yağmalandı. Yani onun benzerleri yok. O şekilde düşünelim. Tabii Çin zor dönemler geçirdi. Gerçekten de.

0: yaşanıyor. O dönemde payızı ya da Çincisi payızı.
1: Ne demek?
0: Payızı, beyaz belge dedikleri. Böyle bir metal şey üzerine Moğolların mührü ya da izni var. O tacirlere şey veriyorlar, o belgeyi.
1: Oradan geçmeye hak mı kazanmış oluyor?
0: Hak kazanıyor. Yani Altın Ordu topraklarına girdiği zaman Pekin'e kadar bir tehlikeyle karşılaşmadan mallarını götürüyor ve getiriyor. İşte Marco Polo onun ürünü. Yani bugün dünya tarihinde meşhur Marco Polo, Venedikli Marco Polo bunun bir sonucudur aslında. Plona, Karpini, Klavyum şu seyahate gidiyor. Tabii Batılılar uyanık oldukları için hemen Hristiyanlığı yaymak üzere bölgeye misyonerler gönderiyorlar. Onların da kayıtları var.
1: Amaçtan şaşıyor yani durum.
0: Kesinlikle her dönemde, ki çoğu filmde hala Moğolların Hristiyan gösterirler ki yanlış yani, öyle bir şey de yok. Esasında tabii Moğollar bir şey daha gündeme getirdiler. Şimdi Haçlı seferlerinde baş edemedikleri Türkleri ve Müslümanları Moğollar yendi diye onları, Moğolları kurtarıcı olarak kabul ettiler. Özellikle Doğu Anadolu'daki Hristiyanlar, yani Ermeniler vesaire olmak üzere böyle bir dönem de yaşandı. Yani
1: Avrupa mı Moğolları kurtarıcı olarak görüyordu?
0: Peki
1: Batı.
0: Batı. Peki sonra ne oldu? 1236-42 yıllar arasında Batu Han'ın liderliğinde bütün Moğol ordusu Avrupa'nın altını üstüne getirdi.
1: Kılıçtan yani, mı geçirdi?
0: Çok kılıçtan geçirdiği de oldu ama Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Balkanları, yani Hırvatistan, aklıma gelen bütün Rusya, bütün şeyi o seferlerle darmadağın etti, yıktı şey olarak ve esasında ne ortaya şey yapan, yani bu, eğer o anda Ögedei Han ölmese Moğollar daha da Avrupa'yı belki de bitirecekler diyelim, o kadar şeyle kimse baş edemiyordu vesaire.
1: Ögedei Han'ın ölünce hal aldı.
0: Tabii. Ögedei Han ölünce yapılacak kurultaya katılmak, tabii siyaset önde ya, katılmak üzere Batu Han ve etrafındakileri sefere bırakıyorlar ve Ulanbator'a, yani pardon, Karakurum'a geri dönüyorlar Moğolistan'a. Ondan dolayı Avrupa kurtuluyor. Yoksa hani Müslümanlara karşı Moğollara çok gazladılar diyelim, çok tahrik ettiler ama kendileri de Moğolların gazabından kurtulamadı diyelim. Fakat o sonuçta o dönemde, yani 1500'lere kadar Altın Ordu dönemi, İlhanlı, Çağatay'lı vesaire, bence o ticaretin bir süre sonra, çünkü Moğollar istila ettiler ama daha sonra bulundukları yerlerde bir devlet kurdular ya da asimile oldular.
1: O zaman ticaret ağları, ticaret yolları sadece ticaret açısından kullanılmayıp başka anlamlarda da o dönemde kullanıldı.
0: Kullanıldı.
1: İşte şekil ağda olduğu gibi Hristiyanlığı yaymak adına Batılılar bu yolu kullandı.
0: Tabii. Bu anlatmış olduğumuzda final oldu aslında. Zaten Moğolların şeyinden sonra, istilasından sonra Altın Ordu, Timur vesaire Osmanlı İmparatorluğu da yükselince Ön Asya'da, yani gerçekten bütün Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, işte Arap Yarımadası vesaire, Avrupa iyice tıkandı. Ne oldu? Coğrafi keşiflere. 1500'lerden itibaren bir dünyayı keşfetme ve sömürme macerası başladı. Bu bir anlamda İpek yolunun sönmesi demekti ki doğal bir sonuçtu. Çok ilginçtir. 1576'larda olması lazım. Yani 16. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler kuzeyden, karadan Çin'e gitmek için yeni yol arıyorlar. Adam gönderiyorlar. Fakat şeyler başaramıyor. Bu Arhangelsk'ten giriyorlar Kuzey Kutbu'ndan. İşte Sibirya üzerinden Çin'e giden bir yol açmayı deniyorlar. Çünkü gemi işi her zaman tehlikeli. İşte korsanlar var ki 16. yüzyılda biliyorsunuz İspanyollar çok üstün. Portekizler gemicilikte, İngilizler. Ta 1582'ye kadar o meşhur bir savaş var ya, Kraliçe Elizabeth'in yenildiği o savaşa kadar bakarsak İngilizler şeyde. Yani işte pardon, İspanyollar ve Portekizler üstün. Ondan sonra üstünlük İngilizlere geçecek. Bu bakımdan ilginçtir. Ve nihayetinde gidiyor. Ama böyle biraz daha köküne gidersek, az önce çok önemli bir şey söylediniz. O da şudur. Din, birçok din, sadece tabii Hristiyanlık değil. Budizm, Müslümanlık, Hristiyanlık, Nasturi Hristiyanlığı özellikle gibi birçok din İpek yolu üzerinden Çin'e kadar, hatta Türk illerinde de yayılma imkanı buldu. Bu çok önemli.

0: Yani sözümün başında işte küresel dünyanın önemli bir temelidir derken bunu kastediyorum. İnsanları çok etkileyen, şimdi bir de biz Müslümanız, Hristiyanlar var, aynı şekilde Maniheistler var, işte Budistler var vesaire, çok kalabalık noktada. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Çin'in İpek yolunun, bu ticaret yolunun çok etkilediğini görürüz. Halbuki köküne gittiğimiz zaman M.Ö. 136 yılında Çin İmparatoru Wu Hunlarla baş edemediği için Hunları yenemiyor, kendine müttefik arıyor. Şeyden batıya doğru gönderiyor Can Çin'i. Önce Hunlara esir düşüyor bir süre. Daha sonra kurtuluyor. Bugünkü Fergana bölgesi çok önemli. Yani Özbekistan'ın doğusu Uğur Bey, Kırgızistan'ın batısı dediğimiz yer Fergana. Buraya ulaşıyor ve buradan itibaren oranın işte kendi ittifaklar yapıyorlar vesaire. Aslında siyasi boyutu daha önemli. Fakat devam eden süreçte artık Batı'nın zenginliğinin farkına varıyor ya Çinliler. Arka arkaya elçiler gönderecekler İran'a kadar. Tabii İran, işte Semerkant bölgeye birçok elçi gönderecekler. Ve böylece buradan da Batı'ya doğru gidecek. En ilginci Romalılar Karhaya Savaşı'nda M.Ö. 77 yılında Romalılara Romalılar İranlara işte Partlara yenilince bu sefer bakıyorlar ki şeylerin üzerinde İran üzerinin ordusunun üzerinde askerlerin üzerinde bir kıyafet var ve bunun ok işlemiyor. İşlemiyor. İşte ipekten zırh yapılıyormuş. Hmm. Yani öyle bir oku işte şey yapmayan gerçek ipekten.
1: O zaman ipek o kadar kuvvetli bir yapı mıydı? Tabii. Ok geçirmiyor muydu?
0: Tabii geçirmiyor.
1: Önemli bir zırh görevi üstleniyordu.
0: Ve ondan sonra Romalılar da artık ipeği tanıyorlar.
1: Hangi tarihti bu?
0: 77, M.Ö. 77.
1: O kadar eski miydi?
0: Evet.
1: İnanılmaz.
0: Yani bu işleri iyi bilen bir tarihçiyle dediğim gibi İpek yoluyla ilgili çok uğraştım. İpeğin bulunuşu daha da ilginç.
1: Nasıl bulundu hocam?
0: Milattan önce 2700'lerde bir kadın işte dut ağaçlarıyla falan şey yaparken ipeği buluyor tesadüfen. O ip, şeyi kozadan ipleri meydana dokuma adı mesela. Bundan dolayı kadına Leizu diyorlar. İpeğin atası. Hmm. Çinliler kadınları hep böyle düşük tuttukları için alt seviyede ünvan vermezler yani. Hele ata ünvanını hiç vermezler. Fakat çok önemli bir iş yapıyor ya ipeği bulduğu için. Bundan dolayı Leizu, ipeğin atası ünvanını veriyorlar. Şimdi zaman geçiyor tabii gittikçe. Bu Hunların şey diyelim o döneme. İlk önce imparatorlar sarı ipekten giymeye başlıyorlar. Daha sonra halka yayılır vesaire. Ama en önemlisi de bu uluslararası anlaşmalarda vesaire ipek kullanılıyor ki çok değerli. Yani oradan hareketle başlarsak şimdi şey diyor. Şimdi esas boyutu tabii Türkler her zaman ipek yolundan faydalandılar. Yani ipek elde ettikleri gibi bir de vergi aldılar. Yani bu küreselleşmede
1: yolun hakimi Türkler oldu diyebilir miyiz?
0: Oldu.
1: Hangi dönemlerde oldu?
0: Mesela Göktürk dönemi tamamen Türk hakimiyeti. Uygur dönemi de öyle. Ya da Karahanlı dönemi de öyle. Mesela Karahanlı Gazneli dönemi de öyle. Şey zamanı Çin'de işte Han hanedan, büyük bir hanedan. Afganistan'da Kuşanlar var. Onlar da Hint Avrupalı bir şey. Ve İran'da Sasaniler, Orta Doğu'da Bizanslar, doğru ama 3-4 büyük devlet zamanında İpek yolu daha da gelişiyor. Yani siyasetin güçlü olması, istikrarın sağlanması İpek yolunun çok değerli olmasını
1: önemini de arttırıyor.
0: Arttırıyor. Mesela şeyde Ptolemyos'ta hani Batlamyus'lar ünlü işte Yunanlı coğrafyacı İpek yolunu 10.000 kilometre olarak hesaplamış. Ya nasıl hesapladınız? Yani 8.000 kilometre falandır. Ortalama şöyle kuş uçuşu baksak
1: Ve uçuşu nasıl bakıyoruz hocam?
0: O zaman nasıl bakıyor tabii?
1: 8.000 kilometre, 10.000 kilometre.
0: Evet, bakılır yani.
1: Şimdi mesela yani 10.000 kilometre nasıl hesapladın diyorsun? Kuş uçuşu baksak 8.000 kilometre diyorsun.
0: Yani o şekilde değerlendirsek öyle diyorum. 8.000 kilometre olur. Yani tam şimdi şeylere göre, geçitlere göre hesaplıyorsak bu benimki de tahmin yani.
1: Evet.
0: 8.000 dediğim tahmin. Belki daha uzun, belki daha kısa. Şimdi yollara göre de değişiyor ama 3 tane taş kurgandan söz ediyor bu kule o dönemde. Ve biri Afganistan'da, biri Fergana'da, biri yine Kaşgar'ın oralarda yani Türk ülkelerinde vesaire. Bu gerçekten Ptolemyos'un işte bunları yazabilmiş olması, yani bahsetmesi önemli ki Batı dünyası da Roma'yı tanıyor yani. Serir diyorlar. Çok ilginçtir diye. Serle ilgili kelimeler kullanıyorlar.
1: Niye?
0: Belli değil, bilinmiyor. Şeyler.
1: Serir mi dediniz?
0: Serir.
1: Serir.
0: Serir diye ilginçtir bir anlamda. Şimdi o zaman ne oldu? Milattan önce yüzlü, milattan sonra pardon, yüzlü 200'lü yıllarda bence küreselleşme gerçekleşti. Yani dünyanın doğusuyla batısı birbirine haberdar oldu.
1: Şimdi konunun başında bir küreselleşme tabirini kullandınız. İlk etapta da İpek yolunu çağdaş anlamda konuşalım dedik. Hmm. O zaman bu anlattığınız başlıklar arasında bir bağ kurmamız gerekir mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani o dönemden itibaren mi başladı küreselleşme?
0: 2000 yıllık bir işte geçmiş günümüz arasında köprü kurabiliyoruz. Bu sadece Türklerle ilgili değil yani işte Roma'nın tanıması, Çin'de Çin kültürü vesaire ama Batı'dan da çok şey gidiyor. Özellikle Fergana'dan. Ne gidiyor mesela? Kan terleyen atlar. Liu Hanzi Ma dedikleri kan terleyen atlar Fergana'dan gidiyor. Buna Tian Ma da diyorlar. Cennet atları ya da gök atları da diyorlar. Müthiş bir şey. Yani Çin'de çok değer görüyor. Çünkü Moğolistan atları yani Hunların atları küçük, kısa boylu. Çok böyle Çinlilerin hoşuna gitmiyor ama şeyin atı, Fergan atları çok i̇ri. Güzel, iri yarı vesaire. Ama yine
1: Çinliler de ufak tabii, değil mi? Niye ufak atlar hoşlarına gitmiyor?
0: Onu bilemiyorum ama şu var. İnci asa. Asa, inciden asalar. Canlı kaplan götürüyorlar Çin'e. Kavun, karpuz, böyle bazı meyveler diyebileceğimiz yine şeyden Fergana'dan Çin'e kadar ulaştırılmışlığı. Ben çok yani dediğim gibi çok bu eski Çince raporları da okumuştum.
1: Nerede ama geçiyor hocam peki bu?
0: Bu şöyle tabii. Mesela ilk İpek yolunu başlatan Can Çiye'nin Çin kaynağında biyografisi var. Bütün o şeyi anlattı. Gezi seyahatlerini anlattı.
1: Can Çiye.
0: Can Çiye'nin.
1: O kim?
0: Çinli elçi, ilk defa imparatorun gönderdiği, yani Çin'e batı kapısını açan adam. Bundan sonra Çinliler batının zenginliğinin farkına varıyorlar.
1: Böyle de bir yer varmış ve tabii, çok zenginmiş diyorlar.
0: Şiyü diyorlar, batı ülkeleri kavramı, batı bölgeleri.
1: Orayla o zaman irtibat kurmak mı, etkileşim tabii, halinde olmayı mı arzuluyorlar?
0: Tabii sürekli bir askeri anlamda ittifak yapıyorlar, siyasi anlamda en önemlisi ticaret yapıyorlar. Ticaret kervanları gidip gelmeye başlıyor. O Fergana'daki kervanlar daha sonra Semerkant'a, Semerkant'tan Buhara ya da İran'dan İran dünyasına kadar hangi devlet güçlüyse oraya, oradan da Anadolu'ya kadar ulaşıyor. Yani gerçek anlamda İpek yolunun batı ucu Suriye'deki Laskiye limanlarıdır. Anadolu'da da Bursa. Bursa'dır yani bence. O bağlantı kurulabilir. Fakat şimdi İran'dan sonra yani İran topraklarına girdikten sonra tek yol olmayabilir. Birçok yol var. Hani daha geçitler falan bellidir ama mesela Kuzey Karadeniz'den, kuzeyden Trabzon'a uzanan hat vardır. Laskiye limanları, Anadolu'da kuzey-güney istikametindeki geçitlerden işte Konya, Kayseri veya işte bir sürü hanlar, kervansaraylar Selçuk dönemiyle ilgili çalışmalar var. Hani hanlar var ama bozkırlarda çok zor olduğu için belirli güzergah var. Onun dışında çok çıkamazlar. Buradan bir Güney Kazakistan'dan geçen hat var. Güney Kazakistan'da şöyle anlatalım. Yani günüm daha iyi anlaşılsın diye. Çimkent, Taraz, Almatı, Almatı'nın şeyinden sonra Gulca, Gulca'dan Hami'ye kadar ulaşan bir yol var. Bu kuzey hattı. İkinci orta hat diyelim. Kaşgar'a ulaşıyor şeyden. Fergana'dan yani Özbekistan'dan. Oradan Kaşgar'dan Aksu, Karaşar, Turfan ve Nihamide. Hami en son. Evet. Ve en son Uygur şehri, Türk şehri yani. Bir de Doğu Türkistan'ın güneyinden geçen var. Kaşgar, Yark,

0: Kent, Hoten, Lobnor, Kerçen diğer adıyla. Bunların hepsi Dunhuan ve en nihayetinde şeyde buluşuyorlar. O Lanzhou'dan girip şeye Xi'an'a kadar, yani şimdiki adı Xi'an, eski adı Chan'an. Chan'an'a kadar gidiyor. Chan'an'da, şimdiki Xi'an'da bir Müslüman pazarı var Uğur Bey. Ben gittim böyle Ramazan'da iftar vakti gitmiştim.
1: Ne zaman gittiniz hocam?
0: O pazara 2013'te gittim.
1: 13 sene önce.
0: Evet, gitmiştim. Bir de çok güzel, değişik mimarisi olan cami var. İşte selam verdim. Selamünaleyküm dedim. Mesela girdik, camiyi gezdim. Bu arada iftara hazırlıyor, oruç şeyi hazırlıyorlardı vesaire. Ki ben o fikirdeyim. İpek yolunun en doğu ucu o pazar.
1: En doğu ucu.
0: Evet. Oradaki Müslüman pazar. Geleneksel. Yani bunu seyircilerimiz de dikkate alsınlar lütfen. Tabii Çin'de İslamiyet.
1: Nasıl buldunuz diyordum hocam?
0: Orada soruyorum tabii.
1: Hayır, yani gördünüz nasıl?
0: İntibam çok ilginç geldi ama tabii Müslüman olmanın etkisi gözüküyor zaten. Kıyafetlerinden de, konuşmalarından. Çin'de hatır sayılır. Bir Çinli Müslüman var. Yani belki 50 milyon diyorlar. Belki yoktur o kadar. Yani sayılar, rakamları çok. Ama belki en az 30 milyon bir Çinli Müslüman, Hui dedikleri bir Müslüman var. Müslüman topluluk var, pardon. Ningxia taraflarında vesaire. Dunhuan'da da öyle. Ben işte ona mümkün olduğu kadar bakmaya çalıştım. Yıllar önce bana bir proje teklif etmişlerdi. Yapamadım. Vaktim olmadığı için. Bu Çinli Müslümanlarla ilgili. Konunun araştırılması lazım. Çok ilginçtir. Mesela mezar taşlarına bakarak Uğur Bey, bunların şeyin Müslüman olup olmadığını anlıyoruz. Mesela din yazıyorsa nedir? Alaaddin'dir veya işte Saadettin'dir vesaire. Ma ise Muhammed'in kısaltılmışındır. İşte Davut'un ona göre daha buna benzer böyle kodlayarak Çinli Müslümanların şey var. Tabii Çin'e Müslümanlık denizden de gitti. Güney Çin'den de tabii. Onu da kabul etmemiz lazım. Yani genel olarak baktığımızda o dönem çok, bana göre çok keyifli. Bir kere ticaret var. Tan Hanedanı çok güçlü olduğu için ticarete de önem veriyoruz. Tan Hanedanı 617-907 yılları arasında 300 yıllık derim ortalama bir imparatorluk gerçek anlamda. Ama dışarıya çok açık. Mesela Hindistan'dan kültür getiriyor. Müslümanlardan getiriyor, batıdan. Türklerden alıyor. Korelilerden, Tibetlilerden hep böyle besleniyor yani. O bakımdan çok zengin bir hanedanlık haline dönüşmüş şey olarak. Mesela Mani dini çok azdır dünyada. Esas bakar çok kalabalık bir grup değil. İpek yolu üzerinden geliyor. Neresi kökü? Batı İran. Yani Batı İran'dan doğuyor ama İpek yolu üzerinden yayıla yayıla şeyden. Bazen katliama doğuruyorlar falan. Yani en nihayetinde Uygurların kanunda maniyes yapıyorlar yani.
1: Hocam dini tarih, siyasi tarih ya da dünya tarihini anlamak adına bu ticaret ağları, ticaret yolları, özellikle İpek yolunun önemi büyük.
0: Tabii.
1: Yani İpek yolunu tahtada ortaya yazıp daha sonra işte siyasi etkileşim, kültürel etkileşim, dini etkileşim ya da işte bunun getirdiklerini peşi sıra arka arkaya koyabiliriz.
0: Kesinlikle koyarız ama tabii İpek yolundan başka Kürk yolu var.
1: Kürk yolu.
0: Tabii.
1: Orası nereyi kastediyor?
0: O Sibirya'dan geçiyor Kürk yolu. Ama Hunlar zamanında da var.
1: Neden hep İpek yolu gündemde oldu da Kürk yolu çok bilinmedi?
0: Şey daha canlı olduğu için İpek yolu. Yani her zaman söylediğiniz gibi siyasette, ekonomide çok etkin rol oynadığı için, insan kalabalık insan topluluklarını etkilediği için diyelim. O anlamda İpek yolu yani o önemli. Diğer yollar şimdi kuzey soğuk, bozkırlar tehlikeli ormanlar.
1: Kürk yolu Sibirya'da.
0: Sibirya'dan tabii.
1: Başka var mı böyle Kürk yolu, İpek yolu?
0: Bir de Hindistan'dan yine hala bence etkili olan Hayber geçidinden de geçen kuzey İskandinavya'ya doğru giden şey var, bir hat var hala. Ticaret yolları. İslamiyet'in o altın devrini yaşadığı zaman, Abbasiler devrinde Bağdat'tan çıkan kervanlar mesela Hazar Denizi'nin doğusundan dolaşarak ya da bazen Hazar'ı gemilerle geçerek Volga Irmağı üzerinden ta İskandinavya'ya kadar giden şey var, tüccarlar var dedim ta şeyde. Aynı şeyi biz 15. yüzyılda da görüyoruz. Yani ticaret hiçbir devirde durmuyor.

0: Ben o yüzden onu merak ediyorum şimdiki bir kuşak bir yol projesinin
1: sonucunda. Hocam ticaret hiçbir dönemde durmuyor ama bahsettiğiniz yüzyıllarla günümüzdeki koşullar bir değil ki.
0: Tabii vergi oranları değişik en azından.
1: Ya o da var ama bir kuşak bir yol projesi diyorsunuz. Teknoloji hat safhada. Artık bir tuşla dünyanın öteki ucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi eskiden ticaret yollarıyla kültürel etkileşimden, işte dinlerin yayılmasından, siyasetin işte belki de başka bir boyuta ulaşmasından bahsediyoruz ama o dönemki özellikleri ve etkileriyle günümüzdeki etkilerine baktığımızda farklılaşma mutlaka vardır.
0: Mutlaka farklılaşma var. Günümüzdeki kültürel etki o kadar çok olmaz.
1: Yani bir kuşak bir yolla şu an büyük bir kültürel etkileşim gerçekleşiyor. Olmaz. Mümkün değil böyle.
0: Mümkün değil. Zaten insanlar birbirini takip ediyor sosyal şekilde. Dünyanın batısı, yiyecek, içecek her şeyi görüyorlar. Diyelim ki Londra'da gidersiniz, o Çin makarnasını yersiniz.
1: Sever misiniz hocam Çin makarnasını?
0: Severim, iyi olursa. Takeaway dedikleri şeyleri, o Çin yemekleri dünyanın her yerinde. Zaten insanlar biliyorlar. Günümüzde siyasi ve ekonomik etkisi olur. O da tam sizin alanınız. Yani bence ekonomistlerin bundan sonra önümüzdeki süreçte eğer ateşkes sağlanırsa bunları yorumlaması lazım. Ben de katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben yakın tarihi de ya yakın dönem Türk tarihini olsun, Türk dünyası, Çin tarihini iyi bildiğini iddia eden biriyim. Yorumlarımın doğru çıktığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor tabii. En azından. Çünkü Afganistan konusunda yanılmadım. Ukrayna-Rusya savaşında yanılmadım. Yani süreçler hakkında. Ama dünyanın hızla değiştiğinde kabul etmemiz lazım. Şimdi her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Şimdi yapay zekalı şununla bununla belki de kullanarak o benim orijinal dediğim belgeler artık çok rahat bir şekilde elden ele dolaşabilecek. O 10.000 Uygur yazması var. Şimdi İpek Yolu üzerinde bunlar. İşte 8.000'i Berlin'de vesaire dünyanın değişik yerlerinde. Şimdi bunu artık yapay zekalarla çok iyi okuyabilecekler belki de. Yani bizlere ihtiyaç kalmayacak.
1: Teknolojinin böyle bir olumlu katkısı
0: bence
1: olacak.
0: Var. Tabii.
1: Ama
0: teknolojiye direnilmez.
1: Ben size şu konuda katılmıyorum. Tamam bunlara ulaşılabilir ama bence yorumlama açısından Ahmet Taşıral'ın bilgi birikimi ve o tecrübeleriyle yorumlaması başka, bir yapay zekanın, mekanik bir şeyin o bilgiye ulaşması bambaşka.
0: Tabii.
1: Yani biz de şimdi ekonomide yapay zekayla, AI'la birçok işte şirketin bilançosuna ulaşabiliyoruz. O şirketin ne bileyim finansallarıyla alakalı öne çıkması muhtemel şeyi yapay zeka bize bunu istediğimizde hazırlıyor. Ama ya bir pandemide o şirketin nasıl bir fiyat performansı göstereceğini ya da işte 2008 olaylarında Amerika'da çıkan mortgage krizinde nasıl bir hisse görünüşünün olacağını yapay zeka olanı bize anlatır anca. Ya olan bittikten sonra onu biz bilgiyi veriyor. Ama o mevzuyu olası ihtimaller üzerinden senaryolar kurarak anlatması şu an için mümkün değil. Bence o yüzden bizlere ihtiyaç var Ali.
0: Evet.
1: Özellikle de size.
0: Umarım işsiz kalmayız. Tabii o da var. Kesinlikle insan unsuru önemli bir anlamda. Ben iki şeyi üzerinden okuyorum. Bir, en eski Çince belgeleri o Süeyşun'un 67. bölümündeki Peycun'un raporu. İpek yolunu en iyi anlatan Çince raporu. Daha onu yüksek lisans tezimde okudum. Az önce bahsetmiştim. İkincisi sahadaki gözlemlerim.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Yani mesela 2007 yılında Altay Dağları'nda geziyorduk. Araştırma yapıyorduk. Oradan şeyle biz Kaptan Mustafa Can'a yine burada teşekkür edelim ya sağ olsun. Altay Dağları'nı boydan boya geçen bir otoban yapılıyor. Çuyski otoban diyor Rusçasını şeyle. Çuy otobanı dedikleri. Çok ilgimi çekmişti. Çin'e bağlanıyor oradan. Şimdi Moğolistan'la Kazakistan arasında 70 kilometrelik ya da 100 kilometrelik bir alan var. Oraya Çin girmiş durumda. Dolayısıyla Moğolistan'la Kazakistan birleşemiyor. Aradan girdikleri zaman yani dolayısıyla Çin doğrudan şeye ulaşabilecek. Çin üzerine eğer o yol yapılırsa otoban Türkiye saf dışı kalabilir. Bütün yani ekonomik anlamda Türkiye

0: devre dışı %100 bırakamasalar bile bir şekilde bırakırlar. Bu bir. İkincisi şey olarak Kaşgar çok önemli. Doğu Türkistan'ın en batı ucunda. O bahsettiğim bir yol Pakistan'a, Hindistan'a gidiyor diyor. Karayollarının yapılması çok, çok zor. Çin'in işini çok kolaylaştırdı. Yani yorumları ona göre dikkat etmek lazım. Doğru bilgi üzerine yorum yapmak lazım. Ben biraz da onun tarafındayım biliyorsunuz. Kaşgar'dan Özbekistan üzerinden doğrudan demir yollarıyla ya da şeylerle yine Karadeniz'in kuzeyinden Rusya üzerinden Avrupa mallarına malları Avrupa'ya ulaştırma projeleri vardı. Fakat Çinliler ilginç bir şekilde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani Türkiye'yi bir hap gibi kullanıp internet hap gibi
1: coğrafi konumu itibariyle
0: Türkiye üzerinden Avrupa'ya değer veriyorlar. Bunda 2013'ün Dunhuan'da bulunduğum sırada bir İpek Yolu konferansı yapıldı. Şöyle düşünün, Vietnamlılar vardı. O zaman Suriye'de iç savaş var, Suriyeliler vardı. Bütün Afganistanlılar, yani İpek Yolu üzerinde olan ve olmayan bütün ülkeler vardı. Çok ilginç bir toplantıydı. Ben şeyle birlikte, tabii Türkiye'den de ben biraz takip ettim ama ilgi duyduğum için takip ettim. Çok ilginçtir Uğur Bey. Aşağı yukarı konuşmacıların, özellikle Çinli uzmanların tam bahsettim çağdaş anlamda o konuşulur. Yani tarih konusu değil. İpek yolu nasıl geliştirilir diye. Çağdaş anlamda buna baktığımız zaman şey olarak hep Türkiye'nin adından söz edildi. Yani Türkiye'nin İpek yolunun batı ucu olduğu ve Türkiye ile ilgi bir şekilde kuruldu. Bu önemlidir. Bence önemli bir sonuçtur. Zaten devletimizin de herhalde ilgili kurumlar da bunlara bakıyordur. Şimdi bir boyutu o. Bir boyutu da şu var. Kültürel anlamda hani işte Hunlar zamanından başlayalım yani şey olarak 2000 yıldır her dönemde İpek Yolu ile ilgili eğlenceler, kültür aktarımı yapılmıştır. Şimdi Anadolu'da da bakıyorum çoğu yerde İpek Yolu festivalleri yapılıyor. Çok hoş. İpek Yolu üzerinde ve çoğu merkez, çoğu ya da yerleşim yeri İpek Yolu üzerinden pay almaya gayret ediyor. Ben bunu da takdirle karşılıyorum. Yani önemli bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Bilgi önemli bir güçtür. Teknolojiye direnilmez. Direnmeye gerek yok. Teknolojiye sahip olup daha ileriye gitmek lazım. Bir tarihçi olarak bunu söylüyorum. Onu söyleyeyim. Her zaman teknolojiye direnmek yerine daha ileriye gitmek lazım. İkincisi gerçek anlamda doğru bilgiler üzerinde doğru bilgilere ulaşmak lazım. Ve onu anlamak lazım. Bu konuda ben problemler olduğunu görüyorum. Abartmadan doğru bilgiler ışığında olabilir. Ama yani bu kadar geniş bir alan, bu kadar çok dünya tarihinde kültürel, ekonomik, siyasi etkisi bulunan bir ticaret yolunun günümüzde ve geçmişte çok tartışılması ve üzerine kitaplar yazılması da gayet doğal.
1: Hocam üzerinden yüzlerce sene geçmesine rağmen aslında ana şema hep aynı. O zaman İpek Yolu diyorduk. İşte Kürk yolu dediniz, baharat yolu, ne bileyim. Şimdi de özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası koridor savaşları tabirini duymaya başladık. Orta koridor. Yani ülkeler bu kadar teknolojinin had safhaya çıktığı bir ortamda bile o ürünü en kısa sürede nasıl diğer tarafa ulaştırabilirim ve bu ticarette nasıl söz sahibi olabilirimin derdinde ve bunun çözümü için hala kartlarını karıyorlar ve kozunu oynuyorlar.
0: Kesinlikle. İşte bunda da aslında tarihten güç alıyorlar. Yani geçmiş olaylardan güç olarak bir gelecek perspektifi ortaya koyuyorlar. Yani geleceğe yön vermek adına tarihi iyi kullanıyorlar.
1: Şimdi Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda ne vardı? Lojistikten ötürü tahılın ulaşma problemi.
0: Evet.
1: Bugün İran, Amerika karşılıklı saldırıları sonrası petrole ulaşamama derdi. Tankerlerin boğazdan geçememe süreci. Evet. Yani o lojistiğin yüzyıllarca ne kadar önemli olduğu ve bundan sonra da ne kadar önemli olacağını görüyoruz. İşte deniz yoluna alternatif karayolları ya da işte demir yolları. Hemen birkaç ay içerisinde 100 günü aştı bu savaş başlayalı ama bu periyotta da ülkeler yeni alternatif yollar aradılar.
0: Kesinlikle öyle.

0: Yani tabii savaşı şey yapmıyoruz. İnsanlar zor durumda kaldıklarında kendilerine bir çare bulurlar. Bu hani motivasyon anlamında bir arama, bir arayış içerisine girip yol bulurlar. Bunu başarırlar. İran kendince başarılı. Dimdik ayakta yani. O kadar bombalanmasına rağmen ayakta, fark etmiyor. İran'da bence nüfus da önemli. 90 milyona yaklaşan nüfusuyla birlikte şeydi, bizim çocukluğumuzda İran Türkiye'den nüfus olarak çok gerideydi. Geçtiği gibi hızla gidiyor. Bu önemli bir güç. Tabii İran tabii tarihen aynen hani İpek Yolu örneğinde de gördüğümüz gibi çok köklü bir medeniyet. Bunu kimse inkar edemez. Türklerin de çok etkisi var. İşte 1925'e kadar Türk kökenli hanedanlar yönetti. Evet. Orada artık onlar Türk, bizde Türk'ü zaman ne vardı orada, mezhep yakınlığından, farklılığından dolayı İran kültürünü yücelttiler ve yok ettirmediler. Ona bakmak lazım. Belki bölge o bölgede, hani mikro olarak da bakabiliriz. Hı hı. Makro olarak da bakmak lazım. Esas o. Ukrayna-Rusya savaşı tabii bundan ne kadar sürer onu ben bilemeyim. Bilemem. Çok uzun süreceğini tahmin etmiştim. O oluyor. Fakat
1: öyle de oldu.
0: Öyle de oldu. Rusya daha dirençli çıktı bence. Rus halkı daha dirençli şey olarak. Bundan sonra olur. Çünkü bence Rusya'nın esas zayıf tarafı Sibirya. Şöyle diyelim, 20 milyon kilometre karede 12 milyon insan yaşıyor. Ya da evet, 12 milyon kilometrede 20 milyon insan yaşıyor. Burada çok önemli doğal gaz, petrol, kereste ağaç ve işte diğer kaynaklar var. Su kaynakları var. Dünya su kaynaklarının 1/4 kullanılabilir kereste miktarının 3/2 Sibirya'da. Hmm. Bu tartışılıyordu eskiden. Yani Çin'e karşı nasıl savunuruz diye Rus uzmanlar kendi aralarında bu gündeme getiriyorlardı zaman zaman. Hı hı. Yani bak çok geniş bir alan, savunması kolay değil gibi. Buna bakabiliriz. Fakat ne olursa olsun burada konuşmuş olduğumuz İpek Yolu teması dünya tarihini her şekilde etkiliyor. Ben
1: hocam, peki İpek Yolu'ndan yola çıkarak şunu da söyleyebilir miyiz? Bu dünya tarihi açısından bu ticaret yollarının önemi oldukça yüksek. Dünya tarihinin omurgasını oluşturuyor bu yollar diyebilir miyiz?
0: O bir döneme kadar etkili olmuyor. Yani 1500'lere kadar diyebiliriz. Ekonomik tarih, iktisat tarihi açısından, yani coğrafi keşiflere kadar diyebiliriz ama ondan sonra diyemeyiz. Bundan sonra olabilir. Bu Çin'in politikalarının ya da uluslararası karar vericilerinin çizeceği stratejiye göre şekil alır. Ama 1500'lere kadar olan, ondan sonra tabii ki coğrafi keşifler kesti yani şeyleri arttırdı. Daha doğrusu işte Filipinlere kadar, şeye kadar, Hollandalılar, Portekizler gidip sömürmeye başladılar. En büyük yeri de İngilizler sömürdü Hindistan'ı. Halbuki Hindistan'da 1858'e kadar Türkler de var. Bahadır Şah var, ikinci Babürlerin son hükümdarı. Biz tabii sömürgeci olmadığımız için bunu rahatlıkla söylüyoruz. Gittiğimiz yerlerde öyle kendi kendimize hakimiyet kurmuşuz. İşte o denge üzerinde. Şeyde, İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde iki üç tane böyle uzak doğuyla ilgili eserler var. Bir tanesi Şark'ta Bincel. Mesela Osmanlılar da aslında kayıtsız kalmıyorlar. Yemen'den, yani kendi topraklarından, Yemen'den özellikle, Umman'dan. Yemen'den gemicileri ya da şeyleri gönderiyorlar ve onların kayıtları var, hatıraları var. Farsça olarak yazılmış olan şeyler var. Yine Gıyasettin Nakkaş'ın hazırlamış olduğu Acayibül Letaif adlı bir eser var. Bu da önemli. Yine işte İran dünyasında Farsça, Türkçe yazılmış olan kitapları da görüyoruz. Seyfi Çelebi seyahatnamesi var. 1500'lere ait. Bu da çok değerli. Bu arada mesela Seyyid Ali Reis Miratül Memalik adlı eserinde biliyorsun, evet, memleketlerin aynası demek. İnd Okyanusu'nda savaşı kaybedince karayoluyla Hindistan'a, Hindistan'dan Türkistan üzerinden geliyor. Bunlar önemli. Ama daha ilginçini ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Osmanlı'nın tüfekleri İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar ulaşıyor. Lumi Chan diyorlar.

0: Ümit tüfekleri yani. Rumun Anadolu oluyor ya. Rumiye Lumi diye yazmış.
1: Anadolu'nun tüfekleri.
0: Tabii. Bunu, yani bu da müthiş bir gelişme. Yani böyle tamamen kapatamayız. O haksızlık olur ama genel olarak baktığımızda insanlık tarihinde tabii Türk tarihinin önemli bir kesimi İpek Yolu üzerinde gerçekleşti. Doğu Batı ekseninde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz yani.
1: Evet. Bence konuşsak da daha uzun dakikalar açsak da bu konuyla alakalı çok önemli hususlar eminim masamıza gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Eminim yakın dönemde de bu bahsettiğimiz farklı ticaret yolları, koridorlar tekrar gündemde olacaktır. İnşallah onları konuşmak adına da sizleri ağırlarız. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıoğlu hocamızla ticaret yollarının önemini, ülkelere katkısını, dünya tarihine yansımasını ve İpek yolunu konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
2: Sunalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
2: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İşrep'im yapar.
1: Harika. İş Bankası.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir oyuncuyu, aynı zamanda yeni kitabıyla tüm dikkatleri üzerine çeken bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Ömer Duran bizimle. Hoş geldiniz efendim, hayırlı olsun yeni kitabınız.
1: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyorum. İnşallah olmuştur da.
0: Nasılsınız? Bence olmuş.
1: Çok sevindim bunu duyduğuma. Böyle şeyler duyunca ikincisi için daha bir iştahlı oluyorum. Nasılım? Bence iyiyim diye düşünüyorum şu anda.
0: Kitaptan sonra böyle kitap çıktı. İlk hissiniz ne oldu?
1: İlk hissim ne oldu? Kitap o kadar hızlı çıktı ki hiç benim kafamda yokken ne olduğunu anlayamadım zaten bir süre ben. Sonra geldi elime, kapağı aldım. Orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim. O heyecanı şimdi yine yaşıyorum. 30 yıl önce ilk filmde böyle filmin afişinde adımı gördüğümde duyduğum heyecanı yaşadım. Elim ayağım titredi. Sonra biraz sakinleştim. Şu an hala idrak etmeye çalışıyorum aslında ne olduğunu.
0: Ne mutlu bunları hissettirmesi size. Gerçekten çok güzel. Kapağı çok beğendim. Kitabı bir arkadaşım okudu. Ben birkaç hikayeyi okudum. Ve çok etkileyen yerleri oldu. Günlükler çok hoşuma gitti. Bir kere Fethiye günlükleri var. Üsküp var. Sakın Gelme Oteli var. Çok da spoiler olmasın okumayanlar için ama ben biraz hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. Yani bu kitapta okuyucu ne bulacak?
1: Şimdi bu kitapta ne var? Biraz benim zihnimin derinliklerinde bazen hani oturup konuşurken kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar var.

0: var aslında, hı hı, İlyas hikayelerinde. Günlüklerin tamamı başımdan geçen şeyler. Elbette ki biraz süsleme var. Hı hı. Ama hepsi bizzat yaşadığım hikayeler. Bir de Vesaire diye bir bölüm var. Orada da yine biraz çocukluğumdan, biraz ailemden, biraz kariyerimden hikayeleri aktarmaya çalıştığım bir kitap oldu bu.
1: Zaten Fethiye günlüklerinde aslında bir oyunculuğunuzu, evet, bir seti, set günlüğünüzü okuyoruz.
0: O da set günlüğü, evet,
1: çok keyifli oldu. Yani Ömer Duran'ın sette neler yaşadığını kitapta okumak çok güzel. Şeyi merak ediyorum, bu hikayeleri siz yazmıştınız, bunlar bekliyordu, sonra mı bunu kitap yapmaya karar verdiniz?
0: Evet, şöyle yazıyordum ben 2016-17'den beri böyle küçük küçük bir şeyler yazıyordum. Önce böyle yarım sayfa yazıyordum. Sonra o yarım sayfalar 3 sayfaya çıktı. Sonra 5 sayfaya çıktı. Etrafında birçok insan hadi bunları kitap yapalım dedi ama bana çok megalomanca geldi. Hani gidip kendi kitabını bastırmak vesaire. Hayır canım dedim, yani hani ben böyle de mutluyum zaten. Sonra İnkılap Yayınları gelince genel yayın yönetmenimiz sevgili Gülşen Instagram'da görmüş. Paylaştıklarımı. O ulaştı bana. Tanışmıyoruz tabii o zaman. Dedi ki hani güzel bir dilim var, bunları kitap yapalım. Olur mu olmaz mı derken işte 6 ay sonra kitabı elime verdiler. Yani şimdi ikincisi için uğraşıyorum.
1: Ay harika. İsmini çok beğendim. Hayat neye benzeseydi güzel olurdu. Sahiden hayat neye benzeseydi güzel olurdu size göre?
0: Ben kitapta kullandığım bir metafor vardı zaten. Ona istinaden yine yayın evinin müdürü sevgili Orkun koydu kitabın ismini. Hı hı. Eski ayakkabı rahatlığı diye bir şey var benim hayatımda mesela. Eski ayakkabı için kaygılanmazsınız. Kirlenecek diye kaygılanmazsınız. Yırtılacak diye kaygılanmazsınız. Tozlanacak diye üzülmezsiniz. Çamura da girersiniz. Kapının önünde de bırakırsınız. Çalınacak diye korkmazsınız. Hani bir hayat eski ayakkabı konforunda olsa, böyle bir tasasızlıkta, gamsızlıkta olsa çok daha keyifli olurmuş gibi geliyordu bana. Bunu yazdıydım. Hı hı. Orkun da evet bu güzel dedi, kitabın ismi bu olsun dedi. Şimdi tabii imza günlerinde ya da işte yine sosyal medya üzerinden bir sürü insan bu soruya cevap veriyor kendince. Bazen çok güzel cevaplar, kıskandığım cevaplar da alıyorum. Mesela yeni tanıştığım zarif bir hanımefendi festivale benzetti mesela. Festivale benzese güzel olurdu dedi. O çok hoşuma gitti. Onu da cebime koyuyorum açıkçası. Durum bu benim açımdan.
1: Göğüs kafesinde görünmez örs metaforu var. Bu da benim çok hoşuma gitti.
0: Evet, yani o işte dediğim gibi hani zihnimde bazen çıkartamadığım, şey yapamadığım, sohbet esnasında söyleyemediğim bazı satırları, bazı cümleleri yazarken ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Birden böyle şey oluyorlar, dökülüyorlar. Bazen mesela bir yazı fikri kafama geliyor. Tamam ben bunu böyle anlatayım diyorum. Oturuyorum yazmaya başlıyorum. 8. satırda bambaşka bir yere gidiyor. Zihin biraz herhalde hızlı dönüyor, hareket, hı hı, ediyor galiba. Çünkü zihnimizin hızına parmaklarımızın yetişmesi biraz zor.
1: Zor, haliyle.
0: Parmaklarım da biraz bağımsız bir şekilde bakıyorum ki başka kelimeler yazıyor. O hani göğüs kafesinde bir örs, yüreğim sıkışmışlık, hani bunu nasıl anlatırım dediğimde bu geldi. Kelimelerle oynamayı seviyorum çünkü. Hı hı. Hani tabirleri tanımlama, betimleme yaparken biraz kelimelerde dans etsin istiyorum aslında böyle. Hani fonetik olarak da öyle. Hani insanın kulağında da böyle bir şiir dizesi gibi olsun istiyorum biraz. Böyle şeyleri okurken de keyif alıyorum. Yazmaktan da keyif alıyorum. O tabirler, o tanımlamalar böyle anlarda, hani çok üzüldüğüne düşündüğüm anlarda değil de birden çıkıyor. Hı hı. O da bir sıkışık yürek, nefes alamama anının anlarından birisinde çıktı gitti.
1: Peki bu kolektif bir çağ sancısı mı size göre, yoksa bireysel bir yük mü bu göğüs kafesindeki örs? Çünkü ben okuduğum zaman bunu düşündüm. Acaba şu an içinde bulunduğumuz çağ mı bunu yaşıyor, yoksa bu bireysel bir yüktü yazarın ve bize bunu mu aktardı?
0: Şimdi zor sormayın bana. Çalışmadık yerden sormayın bana. Şimdi kolektif değil de hani birçok insanın ortak derdi olabilir belki. Yani kolektif, hı hı, bir sancı

0: Yani hepimizin ortak sancısı değil ama birçoğumuzun duyduğu bir sancı belki olabilir. Hı hı. Ben yazarken aslında ama hani çok toplumsal değil de bireysel bir taraftan aslında yazmayı tercih ettim. Yani tanımadığım, bilmediğim duyguları anlatmak zaten yapabileceğim bir şey değildi. O yüzden de yapmadım. Kendi kaygılarımı, kendi keyiflerimi, kendi neşeli anlarımı, kendi hüzünlü anlarımı kendi dilimce anlatmaya çalıştım. O yüzden hani benim anlattığım kısım itibariyle aslında çok bireysel. Hı-hı. Ama etrafımızda da sizin de söylediğiniz gibi görüyoruz ki birçoğumuz aslında bu tür kaygıları, sancıları yaşıyoruz belli ki.
1: Evet.
0: Bu çağda.
1: Okuyan arkadaşım dedi ki benim bana çok iyi geldi bu kitap dedi. Bu zamanda iyi gelen kitap okumak da aslında zor. Hep böyle onu da duygusallığı çok etkilemiş. Hatta bir Beşiktaşlı'nın aşk mektubu da var burada. Çok da spoiler vermeyeyim. Gerçekten çok güzel ama gündelik imgeler de çok hoşuma gitti. İşte şalgam var, kaçan gol var, eski ayakkabılar var. Orion var mesela, kozmik referanslar da var. Yelpazesi çok geniş bir kitap aslında.
0: Kitabın içindeki benim hayatımdaki imgeler. Yani
1: Orion neden mesela?
0: Eşimle ilgili. Şu anda birlikte olduğum kadınla ilgili. Onunla birlikte Orion'a bakmayı çok seviyorduk. Orion hikayesini ben ondan duymuştum. O bana anlattığında çok sevdiydim hikayeyi. Ben anlatmak istedim bunu. Sonra ben de kendi dilimde anlattım bu öyküyü. Hatta o yazıyı mesela ona küçük bir sürpriz olarak tasarlamıştım. O yazı bu kitaba da girdi. Ekstra mutlu oldum tabii. Ha. Mesela Orion dediğim gibi yani hani benim için bir aşk simgesi. Ya da işte Beşiktaş
1: o da bir
0: hani
1: aşk.
0: Bir sevme biçimi olarak mesela hani fanatik ya da holigan denebilecek bir taraftar değilim. Tutkulu bir taraftarım ben mesela. Hani sevme biçimimi de kendimce anlatıyorum. Orion'u da kendimce anlatıyorum. Ne anlattıysam onların hepsi benim yaşadığım şekliyle, benim hissettiğim şekliyle anlatmaya çalıştığım şeyler. Orion da onlardan biri işte bu anlamda.
1: Şalgam?
0: Şalgam da benim için güzel bir eşlikçi. Yani
1: acılı ama değil mi?
0: Tabii ki acılı. Mutlaka acılı olacak. O yüzden hani şalgam da çok önemli. Acıyı seviyorum demek ki.
1: Evet, tam aslında onu anlamadım. Yani genel manada duygusal bir kitap. Mesela şeyi de çok beğendim. Sıkıntıya sıkılmak diyoruz. Bu da çok hoşuma gidiyor. Aslında bu bir dram mı?
0: Değil. Melankoli... Aslında bu bir melankoliye daha yakın olabilir. Aslında bu bir baş etme biçimi benim için. Çözemediğim bir şey olduğunda kendi kendimize düşünürüz ya hani bunu nasıl alt ederiz, nasıl baş ederiz. Ben de o anda hani yazmaya başlıyorum. Biraz kafamda bir şey fazla büyüdüğünde, dönmeye başladığında yazmaya başlıyorum. Yazmaya başladığım anda zaten hani yükün hafiflediğini hissediyorum. O göğüs kafesimdeki örsün kenara kaydığını ve daha rahat nefes aldığımı hissediyorum. Aynısı daha mizahi yazılarım için de geçerli. Mesela başından bir şey geçmiş, bunu paylaşmak istiyorum. O paylaşamama hali de mesela bende böyle bir yük oluyor. O anda da yazdığımda mesela rahatlıyorum. O yüzden
1: sizin aslında başa çıkma biçiminiz,
0: benim başa çıkma
1: sonucunda
0: biçimim bu, evet.
1: Bu kitap çıktı. Ve aslında şu mesajı da veriyor belki insanlara. Çünkü hepimiz bir şeylerle baş etmeye çalışıyoruz ve bazen edemiyoruz, pes ediyoruz. İçinden çıkamıyoruz durumların. Aslında hepimizin, sizin yazmak mesela, hepimizin bir şey bulması gerekiyor. O küçük şeyi keşfetmemiz gerekiyor.
0: Yolunu bulmamız gerekiyor. Hepimizin bir şekilde yolunu bulması gerekiyor.
1: Tam anlamıyla ama bulamıyoruz. Bulduğumuz sanıyoruz. Yani. Aslında yolu bulmak, yani çünkü yolculuk biz yaşadığımız sürece devam edecek. Aslında tam yolu bulduk desek de doğru olmayabilir.
0: Mümkün değil. Elbette ki mümkün değil. O zaman zaten yol bitmiş oluyor.
1: Evet.
0: O zaman hayatın tadı kalmamış oluyor. Ya tamam ben bir Pollyanna değilim ama hep pozitif taraftan görmeye başlıyorum. Hani başıma gelen tatsız anlardan da öyle ders çıkarma gibi ukala ya da böyle çok klişe bir tabir de kullanmayacağım ama hani bir şeyler öğreniyorum.

0: yapıyorum. Cebime koyuyorum onları. Yolda olma hali bu anlamda mesela benim için çok keyifli. Aktarmak da aslında niyetim değildi başlangıçta. Hani başkaları ders alsın gibi öyle iddialı bir şeyin niyetim de yoktu. Nasıl oldu buraya geldi bu kitap? Nasıl oldu böyle bir programın konusu oldu? Ben hala şaşırıyorum. O yüzden bazı sorularda kekeliyorum, bocalıyorum belki. Ama dediğim gibi hani şey, genel olarak baş etme yöntemim benim kitapta kullandığım dil olduğu için ben de işe yaradığını görüyorum. Böyle de devam ediyorum. Sizin çözümünüz mutlaka farklı olacaktır. Birilerine bu anlamda iyi gelecekse bu beni zaten ekstra mutlu ediyor. Siz bana arkadaşınızın o lafını ilk söylediğinizde benim içim içime sığmadı mesela. Birilerine bu şekilde dokunmuşsam ne mutlu bana dedim. Benim açımdan durum bu.
1: Çünkü o da oradaki bir hikayeyle bir bağ kurmuş. Çok duygusal bulmuş ve bana çok iyi geldi orada söyledikleri dedi. Ki zaten bence metaforlar, mesela kaçırılmış an hissi var. Bu pişmanlıkla mı alakalı, kabullenmeyle mi alakalı? Yani çok düşündürücü aslında. Kitapta olan imgeler böyle küçük gibi gözüküyor ama aslında üzerine epey düşünüyoruz.
0: Bu galiba işte dediğim gibi biraz şeyden, çok iyi bildiğim, çok iyi hissettiğim bir şeyi korunmasızca bütün açıklığımla anlattığım için herhalde insanlara ulaştı diye düşünüyorum bu kadar. Onlara dokundu diye düşünüyorum ben açıkçası. Bunu da yeni düşünmeye başladım. Çünkü hani bu geri bildirimleri yeni yeni alıyorum. Dediğim gibi bildiğim şeyleri anlatıyorum. Ve bildiğim kelimelerle anlatıyorum. İnsanlara dokunuyor, onu da görüyorum. Seviniyorum. Heyecandan cümlenin başını unutuyorum.
1: Peki o zaman size göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: İyi bir hayat nasıl yaşanır? Yine zor sordunuz. İyi bir hayat nasıl yaşanır? İyi bir hayat, bir kere iyi bir hayatın içinde saygı galiba en başta. Had bilmek, sevmek. Meşgul olabilmek. Bunlar benim için olmazsa olmazlar. Yani benim iyi hayatımın mutlaka bir eşlikçisi olmalı. Seveceğim bir kadın olmalı. Beni meşgul edecek iyi bir iş olmalı elimde. Problemleri çözebilme yeteneğim olmalı. Benim için bunlar.
1: Çok güzel anlattınız. Tam bu kitabın yazarı gerçekten böyle anlatırdı ya. Gerçekten. Burada kapak da çok güzel. Bir de derde düştüm İlyas var. Yani İlyas'ın sürekli bir içsel haykırışları var kitapta. Aslında böyle farklı hikayeler var ama İlyas'la ilgili büyük bir bölüm var.
0: Evet. Bir 7-8 hikayesi var. İlyas evet. Tamamen kurgu bir karakter. İlyas kim? Henüz ben bilmiyorum mesela. İlyas ben miyim? İlyas benim işte alt benliğim mi, söyleyemediklerim mi, söylemek istemediklerim mi, buna tam karar verebilmiş değilim, çözebilmiş değilim. Ama mesela çözmek için de bir gayret sarf etmiyorum. Çünkü hani az önce dedik ya o yolda olmak. Şu an mesela İlyas da böyle bir yoldayız ve bundan çok keyif alıyorum. İlyas'ın yeni öykülerinde bir bakıyorum ki hani İlyas gibi yazıyorum. Bir bakıyorum ki hani İlyas'ı seyreden biri gibi yazıyorum. Toparlanacak İlyas ama çoğunlukla en yakın hissettiğim şey galiba olamadığım, yapamadığım, söyleyemediğim, çözemediğim. İşte mahallenin abisi vardır ya her derde derman. Evet. Ben hiçbir zaman öyle biri olmadım maalesef mesela özellikle çocukluğumda filan. Galiba işte o şey mahallenin derdi derman abisi aslında İlyas biraz ve bunu susarak yapabilen bir adam böyle.
1: Hani, onun yanında huzur buluyor giden.
0: Öyle bir adam
1: aslında İlyas. Herkesin hayatında öyle biri vardır sadece susarak anlaştı. Yanına gittiğimizde hani sadece susup
0: tabii.
1: O meseleyi çözdüğümüz iyi gelen insan işte bu iyi gelen bir kitap iyi gelen insanlar da var. Ve derde düştüm İlyas aslında derdini halletmeye çalışan insanların aradığı kişi İlyas.
0: İşte Rabbim herkese bir İlyas nasip etsin.
1: Rabbim gerçekten Allah herkese bir İlyas nasip etsin. Gerçekten çok önemli bu arada yani gerçekten.
0: Çok kıymetli bir şey. Yani bir
1: çünkü
0: dost hakikaten bir insanın hayatında bir dost böyle

0: Alansızca, çekinmesizce, çekincesizce konuşabileceği bir dost, arkadaş değil, sevgili değil, anne baba kardeş değil, hakikaten hani dost bambaşka bir kategoride çünkü. İnsan sevgilisiz de olabiliyor bazen.
1: Tabii ki.
0: Bazen kardeşi olmuyor insanın. Annesi babası vefat edebiliyor ya da hiç görmemiş olabiliyor. Dost galiba bütün manların hepsinde asıl kurtarıcı dost oluyor işte.
1: Kesinlikle öyle.
0: Durum bu.
1: Çok önemli. O yüzden dostun da kıymetini bilmek lazım.
0: İşte.
1: Günümüzde çünkü çok çabuk tüketiliyor her şey, sanki dostluklar.
0: Çok hızlı bir çağdayız,
1: evet,
0: galiba
1: ya.
0: Maalesef. Oradayız. Ben işte dönüp o anlara bakıyorum, o küçük anlara bakıyorum. Kitapta da onlar bolca var zaten. O küçük anların kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Yani oturup da bir yıldıza bakmak mesela, ne yapacağım, boynum tutulacak. Hayır, işte değil. Oradan öyküler bul, oradan ortak bir dil bul. Ortak bir duyguyu yaşa sadece bir yıldıza bakarak. Hı. Ya da bahçedeki erik ağacının altında erikleri koklayarak aynı duyguyu yaşadığın dostun vesaire filan. Bunlar mesela insanın yüreğine ferahlık veren duygular. Bu ferahlığı hissedebilmek için de biraz durup, bir soluklanıp, o koşturma halini birazcık bir kenara bırakıp, ne oluyor şu an etrafımızda, ne var? Bir onu yakalamak lazım.
1: Evet, kendimize de böyle çok yakından geriye dönüp bir bakmamız gerekiyor. Ben bunu neden yaşadım? Neden bu oldu? Sanki biraz sorgulama halimiz bitmiyor da.
0: Çünkü artık dediğimiz gibi çok hızlı bir çağdayız. Onun ötesinde çok bencil bir çağdayız.
1: Çok.
0: Bireyselliğin zirve yaptığı bir çağdayız. Bireyselliğin bence yanlış yorumlandığı bir çağdayız. Yani bireysellik ile bencillik karıştırılıyor gibime geliyor mesela bana. Hı. Hani bireysellik, tamam, ben önemliyim ama tek önemli olan ben değilim. Dünya benim etrafıma kurulu değil. İşte orada İlyas var, orada Cengiz var, burada siz varsınız, orada Burcu var. Yani bir sürü insan var her tarafta. Bir sürü duygu var, bir sürü olay var. Ama herkes benim canım sıkıldı, bana yapacaksınız. Hani bu duyguyla yaşadığımız müddetçe daha fazla yalnız kalacağız bir de üstelik.
1: Evet.
0: Çünkü hani hepimizin derdi var ve daha fazla dert istemiyoruz. Böyle bir çağdayız maalesef. Böyle bir duygu dünyasındayız.
1: Kimse kimsenin derdini de dinlemek istemiyor. O yüzden evet, İlyas'a ihtiyacımız var.
0: İşte İlyas ne güzel, sessiz bir çay demliyor size. Hiç konuşmadan derdinize derman olabiliyor. Ya da bir tek cümle söyleyebiliyor, çözebiliyor.
1: İşte dedim ya, bazen bir kelime bile çözebilir meseleyi aslında. Bulamadığım şeyi şu kitapta bir cümlede bulabilirim, bir kelimede bulabilirim.
0: Bulursanız bana haber verin ama mutlaka.
1: Mutlaka vereceğim. Zaten günlükler bana iyi geldi biraz. Günlükleri sevdim. Ama tam bitirdiğim zaman size yorumumu söyleyeceğim. Peki kendinize şöyle bir geri dönüp baktığınız zaman, çok da güzel bir oyunculuk kariyeriniz var. Yolculuğum şanslı mıydı diyorsunuz, zorlu muydu, nasıldı?
0: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
1: Hı hı.
0: Lezzetli kılan da bu ikisinin birden olmasıydı benim için.
1: Hı hı.
0: Asla yakınmadım, asla şımarmadım. Yani zorlu olduğu için yakınmadım, şanslı olduğum için de şımarmadım.
1: Hı hı.
0: Had bilmek benim için çok önemli bir tabirdir mesela, deyimdir. Önemli bir duygudur. Hadsizlik etmek istemedim hiçbir zaman. O yüzden hani şansımı asla reddetmedim. Elbette ki zorlukları ben de biliyorum. Bir kısmını kitapta da anlattığım zorluklar mesela. Ama beni bu yaşımda, bu kariyerle, bu başarılarla buraya getiren hayata da bir de buradan teşekkür ederim ben mesela.
1: Evet.
0: Gamsız, tasasız, amasız, fakatsız teşekkür edebilirim ben. Yaşadığım hayattan mutluyum. Umarım
1: ne
0: böyle
1: güzel,
0: devam
1: çok
0: ederim.
1: Şükür. Çok şükür. Gerçekten çok da böyle unutulmaz da karakterlere hayat verdiniz. Şahsiyet mesela, Kral Kaybederse'deki Kaşif. Cemimizin çok sevdiği. Şimdi Sürgünler geliyor. Neler izleyecek izleyici biraz?
0: Sürgünlerin ikinci sezonu. Orada yine bir farklı bir rol biraz.
1: Hı hı.
0: Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok
1: evet, spoiler
0: olmasın. Evet, evet. Aha. şahsiyet biraz dijitalde kaldığı için çok fazla izlenemedi ama benim mesela çok sevdiğim karakterlerden birisiydi. Üstelik

0: La işte abi işte sen bizim çocukluğumuzsun diyen bir kitlem var benim. Sonra bir korku klasikleri Dabbeler var mesela. Oradan tanıyan ve işte son filmin üstünden 11 yıl geçmesi olmasına rağmen hala abi yenisi ne zaman çekilecek diye merak eden bir kitle var. Bu ikisi üstelik fan derecesinde mesela, fanatik derecedeler. Şimdi bir de Kaşif'le birlikte gelen bambaşka bir kitle oldu. Kaşif kötü başlayan ama bir sürü ters köşeyle bir sürü insanın içinde böyle o çok aradığı işte İlyas vardı ya, bizim kitaptaki İlyas gibi bir adam oldu birden. İşte herkesin derdine derman olmaya çalıştı. Sokakta da karşılığını inanılmaz buldu.
1: Sokakta neler yaşıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ve ilk zamanlar çünkü kötü biliyorduk Kaşif'i, zorla evlendirildi ve biz bunu nasıl yapar, nasıl bunu kabul eder falan deyip böyle ilkten kabul etmedik, sonra çok sevdik.
0: Şimdi sosyal medya şu anda artık hani herkesin herkese ulaşabildiği bir çağ ya aynı
1: Evet.
0: zamanda. Kimsenin öyle şeyi de yok mesela. Ağzındaki lafı da esirgemiyor. En ufak bir şeyi de açıp ya sövebiliyorlar ya çok sevebiliyorlar. İlk birkaç bölümde mesela çok hoş olmayan sözler duydum tabii ki.
1: Ama ben mesela Kaşif'ten çok babaya kızgındım.
0: Baba tabii çok başka bir yerdeydi. Bana da işte şey dediler, yani hani sen ne istedin o kıza, işte yaşından
1: Evet.
0: başından utanmadın
1: Utan,
0: mı vesaire
1: tabii.
0: falan filan. Evet, çok doğru bir şey değil aslında başladığı nokta, ama sonuçta bu bir hikaye ve hani bir sürpriz de lazımdı hikaye. O yüzden oradan matematiksel olarak çok doğru bir işti. Normalde karakter hatta biraz erken veda edecekti diziye. Fakat insanlar Kaşif'i çok sevince
1: Evet.
0: devam etti. Hani seyirci mesela yaşattı Kaşif'i. Bu benim için de çok kıymetli. Yani hani oynadığım bir karakteri o kadar iyi demek ki canlandırabilmişim ki, karşılığını da hemen sıcağı sıcağına orada 10 bölüm sürecekken 30 bölüm boyunca Kaşif'le devam ettik mesela
1: Müthiş.
0: yoluna.
1: Ama Kaşif hastalandı, üzüldük.
0: Evet, yani onlar ya hakkınızı helal edin. Sizi
1: Gerçekten
0: bir
1: yani
0: hafta
1: bizim duygu
0: kıvrandırdım
1: durumumuz
0: belki
1: sürekli
0: ama.
1: değişti.
0: Ya o süreci ben de zaten birlikte yaşadım. Çünkü her hafta senaryo geldiğinde ben de çok heyecanla açıyordum. Açıp senaristlerimize sorabilirdik. Yönetmenimize sorabilirdik nereye gidecek diye, ama Güllü'yü oynayan Ezgi ile birlikte mesela dedik ki sormayalım. Büyüsünü biz
1: İşiniz
0: de
1: olsun. Aa.
0: kaybetmeyelim. Ne gelecekse hani görelim vesaire filan diye bir geliyoruz. Eyvah. Aha, öldüm mü lan? Ne oldu diye. Hani ben de bekledim bir hafta, ölecek miyim, kalacak mıyım filan diye. Şimdi yönetmen biliyor. Dedik söyleme bize Ecem, dedik yani ne olacak ne bitecek. Biz de bekleyelim, hani senaryo ile birlikte bekleyelim dedik. Sizinle birlikte biz de şey yaptık orada, yani bir hafta kıvrandık, merak etmeyin.
1: Aa, güzel. Aranızdaki boy farkı sorun oluyor muydu?
0: Şöyle çok olmadı aslında. Ya oturduk konuştuk.
1: Size hep
0: Tabii
1: oturttular.
0: tabii yani ya hep oturduk konuştuk, ya uzaktan konuştuk, ya o mesela kaldırımda durdu, ben aşağıda durdum. Öyle küçük film hileleriyle boy farkını hallettik.
1: Arabaya sanki sığmıyor gibiydik
0: Arabaya
1: yani
0: ben hiç
1: gerçekten.
0: sığmıyordum, evet, zaten arabaya zaten ya yani oturup kalkmam benim için, bir de eski arabalardı çünkü dönem işiydi zaten. Hele ilk arabamız, öyle ilk arabamız Toros, Anadolu'nun kaplanı, meşhur 4 vitesli araba, manuel. Ekipteki işte prodüksiyondaki arkadaşlarımız arabayı kullanamadılar o kadar. Bu ne dediler, bu hani vites nerede vesaire. Fakat benim araba kullanmayı işte öğrendiğim araba oydu. Onu görünce öyle bir benim için de ekstra bir kıymeti vardı. Arabanın içinde oturduk dediğim gibi, işte arabanın üstünden konuştuk birbirimizle. Onu yönetmenimiz bence çok iyi halletti diye düşünüyorum.
1: Bence çok güzel bir karakterdi ya Kaşif.
0: Çünkü Kaşif'i senaristlerimiz çok iyi yazdılar. Yani milim milim işlediler. Gülseren Budayıcıoğlu bir kere zaten hani çok acayip bir dünya kurmuş orada.
1: Müthiş, evet.
0: Bütün karakterlerin altı dolu. Sonra da senaristlerimiz o kadar güzel şey yapmışlar ki her birinin altını, yani hiçbir karakter boşta değildi orada. Hepsinin neden öyle olduğunun bir sebebi vardı. O bir oyuncu için de çok büyük kıymet. Yani neyi neden yaptığını biliyor olmak bizim için çok büyük şans.

0: anlamda.
1: Sanıyorum setin en uzun boylusu sizdiniz.
0: Ben genel olarak setin hep en uzun boylusu oluyorum
1: çünkü
0: zaten.
1: Ben dedim ki Ömer Duran konuk geliyor bana. Herkes böyle aşırı kaşif falan dediler. Neden gerçekten o kadar uzun boylu mu diye sordular.
0: 1.93 boyum.
1: 1.93.
0: Bildiğim kadarıyla işte hani hem bu kadar uzun süredir bu işi yapan hem de bu kadar uzun olan galiba yok ya. En uzun ben olabilirim.
1: Gerçekten mi?
0: En uzun ben olabilirim bildiğim kadarıyla. Yani tabii kimseyle boy ölçüşmedim ama hani o kadar. Çalıştım setlerin hepsinde en uzun hep bendim. Benden uzun kimse yoktu. Biz ilk Kaygısızları çekerken bizim diğer arkadaş Tevfik, o da 1.90'dı. Şoray da 1.85 filan, normalde o da uzun. Fakat ikimizin arasında cüce gibi kalıyordu. Herkes onu cüce sanıyormuş mesela o dönem hatta. Biz uzun olduğumuz için. O öyle komik bir anı kalmış bende. Ben düşünüyorum. Yok, benim hatırladığım benden daha uzun birisi yok, evet. Ben mesela genelde bir iki kostümle bitiririm şeyi. Bir filmi ya da diziyi, çünkü kostüm bulmak da zor oluyor.
1: Ayakkabı da...
0: Ayakkabı büyük sıkıntı zaten.
1: 46 mı?
0: 47, 48.
1: Ne?
0: 50'ye kadar yolu var ayakkabının.
1: 50 ilk kez duyuyorum.
0: 50 ayağımdakiler galiba 50 numara şu anda mesela.
1: İnanmıyorum. Peki bu avantaj mı dezavantaj mı? Mesela işte kamera ayarı yapılıyor.
0: Şimdi eskiden biraz şeydi onlar. Yani 95'te başladığımda bunlar biraz daha sıkıntıydı. Çünkü hani kamera işte tripod kaldıracaksın her seferinde. Hatta kameraman arkadaşların, görüntü yönetmeni arkadaşlarımız şeydi. Geldi gene falan diye. Uğraşacağız. Ha. Öyle şey yaparlardı mesela. Ya takoz gelirdi ya kamera yukarı çıkardı filan böyle bilmem. Benim sahnelerim en son çekilirdi. Çünkü hani arada beni çektikten sonra diğer oyuncu geçecek, bir daha indiriyor vesaire filan, öyle şeylerle uğraşmazlardı. Ama şimdi teknoloji ile biraz daha rahat bunlar çözülüyor. Zaten omuz kamerasıyla işte böyle steadicamlerle filan çok daha rahat çektikleri için hani o ayarlarla vesaire çok fazla vakit kaybetmelerine gerek kalmıyorlar. Açıyla da hani çok kısa boylu birisi de olsa, oynadığım bir komedisinde bir sevgilim olmuştu. İki bölüm kadar mesela. Kızcağız bir geldi. Şimdi konuştular orada mesela, dediler ki siz söylemediniz mi Ömer'in sevgilisini oynayacak dedi. Kız geldi 1.48 mi 1.49 mu ne? Söylemiyor musunuz? Adam 1.90, 1.90'lık adama sevgili bulacak. Biz bundan sonra... Şimdi insanlar da bir gerildiler. Şimdi kızcağız gelmiş, oraya oynayacak ama sırf boyu kısa diye geri gönderilmek, şimdi ona da ayıp olacak diye. Bizim bütün sahneler, normalde parkta yürüyecektik, el ele tutuşacaktık filan.
1: Yine oturarak.
0: Bütün sahneler tabii bir kafede karşılıklı oturduk. Öyle çekildi mesela, hallettik, öyle çözülmüştü mesela.
1: Ama bu kısıtlar. Ama bu kısıtlar.
0: Tabii bir yerleri bir yerden kısmak zorunda kalıyorsunuz. O kıstığımız yeri de bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz. İşte kattığımız duyguyla, verdiğimiz enerjiyle yapabiliyorsak da ne mutlu. Öyle söyleyeyim.
1: Peki tiyatro sahnesi?
0: tiyatroyu özledim. Hı hı. Şimdi benim iki tane cevval menajerim var. Bana kızıyorlar, tiyatro yapma diyorlar. tabii yani. Biraz bekle diyorlar. Çünkü tiyatro televizyonla biraz zor yürüyor maalesef, evet. Böyle. Tiyatro yapmak zaten şu dönem zor. İşte ben en son 1,5 yıl önce şeyde oynuyordum. Bir Kafka uyarlamasında oynuyordum. Program verdiğiniz zaman set ekibi mesela çok geriliyor. Çünkü kalabalık artık bütün ekipler. Onun oyunu var, öbürünün işte programı var, öbürünün bilmem nesi var derken hani ekibi bir araya getirmek zorlanıyor. Onlar da o anlamda haklılar. O yüzden galiba hani bir sene daha tiyatro olmayacak. Ama hani işte 2 yıl oldu neredeyse, 1,5 yıl oldu neredeyse. Şimdiden çok özledim. Umuyorum izin koparacağım sevgili menajerlerimden.
1: İnşallah.
0: Ve yapacağım tiyatro.
1: Evet, biz de tiyatro sahnesinde sizi görmek istiyoruz. Peki kitaptan bir hikayeden film olur mu? Ya da tiyatroya belki...
0: Onlardan bir film çıkar mı? Sanmıyorum çok. Çünkü bunlar kısa hikayeler. Yani bir senarist alır bir hikayeyi bambaşka bir yere götürür. Bana da elini öpmek kalır.
1: Bence Sakın Gelme Oteli.
0: O güzel bir, evet, mizahi bir şey. Sakın Gelme Oteli, bu arada söyleyeyim, tek bir tane abartılı cümle yok orada. Onların hepsini bizzat yaşadım. Fakat şeyden, teknik bir mesele yüzünden otelin ismini koyamadığım için oraya. Aslında ben otelin ismini çok zikretmek istiyordum ama öyle koyamadığımız için böyle bari eğlenceli bir otel ismi olsun dedim. Koydum onu oraya. O, evet, böyle bir kısa bir film olabilir aslında, böyle bir bir senaristin elinde, evet, şeye dönebilir o. Bu her şey dahil otellerin hikayesi çıkabilir oradan, bir komik hikaye çıkabilir oradan. Ama buna da sponsor bulmak zor. Şimdi otel böyle bir şeye sponsor olmak istemez. Kimse izin vermez. Hani o anlamda böyle teknik sorunlar olabilir. Ama benim asıl zaten hani roman, yani bir film olabilecek, üstünde çok uzun zamandır çalıştığım. Daha bu kitap ortada yokken, onu da kitap olsun diye değil, kendime meydan okuduğum, aslında uzun bir şey yazabilir miyim diye başladığım. Böyle bir gerilim, polisiye gerilim değil de psikolojik gerilim aslında, böyle bir seri katilin, Türkiye'de bir seri katil olsaydı nasıl olurdu üzerinden yola çıktığım öyle bir hikayem, öyküm, romanım var öyle. Eğer ben onu yazmayı becerebilirsem ondan bence güzel bir film olur diye düşünüyorum.
1: Bence çok da izlenir çünkü ya, biz seviyoruz seri katil hikayelerini.
0: Bu bir de Türk bir seri katil. Bence daha çok seveceksiniz diye düşünüyorum.
1: Bence de. Kesin. Bence daha çok seveceksiniz. Komik de bir katildir.
0: Yok, bu değil.
1: Değil mi?
0: Bu asla değil. Bu
1: bayağı psikopat.
0: Bu, evet evet. Yani çok bu psikopat da değil aslında. Bu şeyi söylemiyorum, yani çok parlak bir buluş değil çünkü benim hikayem. Aslında bu benim nasıl anlatacağımla ilgili bir şey olduğu için ben kendimce bir dil yaratmaya çalışıyorum çünkü. Sadece yapabildiği için öldüren bir adam aslında, böyle sünepe sümsük bir herif. Onun hikayesi zaten, gerilimi de orada, hani hiç korkutucu olan o zaten galiba. Bana o geldi mesela, hani bir manyaktan, bir psikopattan hepimiz korkarız da, yani hani
1: sünepeden
0: sümsük bir heriften,
1: evet,
0: korkmayız ama onun içinden de bir canavar çık fikri böyle, hani o bana korkutucu geliyor o anlamda. İşte onunla uğraşıyorum.
1: Aslında biraz günümüzde izlediğimiz, okuduğumuz şeylerde herkesten her şeyi bekliyoruz. İşte sümsüklerden canım, daha çok bekler olur.
0: Korna çalıyorsunuz, adam baltayla iniyor arabadan, evet, mesela. Baltayla iniyor mesela. Yani artık, evet, korna çalmamanız lazım. Yani öte git deme, ya aklı olan adamın normalde kimseye bir şey dememesi lazım. Öyle
1: ama
0: zamanlar.
1: Ama trafikte sana mesela şey diyorlar, sakın işte birip sana bağırır, küfreder, sakın cevap verme filan. Evet, adam küfrediyor bana. Ve biz cevap vermeden, kanı kabul ederek yolumuza devam ediyoruz. Çünkü öldürebilir.
0: Yani işte buralara geldik. Geldi başıma, daha çok yeni geldi. Hani kırmızı ışıkta durduğum için kornaya basıp küfür eden bir motosikletliye niye küfür ettin dediğim için inip gelip, bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela. Sen beni tanıdığı için dövmedi mesela, böyle bir hikayem var benim de.
1: Burada şey ya, şimdi tanımış ben bunu olmanın avantajları. Evet, evet.
0: Ya tanımasaydı
1: bu oyunculuğun avantajları böyle.
0: Evet evet, oyunculuğun avantajlarından biri de bu, sokakta sizi dövmüyorlar diye. Böyle bir şey çıkartabiliriz.
1: Çok iyiymiş. Başka böyle durum başınıza
0: var
1: gelen
0: var mesela. Bir de tanımadıkları için dövenler var. Yani dayak yedim zamanında. O zamanlar meşhur değildim. O zamanlar bir de kısaydım. Dayak yemeyelim çok oldu. Ben orta 2'de 14 yaşından sonra birden boyattım ben. Yani o yaşa kadar şeydim. 14-15 yaşına kadar normaldim. Sonra birden. Bir yazda şey yaptım. Uzadım. Çok garip bir şekilde. Dayak hikayem yok. Tehdit hikayeleri filan, böyle ayağa kalktığımda beni dövmekten vazgeçen hikayeler çok. Ama onlar zaten klişe, o birçok filmde gördüğümüz, hani ne bakıyorsun lan deyip bana mı dedin diye ayağa kalktığımda, yok abi sana demedimler bir şeyler. Hı hı. Ben yanlış anlamışım, özür dilerimler, öyle hikayeler çok.
1: Ve kadınlardan böyle kaşifle ilgili bir saldırı oldu mu ilk zamanlar?
0: O tabii kadınların çok yazdılar Instagram'dan, işte sosyal medya hesaplarından vesaire fazlaca yazdılar. Şeydi ama bu tabii, kaşif bir jön değil sonuçta. Kaşif bir merhamet, bir sevgi. Aslında hani hele de bu ülkede birçok kadının hayatındaki eksik parçaydı. Aradıkları şeydi, özledikleri şeydi. İstedikleri şeydi belki de. O yüzden evet çok yazdılar. Çoğu da güzel şeyler yazdı aslında. Şaşırdığım tabii şeyler de oldu. Mesela birden hani hiç tanımadıkları bir adama bir yandan her şeyini anlatan insanlar da oldu. Ona da mesela şaşırdım bu arada ben. Kaşif'le ilgili evet böyle enteresan birikimlerim oldu o anlamda benim.
1: Peki bu eleştiriler ya da işte bu kötü söylemler etkiliyor mu çok psikolojinizi?
0: Yok. Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki. Ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Haddimi bilirim. Gayret ederim. Çok özenirim. Çok dikkat ederim ben buna. Yani şımartmaz beni o. Mutlu olurum, keyifli olurum. Birisi sövdüğü için de şey yapmam, canımı sıkmam ben mesela. Aynı yapım şirketinin, yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı bir önceki işi, işte Kırmızı Oda'ydı. Bana yine sosyal medyadan birisi küfür ederek çok iyi oynamışsın diye küfür etmişti mesela. Şimdi bu bir övgü sözü aslında kendi dilinde. Şimdi bir şey diyemiyorsun. Teşekkür etsen teşekkür edilmiyor. Çünkü o cümleye ne diyorsun lan desen adam kendince iltifat etmiş. Böyle garip anlar yaşıyoruz. Artık öyle şeylerin üstünde çok durmuyorum. Benim için önemli olan galiba şey, mutlu olduklarında mutluluk bulaşıcı bir şey nihayetinde. Öyle. Onlar mutlu olduklarında, onlar keyif aldıklarında ben daha fazla keyif alıyorum. Onlar bana sövüyorlarsa da ne yapayım yani, duymuyorum. Duymuyorum. Yapacak bir şey yok ama.
1: Ne güzel anlattınız. Her zaman övgü de olacak, yergi de olacak. Evet. İkisi de olacak yani. Maalesef yaptığınız işin
0: bir sonucunda bu.
1: Evet, bu da bir parçası. Hı. Aslında maalesef olacak.
0: Kamusal
1: ama
0: bir iş yapıyoruz. Evet. O tepkilere hazırlıklı olmak zorundayız diye düşünüyorum.
1: Sadece kötü bir karakter oynayınca bizim izleyicimiz gerçek sanıyor ya, yani saldırıyor. Dolayısıyla kötüyü oynamak
0: küçücük bir hikaye diyorsun. O zaman Kaygısızlar'da mahallenin salak bitirimlerini oynuyoruz biz. 25 sene önce bir gün birisi geldi, bir öyle bir şey yaptı. Bir şey dedim, hiç hatırlamıyorum. Adam iltifat cümlesi olarak şeydi, "Aa abi sen salak değil misin ya?" dedi bana mesela. Adam beni gerçekten salak sanıyormuş mesela. Teşekkür ederim dedim ben de adama. Diyecek bir şey yok. Oluyor böyle tatlı güzel hikayeler.
1: Ay, peki böyle özellikle oynamak istediğiniz bir karakter var mı?
0: Her karakterde oynayacak bir şey bulabiliyorum aslında. Ya yani hepsinde değil de hani çoğunlukla oynayacak bir şey bulabiliyorum. Oynamak istediğim özel bir karakter var mı? Fareler ve insanlarda Lenny'yi oynamak isterim aslında bir tek. Bir, o hep yıllardır böyle şey, çok istediğim bir şeydi. Bunun yanında bir de becerebilirsem, yazabilirsem kendi romanımdaki o psikopat herifi oynamak isterim.
1: Onu zaten tahmin etmiştim. O yüzden bence bir onu, yazıyorsunuz
0: bir onu,
1: ama
0: bir de onu oynamak isterim.
1: Bence böyle çok komik bir şey de olabilir.
0: Ya komediyi özledim açıkçası. Evet. Çok ben kariyerimin ilk 10 yılında komediden başka hiçbir şey oynamadım. Hı-hı. Yalvardım. Dedim ki yani hani şunu oynayayım. Bana işte şirket başka bir iş yapıyor mesela. Dram ediyor. O işte onda ben oynayayım diyorum. Yok hayır, biz seninle işte şunu yapacağız deyip duruyorlar bana. Vermiyorlar başka bir şey bana. Çok canım sıkıldıydı benim böyle. Neyse dedik, para kazanıyoruz deyip devam ettik. Sonra nerede kırıldı zincir hatırlamıyorum da bir başladık böyle şeye. Dram, kötü adamlar, psikopat adamlar. Bir süre öyle gittik. Öyle. İşte en son şahsiyette artık böyle eli kanlı bir katile kadar geldi iş. Evet. Neyse oradan döndük kaşife. Bakalım şimdi nasıl gidecek.
1: Evet. Aslında o da bir dönem kalıyor değil mi insanın üstünde? Hep o tür roller geliyor.
0: Türkiye'de seyircinin ötesinde yapımcı da hemen şey yapıyor mesela. galiba risk almak istemiyorlar.
1: Hı hı,
0: ya
1: normal.
0: Da seyirci sevdiği için oradan devam etmek istiyorlar. Çok fikrim yok açıkçası. Hı. Olsaydım zaten ben yapımcı olurdum. Onlar yapımcı olduğuna göre onlar evet. bence daha iyisini biliyorlardır diye düşünüp çekiliyorum kenara bu hususta. Ama şey dünyada da böyle zaten. Hani hı. genel olarak hani seyirci bir oyuncuyu hep böyle alıştığı bir yerde görmek istiyor. Ama oyuncular da bunun tam tersine işte şey her seferinde galiba çünkü bu bizim için bir meydan okuma. Hani ben sadece bu değilim yani bunu da yapabiliyorum, bunu da yapmak istiyorum diye hani bu koleksiyonumuzu geliştirmek, genişletmek istiyoruz. O yüzden hani ne kadar farklı rol olursa benim için o kadar keyifli oluyor.
1: Sizinki epey geniş, bence daha da genişleyecek gibi.
0: İnşallah inşallah.
1: Sanki platformlar daha risk alıyor.
0: Platformlar tabii o anda çünkü hani seyircisi biraz daha onların farklı bir seyirci kitlesi var. O anlamda biraz daha şey elleri rahat hani hikaye anlamında daha rahat davranabiliyorlar. Televizyonun daha böyle bir kemik kitlesi var. Biraz daha böyle bilindik bir de şey araya reklam giriyor işte. Yemek yeniyor vesaire süreler uzun hani takip edebileceği bir konu olmasını tercih ettiği için televizyon seyircisi çok böyle girift karmaşık işte bir saniye kaçırdığında film kopacaksa seyretmek istemiyor ya da seyredemiyor zaten seyirci onu. O yüzden orası biraz daha şey gidiyor. Formülün içinde kalmaya çalışıyor televizyon dizileri ama platform öyle değil. Ya 40 dakikada bitiriyor ya 4 bölümde bitiriyor hikayeyi. O yüzden hani çok şey yapabiliyorlar.
1: Peki oyunculuk mu daha çok stresli yoksa yazmak mı? Yani şu an
0: İkisi de stresli değil.
1: Hayır şu an anlaşıyorum. Ha. Hangisinde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz?
0: Ha şöyle şimdi ben 30 yıldır kendime bir sürü iş yaptım yanı sıra. Yani oyunculuğun yanı sıra ama hani ne iş yapıyorsun dediğinde hep oyuncuyum dedim. Asıl işim o dedim. Eğer o ara çalışmıyorsam işsizim dedim mesela. Kimse sormadı hani. Yazar demiyorum kendime. Bir kitap yazdım. Bunu da buradaki öyküleri de 7-8 yılda falan ancak yazdım. Üstelik de. Eğer ikinci kitabı yazabilirsem, üstüne üçüncü kitabı yazabilirsem belki o zaman yazar da derim. Ama şu anda hangisi ağır geliyor? Şöyle söyleyeyim. Senaryo geliyor. Yarın ne çekeceğiz onu düşünürken oyunculuktan büyük haz alıyorum. Oturup da bilgisayarda yazıyı toparlama anına girdiğimde yazarlıktan ki hangisini yapıyorsam o an
1: ondan büyük keyif alıyorsunuz. Peki yazmak bir terapi biçimi mi sizin için yoksa bir yüzleşme mi?
0: Terapi daha çok. Yani şey bunu daha önce de yine böyle bir söyleşide konuşmuştuk. O söyleşide pat diye çıkmıştı. Yazmadığımda bir fikir aklıma geldi. Onu yazmadığımda şey oluyor. Kafamın içinde çok fazla dönüyor ve rahatsız etmeye başlıyor beni. Onu hemen çıkartıp mesela telefonun notlar bölümüne girip hemen oraya ayaküstü bile olsa iki satır yazdığım anda biraz sakinleşiyor ortalık. Sanki o kelimeler girmişler kafamın içine bari hadi hadi hadi hadi yaz bize çabuk. Ondan sonra beni ekleyeceksin. Oradan işte A harfi geliyor, V harfi çekiliyor. Önce ben geçeceğim diyor. Böyle bir curcuna var. Onları aktardığım an notlara kafam rahatlıyor.
1: Peki.
0: Bu duygunun aynısını oynarken de yaşıyorum ama. Sahneyi alıyorum. Öyle mi oynayacağım, böyle mi oynayacağım? Bir sürü duygu ortaya çıkıyor. Bizi unuttun, işte efendime söyleyin biraz kaygılı olmamız lazım değil mi? Hayır bunu keyifli tutalım bilmem ne filan diye. Doğru olanı bulduğum anda, kendimce doğru olanı bulduğum anda hop sesler dinliyor, sakinleşiyor.
1: Orada iyi hissediyorsunuz. Tamam ikisini iyi hissediyorsunuz. Peki kalemle yazmak mı? Çünkü çağımızda maalesef kitabı da bilgisayardan yazıyorsunuz ya da telefon notlarını yazıyorsunuz.
0: Bilgisayarla değil, ben telefonla yazıyorum aslında. Evet, ben bayağı telefonla yazıyorum. Benim telefonumun notlar bölümü işte çevir çevir gidiyor böyle aşağılara kadar. Bazen hatta böyle...
1: Kaç bin not var? Acaba?
0: Bin değilse de bir 300-400 civarında böyle hani şey başlık falan varmış. Vardır herhalde böyle. Çoğunlukla birden böyle oturup şeyde hızlı hızlı yazarım. Onu orada bitiririm. Sonra onları bilgisayara atıp bilgisayarda düzeltirim. kalemle yazmayı denedim. Biraz romantik bir taraftan bakıp büyük bir defter aldım. Hı hı. Kalın ciltli ve büyük, boy olarak da büyük, A3 boyutunda bir defter aldım. Hı hı. Çünkü hızlı yazıyorum ve büyük yazıyorum yazarken. Orada çok ince küçük yazdım. Ondan daha büyük yazıyorum normalde.
1: Ben kontrol ederim ama yazınızı da çok beğendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bir tarzı var yani.
0: Bu çok cezaya kaldığım için.
1: Bir ruhu var. Hayır, burada mektup görünce dedim ki, çünkü kesin Ömer Duran dedim, kalemle bir sürü mektup yazmıştır diye düşündüm.
0: Mektup çok yazdım.
1: Işık taşıma yapsın.
0: Sevdiğim kadınlara.
1: Sevdiğiniz kadınlara. Güzel. Çok güzel.
0: Sevdiğim kadınlara çok mektup yazdım. Hala küçük notlar yazmayı seviyorum sevdiğim kadına. Onun da hoşuna gidiyor. Ben de böyle küçük küçük notlar bırakıyorum ona. Yani kalemi kullanıyorum hala, öyle söyleyeyim.
1: Güzel.
0: Kalem kullanmayı da seviyorum. İyi bir kalem de çok keyifli oluyor bu arada. O kalem de güzel bir kalem bu arada.
1: Benim
0: güzel
1: en yazıyor. Sevdiğim kalemim. Gerçekten güzel çok seviyorum. Bazen yazmaya üzülüyorum. İyi ki geldiniz.
0: İyi ki çağırdınız. Çok güzel bir sohbet. Çok zor sorular sordunuz ama bence altından kalktım. Kalkamadıysam da affola.
1: Demeyin öyle, üzülüyorum. Zor soru sormak istemiyorum ama çok gerçekten merak ettiğim şey vardı. Dilerim ikincisi gelir, üçüncüsü gelir, dördüncüsü. Hatta bazı hikayeler dilerim ki film olur. Yeni projenizi de merakla bekliyoruz. Yeni karakterinizi.
0: Bakalım. Çok güzel sözler. Kitap için söyledikleriniz için ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: notte, buona notte.
1: Samim? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Aliya, biz buradan gidiyoruz.
1: İyi tamam Samet. Abi nasıl gideceksiniz?
2: Abi bizimle gelin diyeceğim ama.
0: Yok ya, bir taksiye biner gideriz biz ya. Halim nasılsın, iyi misin oğlum? Hadi geçmiş olsun.
1: Size de.
2: Ablan atar senden mi?
1: Ben...

0: Abla! Dayım hala gelmedi.
1: Gelir birazdan.
0: Ne zaman?
1: Birazdan. Bir saat kaç oldu? Sen hala uyumadın mı? Uyku yok mu senin? Gel bakalım, merak kutuşucu. Herkes evde olmadan uyuyamıyorsun değil mi? Gel ablacığım. Sen merak etme. Gelir şimdi dayım. Ah bah.

0: Feride, ya hastanede bir polis bir şeyler söylüyordu ama...
1: Ha, senin abi halletti onu ablam. İşte öyle arkadaşlar kavga etmişler, bir kazadır dedi halloldu ama.
2: Ey arkadaş, adam bu ne arkadaş? Yılan, yılan!
3: Abi seni bize götürüyorum.
2: Ülkemi beni eve götür.
0: Allah aşkına inat etme ya, şu haline bak bir başına.
2: Yok oğlum, hacet yok.
1: Halim git işte ya. Git, hem Muazzez teyze de alakadar olur seninle. Git yani, yalnız kalma.

0: Baba.
1: Nereden çıktın gecenin bu saatinde?
0: Yanına geldim. Girebilir miyim?

0: Feride bitti perişan.
1: Ablam biz Halim'in yüzüne nasıl bakacağız ya?
0: Anacığım ne bileyim nasıl bakacağız?
1: Ama ablam bak bizde de hata var. Sen onu bugün arayacaktın, gidecektin yanına, konuşacaktın.
0: Anacığım konuşacaktım da yani ben nereden bileceğim bu Ali kalkacak Halim'in karşısına geçecek?
1: O da canını mı susamış ya?
0: Ne bileyim ne? Feride bak bu çocuk Adanalı. Bu çocukuyla kolay kolay affetmeyecek ha. Bak gör bu iş burada bitmeyecek. Daha biz çok gün göreceğiz.
1: Ay. Ay Allah korusun ablam. Allah korusun ya. Abla. Hı. Seyhan varmış mıdır?
0: Varmıştır gülüm herhalde.
1: Bir arasak mı be?
0: Anacığım babamın kalbine indirmeyelim bu saatte.
1: Ay yok ben çok merak ediyorum. Arayacağım.

0: Dayı?
1: Canan sen uyumadın mı oğlum?
0: Mamamın uykusu gelmemiş.
2: Ali abi.
3: Ne haber Eda?
2: Ne oldu sana?
3: Yok bir şey ya.
2: İyi misin?
3: İyi.
1: İyi lan. Ali abi.
3: Ya siz niye ayaktasınız ki? Saat kaç oldu? Yarın sabah kalkamayacaksınız. Hadi yata. Hadi Can. Hadi oğlum.
0: Tamam.
1: Hadi gel sen de oğlum.
2: Babam.
4: Şeyhan, birine bir şey mi oldu?
2: Yok baba.
4: Meriya?
2: Ablam da iyi. Herkesin sağlığı yerinde.
4: Ya ne öyle işte? Kocam bir kabahatmış dedi. Ya söylesene Ceyhan.
2: Evlenmedim baba.
4: Evlenmedin mi?
2: Evlenmedim.
4: Sebep?
2: Sebep? Sebep benim. Olmadı baba. Yapamadım.
4: Ya ne demek yapamadım?
2: Yapamadım baba, affedersin.
4: Nikahın üzerinden kaç vakit geçti? Söylemeye şimdi mi geldin Ceyhan? Sen benimle oyun mu oynuyorsun?
5: Ama habersiz de bu kızların ipiyle kuyuya inilir mi?
6: Anne!
5: Muhinis olan oğlanı bu hale getirdi. Bak gör Feride ne yapacak.
3: Şenna, ben bunu nasıl sağ bıraktım?
6: Halim,
3: ben bu uğursuzu nasıl elimden kaçırdım Kirve? Ben onun ağzını burnunu nasıl kırmadım lan?
6: Halim, abicim sakin ol.
3: Nasıl sakin olayım kardeşim? Bu şerefsiz, namussuz benim Seyhan'ıma göz koydum. Ben bunu nasıl yaşattım? Ben bunu yaşatmam.
6: Abicim saçmalama.
3: Çek. Bırak. Allah aşkına bırak.
6: Halim.
3: Allah aşkına bırak, gideceğim ben bunun ağzını burnunu kırmaz mıyım ulan?
6: Halim saçmalama abi.
3: Gitmem lazım Kenan.
6: Halim
3: Allah aşkına bırak. Allah'ın kitabını seviyorsan benim burada ne işim var kardeşim?
2: Oğlum ıhlamurla hiç öyle gidersin.
3: Ben bu uğursuz, ben bu şerefsiz.
6: Kenan.
3: Halim. Allah'ını seviyorsan diyorum bak bir kere beni bırak Kenan önümde durma lan.
6: Tamam yahu bir sakin ol. Gecenin bu saati olmuş. Çoluk çocuk uyuyor. Sen mavi ayıp değil mi? He? Yakışır mı sana?

0: Ya oğlum sende hiç akıl yok mu Ali?
1: Ya ne yapayım abi ya?
0: Ne demek ne yapayım ulan serseri, ne demek ne yapayım?
1: Ya sen mi abi?
0: Oğlum bu kız nişanlanmış, evlenecek, sen bunu bilmiyor musun ya?
1: Evlenmedi.
0: Niye? Senin yüzünden.
1: Benim yüzümden mi?
0: Ya kimin yüzünden?
1: Abi ne yaptım, başına silah mı dayadım ya, zor mu kullandım?
0: Kızı yolundan çıkardın oğlum.
1: Abi kimse kimseyi yoldan falan çıkarmadı ya, biz aşık olduk birbirimize.
0: Bu iş burada bitmez Ali Yaman. Daha senin canın çok yanacak. Çok yanacak.
2: Kızım nikahtan kaçıyor. Bana haber veren yok.
3: Söyleyemedik baba.

0: söyleyemedik.
1: Sen üzülme kızma diye.
0: Eşkana konuşma ya Seyhan. Kahveye giriyorum. Millet sigarası gibi dağılıyor. Bir Allah'ın kulu. Ya bir tek Allah'ın kulu ağzını açıp bir şey demez mi?
1: Onlar da bir şey diyememişler işte baba.
0: Hadi onlar el. Ya siz? Siz de güne duruyorsunuz. Ablanın ettiği yetmedi. Bir de sen bizi rezil ettin.
1: Baba.
0: Ya ne yüzden geldin buraya?
1: Baba ya.
0: Sizi orada bir başına bırakmak hata. Üçünüz bir adam edemediniz. Yazıklar olsun size.

0: Annem? Annem oğlum. Sayman, günaydın. Ben Muazzez. Kenan'ın annesi.
1: Muazzez Hanım, hayırdır?
0: Vallahi pek hayır değil. Senin oğlan bizde. Akşam bir kaza geçirmiş.
1: Kaza mı?
0: Ya işte kaza diyeceğiz artık. Yine kız meselesi.
1: Kız mı?
0: Seyhan, Seyhan.
1: Muazzez Hanım, Halim iyi mi?
0: Perişan be canım, ne iyi olacak? Paspasa çevirdiler oğlanı. Yani ben de anlayayım, vallahi çok üzülüyorum.
2: Muazzez teyze.
0: Aman oğlana baksana, bir deri bir kemik. Daha nişanlıyken böyle olursa evlendikten sonra çocuğun kaketi çıkacak.
2: Ya dur, tövbe tövbe. Muazzez teyzeciğim, ver bakayım şunu. Ya ver ya Allah aşkına ya. Sabah sabah böyle felaket tellallı yapılır mı ya? Anacığım.
1: Ne oluyor orada Halim?
2: Yok bir şey, yok bir şey.
1: Ne oldu sana?
2: Ya küçük bir olay oldu işte, adam mühim değil.
0: Saime Hanım, sen gel mukayyet ol oğluna.
2: Ya bir dur Muazzez teyze, Allah aşkına bir dur ya. Ne?
1: Ben geliyorum oraya.
3: Anacığım hacet.
2: Yok mühim bir şey değil, sen meraklanma. Ey peki ama peki, tamam peki, hadi. Öptüm ellerinden, hadi.
0: Ne diyor?
2: İstanbul'a geliyormuş, İstanbul'a.
0: Oh. Olacağı buydu.
4: Günaydın baba. Kahvaltı hazır, buyur.
5: İstemez, aç değilim.
4: Çay koyayım.
5: İstemem dedim ya. Sen yemeğini ye, gidiyoruz.
4: Nereye?
5: Ya bırak soru sormayı.
4: Baba.
5: Ya hadi. Yemeğini ye.

0: eve gidersiniz.
1: Tamam.
2: Ben?
0: Sen benimle otele geleceksin oğlum.
2: Ali ablaya gitmeyecek miyim?
0: Yok canım, bugün gitmeyeceksin.
3: Dayı. Hı? Ali abiye ne oldu?
0: Ya onun ne sen sor ne de ben söyleyeyim.
1: Niye?
4: Günaydın.
1: Günaydın Ali abi.
4: Abi ben çıkıyorum.
0: Yani iki lokma bir şey.
4: Yok abi ya.
0: Ali.
1: Eda hadi biz de çıkalım.
3: Tamam. Allah'a ısmarladık Ali abi.
4: Hadi görüşürüz.
0: Hadi iyi dersler. Ali iki dakika konuşalım ya, sen bekle de.

0: Günaydın Halim abi.
1: Günaydın Ada.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Nasıl iyiydi?
2: Eda. Hı? Halim abinin yüzüne ne oldu?
0: Vallahi bilmiyorum da Ali abinin suratına ne olduysa olmuş galiba.
2: Aa, kavga etmişler ha.
0: Herhalde. Sana bir bakma. Yiğit. Halim.
1: Ablam günaydın.
0: Günaydın Halim. Nasılsın?
1: Zahmet olmazsa bir Seyhan'ı çağırabilir misin?
0: Seyhan yok.
1: Yok mu? Nerede?
0: Gitti.
1: Nereye?
0: Adana'ya.
1: Adana mı?
0: Nereye gidiyoruz baba?
3: Soru sorma. Eğer ben de Cebar Ağa'ysam bu meseleyi kökünden halledeceğim.
0: Nasıl halledeceğim baba?
3: Seyhan.
0: Baba mı?
3: Ya sus. Kafamı karıştırma.
1: Adana.
0: Adana.
1: Sebep?
0: Ben gönderdim Halim. Bak gitsin. Bu sular bir durulsun.
1: Nasıl durulacak ki abla? Bu fırtına nasıl durulacak sen söyle bana.
0: Halim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ferda.
0: Halim bak.
1: Abla. Bu herif dün geldi bana Seyhan'ı sordu. Uğursuz Seyhan'ın gittiğini nereden biliyor ki? Doğru mu söyledikleri? He? Abla Seyhan'ın bir alakası... Bu işin bir aslı astarı var mı ki ya?
4: Oğlum sen hala ne arıyorsun lan burada? Bu herif hala ne arıyor abla?
0: Halim, Halim dur!
4: Ferda bırak abla aşkına gel buraya namussuz.
5: Gelsene oğlum sen.
4: Neye gir bıraksana.
5: Ya neye gidiyorsun
0: oğlum? Halim abla ablana ver.
4: Gebertirim lan be.
5: Ya yenge bırak.
4: Ya ne yengesi oğlum ne yenge diyor ya sen.
5: Bıraksana ablacım bırak.
0: Ya Ali. Ali. Ya,
4: ne oluyor yine orada ya? Seni bir daha
6: vurma. Can çekil pencerenin önünde durma. Çekil oğlum oradan.
0: Ha, çekil Ali. Ali. Ali dur.
4: Feride Allah'ın kitabını sanırsan
5: buraya da bırak Allah aşkına. Bırak gelsin ya. Bırak.
0: Ali Ali
4: dur
0: ya.
4: Yettiniz ulan. Yeter be. Yettiniz ulan!
1: Ya sen mi abi?
4: Ne abisi? Herkesi perişan ettiniz, yediniz bitirdiniz ulan! Allah'ım pilotlar! Rahat bırakın şu kadını!
6: Kaliye sen evine gir hadi. Hadi peri kız sen de.
4: Hadi herkes yoluna hadi!

0: çıkaracaksınız ben Allah'ım pilotları.
1: Ablam iyi misin?
2: Ya nasıl iyi olacağım ya Feride, Allah aşkına şu başımıza gelene bir bak. Yani bir başımıza taş yağmadığı kaldı.
3: Allah'ın akılsızı. Allah'ın akılsızı.
4: Hadi Can Can.
5: Hazırım.
4: Hadi bakalım.
2: Samet.
5: Melih abla.
4: Oğlum dur.
2: Ay çok özledim seni koca.
5: Ben de seni çok özledim.
4: İyi misin Melih abla?
2: Ne bileyim Samet, işte bir fırtınadır koptu.
4: Dinecek Melih abla, dindireceğiz.
2: Nasıl dinecek Allah aşkına bilmiyorum ki yani. Ben artık...

0: düşüneceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Biri bana söylesin yani, bu iş nasıl hallolacak?
1: Hallolacak böyle.
0: Paramparça olduk Samim, dağıldık. Birimiz o tarafta, birimiz bu tarafta.

0: Eğer işin varsa pamuğu bana bırak. Ben evde bakacağım.
1: Lütfen.
2: Melih ablanı üzmek yok ha.
0: Yok, beni üzmez ki o.
3: Sen de söz verdin.
0: Evet, söz tamam.
3: Ben pamuğu erkenden gelip alırım, tamam?
0: Yok, acelesi yok.
3: Olasmadık.
0: Hadi güle güle.

0: göstersin. Kızım başına geldi.
1: Ne oluyordu?
0: Yok bir şey hocam.
1: Nurcan, kalk bakayım oradan. Geç şöyle öne.

0: Dumale.
1: Geçmiş olsun usta. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun.
0: Sağ ol. Dur da çıkın oradan. Cumali sen gel.
1: Geldim usta.
0: Senin burada bir amcaoğlu var değil mi?
1: Evet ustam, Caner.
0: Barfedaisi.
1: Evet ustam, ne oldu ki?
0: Ben ona götüreceğim.
1: Niye?
0: Sebebini sorma oğlum, götüreceksin işte.
1: Tamam ustam, ne zaman dersen.
0: Şimdi.
1: Şimdi mi?
0: Ellerindekini bırak, ben dışarıda bekliyorum. Çok da belli.

0: öğlene bir randevu daha aldım.
1: Deniz anlata bitiremiyor. Cillop gibi çocuktu.
0: Şşşt Feride.
2: Merhaba arkadaşlar.
0: Merhaba Feride.
2: Ya Zacım ne güzel yanmışsın.
0: Sağ ol, dün geldik ama sen yoktun.
2: İşim vardı. Bir daha gideceğiniz zaman haber verin de ben de orada olayım.
0: Tamam.
2: Hadi görüşürüz.

0: Alo.
1: Aşkım nasılsın?
0: İyi vallahi Kenancığım, seni sormalı. Sesin soluğun kesildi.
2: Hayatım işler yoğun.
1: Reklamın işe yaradı. Bugün 5 seans üst üste randevumuz var.
0: 5 seans.
2: Vallahi.
1: Üstü de senin hemşire arkadaşlar.
0: Tamam o zaman. Sen ben gelmeden kimseyi seansa almıyorsun, tamam mı Kenan?
1: Nasıl?
3: Şimdi ben bizim hemşire arkadaşlarla konuşacağım. Biz birlikte geleceğiz. Hem sana yardımım dokunur.
1: Hayatım senin için zor olmasın.
0: Ay sen merak etme canım, olur mu? Hadi o zaman görüşürüz aşkım.
1: Tamam Feride.
4: Cumali bura değil mi oğlum?
5: Bura usta.
4: Caner emaneti hazır etti mi?
5: Etti.
4: İyi, sen burada bekle, geliyorum ben.
5: Ustam.
4: He.
5: Ustam ne olur yapma.
4: Tamam sen karışma Cumali.
5: Ya ustam istersen bana kız, istersen beni döv ama bu belaya bulaştın mı çıkmanın imkanı yok. Bırak ben gideyim ustam.
4: Ya otur oturduğun yerde.
5: Ustam iyi düşündün mü?
4: Cumali düşünecek bir şey mi kaldı oğlum? Düşünecek bir şey mi kaldı? Bekle.

0: Ağlarsan gözüne, yemezsen özüne zararmış ha.
1: O ne demek?
0: Zamanında rahmetli anacığım söylerdi. Ben de söylenirdim. Bak şimdi de iyice ona benzedim.
1: Ben de annem benziyorum.
0: Benziyorsun tabii. Bak bu gözler var ya, aynı Sema ha. Of canım benim. Bu kim şimdi ya? Bakayım. Baba.
2: Meriha.
0: Babam sen nereden çıktın?
2: Yürü Seyhan.

0: Yok ya.
1: Niye?
0: Görmüyor musun?
1: Yok güzelim, görmüyorum. Sen gördün mü ne sınavda?
0: Ya Nurcan.
1: Niye açmadın kağıdını?
0: Abi hoca bakıyordu.
1: Arkasını döndün daha.
2: Hop! Nurcan, ne oluyor ya? Uğraşmasın.
1: Sen karışma Furkan.
0: Ne istiyorsun benden?
1: Ya bak kaç kere söyleyeceğim sana
2: Nurcan,
1: bak.
2: Nurcan al.
1: Ya çekilsene Furkan.
2: Çocuklar, ne oluyor burada? Hocam, bir şey yok. Nurcan, hadi gitsene sen, hadi. Hadi kızım, sınıflara hadi bakayım.
0: Allah Allah.
2: İyi misin?
0: Evet.
3: Çocuğa bak ya.

0: Tanrım, cumali hallettik.
1: Hadi kardeş. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Arkadaşlar ben hazırım, hadi.
3: Bir de biz giderdik.
2: Aa, Kenan'a.
3: Evet, sana iş çıkardık.
2: Yok gülüm yok, ne işi? Seve seve gelirim. Hem zaten Kenan da beni bekliyordu. Gel dağcım. Hadi. Alo?
4: Teyze, çabuk eve.
2: Ablam gelemem. Arkadaşlarla solaryuma gidiyoruz.
4: Bak hala solaryum diyor Feride.
2: Ablam işim uzun sürmez ki, çıkışta gelsem.
4: Anacığım olmaz.
2: Niye?
4: Yahu babam evde.
2: Ne?
4: Babam geldi, babam. Seyhan'ı da almış. Üçünüzle beraber konuşacağım diyor.
2: Ablam ne diyorsun sen?
4: Ya Feride, Allah aşkına soru sorma. Hadi çabuk eve.
2: Tamam tamam. Uf, geliyorum, tamam hadi. Kızlar.
3: Ne oldu?
2: Ben gelemeyeceğim, bir işim çıktı da. Artık sonra görüşürüz.
3: Görüşürüz. Söylemiştim size.
5: Al bakalım pehlivan.
6: Çok güzel şekerler.
5: Büyümüşsün ha, görmeyeli.
6: Gerçekten mi?
5: Gerçekten ya.
6: Sen de. Artık burada mı kalacaksın?
5: Yok, döneceğim.
6: Niye?
5: Öyle icap ediyor.
6: Ne kadar kalacaksın?
5: Buradaki işimi görüp gideceğim.

0: Melia!
1: Biz tatsızlığı problemi hallettik. Ellerinize sağlık. Eğer ki
2: fırında bir bozulma olursa ben tekrar arayacağım.
1: İyi günler.
3: Ne fırını ya? Allah Allah.
4: Ne oldu şef?
3: Bilmiyorum ki usta, cevap vermiyor.

0: İyi misin? Ne oldu? Niye geldiniz?
1: Ben de bilmiyorum ki.
0: Babam bir şey demedim.
1: Yok ablam. Sabah kalktı işte gidiyoruz dedi. İlk uçağa atladık geldik. Abla. Ben şeyi söyleyemedim.
0: Neyi?
1: Ya evlenmediğimi söyledim de.
0: Ali'ye. Seyhan sen niye gittin oraya?
1: Abla ya.
0: Seyhan dün burada kıyamet koptu. O çocuklar birbirine girdi.
1: Ne zaman?
0: Dün. Halim'le Ali.
1: Ne oldu abla?
0: Artık bunu Halim'e soracağım.
1: Abla.
0: Ya anacığım Allah aşkına sen niye gittin, niye geldin?
1: Abla bak ben Halim'le konuşacağım. Her şeyi anlatacağım ama sen babama bir şey söyleme, tamam mı? Ne olursun bak daha değil. Tamam mı? Hı? Lütfen.

0: Ya usta bana müsaade, ben gidiyorum.
1: Tamam şef.
0: Gidip pambuğu alacağım da. Hadi al asmaladık.
1: Güle güle.
2: Alo.
3: Ay.
2: Seyhan.
4: Ya neredesin?
3: İstanbul'da.
2: Neredesin? İki gündür her yerde seni arıyorum ya.
3: Görüşebilir miyiz?
2: Sen neredesin? Söyle, gelip alayım hemen.
3: Ben kafeye ineceğim birazdan.
2: Tamam.
3: Ama evden ne zaman çıkarım bilmiyorum.
2: Tamam, sen merak etme, ben beklerim.
3: Ali. Ha. Gitmem lazım, arayacağım, tamam?
2: Tamam.

0: Abla?
1: Yandık Feride.
0: Ne oldu ablam ya? Ne işin var? Nereden çıktı baba?
1: Ne bileyim, Gülüm Seyhan'ı da almış gelmiş.
0: Aa, Seyhan nasıl? İyi, burada yukarıda.
2: Meliha!
1: Geldik babam.
0: Hadi geç.
3: İyisin.
4: Hı hı, evet. Dedim sana Nurcan'ı arzadır diye.
3: Ya dur, tamam, gitmeyin, at kızın üstüne.
4: Hocaya gidelim. Senin yerini değiştirsin.
1: Ya yok, tamam, ben halledeceğim ya.
3: Güveniyorsun kendine.
1: Evet.
3: Ne oldu, yine Nurcan mı konuşuluyor? Bela aldı kızın başına ya.
4: Müdüre gidelim.
3: Yok. Eda halledecek kendi başına. Konuştuk.
5: Bakar mısınız?
4: Saçmalama. Geçen yıl sevgilisiyle beraber okuldan bir kızın yüzünü gözünü de attılar ya.
1: E kimse şikayet etmedi mi?
3: Ne ya? Nereye şikayet ediyor? Kimse ben gördüm demiyor ki.
1: Sonra?
4: O kızı okuldan aldılar.
6: Topun başında Mertcan. Geriliyor. Vuruyor.

0: Sebep?
1: Anlaşamadı.
0: Benim niye haberim olmadı?
1: Babam.
0: Sen karışma.
1: Baba, üzmeyelim seni diye.
0: Ya akıl var, izan var. Hem ben üzülmeyeyim diyorsunuz. Hem de bunu kalkıp yanıma gönderiyorsunuz.
1: Dersini alsın diye.
0: Sen aldın mı dersini? Ha? 20 sene geçti. Sen hala o samim denizi bir değil, bana karşı kolluyorsun.
1: Babam.
0: Kes! Ben seni bacılarının başına, onlara mukayyet ol diye gönderdim. Siz üç bacı birbirinize girmişsiniz. Nikahtan kaçmışsınız, zıvaneden çıkmışsınız.
1: Babam bir dinlesen.
0: Rezillik, kepazelik almış yürümüş. Yeter! Üçümüz de Adana'ya.
1: Ne? Adana mı?
0: Adana'ya dönüyorsunuz.

0: Ustam.
1: Cumali sana.
0: Ustam ne olur.
1: Cumali tamam, işine bak. Allah Allah, karışma bana. Tamam, sakin ol. Mutfağa kimseyi sokma.
0: Tamam ustam.

0: Ya önce gel bir evin yerini öğren. Eşyaları sonra alırsın. Adresi anladın mı? Tamam Mustafa. Haydi kardeşim.
1: Baba.
0: Melia, konuştuğum delikanlı Adanalı bir kamyoncu. Mal getirmiş. Giderken bizim eşyaları toplayacak.
1: Ne demek toplayacak babam? Biz böyle paldır küldür gidecek miyiz?
0: Ya daha ne kadar bekleyeceğiz Feride?
2: Babam bak mesela şimdi bu kız sözlü. Yani yarın bir gün evlenecek.
0: Ya bırak sizin sözünüzde, nişanınızda.
1: Nasıl bırakalım babam?
0: Evlenecek adam şimdiye kadar 40 kere evlenirdi.
2: Baba.
0: İtiraz etme Melia. Adana sizin doğduğunuz bildiğiniz yer. Yarın adam gelir eşyaları toparlar. Biz de çantalarımızı aldığımız gibi gideriz.
1: Ne zaman?
0: Yarın sabah.

0: Ali ne oldu sana?
1: Oldu işte bir şey, boş ver.
0: Yani söylesene.
1: Ya tamam sen.
0: Ablam kıyamet koptu dedi.
1: Koparsa kopsun, umurumda bile değil. Çok özledim seni.
2: Ya nerede kaldı bu kamyoncu?
3: Babacığım gelecek, tamam.
2: Ha geldi mi?
3: Ha geldi, dur ben bakacağım.
2: Ya Melih açsana kızım kapıyı.
3: Açacağım baba.
2: Mustafa mı?
3: Yok babam, Mustafa değil. Dur baba, ben şimdi bakacağım. Mertcan!
1: Melih, hayırdır, ne oluyor?
4: Kaç git buradan Sami.
1: Niye?
4: Ya zor sorma işte, durma git.
1: Ya ne oluyor?
4: Babam burada.
1: Baban mı?
2: Melih!
3: Geldim baba.
1: Çapara.
5: Ya dün gece kıyamet koptu ha.
0: Aa, ne oldu?
5: Ya biz de tam bilmiyoruz.
0: Ya dayım çekti gitti. Ali abi yaralanmış.
1: Ne? Niye?
0: Bilmiyoruz işte, kimse bir şey söylemiyor bize.
5: Dayı?
0: Cabbar ağa.
1: Cabbar ağa mı? Ne arıyorsun burada?
3: Baba pehlivanı almaya gelmiş.
1: Cancan hadi oğlum.
2: Sana dokunmuyorum Sami. Üç yetimin yükünü sırtlamışsın.
3: Baba.
2: Bundan böyle Melih'e de karşına çıkmayacak. Gidiyoruz.
1: Nereye?
3: Adana'ya.
1: Adana?
2: Adana.
1: Oğlum yapma etme, olur mu öyle şey?
2: Olur. Sen ol, yarına kadar gözüme gözükme. Kamyoncu gelince haber etmeli ya.
3: Tamam baba.
2: Melih'e.
3: Geldim baba.
1: Adana.
0: Adana.
1: Ya ciddi misin?
0: Babamın tepesi attı, sizi burada bırakmam diyor.
1: Ablan?
0: Ulan ne desin Ali?
1: Ya idare etsin.
0: Hangi birimizi? Artık işleri öyle karıştırdık ki.
1: Ya deli misin Seyhan? Olmaz. Ya bırakmam seni.
0: Ali.
1: Ya olur mu öyle şey ya?
6: Nikah tarihi aldık dedin, şu haline bak. Millete rezil ettiler.
1: Anacığım sen üzme canını, boş ver, karışma.
6: Karışma olur mu canım? Sokakta mı buldum ben seni? Ne bu suratının hali?
1: Öyle işte.
6: Ne öyle? Kızın yüzünden.
1: Yok anacığım ya, Seyhan'ın bunlarla bir alakası yok.
6: Nasıl yok? Muazzez Hanım boşuna mı konuştu?
1: Heh, bir de zaten Muazzez teyze çıktı başıma. Sen onu bırak anacığım ya.
6: Bırakmam Halim, bırakmam. Kadın konuşuyorsa senin iyiliğin için konuşuyor. Sen beni götür Melih Hanım'a.
1: Melih ablamı?
6: Götür, götür.
1: Niye?
6: Ya, konuşacaklarım var.
1: Anacığım Allah aşkına.
6: İtiraz etme Halim. Şimdiye kadar sesimizi çıkarmadık. Artık yeter. Ha bırak. Bir iki çift laf da şimdi bize der.
0: Ben buradan gidelim.
1: Ben de geliyorum.
0: Nereye?
1: Adana'ya.
0: Ali.
1: Seyhan. Sen burada yoksan benim ne işim var?
0: Ali lütfen.
1: Lütfen ne?
0: Ali. Şu haline baksana.
1: Ne var halinde?
0: Perişan
1: olmuş. Olsun. Bunun da öyle değil.
0: Lütfen.
1: Seyhan bırakmam seni.
0: Ay ne diyeceğim ablanlara?
1: Bir şey deme. Basıp gidelim, zaten gitmeyecek miydin?
0: O bütün bunlar olmadan önceydi.
1: Seyhan.
0: Ali bak, ablamların benim yüzümden hayatı alt üst oldu. Başlarına gelene bak. Yani bu kadar üzüntüden sonra.
1: Ne yapacağız? Ayrılacak mıyız?
0: Ayrılmayacağız. Da birazcık bekleyelim. Yani bu kadar üstlere gitmenin alemi yok.
7: Allah Allah.
8: Dayı.
7: Temelli mi gidiyorlarmış?
8: Ne bileyim ben, gidiyorlar işte.
5: Ya niye Adana'ya gidiyorlar ki?
8: Bilmiyorum.
9: Melih abla?
8: O da gidiyor. Cancan.
9: Efendim?
8: Sen bugün Cabbar Ağa'nınla konuştun mu oğlum?
9: Evet.
8: Ne dedi, bu Adana mevzu hakkında bir şey dedi mi?
9: Onlar da içeri yolladı. Hiçbir şey duyamadım.
8: Fırttıracağım ya. Fırttıracağım. Şeytan diyor git kapısına dayan.
7: Dayı.
8: Ha?
7: Kenan abi geldi.
10: Arasayım canım.
11: Bir değişiklik var mı?
10: Yok Kenan, yok ya. Babam unutuyor, peygamber demiyor.
11: Tamam sen merak etme. Cabbar abi beni sever.
10: Sever.
11: Güzel güzel konuşur, hallederim, tamam?
10: Hadi inşallah Kenan'ım, inşallah. Hadi.
7: Buyur baba.
2: Sağ ol kızım.
7: Afiyet olsun.
2: Kamyoncu geldi mi?
7: Yok, gelmedi.

0: Babacığım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk damat.
0: Öpeyim. Ablacığım nasılsın?
2: İyi, fena değil. Babam Kenan'ın konuşacakları varmış.
1: Konuşsun. Buyur.
3: Hadi Kenan, hadi oğlum.
2: Dayı. Ha. Cabbar Ağa Kenan abiyi dinler mi?
3: Bilmiyorum, geçen sefer bir onunla konuştu. Cabbar Ağa, bu belli mi olur?

0: Babacığım haklısın. Senin yerinde olsam ben de aynı kararı verirdim. Seyhan bir hata yaptı. Ablam ses çıkarmadı. Tamam, o da onun hatası.
1: Kenan.
0: Bir dakika canım, babamla konuşuyorum.
1: Feride, bırak konuşsun bakalım ne diyecek.
0: Kusura bakma ama sen de buradan gitmekle hata ettin. Kalsan bundan hiçbiri olmayacaktı.
1: Kenan.
0: Hayatım, sözümü kesme.
1: Ya havle ve la kuvvete ya Rabbim. Baba.
0: Babacığım, kızların başı boş kalmış. Haklısın. Sen bırak. Sorumluluğu bana ver. Ben hallederim.
2: Sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun? Dönmek.
1: Baba.
2: Sus.
0: Babacığım, ben rica olarak.
2: Ya dün bir, bugün iki. Senin sözümü dinleyeceğim ha? Saygısız.
1: Babam, sakin ol canım benim.
0: Babacığım, nikah ne olacak?
2: Adam olsaydı da nikah düşseydin bugüne kadar.
1: Baba.
2: Ya alın bu adamı karşımdan.
0: Babacığım.
2: Ya ne duruyorsun karşımda hala?
1: Duydun Kenan babamı, hadi. Otur babam sen.
3: Ulan Kenan, ulan Kenan. Bu ne? Ulan bu bela gelince ille de böyle toptan mı gelir ya? Bir nefes aldırmaz mı adama ya?
4: Dayı nereye?
3: Geliyorum.
4: Hemşerim nereye?
5: Abim, araba sen mi çek şunu Allah aşkına ya?
3: Yok, bu arabanın şoförü yok, yetti onun şoförü. Sen nereye gidiyorsun hemşerim?
5: Gidin numara Cabbar Ağa'nın evi.
3: Cabbar Ağa? Adres?
5: Konur Sokak.
3: Yok, değil.
5: Adres öyle diyor.
3: Adres öyle diyor da burada öyle bir şahıs oturmuyor. Kardeş, sen yukarı mahalleye bakacaksın.
5: Yukarı?
3: He, burada öyle biri oturmuyor. Güzel.
5: Abim.
3: Buraya girmesi bir dert, çıkması bir dert. Sen buradan yukarı bayıra vur, yukarı mahalleye. Orada soracaksın, tamam mı ciğerim? Hadi benim aslanım, hadi benim kardeşim, hadi ciğerim.
1: Bravo Kenan ya.
0: Ne bravosu Feride?
1: Ya bir çuval inciri berbat ettin ya.
0: Hayatım, ben elimden geleni yaptım, gördüm.
1: Ya ne gördün Kenan ya? Koskoca adamı alttan alacağın yere kalkıp akıl veriyorsun.
0: Ne deseydin Feride?
1: Çok geç artık.
0: Feride.
6: Feride.
1: Babam, geliyorum. Hadi Kenan.
0: Feride. Sen yarın taşınacak mısın?
1: Bilmiyorum.
7: Feride.
1: Geldim. Kenan, git sen hadi, bekleme.
0: Feride.
1: Ben haber vereceğim.
3: Oh ya, şu melyaları taşıyacak kamyonu yolladım ya.
1: Kamyon mu?
3: He, nereye yolladın? Yukarı bayrağa doğru yolladım. Akşama kadar arasınlar artık.

0: ve arabada bekleyin.
1: Niye oğlum?
0: Yok, ben çıkmayayım şimdi ya. Sen gir.
1: Sahi mi teyze? Ablan evde.

0: Saime teyze.
1: Sağ ol. Saime Hanım.
2: Hoş geldin Saime Hanım.
1: Hoş bulduk Cabbar'a.
0: Ya ne zaman geldin anlatayım, halim de hiç haber vermedi.
1: Haber verecek hal mi kalmış Meliha Hanım? Oğlanın yüzü gözü bir yerde.
0: Saime teyzem kahve?
1: Fazla kalmayacağım kızım. Meliha Hanım'a bir iki laf edip gideceğim.
2: Meliha, ben aşağıdayım. Siz konuşacağınızı konuş.
0: Yardım edeyim babam. Tamam babam, tamam. İyi misin?
3: İyiyim.
0: Yaralanmışsın.
3: Budak.
0: Halim.
3: Seha. Bize ne oldu ya? Biz nasıl bu hale geldik?
1: Bir dünya insana rezil olduk Meliha Hanım. Nikah tarihi alındı. El alemin ağzı kapanacak dedik. Oğlanın haline bak.
0: Vallahi biz de böyle olsun istemezdik Saime ama...
1: Nasıl oldu o vakit?
0: Yani Saime...
1: Ben oğlumu bunun için mi yolladım? Yıllardır bunun için mi ayrı kaldım?
0: Yok, yok değil tabii, öyle değil de...
1: Ayıptır Meliha Hanım. Biz yıllardır yüz yüze bakmış insanlarız. Ben oğlumu size emanet ettim. Bunların zerresi Seyhan'ın başına gelseydi... Ortalığı yıkmıştın, yalan mı?
0: Doğru, valla haklısın Saime.
1: Halim hiç gelmeyecekti İstanbul'a. Keşke siz de gelmeyeydiniz. Adana'da kalsak bunların hiçbiri olmazdı. Sizi bu İstanbul bozdu.
3: Neyse. Senin suçun değil, ben biliyorum. Erkek milletini iyi bilirim. O uğursuz kendi kendine gelin güven olur böyle.
0: Yok Halim. Öyle değil.
3: Nasıl öyle değil ya?
0: Ben gittim.
3: Ona.
0: Seni kırmak istemedim ben Halim, gerçekten. Halim, bu dünyada üzmek isteyeceğim son insan sendin ama...
3: Sen mi gittin?
0: Evet.
3: Şimdi onun dedikleri doğru mu yani?

0: Ali abi.
1: Ne haber Lido? İyiyim. Abi. Konuşabilir miyiz?
0: Ne konuşacağız?
1: Seyhanlar Adana'ya dönüyorlarmış.
0: Gidiyorlar biliyorum.
1: Abi hallet şu işi ya.
0: Neyi halledeceğim Ali?
1: Ya yengeyle konuş.
0: Yenge değil, Cabbar Ağa götürüyor.
1: Tamam işte konuş.
0: Ya bana akıl verip durma Ali. Adam beni dinleyecek olsa konuşacağım.
1: Tamam beraber gidelim.
0: Hah bir onu yapmadığımız kalmıştı oğlum.
1: Ya abi.
0: Bana boyna abi deyip durma.
2: Ben gideyim.
0: Nereye gideceksin?
2: Konuşmaya.
3: Cabbar Ağa'yla.
0: Olmaz öyle şey.
2: Niye?
0: Ya olmaz Cancan.
1: Ya abi bir konuşsun.
0: Oğlum ne deneyeceğiz? El kadar çocuk.
1: Ne yapacak çocuğu? Yiyecek mi?
2: Beni?
4: Ya Cabbar Ağa hem Mertu'yu çok seviyor.
0: Öyle seviyor orası doğru.
2: Ya iyi de dayı ya bağırıp çağırırsa? O bana bağırmaz.
0: Sana ne? Buna kızmaz tabii. Onun derdi benimle.
1: Abi bak iki gün sonra gidecekler. Biz de çok üzüleceğiz. Çocuk gidip bir konuşsun ya. Ha, ne kaybederiz?
4: Ya dayı ben götürürüm Mertu'yu.
2: Lütfen.
0: Bak orada oyalanmak yok. Lafını söyleyeceksin geleceksin buraya.
2: Tamam.
1: Hadi bakalım bakalım.
0: Hadi.
3: Gel ablacığım giyinelim o zaman biz.
0: Cancan ne diyeceğini biliyor musun? Bak bekle ben sana öğreteyim. Gideceksin diyeceksin ki Melih abla benim canım ciğerim. Karşısına geçeceksin.

0: Cumali.
1: Buyur usta.
0: Otur. Senden bir şey daha isteyeceğim.
1: Emret ustam, ne istersen.
0: Şimdi biliyorum, başımızda bir şerefsiz belası var. Hüseyin yengere musallat oldu. Beni yıkadı, kızı zehirledi. Bela değil, mikrop. Şimdi biz seninle el ele vereceğiz. Bu mikrobu def edeceğiz.
1: Nasıl edeceğiz peki ustam?
0: Seha yengenin evine gideceğim. Seni kimse şeyler görmeyecek. Oraya bir yere sotalanacağım, bekleyeceğim.
1: Bekleyeceğim.
0: Bu ırz düşmanı geldiği anda bana bir telefon çak yeter.
1: O kadar mı ustam?
0: O kadar. Başka bir şey istemiyorum.
1: Ustam.
0: Cumali, tamam değil mi?
1: Tamam ustam.
0: Peki. Hadi bakalım.

0: Diyeceksin ki Melih abla benim canım ciğerim, bizi ayırma diyeceksin, tamam mı can canım?
1: Tamam.
0: Aferin sana oğlum. Yiğit hadi. Can can sana emanet.
2: Tamam dayı, sen merak etme.
1: Ablacığım bak, eğer sana kızarsa hemen kaçacaksın, tamam mı?
0: Ya niye kızsın ufacık çocuk? Şş, kazasız belasız gidip gelin oğlum. Hadi selametle.
2: Gelmek can.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Gelebilir mi Seyhan abla?
3: Tabii tabii. Gel.
0: Seyhan, bir şeker alıp gelecek size emanet ha.
3: Tamam Samim abi.

0: Valla vazgeçer diye bekliyoruz ama değişen bir şey yok.
1: Hayatım, vazgeçmezse gidecek misin Adana'ya?
0: E ne yapacağız Kenancığım, gideceğiz işte. Ne diyeceğiz?
2: Gelmiyoruz bu gece.
1: Allah Allah.
0: Seyhan ne oldu?
3: Hiç, Mertcan geldi. Eyse aşağıda babamla konuşuyor.
0: Kenancığım ben seni sonra arayayım, olur mu? Tamam hadi canım. Ne konuşuyor babamla?
3: Adana meselesini.
0: Adana mı?
3: Hı.
0: Mertcan.
3: Mertcan.
0: Allah Allah.
4: Melih abla her gün bana börek yapıyor, kurabiye yapıyor, çikolata alıyor.
5: Yemeklerini bir güzel yiyor ki babam, bir görsen.
6: Sen olmayınca ne yapıyor?
5: Yok babam, her gün beraberiz. Vallahi bir gün görüşmesek burnumun direği sızlıyor. Hapan bak.

0: ablayı çok özlüyorum.
1: Ben de canım benim, ben de.
0: Ben hep Melih ablayla olmak istiyorum. Onun için lütfen Melih ablayı, Feride ablayı, Seyhan ablayı Adana'ya yollamayın. Lütfen.

0: oluyor abi?
1: Anlamadım onu.
2: Hatta Baran'ın yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyor.
1: Hadi Can, hadi Can.
3: Yiğit, Gülüm ne bekliyorsun kapıda? Gelsene içeri.
4: Yok, gelmiyor Feride abla, ben böyle iyiyim de. Nasıl gidiyor?
3: Mertcan yukarıda konuşuyorlar.
4: Mertcan halleder, merak etme. İki yanak sıktırır, bitti.
3: Ay inşallah ya, inşallah.
5: Aferin sana pehlivan. Manalı ve güzel konuştun. Ama bu büyüklerin işi. Söyle o dayın olacak namussuza, seni karıştırmaz.
6: Baba.
5: Lafımı kesme Melia.
6: Gidiyor musunuz?
5: Gidiyoruz ya pehlivan.
4: Bak bak bak, oradan hala bana bakıyor. Bu adam beni vurmadan rahat etmeyecek kardeşim.
3: Bir dakika, bir dakika.
4: Ne oldu?
0: Mert o ayağa kalktı.
3: Şimdi anlayacağız galiba dayı.
4: Ha, geliyorum ben ha.
3: Hadi kuzum benim. Ben geleceğim seni görmeye.
6: Ne zaman?
3: Gece. Mutlaka gel.

0: İyi, hadi gülüm.
1: Feride abla, bir değişiklik olursa haber verin.
0: Tamam, veririz.
2: Abi.
1: Dur bakalım, hani iyi bir haber çıkacak. Hadi gel Mertcan.
0: Ne diyor?
1: Yok, olmuyor.

0: İnat bir adam bu ya. Bu ufacık çocuğu geri gönderdi ya, dinlemedim bunu ya.
1: Koruya gel. Koru koru.
2: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız canım? Yol çaresi bulacağız. Sabaha kadar vaktimiz var ha Ali.
3: He?

0: nasıl olduk usta?
1: Güle güle.
2: Cumali'ye haber verelim usta.
1: Yok, hacet yok, haber var zaten. Hadi.

0: Gene ne karıştırıyorsun?
1: Yok bir şey abi.
0: Nereye?
1: Koruya.
0: Ali.
1: Abi soru sorma, ben gidip geleceğim.

0: Ustam, malum şans çıktı.
1: Nereye?
0: Yer söylemedi ama Koru'ya gideceğim dedi.
1: Koru'ya mı?
0: Evet. Ustam takip edeyim mi?
1: Yok. Sen orada kal. Bir yere ayrılma. Sağ olasın oğlum.
0: Ne demek ustam?

0: Nerede kaldı bu adam?
1: Hangi adam baba? Alo?
2: Alo? Cabbar anne mi?
1: Evet. Bir dakika. Baba.
0: Kim?
1: Mustafa.
0: Ya neredesin sen?
2: Alo ağam, evi bulamadım.
0: Nasıl bulamadın? Adres yok mu elinde?
2: Öyle de doğru değilmiş.
0: Ya nasıl doğru değilmiş?
2: Tıknaz bir adama sordum öyle dedi.
0: La la la. Mustafa neredesin sen?
2: Koru yolundayım ağam.
0: Bekle orada, geliyorum.
1: Hayırdır baba?
0: Akşam oldu, hala evi bulacak. Nerede?
3: Efendim baba?
0: Bir koru yolu varmış burada.
3: Şu bizim sokağın sonundan yokuştan yukarı çıkınca götüreyim mi?
0: Hacet yok. Ben gidip gelirim.
3: İyi.
1: Bekle baba. Baba. Bekle baba.

0: Kamyoncu sonunda aradı.
1: Abla. Ha? Ben çıksam.
0: Nereye?
1: Ha, gidip geleceğim.
0: Ya Seyhan, deli misin sen? Ne geleceksin ya? Baban duysa öldürür. Zaten bir gittin mi gelmiyorsun.
1: Ya son ablam.
0: Kızım bak.
1: İdare et.
0: Ya hayır, edemem. Ya
1: ne olur abla, 2 dakika.
0: Allah Allah. Ya Seyhan, ne işiymiş bu?
2: Babacığım, ne yapacaksın kamyoncuyu?
3: Ya kaç defa anlatacağım? Mustafa'ya anahtar bırakacağız. Biz çıktıktan sonra gelip lazımlı eşyaları toplayacak.
2: Ha, böyle akşam akşam yani yapmasak, böyle şeyi beklesek olmaz mı?
3: Sen toplamaya başla. Bir de yedek anahtar ver.
2: Yedek anahtarımız burada baba.

0: 頑張ろう。
1: やばい。Bu kızlar Adana'ya götürme.
2: Sen bu işe karışma Sami.
1: Oğlum derdim ben sen. Ben giderim, bana iki gün mühlet ver. Biz taşınırız. Ama Melia'yı yerinden oynatma.
2: Sana bu çocukların hatırına dokunuyorum. Ama affettim zannetme. Sakın ha, benden de bir şey isteme. Dünya durdukça sen benim düşmanımsın.

0: Halil.
1: Efendim sen mi abi?
0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Hiç, bir şey yok.
0: Hanım burada mı?
1: Yok, Kore'ye gitti.
0: Kore'ye? Ne yapıyor Kore'ye? Ne oldu oğlum? Kim Ali?
1: Birine bakacaktı Samim abi.
0: Kime bakacak?
1: Arkadaşa.
0: Arkadaş hangi arkadaş? Oğlum cevap versene lan.
1: Ali.

0: Evde. Seyhan nerede?
1: Ablam gelir şimdi. Hemen gelecek.
0: Nereden gelecek?
1: 2 dakikalık bir işi varmış. Gelecek şimdi.
0: Anacığım, babamın siniri burnunda. Biz burada canımızla uğraşıyoruz. Allah aşkına ne işi bu? Yani o hala olanın peşinde mi?
1: Ya tamam ablam, gelecek işte. Ablam. Ya akşam oluyor. Bak bu babam hala kamyoncunun peşinde. Gerçekten gidecek miyiz biz?
0: Vallahi hiç bilmiyorum ki gülüm.
1: Benim işim Kenan.
0: Yok yani, olmaz.
1: Ya olmaz diyorsun da bak, pehlivan konuştu, o da kâr etmedi. Ne yapacağız?
0: Anacığım, bu bir dönüp gelsin. Ben bunu tutacağım, kolundan sahile indireceğim. Oturacağız, konuşacağız.
1: Dinler mi sence?
0: Allah, inşallah gülüm, inşallah. Geldim.
2: Mustafa tamam Melia. Arkamızdan eşyaları toplayacak.
0: Baba. Tamam, o eşyaları toplasın da biz seninle bir çıkıp konuşsak şöyle baş başa.
2: Ne zaman?
0: Şimdi.
2: Ya acele biz ne? Yemeği yiyelim sonra çıkarız.
0: Baba.
2: Haydi Melia. Seyhan yok mu?
0: Geliyor.
2: Ya kaydım açıkta, çağır gelsin.
0: Tamam baba.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Sorular ben sorar. Sen benim mahallemde ne arıyorsun?
0: Seyhan'ı bekliyorum.
1: Seyhan'ı. Ben sana başta da söylemiştim. Bak gene söylüyorum. Seyhan'ın peşini bırak.
0: Sen mi?
1: Ali, onu sana yar etmem kardeş. Buralara nasıl geldi sen öyle gideceksin. Ali beni zor kullandıracaksın.
0: Dur lan hadi.
1: Nişanlımdan uzak dur kardeşim.
0: Seyhan senin nişanlın değil.
1: Nişanlım.
0: Seyhan'ın seninle bir alakası yok lan.
1: Nasıl yok lan? Bu ne yüzükle?
0: Seni vurayım mı lan?
1: He?
0: Vur. Vur hadi.
1: Vur lan. Vur lan. Halim. Oğlum delirdiniz mi siz lan?
0: Salma abi sen karışma.
1: Nasıl karışma Ali?
0: Salma abi çık arada sen.
1: Halim oğlum kendine gel.
0: Gelemem abi.
1: Çık aradan yoksa sen de yanarsın.
0: Abi.
1: Ali. Halim bırak o silahı.
0: Salma abi çık bak fena olacak.
1: Bırak. Bırakmayacağım abi. Çekil bak fena olacak abim benim.
0: Oğlum ateşle oynuyorsun Halim.
1: Oynamıyorum Salma abi. Ben artık oyun moyun oynamıyorum. Salaklık bitti, maymun gözünü açtı kardeşim.
0: Salma abi.
1: Kapıda lan.
0: Halim bak at o silahı konuşalım.
1: Oğlum bu işin şakası yok. Yapma hayatını bitireceksin. Bitsin abim. Ama onun da hayatı bitecek.
0: Tamam haklısın.
1: Ama deli olma kardeşim. Ölüm kaşla göz arasında. Halim.
0: Kaşla göz.
1: Halim. Sanma abi. Onu vurmayayım da ne yapayım ben? Uğursuzu vurmayayım da ne yapayım? Kendimi mi vurayım?

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Soruları ben soracağım. Sen benim mahallemde ne arıyorsun?
0: Seyhan'ı bekliyorum.
1: Seyhan'ı. Ben sana başta da söylemiştim. Bak gene söylüyorum. Seyhan'ımın peşini bırak.
0: Sen bırak.
1: Ali, onu sana yar etmem kardeşim. Buralara nasıl geldiysen öyle gideceksin.
0: Gitmeyeceğim.
1: Gideceksin.
0: Gitmiyorum.
1: Ali. Ali, beni zor kullandıracaksın.
0: Kullan, hadi.
1: Nişanlımdan uzak dur kardeşim.
0: Seyhan senin nişanlın değil.
1: Nişanlım?
0: Seyhan'ın seninle bir alakası yok ulan.
1: Nasıl yok lan? Bu ne yüzükle? Seni vurayım mı lan? He?
0: Vur. Vur hadi.

0: sen ettiniz mi siz lan?
1: Salma abi sen karışma.
0: Nasıl karışma Halim?
1: Salma abi çık arada sen.
0: Halim oğlum kendine gel.
1: Gelemem abi. Çık aradan yoksa sen de yanarsın.
2: Abi.
0: Halim. Halim bırak o silahı.
1: Salma abi çık bak fena olacak.
0: Bırak.
1: Bırakmayacağım abi. Çekil bak fena olacak abim benim.
0: Oğlum ateşle oynuyorsun Halim.
1: Oynamıyorum Salma abi. Ben artık oyun moyun oynamıyorum. Salaklık bitti, maymun gözünü açtı kardeşim.
2: Salma abi.
1: Kıpırdama lan.
2: Halim bak at o silahı konuşalım. Oğlum bu işin şakası yok. Yapma hayatını bitireceksin.
1: Bitsin hanım. Ama onun da hayatı bitecek.
2: Tamam haklısın. Bak üzüldün ama deli olma kardeşim. Ölüm kaşla göz arasında. Halim.
1: Kaşla göz mü?
2: Halim.
1: Sanma abi. Onu vurmayayım da ne yapayım ben he? Uğursuzu vurmayayım da ne yapayım? Kendimi mi vurayım? Babam benim. Kendimi mi vurayım?
0: Sanma abla. Yapmayın.
3: Halim. Seyhan.
0: Dur Seyhan.
1: Seyhan. Sus. Gel lan buradan.
0: Sanma abi. Bak lan. Yapmayın.
1: Gel lan. Seyhan. Dur bunu.
0: Lan.
3: Yapmayın Halim.
1: Gebertirim.
4: Ya nereden aldı bu Seyhan?
3: Babam gelir şimdi gelir.
4: Nereye gitti tam yemek vakti?
3: Arkadaşına gitti baba.
4: Ne arkadaşı? Ya çağırın da gelsin haydi. Ne var?
3: Baba bir sorun var çağıramıyoruz.
4: Niye?
3: Telefonu yok.
4: Nasıl yok?
3: Kırıldı baba.
4: Yahu inek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kilodu. Bu ne böyle ya?
3: Babam.
4: Ya ne babası? Bir de ablalar olacaksın. Dağ bacığın nerede olduğundan haberin yok. Şu hale bak. Sizi yanıma almaya geç bile kaldım.

0: Feride.
1: Efendim abla.
0: Ya kızım git.
1: Bul getir şu kız hadi.
0: Ablam şimdi nereden bulayım? Kim bilir nereye gitti?
1: Ya nereye gidecek? Ali'ye gitti.
0: Ya şu hale bak, başımıza gelmeyen kalmadı ya. Biz burada neyle uğraşalım? O hala oğlanın peşinde. Ya gelir şimdi, merak etme.
2: Melia.
3: Ha baba.
2: Ya haydi. Öldüm açlıktan.
3: Ha zaten yemek hazır baba.
2: Seyhan'dan gelince konuşacağım. Biz yiyelim. Daha çantaları hazırlayacaksınız.
3: Tamam baba.

0: nerede?
1: Bilmiyorum ablacığım da gelir şimdi. Yiğit. Ha? Dayım sana hiçbir şey söyledi mi?
2: Yoo. Bir ara istersen.
1: Evet ya, versene. Oh.
3: Çabuk gelsin, ben çok acıktım.
1: Ay, tamam ablacığım. Ah.
4: Senin telefonun. Nerede? Ben bakarım, tamam. Yiğit.
5: Ali, çocuklara bir şey deme.
4: Tamam abi, sen yorma kendini, ben halledeceğim. Alo.
1: Ali abi.
4: Eda'cığım, ne haber?
1: İyidir Ali abi, dayım yanında mı?
4: Evet. Sen bana söyle ne söyleyeceksen.
1: Niye, neredesiniz?
4: Ya Eda.
1: Ali abi, o ambulans sesi nereden geliyor?
2: Ambulans sesi mi?
4: Eda'cığım bak, merak etme. Küçük bir kaza yaptık. Dayın yanımda.
1: Ne kazası Ali abi?
4: Abi söyleyeyim, bir yerden duyacaklar, iyi olduğunu bilsinler ya.
5: Ya merak edecekler Ali.
0: Tamam abi, sakin ol, biz halledeceğiz, tamam.
4: Alo. Ha, korkacak bir şey yok. Dayın iyi. Biz hastaneye gidiyoruz.
1: Hangi hastaneye gidiyoruz?

0: misiniz?
1: Hastaneden miymiş?
2: Bir dakika Merto.
3: Kağıthane Devlet Hastanesi'ne.
4: Eda ne oluyor?
2: Ali abi.
3: Eda siz yemeğinizi yiyin. Ben geliyorum.
2: Ali abi dayımın nesi var?
3: Eda kapatıyorum hadi. Gelince anlatırım. Hadi görüşürüz.
2: İyi tamam bize haber verin lütfen. Of.
4: Eda.
2: Hastaneye gidiyorlarmış.
0: Ne olmuş?
2: Kaza ablacığım ya.
4: Ne kazası?
2: Bilmiyorum Yiğit.
4: Yürü yürü.
2: Nereye?
4: Bilmiyorum hastaneye. Adını aldın değil mi?
2: Aldım da Mertoy'u ne yapacağız?
4: Meloş ablaya bırakırız.
0: Ben de geleceğim.
4: Olmaz Mertcan hadi.
0: Abla.
2: Ablacığım yapma ne olur hadi.
4: Hadi.
2: Mertcan sok ablacığım şuradan kolunu.
0: Ben niye gelmiyorum?
4: Mertcan zorluk çıkarma abicim.
5: Seyhan geldi.
2: Çocuklar hayırdır?
4: Meloş abla Mertcan'ı sana bırakabilir miyiz?
0: Ne oldu anacığım?
2: Meli abla biz gidiyoruz.
0: Nereye gülüm?
2: Ya dayıma kaza yapmış hastaneye götürüyorlar.
0: Ne? Abla?
2: Ya Yiğit gülüm Allah aşkına anlat ne oldu?
4: Ya biz de bilmiyoruz.
2: Ya Meli abla Mertcan...
0: Ya Eda gülüm Allah aşkına ne oldu bir şey söyle.
2: Ya Meli abla biz de bilmiyoruz ki ama sadece gitmemiz lazım.
0: Abla?
2: Feride koş.
0: Ne olmuş?
2: Ya anacığım soru sorma git şuradan anahtarı al çabuk hastaneye hadi.
0: Ben?
2: Sen babamla kalacaksın. Mertcan hadi ablacığım.
0: Çapar haline mi kalacağım?
6: Pehlivan. Ne oldu Melih'e?
0: Ya babam. Sabim kaza geçirmiş hastanede. Biz bir hastaneye gidip geleceğiz.
6: Hastane mi? Melih'e?
0: Ya babam Allah'ını seversen bak yaralandı diyorum ya. Artık pehlivan da sana emanet.
2: Ablam geldi.
4: Hadi Mertcan hadi abicim.
0: Ama niye? Ya koca yanak bak şimdi dede sana bir sürü güzel masallar anlatacak tamam.
2: Mertcan hadi ablacığım uzatma.
0: Of. Ne olmuş?
2: Ya Ali abi bir şey söylemedi ki Meli abla.
0: Ali mi? İyi mi?
2: Ya galiba. Hadi.
7: Doktor bey. Kurşun yumuşak dokudan geçip kürek kemiğine durmuş.
2: Yani?
7: Yani şanslısınız. Ana damarların hiçbirisi kesilmemiş.
8: Doktor bey nasıl iyi mi?
7: Kurşunu çıkardım. Kanamayı durdurmak için gerekli tedbirler alındı. Bakacağız. Eğer bir komplikasyon olmazsa yarın taburcu ederiz.
2: İçeri girebilir miyiz?
7: Girin ama fazla yormayın. Geçmiş olsun.
8: Sağ ol. İçeride bekleyin hastane polisi birazdan gelecek. Eyvallah.

0: Sen mi abi?
1: Kefeni yırttık Ali Çu.
0: Öyle oldu abi.
2: Geçmiş olsun.
1: Ne de Halim nerede?
2: Aşağıda.
0: Polislere ifade verecek.
1: Ali Çu gidip polisleri çağırsın.
0: Gelirler abi, acele etme.
1: Yok yok, sen çağır gelsinler.
0: Niye?
1: Kaza oldu, ben yaptım diyeceğim.
0: Abi.
1: Demezsem bu sefer o çocuğun başı belaya girecek. Hadi git çağır Ali Çu.
2: Ben çağırırım, tamam.
3: Al bakalım pehlivan. Sana düzlük yaptım.
2: Sağ ol.
3: Beğendin mi? O zaman ben de kayık yaparım. Sen kağıttan kayık yapmasını bilir misin?
4: Dayıma ne oldu?
3: Yaralanmış.
4: Kim yaraladı?
3: Bilmem. Belki onu sevmeyen biri. Bir düşmanı.
4: Sen mi?
3: Yok ya. Ben de onun düşmanıydım ama sen beni yoldan çıkardın. Sen Gurtleri kim bilir misin?
4: Kim?
3: Pehlivan.
4: Benim gibi mi?
3: Senin gibi. Ama boyu fersa fersa. Bir tuttu muydu seni, dayını, hepimizi bir golüden kaldırır.
4: Gerçekten mi?
3: Gerçek.

0: Şuram.
1: Evet.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
2: Sami.
0: Melia.
3: Seyhan. Senin ne işin var?
4: Sami abiye gittim.
2: Ya Sami, sana ne oldu? Dayı iyi misin?
0: Ya iyiyim, iyiyim. Telaş edecek bir şey yok ya.
5: Ya dayı, neyin var?
0: Bak Aliço, görüyor musun? Bak merak etmişler.
6: Abi nasıl saklayacaktık ya?
2: Yok, haber verecek yani, vermeden olmaz.
3: Sen mi abi?
0: Haber kızı.
3: Ne oldu sana ya?
0: Ya söyledin, yok işte bir şey.
4: Ya kurşun girmiş ama zarar vermemiş. Ha?
2: Ya kurşunu ya?
0: Ya boş ver Melian.
3: Anacığım nasıl boş vereceğim? Dayı sen vuruldun mu?
0: Vurulmadım ya, şey... Şey, silah ateş aldı.
5: Dayı ne silahı?
0: Ya çocuklar bir akılsızlıktır etmişler.
2: Ya kim bu yaptı bunu Sami?
7: Ben ablam. Ben yaptım.
2: Halim.
8: Kurt derili rakibi de kavramış. Üstünden aşırıp sırtını yere getirmiş. İşte o zaman yer gök kurt derili diye inlemiş. Bizim masalımızın da sonu gelmiş. Nasıl, beğendin mi?
9: Beğendim.
8: Aferin sana.
9: Cappara.
8: Dede. Bana dede diyeceksin.
9: Kurtların ne isterse yapar mı?
8: Yapar ya. Ona kimse karışamaz.
9: Ben dayımı götürürsem götürür mü?
8: İşte o olmaz. Orası senin gibi pehlivanlara göre değil.
9: Niye?
8: Değil de ondan.
9: Ama merak ediyorum.
8: Pehlivan.
9: Lütfen.
7: Gene beni Sami abi kurtardı ablam.
3: Niye?
7: Ablik etti Ferde. Polislere kendim yaptım dermiş. Karıştırmadı beni işin içine.
3: Halim nasıl yaptın?
7: Ablam şuradan çıkmak nasip olmasın ki Sami abiye bir zarar gelsin istemedim.
3: Ya gelseydi?
7: Bana olacak diye oğlum. Olmadı işte. Ölüp gidecektim.
5: Gitemedik anasını.
3: Halim tamam, tamam ya.
7: Ölemedik anasını. Ha. Yok, ben dışarıdan geleceğim şimdi.
3: Ablam iyi misin?
0: Nerede?
2: Buradayım Sami.
3: Ablam biz gidelim mi? Daha fazla kabak etmeyeyim Sami.
2: Yok, siz gidin, ben buradayım.
7: Yenge, ben buradayım.
2: Yok Ali, ben de burada kalacağım.
0: Ya Melia, sen çocuklara göz kulak ol. Bak ben de yokum. Canlarını yalnız bırakma.
2: Sami.
0: Ya merak edecek bir şey yok, ben iyiyim.
3: Hadi çocuklar. Ben sabah geleceğim dayım.
0: Hacet yok, ben eve geleceğim güzel kızım.
3: Geçmiş olsun sen abi.
0: Sağ olun peri kızı.
3: Yiğit hadi.
5: Yok ben kalıyorum.
7: İyi.
5: Yok abi, ben bütün gece buradayım, burada kalacağım.
7: Araba var mı?
3: Var.
7: Sema ben geliyorum.

0: Hadi oğlum. Bak saat kaç oldu? Hala seni bekliyorum.
1: Anacığım, Cumali'ye söyle seni eve bıraksın.
0: Tamam, ben çıkıyorum o vakit.
1: Ha, çık. Tamam anacığım. Tamam. Hadi.

0: nefesi sağlıyorum.
1: Çok korktun.
0: Vallahi çok
1: korktum. Ne kadar çok? Ağladın mı?
0: Sen mi?
1: Ben güzel Melia. Ben seni hiç bırakıp gider miyim?
0: Çocuklar kapıya gelip kaza yapmış dedi ya. Artık nasıl koştum, nasıl buraya geldim hatırlamıyorum.

0: Ne dedim ki kendime ulan dedim sana. Şimdi gidilir mi? Bir 20 sene zaten bir eşeklik etmişsin. Bekletmişsin kızım. Şimdi tam meleğen bulmuşsun. Tam huslat olmuş. Kurşun yemenin alemi ne? Ya güzel Meryem. Sen yüreğini ferah tut. Ben hiçbir yere gitmem, seni bırakıp da.
1: Babam geliyoruz, şimdi çıktık hastaneden.
2: Hangi hastaneden?
1: Kağıthane Devlet Hastanesi.
2: Anladım.
1: Merak etme, evde görüşürüz.
2: Biz pehlivanla hava alıp geleceğiz Feride.
1: Tamam, alın alın, hadi görüşürüz.
2: İyi misin?
3: Benim yüzümden oldu.
4: Seyhan.
3: Yok öyle, benim yüzümden oldu.
4: Ya Seyhan saçmalama.
3: Ya Samim abiye bir şey olsaydı?
4: Ya olmadı, olmayacak.
3: Ali biz ne yaptık bu kadar can yakacak? Hadi çocuklar. Geldim abla.
5: Eda, Mertcan'a göz kulak ol.
3: Tamam, merak etme. Kardeşinde gözün kalmayacak, tamam.
5: Sağ ol Melaşan.
3: Hadi alas mı aldık?
4: Hadi güle güle, hadi.

0: Dale.
1: Nasıl oldu?
0: İyiyim oğlum, sen nasılsın?
1: Polise ben yaptım demişsin. Sağ olasın.
0: Ne sağ olur? Yapılır mı böyle şey ya? Beni bırak, kendine yaz. Sen deli misin, divane misin ya?
1: Ben de anlamadım Sam abi. Ben gibi adam eline silah alsın. Ben fasulyeci adamım ya.
0: Tamam, anladık, seviyorsun, ediyorsun ama şimdi...
1: Bu nasıl sevmekmiş anam babam? Bu nasıl sevgiymiş ya? Ben kendimi tanımaz hale geldim Sam abi.
0: Ya tamam, seviyorsun, ediyorsun da... İstemiyorsan ne yapacaksın? Zorlamayacaksın. Delikanlı adam sevmek kadar efendi gibi gitmeyi de bilecek. Hani?
1: Sen yorgunsun abi. Ben artık gideyim, sen uyu.
0: Sen?
1: Ben artık başım çaresine.

0: Kenan? Bu mu? Bu mu?
1: Nereye anacığım?
0: Uğurlamaya.
1: Kimi?
0: Sözün Adana'ya gidiyor ya oğlum.
1: Ha anacığım gidiyor da.
0: Uğurlamayacak mıyız oğlum? Hayat bu. Bir daha görür müyüz görmez miyiz?
1: Anacığım ne diyorsun ya of.
0: Oğlum gitmek var dönmemek de var.
1: Tövbe tövbe.
0: Yok yok. Ben en iyisi bunu ütüleyim. Kırmızıyı. Şöyle geçerim Meliha Hanım'ın karşısına.
1: Anne.
0: Allah'ım bu günleri de gösterdi ya çok şükür. Ah Kenan. Ara Feride'yi kaçta çıkıyorlarmış öğren.
1: Tamam.
2: Şişt, uyuyor hiç uyandırmayalım. Gel bir çay içelim abicim. Tamam.
3: Eda'cığım ben bu gece sizde kalayım. Koca yanakla korkmayın.
4: Gerek yok Feride abla, korkmayız biz.
3: Yok artık ya, siz gelin bizde kalın ya Feride size gelsin. Ya Seyhan'ım yatağın üstünde benim valizim var. Birkaç parça bir şey kaldı. Sen koyar mısın?
4: Tamam hallederim abla ben.
3: Ya gidiyor musunuz gerçekten?
5: Vallahi babamın inadı inata.
3: Ablam hani konuşacaktın son bir kez.
5: Konuşacağım Feride. Bir eve gidelim de.
3: Mertcan nerede?
4: Cabbar ile beraber.
3: Onlar sahile indi hava almaya. Herhalde babam koca yanağı dondurma falan alır. Burası mı?
6: Burası Pehlivan. Sen gir, ben burada beklerim.
3: Tamam.

0: uyanmıyor mu?
1: Dayı dedim, ses vermedi.
0: Ya uyuyordur.
1: Uyumuyor, ben baktım nefes bile almıyor.
0: Ya oğlum.
1: Gel.
0: Ya dur.
1: Lütfen. Dayı. Bak hiç ses vermiyor, nefes de almıyor.
0: Ya olmaz öyle şey Belva.
1: Hak.
0: Nefes alıyor.
1: Alıyor mu?
0: Ya alıyor ya, turp gibi.
2: Oğlum ne yapıyorsun oğlum?
0: Ya ne yapacağım? Ben bu pelvarın ağrına yandım.
2: Cancan.
1: Dayı.
2: Sen nereden çıktın oğlum?
1: Dedem getirdi.
2: Deden mi?
0: İyi misin?
2: İyiyim oğlum, sağ ol.
0: İyi ya. Çocuk burada dursun, ben dışarıda beklerim.
2: Tamam oğlum.

0: Eda'cığım ben evden eşyalarımı alıp geliyorum, tamam?
1: Tamam Feride abla. Mertcan'dan haber var mı?
0: Ha, onlar babamla dolanıyordur. Gelir birazdan.
2: Sağ ol Yiğit.
3: Efendim?
4: Yiğit, nasılsın oğlum?
2: İyiyim amca.
4: Biz Türkiye'deyiz oğlum.
2: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Kardeşlerin nasıl, evde misiniz?
2: Değiliz amca.
4: Samim?
2: Dayım da değil.
5: Selam söyle.
4: Ha, bak duydun mu? Yengen de selam söylüyor oğlum. Biz birkaç gün buradayız. Yarın uğrayacağız.
2: Tamam.
4: Şimdi kardeşlerini öp. Hepinize iyi akşamlar.
2: Sağ ol.
0: Ne diyor?
4: Evde değillermiş. Yarın geliriz dedim.
0: Seki acaba Samim Bey'le ayrı mı konuşsam?
4: Tamam. Yarın bir kenara çeker konuşurum Hülya.
0: Çocukların kulağına gitmesin.
4: Hülya, Almanya'dan gelene kadar vallahi yedin bitirdin beni ya. Tamam, yarın konuşacağım dedim.
6: Oy oy oy.
4: Ulan.
7: Dayı. Sana ne oldu?
2: Bir şey yok oğlum, kaza.
7: Ne kazası?
2: Bizim Ali ile Halim yok mu? Ha, onlar biraz itiştiler.
7: Ta?
2: Öyle.
7: Seyhan abla için mi?
2: Seyhan mı? Sen nereden biliyorsun? Seni cinger, seni. Kurt denir de biliyorum.
7: Çapar denir mi?
2: Çapar dedi.
7: Bilmem.
2: Can can. Bu seninle ikimiz arasında kalacak, tamam mı?
7: Tamam.
2: Sakın Çapar'a duymayacak. Anlaştık.
7: Anlaştık.
4: Yendin beni ya.
7: Yendim.
2: Oğlum.

0: Feride.
1: Benim, ben.
0: Furkan.
1: Ne yapıyorsun? İyisin.
0: İyiyim. Ne arıyorsun burada?
1: Seni merak ettim ya. Bakkal söyledi, silahlar patlamış, çatara şutara. Ne?
0: Ya evet ya, patladı, dayımı hastaneye kaldı.
1: Öyleymiş, evet. Nedir? Bir arıza, bir şey?
0: Yok yok, iyi.
1: Ha, iyi. İyi, tamam. Yırtmış işte.

0: Sen? İyisin? İyisin, iyisin. Pijamalar 10 numara olmuş.
1: Furkan bak, dalga geçeceksen.
0: Tamam tamam, dalga geçme.
1: Tamam dur, ben üstümü değiştireyim.
0: Ya nereye gidiyorsun? Tamam gel, güzelsin işte. Sen maviye ne olmuş?
1: Ya dayım değil, Ali abiler.
0: Ne olmuş Ali abi?
1: Ya kapışmışlar işte.
0: Ah oh, ne?
1: Ya Mertcan.
2: Biz geldik.
0: Hadi hadi, ben kaçar.
1: Tamam.
0: Bir şeye ihtiyacı olursa
1: ararım. Sağ ol.
0: Canavar, iyi geceler.
2: İyi geceler.
3: Çok para baba.
4: Pehlivan gel oğlum. Yarın sabah Melih ablangille ben gideceğiz.
2: Biliyorum.
4: Mukadderat. Eğer görüşemezsek bir kurt dereli pehlivanı, bir de Cabbar dedeni unutmayacağım. Tamam mı?
2: Tamam.
4: Aferin sana. Haydi. Allah rahatlık versin.
1: İyi geceler. Silahı önce Ali'ye doğrultmuş, ondan sonra vazgeçip kendi kafasına dayamış.
5: Ne diyorsun Feride?
6: Ne olmuş?
1: Ya valla biz de şaşırdık Kenan. Yani Samim abi olmasa var ya, birinden birine bir şey olacak.
5: Olan yine Samim abi oldu ya. Nasıl, iyi miymiş?
6: Samim Bey mi?
5: Anacığım bir dakika.
6: Sor bakalım, yarın kaçta gidiyorlarmış?
5: Nereye?
6: Adana'ya oğlum, nereye olacak?
5: Hayatım, nasıl, Adana meselesinde bir gelişme var mı?
1: Aman yok be Kenan. Yani o da işte bu olayların arasında karambole gitti. Yani ablam bir toparlansın, konuşacak ama ya çok zor valla.
5: Ablanın nesi var?
1: Kenancığım, Samim abi üzülüyor yani. Nasıl nesi var?
5: Doğru.
1: Onlar da bir gün yüzü göremediler be Kenan.
4: Melih ya.
7: Ha baba, gel yatacaksa.
4: Yatmayacağım.
7: İyi tamam, o zaman ben çıkayım da.
4: Melih ya. Sen benden bir şey konuşacaktın.
7: Ha babam, konuşacaktım.
4: Çıkıp dolaşalım dedin.
7: He dedim baba.
4: İyi ya. Gel gidelim. Hem konuşuruz hem hava alırız. Acılırsın.
7: İyi tamam.

0: Bıktım mı anam Cumali?
1: Bıraktım ustam.
2: Sağ olasın. Sen de evine git hadi.
1: Ustam. He? Söylediğin beladan kurtuldun mu?
0: Bela mı? Ne belası Cumali? Benim aklım uçmuş gitmiş, benim haberim

0: Seyhan ben çıktım.
1: Tamam abla.
0: Seyhan. Ali ne diyor gitmene?
1: Ali? Ne diyorsun?
0: Ben de geleceğim diyor.
1: Gelir.
0: Seni seven tam seviyor.
1: O ne demek abla şimdi?
0: Hiç gülüm. Kenan'la konuştum da.
1: Hı.
0: Sabah telefon et diyor. Beyefendiyi uyandırmazsam uğurlamaya gelemeyebilirmiş.
1: Abla.
0: Aman yok, şikayet etmiyorum. Valla. Yani sonuçta herkesin kaderi bir değil. Benimki de bu. Ne yapalım?

0: Cübeyde Hanım mı?
1: Vapurun adı. Bunun arkasından Kalamış geçer. Sabahtan Mavi Marmara.
0: Tanıyor musun hepsini?
1: Öğrendim baba. İlk geldiğimde inanır mısın, insanlar hep ittiriyordu arkamda. Yavaş yürüyormuşum. Feride, Seyhan, ben hep kol kola dolaşırdık. Bak eve taşındık. Seyhanlar cam kenarındaki yatak için kura çektiler. İşte 6 ay bir kalacak.
0: Hep aynı yerdeler.
1: 6 ay sonra Feride ben değişmem dedi. Alışmış duvar kenarına. İşte ben de alıştım İstanbul'a baba. Bak inanır mısın, şimdi sokakta haldır haldır yürüyorum. Vallahi artık ben itiyorum insanları. Bu vapurlar ne zaman geçer? Lodos ne zaman eser? Başım ne zaman tutar? Bir de şimdi çocuklar.
0: Sema'nın çocukları.
1: Sema'nın çocukları. Ya varsın kan bağı olmasın baba. Biz koca bir aile olduk. Biz koskocaman bir aile olduk.
0: Meryem.
1: Tamam. Yalnız bırakmam diyorsan tamam. Ses etmeyeceğim. Başımızda duracağım tamam. Ama sen gel. Babam gözünü seveyim sen gel. Ha bizi alma buralardan.

0: Abla. Abla.
1: Efendim Ayten.
0: Dayımı arayalım mı?
1: Niye?
0: Merak ettim.
1: Abicim saat daha çok erken. Bu saatte aranmaz gel.
2: Hadi uyum Ayten. Ay ses çıkarma ya. Babam duyacak.
0: Hey.
2: Ay. Ay Adana'ya gidiyoruz bugün ya.

0: Kenan gel oğlum, hadi çabuk ol, geç kalacağız.
1: Anacığım ne geç kalması, daha Ferit aramadı.
0: Oğlum onun işi vardır şimdi, yola gidiyor. Hah, gelin bakayım çocuklar buraya. Hah, alın bakalım şeker.
1: Anacığım ne yapıyorsun?
0: Sen karışma. Adak şekeri bunlar.
1: Adak mı?
0: Yedikten sonra Allah razı olsun diyeceksiniz. Allah kabul etsin diyeceksiniz.
2: Allah kabul etsin teyzeciğim.
0: Aferin.
3: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Anacığım ne adağı bu?
0: Başımızda bir felaket vardı, gidiyor onun adağı.
1: Anne.
0: Aman sonra Melih Hanım'ı uğurlayayım, oradan da Eyüp Sultan'a gideceğim. Bugün çok işim var.
1: Allah Allah. Allah Allah.
0: Gidin gelin çocuklar. Alın bakayım. Adak şekeri bunlar. Kan yapar kan. Hadi bakalım.

0: Yenge günaydın. Cabbar'a Adana'ya gidecek eşya var demişti.
1: Eşya mı?
0: Dün amla konuştuk.
2: Ha. Ablam günaydın.
1: Günaydın Feride.
2: Ya babam uyandıracaktı ama uyandırmamış.
1: He, uyuyakaldı herhalde. Kardeşim sen bekle, ben bir babama bakıp geleyim.
0: Tamam ablacığım, bekliyorum.

0: Meliha, bana başımızda dur dedin. Düşündüm taşındım. Ben de gidersem ananız iyice yalnız kalacak. Ziyaretine gidecek kimse olmayacak. Gidiyorum ama iki gözüm üstü yüzde. Bacılarına sahip çık. Baba.
1: Kamyon ufakmış. Her şeyi alacak mı Kenan?
2: Yok anacığım, birkaç parça eşya alıp gidecek.
1: Kalan eşyalar ne olacak?
2: Kalanlar kalır, temelli gitmeyecek herhalde.
1: Belli mi olur?
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Meliha Hanım yok mu?
3: İçeride.
4: Muazzez Hanım.
1: Ah, yetişemeyeceğiz diye çok korktuk Meliha Hanım. Çok üzüldük ama elden gelen bir şey yok. Size hayırlı yolculuklar.
4: Sağ ol anacığım.
1: Eşyaları da yolluyorsun ha?
4: Yok, yollamayacağım.
3: Yollamıyor musun? Cabbar al dedi.
4: Alma.
3: Alacağım.
4: Kardeşim gitmiyoruz.
1: Ne?
3: Abla, sokağa girene kadar atla karayı seçtim.
4: Tamam kardeşim, hadi git Adana'ya hadi.
3: Hayda.
1: Abla.
4: Al bak. Ne bu? Aa, gitmiyoruz. Gitmiyor muyuz?
5: Feride.
4: Allah. Allah. Ha Seyhan Hanım, buradayız, gitmiyoruz.
5: Aslan malam.
1: Baba deme Kenan, baba deme. Sen ne abi haber verdin?
4: Yok, şimdi haber vereceğim.
6: Dayı, ben gidiyorum.
7: Tamam.
6: Evde görüşürüz.
7: Tamam, görüşürüz oğlum.
6: Amcamlar gelmiş.
7: Ha, Zeki abiler.
6: Ha, bir ara uğrayacaklarmış.
7: Ne yapalım, uğrasınlar.
6: Tamam. İyi ol.
7: Hadi görüşürüz. Hadi.
8: Doktor bey, hastanızın kemik yapısında bir sorun gözükmüyor.
7: Dün taburcu edebilirim demiştiniz falan.
8: Benim açımdan bir sorun yok. Artık polis beylerle görüşeceksiniz.
2: Polis beylerle?
8: Geçmiş olsun.
7: Sağ olasın doktor. Ha, buyurun memur bey.
9: Samvi, kaza lekenli yaralamak ve ruhsa silah bulundurmaktan hakkınıza dava açılacak.
3: Ne davası?
7: Elçin, sen karışma.
3: Abi senin ne suçun var?
9: Savcılıktan kağıt yazsın çıkabilirsiniz.

0: Sağ olun Emre Bey.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ olasın. Ya sen ne yapıyorsun?
0: Ali şu, tamamdır oğlum.
2: Ya Halim yüzünden senin başın yanacak.
0: Ya benimki kaza. Bana bir şey olacağı yok. İhbar etsek bu sefer çocuğun hayatı kayacak.
2: Ya abi ya. Of.
0: Konuştuk, ağız birliği ettik. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Tamam, bitti. Hadi çocuğum.

0: Alo.
1: Alo. Müjde Sami, Müjde.
0: Meryem, hayırdır?
1: Adana'ya gitmiyoruz.
0: Adana'ya?

0: Allah büyük Meryem. Adamı bir yerden ağlatıyor, bir yerden güldürüyor.
1: Oh be.
2: Ha, bak şimdi burada kim var bak. Eda, Seyhan, Feride, Kocayanak, herkes burada.
3: Selam söyle abla.
2: Herkesin selamı var.
4: Meli abla ne zaman geliyormuş?
0: Sağ ol canım ciğerim. Melihan. Ben. Ha kağıt gelsin çıkacağım ya. Ya boş ver işte kağıt kağıt.
5: Bekliyoruz Samim abi. Seviyoruz seni.
0: Geleceğim peri kızı. Hadi bakalım.
2: İyi hadi.
0: Bir kapı kapanırken başka bir kapı açılıyor Aliçoğum.
3: Kaldılar ha?
0: Kaldılar.
3: Cappara?
0: Ciğerim bana veda etti, seni bilmiyorum.
3: Cappara?
0: Tabii akşam buradaydı.
3: Atıyorsun.
0: Vallahi billahi ya. Akşam Can Can'la geldiler. Böyle burnuma kadar girmiş. Gözümü bir açtık, karşımda Cappara.

0: Muazzez Hanım.
1: Günaydın Saime Hanım.
0: Günaydın. Hoş geldin. Buyur otur.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. O kadar telefonla konuştuk. Bir hoş geldine gelemedim.
0: Olur mu öyle şey canım? Cumali.
2: Teyze çay kahve?
3: Çay alırım oğlum.
0: Yanına tatlı bir şeyler de ver oğlum.
3: Bülbül yuvası var mı böyle işte fıstıklı?
2: Var teyze.
0: Hadi ver oğlum.
3: Burada güzel yapıyorlar.
4: Çok sevindim güzelim.
5: Ay vallahi ben de Kenan, yani bir ara ümidi kesmiştim ama.
4: Yok, ben göndermezdim seni.
5: Sen.
4: Biricik aşkımı bırakır mıyım?
5: Ay Kenan.
4: Feride, ben gideyim, iş bekler.
5: İyi tamam. Ya Kenan, bu kredi meselesini.
4: Hallettim, hiç merak etme.
5: Ya ne bileyim, hani bir aksilik olmaz.
4: Olmaz olmaz, tamam diyorum.
5: İyi peki.
4: Ben çıkıyorum, işten konuşuruz tamam. Hadi canım. Bay bay.
5: Hadi.
1: İnan ki içim yanıyor Saime Hanım.
0: Eksik olma Muazzez Hanım. Vallahi bu kadar insan arasında bir sen kötü gün dostu çıktın.
1: Olur mu canım? Benim de evladım var. Aslan gibi çocuk sen. Silahı başına daya. Ay yüreğim kaldırır mı canım?
0: Hangi çocuk?
1: Halim.
0: Benim Halim.
1: Kız yüzünden az daha öldürüyormuş kendini.
0: Ne diyorsun sen Muazzez Hanım?
1: Söylemediler mi?
6: Kolay gelsin. Hoş geldin Muazzez teyze.
1: Hoş bulduk Halimciğim.
0: Oğlum, sen silah mı dayadın başına?
6: Ne silah anam ya?
0: Muazzez Hanım öyle diyor.
1: Aşk olsun be oğlum. Değer mi o kız için?
6: Yani Muazzez teyze, Allah aşkına senin yapacak başka işin yok mu ya?
0: Halim.
6: Yani iki gündür sen benim dolandın başıma, tövbe
1: estağfurullah. Anneden saklanır mı böyle şey? Ya bir yerine bir şey olsa?
0: Doğru mu dedikleri Halim?
6: Yok be anacığım, değil.
1: Aa, doğru tabii canım. Aa, az daha gidiyormuş ayol.
6: Allah aşkına yapma anacığım, getir.
1: Ver kolayı, ver oğlum.
6: Bırak bu acı işte, Allah aşkına. Ya havle melankoyete kadını kapıdan götürecek ya.
0: Nasıl kıydın canın Halim?
6: Ya kıymadım anacığım, bak buradayım.
1: Kabahat o cadıda.
6: Ya tamam Muazzez teyzeciğim, çekil

0: aşkına anamın havasını emme gözünü seveyim. Rahat bırak bizi ya.
1: Ne hale getirdiler çocuğu.
0: Tamam Asistecim. Hadi bırak bizi. La la la. Tamam acık tamam. Yok bir şey ya. Kıymadım öyle bir şey. Kim ne diyor ya?
2: Ben söyledim bak. Bu çocuk Adanalıdır. Bu iş öyle kolayla bitmez dedim.
3: Biliyorum abla.
2: Ya ne biliyorsun Seyhan? Allah aşkına ya başımıza bir felaket gelseydi.
3: Ay öyle deme.
2: Ya o demesi mi kaldı Seyhan? Allah aşkına ya. Yani ya birinize bir şey olsaydı? Ha? Ne yapacaktık o zaman? Bak. Git o çocukla konuş.
3: Ali'yle.
2: Ali'yle. Bak git ona söyle. Böyle gözümüzün önünde çok dolaşmasın.
3: Ya abla ya.
2: Ya anacığım bak biraz daha felaketi kaldıracak takatimiz yok. Artık yeter.
4: Başına iş açmazsan rahat etmiyorsun Asami'm.
5: Ya kim kimle bu da benle ya?
4: Haklı abi. Ya peşinden kovalarlar ya da tabancayla yaralarlar. Ne iştir anlamadım.
5: Sen gülme, senin yüzünden başıma geldi bunlar benim.
4: İyi tamam hadi bin. Hadi daha polise gideceğim.
5: Ne polis?
4: Ya tanıdık komiser var ya, gidip derdimi anlatacağım. Belki bir yardımı dokunur. Hadi. Hadi.
6: Kızım bir canından olmadığı kalmıştı. Tövbe meğer o da oluyormuş.
7: Anacığım.
6: Nikah tarihi aldım dedin. Biz de seviniyoruz. Züğürt teselliyse.
7: Nikah unut.
6: Ben unuttum. Esas sen unut. Ya sen bu kız yüzünden evinden barkından oldun. Biz gibi dükkanımız varken geldin sıfırdan burada iş kurdun. O da yetmedi. Gittin otel tuttun.
7: Otelin alakası yok.
6: Kimin alakası yok?
7: Seyhan'ın.
6: Alakası yok da neden otel tutuyor? Ha? Bu krizde el aleme hava atmak için mi?
7: Yok anacığım, ne havası?
6: Yoksa kız döner gelir diye mi düşünüyor? Aklını başına topla Halim. Ya bundan sonra adam gibi gururunla işin içinden çıkacaksın ya da boynunu eğip el aleme madara olmaya devam edeceksin. Bir karar ver oğlum.
8: Seyhan abla.
5: Evet.
8: Ali abiyle.
3: Ya evet, sen niye bu kadar şaşırdın ki?
8: Ali abiyi tanımam da Halim abiye yazık ya.
3: Ay başladı bu yine.
8: Yalan mı? Nikah gitmedik mi beraber?
5: Abi tamam, konu kapandı. Bitti gitti.
8: Dayın hastanede.
3: Ya bugün geliyor Furkan, Allah Allah. Abi dikkat etsene.
8: Şşş. Eda'ya çarptın.
3: Kardeşim dün bir bugün iki, bunlar amip gibi çoğalıyor. Yanından geçilmiyor ki.
8: Nurcan. Furkan sen karışma.
3: Hakikaten sana ne oluyor ya?
8: E bana bir şey olmuyor.
5: Kardeşimle uğraşma. Hadi olmasın bir daha.

0: gel. Sen çekin onu da ver. Ver bari şu.
1: Ya ver şu kolunu, ver ver.
0: Ya ne ayağım tutuyor, ben inerim ya, çekiştirmeyin. Ya. Ben 20 yıl gemilerde yattım kalktım Taceddin.
1: İyi tamam, hadi tamam da.
2: Anahtarlar nerede?
0: Dur ben açayım. Ben açarım ya.
3: Dayı.
0: Can canım. Al yavrum hadi.
4: Sami hoş geldin.
2: Hoş bulduk Meryem. Konuna dikkat et Mertu.
1: Geçmiş olsun Meryem Hanım.
4: Sağ ol vallahi tacı hepimize ha. Sami, isterseniz böyle gelin, sizde yiyecek bir şey yoktur ha.
0: Yo iyiyiz böyle Melia.
4: Tamam. Ama ben bir şeyler yaptım, artık gelir bırakırım.
0: Tamam.
3: Görüşürüz Melia abla.
4: Hadi Allah'a ısmarladık canım.

0: Aferin oğlum.
1: Ne oldu anacığım?
0: Demek sen bu işte muvaffak olacakmışsın. Bak bir gelen bir daha geliyor.
1: İnşallah, inşallah.
0: Kenan.
1: Efendim anne.
0: Oğlum, ben de bir denesem şu solaryumu.
1: Sen mi?
0: Ha. Bak, D vitamini, ah kemiklere de iyi gelir biliyor musun?
1: Anne.
0: Oğlum elin kızlara girip girip çıkıyor. Anandan mı esirgiyorsun?
1: Yok.
0: Akşam da yemeğe gideriz. Bir tanecik ananım. Oğlumun hayrını görmek suç mu? Kenan. Acıyor vallahi her yerim. Acıyor vallahi.
1: İyi tamam gel anacığım.
0: Hadi gel.
2: Arkadaşlar komutla bir, iki, üç. Tamam. Alo?
3: Feride Yalçın.
2: Buyurun benim.
3: Bankadan arıyorum.
2: Banka mı?
3: Evet efendim, almış olduğunuz krediyle ilgili arıyorum.
2: Evet.
3: Kredinizin vadesi geçmiş Feride Hanım.
2: Ama nasıl olur canım, benim sözüm ödedi, biz daha bugün konuştuk.
3: Maalesef biz böyle bir ödeme görmüyoruz. Ödemeyi en kısa zamanda yapmazsanız hakkınızda yasal takip süreci başlayacak.
2: Yasal takip mi? Ama biz ödemeyi... Anladım. Peki teşekkürler.
4: Ya birkaç saat.
2: Ay olmaz.
4: Niye?
2: Ya bu kadar kıyametten sonra.
4: Ya Seyhan.
2: Ali ablam bir artık gözden uzak olun dedi.
4: E tamam işte.
2: Ne tamam işte?
4: Ablandan bu akşamlık izine.
2: Ali ya.
4: Ya birkaç saat ya. Fazla bir şey istemiyorum ya. Bir yere götüreceğim seni.
2: Nereye?
4: İzin alacağım mı?
2: Ya Ali.
4: Ya bıktım artık seni böyle üzgün görmekten ya. Bir iki saat fazla bir şey istemiyorum. Evet Mahir.

0: Efendim?
1: Yiğit. Nasılsın oğlum?
0: Amca?
2: Amca mı? Bu amca özledi herhalde. İkide bir arayıp duruyor.
3: Ya tabii ne demezsin. Ne istiyor? Ya bilmiyorum ki. Türkiye'ye gelmişler.
0: Anlamadım.
1: Adresi ver diyorum. Oğlum size geliyoruz.
2: Konur sokak.
3: Ne yapacakmış?
1: Ne o? Babanın evinden taşınmışsınız.
2: Taşınmadık amca. Atıldık.
1: Bir kağıt kalem ver Hülya.
3: Al.
1: Konur sokak.
2: 8 numara.
1: 8. Tamam. Geliyoruz oğlum. Konur sokak 8.
3: Ne olmuş? Ne diyor?
2: Geliyorlar.
4: Ya amca işte tamam özlemiş.
3: Ya ne özlemesi ya? Özlese 40 kere gelirdi. Kesin bir şey isteyecek.
5: Hoş geldin patron.
6: Hoş bulduk.
5: Patron, Samim abiden bir haber var mı?
6: İyi. Taburcu ettiler.
5: Geçmiş olsun.
6: Sağ ol.

0: Aşkım hazırlan.
1: Ne hazırlanması Kenan?
0: Akşam sizi yemeğe çıkartıyorum.
1: Bizi mi?
0: Anacığımla seni.
1: Ya ne yemeği Kenan Allah aşkına?
0: Dükkanı kutlayacağız Feride. İş kurduk, şöyle ailece bir yemek yemedik.
1: Kenancığım, benim seninle konuşmam lazım.
0: Tamam güzelim.
1: Tamam da ne zaman konuşacağız Kenan?
0: Akşam konuşuruz işte. Melih ablayı da al, şöyle güzel bir yemek yiyelim.
1: Tamam, akşam konuşuruz.
0: Tamam, bay bay.

0: Mertcan.
1: Evet.
0: Ey, amcayla yengeye bir merhaba yok mu oğlum?
2: Mertcan.
0: Ha. Efendim, ben çocukların amcası Zeki.
2: Tanıdım tanıdım. Hoş geldiniz, buyurun.
0: Geç. Gel.
3: Peki abi.
0: Sevim. Ne haber?
3: İyidir abi, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: İyi.
3: Merhaba amca.
0: Merhaba. Nasılsın Eda?
1: Hoş geldiniz.
0: Sağ
1: ol. Samim Bey, ne oldu kolunuza?
3: Taza, yani önemli bir şey değil.
0: Geçmiş olsun ya Samim.
3: Sağ olasın. Buyurun, buyurun, otur.

0: Mertcan, sen unuttun mu beni oğlum?
1: Unutmadım.
0: Aferin sana.
2: Nasıl geçti yolculuk?
3: İyi geçti vallahi. İşten iki gün izin aldık, kaçtık geldik işte.
4: İşe girdin ha Zeki abi.
3: Girdim Samim, girdim hayırlısıyla.
4: Hayırlı olsun hadi.
5: Sağ olsun.
4: Sen dursan.
6: Yo ben bakarım ciğerim, ben bakarım sadece. Aliye?
0: Samim al şu tencereyi, vallahi devrileceğim.
6: Sen mi tencere mi?
0: Allah Allah, al şunu Samim.
6: Ya bir tane sağlam elim var, onu da sana hediye edeceğim.
3: Geleceğim dedim, geldim. Değil mi oğlum?
6: Evet amca.
0: Görmeyeli büyümüşsünüz çocuklar.
2: Çocuklar çabuk büyüyor.
7: Kim var içeride?
6: Çocukların amcası.
7: Çocukların amcası.
3: Çocuklar, okul nasıl?
6: İyi, iyi.
3: Sen ne de?
7: Bilmiyorum ki, ben daha yeni başladım.
0: O ne demek kızım?
2: Eda daha yeni okul değiştirdi. Devlet okuluna geçti de.
6: Zeki abi, Meliha, Hülya yenge.
8: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk.
8: Hoş geldiniz.
6: Zeki abi, Hülya yenge Almanya'dan geliyorlar.
0: Maşallah. Buyurun. Yok, ben bir böyle bakacağım.
3: Çocuklar, çam sakızı çoban armağanı. Gelirken sizlere bir şeyler getirdik. Önce Mertcan'dan başlayalım. Al bakalım Mertcan.
7: Bana mı?
0: Bakalım beğenecek misin?
6: Ya ne zahmet ettiniz abi?
3: Ya ne zahmeti? Sen ondan dayılarıysan biz de amcasız yani. Al bakalım Eda'cığım, bu senin.
0: Sağ ol.
3: Yiğit, al bakalım.
6: Sağ ol amca.
7: Scooter.
3: Beğendin mi?
7: Hem de çok.
0: İyi günlerde kullan.
6: Çok güzelmiş.
9: Abi, söylediğin yerdeyim. Ya ben Yaşar Kaptan'ın yakınıyım dersem yardımcı olur mu?
10: Abi işte geçen sefer gibi ufak bir balıkçı teknesi. Eyvallah abi, sağ olasın. Eyvallah.
9: Ya ben Sefer Bey'e bakmıştım. Bir dakika çağırayım. Sefer abi! Sefer Bey siz misiniz?
10: Benim.
9: Ya ben Yaşar Kaptan'ın yakınıyım. Bana ufak bir tekne lazım.
10: Ha tamam.
9: Bir dakika bekle.
7: Bilmiyorum Melih abla.
11: Neredeymiş bunca zaman?
7: Almanya'da.
11: Canım tamam, Almanya'da da yani. Bunca zaman insan bir arar, bir sorar.
7: Ya vardır bir menfaati Melih abla. Durup dururken gelmez o.
11: Kız ne menfaati?
7: Ya bilmiyorum ama anlarız yakında. Fazla uzun sürmez yani.
6: Zeki abi, belki yaza gelirim diyordun.
3: Yok. Vallahi bir boş vakit bulduk. Hemen Hülya'yla atladık geldik. Çocuklar kaldı ama.
2: Çocuklar nasıl?
0: İyiler, sağ olun.
2: Allah emanet.
6: Uzun mu kalacaksınız?
3: Ya yok Yiğit. Bir işimiz var. Halledip hemen gideceğiz.
6: Ne iş abi? Zeki abi?
3: Yok Samim. Şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz oğlum.
12: Buyurun.
0: Zahmet ettiniz.
12: Yok zahmet değil ya, kıymaz börek yani, öyle çok zahmet etmedim.
3: Sağ olasın Eda'cığım.
0: Afiyet olsun.

0: Alo.
1: Akşama hazır mısın?
0: Ayı.
2: Sahilde iskelenin önünde bekleyeceğim.
0: Ali ya ablam evde olsaydı?
2: Üstüne kalın bir şey al.
0: Ali.
2: Ya buluşacağız demedik mi?
0: Ya dedik.
2: Tamam, 8'de bekliyorum. Seyhan.
0: Tamam.
1: Geç kalma. Kolay gelsin çocuklar.
3: Sağ ol usta.
4: Ustam çay veriyorum.
5: Değil mi?
6: Hoş geldin Halim.
5: Hoş bulduk Anacığım.
6: Halim.
5: He.
6: Sana bir karar ver demiştim.
5: Ha, dedi, dedi.
6: Ne oldu?
5: Karar verilmiştir Anacığım. Karar verilmiştir.
4: Çayın usta.

0: Bir ara uğrarım Samim.
1: Tamam Zeki abi.
2: Allah'a ısmarladık çocuklar.
3: Güle güle.
0: Mertcan, bekleyecek misin amcayı?
3: Evet.
0: Aferin sana.
2: Yiğit hadi oğlum.
1: Güle güle.
0: Eda, bir numara. Görüşürüz.
3: Hoşça kalın.

0: Dayı, bir şeyler çıkacak. Bu patırdı boşuna değil. Dur bakalım, anlayacağız.
1: Neden söylemedin Zeki?
2: Öyle ya, sen benim halini gördün. Bu haldeki adama nasıl söyleyeyim?
1: Bak, biz buraya bunun için geldik.
2: Tamam.
1: Konuşacaksın.
2: Konuşacağım, merak etme.
3: Ay, nasıl ödememiş abla?
4: Ay, ödememiş işte Seyhan.
3: Sana ödedim demiş.
4: Dedi ama yapmamış.
3: Allah Allah.
4: Ne yapacaksın?
3: Ne bileyim işte, konuşacağım bugün valla.
4: Nasıl konuşacaksın? Ablam da gelecek diyorsun.
3: Ya ne bileyim, artık ona duyurmadan konuşacağım bir şekilde Seyhan. Yani bunun icrası var, haczi var.
4: Ay. Allah korusun.
3: Ay, ablam duyarsa öldürür beni ya.
4: Yok yok, duymaz.
5: Ferize.
3: Abla.
5: Gülü. Bak, ben bu...